Sağ açık forvet Avrupa'da iş yapabilir demiş Mehmet Bey Bursa'dan. Burada kendi YouTube kanalımdan şöyle bir şey yaptım. Orada da size hadi bir interaktif artık destek talep edeyim mi diyeyim ya da katılmak isteyen olursa şayet. Son videonun altına Beşiktaş'a orta saha transferi için, sol stoper transferi için ve sağ kanat düzeltiyorum santrfor transferi için isim önerilerinizi bekliyoruz. Önümüzdeki haftalarda onu da değerlendireceğiz. Ama bu şey tabii illa işte scout transferi de olabilir. Atıyorum Westerlo'dan bir oyuncu da önerebilirsiniz. Tottenham'dan bir oyuncu da önerebilirsiniz. Tamamen açık uçlu gündemde olmasına gerek olmayan bir isim bilginiz olsun. Burada bekliyoruz. Destekleriniz de Burak Alaca YouTube kanalına da abone olarak yine bana destek olabilirsiniz. Şimdiden katılım sağlayacak herkese çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. 15 Ağustos. Tamam bunu okuduk. Devam edelim. Günaydın Burak Bey. Bence öncelikle sahasında 20 binden az seyircisi olan takımları Süper Lig'den yasaklanması gerekiyor. İyi yayınlar dilerim ben Burhan demiş. Ya bu çok adil olmaz. Yani ligdeki birçoğu takım zaten devre dışına çıkar. Her maç 20 binden fazla seyirci görsek güzel bu arada. Bunda bir beis yok. Katılırım size ama yani bazı kulüplerin seyirci kültürü gelişmiyor. Gelişmesi de çok zor. Hani genç kulüplerin nispeten. Burada örnek vermeye gerek yok herhalde. 3 aşağı 5 yukarı aklınıza bazı takımlar geliyordur. Birkaç takım geliyordur. Bunların seyirci kitlesi geliştirmesi çok mümkün değil. İstediği semte de bağlı olsa İstanbul'da zaten artık oluşmuş bir takım tutma kültürü var. O yüzden çok mümkün değil. Yasaklanmasın ama keşke daha fazla taraftar görebilsek. Zaten yani. Diğer başkanların santrfor diye 8 yıldır getirdikleri Aziz Başkan'ın gelir gelmez getirdiği bir Vedat Muriç etmez farkında mısınız? Nankör olmak böyle bir şey Burak kardeşim. Yeterli değildir. Ben de tabii biliyorum yeterli olmadığını ama Vedat Muriç net bir santrfordur. Ener Valencia hariç. Ener Valencia da bu arada West Ham'da gelmeden sol kanat oynuyordu. O da santrfor değildi aslında. Ya ben Vedat Muriç ismini beğeniyorum bu arada. Daha önce de söylemiştim. Bence net bir santrfor dediğiniz gibi. Burada Vedat'ın yanına birini alınmalı önerisi bu arada hani Vedat'tan daha iyidir, daha kötüdür diye değil. Sakatlık vesaire durumlarda bakın mesela hamstring sakatlığı yaşadı gelir gelmez. Sakatlık vesaire durumlarda orayı götürecek birine ihtiyaç olduğu için böyle bir durum var. O yüzden burada ben Vedat Muriç transferini kutluyorum. Yani nankörlük mü değil mi? Yani Fenerbahçe zaten tur geçebilecek bir rakiple eşleşmişti. Şimdi Sturm Graz da aslında Fenerbahçe'nin en azından siklet farkı olarak geçebileceği bir takım. Ya burada forvet transferi yapılacak. Aziz Başkan ve yönetiminin burada yaşayacağı zorluk transfer yapmak değil, eldekileri göndermek olacak bence. Talişka ile forvet gibi devam ederse takım gol bulamıyor. Akan oyunda zorlanıyor. Takımın oyununa göre çözücü forvet lazım Vedat'ın yanına ayrıca Vedat Türk statüsünde olmalı. Bu bambaşka bir şey Vedat'ın Türk statüsünde olması ama Kosovalı milli takımda da oynuyor. Yani vatandaşlığı var mı bilmiyorum. Varsa belki değerlendirilebilir ama onun haricinde Talisca ile akan oyunda gol sıkıntısı yaşandığı bir ortada. Yani neden diye sorarsanız işte iki maçta da gol atmış gibi yorumlayabiliriz. İki maçta da gol attı daha doğrusu ama duran toptan attı. Akan oyunda çok faydalı bir isim olmadığını düşünüyorum. Çünkü ön alan baskısında yok. Ya geçen mesela Gornik ikinci maçında izledim. O kadar yalandan bir pres yapıyor ki dikkatinizi çekti mi bilmiyorum. İşte ne bileyim bağlantı oyuncusu değil. Genelde şut atmayı tercih ediyor. Dribling kabiliyeti kısıtlı. Yani ayağına verdiğinde atıyor duran toplarda bilhassa ama oyuna katkısı bence çok zayıf. Talisca ile alakalı en aldatıcı taraf bu. Sevgili Burak Bey iyi yayınlar. Herkese hayırlı cumalar. Beşiktaş'ı tebrik ederim. Başakşehir'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Beşiktaş saha içinde maç kazanırken kenarda da maç kazandıran bir teknik direktöre sahip oldu. Disiplinli, mest duyulacak derecede. Maç 2-0 rakip 10 kişi dakika 88 ama hala temkinli olduğu anlaşılıyor. Kenarda bir yerden sonra İtalyano'yu izlemeye başladım. Rakibin hem hocasıyla hem de takım böyle iyi olunca hoşuma gidiyor. Bülent Bey, Yunus Delfin, Dani abime selamlar. Size de tekrardan iyi yayınlar Mustafa Demirkaya demiş. Ve Mustafa Bey'e de selamlar, sevgiler. Şöyle bir şey yapacağız birazdan. Dinleyici hattımızı açalım. Ama dediğim gibi bir şerh düşüyorum. Yani yanlış anlamazsanız telefonu ters bir durumda kapatmak zorunda kalırız. Bu konuda çok esnek davranamayacağım. Geçenlerde çünkü böyle manasız tartışmalar içerisinde girdiğimiz için.
Sadece kendi

0: takımlarımızın gündemiyle alakalı komplo teorisine girmeden, çünkü dediğim gibi aksi takdirde telefonu kapattırmak durumunda kalırım. Bunu yapmak istemiyorum. Ben hani sizlerle hep hoşgörülü bir ilişkim var. Bu noktaya gelmeyelim. 0500 yo 0212 363 0434 doğru mudur? Sevgili Batıkan abi. 0434 mü? Tamam, okey. 0212 363 0434. Telefon numaramız. Mesajlarınızı düzeltiyorum. Aramalarınızı bekliyoruz. Dediğim gibi kendi takımımızın gündeminin dışına çıkmadan, komplo teorisine girmeden, kimseye çamur atmadan gelecek yorumları rica ediyorum. Lütfen. Selam abi, Gencay Guli beni bir tuzağa çekmeye çalışmış. Burada bir benzetme var ama bu benzetmenin altında farklı manalar yatıyor. Doğru mu düşünüyorum? Bu topa girmeyelim. Bu dediğim gibi burada şimdi mesajınızı okudun ettin, katıldın katılmadın meselesi değil. Hani benlik bir şey yok. Ben okuyup geçmiş olurum ama karşı tarafa cevap hakkı doğan bir şey. Karşı tarafa cevap hakkı doğuran bir şey sıkıntı. Burada beni de yorar. Sizi de o polemiğe sokmaya gerek yok. O yüzden pas, böyle tuzaklara çekmeyelim. Algılarım erken saat olmasına rağmen gayet açık, bilginiz olsun, böyle denemelere hiç girmeyelim. Canım kardeşim, günaydın Ertuğrul ben. Sesini duymak güne başlamak için motive ediyor. Dün de dediğim gibi hedef Avrupa olmalı. Gençliğim İnönü'de geçti. Benim için Türkiye Ligi şampiyonluğu pek önemli değil. İyi futbol Avrupa'da başarılı olsunlar yeterli benim için. Buradan Ertuğrul Bey'e ve İspanya'ya selamlar bu arada, Malaga'ya. Ertuğrul Bey, şöyle bir şey yapalım mı? Hani daha önce de biraz sohbet etme fırsatı bulmuştuk. Görüntülü de konuştuk hatta, İpek Hanım'ın yanında. İpek ablanın yanında diyeyim hatta. Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde deplasman maçları arasında İspanya'dan bir maç olursa, o dönem vize sıkıntısı da olmasa, böyle bir şey organize edelim, orada maç izleyelim, sana da uyarsa abi. Böyle bir öneride bulunmuş olayım. Hattımızda bir dinleyicimiz mi var bu arada, onu da sorayım. Evet, hattımızda bir dinleyicimiz varmış. Merhabalar, hoş geldiniz.
1: Merhaba, iyi yayınlar diliyorum. İbrahim ben, 53 yaşındayım. İstanbul'dan arıyorum, Beşiktaş taraftarıyım.
0: Hoş geldiniz İbrahim
1: Öncelikle
0: Bey.
1: Beşiktaş turu geçtiği için Beşiktaş'ı kutlarım. Benim Beşiktaş'ta en çok beğendiğim olay ilk maçta ilk yarıda oynanan futbolu çok güzeldi Beşiktaş'ın. İkinci yarıda daha durağan bir futbol oynadı. Dün akşam da tam tersi. İlk yarıda sert diye cevap verdi ama pozisyon üretmekte zorlanan bir futbol oldu. Ama ikinci yarıda takım 10 kişi kalmasıyla alakalı değil. 10 kişi kalmadan önce de 11-11'de de Beşiktaş ikinci yarıya daha iyi başlamıştı. Daha rakip sahada yerleşik oynuyordu. Daha pozisyon bulur şekildeydi. Yani dün akşamki ikinci yarıda oynanan futbolu ilk maçta da ilk yarıdaki futbolu beğendim. Bizim Beşiktaş taraftarının hepsinin kenarda gerçekten oyunun içerisinde oyunu yaşayan, oyuncularını bu konuda motive eden aynı basketboldaki hocamız Duşan gibi bir hoca istiyorduk. Herhalde öyle bir hoca geldi diye düşünüyorum. Tabii iki maç için bunu söylemek için erken ama inşallah bu şekilde maçın içinde kalan oyuncularla beraber maçı yaşayan bir hoca. Ben ne olursa olsun İnönü taraftarı da her zaman maçın içinde tutar diye düşünüyorum.
0: Bu arada siz cümlelerinize devam ederken ben de şeyi düşünüyordum. Hani Dušan Olimpijević benzetmesi gelecek mi diye düşünüyordum, sağ kenarındaki tavrından ötürü. Vincenzo İtalyan'ın bu konuda da aynı sayfadayım. Siz gerçekten hocanın açıklamaları, ki geçenlerde İtalyan basında bir açıklamasını da okudum. Yani Beşiktaş taraftarı ve İstanbul gibi bir şehri, bu böyle bir kulüp kültürünü daha önce hiç görmemiştim ifadesi vardı. İşte geçmiş dönemden bahsedildiğinde Süper Kupa'dan sonra Milan'la bir kere görüştüğünü, Roma ile kısa bir teması olduğunu, Napoli ile görüştüğünü söyledi. Yani aslında çok da önemli bir hoca. Yani sadece tavır tarzı olarak değil, CV olarak, repütasyon olarak da gerçekten önemli bir isim olduğunu söyleyebiliriz.
1: Evet, şimdi ben hani kendi camiam için yaklaşık dediğim gibi yani 30 senedir İnönü'de maç izleyen, maça giden bir insan olarak söylüyorum bunu. Beşiktaş taraftarının amacı tabii ki her takımın taraftarı galip gelmek ister ama olay tamamen yenmek üzerine kurulu değildir. Beşiktaş taraftarı gerçekten mücadeleyi gördüğü yerde takımı yense de yenilse de kalkıp ayakta alkışlar. Yani hocasını da takımını da Beşiktaş taraftarı mücadelenin karşılığını, alın terinin karşılığını, emeğinin karşılığını sonuna kadar verir. Ben böyle gördüm, böyle biliyorum. Yani Beşiktaş taraftarı hocasıyla beraber bu sene bu mücadeleyi versin. Yensin ya da yenilsin. Yani tabii ki dediğim gibi yenmesini isteriz ama yenilse dahi mücadelesini verdiği takdirde bir önceki sene, geçen sene, ondan önceki sene gibi tribünler boş kalmaz. Bence bu sene tribünler dolar. Bu mücadeleyi o verirse Beşiktaş, önde pres yapıp oynarsa, transfer

0: konusunda söyleyeceğim tek bir şey var. Bana göre en acil, evet, o çok iyi bir oyuncu. Çok genç, gelecek vaat ediyor ama şu anda Beşiktaş'ta alternatif olmayan tek bölge bence orası.
1: Yani ikinci bir seçenek yok. Bu arada hattımızda da şu an bir kilitlenme durumu var. Çok fazla telefon var. Çok teşekkür ederim katılımınız için.
0: İyi yayınlar diliyorum herkese. Hayırlı cumalar, size de iyi yayınlar diliyorum.
1: Görüşmek
0: teşekkür
1: üzere.
0: Teşekkür ederim bana bu şansı, fırsatı verdiğiniz için. Sağ olun.
1: Bilmukabele çok teşekkür ederiz. Evet, sevgili Batıkan abi, gönder gelsin bakalım sıradaki dinleyicimiz kimmiş. Çok teşekkür ediyorum bu arada katılımın bu kadar fazla olmasından ötürü. Biraz laflamış oluruz yani. Farkında mısınız bilmiyorum ama bayağıdır transfere çok girmeyi tercih etmiyorum. Her kafadan bir ses çıkıyor. Yazılmayan isim kalmadı. Avrupa futbolundaki 5 büyüklükteki bütün oyuncuları geride kalan 1,5 ayda programda konuştum. Yani şu an bir kariyer kırılımı yaşayacak olsam scout olarak işe başlayabilirim. Yani basında çıkan asparagas haberler sağ olsun bütün oyuncuları araştırdık, hatmettik. Evet, hattımızda bir dinleyicimiz varmış. Merhabalar, hoş geldiniz.
2: Merhabalar, İzmir'den selamlar. Tarık ben.
1: Hoş geldiniz Tarık Bey.
2: Çok sıcak bir günden arıyorum sizi ama hava biraz rüzgarlı. Bu arada da yangınlar var Türkiye'de gene. Allah kolaylık versin herkese. Yangınlar olmasın. Ben Fenerbahçe taraftarıyım. Sezon başladı gene. Şunu söyleyeceğim. İşte en son ki bizim Polo kimle oynadık?
1: Gornik.
2: Gornic'i işte kadro farkı böyle bu kadar onlardan yüksek oyuncularımız var işte maliyet olarak, tamam eyvallah da Fenerbahçe gene bildiğimiz gibi aynı. Yani niye illa kadro farkına göre medya karşılaştırıyor ki? 3 atmalıydı, 5 atmalıydı. Ya Fenerbahçe hala golcüsü yok. Golcüsü yok ve planlaması çok yanlış gidiyor baştan yani şu anda da. Ve sezona bence umut veren bir hali de yok. İsmail Kartal niye geldi? 99 puanın hayrına geldi ve ben Aziz Yıldırım'ın getirmesini onu şöyle düşünüyorum. Soyunma odasına indiğinde oradaki teknik direktör laf etmeyecek şekilde olan biri. Yani bunu düşünüyorum. Fener gene handikapları çok olan bir takım. Yani düzelmesi de bu şekilde zor gözüküyor. Yani bu yıl da gene çöp olabilir bize.
1: Burada İsmail Kartal'a taraftarın burada genel bir güvensizliği işte çok yazdıkları için vesaire sezinliyorum. Bunun sebebi nedir? Onu bir hani bir Fenerbahçeli olarak sizden öğrenebilir miyim?
2: İsmail Kartal iyi bir Fenerbahçeli. Sorgusuz sualsiz geliyor ama vizyonu yok, taktik yok vesaire. Hala Osterwald'ı sol kanatta oynatmaya ısrar etmesi bu yani. Fiyatla İrfan Can'la devam etmesi, o 99 puanlı takımı arıyor kendisi de çok eksiğimiz var. Yani vizyonu yok. Alışkanlıkları var sadece. Ben böyle düşünüyorum.
1: Ya benzeri yorumlar duyuyorum. Evet, buraya da yazıyorlar. Evet. O yüzden de saygı duyuyorum. Yani Fenerbahçeli olarak duruma siz daha duygusal baktığınız için sizin yorumunuz daha kıymetli. Teşekkür ederim katılımınız için.
2: Ben teşekkür ederim.
1: Güzel bir sene olur. Hem Fenerbahçe, hem Beşiktaş, hem Galatasaray, hem de Trabzonspor için.
2: Başarılar dilerim. Teşekkürler.
1: Görüşmek üzere. Evet, var mı bakalım dinleyicimiz? Olmaz olur mu? Ama önce reklamımız varmış. Reklamdan sonra tekrardan bekliyoruz. 0212 363 04 34 diyelim. Kısa bir araya gidelim.
3: Ters köşe devam ediyor.
1: Evet, ters köşede kısa bir reklamın ardından tekrardan buradayız. Dinleyicilerimiz gelmeye devam ediyor. Evet, hattımızda bir dinleyicimiz varmış. Bağlandı mı şu anda? Ne? Merhabalar, hoş geldiniz.
4: Merhaba, iyi yayınlar dilerim.
1: Hoş geldiniz, isminizi rica edebilir miyim?
4: Mustafa, Ankara'dan arıyorum, Fenerbahçe taraftarıyım.
1: Merhabalar Mustafa Bey, buyurunuz.
4: Mesajı da yazmıştım da arama hattını açınca düşürmeye çalıştım, düştü şansa.
1: Vallahi galiba yoğun bir talep var, düşürmenizde bir şans olmuş.
4: Alıştığımız için biz yayına bağlanmaya, hani sizi dinliyoruz da gene hani keyifli. Çok yayına bağlanma imkanı verince de aramaya çalıştık, düştü şansa.
1: Fırsat olunca böyle bir de gündem çok kaotik olmayınca kavga gürültü seviyorum dinleyici almayı ama tabii hakem hataları bir şeyler oldu mu olmuyor pek fazla.
4: Yok, kaotik her zaman olabiliyor. Bir şey olmasa da ligde de yani işte bizim ülkemizde değil mi öyle söyleyeyim?
1: Her an her şey olabiliyor.
4: Öyle söyleyeyim. Ya bizim mesela şimdi sezonun başından beri takımdaki yabancı oyuncular belli. Hani İsmail Hoca da çalıştı, gitti işte Türkiye'de antrenman yaptılar. Kalabalık bir kadroyla Avrupa'ya gittiler. Hani şu an hala biz Ağustos'un kaçında teslim ediliyor acaba kadro hani federasyona?
1: Hemen bir kontrol edelim.
4: Ben de tam tarihini bilmiyorum da yani bir artık şey gidecek oyuncuların şey olması gerekmiyor mu yani belirlenmesi? Hani 17 oyuncu var bildiğim kadarıyla şu an yetişkin grupta. Hani nasıl 7 kişiyi yollayacaklar bir de oyuncu alınacak üstüne hani gerekli bölgeleri. Hani çok sıkıntılı duruyor şu an. Hani tamam karşı takım şey de bekliyorlar yabancı takımlarda. Hani biliyor Türkiye'de bu kadar kural değişikliğini. Hani oyuncuları ucuz almak isteyecekler. Ya Türkiye'de kiralama yoluna mı gidecek Fenerbahçe oyuncuları hani maaşlarının bir kısmını verip hani çok zor bir şey bekliyoruz açıkçası. Siz ne düşünüyorsunuz?
1: Bu arada mesela bu dediğiniz elden çıkartma, ucuza çıkartma falan iyi senaryolar farkındasınızdır yani. Bunları lisans çıkartmayıp parasını verip kenarda oturtmak daha kötü. Bu da bir
4: yani oturtamıyorsunuz bazısını yani 17 kişi nasıl oturtturacaksınız?
1: Yok şey anlamında lisansı çıkmıyor oyuncunun, oyuncu kadroda bulunuyor, parasını alıyor yatıyor, antrenman anladım, yapıyor anladım. Bir bireysel yani bu daha kötü bence.
4: O daha kötü de işte hani nasıl bir çözüm yolu bulacaklar, alacak gelen kişiye yer açılacak. Gençler 6 tane o gene hani o kadar sorun değil bence 6 tane genç oyuncusu var. Hani ondan çok kolay düzeltilir. Ama o 17 kişiyi nasıl çözecek yönetim biz ben onu çok merak ediyorum.
1: Ya burada sıkıntı ya, ne biliyor
4: forvet
1: musunuz?
4: Forvet de alınmadı hala.
1: Forvet alınmadı. Gönderilmesi gereken yabancılar var. Hala sol kanat konuşuluyor mesela. Ben bunu mantıklı bulmuyorum açık söyleyeyim.
4: Yani işte ya medya mı şey yapıp hani o inatlaşmayla gidilmeyecek ki bu takımın ihtiyacı olanı almak gerekiyor. Yani geçen yıl da bunu yaşadık. Hani Kante alındı. Şimdi forvetimiz yok yani tamam orta saha çok iyi forvet yok. Talisca'nın gücü yetmiyor rakip defanslara yani gidip akan oyunda gol atmaya boşluk bulamadığı zaman.
1: Burada şöyle bir şey var mesela dört büyüklerin Trabzonspor biraz daha genç oyuncu sirkülasyonu fazla ama üç büyüklerin bu eldeki altılı yabancıları gönderememe sebeplerinden biri TFF'nin açıkladığı kuralın bütün Avrupa farkında ve oyuncuları yok pahasına tabii almaya işte çalışıyor. Maaşını zannedettirmeye çalışıyor.
4: Evet evet yani işte o da hani sezon başında belirtilmiş ama bu böyle olacağı oyuncu kuralının. Hani bizde hep şeyi delmeye çalışıyorlar kuralları. Ondan sonra da sıkıntıya giriyor takımlar yani büyük takımlar. Nasıl yazık şimdi verilen paralara Ederson'a, Livakovic'e yani kötü oyuncu mu bunlar değil. Amrabat işte Diol Beka bile bence geçen yıl sakatlık olunca ihtiyaç olan bir yedekte dursaydı keşke dediğimiz bir oyuncuydu benim kendi fikrim yani geçen yıl. Şikrinyar sakatlanınca zorlandı yani Fenerbahçe.
1: Yani burada hani takip ettiniz. Doğru planlama yapmakta şöyle bir sıkıntı var. Sen İşte transferlerini yapıyorsun geri geliyor 10 tane çok iyi yabancı oyuncu alıyorsun. Tak diye ertesi sene diyorlar ki yabancı sayısı düşecek. Sonra diyorlar ki ertesi sene bir daha düşecek.
4: Ama bir sene önce söylenmiş.
1: Ama burada da şey var bir sene önce söylüyorlar ama aldığın oyunculara da 3-4 yıllık kontrat veriyorsun.
4: İşte yani nasıl bir çözüm yolu bulacak çok onu merak ediyorum. Bir de şey kısa keseyim diye bağlanmak isteyen insanlara da engel olmayalım.
1: Çok teşekkürler bu, anlaşınız için.
4: Şey yayıncı kuruluş yani verdiği şey geçen yıl düşürdü ödemeleri bildiğim kadarıyla takımlara. Hı hı. Hani yani yaptığı ödemeleri. Bu sene hani ben 30 yıllık izliyordum. Kimseye tavsiye diye değil de ben bu sene üye olmayacağım öyle söyleyeyim. Yani benim takımıma da pek zaten yanlı yayınlar yapıyorlar açıkçası. Ben bu sene olmayı düşünmüyorum onu söyleyeyim. Size de iyi yayınlar.
1: Bunu çok fazla insandan duydum. Teşekkür ederim programa katkılarınız için. Görüşmek üzere. Saat 11'de sevgili Ali Kunak bizlerle olacak. Arada yaklaşık 2 dakikamız var. Mesaj bakalım mı? Dinleyici alsak sığmaz diye düşünüyorum. Kimsenin de gönlünü kırmayalım. Bakalım neler dönüyor mesaj kutusunda. Olay İtan ile ilgili çok güzel bir yorum yaptın. Asker, Fenerbahçe'nin hücum üçlüsüne gidip gelebilecek, hücum yaparken savunma zafiyeti yaşatmayacak, her maç 7-7.5'luk performans verecek bir asker isim lazım demiş. Katılırım. Yani Harun Bey'in mesajı bu arada. Selamlar Burak Bey. Dün akşam gördük ki, iyi yayınlar diye de eklemiş, çok özür diliyorum, orayı atladım, bir dikkat dağınıklığı yaşadım. İyi yayınlar, dün akşam

0: Hem gördük ki Beşiktaş'ta değişen çok şey olmuş. Kenar yönetim, özgüven, mücadele, istek. Oysa ki bakıldığında bu kadro %90 geçen seneki kadro, ancak dokunuşlar ve müdahale kendini belli ediyor demiş Mustafa Ünal. Devam edelim. Ankara'dan Turgay, ben selamlar, iyi yayınlar. Sizin sesinizi duymak gerçekten güzel. Aygün abi izne mi ayrıldı? Bir sıkıntı yoktur inşallah. Aygün abi hafta başı dönüyor. İdare eten. Çırak olarak yerine bakıyorum kendisinin. Dediğim gibi Aygün abi hafta başında tekrardan sizlerle birlikte olacak. Küçük bir izne gitti kendisi, şu an Nadas'a bırakmış durumda. Hafta başından itibaren de ben gidiyorum. Yani ne zamana kadar? Önümüzdeki hafta pazar da dahil hiç burada olmayacağım. Ertesi hafta Perşembe itibariyle tekrardan burada görüşeceğiz. Onun haricinde yine ay sonuna doğru küçük bir Perşembe ya da Cuma kaçırma ihtimalim var. Bakacağız ama yani Aygün abi de sıkıntı yok. Velhasıl soruya dönecek olursak. Burak kardeşim, Savaş ben. Galatasaray'ın bildiğim 5 Galatasaray'ın takip ettiğim 5 muhabirini biliyorum. Hepsi birbirinden farklı konuşuyor. Anlamıyorum inan demiş. Ya diyorum ya, işte transfer dönemi için o kadar isim ortaya atıldı. Bu oldu, bu oluyor, bu radarda, bununla ilgileniyor, bunu menajerler önerdi, şunu menajerler önerdi derken ne oldu ne bitti anlamadık. Ya diyorum ya, bütün oyuncular kimmiş neymiş biraz izleyelim bakalım derken scout şefi olacağım yani transfer döneminin sonuna doğru. Hakikaten o kadar isim çıktı ki, bir de çok sükseli atıyorlar mesela. Atıyorlar derken bilmiyorum, isimler ortaya atıldığı için söylüyorum, vardır yoktur. Bu bir o manada bir yorum değil. Kamavinga atılıyor, Muziala atılıyor, Bruno Fernandes atılıyor, Salah atılıyor. Salah'ın gerçeklik payı olduğu bir noktada ortaya çıktı. Yani Önder Özen de açıkladığı için söylüyorum ama çok da üst düzey takılıyoruz. Yabancı sınırı yokmuş gibi. Bilemiyorum, bilemiyorum. Maçı dün eve gelirken Radyospor'dan takip ettim bir süre. Fenerbahçeliyim ama maçta işte genç oyuncuların adını duymak beni mutlu etti. Umarım daha iyi yerlere gelirler. Ben de öyle umuyorum. Bakalım bakalım bakalım. Bursa'dan Murat Şahin. Burak abi, Başakşehir'in 20 bin taraftarı yok ama şampiyon oldular. Bunu da unutmamak lazım. Yani. Ya burada ama şey değil, başarı çerçevesinde yapılmış bir yorum değildi dinleyicimizin, işte 20 bin taraftar 6 ligde olmasın falan diye. Yani atmosfer ve futbolda yarattığı katma değer. Yani çünkü tribünler, işte şöyle söyleyeyim, São Paulo senelerce Bundesliga 2'deydi ama dünyanın en çok konuşulan tribününe sahipler mesela. Bu bambaşka bir şey. Yani sadece başarı üzerinden bir şey söylemiyoruz. Kardeşim Burak, iyi yayınlar. Caner ve seni dinlemek güzel. Mütevazı olma lütfen. Bir dinleyicimiz, az önceki Mustafa Bey'e katılıyorum. Ben de yayıncı kuruluşu iptal ettim. Sevgilerimle Ankara'dan Adil Koçak. Çok teşekkür ediyorum güzel mesajınız için. Yani. Bana şey demiş bir dinleyicimiz, isminize bakalım. Savaş Bey, menajer ol, onda da iyi para var. Ben ama öyle simsarlık tabiri caizse işlerine yokum ya. Kimseye bir ürünü işte pahalıdan satıp bir şeyi birinin üzerinden para kazanma, kimseye öyle ufaktan ne koparırsam kârdır modelinde değilim. Çok öyle benim genel kişiliğime hitap etmiyor. Yani saygı duyuyorum. Menajerlikte de iyi işler vardır, iyi kazanç vardır muhakkak ama ben o işi beceremem ya. Elime Messi'yi verseler 2 seneye takımsız bırakırım, öyle söyleyeyim. Ya da ne bileyim, hani adam 50 milyon euro koparabilecekse, menajer olarak ben 5 milyon komisyon koparabileceksem ben pek bir şey koparamam. Bir akşam yemeğine götürürler beni. O adam da mesela yıllık 10 milyona falan oynamak durumunda kalır muhtemelen. O yüzden ben menajer olmayayım ismi. Scout için ama merak ediyorum. Hani öyle bir fırsat olur mu olmaz mı onu bilmiyorum. Hani hayat bu ne getirir? Çok öyle bir şeyim de olmadı. Çabam da olmadı şimdiye kadar ama merak ediyorum. Çok fazla maç izlediğim için artık birçoğu oyuncuyu çabuk nesi var nesi yok kestirmek mümkün oluyor. Evet, hattımızda çok kıymetli bir konuğumuz var. Eski FIFA Kokartlı Yardımcı Hakem ve Merkez Hakem Kurulu Genel Sekreteri Ali Kunak bizlerle birlikte. Selamlar, hoş geldiniz.
1: Merhaba, merhaba Burak Bey. Kolay gelsin, iyi yayınlar diliyorum.
0: Dün ilginç bir gelişme oldu, sizi bulmuşken bunu da sormak isterim. UEFA FIFA'ya karşı bir protesto yayınladı. 55 Avrupa ülkesinin Dünya Kupası'na karşı bir protesto manifestosu yayınlandı. Burada Türkiye'de ülkelerin arasındaydı. Bu süreçle alakalı ne düşünürsünüz?
1: şöyle, şimdi FIFA son dönemde özellikle bu Amerika'daki Dünya

0: aslında Dünya Kupası öncesi almış olduğu kararlarla da işte bu su molası bir yerde basketboldaki gibi televizyon molasına dönüştürmesi, FIFA'nın bu tür yollardan kaynak elde etmesi herhalde Infantino'yu biraz daha hırslandırdı diye düşünüyorum ben. Ve işte FIFA'nın şu anda elindeki en büyük kaynak şey Dünya Kupası organizasyonu. Dünya Kupası organizasyonundan elde edilen paraya 4 yılda bir FIFA'nın kasasını dolduruyor. 4 yıl boyunca o parayı ne yapıyor? İşte üye ülkelere gönderiyor, konfederasyonlara gönderiyor, organizasyonlar yapıyor, eğitimlere para harcıyor ve büyük bir kaynak elde ediyor. Ve bu sene de FIFA hakikaten çok üst düzey bir gelir sağladı. Bu burada sanki biraz da Trump'ın da bu işin içinde parmağı olabileceğini düşünüyorum ben. Çünkü eğer bu Dünya Kupası hisselerinin satışa çıkarılması söz konusuysa Trump'ın yakınlarından ailesinden birilerinin bu işin içinde ve önünde olacağı konusunda yayınlar da hayli fazla sayıda. O da, Trump da zaten biliyorsunuz bir iş adamı. Infantino herhalde biraz fazla Trump'la muhatap oldu ki böyle bir yönteme başvurdu. Bu tabii ki futbol artık çok büyük bir sanayi, çok büyük bir sektör. Yani futbolda gelir elde etmenin yollarını aramak güzel bir şey. Ama bu arada futbolun aidiyetine, futbolun özelliğine de zarar vermemek lazım. Yani Dünya Kupası hisselerinin satışa çıkarılmasını konusunda daha dikkatli adımlar atılmalı diye düşünüyorum ben. Ki bireysel olarak bu konuda çok karşı değilim. Neden derseniz bu kadar büyük bir rant ortamının olduğu, giderlerin çok çok büyüdüğü bir ortam, mutlaka gelirlerin de çoğalması lazım ki gelirler giderleri karşılayacak durumda olsun, çark dönsün. Ya ben mesela şimdi bu hidrasyon molasıyla ilgili evet tepki oldu ama baktığınız zaman FIFA'nın Dünya Kupası organizasyonlarında en çok gelir elde ettiği bölümün bu anda alınan reklamlar olduğunu ortaya çıkmış. Şimdi Sayın Anaca, siz bir yayıncı olsanız maç önüne mi reklam verirsiniz, maç sonuna mı reklam verirsiniz, yoksa hidrasyon molasına mı verirsiniz ya da devre arasına mı verirsiniz?
1: En tabii çok ki, maç içi izlenir.
0: Tabii maç içi izlenir. Ve nitekim de öyle olmuş. En çok şey olsanız, mal sahibi olsanız, reklamın satıcısı olsanız da en çok parayı hangisine koyarsınız fiyatı? Tabii ki maç içine koyarsınız. Çünkü oradan. Ve ben önümüzdeki yıllarda şu anda FIFA, UEFA buna karşı çıktı ama UEFA'nın da bu konuda bir adım atacağını, basketboldaki uygulanan bu uygulamanın futbolda da tüm ulusal liglere, hatta bizim ligimize dahi geleceğini düşünüyorum. Ama esas problem burada şey değil. FIFA ve UEFA işte futbolun aidiyeti ya da gelir elde etme konuları değil. Burada bir Seferin'le Infantino çekişmesi var bu işin altında. Bu maalesef yıllardan beri hep böyledir. Yani geçmişte de Platini ile FIFA Başkanı arasında vardı. İşte Havelange arasında vardı. Johansson arasında vardı. Hep vardı, vardı. Hatırlarsanız bu şeyde Infantino da eskiden UEFA'nın genel sekreteriydi. Yani UEFA kökenlidir. Oradan buraya geçti. Platini'nin adı biraz işte şeylere karışınca, Johansson'la birlikte yolsuzluklara karışınca bir anda yıldızı parladı ve FIFA başkanı oldu. Şimdi Seferin'le arasında ciddi bir çekişme var. Ve Seferin de Avrupa ülkelerinden alınan, aldığı destek de dün çok önemli bir şey yayınladı. Manifesto yayınladı diyelim buna. Ve Dünya Kupası'ndan Avrupa ülkelerini çekmek gibi bir şey de var bu yayınlanan.
1: 55 ülke.
0: Evet, 55 ülke ki Dünya Kupası evet bir organizasyondur. Avrupa ülkelerinin çekilmesi Dünya Kupası'nı anlamsızlaştırır, ilgiyi azaltır,
1: bitirir.
0: Bu çok önemli bir şey, bir yerde tehdit ya da işte şantaj ya da ne bileyim bir önemli bir silah koydu masaya bunu Dünya Kupası'ndan çekinmekle. Sonra nereye gidecek bu FIFA ve UEFA çekişmesi? Bence dünya futboluna zarar verecek sonuçta. Bunların masaya oturup bir şekilde halleşmesi lazım. Evet, Dünya Kupası 36 takımı kaldırdı da, ama bunu da çok böyle sulandırmak da iyi bir şey değil. Yani bir sonraki organizasyon 48 takıma çıkacağını söylüyor Infantino. Ben burada Seferin'e de biraz hak veriyorum ama futbolun da gelirlerinin yükseltilmesi lazım. Bunun bir orta yolunun bulunması lazımdır diye düşünüyorum. Bakalım sonu nereye varacak, göreceğiz.
1: Burada şimdi benim şöyle bir düşüncem var, onu söylemek isterim. Mart 2027'de FIFA'da bir başkanlık seçimi olacak, biliyorsunuz. Burada bana sorarsanız işte Belçika milli takımına Amerika maçında verilen karar, şimdi UEFA'nın yayınladığı protesto, yine UEFA'nın protesto niteliğinde Amerika'da sınır dışı edilen Somali hakemi Süper Kupa finaline vermesi gibi, yine Afrika takımlarının özellikle işte Senegal'in vesaire havaalanında bu karşı karşıya kaldığı tatsız durumlar, İran'ın yaşadıklarına bakacak olursak, sanki bence sıradaki seçimde Ceferin'i dünya futbolu adayı çıkarıp orada Infantino'yu devirebilir gibi hissediyorum. Bence Avrupa'yı kaybetti, Afrika'da çok ciddi güven kaybetti ve Orta Asya'da da bence ciddi problemler var kendi adına.
0: Ya Ceferin'in şu anda sadece arkasında Amerika var ve Okyanusya var zaten. Şeye baktığımız zaman 6 tane konfederasyondan 3 tane kaldı. Kuzey Amerika, Güney Amerika, Amerika ve Okyanusya kaldı. Asya'da çok Ceferinci değil. Baktığımız zaman Ceferin'in bu seçimde işi zor görünüyor. Infantino'nun işi zor görünüyor. Ha, karşısında Ceferin aday çıkarsa ne kadar destek bulur, ne yapar? Bunu zaman gösterecek ama sizin biraz önce saymış olduğunuz olaylar Infantino'nun yıpranmasında hakikaten önemli aşamalardı, önemli faktörlerdi. Ki hele hele bir kırmızı kart gören oyuncunun cezasının ertelenmesi, işte bu konuyla ilgili de Amerikan Başkanı'nın kendisini aradığını kendi ağzıyla itiraf etmesi Infantino'nun, gerçekten Dünya Kupası'nın en büyük skandal olayıydı bence.
1: İpleri Donald Trump'ın eline verdiğini alenen itiraf etmiş oldu aslında. Orada herhalde bir gaflet midir bilmiyorum ama.
0: Ya tabii ki bir gaflet. Yani Infantino ile Trump arasında bu Dünya Kupası'nın Amerika'da oynanacağının ilan edilmesinden bu yana çok ciddi bir ilişki var. İlişkinin altında ne yatıyor, ne ediyor? Tabii bunlar çok da bilmediğimiz konular. O yüzden fazla da yorum yapmak yanlış olur diye düşünüyorum ama insanın aklına deli sorular geliyor Sayın Alacı.
1: Bence ben dediğim gibi, hani bunu daha önceki programlarda sevgili Ercan Taner'le de konuşurken söylemiştim. Bence Mart 2007 itibariyle Infantino döneminin sonu geliyor. Artık Donald Trump MLS'de yetkili bir birimi yapar, Amerikan sporlarında bir yetkimi verir. Yine farklı söylentiler de vardı kendisinin konumlandırılması ile ilgili. Geçenlerde görmüştüm. Görmüşsünüzdür muhakkak. Yani bundan sonra Trump'la birlikte yoluna devam edebilir ama futbol tarafından sanki biraz aforoz edilecekmiş gibi geliyor bana.
0: Ve gidişat biraz onu gösteriyor. Evet.
1: Peki şunu da sormak isterim. Bu Dünya Kupası'ndaki hydration break, yani su molası haricindeki uygulamalar bu sene Süper Lig'de uygulanacak. Oyunun temposunu arttırmak açısından ben mantıklı buldum. Lakin kafamda bir soru işareti var. Mesela artık VAR'ın yetki alanı biraz daha genişledi ya. Burada bizim ülkemizdeki VAR kararlarının çıkmasının çok uzun sürmesi bana biraz düşündürdü. Bir reklamımız varmış, sonrasında bu konuyu masaya yatıralım dilerseniz.
0: Hay memnuniyetle.
2: Ters Köşe devam ediyor.
1: Evet, Ters Köşe'de kısa bir aranın ardından tekrardan sizlerleyiz. Hattımızda kıymetli konuğumuz sevgili Ali Kunak var. Yeni Dünya Kupası'na gelen kararların ligimizde uygulanmasıyla ilgili,
0: evet,
1: konuşuyorduk. Burada benim bir endişem var. Kararların hepsini değerlendirmeniz için topu atmadan önce onu bir sormak isterim. Bu VAR'ın yetki alanının genişlemesi ve ülkemizde VAR kararlarının çok uzun sürede çıkması, bazen 4-5 dakikayı bile aşmasından ötürü oyunu hızlandıracakken bizde acaba ters tepebilir mi?
0: Tabii ki. Çok önemli bir nokta bu sizin söylemiş olduğunuz konu. Ama ben biraz daha geriden geleyim müsaade ederseniz. Şöyle, Dünya Kupası'nda uygulanan oyun kuralları değişikliklerinin temelinde hep şey yatıyor. Topun oyunda kalma süresini yükseltme yatıyor. Ve Dünya Kupası'ndaki sürelere baktığımız zaman da bir 2-3 dakikalık, 3 dakika, 3,5 dakikaya yakın bir sürelik artış var bir önceki Dünya Kupası'na göre topun oyuna kalma süresinde.

bunun da olumlu yansıdığının net bir göstergesi bu. Şimdi Dünya Kupası'nda hakemler bu kural değişiklikleri, evet hatalar oldu, olmadı değilim ama çok büyük skandal hata olmadan da yönettiler şeklinde bir yorum yapsak fazla yanlış bir yorum olmaz. Hatalar mutlaka vardı. Ama özellikle işte taç atışlarında ve avut atışlarındaki 5'er saniye kuralının uygulanması, ondan sonra Dünya Kupası'na dikkat edin, sakatlanan sağlık ekibinin sahaya girdiğini çok ender gördük. Eğer sağlık ekibi sahaya girdiyse buradan kesinlikle bir sakatlık vardı. Oyuncu ya sedyeyle ya da oyuncu değişiklikle oyunu terk etti, çıktı. Gerçek sakatlıklardan dolayı ancak girdiler. Bu bakımdan çok etkili ve faydalı oldu. Ha, bizde ne kadar uygulanacak? Şimdi bizde şu ana kadar resmi bir açıklama bu konuya ilgili maalesef yapılmadı. Sadece Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun yapmış olduğu bir açıklama var. Dedi ki hidrasyon molası haricindeki tüm kural değişikliklerini uygulayacağız dedi. Şimdi bunun içine çok şey giriyor. Aslında bu kural değişikliklerini hemen öyle tamam hadi FIFA uyguladı biz de uygulayalım şeklinde bir olay yok. Bazı kural değişikliklerini uygulamak için İFAB'dan izin almak lazım. Çünkü oyun kuralları değişikliğinde sirkülerin altında bu kural değişikliklerinin yapılması için İFAB'dan izin alınmalıdır şeklinde bir madde de var. Örneğin topun oyunda olmadığı anlarda yapılan bir ihlal sonrası top oyuna girdikten sonra bir takım gol atarsa ki köşe vuruşlarından önceki itişmelerde oluyor bu genellikle biliyorsunuz. Dünya Kupası'nda bu uygulandı. Bunu uygulamak için İFAB'dan izin almak lazım. Artı bu VAR kararlarının hakem tarafından ilan edilmesi, anons yapılması. Bu konuyla ilgili de henüz bizim ülkemizde bir açıklama yapılmadı ve şöyle bunun da bir altyapısının olması lazım. Yani hakemin mikrofonunun bir şekilde stat hoparlörüne entegre edilmesi lazım. Bağlantısının kurulması lazım. Bu konuyla ilgili 4 Ağustos'ta Merkez Hakem Kurulu'nun bir basın bilgilendirme toplantısı varmış. Burada gerekli açıklamalar yapılacak ve bizim ülkemizde bunun nasıl yapılacağı uygulanacak, nasıl uygulanacağı açıklanacakmış. Bu arada Sayın Atilla Gökçe'nin Merkez Hakem Kurulu Başkanı'yla yapmış olduğu bir röportaj bu haftaya damgasını vurdu. Bu kural değişiklikleriyle ilgili de röportajın içerisinde bir bölüm vardı. Baktığımız zaman İbrahim Ferhat Gündoğdu Sayın Atilla Gökçe ile bir söyleşide bulunmuş. Atilla Gökçe basınımızın duayen bir büyüğü. Hepimiz saygı duyarız, severiz. Zamanında yazılarını çok keyifle okuduk. Ben de Atilla abiyi çok sayarım. O da beni sever. Kendisinin Spor Yazarları Derneği Başkanlığı döneminde spor yazarlarına eğitim semineri için futbol oyun kuralları hakkında rahmetli Hinbok, Oğuz Sarvan ben üçümüz gidip gazetecilere o dönemde eğitim de vermiştik kendisinin başkanlığı döneminde. Böyle bir şeyimiz de vardı ama Atilla abi Ferhat Gündoğdu'dan duyduklarını bir süzgeçten geçirmeden direkt yazmış. Yani mesela orada çok enteresan bir şey var. Halil Mutmeler'in son dönemlerde kendisini toparlamak için üst düzey maçlar istemediği, bu nedenle de kendisinin uzun süre derbilere verilmediği. Bunun sebebinin de Ankara Gücü Başkanı'nın kendisine yapmış olduğu saldırıdan, fiziksel saldırıdan sonra bir travma geçirmesi ve travma dönemini atlatmak için buna yardımcı olmak istediklerini söylemiş. Atilla abi de bunu yazmış. Ya bir yerde insanları hakikaten nasıl söyleyeyim hafızasız düşünüyor herhalde Ferhat Gündoğdu. Şimdi bu olay 2023 yılında oldu. Ve 2024 yılında Halil Umut Meler Avrupa Kupası'nda görev yaptı. Euro 2024'te görev yaptı. Burada 3 maç yönetti. Bir de 4. hakemlik yönetti. Bu maçlardan bir tanesi de son 16 turu maçıydı. Yani başarılı bir dönem geçirdi. O şeyden sonra, o olaydan sonra bir travma falan yoktu.

0: UEFA'nın o sene Şampiyonlar Ligi'nde önemli maçlarında görev aldı ve ondan sonra Euro 2024'te görev yapmaya başladı. Ama her nedense Türkiye'de Halil Umut Meler o saatten sonra hiçbir derbide görev almadı uzun süre. Türkiye derbilerini takip eden UEFA da Şampiyonlar Ligi'nde kendisine görev vermedi. Şimdi Halil Umut Meler diyor ki, Ferhat Gündoğdu diyor ki Halil Umut Meler kendisi istemedi. Ya Sayın Alaca, şimdi bir kurumu yöneten kişi, yani ben şimdi bir Merkez Hakem Kurulu Başkanı olacağım. Ben hakemi istediği maça vereceğim, istediği maça vermeyeceğim.
1: Öyle bir dünya
0: yok.
1: Öyle bir dünya yok.
0: Böyle bir şey dünyanın hiçbir yerinde yok. Yani bunu sanki bir hakemin faydası olsun diye lanse ediyor. Bunu da Atilla abimiz, büyüğümüz kaleme almış, bize şey yaptı, iletti. Bu çok büyük bir skandal yani. O zaman demek ki derbileri verdiğiniz hakem de birilerinin isteğiyle mi derbiye atandı diye bir soru
1: zaten
0: gelir.
1: Zaten neredeyse hepsine Yasin Kol atanmadı mı?
0: Yani ben isim vermeden söylemek istedim ama siz direkt söylediniz. Hakikaten doğru yani şimdi.
1: Yok, hedef göstermek için değil bu arada. Hepsine o atandı. İyiydi kötü diye hiç girmiyorum farkındaysanız. Bütün derbilerde neredeyse o vardı. O kadar da eleştirilmesine rağmen.
0: O kadar da eleştirilmesine rağmen. Şimdi Yasin Kol'un hakem kariyeri, tecrübesi, bilgisi, lisan bilgisi. Böyle lisan bilmemesi ya, bilgisi değil, lisan bilgisizliği, o derbilerin hiçbirisi için uygun değilken Yasin Kol'u onlara atıyorsunuz siz. Siz Halil Umut Mener gibi UEFA'nın 2024'te çok üst düzey maçlar verdiği hakemi hiçbir derbiye bir buçuk sene atamıyorsun. Ve ondan sonra diyorsun ki kendisi istemedi. Hadi ya sen de. Bu kadar kandırma bizi kardeşim.
1: Bir şey söyleyeceğim yani. Bir de bu kadar şevki kırılmış olsa Halil Umut Mener hakemliği bırakmaz mı? Derbi yönetmeyecekse niye yapıyor ki bunu?
0: Bir de bu var yani şimdi bir hakem, bakınız benim hakemlik yaptığım dönemlerde yani derbi olacağı zaman işte Erman'ı, Bülent Yavuz'u, Sadık Dedası, Coşkun Kutay'ı, Özcan Oğal'ı, bunların hepsi derbi diye böyle birbirleriyle yarışırlardı. Yani ben de onlara yardımcı hakemlik yaptım uzun yıllar. Hepsiyle de görev yapmanın da mutluluğunu halen yaşıyorum. Ve o dönemde derbiler için hakemler yarışırken şimdi hakem derbi istemiyormuş ya. Bu nasıl bir mantık? Benim aklım, hafsalam bunu almıyor yani. Kaldıramıyorum böyle bir mantığın nasıl bir mantık olduğunu.
1: Ya burada ben şunu tam olarak anlayamadım. O konuda bir tekrardan sorayım. Atıyorum gerçekten çok ciddi bir travma sonrası, stres bozukluğu yaşıyor. Derbi yönetmiyor. Peki şunu yapamaz mı Halil Umut Meler? Gerçekten artık katlanamayacak noktaya geldiyse, baskı kaldıramıyorsa. Direkt hakemliği bırakıp şu an gidip bir televizyon kanalında, YouTube kanalında program yapsa hakemlikten kazandığı paranın belki daha fazlasını da kazanabilir mesela. Adamın o zaman bırakmaması için bir sebep var mı bu kadar travmatize olduysa?
0: Tabii ki yani dediğiniz doğru. Derbi, şimdi siz UEFA'da elit düzeyde maç yönetmişsiniz. Avrupa Şampiyonası'na görev yapmışsınız. Şampiyonlar Ligi'nde belli düzeyde maç yönetmişsiniz. Ondan sonra uzun süre derbi yönetmiyorsunuz. Yönetemeyecek olduğunuzu hissediyorsunuz. Şey olarak, ruhsal durum olarak bir travma geçirdiğinizi düşünüyorsunuz. Ya arkadaş, derbi yönetmeyeceksen niye hakemlik yapıyorsun? O zaman işin altında başka şeyler varlar.
1: Motivasyonun ne için çabalıyorsun? Hani artık tap nokta orası. Şampiyonlar Ligi'nde de maç yönetmişsin. Tekrar oraya çıkmayacaksan bırak gitsin.
0: Bakınız o Halil Umut Meler'in fiziksel saldırıya uğradığı akşam ben hastanedeydim. Olay Ankara'da oldu. Ben de Ankara'da yaşıyorum. Bir eski, o dönem aktif değildim ama bir dönem önceki yöneticisi olarak yanımda olmak istedim. Ve nitekim herkes benim gibi istemiş. Şeyde, hastanede şey vardı, Ufuk Özerten vardı, eski Merkez Hakem Kurulu Başkanlarından, Kudüs Müftüoğlu vardı, ben vardım, şey vardı, Metin Tokat vardı. Böyle bir eski hakem yöneticileri o akşam destek olmak için hastanedeydik ve Halil Umut Meler o akşam gözyaşları içerisinde ben bunu bıraktım dedi. Bakın, bunu bıraktım dedi ama ne oldu, ne bitti? İşte Ali Koç, Kulüpler Birliği başkanları evine gittiler, bir şeyler yaptılar falan filan. Halil Umut Meler yumuşadı, hakemliğe döndü. Eğer Halil Umut Meler o akşam hakemliği bırakma kararından bizlere ifade ettiği hakemliği bırakma kararından vazgeçmemiş olsaydı bugün Halil Umut Meler Türk hakeminde bir tabuydu. Ama şimdi Halil Umut Meler bence Kuşadası'nda bir hamburgerci.
1: Bu da bu da çok ilginç bir benzetme oldu.
0: O benzetme değil, gerçek. Bu bir gerçek.
1: Bir dakika, Kuşadası'na hamburgerci derken böyle bir işletmesi mi var kendisinin?
0: Evet. Kuşadası'na hamburgerci açtı. Bu arada travma geçirirken, travmayı atlatma döneminde hamburgerci açtı Kuşadası.
1: Ben vallahi espri yaptığını zannetmiştim. Neden Kuşadası acaba? Yazın güzel, hareketli olabilir ama kışın çok karlı mıdır?
0: Meryem Ana falan var ya, turistler sürekli geliyordur.
1: Hesabı kitabını yapmıştır, doğru söylüyorsunuz.
0: Yapmıştır.
1: Bu da ilginç bir bilgiymiş bu arada.
0: Evet, yani ben Halil Umut Meler'in hakemlikle ilgili beyinsel bakımdan bir bağının kalmadığını düşünüyorum. Hala Ferhat Gündoğdu Halil Umut Meler'i yok 2028'e, 2032'ye, 2030'a hazırlayacağını falan söylüyor. Olmaz.
1: Kendisi okumadı. O döneme kadar EYT'ye takılıyor zaten mesela.
0: Yani bizim ülkemizde enteresan şeyler oluyor Sayın Alıcı. Yani baktığınız zaman dünyada hakemleri 7-8 saat bir odada alıkoyma cüretini gösteren bir kişi hangi ülkede federasyon başkanı olabilir? Yani dünyanın hangi ülkesinde bu olur? Bu bizde oluyor. Şimdi maça giderken bunu arama motorlarından açın, yazın. Ferhat Gündoğdu eskort yazın. Bak, Ferhat Gündoğdu eskort yazın. Karşınıza ne çıkıyor? Maça görevli gittiği maçta bir takım yöneticileri tarafından bazı gönderilen kadınlarla birlikte olduğu net bir şekilde ortaya çıkıp hakkında dava açılan, daha sonra dava düşen bir kişi de Merkez Hakem Kurulu Başkanı oluyor. İşte burası bizim ülkemiz, burası Türkiye.
1: Hal böyle olunca her sene herkes işine gelmedi mi şaibe söylentileri
0: doğru. Ya o yüzden yok, kural değişikliği uygulanacak, uygulanmayacak. Hakemlerimiz havada uçacakmış. Öyle diyor Sayın Atilla büyüğümüz, Atilla Gökçe büyüğümüz. Yani nereye uçuyor ya sen? Abi hakemlerimizin o durumu ortada. Bakın UEFA'nın şu anda birinci ön elemeleri, ikinci elemeleri oynandı. Bizim hakemlerimiz buralarda bir iki tane maç aldılar. Ha, bundan sonra yok. Şimdi bir Atilla Karaoğlan'a bir iki maç gelir. Bu kurdan şeyden sonra, bu turdan sonra playofflarda, üçüncü turda. Ondan sonra Halil Umut Meler'e birkaç tane UEFA maçı gelir. Bu Merkez Hakem Kurulu Başkanı'nın yetiştirdiği anlı FIFA yaptığı hakemlerin hiçbirisi FIFA'dan, UEFA'dan maç alamazlar. Alırlar U17, U19, U21. Başka da bir şey olmaz. Bizim hakemliğimizin son çerçevesi maalesef bu halde.
1: Bu sene yine bol bol hakem konuşacağız gibi duruyor. Bunu anladım. Çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık.
0: Ben size bir şey sorabilir miyim?
1: Tabii, buyurun.
0: Şimdi ben 6. adamı çok iyi takip ediyorum. Sezon zamanları.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Gerçekten keyifle dinliyorum. Özellikle hafta sonları. Yani evde de olsam, arabada olmasam bile uygulamadan açıyorum, takip ediyorum. Bu sene Beşiktaş ve Anadolu Efes mi yer değiştirdi Euroleague'de?
1: İkisi de devam ediyor. Beşiktaş Monaco iflas ettikten sonra Monaco'nun yerine bir yıllık bir lisans aldı. Yani 3 temsilciyle bu sene devam edeceğiz Fenerbahçe.
0: Bu sene 3 temsilciyle devam edecek. Güzel yani, keyifli bir Euroleague izleyeceğiz o zaman.
1: Bol bol canlı maç izleyebileceğiz buradan.
0: Evet. Peki. Teşekkür ederim bu bilgilendirme için.
1: Çok teşekkür ederim. Evet, hattımızda çok kıymetli konuğumuz sevgili Ali Kunak vardı. Keyifli bir sohbet oldu. Birden fazla da konuya girmiş olduk. Batıkan abi, günlerken saatlerini daha fazla kızdırmadan bugünlük ters köşeden bu kadar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.
2: Ters köşe sona erdi. Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.
3: Radyospor'un web sitesi ve uygulaması yenilendi. Yüksek erişilebilirlik ve hız sağlayan AI Assisted teknolojisi, Radyospor'u istediğiniz yerde, istediğiniz zaman kesintisiz dinleme imkanı, podcast'leri dinlerken hızlı oynatma, ileri ve geri sarma özelliği, program ve programcılara dair detaylar, Ajans Spor haberleriyle gündemi takip etme imkanı. Radyo Spor.

0: Zorun uygulamasını hemen indirin.
1: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
2: Ali Erim ve Genco Boran'la Hattrick.

0: Herkese merhaba, Radyo Sporometri'ye hoş geldiniz. 14.01 saatlerimiz, yaklaşık bir saat boyunca sizlerle birlikte spor gündemini konuşacağız, değerlendireceğiz. Günlerden cuma dedik, Genco Boran'la birlikteyiz. Artık Temmuz ayının da son günü. Yazın ortasına gelmiş oluyor muyuz Genco?
1: Ben Eylül'de yaz sayarım ya. O yüzden ortası derim yani. Ama son ya yani 4'te 3'lük bölümüne girdik.
0: Evet. Ama o yüzden moralimizi bozmaya gerek yok.
1: Yok.
0: Daha
1: yok.
0: Tatile gitmeyenler var.
1: Tabii.
0: Tatiline devam edenler var.
1: Aynen öyle.
0: Evet, sen de gittin geldin Bodrum'a.
1: Aynen. Güzeldi, kısa. Hatta önümüzdeki hafta içi değil, bir sonraki hafta içi yine aynı muameleyi yapabilirim. Salı öğleden sonra çıkış, cuma sabahı geliş.
0: Vallahi zor bir hayat seninki. Arada Bodrum kaçamakları, böyle bir yayıncılık, bir hava, bir şey. zor yani. Arada maçlara gitmeler, Şampiyonlar Ligi'nde, Amerika tatilleri.
1: Maçlar güzel, maçlar keyifli.
0: Liverpool'da maç izlemeler. Çok zor
1: ya,
0: bir hayat
1: o güzeldi.
0: Ya. Çok zor bir hayat.
1: Vallahi. Ben şimdi heyecanla bekliyorum.
0: Gıptayla takip ediyoruz.
1: Ben de heyecanla bekliyorum. Bu sene Galatasaray kimlerle eşleşecek?
0: Var mı böyle kafanda gitmek istediğin bir şey? Hani şununla eşleşsin de gideyim diye istediğim bir deplasman var mı? Şehir olarak soruyorum sana.
1: Ya İngiltere her zaman isterim ama artık Liverpool tamam. Avrupa'da ya bir şeye gitsem kendim için böyle bir tik atmış olurum. Bir Real Madrid ya da Barcelona deplasmanları artık hani bir İspanya'da şu iki takımdan birinin de stadını ve deplasman atmosferini gördüm demek isterim açıkçası.
0: Barcelona'da Real Madrid.
1: Evet.
0: Olabilir, onlar eşleşebilir. Çok büyük bir şey olmaz yani. Uzak bir ihtimal değil.
1: Başka düşünüyorum, İtalyan olsa yani öyle
0: Como deplasmanı.
1: Aa, Como güzel olur.
0: Como iyi
1: dönmem.
0: Olur. Aynen, Como deplasmanı.
1: Bir şey yapayım, tatile birleştiririm.
0: Fena olmaz yani Como'ya tabii, kadar gitmişken. George Clooney'nin villada da kalırsın.
1: Ben kesin onu görürüm, bulurum, bir şey yaparım ben de bu şans varken.
0: Aynen öyle, güzel. Şimdi her zaman olduğu gibi WhatsApp hattımız açık. 0538 052 1487 WhatsApp numaramız. Bu numarayı arayarak sizler de programa mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Dün Beşiktaşlılar için güzel bir gündü. Beşiktaş Avrupa Ligi'nde ikinci elemede dün revanşta Midtjylland'ı deplasmanda 2-0 mağlup etmeyi başardı. İlk karşılaşmayı da temsilcimiz 1-0 kazanmıştı. Toplamda 3-0'la çok zor bir turu geride bıraktı Beşiktaş ve Çekya'dan Kralove ile eşleşti. Zaten sabah da biraz konuştuk. Dün zaten herkes baktı. Hani bir sonraki turdaki rakip Genco Midtjylland'e göre daha mütevazi,
1: kolay.
0: Daha
1: kolay, kolay diyebileceğimiz
0: bir takım gibi gözüküyor. Bu da tabii kuranın biraz şansıyla, biraz dengesizliğiyle alakalı. Ama tur öncesinde hani Beşiktaşlı taraftarların birçoğunda ya bu turu geçemeyebiliriz düşüncesi vardı açıkçası. Ama Beşiktaş turu geçmeyi başardı. Tabii iki karşılaşmada rakibin 10 kişi kalması da etkili oldu. Fakat dün ikinci yarı Beşiktaş başlangıçta, ikinci yarının başlangıcında iyi bir oyun ortaya koydu.
1: Bir soru sorayım mı sana?
0: Tabii.
1: Beşiktaş'ın rakibinin iki maçta da kırmızı kart görmesi tabii ki çok önemliydi ama bu bir tesadüf mü yoksa bunu çok sık görecek miyiz? Çünkü o hani Italiano'nun geldiği ilk tanıtım basın toplantısında Önder Özen Hoca ne demişti? Rakip sahada en fazla pres yapıp bu alanda top kapan takım istatistiğinde lider olacağımızı size şimdiden garanti veriyorum demişti. Ve gelen sarı kartlar da kapılan toplar neticesinde de var. Hızlı çıkışlarda var. Yani bunu sanki bir tesadüfi iki kırmızı kart değil de bunu bence daha çok sık Beşiktaş maçlarında Beşiktaş'ın rakipleri

0: 5 kırmızı kart görmüş ligde.
1: Geçen sene.
0: Geçen sene Danimarka temsilcisi.
1: Ciddi bir rakam.
0: Ciddi bir rakam. 5 kırmızı kart. Biraz tabii onların da oyun anlayışıyla alakalı. Ama yani Beşiktaş'ta bu tur kaybedilse yine böyle çatlak sesler çıkacaktı. Yok işte İtalyan'ı şöyle yaptı. Takım hazır değil. Bu kadroyla böyle bir maça çıkılır mı?
1: Trossard niye gelmedi? Aynen. Agbadu acaba...
0: Niye yedek bırakıldı?
1: Tabii şimdi o İtalyan'ın hani o bir soru işareti bıraktıran bir şey vardı ya kafamızda. Çok fazla
0: rotasyon.
1: Şimdi Agbadu ona mı kurban gitti? Yoksa ilk maçta bazı rakip 10 kişi kaldıktan sonra bile bulduğu pozisyonlardan dolayı ona ama şöyle bir uyarı mı?
0: İlk maçta yoktu ama. İlk maçta da tercih etmedi.
1: Aa, doğru.
0: İlk maçta da tercih etmedi.
1: Peki şimdi ben bu maçtan önce Beşiktaş'ın, hatta yazımda da yazdım, Midland tarafından çok büyük bir baskı altında bırakılarak başlayacağını tahmin ediyordum. Şimdi hani kırmızı kartlar dedik ama sırf ilk 3 dakika içerisindeki yaşanan pozisyonlardan biri gol olsa, hı hı, yine o çatlak sesler çıkacaktı büyük bir ihtimalle. Ama yani şimdi Beşiktaş'ın bu turu atlarken seni şöyle sorayım, çok tatmin etti mi? Özellikle ilk 15 dakikadaki verilen pozisyonlar çok bence hani konuşulması gereken, hı hı, ve yani buraya artık bir takviye mi olur? İşte Nübel'in kurtarışları da vardı. Direkten dönen hemen maçın başına top da vardı. Yani buraya sence, ki savunma özelliği de çok iyi olan bir Salih Özcan da gelmişken, yani oraya nasıl bir dokunuş önerebilirsin Ali?
0: Yani dün Beşiktaş maçın başında pek oyuna giremedi. Bir de tabii şurada düşünmek lazım. Hani bu adamın daha ikinci resmi karşılaşması. Dolayısıyla şu ana kadar direkt olarak tam oyunculara kendini anlatabilmiş değil. Zaten oyuncular da maçtan sonra dile getirmişler. Yani hocayı yeni yeni tanımaya başlıyoruz, anlamaya başlıyoruz demişler. Biraz bu sistemle oynayacak Beşiktaş. Biraz daha alışacak. Aynı zamanda bireysel performanslar da daha yükselecek. Çünkü sezonun çok başı. Neticede bunu tur öncesinde söylemiştik. Şimdi Mitchell'en Beşiktaş'tan 2 hafta önce çalışmalara başlıyor. 2 hafta da çok büyük fark yaratıyor. O yüzden Beşiktaş zaten turun genelinde Mitchell'in seviyesine çıkamayacaktı. Fiziki seviyesine çıkamayacaktı. Ama inanılmaz mücadele etti Beşiktaş. Ve o sezon başında olabilecek fiziki eksikliği de çok fazla hissettirmedi.
1: Bence de kapatabileceği en yüksek seviyede, evet, kapattı.
0: Aynen. O bir kere çok büyük bir artıydı. Hem Italiano için hem oyuncular için. Fakat onun yanında şunu da unutmamak gerekiyor. Mesela Beşiktaş'ın en önemli kesicisi Endidi bu turda oynamadı.
1: Evet, doğru.
0: Yani Endidi'nin oynamaması da Beşiktaş'ın dün özellikle maçın başında merkezden delinmesinde biraz etkiliydi. Endidi olsa biraz daha Beşiktaş'ın savunma güvenliği yüksek olabilirdi. Tabii hücuma çıkarken onun da zaafları var, biliyorsun. Dolayısıyla hani dün maça giremedi Beşiktaş ve turun genelde kırılma anlarında da şanslıydı.
1: Güzel söyledin.
0: Onu söylemek gerekiyor. Yani bu 2x2=4. Fakat hani daha iyisi zor olurdu bence Genco. Bizim takımları düşündüğün zaman, sezonun bu bölümünü düşündüğün zaman.
1: Tabii. Ya Benfica bile Sengalen'e maç kaybetti.
0: Aynen.
1: Hatırlıyor musun? Ben çok kendi liginde şampiyonla oynayan takımları burada genelde görmüyoruz. Görsek çok merak ediyorum demiştim. Ve gerçekten Benfica'yı ben belki de ilk kez ikinci öneleme turunda gördüm. Ve gittiler Sengalen'e yenildiler ama...
0: Rövanşı
1: 5-0 kazanmayı da bildiler. Şimdi böyle de bir gerçek var.
0: Aynen öyle. Yani biraz daha şey olmak gerekiyor. Sabırlı olmak gerekiyor. Beşiktaş'la alakalı olarak, diğer takımlarla alakalı olarak.
1: Tekrar da hatırlatalım. Gerçekten çekilebilecek ikinci ön elemedeki en zor, en taş takımlardan biri çekildi yani. Onu hakikaten atlamamak lazım.
0: Evet. Şimdi mesajlara bakalım. Sizlerden neler gelmiş?
1: Bu arada maçta şeyde hani oyuncuların daha İtalyano'yu tam tanımadığı ile ilgili acayip güzel iki sahne yaşandı. Karbon kopyaydı. İlk yarıda 30. dakikalarda bir hücum pres yaptı. Kaleciye doğru koştu. Sola koştu. Soldaki oyuncu göbekteki stopere verdiğinde ortadan hiç kimse Oha yardıma gelmemişti.
0: Tek başına kaldı.
1: Evet, ve o bütün

0: arkadaşlarına hani ne yapıyorsunuz gelsenize ve bu iki kere yaşandı. O benim mesela çok dikkatimi çekti.
1: Evet, çok zor gerçekten o oyunu oynayabilmek. Hele sezonun bu bölümünde çok kolay bir iş değil ama şimdi bir dinleyici mesajı okuyacağım. Ben de katılıyorum ona. Dün akşamki maçta tur kadar takımın fizik olarak da karşılık verebilmesi beni çok umutlandırdı demiş. Ben de katılıyorum buna. Mitchell'in elenmesi Ozario ve Franculino transferlerinin daha rahat olmasını sağlar mı? Valla bu sorunun cevabı bence ortada. Sonuçta çok iyi iki oyuncu ve Mitchell oyuncuları satmak isteyebilir. Büyük ihtimalle alternatifleri de hazırdır. Eğer iyi teklif gelirse satmayı düşünebilirler ama ikisini aynı anda satıp tabii çok güç kaybetme ihtimalleri de var. Çünkü Aral'ı da sattılar. Sadece bu iki oyuncu olarak düşünmeyin. Aral da Trabzon'a gitti. Aral da geçen sene bu takımın en iyi oyuncularından
0: Aynen,
1: biriydi.
0: aynen.
1: Hani bir anda geçen seneki yapıdan en iyi 3 oyuncuyu satmak ister misiniz? Genelde bu kulüpler çok böyle şey yapmıyorlar. Hani satışa karşı değiller ama aynı
0: Şimdi,
1: sezonda üçünün satılması belki bir ihtimal olmayabilir.
0: ama yani Avrupa'da da yollarına devam etmemeleri hakikaten bu ihtimali yani ihtimal dahil içerisinde güçlendiriyor.
1: Olayta'nın asistlerini nasıl buluyorsunuz demiş dinleyicimiz. Valla Olaytan iki maçta da fena oynamadı. İki maçta da girdiği pozisyonları değerlendiremedi.
0: Ama ikinci maç bence biraz daha iyiydi
1: Evet.
0: sanki.
1: Çünkü bir tek pozisyona girdi.
0: Evet.
1: İkinci pozisyona girip onu da kaçırsaydı Olaytan'la ilgili
0: Aynen öyle.
1: farklı konuşurdunuz.
0: Aynen öyle.
1: Tek pozisyona girdi atamadı. Beşiktaş'ta 2-0 kazandı. Rahatladı. Yoksa gene adamı tefe koyacaklardı. Ama genel olarak iyi oynadı. Bu turda fizik olarak da iyi gözüktü. Çok hareketli bir oyuncu zaten. Ankara'dan Hasan, dün Beşiktaş'ın aldığı galibiyet içimizdeki İrlandalılara gelsin. Çünkü kuralar çekilir çekilmez Beşiktaş'ın Konferans Ligi hesaplarını yapmaya başladılar demiş. Evet, yani burada az önce de söyledik, çok garip bir durum yok. Bunu Önder Özen de 1-0'ın rövanşında Salah'la ilgili yaptığı basın toplantısında da söyledi. Yani 1-0 kazanmamıza rağmen tur hala ortada %50-50 dedi. Gerçekten öyle bir turdu.
0: Evet.
1: Ve Beşiktaş'a doğru kırıldı. Hani bu Beşiktaş'ın çok iyi olduğu anlamına gelmez. Ama aynı zamanda bir umut verdiği anlamına fazlasıyla gelir. Çünkü bizde galibiyetle başlamak, o moralle başlamak, özgüvenle başlamak büyük takımları, taraftarlığı ciddi şekilde etkiliyor. Beşiktaş'ın iki maçını izleyen taraftarlar da genel olarak performanstan mutlu olmuşlardır. Bu takımın umut verdiğini düşünmüşlerdir. Öyle bakmak lazım.
0: Ya bak şimdi ikinci önelemede Maccabi, Şerif, Tromsø, Pafos, Craiova, CSKA Sofia, Hammarby gibi takımlar varken hatta sen Galini bile sayarım, kesinlikle sayarım. Yani kalkıp da Midland seçmek çok ciddi talihsizlik yani.
1: Evet. Batuhan demiş ki abi siz futboldan çok tatil konuşuyorsunuz. Bu tatil firmaları nerede? Size reklam versinler. Daha iyisi yok bence demiş sizden. Bütün Radyo Spor ekibi sırayla vardiya usulü tatil yapıyor demiş ve
0: Yaz
1: gülmüş.
0: güzel fikir. Bir düşündün değil mi?
1: Yok, şimdi demiş ki bütün Radyo Spor ekibi sırayla vardiya usulü tatil yapıyor. Yapacak tabii yani. İnsanların hakları ama yaz dönemi tabii üst üste
0: İşte ona
1: geliyor.
0: da diyeceğiz ki şu turla gidiyoruz tatile.
1: Aynen.
0: Ey turlar.
1: Ey turlar, neredesiniz diye. Bakayım mesaj nasıl? Genco abi demiş. Bugün Sabah Spor'u kapanışında Ali Erim ve Mert Elam'ın senin hakkında söylediklerini tekrar dinlemeni tavsiye ederim. Herkese rağmen inadına Genco Boran demiş. Sevgilerle demiş. Dinleyicimiz kim bakayım, ismine de bakayım.
0: Bloklayacağım mı?
1: Yok, Volkan Oğuz Bey zannedersem ismi. Ya sabah böyle Mert'le bir şey konuşuyorduk. İşte liglerin başlaması bitmesi muhabbeti oldu. Norveç Ligi'nin başlangıç tarihi Avrupa takvimine göre ters ya.
0: Evet.
1: Mart'ta başlıyorlar. Ben Rusya'nın da öyle bir şey olduğunu hatırlıyorum.
0: Eskiden
1: Tamam mı?
0: öyleydi.
1: Ha. Ondan sonra ama işte senin gibi hatırlıyorum. Ne
0: Ha,
1: zamandı?
0: flu.
1: Neydi? Ne değildi? Bir şeyler hatırlıyorum. Bir şeyler biliyorum ama tamam mı? Hani Rusya Ligi mi? Ondan sonra başka lig mi?
0: Ukrayna mı? O civarda bir şey
1: Başladılar,
0: mi?
1: geri döndüler mi? Öyle mi oldu falan filan? Öyle olunca dedik ki tam Genco Boran gibi olduk dedik. Bir şeyler biliyoruz ama tam da bilmiyoruz. Neyse, ondan sonra dinleyiciler yardım etti. Rusya Ligi işte 2010'ların başında takvimini

0: Avrupa Ligi'ne uydurmuş.
1: Evet, aynen öyle.
0: Sonra değiştirmemiş bir daha. Evet. Ben geri döndürdüler diye hatırlıyordum işte. Frekanslar karışmış.
1: Ben de çok iyi biliyor gibi kafa salladım ama değil.
0: İşte şey o, olay o. O yüzden salladık yani.
1: O da şeyden dolayı oldu. Rus takımları ve Ukrayna takımları eğer Avrupa'da grup aşamasını geçtiği zaman ligleri tatile giriyor ve o esnada onlar için bazılarına göre çok büyük handikap, bazılarına göre de çok büyük bir avantaj. Tamamen bir ay boyunca tek bir takıma odaklanıp çalışmak ama maç sürekliliğini kaybetmek de çok büyük bir dezavantaj diye bu epey konuşuldu, taşınıldı ve Avrupa'ya göre kış iklimini görmezden gelip bu takvime göre ayarladılar.
0: Evet, İstanbul'dan Erdal, dün seneler sonra tekrar sizi dinlemeye başladım demiş. Mert'in tatile çıkmasından anladığım kadarıyla her şeyi tam bıraktığım gibi devam ediyor. Evet, Mert bugün itibariyle tatile çıktı.
1: Biliyorum.
0: Haftaya beraberiz. Biraz onun için de salladık sana. Yani genel olarak salladık sana sabah sporunu.
1: Güzel. Öyle. Tabii ben tatildeyken bana salacaksın. Aynen. Şimdi Mert gitsin, neler yapacağız?
0: 14-17 saatlerimiz. Radyo Spor'da Türkiye'nin en iyisinde Hattrick'i dinliyorsunuz. Aramıza gidelim. Aradan sonra mesajlarla devam edeceğiz. Başakşehir'den konuşacağız. Galatasaray'dan konuşacağız ama önce ilk aramız.
2: Ali Erim ve Genco Boran'la Hattrick devam ediyor.

0: Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. 14-20. Şimdi Musiala konusu çok ilginç bir konu haline geldi. Ve Galatasaray'dan da açıklama geldi. Resmi bir açıklama geldi.
1: Ki yine daha önce de gelmiştim ben gitmeden önce tatile.
0: Yani açıklama şu. Son dönemde kulübümüz hakkında kasıtlı şekilde dolaşıma sokulan gerçeği yansıtmayan haberler nedeniyle kamuoyunu bilgilendirme gereği doğmuştur. Profesyonel futbolcu Musiala'nın Galatasaray'a transfer olacağı yönündeki iddialar gerçek dışıdır. Gerçek dışı olduğu açıkça ortaya konulan bu iddiaların ısrarla gündemde tutulması kamuoyunu yanıltmaya ve kulübümüzün transfer çalışmalarını itibarsızlaştırmaya yönelik bir algı oluşturma çabasıdır. Bu spekülasyonların sahibi kişi ve mecraların geçen sezonda benzer gerçek dışı iddialarla derken reklam geldi üstüne.
1: Oluyor böyle bazen.
0: Abi tam bu da çok kötü bir şey ya. Gerçek dışı iddialarla kamuoyu karşısına çıkmış olmaları dikkat çekicidir. Galatasaray Spor Kulübü transfer çalışmalarını kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda büyük bir titizlik ve gizlilik içerisinde yürütmektedir. Gerçek dışı haberler ve spekülatif iddialar kulübümüzün çalışma prensiplerini ve hedeflerini değiştirmeyecektir. Kamuoyu ve Büyük Galatasaray taraftarının yalnızca kulübümüzün resmi açıklamalarını esas almasını, gerçeği yansıtmayan haber ve spekülasyonlara, bunları ısrarla dolaşıma sokan kişi ve mecralara itibar etmemesini önemli rica ederiz. Galatasaray'dan Musiala konusuyla alakalı olarak net bir açıklama geldi. Peki Musiala iddiasının sahibi kim? Burhan Can Terzi. O bir tweet atmış. Demiş ki yoldaydım, yeni gördüm. Kulüp profesyonellerini ayrı tutarak tenhada farklı, kalabalıkta farklı konuşanları biliyordum. Tescillenmiş oldu. Menajer yancısı, topçu yancısı neyiniz varsa azdan az çoktan çok gider.
1: Nasıl bu iş bu kadar büyüdü acaba? Ya da böyle bir şeyin bu kadar büyümesine gerek var mı? Ben önce onu sorayım.
0: Yani işte bilmiyorum dinleyiciler ne düşünüyor.
1: Bir defa bir oyuncunun transfer ile ilgili haberlerinin çıkması bir itibarsızlaştırma nasıl oluyor? Ben onu da anlayamadım mesela.
0: Ya şöyle oluyor. Galatasaray şundan rahatsız. Şimdi Galatasaray diyor ki biz transfer yapacağız. Ama biz Musiala gibi bir isim demedik. Şimdi Musiala 100 milyon euroluk oyuncu. Şimdi sen taraftarın önüne Musiala dediğin zaman
1: Beklenti o kadar büyüyor ki kim
0: tabii
1: alsan.
0: şimdi Musiala diyorsun sen 100 milyon euroluk oyuncu.
1: Onlar da Bruno Fernandes diyordu. O da 60 milyonluk oyuncu.
0: Bayern'in oyuncusu.
1: O da Manchester'ın oyuncusu.
0: Alman milli takımının oyuncusu.
1: Portekiz'in
0: Hayır,
1: oyuncusu.
0: şöyle söyleyeyim. Gencecik oyuncu.
1: Aa, orada yendim
0: Yenme meselesi değil.
1: beni.
0: Ama şimdi sen bu ismi eğer kulüp ilgilenmediği zaman söylediğinde birincisi taraftarın beklentisi çok yükselerek

0: Sen kime alsan o ismin altında eziliyor.
1: Hayal kırıklığı olacak.
0: İkincisi hani yönetimi de beceriksiz gösteriyorsun.
1: Peki biz bir kere bu oyuncuyla ilgilenmiyoruz dedi mi yönetim?
0: Dedi.
1: E tamam, bir daha gerek var mı acaba? Ya
0: Devam ediyor Burhan Can da. Kellemi koydum dedi bu haber için.
1: sakın Burhan Can yanlış anlamasın ama yani bir kişi istediğini söyleyebilir. Kulüp bir kurum olarak bir açıklama yaptığı zaman bence bir daha açıklama yapmasına gerek yok. Bir daha açıklama yaptığı zaman esas o zaman ben tam şüpheye düşerim. Ya şimdi bu konuda belki de çok farklı düşünürüz ama Ali, bir sportif bir konudan bahsediyoruz. Bir kulübün bir kişi tarafından ortaya çıkartılan bir transfer çabası, niyeti ve gelişmesinden bahsediyoruz. Doğrudur ya da değildir. Yani bu böyle bu kadar kamuoyunu sarsacak, tamam, söylediğini anlıyorum. Ama zaten o söylediğin şeye karşı gelmek ve engellemek için de Galatasaray Kulübü zaten bir kere bir açıklama yaptı. Şimdi Galatasaray böyle bir haberin defalarca karşısına çıkmaktansa o zaman yani şu ana kadarki çalışmalarla ilgili bir paylaşım yapsa. Ya biri de çıkıp tam isim vermesin. İsim verilince ortalık karışıyor. Desin ki ilgilendiğimiz bir tane isim var. Ya da iki tane isim var desin. Bu isimler ortaya çıktığı zaman transferin ne kadar zorlaştığını kamuoyu çok iyi biliyor. Taraftarımız da çok iyi biliyor. Sabretsinler. Bu isim Musiala değil ama çok önemli bir transfer çabamız var. Lütfen sabredin ya. Mesela böyle bir açıklama bile olmadı.
0: Ama
1: Ya
0: geçen Dursun.
1: yüzeysel oluyor Ali. Bak bu açıklama, bak bu resmi, sert, tepkisel bir açıklama. Ya o zaman bak bunu yapıyorsun, buna tepki koyuyorsun, buna kurumun adını öne atıyorsun. Onun adına bir resmi açıklama yapıyorsun. Ama kurumunun adına biz transferde iki oyuncunun peşindeyiz. Lütfen sabredin demiyorsun ya dese yine ortalık çok rahatlayacak. Yani Galatasaray'ın şu konulardaki başarısızlığı, yanlış tutumu olmadık kadar geriyor.
0: Peki
1: Gazeteciyi de geriyor, taraftarı da geriyor, ortamı geriyor.
0: divanda Dursun Özbek dedi ki hani ilk sene göreve geldiğimiz ilk sene aynı şeyler söylendi. Biz transferler yaptık, şampiyon olduk. İkinci sene aynı şeyler söylendi. Planları, programları yok, futbol akılları yok, çok yavaş hareket ediyorlar. Biz transferleri yaptık, şampiyon olduk dedi. Üçüncü sene aynı şeyler söylendi. Biz transferleri yaptık, geç yaptık ama şampiyon olduk dedi. Dördüncü sene aynı hikaye oldu dedi. Hadi dedi ilk sene tesadüf oldu dedi. İkinci sene şans oldu dedi. Dört sene de şans mı dedi. Dört
1: Peki.
0: sene üst üste olması şans mı dedi. Ondan sonra dedi ki bakın dedi Icardi ve Osimhen Eylül ayında geldi dedi. Başkan. Oradaki tabii fark şöyle onu sabah konuşmuştuk. Şimdi Icardi ve Osimhen geldiğinde Galatasaray zaten santrafor rotasyonu aslında tamamlamıştı. Onlar ekstra oyuncu olarak geldi. Şimdi mesela 10 numara pozisyonunda Galatasaray'da bir eksik var. Hani rotasyonun üzerine gelecek bir transfer değil. Ama başkan dedi ki hani biz çalışıyoruz. Devam ediyoruz dedi. Aslında senin söylediğini ya da seni duymak istediğini başkan söyledi. Çok farklı değil mealen. Hani sen başka şekilde ifade ettin. O başka şekilde ifade etti. Hani başkan diyor ki bize güvenin. Biz ne yaptığımızı biliyoruz. Öyle dışarıdan gözüktüğü gibi değil. Zaten öyle olsa nasıl 4 sene üst üste olacak diyor. Hani bir sene olur, 2 sene olur da anlarım da diyor. Nasıl 4 sene olacak? Dolayısıyla bize güvenin diyor başkan burada. Şimdi diğer tarafta şunu da ekleyeyim, sana sözü öyle bırakayım. Galatasaray bir kere cevap verdi diyorsun. Ondan sonra yeter diyorsun. Yani daha ne kadar bu konuyla alakalı olacak. Ama sen bana geldin dedin ki Ali işte şöyle şöyle bir durum var. Ondan sonra ben sana aynı şeyi 10 kere daha sordum. Her gün geldim sordum. Bunu gündem yapmaya devam ettim. Çok kolay mı onunla şey yapmak? Ne derler, mücadele etmek? Çünkü hayır diyorsun. Diyor ki kellemi koydum. Öyle bir şey yok diyor. Galatasaray ilgileniyor diyor. Ya hayır ilgilenmiyor. İlgilenmiyoruz diyorsun. Yok ilgileniyor diyor yani. Hani ve taraftar da böyle durumlarda tabii şeyi istiyor. Hani
1: yüksek
0: kulübün ilgilenmesini istiyor yani.
1: Profil.
0: Çok kolay değil bununla da baş etmek. Hani Galatasaray yönetimiyle alakalı olarak ben de baktığımda birçok olumsuzluk, birçok sıkıntı gördüm. Orada burada söyledim. Ama bu konu biraz enteresan geliyor bana.
1: Peki ben de sana benim açımdan hemen çok kısa bir şey söyleyeceğim. Tamam Sayın Başkan, 4 senedir biz ana transferlerimizi ligin başlamasına çok kısa bir süre kala yaptık ve hepsinde şampiyon olduk diyor. Zaten şampiyon olmaları devam etmelerini sağladı. Hı hı, hı. Çünkü Galatasaray taraftarını geçtim. Bir futbol kulübü şampiyonluğa oynayan bir futbol kulübü transferlerini Eylül'e bırakmaz. Ben bir futbol sever olarak geçmişten bugüne kadar basın kimliğimi bırakıyorum. Bak basın olmak ne demek? Biz burada taraftarın sesiyiz. Yani ben internetten bakıyorum, etrafımdaki arkadaşlara konuşuyorum ve onlardan duyduklarımı kendi süzgecimden geçirip radyodan onların sesi olarak paylaşıyorum. Ben şimdi sana soruyorum, iki futbol sever olarak. Ya Real Madrid'in, Milan'ın, Juventus'un, Manchester City'nin, Barcelona'nın başa oynayan takımların transferi Eylül ayında majör oyuncuları yaparak bitirdiğini kaç kere görmüşüzdür? Bunlar hep erken yapılır. Erken planlanır. Şimdi Osimhen zaten bambaşka bir olayken Osimhen üzerinde de durmayalım. O 4 sene boyunca transferler geç yapıldı ama Galatasaray taraftarı ve bir futbol sever, futbolu biraz takip eden, Avrupa'yı takip eden bir futbol sever bunun doğru olmadığını bilir çünkü Avrupa'da bunun örneği yoktur. Hı hı. Belki de bir elin parmağını geçmez. Vardır da bu kadar azdır. Zaten Galatasaray taraftarı ve ben de diyoruz ki biz bundan memnun değiliz ama yaptınız ve şampiyon olundu. Zaten şampiyon olunmasaydı ne Dursun Özbek olurdu ne Okan Buruk olurdu. Birçok şey değişirdi. Yani %100 değişirdi. Hangi sezonun sonunda Galatasaray şampiyon olmasa işte Zaha Eylül'de geldi. Ben bak Baroş'un, Keita'nın, Elano'nun geldiği dönemi hatırlıyorum. O döneme yakın dönemlerde Galatasaray bir Yunan takımıyla eşleşmişti. Bir tane transferi haricinde Galatasaray hiç kimseyi oynatamamış. Çünkü işte Şampiyonlar Ligi'nde oynamak için yeşil ışık bekleyen isimler vardı. Onları da alamadık. Büyük düşünüp büyük hareket etmek istediğimiz için Şampiyonlar Ligi'ne yetiştiremedik ön elemesine. Çünkü garanti istediler. Üzgünüz. Ha ne oldu? Şampiyonlar Ligi kaçtı. Hatırlamıyorum şampiyon oldu mu olmadı mı Galatasaray. Hı hı. Ama yani anlatabiliyorum değil mi demek istediğimi. Bir futbol kulübü tepeye oynayan transferini ya Oguçuklu haricinde Galatasaray'ın bir transferi yok. Ya bana bugün Galatasaraylı bir arkadaşım kongre üyesi hem de ya Genco gözünü seveyim bir şey var değil mi ya ne oluyor dedi. Mesaj attı bir şey var değil mi dedi. Sen duyuyorsundur dedi. Yok isim bile yok. Hadi yazdan önce bir Enciso falan Can Uzun kabul edilir mi edilmez mi? Onlar da yok. En bana gerçekçi Bruno Fernandes ile Bernardo Silva geliyordu. Bernardo Silva gitti Bruno Fernandes olursa bak dedim pazartesi yine söylüyorum susacağım. Bruno Fernandes'i susarım. Ama niye bu kadar geçe kaldı Bruno Fernandes de? Şimdi mesela Beşiktaş taraftarı bak dün gördüm kaç tane. Beşiktaş eledi ama Ali. Elenseydi Messi Dünya Kupası finali oynadı. Inter Miami antrenmanlarına başladı. Trossar son 16'da elendi. Hala tatil yapıyor. Beşiktaş taraftarı yönetime hesap sormaz mıydı? Trossar niye gelmedi? Böyle tatil mi olur demez miydi?
0: Daha geçen hafta ben söyledim zaten nerede bu adam diye.
1: Yani
0: Hı hı.

0: bırakılmaz bu kadar. Dolayısıyla benim de Dursun Bey'e cevabım, tamam şampiyon oldunuz, tebrik ederim ama bu yaptığınız şeyin doğru olduğu anlamına gelmez diyorum.
1: Evet, devam edeceğiz. 14.33 Galatasaray'ın Musiala açıklaması. Sizlerden de mesajlar geliyor. Mesajlarınıza da bakacağız. 0538 052 1487. Aramıza gidelim. İkinci aramıza sonra devam edelim.
2: Ali Erim ve Genco Boran'la

0: Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. 14.35 Galatasaray'ın Musiala açıklaması dedik. Bakalım sizlerden nasıl mesajlar gelmiş konuyla alakalı olarak. Icardi gitti. Arkasına henüz bir transfer yapılmadı. Sezon uzun. Osimhen maç içerisinde çok çabuk öfkelenebilen, sinirlenebilen, kırmızı kart görme potansiyeli olan bir oyuncu. Sakatlanırsa Galatasaray sezon içinde sıkıntı yaşayabilir demiş. Osimhen'in arkasındaki eksiklikten bahsediyor bir dinleyicimiz. Galatasaray'ın sürekli oturmuş kadrosu var. 4 sene şampiyon oldu diyoruz ama bu kadroda bir doygunluk var. Başarılı olsa bile bence kademeli olarak eski kadroyu ikişer üçer değiştirmeli artık. Futbolcular sahada yürüyor demiş. Evet, bu genelde böyle üst üste başarı yaşayan takımların karşılaştığı problemlerden biri futbolda. Takım içerisindeki rekabeti yükseltmediğinizde, kadroyu gerçekten yavaş yavaş yenilemediğinizde böyle bir problem olabiliyor. Galatasaray'da var demiyorum ama bu Galatasaray'ın sezon içerisinde muhtemelen karşısına çıkabilecek problemlerden biri olabilir.
1: Benim çok şüpheyle yaklaştığım bir isim var bu sene takımda kalmasından dolayı. Çok şüphe duyduğum, yani yarardan çok zarar vereceğine inandığım bir isim var. Torreira mesela. Ya ben geçen sezonun sonlarına doğru da artık Torreira'da oynadığı oyun, vücut dili bana Galatasaray defterini kafaca kapattığı çok hissettirmişti. Ha, sen ne dedin şimdi? Oradaki rekabeti arttırarak seviye arttırabilirsin. Oraya Ugo Çukwu geldi. Doğru. Ama Ugo Çukwu'nun gelmesine rağmen ben Torreira'nın kalması taraftarı değildim
0: Ama
1: açıkçası.
0: zaten o rekabeti artıracak bir oyuncu değil. O rotasyona gelen bir oyuncu. Rotasyonu derinleştiren bir oyuncu. Yani ilk 11
1: Ya
0: bazında
1: tabii Lemine Torreira, ama şimdi ben
0: rekabeti
1: bak,
0: artıracak bir isim.
1: şimdi bak ben Premier Lig'ini çok takip ediyorum ama mesela Burnley'i izlediğim zaman bu sene, ki 20 küsur maçta ilk 11 başlamış, Ali ben hiç Ugo Çukwu'yu
0: Dikkat etmedim.
1: yani bu kimmiş demedim. Ama bir istatistik gözüme çarptı ki hem Burnley'de hem bir önceki sene Southampton'da bu adam sakat olmadı, cezalı olmadı, hemen hemen her maçı ilk 11 çıkmış. Yani bu da çok boş bir adam değil'i hissettirdi bana. Yani belki eğer Torreira benim beklediğim kafa yapısıyla hazırlanamadan ve verimli olamayacak şekilde başlarsa belki buçuk bu yerini alabilir gibi bile düşünüyorum. Ama ya ben Galatasaray yönetimi olsaydım iki tane 6-8 numara karışımı oyuncu alırdım. Bir tane Ugo Çukwu ile kalmazdım. 10 numara zaten çok önemli. Ve biz Mert'le biraz tepki çektik Galatasaray taraftarları tarafından. Artık Icardi'ye güle güle zaman diye, ama geçen sezonun başında da sakatlanmadan önce, bir önceki sezon muydu? Yani ya geçen sezon ya da bir önceki
0: Evet, sezon.
1: sezon, işte Icardi sakatlanana kadar nasıl bir katkı sağladığını da unutmamak lazım. Yani şimdi Osimhen öyle bir oyuncu ki birinci, ikinci, üçüncü hafta ondan böyle çok iyi verim alamayabiliyorsun. O da böyle hani işte bir Benfica, bir Galatasaray, bir Juventus sonradan açılan, daha sonradan o bütün teknik, taktik ve kondisyon, fizik yüklemesi, böyle Ağustos'ta çok iyi görmezsin bu takımları. Eylül'ün sonlarına doğru her şey rayına oturur. İşte Osimhen de bireysel anlamda böyle bir isim. O esnada gerçekten Galatasaray'ı Osimhen'den beklediği verimi alamazsa diye bir tane mutlaka bir alternatif bir golcün Eylül sonuna kadar seni idare edecek birini bulman lazım. Ama yani bilmiyorum Ali, Galatasaray bu konuda bak tatmin olacaksak bekleyeyim, ama

0: her geçen gün de transferi de zorlaştırıyor. Bence maddi anlamda da Galatasaray'ı yokuşa sürüyor. Yani bu işler ne kadar geçe kalırsa fiyat taksimetre gibi artıyor.
1: Dur ben seni araya gireyim, sen çünkü kar topu gibi iyice olumsuz bir tablo çizmeye başladın. Bu yavaş yavaş
0: Şu
1: büyüyecek ve
0: oldu.
1: çığa dönecek şimdi. Şöyle bir mesaj gelmiş. Galatasaray'ları anlamakta zorlanıyorum. Sanki Türkiye'de bütün takımlar çok planlı. Fenerbahçeliler ne yapsın? Senelerdir Avrupa ön eleme turlarına santraforsuz çıkıyor. Türkiye'de bütün takımlar zar atıyor demiş. Bu
0: Ama burada bak araya girmek durumundayım. Galatasaray'da 4 sene içerisinde 3 yönetim, 3 teknik direktör değişmedi. Galatasaray 5 senedir aynı yönetim, aynı hoca, aynı scouting ekibi beraber bir organik bir şekilde ilerliyorlar. Ben zaten hadi birinci sene şans, ikinci sene şans falan diyor Dursun başkanımız. Ama 5. sezona girdiğinde aynı ekip organiklikle zaten bu döneme kalmaması için daha planlı proje dahilinde olduğunu bize göstermesi gerekiyor. Yani 5. senenin sonunda birlikte hareket eden bir takımın transferi Ağustos ayında gerçekleşmediyse ya gerçekten vay bizim futbol aklımıza diyeceğim, vay halimize diyeceğim. Ya Türkiye olarak, Galatasaray kulübü olarak değil, Türkiye olarak diyeceğim.
1: Ali abi demiş, bence senin de kaçırdığın şu var. Galatasaray elindeki oyuncuların yerine aldığı hiçbir oyuncudan faydalanamıyor Osimhen dışında. Hepsini gönderdi demiş. Kadroda 4 sene önce gelen oyuncuların en az 5-6 tanesi duruyor. Yani Galatasaray yeni transferler konusunda çok başarılı olamıyor demiş. Bakalım başka bir mesaja. Neler söylemişsiniz? Bir dinleyici benim tezim şu demiş. Gerçekten futbol aklı ya da planlama yok. Ama bu sadece Galatasaray'da değil. Tüm Türkiye'de yok. Göztepe ve Samsun hariç. Galatasaray tamamen gardiya bağlı.
0: Trabzon'u da söyleyelim.
1: Doğru. Gardı kimi getirirse onları alacak. Şampiyonluk olayı da tamamen gardı ile alakalı. Gardı Trabzon'a adam getirdi, şampiyon yaptı o sene. Beşiktaş'a adam getirdi, şampiyon yaptı o sene. 4 yıldır Galatasaray adam getiriyor, şampiyon yapıyor. Asıl şampiyon yapan Gardi'nin kendisi, Galatasaray'ına göbekten bağlı diye böyle bir mesaj atmış. Batuhan demiş ki, bence Galatasaray'ın ilk açıklamasının kamuoyunda ciddiye alınmamasının sebebi Okan Hoca'nın söylediği "görüştüğümüz her oyuncudan haberiniz var" açıklamasıdır. İnsanlar bu sözden sonra her dedikoduya iyice sarıldılar. Bence güzel yakalamış Batuhan. Bunu tabii Okan Buruk şey olarak söylemedi. Aslında bir eleştiri olarak söyledi. Kendi kulübüne bir eleştiri olarak söyledi. Yani kimle görüşüyorsak haberiniz oluyor. Yani sızıyor anlamında
0: Aynen öyle.
1: söyledi. Dolayısıyla Batuhan'ın söylediği doğru. Şimdi hani Galatasaray'dan bu kadar fazla habersiz erken Musiala ismi çıktığında taraftarlar doğal olarak inanabilir. Yani orası çok bir şey değil, garip değil. Medyadaki muhabirler de çalıştıkları kurumlara ve taraftara doğru haberi duyar duymaz söylemekle yükümlü demiş. Tabii ki öyle. Kulüpten para alıyorlarmış gibi davranmaları yanlış. Bunu yapmayan Burhan Can Terzi'nin yanındayız demiş. Tabii bu da böyle olması gerekiyor. Ancak hani Burhan Can'ın haberi kesin doğru mu? Bunu işte bilemiyoruz. Yani Burhan Can çok iddialı. Umarım da hani bu kadar iddiasının arkası doludur. Doğrudur haberi. Galatasaray'da diyor ki öyle bir durum yok. Bir Beşiktaş taraftar dinleyicimiz. Bir spor muhabirinin herhangi bir transfer için kellesini ortaya koyması ne kadar doğru? Burhan Can kendi güven eşiğini düşürdü bence demiş. Ya tabii orada aslında haberine ne kadar inandığını söylemek için bir mübalağa yapıyor. Ama tabii çok büyüdü olay. Yani oyuncu büyük olduğu için Burhan Can da öyle çok iddialı bir çıkış yapınca olay bu noktalara kadar geldi. Enteresan bir konu oldu ama yani yaz transfer döneminin gerçekten ilginç bir konusu oldu. Hüseyin Öngörünüz ne demiş? Galatasaray kaç transfer yapacak? Düşünceniz ne demiş
0: Kaç
1: bu
0: yapacak
1: konuyla
0: bilmiyorum ama
1: alakalı
0: 3 tane
1: olarak?
0: yapması lazım en az.
1: 3'ten fazla ya.
0: Ya işte yani nokta atışı ama kaç tane olabilir ki?
1: Nokta atışı şu dakikadan rotasyonu sonra da genişletmesi lazım.
0: Ya, tabii.
1: Şimdi Osimhen'in arkasında ikinci santrafor şart.
0: Bir.
1: Kanatta 3 tane alternatif var. Galatasaray 2 kanatla oynuyor.
0: Ben kanatsızla şimdilik razıyım. Yani iyi, iyi. Hani şöyle yani rotasyon senin anlamında söylüyorsun da ben takımı geliştirecek anlamda söylüyorum.
1: Tamam.
0: Mesela Osimhen'in yedeği 1, 10 numara 2, tamam. Ha benim de kanatta doğru 3.
1: Kanat şart Galatasaray'da. Yani şu an Barış Alper Sane var. Ondan sonrası yani Yunus var yani alternatif olarak.
0: Evet.
1: Mümkün değil yani.
0: Yürümez.
1: 2 kanatla oynayıp 3 oyuncuyla sezona başlamak, 2 kanatla oynayıp. Ondan sonra 10 numara pozisyonu var. Orası kesin zaten. Belki bir de santrafor. Şey düzeltiyorum, stoper. Stoper'e de Galatasaray takviye yapabilir. Yani 4 tane minimum Galatasaray oyuncu alır gibi gözüküyor.
0: Tabii son Sanchez'le ilgili var mı bir gelişme?
1: Şu an için yok. En son okuduğumuzda bir ara Como şey çıktı ama şu an için yok. Evet, tablo bu Galatasaray'da. Bakalım nasıl devam edecek konu. İyi Galatasaraylılar bilir ki demiş Mehmet Ünlü. Galatasaray'ın her transfer dönemi böyle sancılı geçer. Transferin son günü yönetim 2-3 transfer yapıp taraftarın da kızgınlığını bir süre alır demiş. Onun da beklentisi demek ki geç son transfer. Evet, mesajlar genel olarak bu şekilde. Düşünceler bu şekilde. Şimdilik mesajlara bir ara verelim ve keskin bir dönüş yapalım. Ne yazık ki bir takımımız Avrupa'ya çok erken veda etti Genco.
0: Maalesef.
1: Ben ilk yarı izledim. Sen biraz daha karşılaşmayı daha dikkatli takip etmişsin.
0: Evet.
1: Inter Turku, Finlandiya temsilcisi. Mütevazi bir takım. Finlandiya'da başarılı bir takım ama mütevazi bir takım. 4-5 milyon euroluk toplam bir bütçeye sahip Inter Turku. İlk karşılaşmayı çok iyi başlamışlardı.
0: Evet.
1: Sonra Başakşehir golü yedikten sonra üstünlüğü alıp baskıyı kurmuştu. Beraberlik golünü bulmuştu. Galibiyet gelmemişti. Ben dün rövanş öncesi bayağı rahattım açıkçası. Hani Başakşehir bir hafta daha çalıştı. Önemli bir eksiği, gediği yok. Önemli bir atmosfer olmayacak. Karşılaşmada
0: Nuri
1: yüksek
0: Hoca
1: bir atmosfer olmayacak.
0: Nuri Hoca da aynısını söylemişti zaten. Hani bir haftalık çalışma bile bizim gücümüze çok büyük güç katacak. Çünkü ilk maçın sonunda Nisan'da başlayan rakibimizin ligiyle aynı fizik gücünde olmamıza imkan yok. Ama o bir haftalık ara bile bize çok şey katacak demişti. Ben de senin gibi inanmıştım.
1: Evet. Dolayısıyla ben hani dün Başakşehir kazanır diye düşünüyordum. İşte atmosferden bahsettim. Atmosfer zaten güzel bir atmosfer. Bir sert bir atmosfer değil. Mesela Fenerbahçe zor bir atmosferde oynadı.
0: Aynen öyle.
1: Beşiktaş'ta atmosfer iyiydi ama çok yüksek değildi. Beşiktaş taraftarlar da iyiydi.
0: Ya Finlandiya şey tatil gibi yani.
1: Bir şey yok yani.
0: Turistler gibi.
1: Aynen. Hava da güneşliydi. Bir şey yoktu yani. Havayla alakalı olarak da şikayet edebileceğin bir durum yok. Ama Başakşehir geçen sene de konferans ligine katılamamıştı.
0: Ya bir de Avrupa'da en fazla puan alınabilecek lig bu. Avrupa Ligi kategorisi bu. Yani iki senedir yani ihanete uğruyoruz bence.
1: Gene olmadı.
0: Yani
1: neden olmadı peki? Dün maçta ne eksikti? Başakşehir eksikti.
0: Başakşehir eksikti. Gerçekten Başakşehir eksikti. Yani ya ben Antalyaspor'un başındayken Nuri Şahin'e çok inanan bir futbol severdim. Keşke böyle Antalyaspor Nuri Hoca'nın arkasında uzun süre dursa. İşte çok önemli hocalarla çalıştı çünkü Nuri Şahin işte Liverpool'da Klopp sistemi falan, Avrupa'nın bütün önemli hocaları. Zaten kendisi de işte Alman ekolü. Yani önemli bir isim. Mutlaka böyle hocalığından böyle bir şeyler bekliyordum ben. Ama bir defa bak Başakşehir'le ilgili önce bir şunu söyleyeyim. Taraftarı olmayan futbol kulübü ayakta kalamaz. Yani yok Başakşehir'in de kulübü. Yani aklıma bir Avrupa'dan bir kulüp düşüneyim dedim ama yani böyle taraftarı olmayan bir kulüp aklıma geldi sonra. Kim var biliyor musun? Bir kere aynı Başakşehir'in son yıllarda yaptığı gibi büyük bir yatırım aldı kulüp. Şampiyonlar Ligi finali oynadı. Ama bu kulüp 10 bin kişiye normal sezonda ya oynuyor ya oynamıyor. Monaco. Hı. Yoksa taraftarın yoksa futbolda başarılı olamazsın. Yani
1: ama Monaco halkı da haklı be.
0: Ya haklı da işte
1: ne
0: ama
1: işin
0: yok.
1: Var Monaco'da
0: tabii
1: maçta
0: canım,
1: ya.
0: Tabii. Prens Albert onları gaza getirdi. Her maça gitti atkılarla falan filan yatırımını yaptı.

0: Morientes
1: Yani
0: aldılar.
1: örneğin doğru ama insanları da
0: Tamam.
1: Monaco'ya tutun diyemem ya. Monaco'da Monaco tutulmaz.
0: Yani evet.
1: Monaco'da futbolla ilgilenilmez.
0: Tabii. Bir, onu söylemek istiyorum. İki, şimdi ben bu maçı iki yazımda da yazdım. Bak, şu gerçekten önemli bir faktör. Nisan'da başladı Finlandiya Ligi. Daha Türkiye Ligi başlamadı bile. Hatta bundan yola çıkarak muhtemelen Inter Turku Başakşehir'e bir tane gol atar dedim. Bizim Ali Efe Uysal yazları Finlandiya Ligi ile çok ilgilenir. Acayip sever. Senin aynı Norveç gibi. Hatta biz 1-0-2 platformunda bu maçı konuşurken birbirimizden tamamen habersiz. Efe dedim ya, Nisan'da başlayan bir lig var dedim ya, bu takım gol atamaz mı dedim. Genco dedi, rakip kaleye şut çekemezler dedi.
1: O derece.
0: Bak yani normal gücü demek ki bu. Zaten 10. dakikada gol olduğunda yazıklar olsun bana diye mesaj attı. Şimdi o fizik gücü gerçekten önemli. Nuri Şahin de söyledi ilk maçın sonunda. Bak ben de ona aldandım. Dedi ki bu kadar fizik gücü, oyun, taktik, teknik yukarı seviyede bize göre bir takım tabii ki bazı alanlarda bizden daha iyi olacak. Bunu bekliyorduk dedi. Ama o bir haftalık ara bile bize antrenmanlar, kondisyon yükleyeceğiz, teknik taktik çalışacağız. Aradaki farkı kapatacağız. Rakip de bir de evinde oynayacak, üzerine gelecek diye düşündüm. Ama ya dün aslında demin şaka gibi söyledin ama gerçekten doğru. Dün Başakşehir yoktu.
1: Hani çok bak, kötü oyun gerçekten.
0: Beşiktaş reaksiyon verdi dedik. Fiziksel anlamda çıktı dedik falan. Ya Başakşehir, ben oyunun hiçbir anında, ya zap yapa yapa izledim. Ama ben hiçbir anında Başakşehir'in bir şey yaptığını görmedim. Yani tamam, anlıyorum 2,5 aylık bir erken başlama ve fizik taktik oturması farkı vardır
1: tamam,
0: ama.
1: Da rakibin gücüyle.
0: Ya, evet ya, rakibin gücüyle artık bunu böyle şey yapamazsın yani. Ben yani Başakşehir'i mutlaka seven o bölgenin taraftarı falan vardır ama ya vazgeçin demeyeceğim. Ama yani bir Göztepe, bir futbol şehri olarak, bir takım olarak, bir Samsunspor Avrupa'da oynasa bence çok daha ileriye giderler. Ya Başakşehir'in Inter Turku maçını, bak ne dedin? Inter Turku'nun taraftarı hani hiç öyle Midland gibi, işte o Polonya takımı gibi değil. Başakşehir'in, ya hatırlamıyor musun? Muhteşem bir şeyleri vardı. Pankartları vardı. Bize her yer deplasman.
1: Aynen.
0: Yani böyle bir takımdan bahsediyoruz yani.
1: Ama işte öyle bir takım, sonuçta o takım yani
0: yatırım alıyor.
1: 80 milyon euro üzerinde bir kadroya sahip. Yani evet. Eksiği gediği yok. Bir derdi tasası yok.
0: Ya bu kulübe yatırım yapanlar başka kulüp mü bulamadı? Bak Brescia battı. 20 milyon euro versinler, Brescia'yı alsınlar.
1: Dolayısıyla o bakımdan çok üzücü. Bir de işte şimdi bu tarz turları geçemediğimizde ülke puanın yükselmiyor.
0: Ya evet, bu çok en önemli kategori bu.
1: Kulüp puanın yükselmiyor. Normalde bizim konferans liginde çatır çatır puanları toparlıyor olmamız
0: çeyrek
1: lazım.
0: Çeyrek final minimum. Kim katılırsa.
1: İşte ondan sonra da bakıyoruz çeyrek finalde. Aa, bu takımlar ne kadar kötü takımlar. Biz burada oluruz.
0: Keşke olsaymışız.
1: Biz bu kupayı alırız normalde diye. Kendi kendimize saçma bir yorum yapıyoruz. Evet, Başakşehir'in elenmesi tabii oldukça sıkıntılı bir durum oldu bizler için.
0: Ve ikinci sene üst üste konferans liginde.
1: Aynen, konferans ligine giremedi, olmadı. Evet, hafta sonunda tabii Fenerbahçe ve Beşiktaş Avrupa Kupaları oynadığı için dinlenecekler, antrenmanlarını yapacaklar. Galatasaray'da pazar günü Ren'le İstanbul'da bir hazırlık karşılaşması oynayacak. Galatasaray'ın da sezon öncesinde iki tane hazırlık karşılaşması kaldı. Diğeri de gelecek hafta cumartesi günü Villarreal'le olacak. Biz Galatasaray-Ren maçını vereceğiz, yayınlayacağız. Bakalım Galatasaray'ın Avusturya kampından sonraki performansı nasıl olacak? Fenerbahçe Sturm Graz'la eşleşti ve Sturm Graz eşleşmesinde ilk karşılaşmayı Fenerbahçe gelecek hafta içi ayın 5'inde iç sahada yapacak. Daha sonra ayın 11'inde Fenerbahçe deplasmanda Sturm Graz'la oynayacak ve artık playoff turuna yükselmeye çalışacak Şampiyonlar Ligi elemesinde. Beşiktaş'ta program içerisinde bahsetmiştik. Bu turu geçince Çekya'dan Kralova ile eşleşti. Beşiktaş ayın 6'sında, gelecek hafta içerisinde ayın 6'sında ilk maçı deplasmanda oynayacak. Daha sonra ayın 13'ünde Beşiktaş Krolov.

0: Evet, rövanşını oynayacak. Hemen akabinde de ayın 16'sında Eyüpspor'la lig başlangıcını yapacak siyah beyazlar. Beşiktaş'ın da önündeki fikstür bu. Trabzonspor dün biliyorsunuz ikinci hazırlık karşılaşmasını oynadı ve Alsağ'da Firmino'nun penaltı golüyle 1-0 mağlup oldu Trabzonspor. İlk karşılaşmasında da Eintracht Frankfurt'a 3-0 kaybetmişti Bordo Maviller. Bir sonraki karşılaşması Trabzonspor'un Udinese ile ayın ikisinde oynayacak Trabzonspor. Yani pazar günü Udinese ile 17.30'da karşı karşıya gelecek ve Trabzonspor'da 3 karşılaşmalık hazırlık kampı şeyini tamamlamış olacak. Etabını tamamlamış olacak. Dün Trabzonspor'da en iyi 11 sahaya çıktı. Ama Trabzonspor Al Saad karşısında istediği sonucu alamadı. Dün Mertelam Başakşehir maçı yerine Trabzonspor karşılaşmasını takip etmiş. Trabzonspor'da özellikle yeni transferlerden öyle Mert'in çok gözüne batan bir oyuncu olmamış ama merkezde geçen sene gelen Bukhari'yi beğenmiş. Bukhari'yi beğenmiş Mertelam. Onu söyledi. Mert'in de maçla ilgili görüşleri bu şekildeydi. Evet, böylece programın sonuna gelmiş olduk. Genco teşekkür ederiz. Ağzına
1: Ben
0: sağlık.
1: teşekkür ederim.
0: Az sonra Spor Kazanı Radyo Spor'da her zaman olduğu gibi sizlerle birlikte olacak. Hoşça kalın diyelim. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
2: Ali Erim ve Genco Boran'la Hat-Trick sona erdi. Tekrar yayınlanan programı dinlediniz. Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 14 87. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun. Radyo Spor 0538 052 14 87. Radyo Spor, sporun tek adresi.
3: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
2: Salim Manav'la transfer ateşi başlıyor.
4: Mutlu günler sevgili Radyo Spor dinleyenleri. Transfer ateşi başladı. Programımıza hoş geldiniz. Hemen hatırlatalım. Sizler de bizlere ulaşabilirsiniz. Twitter'da yani X üzerinde Radyo Spor ve Salim Manav, Instagram'da Salim Manav bize ulaşabileceğiniz adresler. Bu adresleri takip ederseniz mutlu olurum sevgili dinleyenler. Programımızın İlk bölümünde konuklarımız olacak. Konuklarımızla birlikte gündemi değerlendireceğiz. Bugün programımız 1 saat. Bu 1 saatlik süreç içerisinde planladığımız bağlantıları sizlerle paylaşalım. Bitlis Spor'la ilgili sorular gelmişti. Bitlis Spor Teknik Direktörü İlker Avcıbay bizlerle birlikte olacak. Bunun dışında sevgili dinleyenler, Adana 01 FK Teknik Direktörü Cafer Elek bizlerle birlikte olacak. Adana 01 FK, Galatasaray, Fenerbahçe ve Konya Spor'dan genç oyuncuları kadrosuna dahil etti. Bu transfer süreçlerini değerlendireceğiz. İkinci bölümde 12.30 kuşağından sonra ise Cem Kerpiççiler bizlerle birlikte olacak. Cem Kerpiççilerle birlikte Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor başta olmak üzere tüm takımların transfer gelişmelerini masaya yatıracağız sevgili dinleyenler. Bunu sizlerle paylaşalım. Gelen sorular var, bu soruları cevaplayacağım. Ben de sizler için bu bölümde derlediğim haberleri sizlerle paylaşacağım sevgili dinleyenler. Bandırma Spor'da transfer gelişmesi yaşandı. Bandırma Spor son olarak Iğdır FK forması giyen Gianni Bruno ile anlaştı. Bilindiği üzere Bruno daha önce Iğdır FK, onun öncesinde ise Eyüp Spor'da forma giymişti. Fenerbahçe ve Beşiktaş arasında Bertu Yıldırım'ın transferi için yönetimsel bazda sözlü bir görüşme oldu. Bertu Yıldırım'ın yeni adresi Fenerbahçe olabilir. Bu süreci de ben yakından takip ediyorum sevgili dinleyenler. Bu süreci yakından takip ediyorum. Böyle bir durum söz konusu. Erzurumspor'da transfer gelişmesi yaşandı dün itibariyle. Erzurumsporlu futbol severler birçok kez transfer var mı Salim abi, transfer var mı Salim kardeşim diye mesajlar attı. Erzurumspor son olarak Antwerp forması giyen Gairano Kerk'le 3 yıllık anlaşma sağladı. 3 yıllık resmi sözleşmeler imzalandı. Süper Lig'de Eyüpspor'da transfer gelişmesi yaşandı. Eyüpspor son olarak El Najma forması giyen Bilal Butatbay'la 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık resmi sözleşme imzaladı. Bilal Butatbay tekrardan Türkiye'ye geri döndü. Bilindiği üzere Süper Lig'de daha önce Hatayspor forması giymişti. Benim de Bilal Butatbay beğendiğim bir oyuncu. Özellikle de Hatayspor performansıyla birlikte göz doldurmuştu. Hatayspor'dayken ismi Çaykur Rizespor Gaziantep FK ile anılmıştı. Fakat o süreçte bu transfer gelişmeleri, bu transferler somut anlamda netlik kazanmamıştı. Kendisi Suudi Arabistan Pro Ligi ekiplerinden El Najma'ya gitmişti. Bence Bilal Butatbay Eyüpspor adına önemli bir transfer. Ligimizi bilen bir isim, sağ kanat ve sağ kanatla birlikte 10 numara pozisyonunda oynayabiliyor. Bilal Butatbay ile ilgili şunu söyleyebilirim. Bilal Butatbay önemli bir isim. Ben Bilal Butatbay'ın ciddi derecede katkı sağlayacağını düşünüyorum Eyüpspor takımına. Eyüpspor Sunderland'den de bir transfer yaptı. Premier Lig'den transfer yaptı sevgili dinleyenler. Onu da paylaşmak isterim sizinle. Eyüpspor Sunderland forması giyen 22 yaşındaki Nijeryalı santrafor Ahmet Abdullahi ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Dış basında ve ulusal basında yer alan haberler bu transferin kiralık gerçekleşeceği yönündeydi. Fakat bu transfer kiralık gerçekleşmedi sevgili dinleyenler. Saatlerimiz 12.10. Şimdi kısa bir ara, aranın ardından biz buradayız.
2: Salim Manav'la transfer ateşi devam ediyor.
4: Sevgili dinleyenler, yayınımızda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda bu bölümde konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Adana 01 FK Teknik Direktörü Cafer Elek. Cafer Hocam hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız?
1: Hoş bulduk Salim. İyi yanlar, iyiyim valla. Siz nasılsınız, iyi misiniz?
4: Bizler de iyiyiz. Teşekkür ederim hocam. Çok çok sağ olun, kırmadınız, yayınımıza bağlandınız. Hocam öncelikle hayırlı uğurlu olsun. Sizin için de önemli bir dönem.
1: Evet.
4: Siz de Adana 01 FK takımında farklı görevlerde yer aldınız. Sportif direktör olarak 3. ligden 2. lige çıkan kadronun planlamasını oluşturmuştunuz. Hatta Sayın Başkan Menderes Kutlu da ifade etmişti yayınımızda.
1: Evet.
4: Sizin adınızda önemli bir eşik. Fakat sonrasında teknik direktör olarak kariyerinize devam ettiniz. Yol haritası çizdiniz. Evet. Çalıştığınız takımlar oldu. Önemli kulüplerde görev aldınız. Şu anda memleketinizin takımı Adana 01 FK'da görev alıyorsunuz. Sizin adınıza nasıl geçiyor süreç? Dün de bir açıklamanızı takip ettim. Bu sezon oluşturduğumuz kadro maliyeti geçtiğimiz sezonun çok çok azı şeklindeydi.
1: Evet.
4: Buyurun hocam, nasıl gidiyor çalışmalar, kamp çalışmaları, fikstür belli oldu, transfer çalışmalarına tam gaz devam ediyorsunuz. Teşekkür ederim.
1: Salim Bey, öncelikle ben de teşekkür ederim size de. Çok güzel yayınlar yapıyorsun, takip ediyoruz biz de. Şimdi memlekette çalışmak çok kolay değil biliyorsun. Daha önceki süreçlerde de seninle daha önce bunu konuşmuştuk. Adana'da futbolla alakalı gerçekten çok zor bir dönemden geçiyor. Adana futbolunda büyük bir çöküş var. Bu anlamda Adana FK ve Yeni Çıkan Adalet Gücü takımımız belki Adanalılara bir nebze olsun bir ışık olacaktır. Biz Adana FK ile 15 Temmuz'da başladık çalışmalarımıza. O süreçte denemeye gelen çocuklarımız yurt dışından bunlarla başlattığımız bir atmosferi yavaş yavaş kendi orijinal kadromuza doğru oyuncular alarak bu sistemi oluşturmaya başladık. Evet, geçen seneki aslında maliyet şöyle diyeyim, maliyet değil de geçen seneki hedefin yarısı diyelim buna. Neden? Şundan dolayı biz iyi gençler alıyoruz. Aldığımız tecrübeli oyuncu diye lanse ettiğimiz oyuncuların da yaş ortalaması 25, 24, 26 o civarlarda. Mesela dün Fenerbahçe'den, Galatasaray'dan oyuncular aldık, Konyaspor'dan oyuncular aldık. Bunlar hep milli takım sürecinde 40 kez, 50 kez süre almış, forma giymiş oyuncular. Amacımız bir kulübün geleceğiyle alakalı bir yapıyı ortaya koymak. Bazen her zaman yarışamayabilirsiniz. Başkanımız da ifade etmişti daha önce. Bir küçülme söz konusu şu anda bizim yapımızda. Biraz küçülüp doğru kadro planlamasıyla ligin içerisinde önemli yerde bulunmak. Kovalayabilirsek bile yok. Onun dışında sürdürülebilir bir yapı. Yani ücretlerin doğru ödendiği ve kulübün yavaş yavaş oyuncu satabilecek şeklinde de bir yapısının oluşması için elimden geleni yapacağım. Tabii bunun için bir

0: sabra ihtiyaç var. Sabırlı olurlarsa, camiye sabırlı olursa, yönetim sabırlı olursa inşallah biz bir oyun kurgusu inşa edip Beyoğlu'ndaki İskender Başkan'ın yaptığı gibi, işte ne bileyim daha önce Altınordu'da yapıldı. Ankara Demir bu işi çok iyi yapıyordu, siz de biliyorsunuz. Yani işte bunun gibi bu sene Ankara Gücü transfer yasağı olmasına rağmen çok güzel bir sistemi var. Bunun gibi 1461 Trabzon'da işte Demir Başkan'dı sanırım. Tam ismini hatırlayamadım başkanla ama başkanın yaptığı gibi biz de Menderes Başkan'la bu sene sabırlı, doğru oyuncu profilleri üzerinde çalışarak bir yapı inşa ediyoruz. Tabii ki transferlerimiz devam ediyor ama yani yine 25-26 yaş kotasında oyunculara gitmeye çalışıyoruz zaten. Yani amacımız burada aldığımız her oyuncunun ikişer yıllık imza atıp kulübün geleceğini temin etmek. Aslında ben teknik direktör olarak bundan mükellef değilim. Bu futbol aklının yapacağı bir şey. Sen de biliyorsun sportif direktörlerin, idari menajerlerin, genel menajerlerin, kulüp başkanının, ne bileyim futbol şube sorumlusunu yapacağı işte. Ama bizim burada üstlendiğimiz misyonu sen çok daha iyi biliyorsun. Sen de Adanalısın. Sürdürülebilir bir yapı için elimden geleni yapıyorum. Şu anda da ikinci etap için Kızılcahamam'a geldik. Üçüncü günümüz bugün. Kızılcahamam'da yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Altyapımızdan 6-7 tane çocuğumuz bizimle şu an antrenman yapıyor. O da bizim için bir güzel bir şey. Altyapıyı da onore ettik. Oradaki buraya gelebilecek potansiyeldeki 14-15 oyuncuyu idmana aldık. Birinci etapta buraya 6-7 tanesini getirdik. Aşağıdaki çocuklara da bu bir nebze mesajdır. Bakalım böyle bir şekilde yolumuza devam ediyoruz yani.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Cafer Elek. Cafer Hocam, Galatasaray, Fenerbahçe ve Konyaspor'dan gelen oyuncular kimler ve transferdeki şartlar nelerdir?
0: Yani bizim şartlarımız çok yüksek değil. Belki 3-5 tane oyuncuya böyle biraz hani ortalama yani piyasada dönenin de hatta ağzına paralar harcamaya çalışıyoruz. Galatasaray'dan Ege Araş en az 41-42 milli 2007 doğumlu. Fenerbahçe'den geçen sene Ederson ve Mertino'nun arkasında bekleyen Emre Can Bitergi 2007 doğumlu. O da bizimle anlaştı. Ve Konyaspor'dan Ümit Milli Takım'a kadar yükselmiş Mehmet Ali Büyüksayar. Aslında çok daha büyük bir kariyer planlaması bekliyorduk ondan ama tabii ki bazen Türkiye'de şartlar istediğimiz gibi oluşmayabilir. Şu an biz de onun yeniden çıkış yapabilmesi, henüz daha 21 yaşında yeniden çıkış yapabilmesi, mentalini biraz daha yukarıya taşıyabilmemiz için bu tarz çocukları tercih ediyoruz. Geçmişte scout olduğumu biliyorsun. Salim Samsun'dan scout olarak çalışmıştım. Oradan takip ettiğim çocuklardır bunlar. Hatta Ege Araç 14-15 yaşından beri takip ediyoruz. Engin Can'ı da öyle. Bunun yanı sıra buraya daha önce scout olarak çalıştığım bölümde Menemen'den Burak Yeşilay, Almanya'dan gelmişti. Yılmaz Hoca getirmişti onu. Daha önce yine bu anlamda takip ettiğim oyunculardan şeyi aldım. Erkan Sasay'ı aldık. Ahmet'ten aldık. O da Konyaspor 1922'de oynuyor. 2003 doğumlu. Bu tarz oyuncuları alarak da kulübün yine Giresun'dan bir oyuncu aldık. Hem işleri tamamlanmadı. İsmini burada veremeyeceğim. Bu tarz oyuncuları kadroya takviye yaparak kulübün her bölgesine, her mevkisine gelecek vadeden isimleri de yerleştirmeye çalışıyoruz. Yani bu isimleri belki sezonun üçte bir buçukluk döneminde süre verebiliriz ama seneye Adana FK'nın hani hiçbir şey yapmıyorsa bir tane ilk 11'i olacak, iskelet olabilecek çocuklar bunlar. O yüzden geleceğe de yön vermeye çalışıyoruz. Benim çalıştığım, daha önce bunu Etim Üslup'ta yapmıştık. Emrah Yıldız'ı kaç defa yayına bağlamıştın sen. Geçen yıl playoff oynayan takım bir önceki sene aynı böyle kurduğumuz gençlerden kurmuştuk. Abiler gidince gençler kaldığında gençler çıktı sahada, bu takımı playoff oynattılar. Aynı şekilde Zonguldak'ta da böyle bir organizasyon kurduk. Takdir edersiniz ki 3-4 tane oyuncu kulübe bonservis kazandırdı. Biri Ali Barak, Muğla Spor'a gitti. FETE 1. Lig'e. Hani gittiğimiz kulüplerde böyle oyunculara ışık tutarak bir şekilde kulübe katıyoruz. Mesela Belçika Amatör Ligi'nden bir çocuk aldık. 2001-2002 doğumlu. Sol stoper. Yine Lüksemburg Süper Ligi'nde oynamış 25 yaşında bir oyuncu aldık. Denemeyle aldık bunları. Çok cüzi rakamlara. Türk gurbetçi. Yani bu oyunculara da gitmeye çalışıyoruz. Amacımız maliyeti düşürmek, amacımız ülke futboluna yeni isimleri de kazandırabilmek. Belki teknik direktörlüğümüze ne kadar katkısı olur, çok katkısı olur ama kariyer planlamamızı biraz geciktirebilir ama ülke futboluna bu anlamda da yön vermeye çalışıyoruz yani.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım hattımız

0: şampiyonluğunu ilan eden bir Adana 01 FK takımı vardı.
1: Evet. Ya şimdi aynı performansı gösteremeyebiliriz Salim. O zamanki ortam, oradaki o zamanki heyecan ve kadro mühendisliği baktığın zaman birinci gün, antrenmanın birinci günü takımın %85'i hazırdı. Ya bu çok önemli bir şey bak. Yani %85'i hazırdı. Yani Adem Hoca oynatmak istediği, yani sezonu oynadığı oyuncuların %85'iyle birinci gün başladı çalışmaya. Şu anda ben 6 tane sonradan gelen, oynatmayı planladığım oyuncular şu an bugün sadece Rajon dediğimiz tükenmişlik testine girdiler. Yani biz bunu Adana'da yapmış olsaydık bu oyuncularla, şu anda oyun formasyonumuz üzerinde biraz daha çalışmaya başlamıştık. Ve bu çok, bir aldığım birçok oyuncuyu, potansiyeline inandığım birçok oyuncunun ya kulübünde sözleşme uzatmamış, sarılış kalmış, ya biliyorsun geçen sene ülke tarihine damga vuran bir bahis süreci vardı. Bahis cezası almış oyuncular var. Geçen yılı bir tık düşüşte geçirmiş ama potansiyeli inandığımız oyunculara, maddi anlamda bu oyunculara gücümüz yettiği için bu tarz oyunculara gidip doğru antrenman metotlarıyla maksimal performans almaya çalışacağız. Bak burası çok önemli. Çünkü bu kulüplerin her zaman yüksek rakamlar verme şansı yok Salim, sen de biliyorsun. Ve Menderes Başkan gerçekten imece usulüyle, sadece yönetim kuruluyla veya bulduğu sponsorlarla hiçbir destek almadan bu işi yürütebilen nadir insanlardan bir tanesi. Ya futbol endüstrisi çok büyük bir tüketim ekonomisine sahip olduğu için bunu her zaman çok yüksek standartta yapamayabilirsin. Bence Adana FK'nın bir tık küçülmeye gitmesi ilerleyen yıllar için çok sağlıklı. Biliyorsun Turuncu Beyaz oldu tekrardan. Adana futbolu için yeniden bir heyecan yaratacak. Başkanın biliyorsun doğuştan Adana Sporlu olduğunu. O yüzden de biz bu kulübün birçok noktasında tekrardan kurumsallığı yakalayabilmek, tekrardan kulübün içerisindeki enerjiyi artırabilmek için çalışıyoruz.
0: Sevgili dinleyenler,
1: kadromuzun oturması zaman alacak. Şu an 3. ligdeki çıktığımız gibi değiliz yani. Onu net olarak bildireyim yani.
0: Hocam, hayatta da böyledir. Bazen daha yükseğe sıçramak için birkaç adım geriye gitmek gerekiyor.
1: Evet.
0: Yani sizin dediklerinizle de örtüşüyor. Zaten
1: ya bunu Fenerbahçe'de yaptığı
0: çok benziyor.
1: Sen ulusal medyada çok önemli bir figürsün. Fenerbahçe'de yaptı, Galatasaray yaptı, Trabzon'un yapmış olduğu küçülmeden 100 milyon euroluk satış çıktı bu işten. Bakın bu kadar çok önemli. Fatih Hoca'nın yapmış olduğu o planlama, futbol akıllarıyla beraber yapmış olduğu planlamada stoperi, Zulkov, işte olayı daha aklıma gelmiyor. Bunun gibi hiç kimsenin tanımadığı ortalama maliyetlerdeki oyuncularla bugün Uğurcan Çakır transferi vesaire 100 milyon Trabzon'un neredeyse borcunun 3'te 2'sini kapattı. Bu çok önemli bir vizyon. Bazen şampiyonluklar olmayabilir ama kulübün daha uzun yıllar yaşayabilmesi için doğru mühendisliklere ihtiyaç var. Bizim Türkiye'nin ülkemizdeki en önemli atlanan detay bu. Salim.
0: Hocam, renkler turuncu beyaz oldu. Adana Spor taraftarının, Adana'daki futbol severlerin ilgisi artacak mıdır? Ben maçlara geliyorum. Sayın Başkan'la da konuştum. Bir futbol takımını camia takımı şuuruyla bilinçlendirmek biraz zor olabiliyor. Yani buna ciddi bir zaman lazım.
1: Kesinlikle.
0: Halkın kabullenmesi gerekiyor. Ama şunu da ifade edebilirim. Türkiye'de birçok stadyumda maç izledim.
1: Evet.
0: Şehir dışlarına gidiyorum yıl içerisinde. Evet. Önemli maçlar için. Gördüğüm en doğal stadyumlardan birisi.
1: Evet, akustiği çok güzel.
0: Akustiği çok güzel ve ormanlık bir alanda. Hemen sağ tarafında, hemen arkasında Adana'daki futbol severler, Adana'daki dinleyenlerimiz bilecektir. Eski baraj dediğimiz bir bölge var. Sol tarafında sulama kanalı var, ağaçlık alan, Adana'nın merkezinde olan bir yer ve butik bir stadyum. Yani burada o camia şuuru oluşursa iç saha baskısı da yansıyacaktır hocam.
1: Şimdi bakın şöyle söyleyeyim, çok üzülerek söylüyorum. Adana Spor ve Deniz Spor'un düştüğü durum şu anda çok kabul edilebilir bir durum değil. Ama ilerleyen süreçte biliyorsun devirler değişiyor, çağlar atlıyor, sistemler değişiyor, ideolojiler değişiyor. Adana Spor değil, yani o zaman 1954 Adana Spor adıyla aslında çok büyük bir giriş yapmıştı futbol piyasasına. Baktığın zaman baldan yüke

0: mintiye çok hızlı bir geçiş yapmıştı. Devamında bu renk değişimi yaşanmasaydı aslında Menderes Başkan ve yönetim kuruluyla çok uyumlu, özdeşmiş bir yapıydı Salim, sen de biliyorsun.
1: Evet.
0: Şimdi yeniden o süreci 0 kilometreyle başlattılar tekrardan. Bu çok çok kolay olmayacak. Ama ben geçen gün yerel bir medyada 5 Ocak TV'de yayına çıkmış, şunu söyledim. Adana futbolunda tükenmeye yüz tutmuş bazı şeyler var. Tekrardan canlandırabilmek için Adana spor severlerinin herkesi destek vermesi lazım. Adana'da kaybolan bir sistem bu. Açıkçası tabii ki biz Demir Spor'un tarihini inkar edebilir miyiz? Biz Adana Spor'un tarihini, geçmişini inkar edebilir miyiz? Kimsenin haddine değil yani. Ama şu anki mevcut durumda da Adana 0-1 takımıyla yeni çıkan, ikinci çıkan takımımızın yaratmış olduğu akıma da destek vermek lazım. Eğer sevdalar rengiyse problem yok. Ama sevdalar sadece şahıslaraysa bunda büyük problem var. Eğer bir turuncu beyazı nerede olsa destekleriz mantığı olursa Adana bir KK takımı bence buradan güçlenerek çıkar diye düşünüyorum.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Cafer Elek sohbetimiz sürüyor. Hocam, gelen oyuncular bonservisiyle katıldı değil mi?
0: Evet, evet. Kiralık oyuncu almıyoruz Salih.
1: Peki, geldikleri kulüplerin satın almada önceliği var mı? Ya da bonservisi ortaklıkları var mı?
0: Ya Salih, o birkaç oyuncuda oluyor. Biliyorsun o Galatasaray, Fenerbahçe'nin, Konya gibi takımların, böyle Süper Lig takımlarının kalıplaşmış şeyleri var. Bonservis, yani daha doğrusu şeyleri var. Nasıl söyleyeyim sana? Avukatlarının, kulüp avukatlarının hazırladığı satın alma opsiyonları var. Bu çok normal. Önemli olan iki kulübün de bu işten kar etmesi. Yani eğer bir oyuncu bugün oynatıp tekrardan Fenerbahçe'ye verebiliyorsa bu zaten bizim için mutluluk olur yani. Para tabii ki önemli. Zaten Fenerbahçe'de kalkıp biz bu oyuncuyu tekrardan veya Galatasaray, Atatürk, Konya Spor, ilk bir kulüp fark etmez, Sivas Spor vesaire. Hani buradan biz oyuncuyu alıp parlatıyorsak zaten o da bizim emeğimizi zayi etmez diye düşünüyorum. Zaten de kontratlarla hem onlar kendilerini koruyor hem biz kendimizi koruyabiliyoruz. Bunu kulüp avukatları yönetiyor zaten. Burada problem yok yani.
1: Evet. Sevgili dinleyenler, hatırlatalım. Hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Cafer Elek sohbetimiz sürüyor. Peki Cafer abi, hemen şunu sana sormak istiyorum. İfade ettiğin gibi Adana FK'da güzel bir yapılanma var. Fikstür çekimi oldu. Fikstür çekimi ile alakalı ilk 5 haftalık periyotla alakalı neler söylersin? Kamp planlaması nasıl?
0: Şimdi biz ikinci etabı burada Kızılcahamam'da biraz daha fiziksel yüklemeyle geçirip 3. etabı Kayseri'de biraz daha yoğun hazırlık maçlarıyla bitirip inşallah Adana'ya döneceğiz Allah nasip ederse. 6-7 tane hazırlık maçı oynayacağız. Bir tane oynadık. Burada da bir Ankara gücüyle oynayacağız ayın 4'ünde. Sonra 4 tane Kayseri'de oynayacağız. Bir tane de Adana'da ligden önceki son hafta prova yapıp inşallah lige hazırlanacağız. Bizim için zor bir fikstür. Biz 1. hafta Erzincan, 2. hafta Sakarya, Ordu, Ankara Demir. 5. maçı şu an tam net aklımda değil, hatırlamıyorum. Ama bizim için zor bir fikstür. Ama takdir edersin ki Adana FK son 2 senenin winner takımlarından biri. Yani 2 senedir yarı final oyuncu. Adana'da Adana takımıyla oynamak da öyle çok kolay olmayacaktır. Biz tabii tempolu, dinamik ve enerjisi yüksek ve top ayağına geldiğinde ne yaptığını bilen, kaybettiğinde de rakibine kolay pozisyon vermemeye çalışan bir sistem yaratacak. Tabii bu bizim için kolay olmayacak. Bizim takımımızın oturması gereken bir zaman olacak. Birlikte henüz daha tam takım antrenman yapamıyoruz. Neredeyse bugün 16. günümüz Salim. Daha bir kere bile tam takım antrenman yapamadık. Yani bu da daha şöyle söyleyeyim. Birkaç oyuncu daha transferimiz de var. Onları da eklediğimizde neredeyse tam takım antrenman yapmak Kayseri kampının ortalarını bulabilir. Şu anda ama bu saydığımız takımların Sakarya'sı, Erzincan'ı, Ordusu'nu falan neredeyse ilk 11'leri bile hazır. 18'leri bile hazır. 21'leri bile hazır. Yani bu takımlar yüksek maliyetlerle kurulmuş. Neredeyse 400-500 milyon gibi rakamlara kurulmuş. Ekonomisi de güçlü ve organizasyonları güçlü takımlar. Bunların oyun planları biraz daha aşağı yukarı bellidir. Ama biz şu an bazı şeyleri yoktan var etmeye çalışıyoruz. Halinde. Gerçekten kolay değil. Başkana yoğun bir destek vermeye çalışıyoruz. Kulübe destek vermeye çalışıyoruz. En önemlisi oyuncumuzu bu mentale inandırmaya çalışıyoruz. Ben maç maç gideceğim. Hiçbir zaman fikrim

0: totaline futbolcuyken de çok bakmadım. İşin bu kısmına geçtiğimde de çok bakmadım. Çünkü o biz ülkemiz günlük haftalık yaşayan bir ülke olduğu için totale bakmadan kendi dünyamızda bir planımız var. Maç maç bakarak takımımızı en sağlıklı şekilde en doğru 11'i inşallah bularak henüz daha kadro anlamında net oyuncu anlamında birkaç tane gerçekten önemli eksiklerimiz var. Bunları da kulübün bütçesine uydurarak tamamlamaya çalışacağız ama dediğim gibi maç maç bakarak fikstürümüze inşallah daha çok var oluyor. Neredeyse 35-36 gün var. Şu anda sadece takımımı doğru hazırlamakla meşgulüm. Şu an çok benim için önemli bir fikstür. İnşallah zamanı geldiğinde takımı hazırlayıp en doğru 11'i çıkaracağız.
1: Çok teşekkür ederim hocam. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun hocam. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Cafer Elekti. Şimdi kısa bir ara.
2: Salim Manav'la transfer ateşi devam ediyor.
1: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda bu bölümde konuğumuz, bağlantı sağlanırsa Bitlis Spor Teknik Direktörü İlker Avcıbay olacak. İlker Avcıbay ile birlikte Bitlis Spor'u konuşacağız. Sizlerden gelen Bitlis Spor'la ilgili sorular vardı. Bunları da cevaplayacağız sevgili Radyo Spor dinleyenleri. Bitlis Spor geçtiğimiz sezon Bölgesel Amatör Lig'deydi. Bölgesel Amatör Lig'den 3. Lig'e yükseldi. Artık şunu da söyleyelim. Bir alışkanlık bu da. Bölgesel Amatör Lig diyorum ama ismi değişti. Profesyonelliğe geçiş ligi oldu. Bunu da paylaşalım sevgili dinleyenler, artık profesyonelliğe geçiş ligi oldu. Artık ismi değişti. Böyle bir durum söz konusu. Birazdan müsait olursa İlker Avcıbay hattımızda konuğumuz olacak. Radyo Spor WhatsApp hattını da hatırlatalım. Radyo Spor WhatsApp hattı numaramız 0538 052 1487. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. İlker Avcıbay. İlker hocam, hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız? Selamlar, saygılar.
3: Merhabalar. Merhabalar. İyiyim sağolun. Teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Teşekkür ederim hocam. Hayırlı uğurlu olsun hocam. Yeni bir süreç sizin adınıza. Rabbim utandırmasın.
3: Amin.
1: Süreç nasıl gelişti hocam? Neler söylersiniz?
3: Evet. Tabii ki geçen sezon İstanbul'da bir Bitlis çarşamba finali var. Herkes hatırlıyor sanırım. Stadın Full Osarya Stadında oynanan bir final. Biz de orayı izlemiştik. Sonrasında Caner Baş'tan direkt kendisi aradı beni. Bu sezonda yine kadroyla ilgili, kulüple ilgili düşüncelerinin daha üst lige çıkmak olduğunu söyledi. Tabii ki Bitlis şehriyle çok o zamana kadar fazla bilgimiz yoktu ama Bitlis Spor'un yapılanmasını, Bal Ligi'ndeki maddi gücün ve kurdukları takımı Mustafa Özer Hoca'dan dolayı biliyorduk. Takip de ediyordu aslında herkes. Tüm futbol kamuoyu da güçlü bir takım olduğunu biliyorduk. Sonrasında tabii ki 25 yıl sonra profesyonel lige çıkma başarısını gösterdiler. Burada da tabii ki hem Mustafa Özer Hoca başta olmak üzere geçen sezonki tüm oyunculara ve hocaya tekrar tebriklerimi iletiyorum. Tarihe altın harflerle geçtiler. Sonrasında tabii kulüp yeni bir yapılanmaya, yeni bir kabuk değişimine giriyor. Ondan sonra da başkan beni aradı, Caner Başkan, Caner Yamaç Başkanımız. Anlattı düşüncelerini. Ben de özellikle tesis ve saha koşullarıyla ilgili bilgi aldım kendisinden. Çok güzel bir tesis var. Orada oyuncuların konaklama, beslenme, fitness salonu ve yeni bir stat, işte tribünler ve yeni bir sentetik saha. Suni için dediğimiz tarzda ama yeni nesil sahalardan birisi. Bunlarla ilgili videolar ve görüntüler gönderdiler. Daha sonra tekrar değerlendirdik. İşte takım bütçesiyle ilgili konuştuk. Son dönemlerde Doğu Anadolu'daki takımların bir yükselişi var. Bunu hepimiz biliyoruz. Futbolda buradaki şehirlerin, buradaki birliktelikler, buradaki bu heyecan, enerji aslında Bingöl, Mardin, Muş, Van, böyle biraz komşu şehirler birbirini tetiklemiş durumda. Şu anda da Bitlis şehri yeni bir şampiyonluk için yola çıktı ve devam etmek istiyorlar. Buradaki süreçte 40 yıldır 2. lige çıkma başarısını gösterememişler. İnşallah bu sürecin sonunda bize nasip olur ve 40 yıllık o özlemi biz dindirmiş oluruz. Tabii kolay değil. Bu sezon biliyorsun alt liglerde, özellikle 3. ligde kadro mühendisliği çok daha

0: zor. Çünkü federasyonun getirdiği bazı kurallar var. Taraftarlarımız da belki bunları bilmiyorlar ya da işte futbol severlerin çoğu bu konulara hakim değil. 6 tane 21 kişilik maç kadrosunda 2004 ve 2004'ten küçük doğumlu yani 2005, 2006, 2007'li oyuncu maç kadrosuna yazmak zorundayız. Bunlardan en az bir tanesi kaleci olmak zorunda. Bunun dışında da 2000 doğumlu ve üzeri 5 tane oyuncu, 2099-98 bunlardan da 5 tane oynatabiliyoruz sahada. 3 tane de kulübede. Bunlar işte biraz Süper Lig'deki yabancı kuralı gibi 5+3 bir kural var. Yani sonuç olarak aslında kadro mühendisliğinin bu sene çok daha önemli olduğu bir süreç yaşıyoruz. Çünkü oyuncu transfer ederken kulübedeki hamle güçlerini de hesap etmek lazım. 2004'lü oyuncular aslında futbola bakarsak yaş olarak genç oyuncu kontenjanını ben bunu çok kabul etmiyorum. 2004'lü oyuncuların 3. liglerde çok net oynaması lazım. 2004 çok genç bir yaş değil. 2007-2008'ler olsa belki diyeceğiz ki evet genç statüsü ama maalesef ülkemizde biraz gelişim, altyapı gelişimi tam istediğimiz seviyede değil. Bunların sebeplerini zaten biliyoruz. Altyapılar, burada çalışan antrenörler, maddi güçler, kulüplerin maddi şartları. Maalesef ülkemizde 2004 doğumlular şu anda daha yeni bize kontenjan oynatmak zorunluluğu geliyor. Ama bence çok net bu liglerde banko oynamaları lazımdı. Bu konularda çok kafa yoruyoruz. Şimdi tabii öncelikle Bitlis'te başladık. 25 tane yeni oyuncu bulmamız gerekiyor. Tabii çok oyuncu var. Bu liglerde oyuncu havuzu çok geniş. Ama maç oynamak değil, maç golikten maç sayısına bakarak transfer etmek çok yanlış bir algı. Ya da oyuncunun geçmiş dönemlerdeki ismine bakarak oyuncu transfer etmiyoruz. Bu süreçte Caner Başkanım sağ olsun bizim sportif direktörümüz kulüp menajeri Cem Çetin de bize bu görevi bıraktı. Kendisi de tabii ki ona da oyuncular çok geliyor. Değerlendiriyoruz. En doğru kulübümüze, Bitlis şehrine, tesisimize, şartlarımıza en uygun oyuncular birleştirip iyi bir kadro kurmak istiyoruz. Şu ana kadar 14 oyuncu artı 2 kaleci transferi gerçekleştirdik. Genç daha 2007-2008'de aramızda bizde kamp yapan oyuncular var. Onlardan da değerlendirmek istediğimiz, süreci takip ettiğimiz oyuncular var. Öncelikle Bitlis'te bir başladık. Bir 9-10 yıl kadar orada çalıştık. Şimdi Erzurum'dayız. Burada yine bir 10 günlük bir kamp süreci, bir hazırlık maçı burada yapacağız. Daha sonra da yine Afyon'a geçip orada 4 tane hazırlık maçı yapıp bir de lige başlarken komşu şehirlerimizden dost olduğumuz ya da işte bizle hazırlık maçı oynamak istedikleri isteyen bir kulübü misafir etmek istiyoruz kendi sahamızda. Grubumuz 3. grup. Biraz Doğu Anadolu, Adana, Mersin ve Orta Anadolu takımları var. Grupta güçlü takımlar var. Kırıkkale'den başlayabiliriz. Onlar da transfer bütçesi olan bir takım. Onun dışında işte Malatya Yeşilyurt var. Mazda Fosfat var, Mardin. Onlar da evet favoriler. Yani onlar da şampiyonluk adayı göstereceğimiz takımlar. Ama tabii ki futbolda çok para harcamak, çok transfer yapmak bu şampiyonluk eşittir başarı değil futbolda. Çok para harcamakla şampiyon olunmuyor. Doğru kadroyu kurmak lazım. Biz de bunun için çabalıyoruz. İnşallah sezonun sonunda ifi göğüsleyen biz olmak istiyoruz. Kolay olmayacak. Ben bunu her zaman söyledim. Kütahya'da da geçen sene başladığımızda söylemiştim. 25 tane yeni oyuncu getiriyoruz. Yeni bir kulüp, yeni bir camia, şehrimizi tanıtıyoruz. Vizyonumuzu anlatıyoruz oyunculara. Ve bir birliktelik sağlayıp 40 gün kadar sürede lige giriyoruz. Şampiyonluklar kolay olmaz. Çok meşakkatlidir.
1: Evet.
0: Öyle kağıt üstünde çok kolay görünür. Evet onu aldık, bunu aldık, çok transfer yaptık. Hayır öyle değil. Doğru takımı, doğru takım mühendisliği, kadro mühendisliği, doğru takımdaşlık, arkadaşlık. Bunları sağlamak önemli. İnşallah bunu burada sağlayacağız. Şu ana kadar iyi gidiyor her şey. İyi oyuncular aldık. Hem bu ligde hem de üst ligde oynamış. 3. ligi ve 2. ligi bilen. Şampiyonluk yaşamış. Kendi takımlarında aldığımız çoğu oyuncu playoff finalleri oynamış. Ya da geçen sezonu şampiyon olarak tamamlamış oyuncular. Çok önemli oyuncular. Genç ve dinamik bir takım kuruyoruz. Çok yaş ortalamasını zaten 2004'lü kontenjanlar olduğu için yaş ortalaması zaten yükseldi. 5+3 var. Ama 5+3'ü kullanmaktan yanamayın. Onu değerlendiriyoruz. En doğru olabilecek belki bir tane 5+1'de kalabiliriz. Onun dışında daha çok 2001, 2002, 2004, 2005 bu tarz oyuncularla da devam etmek istiyoruz. Süreç devam ediyor. Şu anda 14 oyuncu, 2 kaleci ama daha en azından bir 7-8 transferimiz daha var. Görüştüğümüz çok oyuncu var. Tabii ki buradaki maalesef tabii bu biraz da bu sistemin getirdiği dezavantajlar var. Salim şöyle, federasyonu koyduğu bu yaş sınırları menajerlik sistemiyle başka bir yere dönüşüyor. 2004-2005'li oyuncuların bir anda rakamları yükseliyor. Daha önce bunu işte yerli kuralı diye bir dönem geçmişti. Orada da biliyorsunuz yerli oyuncuların ederin üstünde bir rakamlara çıktığı gerçekleştirilmişti. Yani aslında denklemin bir tarafını düzeltirken diğer taraftan başka açıklar çıkıyor. Şimdi 2005'li oyunculara talip oluyoruz. Yani bu lig için 8 milyon, 10 milyon rakamlar teklif ediliyor. Benim tabii ki menajer çok arkadaşımız var. Çok değerli hepsi. Onlar da iş yapmak istiyorlar. Ama Futbol Federasyonu'nun denklemin bu tarafında bu menajerlik sistemini biraz daha irdelemesi, oyuncuların ederin üstünde rakamlara çıkartılması, oyuncuları... Şimdi biz mesela bir oyuncuya talip oluyoruz. Bizim grubumuzda başka bir takım. Bunu geçen sene de yapıyorlardı bu manipülasyonları. Bir oyuncuya talip oluyoruz. O oyuncunun işte şuradan bu kadar teklif var. Oradan o kadar teklif var. Kulüpleri birbirleriyle aynı gruptaki takımları, şampiyonluk adayı takımları birbirlerine getirip rakamları yükseltiyorlar. Evet. O zaman da kulüpler çok zarar görüyor. Çok parası olan kulüpler, çok maddi gücü olan kulüp şu demek değil yani. Para istediğimiz gibi ben kulüpçü de bir antrenör değilim. Ama oyuncu tarafında da değilim. Ama bir işin ederi var. Oyuncuların bir rakamsal bir makası var. Yani işte bazı oyuncularda bu rakamlar yükselebiliyor ama bazı oyuncularda da bu rakamların bir ederi var. Sürdürülebilirlik için az önce Cafer Hoca'yı da dinledik. Evet, bazen takımlar ligde kalmak için ya da işte o sene şampiyon olmak için bir anda çok ciddi bütçelere çıkıyorlar. Sonra ertesi sezon çok büyük hüsrana uğruyorlar. Onun için kulüpler yıllık değil daha çok mega planlar üzerine konuşmaları lazım. Yoksa bu sürdürülebilir bir ekonomi değil. Evet, şu anda bizim Bitlis Spor olarak Caner Başkanımız başkan olmak üzere işte şehrinde ele gelen iş adamları evet maddi olarak gücümüz var ama bu şu değil. O aldığımız oyuncunun da ederinin dışında bir rakama çıkmamız söz konusu değil. En uygun, en düşük maliyet, en uygun rakamla gitmemiz lazım. Çünkü teknik adam olarak kulüplerinde bu konuda zarar görmemesini sağlamak, doğru oyuncuyu bulmak. Transferde bazen evet 25 tane oyuncu alıyoruz. Bazılarının doku uyuşmazlığı olabiliyor. Onun için bazen kulüpleri de bu konuda korumak lazım. Dediğim gibi burada menajerlik sistemiyle ilgili belki biraz daha irdelenebilir süreç. Durumlar böyle sadece.
1: Hocam peki yani 3. ligde, 2. ligde kadro planlaması yapan teknik direktörlerle konuştuğumda özellikle şu durumdan çok rahatsız olduklarını dile getiriyorlar. Yerli oyuncu fiyatlarında ciddi bir artışın olduğunu söylüyorlar.
0: Evet, evet.
1: Siz de bu konuyla ilgili sıkıntı yaşıyor musunuz?
0: Tabii. Özellikle işte bu sezon. Şimdi 3. ligde de 2. ligde de var. Orada da 4 tane oyuncu mecburiyeti var 2004'te. Ya işte burada tabii ki kulüplerin kendi altyapılarına biraz daha yönelmesi lazım. Şimdi 19 takımları, elit 19 ligleri bunları çok kulüpler ciddiye almıyorlar. Ama şöyle olması lazım. 2007-2008'de oyuncular, 2007'de 3 tane kontenjan oynayabilir elit 19'larda. 2008'ler bu sene oynayacak. Yani burada 2008'de oyunculara aslında çok değer vermeleri lazım. Yani orada çalışan teknik ekiplere, oradaki oyuncu transferlerine oralara daha çok da önem vermeleri lazım. Çünkü neden? Gelecek sezon için bu yaş kriteri devam edecek gibi görünüyor. Evet, şu anda sistem oturmuş gibi. Onun için bu rakamlar yükselirken kendi altyapını atıyorum. Şimdi 2004'te 3 tane oyuncu bu sene bize mecbur 2004, 2005, 2006. Şimdi kendi kulübümüzün altyapısında 2006'lı oyuncu olursa 2 tane oyuncuyu sen A takım kadrosu listesine yazdın mı? Şu anda en ortalaması diyorum 4 milyondan 4 milyon çarpı 4 milyon 8 milyon lira. 2 tane oyuncuyu kendi altyapından kulübeye koyduğun zaman 8 milyon lira kulübün kasasında kalıyor. Zaten altyapının gideri aslında bir yılda 8 milyon bile değil. Antrenörleri de içine koyuyorum. Onun için kulüplerin bu matematiği çözmesi lazım. Yani ben altyapıya evet önem verim. Hayır, önem vermek istiyorsan A takıma en az 2-3 oyuncu bir sonraki sezona çıkartması lazım. Oradaki teknik adama da bunu söylemek lazım. Yani kulüp başkanlarının altyapıdaki hocaya şunu demesi lazım. Ben sezon sonu senden en az 2 tane A takım düzeyinde oynayabilecek, sezon içerisinde A takımdaki hocayla antrenmanlarda çıkacak, inecek, maçları sende oynayacak ama oraya hazırlamanı istiyorum. O tempolara, o yüksek şiddetli antrenmanlara, o gelişime hazırlamanı istiyorum. Ben de yavaş yavaş bu sene alacağım A takıma, hocama

0: ve zaman zaman dar alan oyunlar, 5'e 2'ler, pas çalışmalar, buraları alıp indireceğiz. Maçı sende oynayacak. Yukarılarla böyle hazırlayıp ertesi sezona en az 2 tane 3 tane oyuncu koyduğun zaman, şu anda diyorum sana, en basitinden bir oyuncuya teklif yapıyorsun. 2004'te olduğu için 4 milyon 5 milyon rakam istiyorlar. Şimdi burada ne anlıyoruz? Buradaki menajerlik sistemi tıkıyor şu anda oyuncu gelişimini. Oyuncu sadece yaşı olduğu için transfer ediliyor şu anda. Birçok takım 2004'te 2005'te oyuncuyu sadece doğum tarihinden dolayı alıyor. Kulübeye oturtmak için alıyor. Oynatmak için almıyorlar. Oynayacak oyuncu bulmak önemli olan. Onun için de 19 ligleri, elit 19 ligleri çok önemli. Yani birçok takım katılmayı imtina gösteriyor. 1 milyon lira gibi bir cezası var. Yani onu yatırıp katılmayabiliyorsun. Bunu yapan birçok kulüp var. Hayır. Aslında düşünürlerse bu kulüp yönetimi o 1 milyonu altyapıya harcayıp 19 ligine katıp ertesi sene belki 2 tane oyuncuyu kulübesine otursa 4 milyon 5 milyon lira kar edecek. Kendi bütçesinden düşecek. Umarım ülkemizdeki bu alt liglerdeki bu gelişim ligleri de daha çok bu sirkülasyonun içerisine dahil olur. Ve kulüpler daha doğru yapılanmayla gider. Tekrar başa söyleyeyim. Yani 2004'lü oyuncular bana göre kontenjan sayılması bu ülke olarak bizim bir utancımız. 2004'te oyuncu kontenjan olmaması lazım. 2004'te oyuncunun şu anda Süper Lig'de oynuyor olması lazım. 2004'lü 3. Lig'de de dayatmayla oynayacaksa o zaman bizim sistemde başka bir arıza var. Bana göre arıza elit 19 ve 19 ligleri. Yoksa bizim şu anda çalıştığımız, biz daha bir A takım düzeyinde bakıyoruz ama bence oraları düzeltmek lazım ve menajerlik sistemini tekrar izlemek lazım.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Bitlis Spor Teknik Direktörü İlker Avcıbay. İlker Hocam, hemen şunu sormak istiyorum size. Son olarak var mı transfer güncel?
0: Evet, güncel. Şimdi aslında çok önemli oyuncular aldık. Evet. Şu anda 14 tane çok kaliteli oyuncumuz var. Santrforumuzda işte Alper Uludağ'a kadar Ali Akkuş, Tuğkan, Okan, Enes İslam, Halil. Yani aslında bu ligin üstünde 3. liglerde şampiyonluk yaşamışlar. İyi oyuncular. Evet. Devam edecek. Tabii ki bir mix bu. Genç oyuncularla tecrübeli oyuncuları birleştirmek lazım. Transferler devam ediyor. Evet. Ama tabii ki her hocanın istediği, az önce Afer Hoca da söylüyor. Ben de aynı şeyden müzdaribim. Şu anda 14 oyuncuyla çalışıyoruz. Evet. Gönül ister ki aslında 24 tane, 25 tane oyuncumla bu kampı yapıp Afyon'a hazırlık maçlarına çok hazır gidelim. Ama şu anda süreç maalesef bu rakamlar, bu menajerlik, işte bu kulüpleri birbiriyle karşı karşıya getirmek. Şu anda işte dediğim gibi bu grupta şampiyonluk adayı takımları birbirinin karşısına getirmek. Evet. Ondan dolayı da rakamlar yükseliyor. Transfer biraz tıkanıyor. Bir an önce bu kadroyu tamamlamak istiyoruz. Evet. Ki Afyon'da hazırlık maçlarına tam kadro çıkalım. Yani buradaki yani taraftarlarımızda Bitlis Spor'un çok seveni var. İstanbul, Türkiye'de çok takip eden Bitlisliler var. Evet. Onlar da ne merak etmesinler, en doğru kadroyu kuracağız inşallah. İyi bir grup. Çok rekabetin sert olacağı bir grup. İnşallah sezon sonunda şampiyonluğu, kupayı kaldırmak istiyoruz.
1: Çok teşekkür ederim hocam. Mutlu hafta sonları diliyorum. İyi çalışmalar diliyorum. Teşekkürler. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz İlker Avcıbay'dı. Bitlis Spor'u konuştuk kendisiyle. Yayınımızı noktalıyoruz. Benden hemen sonra sevgili Burak Alaca Altıncı Alan programında sizlerle birlikte olacak. Ben de sizlere mutlu hafta sonları diliyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.
2: Salim Manav'la transfer ateşi sona erdi.
3: Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.
2: Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyospor'u dinliyorsunuz?
4: Son yıllarda hem basında hem spor basınında hep bir taraf olma çabası varken bu çabaya girmeyip aklınızı ve vicdanınızı dinleyerek bertaraf olmadığınız için seviyoruz.
5: Radyospor'u 2008 senesinden beri dinliyorum. En sevdiğim yönü demokratik bir radyo olması, hiçbir yere bağlı olmaması.
6: Tarlada çalışırken bir dost gibi işimi hafiflettiği için Radyospor'u seviyorum.
7: Radyospor'u dinliyorum. Çünkü bana iyi geliyor. Bazen yayına bağlanan taraftarların yorumlarına sinirlendiğim oluyor. Bazı programcıların yorumlarına, düşüncelerine kızdığım oluyor. Kanalı değiştiriyorum ama 15-20 dakika sonra kendimi yine Radyo Spor'da buluyorum. Bunun nedenini de gerçekten bilmiyorum.
2: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
8: Radyo Spor!
9: Hoşçakalın, Radyo Spor'da kalın.
3: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları Ercan Taner ve Mehmet

0: Kendini sunar.
1: Herkese iyi günler. Saatlerimiz tam 15'i gösteriyor. Spor Kazanı başladı. Ben Mehmet Sevinç, Ercan Taner'le birlikte gündemi değerlendirmeye başlayacağız. WhatsApp hattımız devrede. Bizlere WhatsApp üzerinden de ulaşabilirsiniz. Hemen hatırlatalım, 0538 052 14 87 WhatsApp hattımız. Soru, görüş, öneri, yorum hepsini bekliyoruz sizlerden. Ercan abi merhaba, hoş geldin.
2: Herkese iyi günler, merhaba, hoş bulduk.
1: Gündemde tabii ki dün oynanan maçlar var. Beşiktaş çok beğenildi, Başakşehir hiç beğenilmedi. Tam tersi iki senaryoyla karşı karşıya kaldık. İstersen Başakşehir'le başlayalım, sonra Beşiktaş'ı geniş konuşalım istiyorum.
2: Başakşehirli herkes ona örnek vermiş. Biz de bu karşılıklı konuşalım bence. Rakibin değeri 4 milyon 200 bin euro mu ne?
1: Evet, 4. O civar. 4-200.
2: Başka bir şey söylemeye gerek var mı? Başakşehir 85 milyon euro civarında herhalde.
1: Tabii bir oyuncusuna mesela talip olsan 10-15'ten açıyor kapıyı.
2: Başka bir şey söylemeye gerek var mı?
1: Yok, niye böyle oldu?
2: Şuymuş, buymuş.
1: Yok, öyle bir şey olmadı.
2: Ya bu her şey de sezon başına tamam, doğru, bağlanabilir. Fakat ben maçı da seyrettim. Ya ilk yarıda rakibin bir tane hata var, gol oldu. Hı-hı. Ama Başakşehir'in yok.
1: Başakşehir'in hata yok, işte sorun burada.
2: Yani net gol pozisyonu, hı-hı, denilen olay mevcut değil. O zaman ileniyorsun Mehmet. Başka yapacak bir şey yok.
1: Çok erken bir veda. Çok erken ya.
2: Beklenilmeyecek bir veda. Yani.
1: Konferansta da hani biz diyoruz ya, yani Türk kulüpleri hani bütçeler. Ya konferansta bir şeyler bekliyorsunuz yani. En kötü gruplar, en kötü maçlar, şey çünkü en zayıf takımlar.
2: 10 takım UEFA sıralamasında bizim takımların puan alması gerekiyor ki Şampiyonlar Ligi'nde işte devam edeceğiz. Belki ikinci takıma çıkacağız. Sen bunu düşürüyorsun şimdi bir de.
1: Tabii tabii.
2: Ya uğraşıyorsun. İşte Belçika'ya yaklaşalım diyorsun. Ama bunları düşürüyorsun. Ben şaşırdım açıkçası. Ya 2-0'da yeniliyorsun. Rakip bir de kırmızılı kart görüyor.
1: Yani bir anlam veremedim ben de açıkçası. Niye bu kadar kötüydü Başakşehir? Acaba... Şimdi şöyle de düşündüm Ercan abi, yani geçen sene özellikle ligin sonlarına doğru oturmuş bir oyun vardı Başakşehir'de ve gerçekten de iyi futbol oynuyorlardı. Açık söyleyelim, mesela Ramsbark'a gelmişlerdi, ilk yarı çok iyi futbol oynamışlardı. Evet, belki 3-0 kaybettiler ama ikinci yarıda, ama ilk yarıda iyi bir futbol vardı. İşte diğer maçlara bakıyorum, yani Nuri Şahin bir oyun kültürü yerleştirmişti. Ama aklıma şu geldi, yani bu kadar kötü görünce acaba Avrupa'yı istemiyorlar mı?
2: Sanmıyorum.
1: Aklıma gelmedi değil yani.
2: Her sene içinde Avrupa kupalarına katılmayı hedefleyen bir takım. Ya şimdi kadroya bakınca tamam, fena değil de artık şunları bulamıyorlar. İki isim söyleyeceğim. Birisi şu anda hala Başakşehir'de, biri Visca. Mesela Adebayor.
1: Evet.
2: Bu tarz ligde Trezege. Trezege. Bu tarz ligde sonuç değiştirebilecek, oyunda ön plana çıkabilecek,
1: bireysel yetenek,
2: bireysel sonuca gitmesini sağlayacak oyuncu tiplerine şu anda uzaklar. Şamuradov gol atıyor da işte olmuyor.
1: Peki oyun olarak mı yani rakibin gerisindeydi?
2: Yo.
1: Teknik kalite olarak mı?
2: Bence neyin gerisinde olduğu, tabii bunu fizikle değerlendirmemiz lazım, belli oldu. Takım gitmiyor.
1: Yükleme zamanı mı acaba, bilmiyorum ki işte, yani ona göre de takımı hazırlamak lazım.
2: Bazı istiyorsan. Ya bu arabalardan örnek verelim. İşte atmosferik motor var ya.
1: Hı hı.
2: Yokuşta öyle aslanlar gibi çıkmaz biliyorsun.
1: Evet.
2: Belirli bir standardı vardır. Hatta zorlarsan da bağırır.
1: Bağırır.
2: Motor. Ama o motora güç verdiğini zannedersin. Hayır, benden bu kadar diyordur motora, yani fazla zorlama beni.
1: Hmm.
2: Atmosferik motor tarzında değil mi?
1: Benim limitim bu.
2: Yani limiti bellidir.
1: Hmm.
2: Onu da ona göre kullanmak lazım. Bu takımın limiti de sanki bu mu?
1: İşte orada bir soru işareti var. Bu olmaması lazım. Yani bu
2: tekrar
1: bütçeyle.
2: O zaman başa dönelim. Programımızı açtığımız konuya bakalım. Rakibin mali değeri 4 milyon euro. Hadi diyelim ki saha sentetik saha. O zaman kapanacaksın. Evet. Gücün yoksa da. Top oynamaya değil de kapanmaya. Golümü atayım. Belki bir fırsat bulurum. Ya rakip zaten üstüne gelemiyor.
1: Gurur mu yaptılar acaba? Kapanmayalım. Anlamadım ben hiç. Hiç anlam veremediğim maçlardan biri.
2: Kapanalım derken yaslanalım demek istemiyorum. Şunu diyorum ya, kendi yarı sahanda oyunu kabul edip rakibin atak yapmasına izin vermeyeceğim. Nasıl olsa gücü yok sabırla zaten. Oynadığında demek ki yok.
1: Gücü yok zaten. Turku gelemez ki. Ya gelecek bir yeteneği yok. Hadi sen dedin ya hani bireysel yetenek. Yani yok, rakipte yok.
2: Ya o ikinci yarıya başlıyorsun. Dakika 46 ikinci gol yiyorsun. İkinci yarıya öyle mi başlanacak? Bence başlanmaması gerekiyor. Ya bunun izahı yok. Ben
1: gerçekten yok şimdi ben. Hani en absürt şeyleri de masaya yatırmaya çalışıyorum. İşte Avrupa'yı mı istemediler? Ne olabilir? Yani çünkü izah edemiyorum.
2: Ya sezonu da erken açtılar. Gittiler, kamp yaptılar, hazırlık maçları oynadılar. Sezonu da erken açtılar. Yok. Olmuyor.
1: Yani sezon erken açmak demek ben Avrupa'da işte lige kalmak istiyorum.
2: E tabi.
1: Turu geçmek istiyorum demek. Yoksa hani diğer takımlar gibi geç de açabilirdin, daha geç de açabilirdin. Hani lige hazırlanmak istiyorsan.
2: Yani ben kesinlikle bu konuda bayağı şaşkınım. Mutlaka futbol takip edenler de gecenin bayağı bir sürpriz sonucu olarak değerlendiriyor.
1: Ben de öyle değerlendiriyorum Ercan abi, herkes gibi. Yani tamam, İstanbul'daki maç iyi gitmedi. Telafi etme şansın var. Rakibi de gördün. En azından gördün, hani çıplak gözle de görme şansına sahip oldun kendi takımına karşı. Artılarını, eksilerini bir şekilde önlem alıp bu turu geçmen lazımdı yani, bu kadar zayıf bir takıma karşı. Ha şöyle olaylarla biz geçmişte de karşılaştık. Mesela Galatasaray Tromsø'yü geçememişti ama olağanüstü hava koşulları vardı.
2: Ya dün zemin güzel bir yerden geldi. Zemin sentetik ama nefis bir hava var Finlandiya'ya göre. Güneş var. İnsanlar palto giymemiş. Demek ki soğuk değil.
1: Evet.
2: Harika bir havada oynandı maç.
1: Hava da güzel. Zemin tam sentetik olabilir. Seni hadi %5, %10 etkilesin. Ama bu kadar bir etki olmaması lazım.
2: Bence de olmaması lazım.
1: Yani çünkü oralara Avrupa'nın diğer takımları da gidiyor, kazanıyor, geliyor. Yani sentetik zemin tamam ama.
2: Ya en azından elenmiyor çoğu.
1: Elenmiyor, evet. Şimdi puan, ülke puan açısından da büyük sıkıntı.
2: Bence de.
1: Yani büyük sıkıntı doğurdu. Konferans liginden, çünkü en zayıf ligden puan gelemeyecek olması büyük sıkıntı. Yani en çok puanı oralardan almayı planlıyoruz çünkü alt liglerden. Hem konferans hem Avrupa Ligi. Hani Şampiyonlar Ligi'nden daha az puan gelmesi doğal. Çok zor çünkü maçlar. Ama oradan, en zayıf ligden puan gelmeyecek olması kötü.
2: Bence de.
1: Çok kötü. Çok kötü gerçekten de.
2: Üzüntü verici oldu. Onu öyle değerlendirebiliriz.
1: Bir dinleyicimiz diyor ki Başakşehir yetiştirici takım olmalı. Lige zarar vermeye başladılar. Bu kadar değil de lige niye zarar versinler? Öyle bir şey yok ama burada yani dünkü mücadele büyük hayal kırıklığı yarattı herkeste. Onu evet, söyleyelim evet. Yani. Ülke futbolu adına da büyük hayal kırıklığı yarattığını söylemekte fayda var. Şimdi Ercan abi bakıyorum başka mesajlar var. Beşiktaş'a geçeceğim zaten birazdan, reklam arasından sonra. Şimdi hem şöyle bir yorum geldi. Hatta az önce sevgili Burak da söyledi bunu. Keşke Göztepe gitseydi dedi. Dinleyicimiz de diyor ki Göztepe ile çekişiyorlardı. Göztepe'ye yazık oldu, üzüldüm bir İzmirli olarak diyor.
2: Ya şimdi
1: biz gitsek daha iyi olurdu diyor.
2: O bunu taraftar baskısı tabii ki daha maçın sonucunu bilemezsin ama Göztepe o taraftarıyla İzmir'de bu Turku karşısında istediği sonucu alırdı gibime geliyor.
1: Bundan kötü olmazdı, bana da öyle geliyor yani. Yani elen tamam. Bir şekilde bu turu geçerdi en kötü. Ben öyle hissediyorum. Burada da dinleyicimiz biraz haklı diyebilirim. Doğru. Yani en azından düşünce olarak baktığımda ben de kendisine yakınım. Yani şimdi Başakşehir'in şu sonucu aldıktan sonra ancak bu yorumu yapabiliyoruz. Yani geçen sene sonuçta kim hak ettiyse o gitti.

0: Tabii Başakşehir hak etti. Başakşehir gittim. Ama iki oyunda bize gösterdi ki Avrupa'ya pek de hazır bir takım değil Başakşehir.
1: Tabii burada teknik direktörün değerlendirmesi önemli. Bundan sonraki haftalarda lig başlayacak. Belki transfere ihtiyacımız vardı. Transferler geç geldi diyebilir. Oyuncu almamız gerekiyordu. Ama takımın tümünde yok, bir güçsüzlük vardı. Bunu kabul edelim.
0: Evet. Bir dinleyicimiz çok enteresan bir yorum yapmış. Daha doğrusu bir fikir vermiş. Diyor ki Başakşehir'in ismi Tekirdağ Spor, Silivri Spor olsa taraftarı olur. Tekirdağlılar renkli insanlar, gider stadı doldururuz diyor. Kendi açısından değerlendirmiş. Teşekkür ediyoruz. Mesajı için. Mesela benzer bir yorumu bir başka dinleyicimiz yapmış. Ya taraftarı yok diyor
1: Evet, binlerce
0: kulübün.
1: taraftar tabii mevcut değil. Onu kabul edelim. Tıklım tıklım doluyor mu lig maçlarında tribünler?
0: Yok. Bir başka dinleyicimiz de demiş ki bu da doğru bir yorum bence. Ligin Finlandiya'da ligin erken başlamış olması bir bahane değil, olamaz. Biz de halı saha maçı yapıyoruz sürekli. Biz de formdayız. O zaman Başakşehir'i bizim de elememiz lazım diyor.
1: O kadar değil de.
0: Mantık olarak doğru. Yani mantık doğru.
1: Devamlı maç yapıyorsun, antrenman yapıyor musun tabii.
0: Evet. Yani fizik onlar daha hazır demek bu elenmenin bahanesi olamaz diyor kısaca.
1: Ne olursa olsun bu takımın teknik, taktik ve kondisyon anlamında hazır olup bu rakibi elemesi lazım.
0: Kesinlikle
1: Onu
0: katılıyorum.
1: söylemem lazım.
0: Kesinlikle. Şimdi bir araya gidelim. Aradan sonra Başakşehir ile ilgili mesajlar gelirse döneriz tabii ki ama Beşiktaş'ı konuşacağız.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Evet, birliklerimiz devam ediyor. Beşiktaş turu geçti. Midland karşısında 1-0, 2-0, 2 galibiyet. Gol yemeden turu geçti. Hatta istatistikler vardı. Bir 17 yıl sonra bir ilki gerçekleştirdi. Domenico Tedesco. Her
1: Doğru.
0: iki maçı da kazanıp gol yemeden turu geçen yabancı teknik direktör oldu. Ve çok fazla da yani gazetelere baktığımda övgü vardı.
1: Ya şöyle bir gerçek var. Maçın başında Beşiktaş'ın direncini hemen kırmak istedi Midland takımı. Öyle değil mi?
0: Sert oynadılar.
1: Sert başlangıç, direnci kırmak, iki topun direkten dönmesi. Fakat dakikalar geçtikçe buna cevap vermek isteyen bir Beşiktaş takımını gördük.
0: Fizik olarak ezilmedi.
1: Sen bana dedi, beni bu kadar yoramazsın, kıramazsın oyunun içinde dedi. Cevap vermeye başladı. Onlar faul yaptı, Beşiktaş da faul yaptı. Maçın ikinci yarısına da çok iyi bir başlangıç.
0: Korakor.
1: Çok iyi bir başlangıç ikinci yarıya. Sonra rakip gelmek istiyor. En büyük hataları tabii ki kırmızı kart görmesi. 10 kişi kalmaları artık bitirdi. Ondan sonra da Orkun'un tabii direkten dönen topu var. Daha önce de gol gelebilirdi, onu da söyleyelim. Ve bence herkesi yanılttı Beşiktaş.
0: Zor
1: Çünkü
0: bir turaydı.
1: hatırlasınlar, burada yorumlar yapılırken, burada dediğim Midland çıktığı zaman ülkede yapılan yorumlara baktığında ne deniyordu? Beşiktaş'ın işi çok zor.
0: Evet.
1: Ya konferans liginde de şu olabilir, bu olabilir. Hatta elendi gözüyle bakan çok insan yok muydu?
0: Vardı. Vardı tabii.
1: Neden? Geçtiğimiz sezon ortaya çıkan gösterge. Rakibin aldığı başarılı sonuçlar.
0: Çabuk kırılan bir takım.
1: Çabuk Beşiktaş takımı iyi sonuçlar alamıyor 4 yıldır. İşte teknik direktör değişimi. Onlarda fizik kondisyon bayağı iyidir, güçlüdür derken Beşiktaş'ın buna gayet iyi cevap verdiğini gördük. Bu tabii antrenman sistemi, çalışma, rakip analizi, oyuncuların İtalyano'nun istediği oyunu en azından uygulamaya çalışmaları. Ya belli, iyi ya da kötü, belirli bir sistem var Beşiktaş'ın. Bu takımda bir de 6 kişi değişmedi. Kaleci Nübel, Salih, İlhan. Geçtiğimiz yıldan başka kim var farklı? Kimse yok.
0: Yok. Ama oyun anlayışı değişti.

0: değişti.
1: Oyun anlayışı ve mantık değişti. Ya elimde diyor ki teknik direktör, ben böyle teknik direktörleri gerçekten severim. Benim diyor elimde böyle bir oyuncu kadrosu var. Tamam transfer yapılacak ama ben yine de bunlarla şunu oynayabilirim diyor bu sistemi. Ben de mücadele ederim, ben de kapanırım, ben de pres yaparım. Bunu önemli olan diyor antrenmanlarda oyunculara anlatmak ve dün röportajlarda şu dendi Beşiktaş takım oyuncularına, antrenman tempomuz çok yüksek. Demek ki önemli bir eksik vardı antrenman temposu konusunda. Bunun tabii oyuna pozitif yansıdığını görüyoruz.
0: Şimdi şöyle bir bakıyorum. En son Ben Schuster her iki maçında kazanıp turu geçmiş. Evet. Beşiktaş'ta 16 yıl önce. Şimdi de Vincenzo Italiano geçti. Şimdi Italiano'nun zaten Avrupa Kupalarındaki başarıları malum, daha önce söyledik.
1: İki finali var.
0: İki finali var. Avrupa'yı önemseyen bir teknik direktör. Ve yani takımı da yavaş yavaş yukarıya doğru çıkıyor.
1: Geçen sene de bunu söyledi geldiğinde, sezon başını hatırlatmak isterim. Üç kulvarda mücadele etmeyi çok seviyorum diye. Neyi kastediyor? Avrupa'yı, ligini, kupayı ve kendi ülkesindeki kupayı.
0: Evet, yani her
1: bu yüzden de diyor kadroda değişimler göreceksiniz diyor. Fakat diyor şimdi bir haftalık bir takım olduğu için geçen hafta kazandı. Ben de o takımı diyor ödüllendirdim. Çünkü bir tane maç yaptık diyor. Bu değişimler tabii ki olacak. Çünkü diyor ben de biyolojik ritmi biliyorum. Ben de oyuncuların kimin yorulduğu, kimin yorulmadığı, onları değerlendirebiliyorum. Ona göre değişimler olacak dedi.
0: Nübel'e bayağı övgü var Ercan abi.
1: Ama bir takımların kalecisi.
0: Nübel'i yani, bayağı Bayer'le beraber, değil mi? Yazarlar, evet.
1: Nübel bilinen bir kaleci.
0: Evet, bilinen bir kaleci.
1: Stuttgart'ıyla, Monaco'suyla, Bayern'iyle bilinen bir kaleci. Ki benim en çok dikkatimi çeken kalede artık soğukkanlı eldivenler var. Panik yok. Kalede panik olmayınca kime yarıyor Mehmet? Önündeki?
0: Savunmacılara yarıyor.
1: Savunmacılara yarıyor. Öyle bir panik yok kalecide. Hani derler ya abuk subuk çıkıyor topa, zamansız çıkıyor. Kornerlerde ya da kalesinde kalıyor. Öyle bir şey yok. Ne gerekiyorsa onu yapıyor. Görevini yapıyor.
0: Şimdi bu başarıyı çoğunlukla İtalyano'ya bağlıyor. Yazarlara baktığımızda yorumlar böyle. Ama tabii iki top da direkten döndü. O toplar bir kırılma da yarattı sanki mücadelede.
1: Futbolun içinde bu tabii, var tabii. Onu zaten Beşiktaş'ı değerlendirirken en başta söyledik. Futbolun içinde bu var. Belki başka bir maç izleyecektik.
0: Tabii. Olabilirdi.
1: Ya futbolun seyredilmesi niye zevkli? Bunlardan dolayı.
0: Bilemiyorsun, kestiremiyorsun. Bir sonraki dakikada ne olacağını. Ama golden sonra rahatlayan bir Beşiktaş. Kontrolü ele alan. İkinci yarıda kontrolü ele alan bir Beşiktaş
1: evet,
0: vardı.
1: Evet. İkinci yarı başlangıcını ben çok beğendim.
0: Rakibin her iki maçta da kırmızı kart görmesi işini kolaylaştırdı Beşiktaş'ın. Bunu da söyleyelim. Başarıyı küçümsemek için demiyorum tabii ki bunu ama Beşiktaş'ın da artıları oldu rakibin eksilmesi saha için. Evet. Bunlar futbolda var. Yani Beşiktaş eksilmedi, rakip eksildi. Demek ki rakip yanlış yapmış.
1: İlhan çok genç yaşına rağmen çok iyi bir penaltı aldı.
0: Evet.
1: Ya şimdi oraya Trossard da gelecek. Şimdi hücumda oyun kurma ve hücum zekasını çok iyi kullanma konusunda uzman bir oyuncu geliyor. Bu oyuna pozitif katkı verecek. Ama şunu merak ediyorum. Çerni ve Raşitsa ile tamamen devam mı? Yoksa yine Trossard gibi hücum aklı yine yüksek bir sağ kanatla mı devam? Onu mu düşünüyorlar? Olaytan dün golün pasını verdi ama orta alana daha usta, daha çok iş bitirici başka bir oyuncu mu? Bir tane stopere daha ihtiyaç var mı? Bence var.
0: Var gibi evet. O yönde çalışmalar da var.
1: Ve Oğla mı? Oğla devam etmez. Aynı mevkide bir sezon. Oraya mutlaka tahmin ediyorum başka bir oyuncu da gelebilir.
0: Şimdi baktığımızda Beşiktaş özellikle ikinci yarı çok çok iyi bir performans sergiledi. Kontrolü ele aldı dedik. Şimdi Raşitsa ve Černý aynı pozisyonda iki yabancı Ercan abi. Şimdi
1: Černý dün vasattı.
0: Onu diyecektim. Raşitsa daha etkili sanki.
1: Ya Černý dün vasat kaldı.
0: Daha iyi gibi geliyor bana.
1: Ya iki oyuncu da esasında Mehmet Vasat'ın üstüne pek çıkamıyorlar. Ya orada biraz daha futbol zekası yüksek, oyun kurma yeteneği iyi olan bir sağ kanat daha fazla iş yapabilir gibi geliyor bana.
0: Şimdi Raşitsa'nın gol atması var artı olarak. İstatistiklerde Raşitsa daha az kaldı tabii sahada. Ama istatistikleri yüzdeye vurduğumuzda daha iyi.
1: Daha iyi tabii.
0: Černý ile kıyasladığımızda dünkü maç özelinde en azından. Yani oraya da bir transfer, mesela Salah ismi geçmişti. Demek ki Beşiktaş'ın aklında oraya da bir isim var. Monte etmeyi istiyor.
1: Yani bunu teknik direktör de herhalde istiyor. Onu söyleyebilirim.
0: Sağ öne de bir oyuncu gelirse bu iki oyuncudan biriyle vedalaşılacak demek ki. İlhan'ı biraz konuşalım. Çünkü İlhan da hani birçoklarına göre sürpriz bir transferdi. Ama süre aldığı dakikalarda ben gayet iyi buldum İlhan'ı.
1: Vazifesini gayet başarıyla gerçekleştirdi.
0: Penaltıyı aldı.
1: Tabii ki penaltıyı alması önemli. Çok genç bir oyuncu. Fransa 2. liginden gelmiş.
0: Evet.
1: Ve bir anda kendini bir Avrupa Kupası maçında 11'de buluyor.
0: Beşiktaş gibi takımda.
1: Beşiktaş'ta. Bunları gerçekleştirmek önemli. Kendini geliştirmesi için bazı daha en büyük eksiği bence deneyim. Onu da kazanacaktır. Ben de seninle aynı kanaatteyim. Ben de beğendim.
0: İlhan'ı beğendim gerçekten. Yani daha da iyi olabilir ve olacaktır da daha genç, senin dediğin gibi çok genç bir oyuncu.
1: Tekrar söyleyeyim Mehmet, ikincilikten geliyor, birincilikte lig birden de değil.
0: Evet.
1: Bulunmuş, alınmış, transfer
0: çok iyi transfer bence. Çok iyi transfer İlhan Fakılı. Yani geldiği lige bakacak olursak, maliyetine bakacak olursak, şu ana kadarki oyununa bakacak olursak gayet iyi bir transfer gibi görünüyor İlhan Fakılı. Şimdi Ercan abi şu da var, az önce yine içeride de bunu konuştuk. Mesela gazeteci arkadaşlarımızın da yorumları hemen hemen aynı şekilde. Diyorlar ki rakip sertti, sen de aynısını söyledin. Beşiktaş bu sertliğe aynı şekilde karşılık verebildi. Beşiktaş'ı ayakta tutan da bu oldu. Ya bu şimdi sadece 3-5 kelimeyle anlatılabilecek bir şey değil. Ev sahibi takım. Şimdi geçen sene örnekleri var. Galatasaray mesela Şampiyonlar Ligi'nde Juventus deplasmanında o sertliğe karşılık veremedi.
1: Evet.
0: Liverpool deplasmanında 8-9 oluyordu maç.
1: Evet.
0: Yani Uğurcan o inanılmaz kurtarışları yapmasa o karşılığı veremedi. Şimdi tamam, biri Juventus biri Liverpool, kabul ediyorum, ama bu karşılığı da saha içinde rakip kim olursa olsun vermek gerekiyor. Sinlemek gerekiyor. Beşiktaş bunu çok iyi yaptı.
1: Bence de. Ya bunu... Ama bunun karşılığı nedir Mehmet? Antrenman temposu, takımın çalışması, oyuncuların bu çalışmayı benimsemesi. Bu da bu takımın gerekli, az önce konuştuğumuz alınan oyuncularla, alınacak oyuncularla daha başarılı olacağı konusunda inançları pekiştiriyor.
0: Transfer çalışmalarına da değiniriz. Tabii ki Beşiktaş'ta. Biraz da yorumlara bakalım. Beşiktaş taraftarı takımı nasıl buldu merak ediyorum. Yorumlarda yazarlarsa biz de burada değerlendiririz. Bakayım dinleyicimiz. Bakıyorum. Ara ara yayın Mersin'de kesiliyormuş. Bunu iletelim teknikteki arkadaşlarımıza. İlk defa hiç acaba tur gidiyor mu demeden maç izledim diyor Ankara'dan Hasan Bey. Bu da güzel. Taraftar için çok değerli bir şey bu.
1: Tabii. Ve uzun süre maçı ne olursa olsun 0-0'da tutmak iyi olay. 0-0'a tur atlıyorsun.
0: İlk
1: ve her geçen dakika rakip endişeye kapılıyor. Ya gol atamıyoruz diye. Ve rakibi öyle bir hale getiriyorsun ki oyunun içinde. Sadece bu yüksek toplar ve kafayla belki

0: gol atarım diyor ikinci yarı. Öyle organize atağa buna izin vermiyorsun. Rakibe aynı sertlikte, tabii oyun kurallarının müsaade ettiği ölçülerde karşılık veriyorsun. Ve bu da rakibin artık hücumda istediği organizasyonları yapmasına imkan tanımıyor. Bunu da başardı Beşiktaş.
1: Şimdi dinleyicimiz demiş ki tamam Beşiktaş pres yapıyor. Kabul ediyorum ama haftada 3 maç yapacağız. Bu sakatlıkları da beraberinde getirebilir bu oyun. O yüzden 4-5 transfer şart demiş.
0: Hedef o zaten. Öyle konuşuluyor.
1: Geniş bir kadro kurmak.
0: Hem genç oyuncular hem de futbol dünyasının tanıdığı oyunculardan oluşan bir kadro ortaya çıkarmak. Bunu zaten futbol direktörü Önder Özen de söyledi. Yöneticiler de söylüyorlar. Hı hı. Herkes biliyor bunu. Öyle tek kulvarla bu iş olmuyor.
1: Olmaz. Zaten İtalyano'nun olduğu yerde tek kulvar olmaz.
0: Neden olmuyor? Oyuncu gayet rahatlıyor. Haftada bir maç. Yeri geldiğinde işte kupa. Kupadan da elendim zaten. Dükkanı kapatıyorsun. Türkiye Kupası'nı kastediyorum.
1: Evet.
0: Avrupa'da yoksun. Ligde de havlu attın mı herkese ne oluyor? Bir mesai oluyor değil mi? Normal geliyorsun sabah 9 akşam 5 gibi. Hafta sonu maçını oynuyorsun. Sonra önümüzdeki haftaya kadar bir iki gün istirahat ediyorsun. Önümüzdeki haftaki maçı bekliyorsun. O takımın fiziği gelişir mi?
1: Yok.
0: Maç kondisyonu gelişir mi? İmkansız. Olmaz. İmkansız.
1: Şimdi Beşiktaşlı Musa Bey demiş ki bence demiş hoca ve takımın kimyası çok iyi. Hoca Beşiktaş için biçilmiş kaftan. İnşallah biz taraftarlar olarak sabredip onun oyun sistemini oturtmasını beklememiz lazım.
0: Evet.
1: Yani burada demiş ki sabırlı olmalıyız biz Beşiktaşlılar. Sabretmeliyiz.
0: Ha kesinlikle öyle.
1: Ya sabırsızlık çok can yakabiliyor bazen.
0: Ya sabırsızlık ya da tamam başarı oldu şu oldu öyle bir şey yok. Sabır, sakin. Futbolda bunu sağlarsan ve taraftar da sana zaten inandı mı ki ben Beşiktaş taraftarı artık bana göre İtalyano'nun çalıştırdığı sisteme, oynattığı oyuna inanmış durumda.
1: Öyle bir görüntü var.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Birlikteliğimiz devam ediyor. Mesajlar geliyor. Çok teşekkürler Beşiktaş taraftarı. Mutlu Ercan abi mesajlardan anladığım kadarıyla ki son derece de doğal mutlu olmaları bir tur geçtiler ve iki galibiyetle gol yemeden geçtiler. Bu son derece değerli. Üstelik geçen sene Avrupa'da ses getirmiş. İyi futbol oynamış.
0: Evet.
1: Aldığı sonuçlarla dikkat çekmiş bir takımı mağlup etti. Üstelik hazır olmadan mağlup etti. Her iki maçta da Beşiktaş güzeldi.
0: Bence de.
1: Beşiktaş taraftarı
0: için Beşiktaş'ı çok iyiydi. Tebrik etmek lazım.
1: Evet. Bundan sonrası için de konuşuruz devamını. Bir sonraki rakibi vesaire onları da konuşacağız. Tabii ki. Şimdi bakıyorum. 3-4 iyi transferle UEFA Kupası'nda ne gelir Beşiktaş'a? Yani nereye gidebilir diyor. UEFA Kupası'nda Beşiktaş.
0: Alacağı oyunculara bağlı. Bu erken bir soru.
1: Evet alacağı bir rakipleri de görelim. Lige kimler katılacak, kimler tabii olacak. Ama Beşiktaş'ın yani şimdiden bile söyleyebiliriz. Yani bu kadro mutlaka gruptan çıkmak zorunda. Zaten evet. Önce gruplara girmek zorunda, sonra gruplardan çıkmak zorunda. Devamında da kuraya bakacağız. Kim gelecek?
0: İyi sonuçlar alacaksın içeride.
1: Evet.
0: Dışarıda yenilmeyeceksin. Gruplara kalması bile bu kadro yani yıllar sonra evet bir şeyler olabileceğini gösteriyor. Her şeye adım adım gitmek lazım.
1: Adım adım derken Ercan abim şu mesajlar da bir hayli fazla. Diyorlar ki dinleyicilerimiz tamam Doğru, Beşiktaş iyi oynadı zaman zaman. İkinci yarı hakimdi. Bu

0: sevgili.
1: Salah konusunda masadan kalktı Beşiktaş.
0: Evet, masadan kalktı Beşiktaş
1: Ve
0: zaten.
1: şöyle haberler de var. El ihtiyat takımı yıllık 25 milyon euro veriyormuş kendisine.
0: Oo, iyi para.
1: Beşiktaş o paralara çıkamaz. Eğer o haber doğruysa hayatta çıkamaz 25 milyon euroya yıllık. Mümkün değil.
0: Oralar, o fiyatlar çok
1: Menajer parasını bilmiyorum tabii, o da
0: buraya
1: var.
0: uygun fiyatlar değil açıkçası.
1: Yıllık 25 ve oyuncu 34 yaşında, 2 yıl 36. Süper bir emeklilik ikramiyesi bence, kabul ederse.
0: Müthiş, müthiş bir ikramiye olur Ercan abi. Ondan sonra süper yatıyla görürüz Salah'ı Bodrum
1: Tabii.
0: kıyılarında. Beşiktaş'ın Totti'si olabilir mi Orkun? Ne dersiniz demiş.
1: Farklı oyun yerlerde oynuyorlardı tabii de. Neden olmasın? Beşiktaş'ın sembollerinden biri olmaya doğru. Şu an itibariyle isteği oydu. Zaten onun için geldi.
0: Evet.
1: Kendi istedi.
0: Başka takıma da gidebilirdi. Premier Lig'den ilgi vardı
1: O
0: Orkun'a.
1: kendi istedi.
0: Kendi istedi
1: Ya
0: buraya gelmeyi.
1: Beşiktaş'ın kaptanı şu anda, sembol isimlerinden biri, neden olmasın?
0: Olabilir. Ama tabii Totti'nin hikayesi çok farklı. Başka hiçbir formayı giymemişti Totti.
1: Tabii
0: Yani
1: tabii.
0: altyapıdan
1: Ve
0: çıktı.
1: Real Madrid'in, Barcelona'nın transfer teklifleri, şu bu, hiçbirini kabul etmedi.
0: Evet, hiçbirini kabul
1: Hep
0: etmedi.
1: Roma'da oynadı, Roma'da kaldı.
0: Aynen öyle. Orkun'un hikayesi biraz daha farklı. Ama sembol, Ercan abinin dediği gibi sembol isimlerden biri olabilir mi? Daha yaşı genç, tabii ki olabilir. Gelir gelmez kaptanlığı aldı zaten.
1: Takımın içinde sevildiği de kesin, öyle gözüküyor.
0: Çok da çalıştığını görebiliyoruz. Galibiyetten ve skordan ziyade demiş Mustafa Bey, oyuna hükmetmesi güven vericiydi. Güzel bir
1: Evet,
0: yorummuş.
1: oyuna hükmetmek önemli.
0: Yani oyunu kontrol etti. Hani bir dinleyicimiz demişti ya, başka bir dinleyicimiz, hiç acaba turu kaybeder miyiz düşüncesine kapılmadan izledim. Bunu pekiştiren bir yorum bu. Oyunu kontrol eden bir Beşiktaş vardı.
1: Evet.
0: Yani taraftarını hiç korkutmayan bir Beşiktaş vardı. Maçı Türk hakem yönetseydi ne olurdu bilemeyiz onu.
1: Şimdi ligler başlayınca bakacağız nasıl yönetecek maçları
0: Göreceğiz.
1: hakemler, değil mi?
0: Evet. Şimdi bir dinleyicimiz demiş ki, biz 9 korner kullandık, adamlar bir tane kullandı.
1: Evet. Bir maçın başında baya oyununa hemen golü bulalım düşüncesiyle hızlı başladılar. Onun dışında Beşiktaş takımı ikinci yarının başında oyuna tamamıyla yön vermeye başladı.
0: Galiba Başakşehir mücadelesi için
1: Hmm.
0: iyi yazıyor bunu. Çünkü Beşiktaş maçında böyle bir istatistik yoktu.
1: Evet.
0: Başakşehir mücadelesinin istatistiklerine bakıyorum. 8'e 1, evet, Başakşehir kullandı. Ama şimdi şu dinleyicimizin atladığı şu, Başakşehir'in bir isabetli şutu varken rakibin 7 isabetli şutu vardı. Korner belirleyici olmuyor. Çerçeveye gideceksin.
1: Ve o arayışını göstereceksin. 7'ye 1 bayağı geride kalmışsın.
0: Tabi isabetli şutlarda 7'ye 1 rakibin üstünlüğü vardı. Skor olarak da rakip zaten
1: Bu da
0: kazanan,
1: olayın
0: 2-0'la
1: gerçeği.
0: kazandı.
1: Tabii
0: Tabi
1: canım,
0: tabi yani,
1: olayın
0: evet.
1: gerçeği.
0: Demek ki oyun planını daha iyi kurgulamış rakip. Evet, bu da konuşulabilecek bir konu. Ercan abi, bunun önemine değinirler zaman zaman. Bazıları bu önemli değil der. Bazıları önemli der. Özellikle futbolun içinden gelenler biraz daha hani önemli olduğunu vurgular. Diyor ki dinleyicimiz, Sergen Yalçın elini kolunu bağlayıp maç izliyordu. Bu adam yerinde durmuyor, takıma
1: Ya
0: etkiliyordu
1: hocadan
0: demiş.
1: hocaya fark olur. Bir hoca öyle bakar, bir hoca da yerinde duramaz. Biliyorsun bunları.
0: Ancelotti de mesela 5 tane kazandı Şampiyonlar Ligi ama sabit bir adam.
1: Tabii. Ya insanların huyu o. Öyle değil mi?
0: Tabii inanılmaz bir gol oluyor mesela. Duruyor böyle bakıyor.
1: Bakıyor, evet. Değil mi?
0: Tabii.
1: Yani
0: Ya, o
1: o
0: karakterle ilgili bir şey.
1: tabii. Huyla ilgili. Ya
0: Evet, huy.
1: bazısı kanlı canlıdır.
0: Bazısı evet yerinde
1: Yerinde
0: duramaz.
1: duramaz.
0: Bazısı
1: Bazısı da
0: sakin
1: sakince
0: biridir.
1: maçı izler.
0: Evet, sakindir.
1: Ona ben bir şey diyemem.
0: Ama ne kadar yansıyor, ne kadar etkiliyor?

0: Bunu dediğim gibi bununla da ilgili farklı yorumlar var. Bazılarına göre pek etkilemiyor oyuncuyu, bazılarına göre etkiliyor vesaire. Ya bununla ilgili bir bilimsel çalışmada ben hiç görmedim. İlhan'a tecrübe,
1: Fazla etkilemez bence Mehmet.
0: evet, tecrübe değil güven lazım demiş İlhan Fakılı'ya.
1: Evet. O güveni de şu var.
0: Var gibi Ercan
1: Bence
0: abi ya.
1: görüyor. Neden görüyor? Ya ikincilikten gelmiş. Avrupa Kupası maçı oynuyor. Az önce vurguladık bunu. Ya bir güven gelmiştir kendisine. Gelmemiş olsa oynayabilir mi? Mustafa'ya bu kadar şans verildi. Forvet Mustafa'ya. O güveni sağladı mı? Hissediyor musun
0: Yo,
1: onu?
0: sağlamadı bence. Ben diyor 25 yıl önce İngiltere'ye geldim, iş vermediler, tecrübem yok diye. Sonra bir kişi güvendi, bir daha da işsiz kalmadım diyor.
1: Evet.
0: İlhan'a da güvensinler diyor dinleyicimiz. Teşekkürler Erkan Bey'e.
1: Teşekkür ederiz.
0: Şimdi olumlu görüyorum demiş dinleyicimiz Oğuzhan Bey, Beşiktaş'ın oyun gelişimini. DNA'mızda başarılı olmak ve takım oyunu var demiş. Doğru yolda olduğunu görmüş Beşiktaş'ın. Teşekkür ederiz mesaj için.
1: Bence de.
0: Evet. Lasciatemi cantare Ercan abi. İtalya
1: Evet.
0: ulusal marşı gibidir o şarkıda. Her yerde
1: Toto
0: evet, her
1: Coutinho.
0: yerde karşımıza çıkar. Özellikle sosyal medyada da çok kullanılıyor. Bunu diyor marş haline getirelim diyor.
1: Evet.
0: Dinleyici ve Beşiktaş taraftarı bir dinleyicimiz. Hani aşkın olayım çalıyordu ya, şimdi
1: Evet.
0: Lasciatemi cantare mi çalsın? Olabilir, niye olmasın?
1: Her şey olabilir.
0: Olabilir. Öyle bir etki bırakabilir İtalyanı. Göreceğiz, daha çok erken tabii. Şimdilik işler iyi gidiyor. İlerleyen haftaları da beklememiz lazım. Mesela ben şeyi hatırlıyorum. Valerian İsmail'in ilk geldiği maç. Şimdi yine karşılaştırma
1: Evet.
0: yapıyorum ama yanlış anlaşılmasın. Karşılaştırmıyorum teknik direktörleri. Yarattıkları etkiye bakıyorum. Şimdi bir Trabzon deplasmanına gitmişti Beşiktaş. İnanılmaz top oynamıştı. Yani hatırlıyor musun o maçı Ercan abi?
1: Hatırlıyorum.
0: Ben dedim böyle oynarsa Beşiktaş dükkanı kapatsın, diğer takımlar gitsin ya. Acayip bir futbol oynamışlardı ama sonra devamı gelmedi o futbolun.
1: Burada her geçen hafta iyiye giden bir görüntü var.
0: Evet.
1: Tek maça bağlı değil olay.
0: O yüzden bakacağız yani. İşler tabii ki şu an için iyi gidiyor. İki resmi maç, iki galibiyet, gol yemeden kazanılmış bir tur. Ama daha yolun başı, lig daha başlamadı.
1: Evet.
0: Yani. Bir Beşiktaşlı olarak belirteyim, takım defans yapamıyor demiş dinleyicimiz. Var mı böyle bir tespitin Ercan abi?
1: Ya pek yok.
0: Rıdvan da olmaz diyor mesela.
1: Olabilir. Hocanın değerlendirmesine bağlı. Onu hep beraber göreceğiz.
0: Trossard neden oynamıyor?
1: Trossard daha yeni gelecek. 2 Ağustos'ta anca İstanbul'da olacak. Dünya Kupası iznini yapıyor.
0: İzinde Trossard. Bakıyorum. Evet, Baresi hayatını kaybetti Ercan abi.
1: Dünya futbolunda
0: Dinleyicimiz
1: İtalya'da
0: hatırlattı.
1: çok bilinen bir futbolcu toprağı bol olsun. Dünya Kupası'nda Amerika'da yapılan Dünya Kupası'nda ilk maçta menisküs olmuştu. Final maçında forma giydi. Ve savunma da bir üstattır kendisi.
0: Gelmiş geçmiş en büyük savunma oyuncularından biri olarak
1: Milan
0: kabul
1: altı numaralı
0: edilir.
1: formayı Baresi için emekli etmiştir.
0: Evet.
1: Daha ne diyelim
0: Evet,
1: mesela.
0: evet.
1: Bu bir efsane giydi bu formayı. Avrupa'nın en sevilen bir de bilinen döneminde oyuncularından biriydi.
0: Şimdi Barizi, o da aslında Totti gibi. Az önce konusu açıldı ya. Bütün futbol kariyerini, 20 yıllık profesyonel kariyerini tek bir kulübe adamış.
1: Evet.
0: Sadakati ve kusursuz liderliğiyle Kaiser Franz benzetmelerine mazhar olmuş biriydi. Yani Franz Beckenbauer'den gelen bir benzetme. Milan taraftarı da Pişi'nin derdi kendisine, küçük olan lakabıyla anılırdı. Çok Franco Baresi.
1: Çok önemli bir futbolcuydu.
0: Evet. 10 yaşına kadar Ercan abi, hayat hikayesi şöyle. 10 yaşına kadar hiçbir, bir çiftlikte büyüyor ve 10 yaşına kadar hiçbir futbol maçını izlemiyor. Çok enteresan. Yani 10 yaşına kadar futbol izlememiş.
1: Her şey ondan sonra başlıyor.
0: Her şey ondan sonra başlıyor. 10 yaşından sonra. Hatta şöyle bir hikayesi de var. Benzer hikaye şeyde de vardır. Luka Modric'te de vardır. Pişinin derler. Hani küçük olan derler dedim ya kendisi için. Müthiş bir savunmacıydı ama fizik olarak küçüktü. Abisi Giuseppe ile birlikte Inter seçmelerine gidiyor. Ama fizik olarak beğenmiyorlar. Sen küçüksün diyorlar. Yani senden futbolcu olmaz.
1: Fiziği beğenmiyor. Evet.
0: Diyorlar. Çelimsiz ve ufak tefek olduğu için. Franco Baresi'yi reddediyor Inter. Onlar da Milan'a gidiyor ve işte Milan'da da efsane oluyor.
1: Ya benzer hikaye, az önce örneğini verdim. 1860 Münih, Bayern Münih'ten o zaman daha çok seviliyor. Beckenbauer'un futbola başladığı yıllar. Antrenmanda bir tokat vakası yaşanıyor. Beckenbauer tokatlıyor. Hocadan. Sonra terk ediyor orayı. Ve Bayern Münih'e geçiyor. İşte Almanların deyimiyle Kaiser. Yani biz bunu Türkçesine çevirdiğimizde imparatorun hikayesi öyle başlıyor. İlk o olarak tokattan sonra. Bir tokat Bayern Münih'e doğru yönelme ve imparatorun hikayesi doğuşu başlıyor. Doğuşu başlıyor. Evet.
0: Doğuş böyle başlıyor. 1980'lerin başında Milan küme düşürülüyor Serie B'ye şike skandalı nedeniyle. Daha sonra bunu Juventus'ta yaşamıştı. İtalya'da olan durumlardan biri.
1: Evet.
0: Ama takımını bırakmamıştı. Sadakatini orada göstermişti. Juventus ve Serie B'de oynamaya devam etmişti. Milan'ın o muhteşem dörtlü savunması vardır Ercan abi. Maldini, Costa Curta, Tassotti ve Baresi.
1: Evet.
0: Geçilmez dörtlü. O dörtlünün yapı taşlarından biriydi kendisini. Sen de dedin.
1: İtalya'nın dünyada da kabul ediliyor bu. En önemli futbol sembollerinden biri.
0: Tabii tabii. 6 numaralı formayı 97'de futbolu bıraktığında emekli etmişti Milan kulübü.
1: Bu, futbolda kolay kolay olmayacak bir olay.
0: Evet. Kesinlikle öyle. Şimdi Nedved'in de işte sözü aklıma geldi. Şimdi Baresi de Serie B'ye takım düşürüldüğünde takımı terk etmiyor. Milan'da kalmaya devam ediyor. 719 maçı çıkmış bu arada Milan'la 20 yılda. Nedved ne demişti o gün? Futbolcular gider, adamlar kalır demişti.
1: Evet.
0: Evet. Yani orada da takımı terk eden eski takım arkadaşlarına bir gönderme yapmıştı Pavel Nedved.
1: O da uzun yıllar sonra kaldı. Kaldı. Tabii.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Baresi'yi de almış olduk bu mesaj vesilesiyle. Ankara'dan Gürsel Bey demiş ki hani şu gitsin bu gitsin, Rıdvan bu takımın topçusu değil, bu İşte Beşiktaş'ın ayarında değil demek kolay ama realde hayat öyle ilerlemiyor demiş.
1: Evet, doğru.
0: Yani evet, yani herkesi kafana göre gönderemiyorsun.
1: Nasıl göndereceğim?
0: Yani.
1: Ya onun formülü yok, belli. Ya parasını vereceğim göndermek için. İşin gerçekleri bu.
0: Evet. Kolay olmuyor. Aidiyet deniyorsa Rıza var, Necip var Beşiktaş'ta. Demiş.
1: Biz oynayanlardan şu anda bahsediyoruz. Evet. Tabii. Yani geçti. Onlar geçmiş dönemde. Tabii ki saygı ve sevgiyle değerlendirilecek isimler. Bugün konuşuluyor şu anda.
0: Biz çarşamba günü bu gelir adaletsizliğinden bahsetmiştik Ercan abi. Hani yayın gelirleri Türkiye'de çok düşük, Avrupa'yla işte özellikle 5 büyüklükle mücadele etmek istiyorsak bunun artırılması lazım falan demiştik. Herhalde oradan yola çıkarak dinleyicimiz bir mesaj atmış. Diyor ki Süper Lig'in yıllık yayın geliri 182 milyon. Yani ligin tamamının 182 milyon.
1: Dolar mı, euro mu?
0: Dolar.
1: Dolar.
0: Acun Ilıcalı'nın takımı

0: Hull City Premier Lig'e yükseldiği için tek başına 300 milyon euro alıyor diyor.
1: Maalesef işte aradaki fark bu.
0: Şimdi bu takımlarla nasıl rekabet edeceğiz diyor.
1: Böyle giderse zor rekabet edersin. Onun bir sisteme oturması gerekiyor. Ya şöyle işler var. Şampiyonlar Ligi'nde de değiştirdiler. Şimdi 3 yılda bir ihale yenileniyor. O da paranın da oturmuş bir sistemi var çünkü. 3 yılda bir yapılıyor. Eskiden 5'ti biliyorsun.
0: 5'ti. 3'e düştü.
1: 3'e düştü. İyi mi kötü mü hala tartışılır.
0: Enflasyondan dolayı mı 3'e düştü acaba? Onu da bilmiyorum ki.
1: Enflasyon yüksek değil Avrupa'da.
0: İşte belli bir seviye. Pandemiden sonra belli bir seviyede onlar da bayağı yani zorlandılar ya birkaç yıl.
1: Ama hallettiler. Ama
0: hallettiler.
1: Bizde de eğer diyelim ihale oldu. Başka bir diyelim ki başka bir kurum aldı. İhalenin süresinin 5 yıl olması lazım.
0: Minimum 5 yıl olması lazım.
1: Çünkü yeni kuruldu. Ya ihaleyi aldı. Maçları yeniden verecek.
0: Belki 2 yıl zarar edecek.
1: Bunlar hayatın gerçekleri.
0: 2 yıl parasını çıkaracak. Son yıl belki kâra geçecek. Belki.
1: Ya da 3. yıl itibariyle başlayacak.
0: Bilmiyoruz tabii onu. Evet. Bunun yani gelir gelmez o parayı çıkarma kolay değil. 3 yılda çıkarmak kolay değil. O yüzden Ercan abi dediğin de doğru. Çok yani risk de alamaz. Mesela bir ihaleye girecek A şirketi, A televizyonu. Ya 3 yıllık zamanda ben bu kadar parayı çıkarabilir miyim demek başka bir şey. 5 yılda çıkarabilir miyim demek başka bir şey.
1: Ya 5 yıllık plana bakış başka.
0: Evet.
1: 3 yıla bambaşka. Ne olduğunu anlamadan bir yıl geçiyor zaten.
0: E tabii kadronu kurana kadar, yayın sistemini oturtana kadar bir yıl kafadan gitti.
1: Kalıyor 2 yıl. Bir yıl daha yapıyorsun, bir yıl sonra yara var. Gireceğim mi, girmeyeceğim mi? Bakıyorsun kârda mıyım, zararda mıyım?
0: Ya bir de sadece şey değil bunun. Tamam ben parasını verdim. Benim giderim o kadar değil. Bunun bir de sistemin yürümesi için harcamalarım var. İşte üreteceğin dekoder var. Örnek veriyorum, atıyorum. Hala dekoder sistemiyle mi devam edilecek bundan sonra bilmiyorum. İşte alacağın ekipmanlar var, çalıştıracağın personel var, yol giderleri var.
1: Tabii.
0: Bunların da hesaplanması lazım.
1: Ya bu tamamıyla tutacağın personelle dışarıdan yine iş yaptıracağın personel de var ama onların da hepsinin otel masrafı, yemek, aylık o kazanç. Bunların da düşünülmesi gerekiyor.
0: Planlanması lazım. Yani 300'e alıyorsun örnek veriyorum ama o 300'le sınırlı kalmıyor.
1: Ya bunu tabii ki bunu komple bana şu kadara mal olur. Kâr edebilirsem şöyle kâr etmem gerekiyor diye düşünülmesi gereken bir sistem. Ve kulüpler de az önce dinleyicimiz yazdı. Bu konuda gelir elde edemiyorlar.
0: Fizibilitesi iyi yapılması lazım bunun ama 3 yıl olmaz yani. Ben de seninle aynı görüşteyim. Mercan abi 5 olması çok daha mantıklı geliyor bana. Van Bronckhorst da iyi başlamıştı. Galatasaray'ı 5-0 yenmişti ama sezonun geri kalanı iyi gitmemişti diyor bir başka dinleyicimiz. Örnek vermiş yani. Biraz ayaklar yere bassın demek istemiş anladığım kadarıyla.
1: Aynı kanaatteyim. Bunu söyledik zaten. Ben sadece takımın oyun disiplinini beğeniyorum. Van Bronckhorst'un oyunu da geçişe dayalıydı. Kontrata. Çabuk hata. Beşiktaş'ta öyle bir şey yok şu anda.
0: Evet daha farklı.
1: Rakibin üstüne gidiyor.
0: Evet.
1: Tamamen teknik direktörlerin oynattıkları sistemler arasında fark var.
0: Evet, Satılmış Bey'i öncelikle Beşiktaş'ı tebrik ederim demiş. Çok güzel bir galibiyet aldılar. Ama biraz fazla abartmadık mı galibiyeti? Bana mı öyle geliyor demiş. Yok biz
1: ben abartmadım mesela.
0: Yok gördüklerimizi söyledik.
1: Evet. Eksikler olduğunu da söyledik.
0: Şunu da diyelim işte bir çiçekle bahar gelmez derler ya. Aynen beklemek öyle. Lazım yani. Tamam iki maç güzel futbol belki galibiyet ama her şey dört dörtlük diyemeyiz Beşiktaş için.
1: Beklemek lazım tabii.
0: Tabii ki bekleyeceğiz. Ya,
1: oyuncu alacaklar daha kendileri söylüyorlar zaten.
0: Transfer çalışmaları devam ediyor hala. İşte dinlenen oyuncuları var. Beşiktaş'ın trosları var. Başka bir yani bir ay sonra daha başka bir şey konuşacağız belki Beşiktaş için.
1: Evet.
0: Tigana gelmiş aklına. Kenardaki teknik direktör deyince ağzında kürdan vardı ya. İnanın o gelmiş hakkında.
1: Sakince seyrediyordu.
0: Sakince seyrederdi. Daha Dybala haberleri çıkmadı, ne olacak demiş.
1: Dybala imzaladı.
0: İmzaladı Dybala.
1: Onun için çıkmıyor.
0: Her sene çıkardı ama bu sene hiç çıkmadı.
1: Hemen imzaladı çünkü.
0: Evet, Dybala haberleri. Musiala'yı bir kez daha yalanlandı bugün Ercan abi.
1: Hala konuşuluyordu. Yok gelecek.
0: Evet hala diyor Galatasaray.
1: Artık üçüncü defa herhalde bir daha çıkmaz.
0: Evet. Yani bir daha konuşmayın artık bunu diyor. Öyle bir şey yok diye ikinci kez yalanladılar. Alakamız yok dediler.
1: Ya böyle bir şey yok dediler.
0: Evet. Orada da hala akılların kalması büyük enteresan yani.
1: Yalanlamaya böyle bir şey yokken akılların kalması ne kadar garip değil mi?
0: Evet. Ben anlamadım onu. Şimdi bugün yine yorumcuları da dinledim. Galatasaray bölümünde konuşuruz ayrıntılı. Bir komplo olduğuna inanılıyor. Galatasaray yönetimine giremeyen insanların, girmek isteyen giremeyen insanların böyle bir haber sızdırdığı ve Galatasaray yönetimini zorda bırakmaya çalıştığı
1: iddia ediliyor.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Evet, yeni saat dilimindeyiz. Yarış arasından sonra. Şimdi evet, dinleyicilerimiz çok haklı. Galibiyeti çok fazla da büyütmemek lazım diyorlar. Geçtiğimiz sezonlardan örnekler veriyorlar.
1: Aynı şekilde evet. Ben de aynı kanaatteyim, sen de öyle.
0: Aynen, kesinlikle öyle. Ama bir dinleyicimiz de demiş ki psikolojik olarak önemli çünkü Avrupa'ya veda ediyorduk, lige sirayet ediyordu.
1: Tabii.
0: Ama şimdi turu geçtik, bu bizim için önemli diyor.
1: Yani, psikolojik olarak. Teknik direktör de söylüyor bunu. Üç kulvarda mücadele etmek istiyoruz diyor.
0: Evet.
1: Bunu mücadeleden kaçınmıyoruz. Açıklamaları öyle.
0: Evet. Beşiktaş'ta transfer gündemi dedik. Transferde de Beşiktaş'la ilgili gelişmeler var. Biraz oraya da değinmek istiyorum. Şimdi savunmaya da bir takviye yapmayı planlıyor Beşiktaş, Ercan abi. Vincenzo Italiano'nun eski öğrencisi Jeff Szabo gündeme geldi. Şimdi de daha önce birlikte çalışmıştı bu ikili ama şu anda Stuttgart'ın oyuncusu Jeff Szabo. Şimdi Italiano diyor ki ben bu oyuncuyu istiyorum. Evet. Diyor. Fransız asıllı Alman stoper. Stuttgart forması giyiyor. Udokai'nin yerine yeni sezon planlamasında Udokai düşünülmüyor. Şimdi Szabo bildiğim bir oyuncu mu? Önce bunu sorayım. Ya benim çok aklıma gelen bir oyuncu değil. Yani anlattığım maçlardan dikkatimi çekmemiş.
1: Görev adamı olarak değerlendiriyor demek.
0: Bir lider bir figüre ihtiyaç var demiş Italiano. Yani o evet. Lider figür olabileceğini düşünüyor Szabo'nun.
1: Savunmada.
0: Evet, savunmada. Savunmada liderliğini yapıyor.
1: Öyle düşünüyorsa demek ki bir bildiği var.
0: Bir de tanıdığı için, eskiden de beraber çalıştığı için. Şöyle bir durum var. 2028'e kadar sözleşmesi devam ediyor oyuncunun. Beşiktaş'a da sıcak baktığı söyleniyor Jeff Szabo'nun.
1: Evet, bu tabii bir bonservis problemi ortaya çıkaracak.
0: 10 milyonluk bir teklif hazırlamış Beşiktaş habere göre.
1: Evet.
0: Savunmada görev yapan Jeff Szabo Stuttgart forması giyiyor. Spezia'da çalışırken Italiano, Jeff Szabo kendi oyuncusuydu, oradan tanıdığı bir isim.
1: Tanıdığı ve beraber çalıştığı ve oyuncudan eğer memnun kaldıysa istemesi gayet doğal değil mi?
0: Doğal. Yani herkes aslında bunu şey yapar.
1: Düşünür.
0: Çünkü ben daha önce çalıştım bu oyuncuyla, faydalandım. Şu anki kadroma bakıyorum. Böyle bir oyuncuya da ihtiyaç var. O zaman bildiğim oyuncuya gideyim. Yani riske girmeyeyim demiş olabilir Vincenzo Italiano.
1: Evet. Hiç boşu boşuna hazır oyuncuyu alayım, oynatayım. Ya yani bu oyuncu zaten benim oyun sistemimi biliyor.
0: Evet.
1: Ona göre ben de Szabo'yla beraber demiş yola devam edebilirim.
0: Beşiktaş'ın yeni rakibi, bir sonraki rakibi de belli oldu. Hradec Králové Ercan abi.
1: Kralove, evet.

0: Bu Toms'u elediler.
1: Hı.
0: Onlar da bence başarılı bir sonuç aldılar. Oyun sistemleriyle ilgili bilgilerim var. Daha çok ani atak ve iyi defans yapan bir takım. Oyun sistemleri, oyunu kendi yarı sahasında rakibi bekleme ve daha sonra da kontra atağa çıkma olarak değerlendiriyorlar. Midland mı daha iyi takım? Craiova diye sorarsan Midland daha zordu. Fakat onlar da Tromsø'yü elediler. Ya her rakibe saygı duymak gerekiyor.
1: Hı.
0: Bu yüzden de her maç önemli. Beşiktaşlı oyuncular ve teknik direktör zaten bunu biliyor, oyuncuları anlatıyor. Umarım Beşiktaş tur atlar.
1: Teknik direktörleri David Horace diyor ki Beşiktaş'ı biliyorum, takip de ettiğim takımlardan biri. Hatta Muhammed Salah transferiyle ilgili de bir konuştu. Hala kadrolarına katabilirler. Yani bu tarz oyuncuları alabilecek bir ekiple oynayacağız. Ama biz pes etmeyeceğiz. Tur geçmek için oynayacağız diyor. Trossard'ı yine sormuşlar. Trossard herkesin bildiği çok iyi bir oyuncu. Beşiktaş'ın gücünü de gösteren bir transfer diyor.
0: Evet.
1: Trossard için de. Arsenal'den transfer olduğu çok büyük bir transfer diyor Trossard için de. Krala ve teknik direktörü Türkiye'nin devlerinden biri diyor. Yıldızlarla dolu komple bir takım. Tanınmış bir kulüp. Ama onlarla başa çıkabiliriz. Zor olacak ancak silahlarımızı bırakmak veya korkarak oraya gitmek için bir nedenimiz yok. Açıklama böyle. Turdan sonra
0: Tabii
1: sorulan
0: başka
1: sorular karşısında.
0: yani evet çıkacağız, eleneceğiz diyor ya
1: Hayır.
0: halde.
1: Çıkacağız, oynayacağız diyor.
0: Oynayacağız. Bakalım ne olacak, değil mi?
1: Aynen. Beşiktaş çıktı, elendik diyemeyeceğine göre bu tarz açıklamalar yapması da son derece normal. Bir başka haber yine Beşiktaş'la ilgili. Nicholas Jackson, Chelsea'nin Senegalli forveti, Beşiktaş'a önerildi haberleri gördüm Ercan abi. 24 yaşında Jackson.
0: Olur mu? Yoksa fıs
1: Şimdi sözleşmesi 2033'e kadar devam eden oyunculardan biri. Yani Chelsea'nin uzun
0: fıs mı? Evet.
1: sözleşmelerinden bahsettik. Piyasa değeri 40 milyon euro. Bilmiyorum yani,
0: Ya Mehmet,
1: kolay değil.
0: buradan şöyle gidelim bence, benim düşüncem. İngiltere Premier Ligi'nin bazı oyuncularının fiyatları çok şişik.
1: Evet. Oraya gitmek artı 10-20 zaten. Ya biz
0: Çok
1: transfer
0: şişik.
1: olsak 20'den açılır kapı. Öyle
0: Öyle değil
1: diyeyim.
0: mi?
1: Evet.
0: Ya bir okuyorsun, hiç beklemediğin bir oyuncuya 86 milyon euro bonservis veriliyor.
1: Aynen.
0: Valtemade diye bir santrafor geldi Almanya'dan,
1: Evet.
0: Newcastle'a. 75 milyon euroya. Santrafordan ne beklersin? Gol atmasın leblebi gibi. O kadar da
1: Evet.
0: para veriyorsun.
1: 75 vermişsin.
0: Bu sene kiralayacak kulüp arıyorlar şu anda.
1: Voltemade değil mi?
0: Valtemade'ye kiralayacak kulüp arıyorlar şu an itibariyle.
1: İşte
0: Newcastle.
1: Alman milli takımının oyuncusu diye aldılar ama
0: Ya
1: düşürme para.
0: Bayern Münih'te de onursal başkan Rummenigge bu inanamadım paraya diyor.
1: Evet.
0: Valtemade'yi Newcastle transfer ettiğinde verilen paraya inanamadım diyor. Doğru mu duydum diye sağdan soldan bir araştırma yapmış hatta. Bu yüzden diyorum bayağı şişik.
1: Yani 75 olduğuna emin misiniz? 7,5 olmasın.
0: Öyle bir espri yapmış olabilir.
1: Evet. Bakalım yani geçtiğimiz sezonu Münih'te kiralık geçirmişti Bayern Münih'te Nicholas Jackson. Ne kadar süre aldığına baktım. 34 maç 1320 dakika harcan abi. Bayern'de
0: Fena
1: geçirdiği
0: değil, değil mi?
1: 1320 fena değil. Piyasa değeri 40 milyon euro. Tabii maaşı ne kadar Beşiktaş karşılayabilir mi? Onu bilemiyorum ama böyle bir haber de var, dinleyicilerimizle paylaşalım.
0: Kendisiyle de Chelsea bitmeyecek bir sözleşme imzalamış.
1: 2033 yani 26'dayız. 7 yıl daha sözleşmesi
0: Sözleşmesi
1: var
0: var.
1: Chelsea ile. Nicholas Jackson'ın. Yine Beşiktaş'ta ön hatta forvet hattına adı geçen isimlerden biri. Mourinho'nun açıklamaları var. Bizim diyor hedefimiz belli diyor. Buraya gruplara kalmak istiyoruz. Bu yüzden önümüze
0: Evet.
1: kim geçerse geçsin fark etmeyecek. Bizim tek bir hedefimiz var. Turu geçeceğiz. Bir sonraki turu da geçeceğiz ve grup aşamasına kalacağız.
0: Mesele bu zaten. Önce bir

0: Avrupa'da gruplara kalacaksın. Ona göre mücadeleni yapacaksın. İşte başarılı olmak her takım ister. Ama Beşiktaş'ta o üstündeki başarısızlık gömleğini çıkartıp atmalı.
1: Rıdvan Yılmaz'ın açıklamaları var. Diyor ki Kralove maçı kolay olmayacak diyor. Zorlanacağımız bir eşleşme bizi bekliyor demiş. Kendi performansını da şöyle değerlendirmiş. İlk yarıda kötüydüm Midland maçında. Ama ikinci yarı biraz daha toparlandım. Daha iyi olduğumu düşünüyorum diyor. Her gün gelişmeye devam edeceğiz diyor. Takımda çok güzel bir
0: Evet.
1: hava var. Çok çalışıyoruz. Bu havayı bozmak istemiyoruz. Güzel bir galibiyet aldık. Güzel bir tur. Kralova eşleşmesi de kolay değil. Dersimizi çalışacağız. Elimizden geleni yapıp turu geçmek için oynayacağız.
0: Hemen
1: Rıdvan
0: zaten
1: Yılmaz'ın
0: ayın
1: açıklaması.
0: 6'sında maç.
1: Tabii yani maçlar çok uzak değil birbirinden.
0: Evet.
1: Tarihler birbirinden uzak değil.
2: Radyo Spor. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Dün Salih'in açıklamaları da vardı. Açıklamalar zaten benzer. Hepsini burada dile getirmeye gerek yok. Herkes işte mutluyuz. Bir sonraki turu da geçip gruplara kalmak istiyoruz diyor genel hatlarıyla. Ama Salih mesela Orkun'u da değerlendirdi. Orkun'un özellikle önde oynamasının takımın işini daha da kolaylaştırdığını söyledi. Bu bence dikkat çeken noktalardan biriydi. Orkun golleri atsın diyor. Onun adına çok seviniyorum. Çok kaliteli bir oyuncu. Çok iyi şutu var. Önde çok iyi işler yapıyor.
0: Önemli şansı şu oldu Beşiktaş'ın. Milli takımımızda oynayan iki oyuncu orta alanda görev yapıyor. Orkun ve Salih.
1: Evet.
0: Bu orta alanı tabii ki güçlendirdi. Yayının başında belirttiğimiz gibi ya olayı tam fena değil ama çok daha agresif ve iki yönde daha iyi bir oyuncuyla orta alan bayağı korkutucu olur Beşiktaş'ta. Çok rakiplerini üzerler.
1: İyi bir orta sahası var. Değil mi?
0: Evet.
1: Ama bir tane daha orada bir 8.
0: Üzerler.
1: Evet.
0: Ya o 8'in hem savunma anlamında katkısı ve hücumu da tabii iyi olacak. İki yönlü.
1: Box to box dediğimiz.
0: Evet. Onu buldukları takdirde öyle bir arayış iyi sona ererse bence bu orta saha korkutur rakipleri.
1: Yani yabana atılacak bir orta sahası yok Beşiktaş'ın. Özellikle Salih geçen sene süre bulmakta çok zorlanmasına rağmen
0: Kendine çok iyi bakmış belli.
1: kendine bakmış. Milli takımda da süre aldığında sırıtmadı.
0: Evet.
1: Ve Beşiktaş'ta yerli ve milli bir oyuncuyu kadrosuna katmaktan çekinmedi. Doğru olan da bu. Yani milli oyuncuyu boşta bulursanız bence alacaksınız kim olduğuna bakmadan.
0: Milli oyuncular öyle, evet.
1: Evet yani milli oyuncuyu alacaksın.
0: Milli takımda kendini göstermiş, kanıtlamış bir oyuncudan bahsediyoruz.
1: Evet kesinlikle. Beşiktaş'ta kısa sürede bitirdi bu transferi. Diyelim Beşiktaş'la ilgili bakıyorum notlarıma. Başka bir haber var mı? Şöyle bir haber çıktı bugün Salah'la ilgili. Beşiktaş bundan sonra ekstra bir teklif yapmayacak. Salah olumlu dönerse Beşiktaş ancak o zaman yeniden masaya ayrıntılar için oturacak
0: Ya
1: şeklinde bir
0: Beşiktaş
1: haber var.
0: teklifini zaten yaptı.
1: Yani son tek bir daha zaten masadan kalktık demişti Önder Özen. Ama şimdilik demişti yani olumlu bir dönüş olursa mesela Salah dedi ki tamam ya dedi sizi kabul ediyorum dedi o zaman tekrar Beşiktaş masaya dönebilir.
0: Evet, öyle bir hava yok yalnız.
1: Ama öyle bir hava yok.
0: Öyle bir hava oluşursa sürpriz olur.
1: Orada içinde, o bölge içinde Beşiktaş çalışmalara başladı.
0: Ya her
1: Zaten.
0: işte bir hayır vardır mantığıyla düşünelim.
1: Tabii.
0: O yatırım çok önemli. Gerçekten bu neslin çok iyi tanıdığı oyunculardan biri Türkiye'ye gelecekti. Ayrı bir hava verecekti. Ama dediğim gibi her işte bir hayır var. Tam olarak bu sahaya nasıl yansırdı, bunu bilemeyeceğiz hiçbir zaman. Takım içi dengelere nasıl yansırdı, hiçbir zaman bilemeyeceğiz.
1: Şimdi ülke puanlarına bakalım. Ercan abi 47.175 puanla Türkiye 9. 8. Hollanda 51-145. Bizim arkamızda da Çekya var. 43-625. Yani bizim Hollanda ile aramızdaki fark kadar Çekya ile de aramızda fark var.
0: Var, evet.
1: Çok sıkıntılı bir durumda değiliz ama yani, Başakşehir umarım bizi sıkıntıya sokmaz.
0: Bu saatten sonra Beşiktaş tur atlamaya devam edip gruplara da kalırsa, Fenerbahçe'de Şampiyonlar Ligi'nde devam ederse, kalırsa Galatasaray, Fenerbahçe bence gayet iyi olur.
1: Evet, iyi noktadayız şu anda. Ülke puanını merak edenler için şu anda.
0: Tabii Trabzonspor da vardı oynayacak.
1: Trabzonspor var. 9. sıradayız. Trabzonspor'la da ilgili konuşuruz bugün seninle. Ülke puanında da son durum bu.
0: Ya 5 neden olmasın? Başakşehir'de devam edebilirdi diye düşünüyorum. O zaman puanlar çok iyi olacaktı. Ama elendi.
1: Şimdi Fenerbahçe'ye gelelim yavaş yavaş. Fenerbahçe diyor ki, Fenerbahçe ile ilgili dinleyicilerimiz diyor ki, Semedo fiziken bitmiş, İrfan Can yok, Kerem out. Şimdi çok keskin erken eleştiriler görüyorum ben. Biraz erken, evet, onu
0: ya
1: diyecektim.
0: Sanki ligin 24. haftası oynandı gibi. Her şey yeni başlıyor. Her şey yeni başladığı için ne yapacaksın?
1: Acele etmemek lazım.
0: Bu yüzden Fenerbahçe'de de aynı şeyler ya. Galatasaray da çok iyi değildi hazırlık maçlarında. Fenerbahçe'de tur atladı. Elenmedi ki.
1: Evet. Özellikle Kerem konusunda çok eleştiri gördüm. Şimdi Leao isimleri de gündeme gelince tabii, acaba Kerem'i gözden mi çıkardı Fenerbahçe yorumları var. Hiç zannetmiyorum böyle bir şey olduğunu.
0: Milli takım oyuncusu niye gözden çıkarsın?
1: Hiç zannetmiyorum. Ha, talibi vardır.
0: Olabilir, o ayrı.
1: O ayrı bir şey. O
0: Kerem istiyordur.
1: Kerem istiyordur. İşte bir Arap kulübü gelmiştir. Yıllık 15 veriyordur. Örnek veriyorum tamamen. Şu anda bilgi değil bu. Tamamen bir işte örnek.
0: Tabii.
1: O zaman Fenerbahçe'nin de doğal olarak o bölgede Leao gibi bir isme yönelmesi normal. Ama bayağı bir eleştiri gördüm fizik olarak. Özellikle o karşı karşıya pozisyonunda gidememesi, kaleye vuramaması eleştirilmiş yorumlardan gördüğüm kadarıyla.
0: Ama o çok, dün de konuştuk bunu Ahmet'le. O tamamıyla o kadar çok çalıştı ki. Savunmaya geldi, top çıkarttı, pres yaptı. O kondisyonu ayarlayamadı. O kadar da olacak. Ya bir bek gibi geldi, savunmadan iki defa top çıkarttı, üç defa. Koşu yaptı. Mücadele yaptı, ikili mücadele. Ben gördüğümü söylüyorum. E tabii ki yorulacak.
1: Bu arada Beşiktaş'ta unuttuğum bir haber. Trossard 3 gün erken dönecekmiş Ercan abi. 6'sına kadar izin vermiş Beşiktaş ama demiş ki ben 3'ünde döner, takımla çalışmalara başlarım.
0: Önemli.
1: Bu bilgiyi de verelim dinleyicilerimize. 3 Ağustos'ta Trossard gelecek. Belki bir taraftarla buluşma organizasyonu da olabilir.
0: Olabilir. 6'sında da maç var.
1: Evet. 6'sında da maç var.
0: Belki hazırsa, kendini hissediyorsa ikinci yarıda bazı bölümlerde yer alabilir. Mesela.
1: Mesela olabilir. Şimdi Fenerbahçe ile ilgili yorumlara baktım ben. Bütün yorumları mümkün olduğunca derledim, topladım. Yorumcular birçok konuda fikir beyan etmişler. Fizik olarak Fenerbahçe'yi mesela bir numaralı madde fizik olarak hazır görmemişler. Katılır mısın Fenerbahçe?
0: Sezon başı olduğu için katılırım.
1: Sezon başında doğal bir görüntü bence yani.
0: Katılırım. İlk maç 3-0 bitse ne olacaktı?
1: Evet, bitebilirdi. İki top direkten döndü. Evet. Bitebilirdi, evet.
0: Buna katılırım. Neden olmasın?
1: Birinci eleştiri bu. İkinci eleştiri, forvet yok, pres zayıf. Yani Talişka'nın önde oynaması tam olarak Fenerbahçe'nin o santrfor ihtiyacını karşılamıyor.
0: Talişka tam bir santrfor değil ki Mehmet. Bunu zaten hepimiz biliyoruz. Talişka forvet arkası bir oyuncu.
1: Evet. 9,5 diye

0: diyebileceğimiz, ikinci forvet diyebileceğimiz. Çabuk skora gidebilen, yüzünü kaleye dönükken çok iyi oynayabilen bir oyuncu.
1: Öyle bir oyuncu.
0: Evet.
1: Bu yüzden de bir yani, hayır, Tarişka pres yapacak, koşacak, çalışacak. Yine elinden geleni yapıyor bence ama tabii yeterli değil. Dinleyiciler ya da eleştirilerin o bölümüne katılmamak mümkün değil. Yani, çünkü tam bir santrafor değil.
0: Sırtı dönük oyuncu değil bence. Yüzü dönük oyuncu. Evet. Kaleye yüzü dönük olacak ki her yerden
1: iş yapacak.
0: Bu iş yapacak. Presi zayıf mı buldun? Pres zayıf diyorlar.
1: Pres tabii rakibin birinci bölgesinden başlar. Orada Kerem uğraştı. Talisca, Asensio güçlerini tam olarak prese yakın tutamazlar. Öyle o tip oyuncular değil. Bu iki oyuncu. O yüzden de ileride birinci bölgede başlayacak pres başlayamıyor.
0: Bir de çok erken daha yani takımın fizik olarak iyi olmaması, hazır olmaması bunlar doğal şeyler gibi geliyor bana. Çünkü şu anda tam kapasite bir takım olmaması lazım zaten.
1: O var. Bir de ikincisi tribünlere,
0: daha erken düşersin çünkü.
1: Tribünlere dikkat ettin değil mi? Havai fişeklerden o dumanlardan oyundu. Acayip bir taraftarı var.
0: 8 dakika durdu evet.
1: Oradan tabii etkilenmemek de mümkün değil.
0: O da etkilemiş olabilir. Bir başka eleştiri özellikle Guendouzi ve Fred çok geniş alanlarda yalnız kaldılar. Çok geniş alan savunmak zorunda kaldılar.
1: O ayrı. Var. Fred istenileni yapıyor mu? İsmail Kartal performansından memnun mu? Bunu kendi cevap verecek.
0: Her iki maçı da 11 başladı.
1: Evet. Guendouzi tek kaldı çok.
0: Çok tek kaldı.
1: Onu gözlemledim mesela.
0: Çok geniş alanlarda tek başına kaldı.
1: O yüzden de etkili olacaksa bile etkili olamadı. İsmail de golcü, yani skora katkı yapmaya son oyuna girdi. Orta alan biraz daha rahatladı diyebiliriz.
0: Hı hı.
1: Ama o skorada, orta alanda da skora katkı gelmesi gerekiyor. İşte Fred'den bu bekleniyor, olmadı. İsmail'in karşı karşıya kaldığı pozisyon var, olmadı.
0: Olmadı.
1: Çünkü golcü bir skorer bir orta saha değil İsmail.
0: Şimdi pas bağlantıları zayıf. Eleştirisi de gördüm.
1: Tabii rakip de biraz gelince ve arkaya yaslanınca iyi, zaten iyi pas yaparsan rakip seni arkaya yaslatamaz. Öyle olmaz oyun. Burada eleştiri konusu, bunu teknik direktör de istememiştir. Bir anda arkaya yaslanıp 4-5 dakika rakibin üstünlüğüne izin veriyorsun. Eleştirilecekse bu konuşulmalı.
0: Şimdi diyorlar ki orta sahada oyuncular aynı bölgede toplandı. Pas bağlantıları bu nedenle zayıfladı. Kanatlar genişlik sağlayamadı. Hücumlar merkezde sıkıştı. Rakibin işini kolaylaştırdı.
1: Çizgiye basamadı kanatlar.
0: Çizgi evet, oyunu genişlemedi.
1: Rakip oyunu genişletemedi. Bu yüzden de rakip baktı ki gelemiyorsun. Ben geleceğim senin üstüne dedi. Gornik takımı. İlk yarıda da geldi. Maçın ikinci yarısında
0: i̇kinci
1: da.
0: İkinci yarıda da geldi.
1: Evet. İkinci yarıda da geldi. O son bölümler Fenerbahçe ceza sahası çevresindeydi oyun. Ya Mert çok formda bir günündeydi. Onu da kabul etmemiz gerekiyor. Kaleye giden bazı toplar ağlara gidebilirdi.
0: Geçiş hücum savunmasında ciddi boşluklar vardı. Topu çabuk geri kazanamadı Fenerbahçe. Yani geçişlerde...
1: O zaman rakip üstün oluyor.
0: Evet. Öyle bir durum var. Çok önde basınca da, kalabalık basınca da oradan çıkan rakip bu boşlukları değerlendirdi.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Evet, Fenerbahçe ile ilgili yorumları değerlendiriyorduk burada. Futbol yorumcuları neler söylemişler Fenerbahçe ile ilgili. Biz de burada üstünden geçiyorduk. Geçiş hücumlarını en son konuşmuştuk. Orada büyük boşluklar verdiğini söylüyordu yazarlar. Bireysel performanslar içinde Mert, Nathan Ake, Skriniar ve Guendouzi dışında kendi standardının altında kalan bir takım vardı diyorlarmış.
1: Evet, bireysel performansların şimdi ağır antrenmanlar yapılıyor sezon başında.

0: Bu bütün takımlar için de geçerli. Sonra oyuncuların kendine gelme süreci. Hangi oyuncularla da yola devam edilecek? O bir soru işareti kocaman. Hı hı. Ve elinizde çok şişkin bir yabancı kadro var. İşte onlar da antrenmanlarda ne yapıyor, kim gidecek? Bunlar tabii ki dile getirilmesi gereken problemler. Nasıl çalışıyorlar? Hı hı. Hangi oyuncu gidecek? Bir an önce bunların belli olması gerekiyor.
1: Çok fazla yabancı var.
0: Aşırı.
1: Fenerbahçe'de. Birazdan Fred'in durumuna değiniriz. Atletico Mineiro yakından ilgileniyor. Osterwolder'in gitme ayrılma durumu var Fenerbahçe'de. Bunları değerlendiririz.
0: Biz senin göndermek istediğin oyuncular olabilir. Bir de hayır ben gitmek istiyorum diyen ayrı bir oyuncu olabilir. İşte Osterwolder'den bahsediliyor. Fred'le ilgili olarak hep bu yazılıyor. Kendisi de bu konularda bir açıklama yapmadığı sürece bir değerlendirmede bulunmak suya imza atmaya benziyor.
1: Hmm. Evet.
0: Ya da buza. Eriyip gidiyor çünkü eriyip olmuyor. Gidiyor.
1: Şimdi İsmail Kartal'ın değişiklik tercihleri de konuşulmuş. Oynayan ve oynamayan oyuncular. Artı rotasyon konusu yine eleştirilen noktalardan biri olmuş. Ana hatlarıyla yazarların üzerinde durduğu konular
0: şu
1: böyle.
0: Şu var benim gördüğüm Asensio formda değil yalnız.
1: Evet geçen safta mesela hoca biz hazır gördüğümüzde oynatırız dediğinde eleştirilmişti. Gereksiz bir eleştiri olduğunu söylemiştik. Oynadı ilk 11 oynadı ama kötü oynadı.
0: Formda değil.
1: Formda değil yani demek ki hoca haklıymış.
0: Demek, haklı tabii. Hazır değil anlamına geliyor.
1: Evet hoca haklıymış yani demek ki eleştiriler boşunaymış. Alın dedi size Asensio ilk 11 başlatıyorum dedi. Gördük Asensio'nun formda olmadığını. Hoca da haklılığını ispatladı burada. Yani bazen eleştiriler evet oluyor ama bilmeden olunca hoca da zor durumda kalabiliyor. Çünkü yani yazarlar bilemez antrenmanda durum nedir. Yani oyuncunun formu nedir. Teknik direktör bilir bunu.
0: Antrenmanda gösterdiği performansla 11'e giriyorsun. Şimdi biraz daha hazır olarak gördü. Aldı 11'e zaten ama 45 dakika etti o da. Aynen. 45 dakika sonrasında İsmail girdi yerine. İlk yarıda kayboldu oyundan. Top ayağına gelmedi. İki defa kesinlikle, ben gördüm.
1: Kesinlikle sahanın kötülerinden biriydi Asensio. Atletico Mineiro konusu var dedik Fred'le ilgili. Şimdi Fred anlaşmış haberlere göre tabii ki biz haberleri burada değerlendiriyoruz. Hatta Atletico Mineiro takım temsilcileri ve Fred'in menajeri de yaklaşık 10 gündür İstanbul'dalarmış. Transferi bitirmeye çalışıyorlarmış. Bitmesi an meselesi deniyor. Hatta Fred alacaklarından vazgeçebilir. Atletico Mineiro'ya gitmek için haberleri de var.
0: Uzun yıllar Fred'le çalışmayacağına göre bu
1: 33 ya bunlar... yaşında tabii gitmesi daha mantıklı. Bir de kalabalıksın. Orta sahan çok kalabalık.
0: Bu karara bir an önce varmak gerekiyor. Bir karar vereceksin. Bir yaş 33.
1: Çıkabileceğin yabancılardan biri Fred. Yani çıksan kimse niye çıktın demez.
0: Yani oturup yeni sözleşme yapar mısın 3 yıllık Fred'le?
1: Yok yok. İstatistikleri de şöyle. 127 maç, 12 gol, 21 asist Fred için.
0: Daha çok asistleriyle ön plana çıkan bir Fred var.
1: Ve her geçen gün yaş alıyor. Performansı da çok tartışılmıştı geçen sezon.
0: Geçen sezon iyi değildi.
1: Evet. Demek ki vedalaşılabilir oyunculardan biri. Dediğim gibi çok yabancısı olduğu için Fenerbahçe'nin hani Fred'den çıkmak iyi de gelebilir. Fenerbahçe.
0: Evet. Ya yani bu mesela Şerif çok genç bir oyuncu. O artı dörtte fayda sağlayacak bir oyuncu olarak geliyor bana. Tabii buna en iyi teknik direktör karar verir. Elinizde böyle bir oyuncu var.
1: Şimdi 17 yabancısı var Fenerbahçe'nin. Artı 4'te de 6 tane var. 23 yabancısı varken yani Fred çıkılabilecek isimlerden biri bana kalırsa. Bir başka isim Osterwolde. Osterwolde'nin de talipleri var deniyor Ercan abi.
0: Ya Osterwolde'ye dikkat ediyor musun? Sol kanat savunma oynamaktan sanki pek memnun değil gibi.
1: Ve de son maçta ya hep bıçak sırtı bir oyuncu. Son maçta kendini attırabilirdi. Ya
0: ne sarı gerek plus var mesela, bir anda sarı gördüm.
1: Sarı plus.
0: Sarı plus tabii. O değişik olabilirdi o kart.
1: Evet. Kırmızı da olurdu o kart. Olabilirdi yani.
0: Zaten maç zor geçiyor. İyice zora giderdi.
1: İşte sadece bir maçta da böyle değil. Yani biraz o konularda sınırları zorlayan bir oyuncu. Bu nedenle hani
0: ona aşırı sinirli geliyor oyun içinde.
1: Evet. O Starwolde de sanki yani bazı yabancılardan mecburen vazgeçeceksin. Çıkılabilecek yabancılardan biri diye düşünüyorum. Bir de bonservis geliyorsa neden olmasın? İki tane talibi var mesela Osterwolde'nin deniyor.
0: İstenilen rakamı verdikten sonra tabii ki neden olmasın.
1: Roma ve Crystal Palace.
0: Evet.
1: İki tane rakip, iki tane takım. Fenerbahçe'nin 25 milyon euroluk bir beklentisi varmış Osterwolde için. Biraz fazla bulunabilir. Ama bir ilgi olduğu da
0: kesin
1: yani Osterwolde'ye. Zaten İtalya Ligi'ne aşina bir oyuncu. Parma'dan gelmişti. 6 milyon euro bonserviste 2023 yılında.
0: Tabii bu 25 milyon euroya Roma tarafı, İtalya tarafı nasıl? İngiltere'den o para çıkar da.
1: İngiltere'den çıkar da Roma'dan çıkmaz o para. Bence.
0: İtalya'da öyle muazzam işte 25-10'a oyuncunun maaşı yapmıyorlar öyle. 15-16 öyle bir anlayışları yok.
1: Çıkar da.
0: Ha, 20'ye yaklaşabilir belki. Ha.
1: 25 yani Roma için zor bir rakam olur. Fenerbahçe ile ilgili mesajlara da döneyim bir dinleyicilerimiz. Mesela bir dinleyicimiz diyor ki ya Semedo çok sakatlanıyor. Mimović'e şansı verilsin.
0: Ya Mimović olsa, kendini gösterebilse, teknik direktörün ne derler dikkatini çekse, teknik direktör onu oynatır zaten. Demek ki olmuyor. Böyle banko 11'de başlayan bu sene Mimović'i, işte Avrupa maçı kaç saat, ne kadar süre aldı hiç? Bu teknik direktör kararı.
1: Süre alamıyor, evet.
0: O da ben Mimović işte ben o oyuncudan bir beklentim yok mesajını vermiyor mu? Teknik direktör veriyor bence. Ne olursa olsun bir süre verirsin. Hiç kimse de vermedi o süreye dikkat edersen.
1: Mimović'i evet kimse süre vermedi.
0: Yani işte sadece şimdiki teknik direktör değil, hiç kimse süre vermedi.
1: Fenerbahçe'yi bu kadar eleştiri doğru mu demiş, daha sezon başındayız demiş Akın Bey Kayseri'den. Kayseri'ye de selam olsun.
0: Selamlar, sevgiler.
1: Evet, doğru olmadığını düşünüyoruz biz de.
0: Evet, onu vurguladı. Sezon başı diyoruz.
1: Evet.
0: Yani şu şöyle eksik, bu böyle, bu olmaz. Biraz beklemek lazım. Daha lig başlamadı, ilk maçlar oynanmadı değil mi?
1: Tabii. Bursa iki gündür bizi dinleyemiyormuş. Evet, yetkili arkadaşlara buradan bunu iletelim. Uygulamamızdan bizi takip edebilirsiniz tabii ki. Radyo Spor uygulamasından.
0: Onu da belirtelim.
1: Onu da belirtelim. Evet, bakıyorum. Bir hafta sonra Fenerbahçe çok önemli bir maça çıkacak ama hala sezon başı diyorsunuz. Fizik olarak hazır olmaması doğru mu demiş Fenerbahçe'nin?
0: Ya bizim takımların talihsizliği sezonu çok erken açmaları. Sezonu erken açtığı zaman hangi takım erken açsa hemen forma giremez. Üst seviyeye çıkamaz. Bu herkes için geçerli. Beşiktaş için de, Galatasaray için de, Fenerbahçe için. Sezon başında böyle maçlar oynadığın zaman öyle mükemmel bir oyuna yaklaşamıyorsun çoğu zaman.
1: Şimdi
0: daha erkenden sezon açınca böyle oluyor.
1: Evet. Ligi başlamış takımlar için belki eğer onlarla karşılaşıyorsanız onların sizden daha iyi olması doğal. Ama biz şunu diyoruz. Sizin kaliteniz oyuncu kaliteniz çok yüksekse bunu bir şekilde saha içinde bertaraf edebilecek yeteneğe sahipsiniz demek.

0: Evet.
1: Fizik olarak hadi o kadar iyi değilsiniz.
0: Ama
1: Yavaş
0: teknik
1: yavaş.
0: kapasite olarak bir şeyler
1: Evet, bir
0: göstermeniz
1: şeyler
0: lazım.
1: göstermeniz lazım. Onu yapamıyorsanız orada da bir sorun vardır.
0: Sabır her şeyin başında, futbolda da öyle ve sakin olmak lazım.
1: Evet. Kerem pres yapıyor, savunmaya geliyor, rakibi yıpratıyor ama çok eleştiriliyor.
0: Çok. O bir gol bekleniyor. Fakat gol olması için de merkezdeki santraforun biraz kanatlarla iyi anlaşması gerekiyor. Tekrar az önce vurguladığım gibi Talisca tam 4-4'lük bir santrafor değil. Mevkisi o değil zaten.
1: Ya geçen sene yeterli gol asist katkısını bence verdi Kerem Aktürkoğlu sayı olarak.
0: Tabii.
1: Ama yine de eleştirilerden kurtulamamıştı.
0: Büyük takımda oynayınca eleştiriliyorsun böyle, değil mi?
1: Aman işte ne kadar doğru eleştiri, ne kadar iyi, yanlış eleştiri. Onun da ayrımını yapmak lazım. Şimdi bakıyorum Kerem Aktürkoğlu istatistiklerine bakayım. Geçtiğimiz sezon yani bayağı gol asist katkısı var Ercan abi.
0: Olmaz mı?
1: Gol asist katkısı var. 15 gol 10 asist. 25 gol
0: Bir
1: katkısı
0: anda
1: var.
0: unutuyoruz geçtiğimiz sezonda mesela ne yaptın? 15 gol, 10 asist az mı?
1: 25 gol katkısı.
0: Az mı?
1: Değil. Mesela Barış Alper Yılmaz'ın daha az gol
0: Daha
1: asist
0: az,
1: katkısı
0: evet. Geçen
1: var.
0: sene pek iyi geçmedi Barış için
1: Evet,
0: esasında.
1: daha az gol asist katkısı vardı. Yani aynı bölge oyuncularını kıyaslayacak olursak. Ama Barış bu kadar eleştirilmedi. Kerem kadar.
0: Ya Fenerbahçe'de tabii büyük takımda oynamanın handikaplarını yaşıyor diyebiliriz.
1: Evet. Evet. Kondisyonları her türlü iyi olmalı demiş dinleyicimiz. Fenerbahçe ile ilgili konularda mesajınız varsa buradan değerlendirebiliriz sevgili dinleyiciler. Biraz Galatasaray'a da değinelim Ercan
0: Hay
1: abi. Çünkü Galatasaray'da da
0: transfer bekleniyor şu anda
1: transfer
0: tabii ister istemez.
1: bekleniyor. Şimdilik bir gelişme yok. Bugün yine Musiala yalanlandı, yayının başında söyledik. Tekrar tekrar gündeme gelmesi Galatasaray cephesini rahatsız etmiş olacak ki ikinci kez bu haberi yalanlama gereği duydu.
0: Evet.
1: Sarı kırmızılılar. Şimdi Frankulinucu hala Galatasaray'ın gündeminde. Bugün birkaç muhabir birden aynı ismi dile getirdi. Beşiktaş'a karşı da izledik, bir topu direkten döndü.
0: Evet.
1: Cu'nun ilk hafta da Galatasaray'ın takip ettiği, bu maçta da takip ettiği ve Osimhen,
0: Midlandlı oyuncu.
1: evet Midland oyuncu, artı 4 kontenjanına da uyuyor. 34 maçta 22 gol attı geçtiğimiz sezon. Ceza sahası içinde yetenekli, hareketli. Ceza sahası dışından da şutu var bu arada. Dikkat çeken noktalardan biri de bu. Ben beğendim oyuncuyu. Yani bir yedek oyuncu olarak gayet yeterli buldum
0: Ya,
1: şahsen.
0: iş yapabilecek. Hatta maçta zor durumlardayken de
1: İkinci oyuncu olarak.
0: ikinci oyuncu olarak ortaya çıkabilir.
1: Ben fizik olarak da beğendim Ercan abi.
0: Fizik bir de çok hazır oyuncu.
1: 1.86.
0: Hazır bir de fizik olarak. Her
1: Evet.
0: şey hazır.
1: Atlet.
0: Evet.
1: Yıpratıcı. Ya yani ben beğendim. 20 milyon talep etmiş. Danimarka ekibi Galatasaray daha az bir maliyetle bitirmeyi hedefliyormuş. 22 gol 3 asist geçtiğimiz sezon 34
0: Ya
1: maçta.
0: Türkiye'deki bu rakamlar tabii ki Avrupa'da çok iyi bilindiği için kapı oradan açılıyor.
1: Hülle olur mu hülle?
0: Olmuyor.
1: Önce küçük bir takım üstüne
0: Yok,
1: atıp
0: olmuyor.
1: oradan Türk takımlarına. Ben birinci forvet için yeterliliği tartışılabilir Galatasaray seviyesinin altında. Ama ikinci forvet için 22 yaşında hani artı dörde de uyduğu için bence neden olmasın?
0: Burada
1: Benden olumlu rapor aldı. İkinci oyuncu
0: tartışılması
1: olarak.
0: gereken tabii rakamlardan bahsediyoruz.
1: Evet, rakamlara bakmak lazım.
0: Sadece 20 milyonla olay bitmiyor. Oyun

0: Dediğin gibi yani ikili de oynayabilirler. Bence oynama şansı bulur ya. Frank Reno öyle boş boş bir oyuncu gibi gelmedi bana.
1: Ben beğendim oyuncuyu.
0: Evet, ben de beğendim. Galatasaray taraftarı da tekrar maçın özetine bakabilir, izleyebilir. Her iki Beşiktaş maçında da sahadaydı, ilk 11 başlamıştı.
1: Şimdi bir gelişme var, onu haber olarak verelim. Fenerbahçe Sturm Graz maçı öncesi listeyi değiştiriyorsun ya, UEFA'ya bildirmiş. Vedat Muriç listede, Levent çıkmış kadrodan. Bunda bir
0: Evet.
1: gelişen haber olarak söylememiz
0: Levent
1: lazım.
0: Mercan listeden çıkarılmış. Sturm Graz maçı öncesinde Vedat Muriç sakatlığa geçti. Listeye dahil edilmiş.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Enciso uzun süredir gündemdeydi, Paraguaylı oyuncu Ercan abi. Galatasaray'ın resmi teklif ilettiği haberleri var. Zorunlu
1: Enciso'yu
0: satın
1: Dünya
0: alma.
1: Kupası'nda izledik.
0: Nedir senin düşüncen
1: Galatasaray
0: Enciso'yu?
1: gibi hazır bir takımda Enciso iş yapma ihtimali yüksek.
0: Olur diyorsun yani.
1: Yani kadro şu anda Galatasaray'da hazır, değil mi?
0: Bir 10 numarası yok Galatasaray'ın. İlk 11 hazır diyelim, kadro değil de.
1: Ha,
0: İlk
1: yani
0: 11'i.
1: 11 diye doğru. Enciso fena olmaz gibime geliyor. Ya Paraguay çok kuvvetli bir takım mıydı?
0: Değil.
1: Dünya Kupası'nda ama en çok dikkat çeken isimlerinden biriydi Enciso.
0: Artı dörde de uyuyor. Haberin sahibi de Ertan bu arada. Ertan Süzgün.
1: Evet. Ya bu
0: Teklifi sundu diyor.
1: Paraguay'ın bence en iyi oyuncusuydu. Bak bunu kabul edelim.
0: Strasbourg'a teklif de şöyleymiş. Kiralamak istiyor Galatasaray. Ben burada doğru yolda olduklarını düşünüyorum. Yani büyük paralar verip alıp oyuncu elinde patlamasın istiyor Galatasaray. Kiralayalım. Beğenirse kalalım. Mantığı var.
1: O mantık iyidir ama tabii rakip kabul ederse. Yani rakip dediğim
0: Takım.
1: takım kabul ederse.
0: Ertan diyor ki 5 milyon euro kiralama bedeli ve 15 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonuyla Galatasaray teklifini sundu
1: O zaman
0: diyor.
1: zorunlu satın alma tapuyu alacaksın demek ki.
0: Belki maça bağlıdır. 15 maç. Yani Angelinho'da olduğu gibi örnek veveriyorum. Ya da işte Oguchukwu'yu da öyle yapmışlar. Belli bir
1: Evet.
0: sayıda maça çıkmazsa o madde devreye girmiyor.
1: Tabii oyuncunun bakışı neden olmasın? Eğer Strasbourg bunu kabul ederse alınacak bir oyuncu olarak ben değerlendiririm. Strasbourg bunu kabul ederse. Ki bu şartlarda kabul ederse.
0: Birebir de mesela yeterince etkili mi? Bence etkili. Enciso. Birebir etkinliği de var. Şutu var.
1: Her şey var.
0: Enciso.
1: Hırslı mı? Oyunun
0: Hırslı.
1: içinde hırslı.
0: Hırslı.
1: Ya öyle gördük Dünya Kupası'nda.
0: Tabii Dünya Kupası'nda hırslıydı. Galatasaray'da da devam eder diye düşünüyorum. Piyasa değeri 25 milyon, 37 milli maç, 5 gol. Şimdi kanatlarda oynayabiliyor mu diye ona baktım. 10 numara asıl mevki ama kanatlarda da oynamış Ercan abi.
1: Yalnız kanatta iş yapmayabilir, ben sana söyleyeyim.
0: Kanatta da sol kanatta oynamış.
1: Ha bilemem ama 10 numara pozisyonuna göre kanatta biraz geride kalabilir.
0: İşte Premier Lig'deki maçlarına bakıyorum şimdi. Premier Lig'de de 57 maç oynamış, 6 gol, 7 asist. 2437 dakika Premier Lig tecrübesi var.
1: Fena değil, değil mi?
0: 1900 dakika Lig 1 tecrübesi var. 22 yaşında, fena değil.
1: Ya yaş 22. İki lig, iki önemli lig. Premier Lig. Fransa Ligi. Ve Dünya Kupası'nda seyrettik kendisini.
0: Ama gol asist katkısı 10 numara için bana düşük geldi. Ne diyorsun? Mesela Lig 1 27 maç 3 gol 6 asist bence düşük 10 numara için.
1: Strasbourg'un oyun yapısı. Ya 10 numara zaten şunu diyorum ben de senin tezine karşı. 18 gol 11 asist olsa fiyatı ne olurdu?
0: 55.
1: Oyuncunun yaşı kaç?
0: 22. O 75 oldu.
1: Değil mi?
0: Evet.
1: 75 oldu.

0: Bu tarzda da oyuncuyu bir denemek lazım o zaman.
1: Evet. O da var tabii. Genç oyuncu. Çünkü
0: ya iş yapar mı? Buna tabii Okan Buruk da mutlaka onay verecek ya da verdi.
1: Baktılar.
0: Ben teknik direktöre bakarım bu konuda. Onay verdikten sonra. Ya teknik direktörün haberi olmadan transfer yapılmıyor.
1: Şimdi Bruno Fernandes vardı. Çok maliyetli bir transfer. Can Uzun çok maliyetli bir transfer. Enciso'ya Galatasaray'ın yönelmesi benim için şaşırtıcı gelmedi. Ya şimdi, yani maliyetler de önemli.
0: Tabii Can değil mi? 60 milyon euro.
1: Can maliyetli bir oyuncu. Hadi 40'a ikna ettin diyelim. 40. 40 da çok. Çok yani. Ama şu var Ercan abi, bir de bugün mesela hani belli bir gole ulaşman lazım ya şampiyon olmak için.
0: Evet.
1: Ya da başarı yakalaman için. Şimdi Sané de Barış da o skor katkısını geçen sezon veremediler.
0: Şimdi Sané, Enciso, şöyle bir bakalım.
1: Sané, Enciso, Barış.
0: Mesela.
1: Örnek.
0: Osimhen. Sané'nin de anlaşacağı.
1: Yani bu oyuncuların tamamının bir 60'ın üstünde çıkması lazım bu 4 tabii oyuncunun.
0: Öyle bakmak gerekiyor.
1: Gol katkısı olarak. Gol artı asist.
0: Torreira mesela golcü değil. O attığı goller önemliydi Torreira'nın.
1: Evet, kritik goller attı. Geçtiğimiz ama golcü değil.
0: Geçtiğimiz dönemlerde golcü değil. Bazen sıfır da çekebilir gol sayısında.
1: Tabii öyle sezonları da var sıfır çektiği. Lemina değil. O da Uçuklu değil. Da değil. Niaga da değil.
0: Orta alandan gol katkısı da alman gerekiyor.
1: Yani golcü kanatları yok gibi Galatasaray'ın. Yani Barış da golcü bir kanat değil. Sané de değil. Osimhen de hadi 25 Osimhen attı diyelim. Geri kalan 40 golü kim atacak?
0: Orada bir durma başlıyor değil mi?
1: Evet.
0: Matematiksel olarak arayışa geçiyorsun.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Son bölüme girdik. Galatasaray için Reinders gündemi var Ercan abi.
0: İsimler çok. Fakat şu ana kadar gelen net bir imza yok.
1: Şimdi diyorlar ki Reinders için hani Saray'a bir teklif gelirse bir şekilde Saray'dan çıkıp Reinders'i kadroya katmayı çok istiyor Galatasaray.
0: Saray'a teklif geliyor. Geçen röportajını seyrettim Saray'ın. Sakatlığından dolayı kadroda yer almadığını belirtti Brezilya'nın Dünya Kupası kadrosunda. Saray'a iyi bir teklif gelmesi, ya Galatasaray'ın beklediği teklifin gelmesi için şu olması lazımdı. Saray Brezilya milli takımının Dünya Kupası kadrosuna girecek. Hı hı. En azından bir maç forma giyecek Dünya Kupası'nda. O zaman Galatasaray'ın beklediği teklif Saray için gelirdi.
1: Gelirdi.
0: Ama şu anda beklenen işte 25-30'lar arasındaki teklifin gelme ihtimalini ben çok düşük olarak değerlendiriyorum. Reinders. Bir teklif mutlaka vardır. Hı-hı. Fakat o rakamlara ulaşır mı? Bu sanmıyorum ben.
1: Peki Reinders'i alıp çift 8'le oynama planı olabilir mi Galatasaray'ın? Reinders de kiralık alabilir ancak bu arada. Öyle bir formülle.
0: Kiralık olursa olur.
1: Evet, öyle bir formülle olur.
0: Ya şimdi Okan Buruk'un sevdiği oyun rakibin birinci bölgesinde hemen baskıya başlamak, topu geri almak, çok kısa sürede geri almak, hücumun değişik varyasyonlarını denemek, özellikle ilk saha maçlarında bunu uygulamaya çalışmak. Bu yüzden ya 2-8, forvet Osimhen zaten presi çok seven bir oyuncu. Barış da öyle mücadeleci. Sané bile her zaman elinden geleni yaptı geçtiğimiz yıl forma giydiğinde. Neden olmasın sorusu akla geliyor.
1: Bir de Galatasaray'a uygun bir oyuncu diye düşünüyorum ben.
0: Reinders tabii. Evet. Ya kime gitse uygun bence.
1: Herkes uygun. Herkes de oynar. Öyle bir oyuncu. Çok riski olmayan oyunculardan biri. Bazı oyuncular evet, riski vardır. Leao'yu ben riskli bulurum. Çok söyledim burada. Ama Reinders bence riski olmayan oyunculardan biri.
0: Leao'yu Milan da riskli bulduğu için şu anda o pazarlıklara izin veriyor.
1: Tabii ilk sözleşmesinde 160 milyon euro serbest kalma bedeli vardır Leao'nun. Ya bu ne demek? 100 milyondan aşağı bir teklifle bana gelmeyin demekti 2 yıl önce.
0: Aradan iki yıl geçince inanılmaz bir, bence çok yetenekli olduğu zaten aşikar. Buna bir şey demiyorum. Ama oyuncu düştü.
1: Evet, bayağı düştü. Şu anda 50'yi masaya koy hemen. Paketleyip verir İnan.
0: Bu tabii ki bazı soru işaretlerini de ister istemez ortaya çıkartıyor.
1: İşte topsuz oyunda olmaması özellikle günümüz fiziksel futbolunda büyük bir handikap olarak değerlendiriliyor.
0: Bir koridoru eğer yoksa, bir koridoru futbolda, her koridor dolu artık. Herkes hareket halinde. Bir koridoru kaybediyorsun. Mesela sol kanadı savunma anlamında kaybettin demektir o.
1: Evet, orayı işte ya orta saha kademesinde.
0: Bizim ligde iş yapar kesin de.
1: Yapar çok maç çözer. Ama şimdi Galatasaray için gündeme gelmesi herkesi şaşırttı. Beni de acaba dedim Barış mı gidiyor? Şimdi sesli düşünüyorum. Barış'ın arkası Leao gibi bir oyuncu olmaz. Leao gelirse 11 oynar.
0: Ya Barış da beklerini Dünya Kupası'na veremedi ama.
1: Veremedi.
0: Yani yüksek bir bonservis nereden gelmiş olabilir teklif? Ben hiç sanmıyorum onu.
1: Yani geldiyse yine Arabistan'dan gelmiştir.
0: Aynı takımda.
1: Ama Leao'nun gündeme gelmesi çok enteresan. Galatasaray'ın çünkü ihtiyacı olan yer, orada bir ihtiyaç var ama Leao kalibresinde değil. Aral, mesela Aral'ı alsaydın kimse bir şey demezdi ama Leao'nun gelmesi, orada iki tane senin ilk 11 oyuncun var demek. Tabii. Nasıl paylaştıracağım?
0: Barış mı, Leao mu? Sıkıntı çıkarır. Ya da Barış'ı bekletip işte Osimhen'le çift santrafor mu düşüneceksin? Ya öyle oyun kombinasyonlarına gidebiliriz.
1: Şöyle o zaman ben de geliştireyim. Acaba Sani'yi ona çekip Barış'ı sağa atıp Leao'yu mu sola koyacaksın?
0: Mesela. Her şey olabilir. Ben de böyle karşılıklı beyin fırtınası yapıyoruz, hı-hı, konuyla ilgili olarak. Evet, kağıt üzerinde olabilir. Neden olmasın?
1: Yapılabilir. Onda oynar Sani. Oynamışlığı var.
0: Tabii canım.
1: Onda oynar. Böyle bir formül mü düşündüler bilemiyorum ama Leao'nun Fenerbahçe'nin gündemine gelmesi de ilginç. Çünkü orada Kerem var. Bu sefer Kerem'i ne yapacaksın? Kerem'e mi bir teklif var? Acaba?
0: Kerem'i ya da milli takımda oynadığı gibi öyle deneyip santrafor'da da mı düşüneceksin? Aşırı lüks mü?
1: O da lüks bence, zor. Yani muhtemelen hep aklımda hani Kerem için de Barış için de birileri gidecek mi acaba sorusu var. Leao çünkü öyle bir oyuncu. Yani geldi mi ilk 11'e koyacağım bir oyuncu.
0: Abi bir de şu var tabii. Ben kalıyorum dedi mi sözleşmesi devam ediyor.
1: Evet, o da var. Ben Milan'da yere sözleşmesi devam eden bir oyuncu sonuçta.
0: Ben hiçbir yere gitmiyorum. Yani ne zaman bitiyor sözleşmesi net olarak baktığımızda Leao.
1: Bir bakayım hemen.
0: Ya Leao çünkü enteresan bir oyuncu. Ya Milan'ı da bırakmak istemeyebilir o yani yönde.
1: Milli takımda da süre almakta zorlanıyor artık.
0: Evet, Portekiz milli
1: çok
0: takımda.
1: Düştü.
0: Çünkü bir süreklilik kazanamadı Milan'da geçtiğimiz sezonda.
1: 2028. Sözleşme bitiş tarihi.
0: Ya iki yıl var.
1: 2 yıl daha sözleşmesi var.
0: Ya bu sene de ben kalayım, artık seneye bakarız düşüncesine de sahip olabilir. Ya da ben bu sene oynayacağım diyebilir. Milan zaten fiyatı belirlemiş durumda.
1: Hı hı.
0: Biz konuşuyoruz ya böyle 160 milyon euro diyorsun, 2 senede düştü. Evet. 50 milyon euro az para mı? Değil mi?
1: Evet, 50 milyon euro.
0: 50 milyon eurodan bahsediyoruz.
1: Aşağıda inmiyorum diyor Milan ama tok satıcıyı oynuyor. Fakat faydalanabileceği de bir oyuncu mu artık Leao? Bilemiyorum. Ya kalitesine bir şey demiyorum ama savunmasının olmaması problem. Yani benim çok dikkatimi çekiyordu yani maçlarını
0: Süper
1: anlatırken.
0: Süper Lig'de kesinlikle iş yapar.
1: Fizik var, 1.88 yaş. İyi, 27. Evet. Yaşlı da değil.
0: Fakat sen 50'ye aldın. 27. Şöyle gidelim. 29. 30 yaşına geldi. O rakamları bir daha göremezsin.
1: Yok.
0: Milan da biliyor bunu.
1: O yüzden kiralama daha mantıklı olabilir. Tabii ki kiralamayı da Milan istemiyor. Yani hala belli bir değeri varken elimden çıkarayım.
0: Neden? Çünkü kritik bir yaş.

0: şu an.
1: Noktasında.
0: Değil mi? 27.
1: Ve tabii.
0: Sen aldın 3 yıl sözleşme yaptın 30.
1: 30 oldu. Geçmiş olsun.
0: Büyük geçmiş olsun.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Evet, Leao'yu bu sene Milan sattı yoksa satamaz, o yüzden zorluyorlar demiş dinleyicimiz.
0: Bu kadar yükseğe satamaz. Ya dinleyicimiz haklı.
1: 50'ye satamaz efendim.
0: Geçmiş olsun olur. Ya düşün, bir sene sonra diyelim ki Leao Milan'da kaldı. İyi kötü biraz şans buldu. Hadi bir sene sonra bir teklifte bulunacaksın. Ne kadar Milan ne kadar isteyecek bonservisini? Bir sene. Bir senesi var çünkü sözleşmesinin bitmesine. 15'e razı olur.
1: Olur. Evet. Lig için biçilmiş kaftan olabilir Leao.
0: Yani zaten tartıştığımız konu bu. Var.
1: Evet. Leao Enciso nasıl olur demiş dinleyicimiz.
0: Lig için bayağı korkutucu olmaz mı? Osimhen, Leao, Enciso.
1: Sane.
0: Sahada Sane. Daha ne olacak?
1: Öyle fena değil mi? Olmaz tabii. Ama bir süre daha bekleyecek transfer için Galatasaray taraftarı anladığımız kadarıyla. Ama çalışmalar hız kazandı. Bir de bugün yani akşam pazarına kalmak her zaman iyi değildir. İşte iyi malzeme seçilmiştir. Siz geriye kalandan ancak seçim yapabilirsiniz diyen bir yorumcu vardı. Biraz da hani Galatasaray taraftarı da bir transfer, en azından 10 numarayı görmek istiyor anladığım kadarıyla.
0: Evet.
1: Lig başlamadan 10 numarayı görsek iyi diyorlar. Leslie'yi nasıl buldunuz demiş dinleyicimiz. Ben de bir fikir uyandırmadı hala Ercan abi.
0: Ben de şu anda beklemedeyim.
1: İzlediğim kadarıyla bir fikrim oluşmadı.
0: Ben beklemedeyim.
1: Sadece şunu gördüm, risk almıyor. Yani genelde yan pas geri pas, hani evet, risk almadan oynamayı tercih eden bir oyuncu ama ileriye doğru çok fazla aksiyon alan bir oyuncu gibi gelmedi bana ilk izlenimim.
0: Dikine oynamak her zaman iş yapar.
1: İşte evet. İlk izlenimim o. Ya
0: onu beklersin değil mi? Hı-hı. Belki şimdi alışma süreci.
1: Evet, o yüzden bekleyelim diyorum.
0: Ben zaten de beklemedeyim dedim.
1: Evet. Ama yani gördüğüm, bilmiyorum yanlış mı yorumladım Ercan abi, sen de izledin.
0: Doğru
1: ama
0: doğru.
1: Genelde yani ne derler, güvenli pası seçen, tercih eden bir oyuncu gördüm.
0: O riske girmeyen.
1: Bir de arkadaşlarını tanımıyor şimdi. Ben buraya atarım topu ama oraya gider mi gitmez mi?
0: Birlikte biraz daha oynamaları lazım.
1: Evet, yani savunma arkasına atarım koşar mı? Onları da düşünüyor olabilir. Biraz zaman, alışma süreci ister ortadaki oyuncu. Yani orta sahadaki oyuncu. Nelson ne olacak demiş dinleyicimiz.
0: Nelson bonservisini almak istiyor.
1: Bumerang gibi gönderiyoruz geri geliyor demiş.
0: Evet, Nelson bonservisini almak istiyor ama bir bedel istemiyor. En son bu duyduğumuz kadarıyla.
1: Tabii evet, duyduğumuz tabii.
0: En son final bu. Ya Galatasaray bonservisini verecek, gönderecek.
1: Evet, bonservisimi verin demiş haberlere göre tabii. Nelson. Orada bir bekleme süreci var. Bir Beşiktaş taraftarı da dün izlerken hani Franculino Ju Galatasaray'ın gündeminde, hatta teklif de yapılmış dedik ya.
0: Evet.
1: Ben diyor Beşiktaş taraftarıyım ama maçı izlerken diyor Oh'la beraber Franculino'nun hayalini kurdum diyor. İyi oyuncu diyor. Beraber olmaz mı demiş.
0: Buna tek direktör karar verir.
1: Yani İtalyano da izledi. Eğer bir ışık gördüyse.
0: Evet ya, benim işime yarar mı? Yaramaz mı? Ona, oyuncunun performansı gayet iyi. Ama teknik direktörün oyun yapısına, ben bunu böyle kullanırım ya da kullanırsam ne elde ederim? Bunlar önemli değil mi Mehmet?
1: En önemli şeyler bunlar zaten.
0: Ya da Beşiktaş'ın daha görüşüp belki de prensip anlaşmasına vardığı başka bir aday var.
1: O da olabilir.
0: Daha iyisi var belki.
1: Belki daha iyisi var, dediğin doğru Ercan abi. Ya transfer çok zor

0: bir süreç. Biraz sabır istiyor takımlar. Şimdi bugün bir haber vardı. Sabah gazetesinde 10 numara için, yani Okan Buruk'un ağzından yazılmış, 10 numara için artık bu transferi bitirelim başkanım demiş.
1: Ya.
0: Sözde, evet, Okan
1: Evet.
0: Buruk. 10 numaranın adaptasyonu için az da süre kaldı lige. Tabii yani şu haliyle de Galatasaray lige başlayabilir.
1: O
0: Şampiyon
1: kadar
0: olabilir.
1: zor ki 10 numara bulmak. Hiç de kolay değil. Bulduğun 10 numaralar da şu rakamlar tabii.
0: El
1: Özel.
0: yakıyor öğrenci abi. Dokunamıyorsun.
1: 60 diyorlar mesela.
0: Ki canı 60 diyorlar. Can
1: Canlı
0: 60
1: tam da 10 numara mı?
0: değil.
1: Değil.
0: Ama az önce mesela hani iyi konu da denk geldi. Dedim ya, Galatasaray'ın bir gol eksikliği olacak gibi şu anki
1: Tabii
0: görüntüde.
1: tabii.
0: O eksikliği çözebilecek oyunculardan biri ama Can. 10 numara değil ama gol atar.
1: Evet.
0: Yani 9,5
1: Fakat o
0: kullanırsın.
1: rakama gidilir mi Eintracht
0: Ha yok, o
1: Frankfurt'ta?
0: rakama gidilmez canım. 60'lık bir oyuncu bence değil Can Uzun. 60 edeceğini düşünmüyorum. Biraz Trabzonspor diyelim. Trabzonspor çünkü iyi işler yapıyor. Hatta Fulham'la anlaşmak üzereydi Envayvu için Trabzonspor, ama olmadı.
1: O haber gelişmedi.
0: Olmadı o iş. 30'a
1: Evet.
0: gidiyor dendi.
1: Haberleri vardı, gelişmedi haber.
0: Evet, yani orada bir noktada tıkandı iş ve kaldı
1: Evet.
0: Envayvu. Yani o
1: Kalması da kötü değil Trabzonspor için. Çünkü geldi, bayağı o mevkide başarılı bir performans gösterdi.
0: ama işte 30 da iyi paraydı. Yani ucuza aldığın kaça almıştı?
1: 5.
0: 5'e almıştı değil mi? 30'a da
1: Evet, evet.
0: gidiyor haberleri çıkmıştı. Hatta imzalar atıldı, atılacak kalemler elde
1: Dendi.
0: dendi ama
1: Ama
0: olmadı.
1: transferin o vazgeçilemeyen gerçeği ortaya çıktı. Islak imzayı göremedik.
0: Evet, ıslak imzayı göremedik. Bu transfer gerçekleşmedi. Son hazırlık maçında da 1-0 mağlup oldu Trabzonspor. Değil mi?
1: Evet.
0: Suudi Arabistan
1: Asad takımına
0: ekibine
1: yenildi.
0: Firmino'nun penaltı golü vardı
1: Evet.
0: orada. Şimdi Trabzonspor'da da çalışmalar devam ediyor. Yani takımı daha da iyi hale getirmeye yönelik transfer çalışmaları. Ama alsat dengesine baktığımızda Trabzon'un da gerçekten iyi işler yaptığını herhalde kesinlikle söyleyebiliriz Ercan abi.
1: Ya
0: Yani
1: kadro
0: ucuza alıp pahalıya satma
1: strateji
0: konusu,
1: bu
0: verim
1: Trabzonspor.
0: alma, verim
1: En
0: de
1: azından
0: alıyor.
1: onu gördük. Strateji bu ve bu takımda elinden geleni yapacak. Bunu da kabul etmiş. Takımı ona göre hazırlayan bir teknik direktör var, Fatih Tekke. Bu yüzden de Trabzonspor'un mesela bir oyuncu gelir, şaşırmamak lazım. Ya da bir oyuncu gider. Çünkü stratejileri bu.
0: Ve de genç oyuncu alıyorlar ve oynatmaktan çekinmiyorlar. En büyük özelliklerinden biri bu olmaya başladı
1: Onun bir
0: Trabzonspor'un.
1: dezavantajı olabilir Mehmet. Bazı oyuncular hiç tutmayabilir.
0: Evet, tutmayabilir.
1: Ya, eğer bu çoğunlukta kalırsa tutma oyuncu sayısı o zaman işte istediğin sonuçları alamazsın.
0: Ama işte şey, gençse oyuncu ve belli süreleri alıyorsa bir şekilde dikkat çekiyor Ercan abi.
1: Evet.
0: Çok iyi mi diye bakılmıyor. Dikkat çekiyor oyuncu. Yani
1: Dikkat
0: düzenli
1: çekti mi
0: oynayan
1: de o
0: genç.
1: zaman senin avantajın oluyor
0: E
1: bu.
0: tabii, yani mesela işte örnek verdi geçtiğimiz haftalarda da Ozan Kabak örneği, Yusuf Akçiçek örneği. Yani genç oyuncu
1: Hemen dikkati
0: hemen
1: çekiyor.
0: dikkat çekiyor. Ya düzenli süre bulmaya başlamış bir oyuncu var deniyor. Infantino'nun futbolu sattığı yönünde iddialar var. Ne
1: De
0: diyorsun? Evet.
1: UEFA ve CONCACAF diğer yine Amerika'daki federasyonlar da buna karşı çıktı.
0: Evet.
1: Bu yüzden Infantino'nunki bir hayalden öteye gidemez bence. Öyle gözüküyor şu an itibariyle. Yani %20'sini bunun verelim, şirketleşelim, ona göre bir organizasyon yapalım düşüncesi kabul görmedi. Hatta iş Dünya Kupası'na boykota kadar gidebilirdi.
0: Düzenleyici ve yayın haklarını satış konusunda Değil mi? Bir
1: evet.
0: Yeni bir yapılanma istiyor.
1: Kabul etmedi.
0: Infantino. Kim mesela Formula 1'de bu var. FIA.
1: Evet.
0: O işte en tepedeki organizasyon. Futbolun FIFA'sı gibi ama satış işlemleri ve düzenleri.
1: Ayrı bir şirket.
0: Liberty Grup mesela örnek veriyorum.
1: Bunu kabul etmediler.
0: Motosiklet yarışlarında tabii. İşte FIM en büyük mesela. Federasyon, Dünya Federasyonu FIM, MotoGP, Superbike yarışları düzenleyen ve satışını gerçekleştirense işte Dorna örnek veriyor. Böyle bir yapıya gidelim deniyor ama konfederasyonlar buna karşı çıkıyor.
1: Ve kesin ret.
0: Öyle ve kesin ret yani evet.
1: Veto yedi.
0: Böyle bir şey olmaz diyorlar onlar da. %20'lik bir pay verelim dedi Infantino.
1: O da ret.
0: O da kabul görmedi.
1: Evet.
0: Evet ağzına sağlık Ercan abi.
1: Herkese iyi hafta sonları, iyi akşamlar.
0: İyi akşamlar, iyi hafta sonları. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le spor kazanını sundu.
3: Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.
2: Dinleyicilerimize sorduk. Neden radyosporu dinliyorsunuz?
4: Neden mi radyosporu dinliyorum? Çünkü radyosporu dinlerken kendimi o stüdyoda koltuklardan birinde oturmuş gibi hissediyorum. İnteraktif bir program. Anlayışı var. Dinleyiciler de katılıyor mesajlarıyla, telefon bağlantılarıyla düşüncelerini açıkça dile getiriyor. Radyospor bu anlamda Türkiye'nin tek ve en iyisi.
5: Radyospor demek eşittir benim için yol arkadaşı demek. Radyospor demek duygu ve düşüncelerimi tüm dünyaya servis edebilmek demek.
6: Radyo sporu seviyorum. Çünkü radyo spor güvenilir, doğru, dürüst ve tarafsız yayın yapıyor.
7: Tarafsız yayın yapıyor.
2: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
8: Radyo Spor!
9: Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
8: Radyo Spor! Radyo Spor!
2: Reklam.
10: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: Radyo Spor.
2: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: Reklam.
1: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
2: Kazancım Net, sigortam Net.
3: Radyo Spor. Radyo Spor.
0: Reklam.

0: Reklam.
1: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
2: Radyo Spor.
3: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi internet 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
2: Radyo Spor.
0: Reklam.
4: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: Reklam.
1: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortamnet'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
2: Kazancım net, Sigortamnet.
3: Radyo Spor! Radyo Spor!
0: Reklam.
4: Sporun tek

0: Reklam.
1: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
0: Radyo Spor. Radyo Spor. Reklam.

0: Reklam.
1: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
2: Kazancım Net, sigortam Net.
3: Radyo Spor. Radyo Spor.
0: Reklam.
4: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor.
5: Radyo Spor.
4: Saran Holding kuruluşudur.

Şimdi dinleyeceğiniz program Radyo Trafik İzmir'in hazırladığı Taraftarın Sesi programının tekrar yayınıdır. Simay Trafo'nun sunduğu Taraftarın Sesi başlıyor.

0: belirtelim. Programın tekrarı da yarın sabah 9'da Radyo Spor'da yayınlanacak. Yine trafiğe dair ara ara bilgiler de vereceğiz ama ağırlıklı olarak Taraftarın Sesi programında gündeme dair yine spor olaylarını konuşacağız. İzmir takımlarını değerlendireceğiz. Öncelikle Necat Doğuş Sezgin'e hoş geldin diyelim.
1: Hoş bulduk herkese. Merhaba bir kez daha.
0: Teşekkürler. Nasılsın?
1: Görüşmeyelim. Nasıl olalım? Güzel. İyiyiz. Sizleri sormalı.
0: Teşekkür ederiz. Bizler de iyiyiz. Dinleyenlerimizden de yine mesajlar bekleyeceğiz Taraftarın Sesi programına. Taraftarın Sesi olmak isteyenler WhatsApp hattımızdan, uygulamamızdan, sosyal medya hesaplarımızdan mesajlarını iletebilirler. Geçen hafta seninle konuştuğumuzda yarı final mücadelesi oynanacaktı cumartesi günü. Evet. Cuma günü programda başarı dileklerimizi ilettik ki artık herhalde kızlarımız için maç öncesinde çok fazla bir şey söylemeye gerek kalmıyor filenin sultanları için. Onlar zaten üzerine düşen görevi çok iyi bir şekilde yapıyorlar ve bizleri de ikinci sefer Milletler Ligi'nde gururlandırdılar. Kupanın sahibi oldular. Yurda da döndüler.
1: Yani evet, bir başarıyı istikrarlı bir şekilde devam ettiriyorlar ki biz buna genelde çok alışık değiliz. Bazı spor dallarında işte çocukluğumdan hatırladığım halterde mesela böyle bir durum vardı. Hı hı. Naim Süleymanoğlu, sonra Halil Mutlu, hani halterde böyle bir durum vardı. Güreşte yine öyle aynı şekilde. Grekomen'de bir şekilde yine devam ediyor gerçi. O
0: başarılar alıyor. Devam tabii, ediyor. Tabii o zaman.
1: Ama işte voleybol, basket, futbol, bunlarda böyle istikrarlı başarılar genellikle çok fazla sağlayamazdık. Gerçekten filenin sultanları bu bir eşiği açtılar kendi atlarına ve artık biraz takım kendiyle yarışıyor gibi bir konuma geldi. Yenemeyeceği bir takım yok, onu hissediyorsun. Belli bir yetenek setine sahipler. Hani voleyboldan çok anlıyor muyum? Hayır, anlamıyorum ama herkes kadar anlıyorum
0: yani
1: en azından.
0: Yani takip ettiğimiz kadarıyla.
1: Evet, takip ettiğim. Ya futbol kadar hakimiyim ya da basketbol kadar hakimiyim değilim tabii ki. Voleybola yani insan bütün spor dallarını aynı düzeyde takip edemiyor zaten. Öyle bir hayat da yok yani. İşimiz gücümüz hiç olmasa mesela belki olabilirdi ama sonuç olarak ki zaten maçlar da sonuçta bir noktada birbirleriyle çakışıyorlar. Hani birini takip ederken diğerine demiyorsun. Ama gördüğümüz kadarıyla, izlediğimiz kadarıyla gerçekten bizim milli takımımız hani herhangi bir turnuva daha başlamadan önce, o turnuvaya katıldığı andan itibaren turnuvanın ağır favorilerinden bir tanesi oluyor. Yani nasıl oluyor? İşte Dünya Kupası'nda mesela herkes nasıl daha turnuva başlamadan Fransa, İspanya, Arjantin ya da işte İngiltere final oynar diye düşündüyse, bizim kızlarımız da işte voleybolda herhangi bir Milletler Ligi olur, olimpiyat olur, Avrupa Şampiyonası, hı hı, ya da Dünya Şampiyonası fark etmez. Oraya katıldıklarında oranın ağır favorisi. Bir şekilde orayı kazanabilir ya da en kötü yarı finale kadar devam eder hissini alıyoruz. Bu bir istikrardır. Yani bunu görmek isteriz. Futbolda da görmek isteriz ama tabii ki çok yolumuz var.
0: Biraz bireysel anlamda konuşacak olursak bazı eleştiriler geldi son maçta. Yani gerçi hem hocaya geldi hem bazı takım içindeki isimleri, hani işte o noktada, o pozisyonda oynamayan isimleri oynattı diye taktiksel anlamda biraz bazı eleştiriler oldu ama hatta
1: kazanmasına rağmen
0: şeyde de bazı voleybolcuların da işte şeylerinden anlamıştık orada, surat ifadelerinden anlamıştık. Hatta ağlayan bir
1: Zehra bir ara
0: ağladı. Gerçi maç sonunda açıklama yaptı. Hani bu maçın heyecanıyla bu şekilde böyle şeyler olabilir dedi.
1: Ben orada ufak bir hafif bir pozisyonda tartıştılar gibi gördüm ama öyle bir şey oldu galiba. Ya olur mu? Bunlar yani spor, yani takım sporları.
0: Maç anında o maçın heyecanıyla artık en son artık finale kadar gelmişsiniz.
1: Tabii,
0: karşınızda
1: tabii,
0: o
1: anı duygusal yüküyle yani herhangi bir anı kıyaslayamayız.
0: Çok tecrübeli bir ekip var bir de yani. 1-0 öne geçtiler ilk sette. Sonrasında biz zaten hani 3-1.
1: Evet. 3-1 biter diye düşünüyordum. 3-1 de bitti gerçekten.
0: 3-1 aldık. Bu arada şimdi artık ilerleyen zamanlarda da Avrupa Şampiyonası'na gözler çevrildi. İlerleyen zamanlarda dediğimizde Ağustos ayında. Yani 20 Ağustos'ta Türkiye-Letonya evet, maçı var. Sonra Slovenya ile oynuyoruz 23'te. 23 Ağustos'ta Macaristan'la yine 19'da. Bütün maçlar 19'da başlıyor Türkiye saatiyle. Evet. 26 Ağustos'ta Türkiye-Almanya ve son maç Türkiye-Polonya karşılaşması olacak. Filenin Sultanları'nın ilk maçı Letonya ile 5 grup maçının tamamı da saat 19'da başlayacak.
1: Bir duble gelir mi acaba?
0: Yani şimdi baktığımızda takımlara gerçekten hani voleybolda isim olmuş takımlar bunlar. Letonya, işte Slovenya, Macaristan, Almanya, Polonya. Evet. Zor rakipler. Ama tabii bizim için artık bu saatten sonra pek
1: Onlar düşünsün.
0: Zor diye bir hani tabir kullanılamaz tabii, diye düşünüyorum. Onlar düşünsün. Gerçekten büyük bir başarı. Yine göğsümüzü kabarttılar, gururlandırdılar. Her ne kadar yine tarifeli uçakla dönüş yapsalar da.
1: Ama business'da bu sefer.
0: Business mi?
1: Tabii bu sefer business.
0: Yani özel uçak neden hala tahsil edilmiyor onu da pek anlamış değiliz. İşte milli takımla çok hani futbolla karşılaştıranlar oldu zaten. Hani maç bittikten sonra da sosyal medyada buna benzer işte yorumlar geldi. İşte villalar yok, büyük yani primler yok.
1: Birinde
0: büyük,
1: ben yapmıştım zaten. Büyük, villaların gerçek sahipleri yazmıştım sosyal medyada.
0: Büyük paralar yok. İşte tarifeli uçakla dönülüyor ama iş şeyde bitmiyor. Yani özel uçakta bitmiyor ya da işte villalarda bitmiyor. İş bence yürekte bitiyor, kalpte bitiyor.
1: Sağda bitiyor ya.
0: Sağda bitiyor yani gerçekten. İyi bir takım oldular, iyi bir ekip oldular. Bundan sonraki o Ağustos ayında oynayacağı karşılaşmalarda da
1: bir kupa daha gelirsin neden olmasın.
0: Evet, başarı dileklerimizi de iletmiş olalım. Mustafa Bey de Necat Bey, Mert Bey selamlar, iyi yayınlar dilerim demişler. Teşekkür ediyoruz. Yine varsa taraftarın sesiyle ilgili yorumlarınız, o mesajlarınız, onları da alacağız ve yayınlayacağız. Sabah 9'da da Radyo Spor'da yayının tekrarının olduğunu bir kez daha hatırlatalım. Yavaş yavaş Avrupa Kupası maçlarına geçelim istersen.
1: Tamam.
0: Başakşehir elendi. Yani işte Göztepe'nin orada olmaması Başakşehir.
1: Ben Başakşehir'i bir daha Avrupa'ya göndermeyelim.
0: Yani değil mi?
1: Kafasına girdim artık. Dün artık yeter yani. 3 sezondur bu ön elemelere gidip bizim ülke puanımızı yani yerle yeksan eden bir kulüp yani. Başakşehir hangi amaçla hizmet ediyor, neden ligde, ne yapıyor çözemedim.
0: Kesinlikle.
1: Yani rakip de fark etmiyor bu arada. Kendin yani.
0: Kesinlikle.
1: Onda biri kadar bütçesi olan bir takım Finlandiya ekibi Inter Turku ki Finlandiya takımlarını şöyle aşağı yukarı biliyorum. Çok kırılgan takımlar. Yani Başakşehir ligde oynadığının yarısını, çeyreğini oynasa Inter Turku'yu elemesi lazım. Ama oynamıyor. Neden? Yani ne yapıyor Başakşehir bilmiyorum. Oraya gitmek için gidiyorlar ve her türlü eleniyorlar bir şekilde.
2: Radyo Trafik İzmir'in hazırladığı Taraftarın Sesi programının tekrarını dinliyorsunuz.
0: Ya şey gibi, Altınordu gibi. Altınordu hani Süper Lig'de oynamak istemedi.
1: Evet, playoff'a çıkınca elenir diye. Onun gibi yani.
0: Futbolda Süper Lig'de oynamak istemediler.
1: Bence bir yasak getirilmesi lazım. Başakşehir'de ya Avrupa kupalarında
0: herhalde pek
1: olacağını sanmıyorum da.
0: Oynamak istemiyor. Yani dünkü maçı işte burada yayındayken biraz böyle göz ucuyla bakmıştım. Çok yani top oynamadı yani. İyi bir top oynamadı. Karşı taraf Inter Turku. Bilmiyorum, sokağa çıksak bir 10 kişiye sorsak Inter Turku acaba
1: ya bizim lige yükselen takımlardan bir tanesi yener bu arada.
0: Nerenin takımıdır diye sorsak. Tabii son
1: Çorum FK yener mesela.
0: Son Süper Lig'e çıkan takımlardan mesela
1: Ahmet de yener, Çorum
0: da yener.
1: Yener.
0: Ahmet
1: Erzurum yener. Yenerler yani.
0: Kesinlikle. Yani Inter Turku gibi bir takıma deplasmanda sen 2-0 mağlup oluyorsun. İlk maçta da zaten burada hani 1-1'lik bir skor
1: ya
0: var.
1: Kendi liginde maçları 5-4, 6-5 biten takımlara da gol atamamak artık yani bunun açıklanabilecek bir tarafı yok. Başakşehir'e bir ceza uygulanmalı. Avrupa'ya katılma hakkı kazansa da bence gönderilmemeli yani.
0: 88'de de zaten rakipte 10 kişi kaldı. Ona rağmen hani bir gol bulsa belki bir şeyler değişirdi ama olmadı. Yani kadroya da baktığında aslında Başakşehir'in kadrosu da kötü bir kadro da değil. Ya
1: 80
0: yani.
1: Milyon euroluk bir kadro. Karşı tarafta 20 milyon mu 8 milyon mu öyle bir şey gördüm. Yani bayağı bir uçurum var iki kadro arasında ki zaten Inter Turku'dan bir tane oyuncu tanımıyoruzdur yani. Ben bile şöyle baktığımda herhangi bir oyuncuyu tanımıyorum.
0: Evet.
1: Ya bir Pohjan Polo vardı mesela, Finlandiyalı. Oynuyor mudur? Yok, o yoktur mesela. Helsinki'de oynuyor galiba.
0: Yani golde zaten Tominen'le Jefta'dan geldi. Biri forvet. Biri...
1: Pukki var mı Inter Turku kadrosunda? Pukki.
0: Biri orta sahada görev yapan, Pukki yok.
1: Tanıdığım iki tane Finlandiya'da forvet. Zaten Pohjan Polo da işte bizde Rize'de falan oynamıştı yani. Oradan da biliyoruz. Pukki'yi de Norwich City'den biliyorum, Premier Lig'den. Onun dışında Finlandiya'da futbolcu yani Litmanen'i biliyorum. Yıllar
0: tabii
1: evvelinden.
0: Tabii Litmanen'i.
1: Yani Litmanen'den bu yana futbolcu çıkaramamış bir ülkenin takımını da lütfen yenin. Yani rica ediyorum. Bence Başakşehir gönderilmemeli. Bu arada Göztepe'de yani dert yansın kendine.
0: Kesinlikle.
1: Şurada kesinlikle Göztepe olmalıydı.
0: Yani Samsun maçında işte yapılan bariz hatalar da vardı. Son maçta ben izlemiştim yani Samsun maçını. Deplasmanda oynadığı Göztepe maçında. Hakemin de orada bir hataları oldu ve neticesinde. Yani tabii ona hani bahane bulmak da çok doğru değil diye düşünüyorum ama hani kazanıp gitme şansın vardı Avrupa kupalarına ve Başakşehir'in yerinde olabilirdin. Buradaki taraftarın desteğiyle çok farklı bir maç olurdu ilk maç burada.
1: Buradaki maçtan biterdi bence tur.
0: Yani buradaki maçta biterdi ve yani devam ederdi zaten. Evet. Yani hocaların ismi de Vesevasaray'mış. Güzel bir ismi.
1: Vesevasaray.
0: Vesevasaray. İnter Turku'nun hocası. Şimdi diğer takımlarla devam edelim. İstiyorsan Fenerbahçe'ye geçelim.
1: Fenerbahçe. En flash skor bence Beşiktaş'ın. Ben yani açık konuşacağım. Midtjylland eşleşmesi daha

Mutlu günler. Hem Radyo Trafik İzmir hem Radyo Spor dinleyenlerine her cuma olduğu gibi yine saatler 14.04'ü gösteriyor ve Taraftarın Sesi programında bu hafta yine Necat Doğuş Sezgin'le beraberiz. Konuğumuz bu hafta yine Necat Doğuş Sezgin. Hakan Taşyaran yok. Ona da buradan selamlarımızı iletiyoruz.

0: Yani kura çekildiği anda Beşiktaş Konferans Ligi'nde hayırlı olsun demiştim. Çünkü Midtjylland, yani şimdi Midtjylland'ı da bilmeyen dinleyenler vardır. Yani ya da futbol takip edip hani o kadar da derinlemesine bakmayanlar Midtjylland'ı tanımıyor olabilirler ama o kadar ters bir takım ki. Yani atıyorum zor bir zamanında Manchester mesela Old Trafford'da yenebilecek bir takım ki yendi de yani. Ya geçen sene ya ondan önceki sene sanırım 3-2'lik skorla Old Trafford'da United yenmişlerdi. Ya o çok ters bir takım. Zaten mentaliteleri de farklı şimdi. Inter Turku gibi değil yani. Onlar biraz lig olarak da bakmak lazım. İşte Finlandiya Ligi öyle bir lig değil. Atıyorum Danimarka gibi değil yani. Evet birbirine yakın coğrafyalar ama farklı amaçları var. Danimarka Ligi gerçekten çok zor bir lig. Hani o, ve Midtjylland orada o ligin en üst seviye takımı. Yani bayağı uçurum var aralarında. O yüzden ya Beşiktaş'a gerçekten tebrik ediyorum. Ki iki maçta da rakip 10 kişi kaldı ama hadi ilk maç çok erken gördüler kartı ama ikinci maç öyle bir şey olmadı. Yani ikinci yarının başları gibi kart gördüler. O dakikaya kadar da Beşiktaş yani bence net pozisyonları bulan, top biraz Midtjylland'daydı evet ama Beşiktaş daha net pozisyonları bulan taraftı. Hani eleyecekler hissini ben aldım. İşte ilk yarı bittiğinde hala 0-0 iken skor Beşiktaş galiba diyecek gerçekten dedim. Sonra kartta çıkınca zaten işler iyice tamamen Beşiktaş lehine döndü. Gerçekten önemli bir galibiyetti ki zaten bundan sonraki turlarda da böyle bir takımla eşleşmeyecek bildiğim kadarıyla. Yani Midtjylland ayarında bir takım daha gelemez. Yani öyle bir öneleme olmaz.
1: Daha kolay takımlar gelecek.
0: Yani öyle bir öneleme olmaz zaten. Beşiktaş Avrupa Ligi'ne doğru gidiyor ve emin adımlarla gidiyor. Tebrik ediyorum bir kez evet. daha.
1: Olaytan'a ben de inmek istiyorum. Çok eleştiriliyor Olaytan.
0: Evet.
1: Yani Beşiktaş taraftarı biraz herhalde bu konuda sabırsız diye düşünüyorum. Yani tamam geçen sene yapılan bir transfer işte uyum süreci vesaire falan ama olay tam bu zaten. Yani Göztepe'de de buydu. Evet. Beşiktaş'a da geldiğinde buydu. Yani çok beklentiye çok fazla girmemek lazım. Neden Göztepe'den gitti? Çok fazla toplu oynadığı için gönderildi zaten. Yani hani
0: ama Beşiktaş çok toplu oynamıyor bence. Topla yanlış oynuyor gibi bir durum var. Yani topu ne zaman ayağından çıkaracağını bilemiyor. Pasları isabetli çok değil. Hani bir dinamizmi var ama dinamizm bir işe yaramıyor. Ya bal yapmayan arı gibi yani. Öyle derler ya.
1: Yani hani dünkü bal maçta hani güzel bir pas attı. İşte sonrasında
0: asisti var bu arada evet Raşitsa'ya.
1: Raşitsa güzel bir gol attı. Ama yani Olaytan hani çok fazla beklentiye girip çok bütün maçlarda işte illa asist yapacak, illa gol atacak diye bir beklentiye girilmemesi lazım yani. Tamam Olaytan işte Göztepe'nin uygun bir fiyatı alıp sonrasında işte transfer aklını kullanıp Beşiktaş'a da güzel bir paraya sattı. Futbolculardan bir tanesi. Yani o anlamda tamam bal yapmayan arı olabilir ona da katılıyorum.
0: Öyle.
1: Ama genel olarak işte alır verir. Bazı zamanlarda iyi asistler yapar. Yapabileceği pozisyonlarda golü yapabilir ama çok böyle yaratıcılığı çok üst düzey bir isim değil yani bana göre.
2: Radyo Trafik İzmir'in hazırladığı Taraftarın Sesi programının tekrarını dinliyorsunuz.
0: Bence 10 numaradan ziyade bir hani birazcık savunma bilgisiyle bir 8 numaraya kaydırılabilir gibi geliyor bana. Yani 10 numaradan ziyade çünkü zaten zaman zaman Orkun onun önüne de geçiyor yani. Olaytan biraz daha geride kalıp hani o dinamizmiyle 8 numara gibi oynayıp iki yönlü.
1: Hı hı.
0: Orkun biraz daha öne kayıyor. Daha çok hani ceza sahası içinde ve işte santraforun arkasında, oğun arkasında Orkun'u daha çok görüyoruz maç içinde. Beşiktaş'ın evet. öyle bir durum var. Ki o da zaten geçici. Muhtemelen transfer yapılacak. Yani 7 bölge falan konuşuluyor yani. 7 ayrı transferden bahsediliyor. Biraz Salah transferi çok sekteye uğrattı Beşiktaş'ın o sürecini. Bize yani Fenerbahçe'de de benzer bir durum var.
1: Kesinlikle.
0: Oluyor bazen öyle bir adamın peşinden gidince diğer işler aksıyor. Mesela Fenerbahçe'de oyuncu gönderemiyor işte oyuncu alacağız diye bu sefer oyuncu satamıyorsun falan. Hani
1: ya bu 7 transferden
0: bir iki, personel bir iki eksiği bir, mi var nedir hayır, anlamadım yani ilgilenemiyorlar.
1: 7 transferden bir iki tanesi zaten Olaytan'dan daha iyi olsa Olaytan sezon onun, boyu tabii, yedek kulübesinde
0: yedek,
1: olacak.
0: Yedek olacak ki yaşı şu an 23'e uyuyor galiba bildiğim kadarıyla.
1: Daha genç.
0: Uyuyor olması lazım yani 24 bile olsa geçtiğimiz sezondan kadroya katıldığı için sanırım uyuyor olması lazım. O kontenjandan kalır ama bir sene daha devam eder mi zannetmiyorum. Kaç yaş? 24.
1: 24
0: tamam
1: 2002'li.
0: Bu sene de uyuyor.
1: 9 Mayıs
0: çünkü 2002'li. Geçtiğimiz sezon imza attığı için bu sene de uyuyor ama ondan sonra hani 25'te bu kural devam eder mi gerçi ondan da emin değiliz ama bu sene de bence yedek kulübesinde kalır. Sonra Beşiktaş'ta da yolları ayırır gibi yani mecbur kalıyor çünkü takımlar artık yani yabancı sınırını giderek daraltıyorlar.
1: Orada da zaten iyi yabancılardan seçilecek.
0: Ya orada da evet yani ve şöyle de sıkıntı oluyor şimdi oyuncuyu aldın oyuncu olmadı tutmadı yani her zaman tutacak diye de bir şey yok. Ne yapacağız oyuncuyla 4 yıl kontrat

0: yaptık. Bu şey değil ki, menajer FIFA gibi değil ki. Hani
1: Evet.
0: gel bakalım git bakalım gibi bir durum yok yani. O yüzden
1: Evet.
0: ya bu sınırda bir sıkıntı var ya da takımlarda bir problem
1: Şimdi
0: var. Bence
1: araya
0: sınırla
1: gideceğiz
0: alakalı
1: ama araya
0: sıkıntı.
1: gitmeden önce mesajları da hemen yetiştirelim. Can Bey demiş ki az önce Başakşehir'le ilgili yorumumuza
0: Ne demiş?
1: mahalleden 11 çıkarsak eleriz gibi oldu demiş.
0: Öyle.
1: Karşı
0: Yani
1: takım
0: öyle. Ya 11 tane
1: Inter.
0: işte ciğeri açık adam lazım. O kadar.
1: Evet. Futbola aç isimler lazım orada.
0: Futbolu aç, futbol oynayan, düzenli halı sahaya giden, işte salı perşembe halı sahaya yapan 11 tane adam bulsak Inter Turku'yla hani biz de Başakşehir kadar oynardık herhalde.
1: Yani Mustafa Bey de der ki Mert Bey, Necat Bey'i yayınlar. Başakşehir'in hocası Nuri Hoca bile Avrupa maçlarından önce açıklama yaptı. Dedi ki ligler başlamadan önce takımı toplamak benim istemediğim bir şey dedi. Avrupa'dan bilerek elenip lige ağırlık koyacaklar demiş. Yani
0: Ya bir şey diyemiyorum
1: ama
0: ya.
1: lige de
0: İnşallah
1: yani
0: ilk onda Başakşehir ilk onda görmeyiz. Çünkü artık hakikaten
1: nasıl bir ağırlık koyacaklar. Yani evet, ne taraftarı var yani o konuda
0: ya ülke
1: gerçekten.
0: puanına kastınız var o zaman. Ben de buradan bunu anlıyorum ki o zaman da hiç bir daha Başakşehir'de yani yönetimi veya teknik adamı çıkıp da ülke futbolu diye bir kelime kullanmayacak o zaman. Çünkü
1: Evet.
0: siz onu düşünmüyorsunuz. Ona göre hareket etmiyorsunuz o zaman. Siz kendi kulüp çıkarlarınızı ülkenin çıkarlarının önüne koyuyorsunuz. O zaman da hiç bizle bu konularda konuşmayın o zaman. Yarın öbür gün çıkıp bir şeyden itiraz da etmeyin.
1: Kesinlikle, kesinlikle. Bakalım şimdi Serhat Bey'in mesajlarına.
2: İyi yayınlar diliyorum. Kolay gelsin Necat Bey. İki sorum olacak. Biri Mert Bey, biri size. Öncelikle Mert Bey'den başlamak istiyorum. Dünkü Inter Turku mücadelesini canlı olarak izlediğini düşünmüyorum. O saatlerde radyoda yayındaydı kendisi ama sonradan özetini izlemiştir Başakşehir mücadelesini. Acaba dünkü Başakşehir'i izlerken Göztepe burada olsaydı, yani
1: Dedim.
2: Göztepe
1: Çok dedim.
2: Avrupa kupalarında mücadele etmiş olsaydı daha farklı bir sonuç olur muydu diye
1: Olurdu.
2: düşündü mü?
1: Net olurdu.
2: Size de sorum Necati Bey, Fenerbahçe'de ciddi bir santrafor eksikliği var. Bu santrafor eksikliğini hangi tip bir santraforla doldurabilirler? Yani pivot santrafor mu yoksa her iki kanatta da oynayabilecek bir hareketli bir santrafor mu tercih etmeli? İyi yayınlar.
1: İkinci mesajı daha var. Onu da verelim. Sonrasında reklam sonrasında cevaplayalım bu soruları.
2: Bir de ek olarak şunu söylemek istiyorum. Kendi tuttuğum takım diye söylemiyorum ama 180 dakikalık iki tane maç oynandı. Biri İstanbul'da, biri Danimarka'da. 180 dakikalık bu mücadelenin sadece dünkü maçın ilk 10 dakikası hariç 170 dakika boyunca çok akıllı bir futbol oynandı. Bunun da en büyük faktörü yeni teknik direktörümüz Vincenzo Italiano'dur bence. Çünkü geçen seneki kadrodan sadece 3 farklı oyuncu İlhan Fakılı, Nübel ve Salih Özcan eklendi kadroya. Gerçekten muazzam bir takım oluşturmuş. Önde basan, pres yapan, hücum oynatmaya çalışan bir teknik direktör. Umarım bu sene bizim özlediğimiz şampiyonla onunla beraber kavuşuruz. İyi yayınlar diliyorum.
1: Evet, bir de bunlara bakacağız. Reklam sonrasında Bülent Bey'in mesajları da var. Evet, Necat Bey ile Mert Bey bir arada demişler. Tamamdır. Kimi seyredecekmişiz? Olay Tanımı seyredecekmişiz. Bu yayını kayıt altına alın Mert Bey demişler. Yayın zaten hep kayıtlı bizlerde Bülent Bey. Yani yarın da zaten yayınlanacak şeyde. Sabah 9'da Radyo Spor'da yayınlarımız da hep kayıtlı. Ben Olay Tan için...
0: Olay Tan'ı şey olarak mı görüyor? Hani... Biz şey mi yapıyormuşuz, haksızlık mı ediyoruz?
1: Olaytan iyi anlamda kötü anlamda mı söylüyor onu da anlamadım zaten. Hani
0: görürsünüz Olaytan'ın gibi bir...
1: yani Olaytan'ın performansını görürsünüz mü yoksa kötü bir performans mı sergiler?
0: Ben onu tanıyorsam ama biraz Olaytan'ı görürsünüz siz gibi bir noktadan.
1: Ha, iyi performans sergileyecek.
0: Yani
1: öyle mi yani? Peki tamam.
0: Fanatizme kurban gitmiş.
1: Evet, fanatizme kurban gitmiş Bülent Bey. Şimdi kısa bir ara, birazdan devam edeceğiz.
3: Radyo Trafik İzmir'in hazırladığı taraf Tarın Sesi programının tekrarını dinliyorsunuz. Simay Trafo'nun sunduğu Taraftarın Sesi devam ediyor.
1: Evet, Taraftarın Sesi devam ediyor. 14.26 oldu saatler. Bir kez daha yollarda olanlara da iyi yolculuklar, güvenli sürüşler diliyorum. Bir yandan trafiğe de bakıyordum ama çok ciddi, evet, şu an için İzmir trafiğinde sıkıntılar yok. Bunu da hatırlatmış olalım. Şimdi az önce Serhat Bey'den gelen sorular vardı ki Serhat Bey mesajını yayınlarken, daha doğrusu biz yayınladığımız zaman ben o sıra hemen o sorulara cevap verdim. Evet, üzüldük. Yani hani Başakşehir'in orada elenmesi, Göztepe'nin orada olmaması en azından bir üst tura net bir bir şekilde, hani bu takım çıksaydı Göztepe bu takımı çok rahat bir şekilde eleyebilecek kapasiteye sahipti. Onu da hatırlatalım. Şimdi Necat Doğuş Sezgin'e de bir sorusu var. Tuğrul Bey'den de bir mesaj gelmiş. Tuğrul Bey herhalde bizi ilk defa dinliyor muhtemelen. İyi yayınlar demiş. Şu İstanbul takımlarını bırakın lütfen, İzmir konuşalım demişler. Konuşuyoruz zaten biz kaç seneden beri. 5. senem benim. Yani yaklaşık 5 seneden beri. Gerçi bir sene yapmamıştık. 4 seneden beri İzmir takımlarının hocalarını, yöneticilerini, işte futbolcuları, sporcuları, oyuncuları elimizden geldiği kadarıyla alıyoruz. Ben Göztepe maçlarını takip ediyorum. Hakan Taşyarı'nın yine gidebildiği kadar maçlar oluyor.
0: Derbilere genelde gidiyor.
1: Derbilere genelde gidiyor. Yani İzmir takımlarını her hafta konuşuyoruz. Bu hafta Avrupa Ligi gündemde olduğu için ona da...
0: Bir de haftalık programda haftanın gündemi de konuşulur. Şu an İzmir takımlarına dair konuşacak bir şey yok.
1: Yani hani elimizde. Buca'dan ne konuşalım? Altınordu'dan ne konuşalım?
0: Karşıyaka'dan,
1: hadi birazdan Karşıyaka'da tesislerde bir icra...
0: Sağ içinde bir şey yok
1: icra
0: yani.
1: İcra durumu olmuş. Tamam, sağ içinde evet bir şey yok. Yani bu konuda biraz daha hani eleştiri yaparken... Biraz
0: tabii
1: daha
0: yani
1: hani,
0: biz şu anda sağ ile alakalı.
1: Düşünmek gerekiyor. Yani gündem neyse...
0: Televizyon açtığımızda televizyonda ne varsa onu konuşuyoruz yani, gibi bir durum
1: televizyon
0: var.
1: Televizyon açtığımız zaman Buca konuşulmuyor mesela.
0: Konuşulmuyor.
1: Ya da Altınordu evet. Konuşulmuyor mesela.
0: Hayır, zaten biz onlar konuşmasa da konuşuyoruz zaten. O ayrı bir konu ama ya şu an için bu haftanın gündeminde ne var? İşte Filenin Sultanları, Avrupa maçları, transfer varsa transfer.
1: Aynen,
0: onun
1: öyle.
0: Dışında ligler başlamadı. O yüzden... Aynen.
1: Mesela Göztepe'nin yeni kalecisi var transfer. Onu konuşacağız.
0: Onu konuşacağız. Mesela Gürcü kaleci yani. Olur gibi bir çok kahvehane fikrim var bir tane ama mesela onu konuşuruz.
1: Evet, sakalı da bayağı bir eleştirilen bir kaleci var mesela. Ona da değineceğiz.
0: Ama bir yani, hava katmış mesela. Enteresan durum.
1: Ya, işin özeti şunu söyleyeceğim. Biz 4 senedir, 5 senedir hatta daha öncesinde Hakan Taşyaran'da Taraftarın Sesi başladığından beri biz İzmir takımlarını hep konuşuyoruz. Tuğrul Bey büyük ihtimalle denk gelmemiş.
0: Yani %70 hatta. %70 konuşuyoruz. Yani.
1: Aynen öyle. Aynen öyle. Şimdi Serhat Bey'in sorusu vardı en son. Fenerbahçe'ye ilgili
0: Göztepe olsun
1: vardı.
0: İsterdik. Ya olsun isterdiği geçtim. Zaten olmalıydı işte. Aynen. Sıkıntı burada. Bence olmalıydı. Bence Başakşehir hatta işte açık fikrim bu. Bence Avrupa'ya gönderilmemeli. Taraftarı yok. Bir taraftar baskısı yok. Başakşehir Avrupa'ya gidip ön elemede bu işte Inter Turku'dan 6 gol değilse gidip tesise siz ne yapıyorsunuz ya, hani sizin amacınız nedir diyecek bir tane hesap soran isim yok. Çünkü taraftarı yok. Başakşehir'in Avrupa'ya gitmesinde bence bir amacı, bir şeyi yok. Yani bana mantıklı gelmiyor. Ben olsam nasıl alt liglerde eğer ikinci bir takımı varsa mesela atıyorum Trabzonspor 1461 Trabzon vardı. Trabzon 1461 Trabzon nasıl Süper Lig'e hak kazandığında çıkamıyorsa Başakşehir'de Avrupa'ya hak kazandığında gidemeyecek. Bu kadar basit. Çözümü bu. Benim çözümüm bu. Çünkü 3 sezondur üst üste gidiyorlar. Gruplara dahi kalamadan elenip dönüyorlar. Kasıtlı yaptıklarını artık inanmaya başladım. Çünkü evet. Inter Turku cidden... Ya atıyorum işte Midtjylland'ı övüyorum ya ben mesela. Aralarında uçurum fark var. Ya Inter Turku bizim 3. lig takımlarımız ayarında bir takım. Yani takip ettiğim lig çünkü biliyorum yani. Öyle bir oyunları da yok. Bir şey onların da bir amacı yok yani. O yüzden kasıtlı yaptıklarına inanıyorum. Bence Başakşehir gönderilmemeli. Göztepe'ye de yazık oldu.
1: Kesinlikle.
0: Ya Samsun maçını kazansaydı bugün zaten Göztepe bir sonraki tura geçmişti. Onu konuşuyor olacaktık bugün. Çok da keyifli olacaktık.
1: Aynen.
0: Umarım hem inşallah
1: sezona,
0: seneye.
1: Hem sezona biraz daha erken başlamış olacaktı Avrupa maçlarından dolayı.
0: İnşallah seneye.
1: Evet, bakalım inşallah seneye. Şimdi bir de
0: Fenerbahçe santraforu.
1: Fenerbahçe'nin santraforu ile ilgili bir
0: ya
1: soru
0: şimdi
1: gelmişti.
0: 52 tane santrafor var işte. Sidiki 19 yaşında. Hani ondan bir beklentisi ya beklentisi olan da var. Hiçbir beklentisi olmayan da var. Gönderelim diyen de var. Onu da anlamıyorum. Hani para verip aldığım bir oyuncu daha 19 yaşındayken hiçbir şey göstermemişken, iyi ya da kötü mü daha anlaşılmamışken hadi bunu gönderelim ki zaten bir amacı da yok. Yani 10 artı 4 diye bir gerçek var ligde ve bu artı 4 içine giriyor. Yani zaten bu artı 4'ü takımların çoğu ya değerlendiremeyecek ya oyuncu bulamayacaklar 23 yaş altında ya da buldukları oyuncu çok kötü oyuncular olacaklar. Çünkü siz 23 yaşın altında kaliteli bir oyuncu almak istiyorsanız en az 30 milyon euro cebinizden çıkarmanız lazım. Bizim takımlarımızda 30 milyon euro genelde o yaş grubunda değil de daha böyle 27-28 kendini biraz daha kanıtlamış en az işte Avrupa'da bir 100 maça çıkmış futbolcuları yöneliyorlar ki normaldir böyle de olmalı zaten ama.
1: Kesinlikle.
0: O zaman elimde benim böyle bir santrafor varsa ben onu tutarım. Üçüncü santrafor olarak tutarım. İkili olarak tutarım. Ya da sol kanada atarım ki solda oynamışlığı da var. O öyle elde kaldı bir. Vedat alındı zaten. Vedat'ın şanssızlığı da gelir gelmez sakatlandı. Ki geçen sene çok iyi bir sezon geçirdi. La Liga'da, Mallorca'da. Mbappe'nin ardından gol krallığında ikinciydi yani. Bence önemli bir transfer. Ligi de biliyor zaten. Burada Rize'de, Fenerbahçe'de yaptıkları da ortada. İyi bir oyuncu. Onun talihsizliği de sakatlanması oldu ki bir sonraki turda galiba oynayacak. Ama buna rağmen 3. bir santrafor alınsa daha iyi olur muydu? Bence de olurdu ama şimdi son haberlere baktığımızda sol kanat biraz daha ön planda gibi, işte Rafa Leao konuşuluyor ki hem Galatasaray hem Fenerbahçe için yazılıyor sürekli.

0: o işte biraz yine Beşiktaş Salah mevzunu olduğu gibi biraz çıkmaza girdi gibi duruyor ama bakalım. Yani bence bu yabancı sınırıyla birlikte hem sola hem santrafora işte hem stopere oyuncu alalım gibi lüksü yok artık. Birçok kulübün yok yani. Hele Fenerbahçe'nin hiç yok. Elinde 20 tane yabancı varken. O yüzden alınması gerekiyor mu? Bence gerekiyor ama alınacak mı zannetmiyorum gibi bir duruma geldik.
1: Evet. Serhat
0: Son Bey'de. Soru da Beşiktaş İtalyano sorusuydu. Ya ben bu tarz hocaları işte Göztepe Stoylov gibi benim hoşuma gidiyor yani bu tarz kendi bu arada hep hocalar kel fark ettiysen bilmiyorum hani bu ortak özellik Guardiola da kel mesela.
1: Zaten hani o hocaların herhalde çektiklerinden kaynaklı oluyor o kadar stres.
0: Herhalde yani çok fazla futbol üzerine düşünmekten mi saçları kalmıyor gibi bir durum. Çünkü Guardiola futbolcuyken bayağı saçlıydı yani.
1: Saçları vardı.
0: Vardı. Zidane da kelmedi. Ama Zidane daha 20'lerinde dökülmüş.
1: Aynen.
0: O da Juventus döneminden beri kel yani.
1: O da çok erken dökmüş.
0: Ya futbol
1: ama
0: üzerine...
1: Ronaldo Messi dökmedi mesela.
0: Ektirmişlerdir belki bilmiyorum. Ya futbola herhalde kafası basan adamlar kel kalıyor gibi bir durum var en sonu. Günün sonunda baktığımızda öyle oluyor galiba.
1: Futboldan anlayanlar da.
0: Futboldan anlayanlar ya da bu işe kafayı takanlar işte onun stresini yaşayanlar oluyor gibi.
1: Kesinlikle.
0: Ya İtalyanlıyı beğeniyorum. Hani şu daha çok bir şey görmedik aslında ama kadro bu kadar eksikken ki dediğim gibi yani daha tur başlarken rakibi gördüm ki diğer rakipler çok komediydi yani Midtjylland onların arasında böyle mayın gibi duruyordu. Beşiktaş orada gitti mayına bastı ama hiçbir şey olmadan yoluna devam etti.
2: Radyo Trafik İzmir'in hazırladığı Taraftarın Sesi programının tekrarını dinliyorsunuz.
1: Yani şu kadroyla Vincenzo Italiano işte neler yapıyor. Ya bir de yanda Vincenzo Montella var bile.
0: Tabii tabii. De. Aynen bir de Montella'mız var.
1: Bir de Montella'mız var. Onda da saçlar var. Onda da o da dökmemiş.
0: Onun saçı da bayağı gür bu arada yaşına
1: evet,
0: göre.
1: Bayağı gür. Şimdi Bülent Bey demiş ki evet siz de buradasınız. Ben de sezon sonunu beklemeye gerek yok. Ortasında da konuşuruz. demişler. Ligin devre arasında da konuşuruz demişler. Olaytan'la ilgili herhalde söylediği şey.
0: Ya Olaytan'ın peşine çok fazla bilmiyorum iyi bir rotasyon oyuncusu olabilir.
1: Evet, Erdem Bey de demiş ki kusura bakmayın ama size İzmir takımlarını konuşun diyen kişiler anladığım kadarıyla yayını hiç takip etmeyen kişiler bence sizi ayıp etmişler. İkiniz
0: denk
1: de,
0: gelmiştir o açıdan.
1: Gelmiştir denk bence. Gelmiştir. İkiniz de kırmızı çizgimişsiniz demiş Erdem Bey.
0: Kırmızı çizgi.
1: Peki Metin Bey zeki adam kel olur diye bir yorum yaptı.
0: Metin Bey kendisi biraz saç bakımından dezavantajlı olduğu için.
1: Evet o da enteresan bir.
0: Ama katılıyoruz evet öyle bir ortak noktaları var.
1: Şimdi Beşiktaş'a bundan sonraki Avrupa Kupaları mücadelesinde başarı dileklerimizi.
0: Krolov'da oynayacak.
1: Başarı dileklerimizi iletelim.
0: Sanırım Çekya takım olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam Krolov. Ki o ligin de öyle çok
1: evet, evet, Çek Cumhuriyeti.
0: Baş altı takımlarından bir tanesi değil yani.
1: Krolov'la oynuyor Çek Cumhuriyeti.
0: Yani geçmesi lazım. Midtjylland'a 10'da 1 gibi bir şey var. Hani baktığında 10'da 1'i kadar bir bütçesi bile yoktur bence.
1: Onlar da mesela Tromsø'yle oynamışlar. Enteresan.
0: Tromsø da eski yani Tromsø'nün adı kaldı sadece.
1: Evet, Tromsø deyince işte o malum dönemleri hatırlıyoruz. Onlar evet. Da Tromsø'yü mağlup ettiler. Ayın 6'sında maç deplasmanda. İlk maç deplasmanda. Diğeri de ikinci maçta ayın 13'ünde burada.
0: Önümüzdeki İstanbul, hafta oynanıyor maçlar dedik. Hiç ara verilmeyecek. İki hafta üst üste yine Avrupa maçları var. Konuşacağız yani.
1: Ya favori Beşiktaş tabii yani.
0: Cuma günleri yine konuşmak zorunda durumundayız yani.
1: Cuma günleri evet yine bunları değerlendireceğiz. Çünkü
0: şimdiden söyleyelim.
1: Maçlar öyle geliyor
0: haftaya
1: yani.
0: Haftaya da öyle şey olmasa hani neden konuşulmaya devam etsin.
1: Evet peki. Biri siyah biri kırmızı demiş. Neye dedi onu? Hayır demiş.
0: Çizgiler.
1: Yani biri siyah biri kırmızı. Peki şimdi o zaman Avrupa defterini yavaş yavaş kapatalım. Göztepe ile devam edeceğiz. Göztepe'de de transfer çalışmaları var. İşte
0: Can Armando Güner mi?
1: Can Armando Güner kiralık formülüyle takıma kazandırmak için bir takım çalışmalar var Göztepe'de. Oyuncunun 150 bin euroluk maaşının tamamını Galatasaray'ın karşılaması da planlananlar arasındaymış. 18 yaşındaki 10 numarası Can Armando Güner. Şu ana kadar da Sinclair Armstrong geldi. Andre Henrique geldi. Alex Matos. Sonko Sundberg ve son olarak da Gürcü Eldiven. Luke Guashvili kadrosuna kattılar.
0: Nasıl bakıyorsun kiralık oyuncuya?
2: Radyo Trafik İzmir'in hazırladığı Taraftarın Sesi programının tekrarını dinliyorsunuz.
1: Yani genel faydası olursa yani.

0: Hiçbir problem yok.
1: Ama bu yaşta kiralık oyuncu, atıyorum bir takım
0: Olsun.
1: 30 yaşındaki tecrübeli santraforu değil de daha 18-19 yaşında genç bir oyuncu kiralamaya.
0: Olsun. Yani Göztepe'de de parlayıp daha sonrasında
1: Ama bir faydası olmayacak.
0: diğer takım, yani o fayda oynadığı maçlarda sana bir faydası olacak. Yani hani bonservisiyle alamıyorsan, çok bir hani maaş olarak da çok fazla bir maaş istiyorsa, ki o biraz dengeleri de bozar, yalnız takım içindeki dengeleri
1: Evet.
0: de bozabilir. Çünkü Göztepe'de geçen sene, ondan önceki sene öyle çok yüksek maaşlara oynayan oyuncular yoktu zaten. Gidenler de bundan dolayı gittiler. Yani Göztepe'nin verdiği maaştan neredeyse birinci ligde
1: Bir artı
0: maaş
1: ya.
0: alan, ya yok, bir artı bir değil, maaş alan, birinci ligde maaş alan futbolcular kadardı yani. Geçen sene ve ondan önceki sene. Onun için zaten gidenler hani gitmek istediler. Yani takımda çok fazla kalmak istemediler. Mesela Wuhan konusu da var. CSKA Moskova ile
1: Evet,
0: halen
1: o
0: daha
1: anda CSK'ya gidecek gibi
0: o
1: duruyor.
0: transfer de tam olarak netleşmedi, bitmedi yani. Onu da
1: O da paraya
0: hatırlatalım.
1: gidiyor bu arada, yani CSK
0: Ama
1: yoksa
0: ben
1: futbolcu.
0: gitmesini istemem. Yani gerçekten iyi bir adam. Mesela Romulo, tamam.
1: Bir
0: İşte
1: ara sizin çok dilinize düşmüştü ama.
0: ilk başlarda bayağı ben
1: Hatırlıyorum
0: çok
1: yani,
0: çok
1: o
0: sık
1: programları da
0: çok
1: unutmadık.
0: çok sıkça eleştirdiğim isimlerden bir tanesiydi Juan. Ama sonrasında takıma uyum sağladı, katkılı
1: Evet.
0: olmaya başladı.
1: Ya
0: Belki
1: biraz şey
0: gidenlerden
1: bir...
0: kaynaklı da
1: Tabii
0: takıma
1: tabii. Ya biraz şey bir
0: katkılı olmaya
1: oyuncu. Ne
0: başladı.
1: yapacağı tam belli olmayan ama yine de sezon sonunda kağıda baktığınızda orada bir 20 skor katkısı görebileceğiniz bir oyuncu. Yani asist gol 20'leri bir şekilde zorluyor. Enteresan bir oyuncu yani. Çok basit golleri atamıyor mesela. Evet, saç baş yolduruyor, farkındayım. Ama o pozisyonların çoğunu da zaten başka bir futbolcu giremez. Böyle oyuncular vardır. Mesela işte Guiza mesela çok
0: Evet,
1: eleştirilirdi ama Guiza o kadar çok pozisyona girerdi ki yani bir noktadan sonra şeyi sorgulamaya başladım. Bu adam tamam gol atamıyor da niye 6-7 tane gol pozisyonuna girdi bu maçta? Hani ne yaptı da girdi? Biraz da oyuncunun özelliğiyle alakalı. Ya zaten hem o pozisyonlara girip bir yandan da bitirse zaten o zaman Mbappe seviyesinde oluyor. Yani o da çok mümkün olmayan bir şey.
0: kesinlikle.
1: Puan o açıdan evet önemli. Yani gitmesi gerekir mi? Bilmiyorum, iyi bir gelir kaynağı şu
0: Yani
1: anda
0: o anda
1: Göztepe için.
0: şu var, bazen hani pozisyona girdiği zaman işte onun gol olup olmayacağını daha o pozisyona girdiğin andan itibaren hissedebiliyorsun.
1: Evet.
0: Yani bir şeyler yapabilecek mi, yapamayacak mı? Ama en azından şu son geçtiğimiz senede mücadele etti. Yani takımı adına elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştı. Kurtardığı maçlar var,
1: Evet.
0: kaybettirdiği maçlar da olabilir. Yani futbol bu oluyor, ama önemli olan bir istikrar da vardı yani
1: Var.
0: o anda. Ve taraftarın da sevdiği isimlerden bir tanesi. Giderse de üzülür taraftar. Zaten taraftar artık şunu sorgulamaya başladı. Yani tamam,
1: Çok bir
0: biz
1: sirkülasyon
0: para kazanıyoruz.
1: var.
0: İşte 750 bin euroyu alıp 500 bin
1: Evet,
0: euroyu
1: güzel
0: alıp
1: de.
0: işte 13-14 milyon eurolara işte Olaytan gibi satabiliyoruz. İşte Romulo gibi satabiliyoruz. Ya da işte Juan giderse yine ondan da yine güzel bir kar elde etmiş olacak,
1: Ama
0: kasada
1: yerine
0: olacak. Ama
1: gelecek mi işte?
0: yerine gelen isimler kimler? Yani şimdi bir kaleci aldın, kapalı kutu. Baktım şimdi kariyerine, yani 2015-2016'da başlamış. Birçok
1: Kariyerde en büyük sıkıntı çok sık takım değiştirmiş ki kalecilerde bu genelde sık takım değiştiren bir mevki değildir yani. Kaleci bir takıma gider ve 20 yıl o takımda kalabilir çok rahatlıkla. Yedek kaleci bile olsa yani. Ama bu oyuncuda o kadar çok sık takım değiştirme var ki ya bir problem var. Hani sağ dışı bir sıkıntı olabilir, bilemiyorum.
0: En
1: Bu kadar
0: son
1: sık takım değiştirdiği için.
0: PAOK'ta oynamış.
1: Hani hocalarıyla mı tartışıyor, biraz fevri bir karakter mi ki?
0: Gerçi
1: Gürcü.
0: 2025-26 sezonunda şöyle bakıyorsun, ligde kaç maç oynamış?
1: Ben baktığımda bütün her sezon en az bir farklı takımda
0: Evet, farklı farklı takımlarda oynamış. Yani
1: oynamıştı
0: enteresan yani bu.
1: neredeyse. Ama tercih de edilmiş mesela. PAOK gitmiş almış mesela. PAOK'ta yani şu anda Yunanistan'da bayağı üst sıraları hedefleyen bir
0: Tabii
1: takım.
0: tabii tabii kesinlikle. Solak bir kaleci bu arada.
1: Enteresan valla.
0: 99 doğumlu. Tiflis doğumlu 99. Tbilisi doğumlu. 91 kilo ve 1.96'da boy var. Yani yapılı bir kaleci.
1: Evet.
0: Gerçekten.
1: Korkutucu bir de aynı zamanda.
0: Yüz ifadesi öyle, surat
1: Evet.
0: ifadesi öyle. Bakalım
1: Sıkıntılı yani.
0: nasıl bir performans ortaya koyacak. Tabii hani sadece Luka değil, yani diğer kalecilerle de biraz bence forma konusunda rekabet olacak gibi düşünüyorum. Mesela Arda da işte bir numara Arda, 25 yaşında. Biraz Arda ile ikisi arasında gidip gelebilir. Mesela Mehmet Şamil Öztürk, bu da şeyden gelmişti. Kayseri'den gelmişti. Ücretsiz olarak almışlardı bunu da şeyden, Göztepe yönetimi. Onun da ilerleyen dönemlerde kalede olma olasılığını ben çok yüksek görüyorum yani. Tabii o işte Soylov'un işte biraz şey yapacak.
2: Radyo Trafik İzmir'in hazırladığı Taraftarın Sesi programının tekrarını dinliyorsunuz.
0: Evet, Kayseri'den gelmişti o da. Hatta Kayseriler neden demişti yani, elimizde bu kadar iyi bir kaleci varken, genç bir kaleci varken neden kaçırıldı bu kaleci diye. Bakalım, yine konuşuruz onları da, ama dediğin gibi o en son konuştuğumuz isim kiralık olarak gelmesi, işte Can. Maaşının şey tarafından ödenmesi, Galatasaray tarafından ödenmesi.
1: Ya biliyorum, bana Göztepe'nin bu transfer piyasasındaki tutumu çok kiralık oyuncu sıcak bakarmış gibi gelmiyor açıkçası. Yani opsiyonsuz kiralamadan bahsediyorum bu arada. Opsiyon varsa zaten o çok mantıklı bir şey. Hani opsiyon koydurup kiralama şuna benziyor. Böyle araç alırken şey diyorlar ya, işte şimdi al, bilmem ne kadar zaman sonra öde. Bana biraz onu andırıyor ve mantıklı geliyor gerçekten. Evet. Oyuncu alıyorsun, zorunlu değilse opsiyon. Atıyorum işte 5-6 milyonluk bir opsiyon koydun. Bir yıl boyunca oynattın. Tutmadı. Tutmadıysa geri gönder. Zaten bir sorumluluğun yok. Tuttuysa o parayı yatır, oyuncuyu al.
0: Galatasaray'da da çok oynamamış yani. Zaten. İki maça çıkmış.
1: Ne daha geçen sezon devre arasında geldi diye.
0: Borussia Mönchengladbach'tan gelmiş. 350
1: ya bu sezon başı ya da geçen sezonun ortalarında geldi diye hatırlıyorum. Bayağı da olay olmuştu hatta. İşte ya babası ya annesi Arjantinli galiba. O yüzden Can Armando Güner. Bu Arjantin doğumlu yani, enteresan.
0: Evet.
1: Bir yandan da evet hani...
0: Stoylov istiyorsa vardır bir bildiği.
1: Bir bildiği vardır ama bence opsiyon olmadan kiralama işine Göztepe çok sıcak bakmaz gibi geliyor. Şöyle dışarıdan baktığım kadarıyla.
0: Evet, bakalım şimdi Bülent Bey de demiş ki işte Mert Bey, bu olay tanda da durum bu. Bunu anlatmaya çalıştım. Kötü takıma sezon ortasında gelip de ne yapsın demiş. Orko mu Kesper mı demiş, ne yapsın demiş. Zamanla demiş olacak.
1: Orko bakalım. Şey miydi ya? He-Man'deki mi?
0: Orko He-Man'deydi galiba. Kesper'ı biliyorum.
1: Daha geçenlerde bir tane şeydi... Orko. İzledim şeyi. Tamam evet Herkül'deki.
0: Evet, He-Man.
1: Herkül diyorum, He-Man'deki.
0: Orko. Kesper zaten.
1: Güç bende artık. Biliyoruz. Yeni filmi çıktı ya He-Man'in. Master Universe He-Man.
0: Yani bir zamanlar bizim çocukluğumuzun...
1: Orko filmde yoktu ama filmin sonunda çıkıyor.
0: Çizgi filmlerinden de.
1: Bu filmin sonunda bir ek sahne oluyor ya. Gelecek filmlere bir göz kırpma oluyor ya. After credit diyorlar. Evet. Orada vardı Orko.
0: Gölgelerin gücü adınaydı değil mi? He-Man.
1: Orko mu Kesper mı, ne yapsın? Orko büyücüydü değil mi aynı zamanda? Kesper'in öyle bir durumu yok da.
0: Kesper hayal etti.
1: Kesper hayal etti, geziyordu öyle.
0: Evet, peki şimdi 14.45 yaptık saatleri. Kısa bir araya gideceğiz. Sonrasında artık son bölümde tekrar burada olacağız.
2: Radyo Trafik İzmir'in hazırladığı Taraftarın Sesi programının tekrarını dinliyorsunuz. Simay Trafo'nun sunduğu Taraftarın Sesi devam ediyor.
0: Devam ediyoruz. Artık son bölümdeyiz. 14.49 oldu saatler. Yarın da saat 9'da Radyo Spor'da yayının tekrarını olduğunu da bir kez daha hatırlatmış olalım. Artık yavaş yavaş Göztepe'yi noktalayacağız, kapatacağız. İşte transferler var. Birçok transfer yapıldı. Bakalım onların takıma uyum süreci nasıl olacak? En son Gürce eldivenli anlaşıldı. Bir de şu an için ilk öncelik olarak Galatasaray'ın 18 yaşındaki 10 numarası Can Armando Güner kiralı olarak sağ kanatta da oynayabiliyor ki bu zaten Göztepe için çok daha iyi olacaktır. Sağ kanatta da forma giymesi, ama Galatasaray'da da iki kez şans bulabilmiş. Bunu da hatırlatmış olalım. Şimdi varsa senin eklemek istediklerin Göztepe ile ilgili, yavaş yavaş diğer İzmir takımlarına da geçeceğiz. İzmir takımlarında özellikle Karşıyaka'da biraz sıkıntılar yaşanıyor. Yani maddi anlamda problemler var. En son Mayıs ayında bir olağan meclis oturumu, ikinci oturumu yapıldı. 2025 düzeltiyorum. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda orada kullandıkları bir bölüm var Karşıyaka Spor Kulübü'nün. O bölgeye sabah saatlerinde haciz memurlarının geldiğine dair bilgiler söylendi. Transfer çalışmaları var ama tabii transfer çalışmaları nasıl olacak? Yani şeyler var, yasaklar var, transfer yasakları var. O yasaklar kalkar mı kalkmaz mı, nasıl bir yol çizilir onunla ilgili? Senin yorumların bununla ilgili nedir? Onu da dinleyelim senden.
1: Yani bir türlü mali açıdan düzlüğe geçemedi.

0: Şaka ki İzmir takımlarını hani konuşuyoruz işte, hani az önce Turbay'ı konuşmuyorsunuz dedi ya. Genelde konuştuğumuz zaman iş çok sahanın içine dönemiyor. Genellikle mali durumlar, işte takımların borçları, yönetimleri, hani sahanın içine çok geçemiyoruz. O da zaten genel İzmir'deki takımların son durumuyla alakalı. Yani bizim özelimizde bir durum değil, yani biz bunu isteyerek yapmıyoruz tabii, ama genelde o takımlardan çıkan haberler ya kaotik şeyler, işte yok haciz geldi, yok borçtan kaynak şöyle oldu böyle oldu, işte küme düşürüldü, yok ligden çekilme kararı aldılar, yok geri döndüler, yok bu sefer federasyona evrak gitmede düştü vesaire. Hani böyle şeyler, İzmir takımları maalesef bir düzlüğe oturamadı. Bir oturup konuşulması lazım bence bütün kulüplerin, yani başkanlarının. Artık buradaki dert çok olağan işler yaşanmadığı için bence oturup bir konuşulması lazım. Ortak bir karar alınabilir İzmir futbolu açısından, yani kulüpler açısından değil ama İzmir'deki futbol takımları neden bu halde? Ortak bir fikir alışverişi bence yapılmalı. Belki yapılıyordur da bilmiyorum, ama yapılsaydı herhalde bu kadar kötü durumda olmazdı hiçbiri. O yüzden benim fikrim bu. Genel
1: Şimdi
0: bir
1: belediye ile Karşıyaka Spor Kulübü arasında zaten bir sıkıntı var. Bununla ilgili de zaten bir açıklama yaptı Karşıyaka Belediyesi tarafından. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız rahmetli Ahmet Piriştina'nın kulübümüz kullanımına vermiş olduğu Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu içerisinde yer alan başkan ve yönetim kurulu odasına kulübümüzün bilgisi ve rızası dışında sabah saatlerinde müdahalede bulunarak tahliye işlemi gerçekleştirilmiştir. Anılan tahliye işleminden önce Karşıyaka Belediyesi tarafından tarafımıza herhangi bir idari karar, resmi tebligat veya
0: Tebligat yok.
1: yazılı bildirimde bulunulmamıştır. Yani Karşıyaka Belediyesi bunu yaparsa diğerleri ne yapar? Yani çok enteresan. Tahliye işlemi sırasında ilgili oda içerisinde bulunan kulübümüze ait eşya ve evraklara ilişkin Karşıyaka Belediyesi görevlilerince herhangi bir envanter listesi düzenlenmemiş, tahliye işleminin usulüne uygun şekilde gerçekleştirildiğini ortaya koyan herhangi bir resmi tutanak da tanzim edilmemiştir.
0: Enteresan.
1: Yani Karşıyaka Belediyesi'nin böyle bir tutumda olması gerçekten çok enteresan.
0: Evet, orada başka bir şey var galiba. Anladım. Öyle gözüküyor yani, başka bir durum var ve bunun sonucu gibi. Bilemiyorum nasıl olacak.
2: Radyo Trafik İzmir'in hazırladığı Taraftarın Sesi programının tekrarını dinliyorsunuz.
0: Belediyeler, yani ki Karşıyaka Belediyesi ile Karşıyaka Spor Kulübü arasında bir problem olması demek
1: Ya
0: zaten
1: neden karşı karşıya
0: baştan
1: gelsin ki
0: sıkıntı.
1: yani, Karşıyaka Belediyesi, Karşıyaka Spor Kulübü ve bir oda için? Yani orada da rahmetli Karşıyaka belediye başkanı, eski belediye başkanı rahmetli Ahmet Piriştina'nın bir odası var. Oraya gidip orada bir tahliye işlemi gerçekleştiriliyor. Ya yani bu akıl tutulması, yani başka gerçekten hiçbir şey değil. Şimdi yorumlara bakıyorum da Karşıyaka'nın bazı sosyal medya hesaplarında gerçekten hani enteresan yorumlar da var. Hani yazıklar olsun demişler. Yani çarşı bu yapılanı asla unutmaz demişler. Ya böyle bir sıkıntılı bir süreçte zaten Karşıyaka Spor Kulübü, bir de gelip Karşıyaka Belediyesi spor salonuna geliyor ve Büyükşehir Belediye Başkanımız rahmetli Ahmet Piriştina'nın kulübümüz kullanımına vermiş olduğu odada bir tahliye işlemi yapıyor. Yani ne var o odada, o kadar önemli bir tahliye işlemi yapılacak acaba?
0: Yani ya da bir mesaj mı verilmeye çalışılıyor acaba kulübe?
1: Yani kim tarafından, ne tarafından veriliyor onu da bilmiyorum, ama o da enteresan. Yani böyle bir sıkıntılı süreçte yaşandı. Bu arada Karşıyaka'da basketbolda Nenad Markovic dönemi de başladı.
0: Evet.
1: İşte çok tartışılmıştı eski hocayla devam edilip edilmeyeceği konusunda, ki başkan gelmişti buraya, biz devam edeceğiz demişti.
0: Evet.
1: Karşıyaka başkanını en son burada biz konuk aldığımızda, en son ligde kaldıkları o unutulmaz maç
0: Evet.
1: sonrasında hocayla devam edeceğiz demişti, ama ne oldu da ne değişti de hoca gönderildi. 58 yaşındaki Nenad Markovic getirilmiş.
0: Hızlı bir karar değişikliği oldu, bilemiyorum. Orada bir gariplik var.
1: Daha önce de zaten 2016-2017 sezonunda Karşıyaka'da görev yapan isimlerden bir tanesi. Altaylı Onur Efe de Gaziemirspor'la anlaştı. Bunu da hatırlatmış olalım. 2002 doğumlu Onur Efe siyah beyazlı kulüpte sözleşmesinin sona ermesinin ardından da İzmir ekiplerinden Gaziemirspor'la anlaşmaya vardı. Bir de Yılmaz Ceylan'ın tercihi Karşıyaka oldu. Ama tabii şu an Karşıyaka transfer yapamadığı için beklemek zorunda. 26 yaşındaki kanat oyuncusu Yılmaz Ceylan gelen bütün teklifleri reddetti. Yeşil kırmızı formayı giymek istediğini

0: bildirdi. Burhanettin Basri Temur'un raporları doğrultusunda yeni sezon hazırlıkları da sürüyor Karşıyaka'da. Ve bakalım Yılmaz Ceylan bütün transfer yasağı işte devam ediyor. Eğer kaldırılırsa Karşıyaka'da transferler yapılacak ama o da nasıl olacak? Biraz zor bir dönem gibi
1: görünüyor. Sezonu belirleyecek şey belki de.
0: Evet, geçtiğimiz sezonda Şanlıurfa'da mücadele etmişti Yılmaz Ceylan. 12 karşılaşmada da bir gol kaydetti. Bunu da hatırlatmış olalım. Göztepe'de yine basketbolda, erkek basketbolda bir transfer var. O da Kerem Soyuçaylı'yı kadrosuna kattı. İşte Juan'la da ilgili yine haberler çıkmaya, yine bugün de çıkmaya devam ediyor. CSK Moskova yolunda diye. Hatta güncellenmiş mesela o haberde. Hı hı. Halen görüşmeler devam ediyor.
2: Lille vardı. O Lille
0: Deniz Arda Okan ya. Juan'a da yine tekliflerin geldiği de biliniyor ki Arda Okan'la ilgili Fenerbahçe'nin de yakından...
1: Benim tahminim Fenerbahçe Arda Okan işi bir şekilde olacak gibi geliyor.
0: İlgilendiği yani... biliniyordu.
1: Bence Fenerbahçe mecbur. Yani bir yandan da bir mecburiyet var yani. Bunu yapmak zorunda. Ve Arda Okan da altyapı oyuncusu bir yandan da. Hani onu da gitmek isteyecek.
0: Sağ kanatta çünkü... kimse yok mu Fenerbahçe'de?
1: Sağ bekte yok.
0: Sağ bekte.
1: Ya sağ bek oynatmayı düşünüyorlar bence. Ki aslında sağ bek oynamıyor şu anda. Göztepe'de sağ kanat bek oynuyor. Yani
0: açık oynuyor aslında.
1: Beşliğinin sağ gibi. Hem ileride hem geride bir şekilde ama yine de sağ bekte bence evrilebilir.
0: Bu arada Arda Okan'ın hücum yönü bana göre savunmaya göre daha iyi.
1: Zaten o yani ilk çıktığı zamanlarda forvet oynayan bir kanat oyuncusuydu. Ben hatırlıyorum. Hatta Arda Güler'den sonra çıktılar. Yani Arda Okan, bir iki isim daha vardı. Orada çok Arda çıktı bu arada. Arda Okan, bir isim daha vardı. Şimdi hatırlayamıyorum ama. Ya o dönemde hatta işte Samet Akaydın'ın Adana Demirspor'dan Fenerbahçe'ye geldiği dönemden bahsediyorum. O dönemde işte transfer karşılığında gönderildi aslında. Çok cüzi bir paraya ve hani o dönemde taraftarın bir kısmının isyan ettiğini de hatırlıyorum. Hani genç oyuncuya bu kadar mı değer veriliyor? Yani yanlış hatırlamıyorsam 1 milyon liraya gitti. Yani bugün araba alınmıyor neredeyse. 1 milyon liraya gitmişti Adana Demirspor'a. Sonra serbest kaldı zaten. Göztepe bedelsiz aldı diye hatırlıyorum aynı zamanda. Küme düştüğü için Adana Demir.
0: Evet, evet.
1: Bedelsiz kattı kadrosuna. Şimdi 10 milyon, 15 milyon konuşuluyor.
3: Radyo Trafik İzmir'in hazırladığı Taraftarın Sesi programının tekrarını dinliyorsunuz.
1: Yani işte bu Fenerbahçe özelinde ve Türk futbolunun genel olarak nasıl hatalı yönetildiğinin aslında bir göstergesi. Yani yönetimleri bazen anlamak gerçekten zor. Kendi altyapından çıkan ve belli bir potansiyel vadeden bir oyuncuyu bedelsiz diyebileceğim bir paraya hani yok bir hiç uğruna göndermek akıl işi değil. E şimdi Avrupa'da oynayacaksın. Avrupa'da oynadığın zaman da sana işte UEFA'nın kriterleri var. Sana diyor ki 4 tane oyuncu işte altyapından yazmak zorundasın. 4 oyuncuyu yazamazsan onların yerine de oyuncu yazamazsın diyor mesela. E şimdi ne oluyor? Sen muhtaç kalıyorsun yani. Gidip o parayı vermek zorunda kalıyorsun. Hı. Sırf zamanında boşu boşuna gönderdiğin için. Ha Göztepe burada akıllılık etti. Göztepe'nin bir şeyi yok tabii ki burada. Çok ya daha akıllıca bir yatırım.
0: Nereden bilinecek ki yani? Hani Adana Demirspor'dan işte ücretsiz olarak Göztepe'ye gelecek. Göztepe'de
1: bu kadar parlayacak ama işte onu
0: gidecek, parlayacak.
1: Bizim işimiz değil zaten. Onu kulüpteki scout bir şefi bilecek. Tabii, tabii, yönetim tabii, bilecek. Tabii, yani tabii. Bu oyuncunun nereye kadar gidebileceğini, potansiyelinin ne olacağı ki ben yanlış hatırlamıyorsam 2 maçta forma giymişti. 2 maçta da taraftarı mest etmişti yani. O dönemde daha işte sanırım hazırlık maçları.
0: Hafta içi zaten bir açıklaması var. Arda'nın en çok zevk aldığım maçlar İstanbul'daki Fenerbahçe maçları dedi.
1: Tabii zevk alır yani.
0: Oynadığı maçlar en çok keyif veren maçlar İstanbul'daki Fenerbahçe maçları.
1: Altyapıdan çocukluğundan beri altyapıda yetişen bir çocuğu ki Merih Demiral'da da çok benzer bir şey yapılmıştı yani. O da yine sonrasından bir şekilde işte özür mektuplarıyla falan hani bir şekilde aradı bulundu. Ya bu kulüplerde ki bunu Galatasaray da çok yapıyor mesela. Onlar da yani altyapı oyuncuları Yusuf mesela Yusuf Akçiçek Galatasaray altyapısı. İşte bugün Fenerbahçe'de oynayan Bartu Elmas Galatasaray altyapısı normalde evet. Ama çocuklara değer vermiyorlar. Hani senden bir şey olmaz demek bizde çok böyle genel geçer bir ne diyeyim öyle bir tutum var yani senden bir şey olmaz. Hani yönetimlerden çok şey oluyor gibi sanki. Yönetimler böyle kararlar verebiliyor. Mesela zamanında işte Fenerbahçe'nin eski başkanlarından bir tanesi Abdülkerim Bardakçı'ya demişti yani senden bir şey olur mu? Gördük olup olmadığını. 4 senedir şampiyon olan takımın stoperi.
0: Kesinlikle.
1: Demek ki oluyormuş.
0: Kesinlikle.
1: Bir yandan da insanın biraz da kendine bakması lazım bu noktada. Hani tamam senden bir şey olmaz da bizden bir şey olur mu? Onu sormuyorlar ama işte. Yönetimler her şeyi çok biliyor. Türkiye'de futbolun en büyük sıkıntısı
0: yöneticiler.
1: Yöneticilerin yani futboldan bir haber olan yöneticiler. Hani futbolu bilenlere bir lafım yok tabii ki. Evet de onlar konuşabilir ya, istedikleri kadar da konuşsunlar. Hı. Zaten kimin yeterli kimin yetersiz olduğunu çok net görüyor bence taraftar ama.
0: Evet.
1: Bu kadar net konuşmalarını gerektirecek bir bilgi birikime sahip olduklarını zannetmiyorum. Buna kulüp başkanları da dahil, bütün yönetim kadroları dahil.
0: Evet, Temmuz ayının son taraftarın sesi programını gerçekleştirdik. Yavaş yavaş bitireceğiz. Bu arada Juan'ın performansı da gerçekten Göztepe'de iyi. 60 maç oynamış Göztepe'de. 19 gol, 8 asist.
1: Yani normalde şey değil çok, transfer edecek biri o açıdan baksam çok yeterli gelmez santrafor için ama.
0: Rakamlara
1: bakarsan çok yeterli gelmeyebilir ama oyun içinde yaptıkları, o rakip ceza sahasının için sürekli karıştıran ve yani 90 dakika enerji koyan bir futbolcu.
0: Bir de 24 yaşında yani genç daha oyuncular. Oynar yani.
1: Tabii.
0: Oynar yani.
1: Yani alan takım çok rahat bir şekilde kar üzerine kar koyarak satabilecek kesinlikle bir yaş. Yani 24 öyle bir yaş.
0: Kesinlikle evet. Yavaş yavaş bitireceğiz Temmuz ayının son taraftarın sesi programını.
1: Haftaya Hakan Taşyaran'la.
0: Haftaya ben olmayacağım. Evet, Hakan Taşyaran'la beraber Nejat Doğuş Sezgin olacaklar. Artık yavaş yavaş ligler de başlıyor. Şurada ne kadar kaldı? 2 hafta kaldı.
1: 13 mü 14 mü?
0: 2 hafta kaldı. Tam 2 hafta var. 2 hafta sonra artık ligler başlayacak. Hepsini de konuşacağız. Bütün hepsini 14'ü değerlendireceğiz. 14'ü. Yine konuklarımız olacak yeni sezonda. Taraftarın sesi tüm hızıyla devam edecek. Bu haftalık sonuna geldik. Şimdilik hoşça kalın diyelim o zaman.
1: Güzel yayında. Teşekkürler. Görüşmek üzere ki birazdan zaten yayında olacağım.
0: Evet, haftaya tekrar birlikte olmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın.
3: Simay Trafo'nun sunduğu Taraftarın Sesi sona erdi. Radyo Trafik İzmir'in hazırladığı Taraftarın Sesi programının tekrarını dinlediniz.
4: Radyo Spor. Reklam.
5: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
4: Radyo Spor.
3: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
4: Radyo Spor.
3: Reklam.
6: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Radyo Spor.
3: Reklam.
4: Radyo Spor. Radyo Spor.
3: Reklam.
7: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
4: Radyo Spor.
3: Reklam.
8: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor.
9: Radyo Spor.
8: Saran Holding kuruluşudur.

0: son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
1: Radyo Spor.
2: Burak Alaca'yla 6. Adam başlıyor.

0: aslında her hafta sonu olduğu gibi Radyo Spor'u basketbolla açıyoruz. Herkese selamlar, sevgiler, mutlu hafta sonları dilerim. Öncelikle herkese bir WhatsApp hattımızı paylaşarak başlayalım. Birazdan sevgili Onur Kıran bizlerle olacak. Basketbol gündemini hafta içerisinde değerlendirmiştik. Kendisiyle de biraz sohbet edeceğiz. WhatsApp hattımızı hatırlatalım. 0538-052-1487. Tekrar ediyorum. 0538-052-1487 ne olur? Radyo Spor WhatsApp hattına programa yönelik soru, görüş ve önerilerinizi bekliyoruz. Sizlerden gelen mesajları süremiz yettiği takdirde burada değerlendirmeye gayret göstereceğiz. Çok yoğun bir gündemimiz yok açıkça söylemek gerekirse. O yüzden biraz sohbet edelim. Dün de bildiğiniz gibi NBA tarihindeki underrated oyuncular üzerine biraz laflamıştık. Bugün de bir konu başlığı belirleriz. Hattımızda her hafta sonu olduğu gibi sevgili Onur Kıran var. Günaydınlar, hoş geldin.
1: Bulduk Burak, nasılsın?
0: Sesini duyduk, daha iyi olduk diyelim, seni sormalı.
1: Teşekkür ederim, ben de iyiyim.
0: Evet, gündem hayli durağan, ne dersin? Yani artık takımlarımızın büyük ölçüde kadroları şekillendi Euroleague adına. Bundan sonrasında neler olur neler biter, ekstra bir artık fırsat hamleleri olursa herhalde göreceğiz.
1: Evet, öyle görünüyor. Mesela muhtemelen bütçesinin yükselmesini beklediğimiz ama o sponsor desteğini kaybedecek olan Asfer'den dağılacak oyuncular sanki biraz fırsat hamleleri olacak takımlar için.
0: Batan geminin malları.
1: Evet, Asfer'in de Euroleague'de geleceği de merak konusu. Yani Euroleague'de yer alacakları açıklanmıştı ama şu an çok da o bütçeyi oluşturabilecek durumda oldukları söylenemez.
0: Yani burada ayrılan oyunculardan Silvian Francisco Panathinaikos'a gitti. Burada hala işte Armoni Brooks gibi, Nick Weiler-Bepp gibi, Daniel Tice gibi önemli oyuncular var. Sence takımlarımız mesela ilgilense faydalı olacağını düşündüğün oyuncular var mı burada?
1: Takımlarımız artık kadrolarını hani aşağı yukarı kurdu diyebiliriz bir yandan. Çok sanmıyorum ilgileneceklerini ama Nick Weiler-Bepp içine bir Dubai ismi geçiyor. Olabilir o da.
0: Öyle Beşiktaş iddiası da vardı.
1: Beşiktaş için gerçekten güzel bir transfer olur bana kalırsa ki hani Alimpiyeviç kurduğu bu kadroyla çok yüksek tempo basketbolu da oynamayacak gibi. Weiler-Bepp'in de savunma özellikleri zaten ne kadar ön planda biliyoruz. Faydalı olabilirdi aslında.
0: Yani gelmeyi kabul eder mi? Benim duyduğum kadarıyla ailesinin İstanbul'da yaşamaya çok fazla gönlü olmadığı için çok gerçekçi olmayabilir bu transfer.
1: Evet, evet. Ama Beşiktaş'ın da hani birkaç tane böyle Euroligi bilen, Euroligin dinamiklerini bilen oyuncuya da ihtiyacı vardı. Bakalım bu kadroyla ne olacak?
0: Orada biliyorsun Venian Gabriel ismiyle anlaşıldığı söyleniyor. İstanbul'da oyuncu şu anda, açıklanması bekleniyor kısa sürede. Ben çok içmesinden bir transfer olmadı.
1: Maalesef. Yani zaten orada Antici için 5 numara pozisyonunda birinci oyuncu olacağı aşikar. Venian Gabriel Euroleague seviyesinde daha önce çok fazla kendini üst düzey noktada ispatlayabilmiş bir oyuncu değil bana kalırsa. Gittiği yerlerde çok fazla başarılı olmuş, ağım şağım performanslar sergilemiş bir isim değil. Beşiktaş şimdi bir deneme yanılma transferi gibi geliyor bana maalesef.
0: Ya burada ben genel ortaya çıkan kadro yapısını çok beğendiğimi söyleyemeyeceğim ya. Yani Euroleague deneyimi olan çok az sayıda oyuncu var işte. Onlardan biri de mesela Gabriel, hücumda bence kara delik. Savunmada faydalı olabilir, iyi bir reboundçu, uzun kulaçları var işte. Çember önüne belki atabilirsin ama gerçekten hücumda büyük bir kara delik bana sorarsan.
1: Evet, Kamagate kalsa mesela onun yerine daha faydalı olabilirdi bana kalırsa.
0: Daha kötü olmazdı bence.
1: Evet, katılırım. Burada işte biraz Kadir Bekin neler yapacak? Mesela Furkan Korkmaz neler yapacak ama bu oyuncular da hani prime diye tabir edilen dönemlerinde değiller tabii ki şu anda. Riskli hamleler. Gerçekten riskli hamleler. Ve şunu söyleyeyim, bana kalırsa geçtiğimiz sezonki Beşiktaş'ın kadrosu daha güçlüydü.
0: Yani şöyle, geçen seneki kadro daha güçlüydü. Şu an Eurocup'ta da daha güçlü Beşiktaş kadroları var bana sorarsan.
1: Kesinlikle. Kesinlikle katılıyorum. Yani çok şu anda playoff vaat eden bir takımdan söz edemiyoruz maalesef. Fakat Alimpiyeviç faktörü var tabii ki. Alimpiyeviç bir şekilde bu oyuncuları birlikte oynamaya ve savunma yapmaya ikna ederek başarılı olmaya çalışacaktır. Valencia, Paris Basket gibi takımların yüksek tempo oyunlarıyla düşük bütçelerle neler yapabildiğini gördük. Ama Beşiktaş'ın kadrosu bu yüksek tempoyu da şu anda kaldırabilecek düzeyde değil bana kalırsa.
0: Burada mesela yeni yabancı oyuncular için de diyorsun, Daquan Jeffries olsun, işte ne bileyim, Jalen Novell olsun, bu gibi isimler için ne düşünürsün?
1: C-League oyuncularından bahsediyoruz hemen hemen diyebiliriz çoğu için. Riskli hamleler, biraz daha hani böyle zar atmak gibi mi denir?
0: Denebilir.
1: O tarz hamleler bana kalırsa. Euroleague'de bir sezonluk yer alacak gibi görünen bir takım için, hani önümüzdeki yıllardaki yer alması bu sezonki başarısına bağlı olan bir takım için bence daha net hamleler gerekliydi.
0: Yani katılırım. Öte yandan burada Jalen Novell'in mesela Avrupa'ya adapte olursa fark yaratacak bir oyuncu olabileceğini düşünüyorum. Katılır mısın?
1: Katılırım. Fakat işte dediğimiz gibi bunlar biraz zar atma hamleleri gibi görünüyor şu anda. Mesela Metecan Birsen bence lig rotasyonu için yapılmış bir hamle. Furkan Korkmaz Euroleague'de kaç dakika süre alacak takımda soru işareti. Ben 15-16 dakikaları geçeceğini sanmıyorum. Scotty Wilbeck'in evet kariyerinin belli bölümünde Darüşşafaka'yla Eurocup seviyesinde özellikle iyi başarılar elde edip Euroleague'de de boy gösterdi. Maccabi'de fena sayılmayacak bir şekilde liderlik etti zaman zaman takıma. Ama son yıllarda durumu ortada. Yani Fenerbahçe'de 2 sezondur çok fazla basketboldan uzak kalmıştı ki zaten geçtiğimiz sezonun başında sözleşmesini feshetmişti. Nasıl dönecek soru işareti. Biraz riskli hamleler gerçekten.
0: Yani burada çok güven veren bir isim var mı sana bu sezon üzerinde Beşiktaş'ta? Hani sezonu kurtarabilir diyeceğim bir oyuncu var mı?
1: Maalesef yok. Şurada mesela Devin Dotson belki dikkatimizi çeken isimlerden oluyor ama onun da Euroleague serisinde neler gösterebileceği soru işareti. İşte Berkay Uğurlu bu takımın önemli isimlerinden birisi, kaptan olacak sanırım bu sene Beşiktaş'ta. Yine hani Beşiktaş için kritik isimlerden olacak ama Euroleague seviyesinde daha önce çok fazla tecrübesi olan bir isim değil. Gençlik yıllarında Fenerbahçe'de boy göstermişti yanılmıyorsam. Biraz riskli görünüyor hamleler. Mesela Jonah Matthews sakatlanmasa ve takımda olsa bu sezon sence fayda sağlar mıydı?
0: Sağlardı. Daha önce Euroleague'de oynamış da bir oyuncu. Aynı zamanda şeyi de söylemek lazım. Hani Euroleague'den talep de gören bir oyuncu Beşiktaş'ta oynadığı dönemde de.
1: Evet ama Euroleague'de oynadığı dönemde de Asfer forması giyerken Euroleague'in çok dominant oyuncularından değildi. Dürüst olmak gerekirse.
0: Asfer formasıyla olmaz zaten o işler.
1: Evet, Beşiktaş'ta biraz daha kendini parlatan bir oyuncuydu. İşte farklı noktalarda sakatlık da olduktan sonra bir anda sözleşme feshedildi.
0: Ya burada dediğim gibi ben çok açıkçası tatmin olmadım. Ortaya çıkan kadronun son halinden bir kısa eklemesi gelmesi muhtemel. O konuda ne söylersin?
1: Evet, Murcia forması giyen oyuncudan bahsediyorsun değil mi?
0: David DeJulius.
1: Ya, katkı sağlar mutlaka patlayıcılığıyla. Fakat Euroleague seviyesi için bence yine yeterli bir oyuncu değil. Ya, biraz daha böyle ligin dinamiklerini bilen isimlere yönelmesi lazım Beşiktaş bana kalırsa. Şu anda çok riskli hamleler geliyor. Ya, bu hamlelerle playoff bence biraz gerçekçi hedef değil.
0: Bence play'in de çok zor.
1: Çok zor, çok zor. Yani 3-4 takımı geçebilecek bir takım olursa Beşiktaş bu kadroyla bence başarıdır.
0: Yani maalesef. Burada Dušan Olimpijević'in şapkadan tavşan çıkartması dahi yetmeyecek diye gözüküyor.
1: Ve hani Euroleague'de de erken bir şekilde Haziran ayının ortalarında başlarında yer alacağı belli olmuştu Beşiktaş'ın. Bütçe yükselteceği söylenmişti. Şu anki bütçe tam olarak nedir bilmiyorum fakat yani bu bütçenin harcandığı oyuncular da acayip geliyor bana gerçekten.
0: Yani burada dediğim gibi işte Euroleague tecrübesi olan çok az oyuncu var. Bunlardan biri Wenyen Gabriel, işte Metecan Türkiye rotasyonu için düşünüldü diyorsun. 1 milyon dolar aldı mesela. Yiğitcan Saybir'e gidilemez miydi? Daha uygun bir meblağa.
1: Gidilebilirdi. Bence yine Türkiye Ligi için bir hamle olurdu ama.
0: Yani ben bilmiyorum, kötü yönetildi mi denir? Ya da ne bileyim 26 Haziran'a Euroleague onayı kaldığı için artık şey mi oldu? Taşlar çoktan yerinden oynamış mıydı? Nasıl yorumlanır bilmiyorum ama Euroleague kabul gördüğünde Beşiktaş yaşadığımız o heyecanı, beklentileri çok karşılayacak hamleler gelmedi.
1: Evet, karşılayacak hamleler gelmedi ama daha henüz bir şey görmüş durumda değiliz. Ve bence hani 26 Haziran çok geç de bir tarih değildi bana kalırsa. Evet, biraz süreç kendi içinde uzadı gibi göründü ama 26 Haziran'dan sonra net bir şekilde iyi kadro kurulabilirdi.
0: Ya burada sponsor da açıklanmadı mesela. Hadi Fenerbahçe'ninki nispeten belli gibi duruyor şu anda ama bu anlamda bir sıkıntı olabilir mi sence? Ne dersin?
1: Sanmıyorum. Ben mutlaka sponsorluk noktasında görüşmeler vardır ve iyi bir anlaşma da yapılacaktır diye düşünüyorum. Yani Euroleague takımı önemli bir marka sonuçta şu anda artık Beşiktaş Avrupa Basketbolu'nda. Ve zaten Türkiye içerisinde de Beşiktaş camiası her zaman yıllardır köklü bir camia, 100 yılı aşkın bir camia. Mutlaka bir sponsor bulacaktır.
0: Burada bütçe tabii önemli. Bakalım nasıl bir şey ortaya çıkacak, onu da bekliyoruz. Şimdiye kadar çok tatmin etmese de inşallah bir noktada sezon başladıktan sonra iyi bir görüntü verir Beşiktaş.
1: Umarım. Bir planı vardır Olimpiyat için diye umuyorum.
0: Bakalım, dilersen biraz mesajlara bakalım. İyi yayınlar Burak Bey. Muhammed Salah Trabzonspor ilişkisini sosyal medyadan takip ediyorum. Var mı böyle bir şey? Doğru mu demiş Bursa'dan Aykut Bey. Dün Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan bu haberi yalanladı. Hiçbir görüşmemiz olmadı diye de ekledi. Senin söylemek istediğin şey var mı?
1: Ya ben Salah'ı ülkemizde hangi formayla olursa olsun görmek, izlemek isterim.
0: Menajeri biraz uyanık ama sanki sürekli Trabzonspor haberleri çıkart, işte ne bileyim taraftarı gaza getir bir şeyler, ben kötü niyetli olduğunu düşünüyorum kendisinin.
1: Yani işini biliyor galiba, biraz öyle diyebilirim.
0: Vallahi elinde patlayacak herhalde. Dün de rest atmış, bir açıklamasında şey demiş işte, Beşiktaş işte şartlarını sundu, arada böyle böyle bir fark var, biz de şartlarımızı sunduk, beklemelerine gerek yok, bizim şartlarımız belli diye. Okey yani, olmak zorunda değil.
1: Sanki şu anda yarım adım Suudi Arabistan Ligi'ne daha mı yakın?
0: Ya benim anladığım oyuncu Suudi Arabistan'da oynamak istemiyor. Önceliği İstanbul, ama menajeri olmasa herhalde hani, ya da biraz da bu arada menajerin özelliği de şu, tek bir oyuncusu var. Muhammed Salah, başka oyuncusu yok. Daha önce Fiorentina'da ayrılık döneminde kriz yaşadı. Liverpool'da sözleşme uzatma döneminde kriz yaşadı. Menajeri olmasa çok daha akıcı olabilir süreç. Menajeri biraz suyu bulandırıyor bana sorarsan.
1: Evet, işin içine para girince işte denklem değişiyor. Menajer de kendi komisyonuna bakıyor.
0: Şey
1: tabii
0: derler
1: ki.
0: Ya, ölüyü diriltir, diriyi de delirtir diye. Hakikaten o misal.
1: Evet, evet.
0: Devam ediyorum. Duisburg'dan selamlar sevgiler Burak Bey demiş bir dinleyicimiz, ama kısa bir reklamımız varmış. Yücel abi beni uyarıyor. Reklamdan sonra kaldığımız yerden devam edelim dilersen.
1: Evet.
2: Burak Alaca'yla 6. Adam devam edecek.
3: Reklam.
4: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

Günaydınlar kıymetli Radyo Spor takipçileri, 6. adama hoş geldiniz. Ben Burak Alaca, bugün sizlerle birlikte saatler 10-11 arası.

0: motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünürüm.
1: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Oriz App üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
4: Burak Alaca'yla 6. Adam devam ediyor.
5: Evet, 6. Adam'da kısa bir aranın ardından tekrardan sizlerleyiz. Hattımızda sevgili Onur Kıran var. Saat 10.30'dan itibaren bugün bu programa bir tesir olacağını zannetmiyorum ama Fenerbahçe'de Yüksek Divan Kurulu olacak. Orada da önemli açıklamaları Radyo Spor'dan naklen sizlere aktaracağız. Bunu da belirtmek isterim. Hazırsan reklam öncesi yarıda kestiğimiz mesaja devam edelim.
6: Tabii ki.
5: Duisburg'dan selamlar, sevgiler. Ben Uğur Budak. Euroleague takımlarının kadroları hemen hemen tamamen belli oldu. Beşiktaş için dağ fare doğurdu diyebilir miyiz? Siz koça güveniyorsunuz ama bu ligin acemisi değil mi? İyi yayınlar demiş. Yani koça güvenmekle birlikte şahsım adına söyleyeyim, bu kadro koç için de yeterli olmayabilir.
6: Yani gerçekçi bakmak gerekirse benim öngörüm şu anda, şu anki kadroyla 20 takım arasında 16-17. Sıraya koymak Beşiktaş, ama tabii ki gönlümüz çok daha farklı bir şekilde playoff'u, play'ini oynamasını istiyor.
5: Şu an görüntü o maalesef. Bakalım. Selamlar 6. Adam, hoş geldiniz. FIFA'dan geri adım demiş Yunus abi. Biliyorsun FIFA'nın UEFA'nın FIFA'ya gösterdiği bir protesto vardı dün 55 ülkeyi alarak yanına. Uzun hikaye, onun futbol saatinde konuşuruz. Selamlar Burak abi, ben Mersin'den Sercan. Sence Fenerbahçe kesin Final Four yapar diyebilir miyiz bu sene? Yani kesinlik tabii ki hiçbir şey belirtemeyiz ama bence yapar, ne diyorsun?
6: Yani ben burada Panathinaikos, Olympiakos ikilisinin olacağını düşünüyorum Final Four'da.
5: Paris.
6: Real Madrid oraları zorlayacaktır. Fenerbahçe'de dördüncü takım gibi şu an için görünüyor. Barcelona, Baskonya, Valencia gibi İspanyol ekiplerinden bu sezon hayal kırıklıkları beklediğimi de eklemek istiyorum.
5: Real Madrid de soru işareti bu arada, biliyorsun. Dün Hezonya'nın ayrılığı açıklandı, Trey Lyles açıklandı. Orada da çok bir hareketlilik yok. Orası da ne yönde ilerleyecek bilmiyoruz.
6: Ama tabii Pedro Martinez oraya geldi. Real Madrid tempolu basketbolu genetiğinde barındıran bir takım ve Pedro Martinez ile Facundo Campazzo'nun ben çok iyi bir uyum içerisinde, birinin kenardan birinin sağ içinden takımı yöneteceğini düşünüyorum. Burada Real Madrid'in ben bu sezon biraz daha seviye atlayacağını düşünüyorum. Son yıllarda hep kötü koçlar demek istemiyorum ama.
5: Kötü koçlar bu arada.
6: Kötü koçlar vardı. Şimdi bence iyi bir koç. Euroleague'de de yılın koçu seçilmiş Pedro Martinez. Artık hani yaşı da ilerledi Martinez. 65-66 yaşında. Kariyerinin de son bölümüne gelirken hak ettiği yere ulaştı diyebiliriz.
5: Şey sarmalından çıktı. Gran Canaria, Murcia mıydı? Yok. Valencia'ya nereden gelmişti?
6: Murcia'dan bahsediyorsun.
5: Manresa. Gran Canaria, Manresa, Valencia turunu iki kere attı aynı örüntüyle birlikte. Artık o sarmaldan çıkıp Real Madrid'e gitti kendisi.
6: Ama işte bir önceki sezon Euro Cup'ta yaptıkları, yine yılın koçu seçilmişti 2024-2025'te. Sonra işte Euroleague'de yılın koçu seçildi. Hep üstüne koyarak geldi. Ya iyi de bir koç bence. Bu tempo basketbolunda da kendini gerçekten geliştirdiğini düşünüyorum. Real Madrid'in genetiğinde de bu olunca, şimdi bir de Jaime Predilla eklemesi yaptı mesela.
5: Evladını aldı.
6: Evet, oyuncular. Bir eklemesi daha var biliyorsun. Yantinen.
5: Yantinen eklemesine ben mana veremedim demeyeceğim ama hani tabii çok büyük fark yaratacak bir ekleme olduğunu hiçbirimiz düşünmüyoruz herhalde.
6: Belki işte Paris Basket'te o oyunda yaptıklarını bir kez daha kendi oyununda Pedro Martinez geliştirebilir diye düşünmüş olabilir ama pek de sanmıyorum açıkçası. Şimdi Tavares'in sakatlığı da Real Madrid için çok önemli olacak. Uzun bir dönüş süresi var Tavares'in. Tavares döndüğünde biraz daha temposu düşebilir takımın. Ama 2-21'lik dev pivottan bahsediyoruz. Hangi takım istemez ki?
5: Yani burada Tavares döndükten sonra Campazzo, Tavares, Real Madrid'in ana ekseni kimler etrafında dönecek sence? Hezonya'nın ayrılığı bence büyük bir kayıp oldu.
6: Ben Maledon'un da bu sezon biraz daha ön plana çıkabileceğini düşünüyorum ama tamamen Campazzo'nun dümende olacağı bir sistem öngörüyorum. Ve Sergio Llull de bu arada 38 yaşında, Real Madrid'de yanılmıyorsam 23. sezonu için bir kontrat aldı. 15 yaşından bu yana Real Madrid forması giyiyor. Garip gerçekten. Müthiş işler yapıyor o da kariyerinin son bölümünde. Maç başına 3 sayı ortalamasıyla oynasa da o 3 sayıyı çok kritik yerde bırakıyor.
5: Ya mesela bu bahsettiğimiz 3 sayılardan birini hatırlarsın şeyde attı. 2022-2023 sezonu finalinde Mustafa Fall'ın üzerinden attı mesela bu sayılar, bahsettiği sayılardan birini.
6: Evet, tam bir winner karakter diyebiliriz ondan da söz ederken, ama işte Rudy Fernandez, Sergio Rodriguez olmayınca biraz yalnız kalıyor.
5: E tabi, ekürileri yok.
6: Evet, evet. Ama Real Madrid bu sezon geçtiğimiz sezondan daha iyi bir noktada olacaktır ki geçtiğimiz sezon Euroleague finali oynayan bir takımdan bahsediyoruz. Fakat oyun anlamında gelişecektir.
5: Yani burada bakalım farklı eklemeler de gelecek mi, onu da bekliyorum. Bence Real Madrid için transfer hala bitmedi.
6: Ya mesela Alex Len takımdan ayrıldı. Alex Len, evet, Euroleague'de çok önemli bir oyuncu değildi. Kariyerinin de artık yine son bölümüne gelen bir oyuncudan bahsediyoruz ama Beşiktaş için Wayne Gabriel'dense Alex Len'i ben tercih ederdim.
5: Ya burada mesela boşta bir isim var Galatasaray'ın da ilgilendiği. Zizic'in olduğu bir uzun rotasyonda kesinlikle olmayacağını düşünüyorum bu arada. Ama mesela işte ne bileyim Alen Smailagić gibi bir isim bile daha iyi olabilir. Dediğim gibi Ante Zizic'in olduğu bir uzun rotasyonda olmaz Smailagić ama bence daha iyi oyuncu.
6: Evet. Ömer Yurtseven de şu anda kulüpsüz değil mi? Yanılmıyorum.
5: Evet.
6: Yani o da takımlarımız için gerçekten önemli bir hamle olabilir. Özellikle Beşiktaş'ın yönelebileceği bir hamle olabilir ama sanırım Fenerbahçe bir adım daha önde olur ülkemize dönmek isterse.
5: Ya ben anlamıyorum ya hakikaten. Wayne Gabriel ismi neye esinlerden? Yani Madis Sokko ile Wayne Gabriel'i bir arada tutmak sence de çok kısır bir döngü değil mi?
6: Yani gerçekten evet. Ki Antezis de oyunun iki sahasında bence çok verimli bir oyuncu değil yine. Savunma zaafları ortada olan bir oyuncu. Yani tam anlamıyla Beşiktaş'ın o Euroleague seviyesinde bir uzunu yok maalesef.
5: Yani hücumu Zizic'e yıkıp savunma tarafında farklı çözümler arıyoruz diyorsun. Savunma hücum yaptırdığın Zizic'de savunma hiç yok. Savunma için görevlendireceğin iki oyuncuda da hücum neredeyse hiç yok.
6: Ve Zizic Euro Cup seviyesinde hücumuyla fark yaratmış olabilir ama Euroleague seviyesinde de gördük. Hücumda gerçekten tam anlamıyla fark yaratacak seviyede de değil bence.
5: Yani ben biraz hayal kırıklığına uğradığımı söylemeden geçemeyeceğim.
6: Evet, evet, kesinlikle. Fakat işte hep dönüyoruz dolaşıyoruz aynı şeyi söylüyoruz. Alimkiyeviç'in bir bildiği vardır mutlaka diye. E bu güveni de koç yıllardır bize verdi.
5: Ya bir bildiği mi var yoksa eli kolu bağlı mı, ona bir gözden geçirmek lazım. Anlamak lazım.
6: Evet evet, doğru noktaya değindin, evet.
5: Bakalım bakalım bakalım. Fenerbahçe Final Four diyebilir miyiz demiş dinleyicimiz, ona dönelim. Ben derim. Net derim.
6: Net diyemem ama inanıyorum diyeyim.
5: Ya şöyle takım içi bir kriz çıkmazsa net diye şu yüzden derim. Geçen sene hani Tarık Biberovic hariç şu an Fenerbahçe'yi Final Four'a taşıyan oyuncuların hepsi kadroda. Bir de üstüne eklemeler geldi işte yani. Bu yüzden biraz daha bir de oraları oynama tecrübesi daha yüksek oyuncular oraya eklendiği için ben inançlıyım bu konuda.
6: Ve Larkin Clyburn ikilisi de hani komutan oyunculuk yaptılar kariyerleri boyunca ama Fenerbahçe'ye asker oyuncu rolüyle geliyorlar. Bu da bence çok önemli. Rollerini benimserlerse eğer fark yaratacaklardır onlar da o noktada.
5: Larkin'e komutan rolü biçilebilir mi diyeceğim ama herhalde orada Wade Baldwin'dir ya o artık.
6: Larkin de zaten Baldwin'in liderliğini kabul etmiş durumda bence. Yaptığı açıklamalardan bunu anlayabiliyoruz. Biraz daha lig rotasyonunda tabii ki lider olacaktır Larkin diye düşünüyorum. Ama Euroleague'de de o süreleri işte geçtiğim sezonlarda hep 30-35 dakika oynayan Larkin'den 15-20 dakikaları görecek olan Larkin'e evrilecek. Gücünü de daha verimli kullandığında bence Larkin'in performansı daha da olumlu olacak.
5: Katılıyorum. Burada Anadolu Efes gibi yani sezonu Larkin'in sırtına yüklemek zorunda da değil Fenerbahçe Beko. Larkin burada tamamlayıcı oyuncu olarak daha faydalı olabilir.
6: E tabi yaşı da artık ilerledi ve çok sık sakatlıklar da maalesef yaşadı. Biraz da zor onun için de gerçekten. Bir de Larkin hani patlayıcı özelliği olan bir kısaydı. Yine zaman zaman bundan enstantaneler bizleri izletse de eski performansında değildi son yıllarda, kabul etmek gerek.
5: Burada peki şey var mıdır? Takımın hani rekabetçilikten uzak olmasını getirdiği bir yılgınlıktan ötürü Larkin'in performansının bu kadar düşük kaldığını ya da fazla yük bindiğini söyleyebilir miyiz?
6: Fazla yük bindiğini bence söyleyebiliriz ama biraz da rahatlık vardı bana kalırsa tüm iplerin hemen hemen neredeyse onun elinde olmasıyla alakalı.
5: Yani burada bakalım Fenerbahçe'de daha farklı olacak mı? Bu arada Fenerbahçe Beko'nun şimdiye kadar açıkladığı 7 transferle ilgili bir YouTube videosu çekmiştim. Yarın sabah 10'da yayında olacak. Burak Alaca YouTube kanalına da YouTube'dan abone olabilirsiniz. Önümüzdeki hafta da bir aksilik olmazsa sevgili Onur Kıran'la yine Euroleague gündemine yönelik bir içerik yapmayı planlıyoruz.
6: Evet, keyifle bekliyorum. İple çekiyorum ben de.
5: Evet, bakalım. Selamlar, iyi yayınlar. Galatasaray basket için yorumlarınız nelerdir? Ben yine bu sezon ortaya çıkan kadroyu, yine baş antrenörü beğenmediğimi geçen sene de söylemiştim. Orada da benim açımdan değişiklik yok. Ben ortaya çıkan tabloyu dediğim gibi çok beğenmedim yine.
6: Metu bence değinebileceğimiz ilk isim. Çok önemli bir oyuncu olacaktı bana kalırsa ki pozisyonsuz bir noktada aşilini koparmıştı maalesef Barcelona'dayken. O olmasaydı bence çok daha iyi bir oyuncu olacaktı ama geçtiğimiz sezon Gran Canaria'da, küme düşen Gran Canaria'da sorumluluk almaya çalışıp her sorumluluk aldığında da negatif etki eden isimlerdendi. Bence Galatasaray'da bir kıpırdanma gerçekleştirecek. En azından James Palmer'dan daha fazla katkı verecektir.
5: İspanya Ligi de çok ilginç değil mi? Galatasaray'a döneceğiz ama yani San Pablo Burgos iki kere FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi alıyor, küme düşüyor. Euro Cup'ı takır takır alan Gran Canaria küme düşüyor. Hakikaten ilginç bir dinamiği var ya İspanya Ligi'nin.
6: Dönecektir bence Gran Canaria'da mutlaka. Orası için çok önemli değerlerden birisi. Ama çok güçlü bir lig işte. Her takım iddialı şekilde kadrolar kuruyor. Böyle olunca da doğal olarak kümede kalma yarışında da rekabet dozu yüksek oluyor.
5: Yani hakikaten ilginç. Galatasaray için beğendiğin hamleler, ben mesela Bienberg hamlesini biraz beğendim. Diğerlerine de Deschamps geçen sene yine sakatlıktan çok maç kaçırmış bir oyuncu. Nikolić Ivanović, ben çok beğenmedim genel itibariyle transferleri, açık ve net söyleyeyim.
6: İşte yerli oyunculardan belki bahsedebiliriz. Şemuz Azer ve Berkan Durmaz. Bunlar bence lig rotasyonu için gayet iyi transferler. Ama Şemuz Azer'e yanılmıyorsam yüksek de bir para verildi.
5: 50 küsür milyon TL.
6: Fiyat performans olarak bakmazsak bence iyi bir yerli hamlesi diyebiliriz. Bunun dışında işte Metu aslında çok beğendiğim bir oyuncuydu ama geçtiğimiz sezonki performansı, sakatlık dönüşü ortaya koyamadıkları beni düşündürüyor. Eğer iyi bir Metu olursa, ki iyi bir Metu olursa zaten Euroleague takımları sezon bitmeden onu gündemine de alabilir. Bence Galatasaray'a büyük katkı sağlar.
5: Pozeko ile birlikte beklentin ne bu sene Galatasaray'dan peki?
6: Derbilerde, ateşleyici atmosferlerde iyi performanslar. Biraz daha denk düştü takımlara karşı beklenmedik mağlubiyetler. Ortalama bir sezon.
5: Ya ben burada yine bu sezonun hayal kırıklığı yaratacağını düşünüyorum. Ortalama sezon dediğim mesela Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Final Four yapmak, Basketbol Süper Ligi'nde Playoff yapmak okey midir mesela?
6: Yani bence hedef Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde evet Final Four'dur. Ligde de Playoff olup adım adım ilerlemektir. Ama hani bu da başarı mıdır bana kalırsa, Galatasaray gibi bir camia için başarı değildir.
5: Ya ben burada Pozeko'nun sene içinde ayrılacağını düşünüyorum. Ya bu şey olabilir, değil ama olabilir. Bir teklif geldi de gitti değil de artık abi olmuyor gitsen mi gibi bir ayrılık.
6: Evet olabilir ki işler böyle birkaç maç peş peşe kötü giderse, beklenmedik mağlubiyetler gelirse tek gücü taraftarlar arasındaki bağ olan o ateşleyici atmosferi oyunculara yansıtabilmek olan Pozeko'nun elindeki koz da gider. Taraftar desteği de giderse çok kolay kopabilir bağlar, öyle görünüyor evet.
5: Hem de tahminim o yönde. Çayırova'dan Cihan Bey yazmış. Bu sene Bahçeşehir'in tarihinin en iyi sezonu olabilir mi? Kupa alma ihtimalleri var mı sizce? Ben Euro Cup için çok ciddi aday olduğunu düşünüyorum Bahçeşehir'in.
6: Şimdi Asvel Euro Lig'den ayrılırsa, ki gündem de ufak da olsa, Bahçeşehir Euro Lig'e bir aday olur mu son anda? Zor tabii ki ama.
5: Ya bu şu sezon bir başlamasına 1,5 ay kala böyle bir değişiklik beklemem ama Bahçeşehir'de şu an Euro Lig'e gidiyorum dese kadrosu nispeten hazır diyebilirim.
6: Bence de Euro Lig için hazır bir kadrodan söz ediyoruz. Ve Euroleague'in bir takım eksik oynanmaktansa farklı bir alternatif sunabileceğini düşünüyorum oraya. Çünkü Asvel bu maddi olanakları çok sağlayabilecek gibi de görünmüyor artık. Bahçeşehir'in kadrosuna baktığımızda da işte yine Fly'ın tutması, burada bunun dışında Reed hamlesi bence çok önemli.
5: Yani Marcus Reed'i aldın, Süper Lig'in son 2 sezon MVP'si. Malachi Flynn'i tuttun, Travion Williams'ı tuttun, Taylor Kavanagh'ı tuttun. Üstüne bir de Damian English'i aldın mesela. Bir tane daha 4 numara almışlardı. Isaiah Mike'ı aldın, yani Alex Avramovic'i aldın, hakikaten çok iyi kadro.
6: Alex Avramovic de kiralık bu arada değil mi?
5: Evet, Dubai'den kiralık.
6: Evet, o da garip bir transfer yani. Euroleague seviyesinde de çok rahat kontrat bulabilecek çok önemli bir oyuncu bence Alex Avramovic. Ya önemli bir transfer gerçekten. Burada biraz daha line'ın arkasında kalır mı? O beni tereddüt ettiriyor.
5: Djordjevic efekt diyebiliriz bence buna. Bir reklamımız varmış. Bahçeşehir ile ilgili de konuşalım. Orada gerçekten iyi bir kadro var. Bence biraz değerlendirmeye hak ediyor. Kısa bir aramız varmış. İstersen sonra devam edelim.
6: Tabii.
4: Burak Alaca'yla 6. Adam devam edecek.
2: Reklam.
7: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
8: Kazancım Net, Sigortam Net.
9: Radyo Spor!
8: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
9: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Reklam.
4: Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
10: Radyo Spor dinlerken gerçekten spora doyuyoruz. Sporla ilgili ne arıyorsak burada var. Farklı kesimlerden farklı yorumlar dinliyoruz. Farklı yorumcuları dinliyoruz.
11: Ülke sporunun özellikle futbolumuzun eğlence ve dostluktan, sevgiden, karşılıklı saygıdan uzaklaşıp sürekli kavgaların, kutuplaşmanın arenası olmuşken bu yersiz dövüşe kenardan sürekli havlu attığınız için seviyoruz.
12: Sürekli dinlemeye gayret ediyorum. Araçta olduğumda ya da bilgisayar başında olduğumda mutlaka Radyo Spor'u açmaya gayret ediyorum. Sporu seviyorum. Özellikle Radyo Spor'daki tarafsız yayıncılığı sevdiğim için sizi dinlemeyi tercih ediyorum.
13: Ben Radyo Spor'u dinlemediğim zaman kendimde bir boşluk hissediyorum.
4: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz. Radyo
14: Spor! Hoşçakalın, Radyo Spor'da kalın.
4: Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe. Hafta sonu oynanan maçların yorumları, canlı telefon bağlantıları, futbolun usta isimleriyle güne dair analizler, güncel haberler ve daha fazlası. Futbola dair her şey bu programda. Ters Köşe. Ters Köşe. Radyo
15: Spor. Hocam bu diyetisyenle ilgili şöyle bir bilgi geldi bana. Tabii bilmem doğru mu değil mi? İddia tabii ki bu. Yani futbolcudan isteğine göre veriyormuş yiyeceklerini, içeceklerini.
6: Evet.
15: Kimi patatesi çok seviyorsa patates yazıyor atıyorum. Ne bir bilmem neyse şey falan filan diye. Oziyek döneminde ben bir gün ilk geldiği zaman kulübün yemekhanesinde bir baktım Oziyek masaların üzerindeki içecekleri topluyordu. Neden diye sordum. Evet. Gazlı içecek futbolcu içemez. Yasak demişti o zaman. Ki yıllar önceki hikaye bu. En az 20 sene önceki hikaye. Ben demin ne dedim? Cumartesi yapabilirsen 5-7-9 yap. Bunu yapabilirler. Aynı saate iki takım maçının verilmesinin yanlış olduğunu söyledim. Sen şimdi dünya kadar para veriyorsun bütün maçları izlemek için. E şimdi ne yapacaksın? 5'te 2 tane maç var. Devamlı zapping mi yapacaksın? Bir alt kanal, bir üst kanal, bir alt kanal, bir üst kanal mı yapacaksın? Bunu düşün dedim. Doğru mu? Doğru mu? Doğru.
4: Ters Köşe. Aygün Özipek'le Ters Köşe hafta içi her gün saat 10'da Radyo Spor'da. Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe. Burak Alaca'yla 6. Adam devam ediyor.
5: Evet, 6. Adam'da kısa bir aranın ardından tekrardan sizlerleyiz. Hattımızda sevgili Onur Kıran var. Bahçeşehir Koleji'nden bahsediyorduk. Burada final noktasında en azından şunu söylüyorduk. Avramovich, Reed, Malachi Flynn nasıl bir rotasyon kullanımı olur?
6: Evet, burada bence Reed'in bu sezonki skorer performansı bu oyuncuların bir adım daha önüne geçebilir. Flynn her ne kadar geçtiğimiz sezona çok etkili bir giriş yaparak başlasa da sonunu bana kalırsa çok iyi getirememişti. Georgievich'in de kısaları yani kendi kariyerinden de yola çıkarak ben etkili kullanacağını düşünüyorum. Burada benim beklentimin altında kalan Bahçeşehir Koleji'nde geçtiğimiz yılda mesela bir Matteo Ponitka vardı. Daha iyi bir liderlik ve kaptanlık etmesini bekliyorum bu takıma.
5: Ya bu sene Euro Cup'ın işte Hapoel Yeruşalem'le birlikte, PAOK'la belki Aris'le birlikte en büyük 3-4 adayından biri herhalde.
6: Evet, PAOK tabii orada biraz daha fazlasıyla öne çıkıyor ama Bahçeşehir Koleji'nin kadrosu da gerçekten kaliteli bir kadro. Kupaya yine talip son yıllarda olduğu gibi Bahçeşehir Koleji.
5: Duisburg'dan bir dinleyicimiz yazmış yine Uğur Budak Bey. Anadolu Efes için ne düşünüyorsunuz demiş. Ben dün biraz değerlendirmiştim. Senin de görüşlerini almak isterim.
6: Burada Mike James hamlesi iki ucu keskin bıçak bir hamle bana kalırsa. Mike James bu takımı benimserse, sahiplenirse, liderlik ederse bir noktaya kadar taşıyabilir ve maç sonlarında hep o topu kullanacak oyuncu sorunu yaşıyordu Anadolu Efes son yıllarda. Özellikle bu Larkin'in biraz daha düşük performans sergilediği dönemlerde. Şu anda Anadolu Efes'in en azından maçı son topa getirebilirse net bir lidere sahip olduğunu düşünüyorum. Ben o son topu kullanacak oyuncuya sahip olduğunu düşünüyorum. Fakat işte maç içerisinde ne kadar o keskin iniş çıkışlar sağlanır orası biraz tereddüt yaratıyor bende.
5: Yani şöyle, Anadolu Efes'te Mike James'in iki ucu keskin bıçak dedik ama bu bence yine iyi bir şey. Diğer transferleri bence Strazeler, diğer hepsi kör bıçak gibi sanki biraz.
6: Evet, mesela...
5: İki ucu da keskin olmayan bıçak gibi onlar da biraz.
6: Ya ben Dario Saric'e de güveniyorum bu arada. Onun da etkili performanslar sergileyebileceğini düşünüyorum. Alacağı maçlar olacağı görüşündeyim. Santi Yusta anlamsız gelen hamlelerden birisi bana kalırsa. Ve işte Colin Malcolm'ı Anadolu Efes kadrosuna kattı son olarak. Fena bir transfer olmadığını düşünüyorum Colin Malcolm'ın da.
5: Yani Saric'te de şöyle bir şey var. Geçen sene sadece 5 maça çıkmış mı? Yani 4 numara rotasyonda bir atletizm eksiği varken Ercan'ın yanına Saric'i koymak kafama yatmıyor.
6: Peki Lasso'nun takımdaki geleceğini nasıl görüyorsun? Burada sezon içerisinde olası bir kötü gidişte her zaman adı anılacaktır. Ergin Ataman hamlesi gelir mi?
5: Yani Lasso'nun geleceği bence olmamalıydı Anadolu Efes'te ilk döneminden sonra. Onu net bir şekilde söyleyebilirim. Kendi kurmadığı bir kadroya bu kadar bence kusurları gözle görülür bir kadroya da Ergin Hoca gelmek ister mi onu da bilmiyorum.
6: Ben pek sanmıyorum burada. Mutlaka sezon içerisinde dedikodular çıkacaktır eğer Anadolu Efes'te Lasso kötü giderse ki umarız kötü gitmez. Ama Ergin Hoca şu an Panathinaikos'tan da bir yandan hani yine sözleşmesi gereği alması gereken ücreti almaya devam ediyor. Milli takım var, yoğun bir milli takım süreci olacak. Panathinaikos da çok yoğun ve baskı altındaki bir sezonu geride bırakmışken ben biraz daha dinlenebileceğini düşünüyorum Ergin Hoca'nın ama Milano, Barcelona ve Anadolu Efes'te sık sık adı anılabilir bu sezon içerisinde.
5: Yani şu ortaya çıkan kadroyla bence Barcelona ve Anadolu Efes'ten ziyade hoca Milano'yu tercih edebilir onu söyleyeyim.
6: Kesinlikle ama Milano'nun da adı var bir kere.
5: Yani bu arada Barcelona tarafında da şöyle bir şey oldu. Juan Carlos Navarro ile yola devam kararı aldılar.
6: Garip kararlar devam ediyor orada. Adı Fenerbahçe ile de bir dönem anılmıştı Joel Parra'nın. Parra'nın takımdaki geleceği hakkında bir bilgin var mı? Şu an sanki kalacak gibi mi?
5: Yani Parra kalacak gibi herhalde çünkü... İspanyol basınına da ara ara takip ediyorum işte Marca'ydı ve Penjas Encestando'ydu ama hiçbir şey görmedim.
6: Burada Şengelya'nın ayrılması bence acayip noktalardan birisiydi ki şu anda
5: Dubai'ye gidiyor.
6: Kulüpsüz durumda ve Dubai'ye gidiyor. Evet onu söyleyecektim. Yani burada Kevin Panther tam anlamıyla bu takımın artık lideri olmak zorunda. 33-34 yaşına geldi o da ama geçtiğimiz sezon zaman zaman liderliği aldığını zaman zaman kenara çekildiği dönemleri izlemiştik. Bu sezon net bir şekilde ondan başka liderlik edecek oyuncu da yok gibi. Dario Brizuela bir yana.
5: Yani çok kötü bir kadro gözüküyor ya şu an Barcelona'da. Hani Kevin Panther'ın yapabilecekleri de sınırlı. Bence o da ayrılmak isteyebilir.
6: Evet, Miles Kerr bile takımdan ayrıldı mesela. Tutulabilecek bir oyuncuydu bence. Fiyat performans olarak verim alabilecekleri bir oyuncuydu. Yusuf Bal zaman zaman final serisinde de etkili performanslar sergilemişti İspanya Ligi'nde. Yine çok maliyetli oyuncular değil bunlar. Kalabilecek oyunculardı. Bunlar gidip yerlerinin dolduramaması garip gerçekten.
5: Neden böyle bir sıkıntı yaşıyor sence Barcelona?
6: Ya orada yönetimsel bir sorun işte. Görüyoruz Navarro'yla belki coaching anlamında bir tartışma olabilir yönetim noktasında. Koç yönetimi kadrosu arasında. Sekulic yanılmıyorsam bu sezon takımla başlayacak gibi görünüyor. Evet. Ne kadar takımdaki süreci uzun olacak... Ya bence kestirilebilir. Çok fazla uzun olacağını da sanmıyorum. İlk ayrılan koçlardan birisi olabilir bence Euroleague'de. Gerçekten yönetimsel anlamda büyük sıkıntılar var bence Barça'da.
5: Ya bu sene kayıp sezon olacak herhalde yine.
6: Ya bunların arasında İspanya Ligi'nde geçtiğimiz sezon final oynaması da acayip bir başarı bana kalırsa.
5: Ya orada Real Madrid'in sürpriz bir şekilde. Valencia bence orada şampiyon olarak kıymetli bir şey imza attı. Rakipleri kötüyken aradan çıktı.
6: Evet çıktı. Tenerife de çıkabilirdi. Keşke.
5: Yani Tenerife de bu sene içinde söylersin. Peki Malaga mesela Willy Hernan Gomez hamlesi yaptı geçtiğimiz günlerde.
6: Evet Tenerife'de de Marcelinho Huertas hamlesi geldi. Sözleşme uzatıldı beklenildiği gibi.
5: Son nefesine kadar.
6: Son nefesine kadar öyle görünüyor. Ama ısrarcı bir şekilde iyi performanslar sergilemeye de devam ediyor bence. Ya, çok kaliteli bir oyuncu gerçekten. Çok kaliteli bir kumaş. Kyle Guy yine önemli oyunculardan birisi olabilir burada. Ama bunun dışında işte çok fazla isimden bahsedemiyoruz.
5: Kargo emekli oluyor, dönüyor, emekli oluyor, dönüyor, emekli oluyor, dönüyor. Onun şey çalışma biçimi bu.
6: Ama bence iyi performanslar sergileyecektir mutlaka. Hala içinde var o bana kalırsa.
5: Kargo bence çok iyi bir oyuncu bu arada. Mental olarak bence biraz sıkıntılar yaşıyor ama yani basketbolu sevip sevmeme arasında ciddi bir kararsızlık içerisinde olduğu çok aşikar.
6: şimdi Shermadini, Paddy Mills gibi oyuncular takımdan ayrıldı ve işte boşta bu oyuncular. Her ne kadar Shermadini kariyerinin son bölümüne gelse de Paddy Mills da benzer şekilde, ama geçtiğimiz sezon etkili performanslar sergilediklerini yine gördük. Pek çok isim de şu anda yollar ayrılmış gibi, ayrılacak gibi ya da görünüyor Tenerife'de, ama Huertas bir şekilde takımın içerisinde tutuldu yine.
5: Paddy Mills da bu arada Azbel'le anlaşmıştı. O anlaşmada patlıyor. Mesela Beşiktaş'a ister miydin net müşteri olarak?
6: Bence çok fayda sağlardı. Beşiktaş'ın zaten şansı Euroleague'de bir şekilde playoff'un içerisinde yer almasına bağlı. Bunu da kullanabilmek adına bir sezonluk Paddy Mills kontratına yönelinebilirdi. Euroleague ile ilgili şöyle bir bilgi de paylaşayım ben. Önümüzdeki sezonlarda takım sayısı 24'e doğru gidecek gibi görünüyor. Burada Rusya'dan uçuşların açılması bekleniyor. CSKA Moskova'da Euroleague'e geri dönecek yakın zamanda.
5: Artık zamanı gelmişti ama bunun.
6: Evet, sanırım Türkiye'ye uçuşlar açıldı Rusya'dan. Tam hakim değilim bu bilgiye ama tam anlamıyla Avrupa'ya açılırsa CSKA Moskova'da geri dönecek gibi bir sonraki sezon ya da işte 2028 gibi de olabilir. Bekliyoruz artık onları da. Bence keyif katıyorlardı.
5: Türkiye'ye uçuşlar açıldı ama şöyle bir problem var biliyorsun. Pasaportunda Rusya damgası olursa vize alma sürecini, Schengen özelinde söylüyorum bunu, ciddi anlamda zorlaştırıyor.
6: Evet, işte tam anlamıyla bu süreçler hallolursa, tüm Avrupa noktasında Rusya kabul görürse eğer, burada futboldaki işte UEFA'nın öngöreceği durum da bence biraz Euroleague yönetimi tarafından referans alınabilecek nokta gibi. Rus takımları da dönmedi yakın zamanda artık. Yani yeter, biraz onları da izleyelim.
5: Evet, özledik, katılırım. Anadolu Efes'in 3-4 rotasyonunu nasıl buluyorsunuz? Sizce yeterli mi demiş Gaziantep'ten Orkan Bey. Ben yetersiz buluyorum.
6: Kesinlikle yetersiz buluyorum.
5: Yani Yusta'yla, Colin Malcolm'la yok. Olmaz.
6: Ercan da bu kadronun içinde bence çok fazla fayda sağlayamayacaktır. Ki zaten Lasso geldikten sonra biraz daha performansı düşüşe geçmişti.
5: Kokoşkov'la daha iyi gözüküyordu, evet.
6: Evet, evet. Yani burada yerli oyunculara baktığımızda Erkan Yılmaz'ı talipler var. Ama Erkan Yılmaz'ı Anadolu Efes şu anda yerli oyuncu darlığı nedeniyle bırakmak istemiyor. Ve yüksek buyout bedelleri talep ediyor. Ayrılacağını düşünmüyorum. David Mutaf 24-25 yaşına geldi, o da beklenen patlamayı henüz hala gerçekleştiremedi. Artık bir patlama gerçekleştirmesi lazım yerli oyuncu bu kadar kısıtlıyken Anadolu Efes kadrosunda.
5: Fenerbahçe'de de benzeri bir yerli sıkıntısı var bu arada.
6: Evet, ama Fenerbahçe'de tabii oraya bir Larkin faktörü geldi.
5: Tabii. Bu arada ilginç bir transfer haberi vereyim. Bence güzel bir haber. Geçen senenin başı, 2 sene önce başında Manisa'da az biraz izlediğimiz, tadı damaklarda kalan Javonte Liberty Freeman Bursa Spor'la anlaştı. Bence çok iyi ekleme.
6: Bursa Spor ama biraz geç kaldı kadro yapılanmasına bana kalırsa, ki Karşıyaka'da benzer şekilde hala geç kalmış durumda. Bu takımlarda biraz daha hamlelerin hızlanması lazım. Ya Freeman katkı sağlayacaktır mutlaka ama takımın ligde kalabilmesi için artık birkaç hamle lazım.
5: Muhtemelen gelecektir. Bu arada ben Karşıyaka için şunu söyleyeyim üzülerek. Ben Nenad Markovic hamlesini gördükten sonra Karşıyaka'nın bu sezon ligde kalma konusunda gerçekten çok zorluk çekeceğine kanaat getirdim.
6: Geri adım attığını ben de biraz düşünüyorum. Ki zaten ileriye doğru da maalesef çok adım atamamışlardı. Yavuz Gültekin ilk transfer olarak açıklandı ki Karşıyaka doğumlu bir isim aslında. Karşıyaka'nın yani tribünlerini de bilen bir isim Yavuz Gültekin. Bence önemli katkı verecektir. Bursa Spor'da da geçmiş yıllarda Petkim'de de etkili performanslar ortaya koymuştu bana kalırsa. Kaliteli kumaşı olan bir yerli oyuncu. Fakat etrafındaki kadronun da şekillenmesi lazım bir an önce. Nasıl olacak bilmiyorum gerçekten.
5: Var mı burada ortaya çıkan isimler?
6: Yok. Maddi noktada takımın geleceği de çok parlak görünmüyor açıkçası. Yine maalesef kümede kalmayı oynayacak bir Karşıyaka göreceğiz gibi görünüyor. Bakalım. Umarız süreç Karşıyaka'yı daha iyi noktalara getirir. Çok da yorum da yapamıyoruz artık.
5: Ahmet Hoca ile alakalı sürece ne dersin? Biraz haksızlığa uğradığını düşünüyorum ben.
6: Öyle ve vaat edilen parayı da sanırım eski yönetim vaat ettiği için yeni yönetim çok sıcak karşılamıyor. Vermek istemiyor o kümede kalma primini. 1 milyon liralık bir kümede kalma primi varmış Ahmet Hoca'nın açıkladığı kadarıyla ve işte FIBA'ya giderse bu süreç daha da uzayacak ama ücret Karşıyaka'ya neredeyse 2 katı 3 katı noktasında yansıyacak. Bir şekilde anlaşılabilir. Ahmet Kandemir Karşıyaka'nın artık bence bir değeri olarak da kabul edilebilir. Haksızlık edilmemeli.
5: Bu arada galiba şu an Sayın Başkan Aziz Yıldırım Yüksek Divan Kurulu'nda konuşmaya mı çıkıyor? Yücel abi takip ediyor, anlık olarak bir sorayım. Nedir abi durum? Evet, birazdan Sayın Başkan Aziz Yıldırım konuşacak. O konuşmaya kadar Karşıyaka'nın geldiği durum üzücü. Ahmet Kandemir'e yapılan da bence büyük bir haksızlık, onu söyleyebilirim. Yani dediğin gibi Karşıyaka'nın bir değeri, iki dönemde çalışmış, önemli işlere imza atmış biri olarak yola devam edilmeyebilir ama daha iyi bir muameleyi kesinlikle hak ediyordu.
6: Ya ben Ahmet Hoca'yı yani kariyeri boyunca çok sempatik bulmadım, dürüst olmak gerekirse.
5: Ben de çok bayılmam ama.
6: Başarıları, takdiri hak ediyor mutlaka. Karşıyaka için Beşiktaş gibi bir camiayı, ki bence Beşiktaş'ın efsanelerinden birisidir Ahmet Kandemir. Öyle ya da böyle bunu kabul etmemiz gerekir. Karşısına almış bir isimden bahsediyoruz ki Karşıyaka'da da takımı taşıdığı nokta, yani yoktan var etmek demeyelim buna ama çok zor şartlar altında imkansıza yakın bir noktayı başardı Ahmet Kandemir. Hakkı verilmeli.
5: Hayat öpücüğü verdi diyebilir miyiz?
6: Mutlaka.
5: Günaydın Burak Bey, ben Nihat Çetin. Bu sezon Larkin ve Jake Obradovic'in performansını merak ediyorum. Hemşerim Onur Bey'e de selamlar, sevgiler demiş Nihat Çetin.
6: Benden de selam olsun. Larkin dediğim gibi bir komutandan, liderden ziyade asker oyuncu olursa Fenerbahçe'ye büyük katkı sağlayacaktır. 15-16 dakikalık süreler oynamayı kabul ederse, ki bunu kabul etmiş gibi de görünüyor şu anda. Obradovic için çok iyi bir kadro, çok yüksek bir bütçe. Ama aynı zamanda işte risk. Bu da büyük risk ve baskı barındırıyor.
5: Yani Obradovic'in işinin çok kolay olduğunu düşünmüyorum. Yani bu kadar oyuncuyu ıslah etmek, bir arada tutmak kolay değil.
6: Ve başarısız da bir Partizan döneminden buraya geliyor. Oyuncular, sağ içindeki, sağ dışındaki noktalar bir yana, oyuncularla arasındaki bağın koptuğu bir Partizan döneminden buraya geliyor. Tabeladan ziyade bunu yönetmek de onun için biraz zor olacak.
5: Yani Partizan'daki oyuncularla iletişim yürütememişti. Egoları yüksek, iletişimleri zor diye. Oradaki oyuncuların egosu şu an Panathinaikos kadrosundaki oyuncuların egosantrik yanlarının yanında biraz hava gazı gibi kalıyor. Şu an çok daha zor bir tablo var bence ama bakalım.
6: Evet, süreç zorlaşacak onun için. Burada da mesela Kenneth Farid Panathinaikos'a ilk geldiğinde, Euroleague'e geri döndüğünde yıllar sonra, yaşı ilerlemiş olmasına rağmen etkili performanslar ortaya koyup orada bir kıvılcım göstermişti. Euroleague'de de ayın oyuncusu seçilmişti.
5: Kasım'da.
6: Evet, şimdi Varese'nin yolunu tutuyor. Mesela bak, Beşiktaş'tan bahsediyoruz. Farid hamlesine yönelebilirdi Beşiktaş.
5: Varese galiba Kamagate'yi de aldı değil mi?
6: Evet, Varese iyi bir kadro kuruyor. Ama İtalya Ligi'nde de ben yine Bologna'nın, bir yandan işte Milano'nun dominasyonunu geçebileceklerini sanmıyorum ki. Isaiah Roby de yine önemli uzunlardan birisi. Orada etkili bir performans ortaya koyacaktır.
5: Isaiah Roby daha önce Ulm'da oynamıştı değil mi? OKC çıkışlı.
6: Evet, Isaiah Roby 28-29 yaşına geldi artık. Her ne kadar hala bize genç bir oyuncu gibi görünse de. Ve bence hani buralarda fark yaratabilecek oyunculardan birisi.
5: Peki sevgili Onur Kram, Bruno Caboclo ismine ne dersin?
6: Beşiktaş için mi?
5: Genel. Değerlendirebilir bir isim mi?
6: Şu anki kadroda evet demek zorundayım ama genel olarak hayır derim.
5: Evlerden ırak mı dersin?
6: Yani genel olarak öyle düşünüyorum. Oyuncunun mental problemleriyle de alakalı. Yeteneklerinin de giderek geriye gittiği düşüncesindeyim ama
5: kullanmayı tercih etmediği için.
6: Yani o da olabilir. Ama Beşiktaş'ın şu anki eldeki imkanlar dahilinde sığınabileceği bir liman demek istemiyorum ama yönelebileceği bir liman olabilir.
5: Ya Partizan dönemini ben çok beğeniyordum. Ulm dönemine söyleyecek hiçbir şey yok zaten. Almanya Ligi'ni Euro Cup'ı domine edip zaten Partizan'a gitmişti. O dönem hatırlarsın, hatta Venezia ile anlaşıp sonra menajer değiştirdi ve sırra kadem bastı falan. Öyle Partizan'a gitti. Partizan'da hiç kimseye hesap vermeden kalkıp Brezilya'ya gitti. Döndükten sonra ceza aldı, ailevi sebepler dedi. Kendini zorla Hapoel'e gönderdirdi. Yani ilginç bir kişilik.
6: İlginç bir kişilik. Ya burada biraz yeteneklerini ihanet eden bir oyuncudan bahsediyoruz. Bu arada şöyle bir bilgi de paylaşayım. Caboclo Brezilya'da yerli işte halk dilinde halk ile beyazların veya siyahların karışımından doğan melez kişileri tanımlayan bir kelimeymiş.
5: Kendisi de melez bu arada.
6: Evet.
5: Mantıklı, evet. Yani ona biliyorsun ilk draft olduğunda Brezilyalı Kevin Durant falan diyorlardı. Forvet olarak çıktığı için Toronto döneminde. Alakası yok ama.
6: Yok, alakası yok. Brezilya milli takımında da bence çok iyi performanslar sergiliyor bu arada. İşte Caboclo deyince mesela benim aklıma hemen Yago Santos geliyor. O da yanılmıyorsam şimdi yine Euroleague yapacak. Virtus Bologna ile mi anlaşmıştı?
5: Bir yıllık bir anlaşması var Virtus Bologna ile. Orada da yani işte ayrılmasa Matt Morgan, Yago dos Santos falan Şirinler Kasabası'na çevirdiler kısa rotasyonunu. Yani 1.85-6 bütün gardları alıyorlar.
6: Ama ben beğeniyorum. Yine Ulm çıkışlı bir oyuncu. Ben beğeniyorum Yago
5: Birlikte
6: Santos'u.
5: Oynamışlardı. O takımda Justin Jessup da vardı galiba.
6: Evet. Jessup da işte Bayern'in yaptıktan sonra ben adından daha fazla söz ettirmesini beklediğim oyunculardan birisiydi. Çok olmadı. İlerleyen yıllarda ben hala söz ettirebileceğini düşünüyorum adından. Yago Santos Beşiktaş'a benim çok yakıştırdığım bir oyuncuydu mesela. Olsa hoşuma giderdi benim.
5: Orada da şey var ama işte Devon Dotson 1.85'in altında, işte Yago dos Santos 1.75 gibi, bu kısa savunmasını kim yapacak Onur Kur'an'ı?
6: Uzunlar kısa savunmasına çıksın, tepesiz hiç yapsın.
5: Yani sana bir şey söyleyeyim, rakip takımın koçu olsam direkt üstüne salarım ya zebanilerimi.
6: Ve işte Olympiakos de savunmacı bir takım kurmak istiyor. Ama kadrodaki oyuncular da ne savunma yapar ne hücum yapar şu anda.
5: Yani bilmiyorum nasıl olacak ya. Biraz transition'a da kayabilir mi? Burada Daquan Jeffries'in falan da çok topla koşan bir oyuncu olduğunu, Omruyi'nin yine savunmadan transition'a çıkabildiğini, Novel'in yine topla potaya gidebildiğini düşününce sanki biraz da geçiş hücumuna yönelik bir yaklaşım olabilir mi?
6: Olabilir ama ben Olympiakos için çok beklentilerin dışında bir şey yapacağını düşünmüyorum. Takımı tamamen bana kalırsa savunma yapmaya motive edecektir. Ki son yıllarda düşük bütçeli takımların aslında tek silahı Euroleague'de, bunu defalarca kez gördük, hücum ve tempo basketbolu. Ama ben Olympiakos için buna yöneleceğini de sanmıyorum. Tam anlamıyla düşük tempolu bir takım kalacak bence Beşiktaş ve biraz daha savunma sertliğiyle ön plana çıkmaya çalışacak. Bana öyle geliyor.
5: 2 sene önceki Beşiktaş'a dönecek diyorsun.
6: Evet öyle yani. Zizic'ten de bu savunmayı talep ediyordur Olympiakos şu anda. Zizic'i buna ikna edebilirse, belki Beşiktaş çember savunmasını da yukarı çekebilirse olabilir. Fakat şu an eldeki imkanlar dahilinde atarak kazanan bir takım olmayacaktır diye düşünüyorum.
5: Yani burada işte Devon Dotson'un ilk sene performansı, Novel'in performansı, ne bileyim Jeffries'in performansı, belki gelecek bir gardın daha performansı belirleyici olur ama kağıt üstünde bu anlamda pek heyecan uyandırmadığına katılırım. Burak Bey günaydın, iyi yayınlar. Ben Yalova'dan Harun. Onur Bey'e de sevgiler, selamlar. Fenerbahçe'nin kadrosuna baktığınız zaman acaba bir ego savaşına gebe midir bu kadro? Yani en son Clyburn ve Larkin bir araya geldiğinde dediğim gibi Ergin Hoca'yı yemişlerdi Efes'te. Bilmiyorum artık, senin yorumun nedir bu konuda?
6: Ama şu andan zaman geçti ve bu oyuncular bence burada rollerini kabul ederek, biraz daha düşük rolde olacaklarını kabul ederek buraya geldiler. Bir şampiyonluk kazanmak için aynı hedef uğruna ve her şeyi göze alarak bana kalırsa buraya geldiler. Ki Clyburn'un Barcelona'da da zaman zaman geri planda kalmayı kabul ettiğini görüyorduk. Larkin de bana kalırsa biraz daha geri planda kalan oyuncu olmayı kabul edecektir. Yasikevicius bence doğru iletişimle bu süreci yönetip Fenerbahçe için bu oyunculardan maksimum verimi alacaktır. Efes'in yapamadığını bence Fenerbahçe yapacak burada.
5: Ya bu arada şey, biliyorsun Yasikevicius hani Fenerbahçe'de biraz daha görev adamı oyuncularla son 2,5 senedir başarı sağlıyor. Barcelona dönemindeki gibi yüksek ego seviyesine sahip, idare etmesi zor oyuncularla kurulu bir kadro haline geldi bu sene.
6: 36 yaşındaki Clyburn'dan bahsediyoruz mesela. Sezon ortasında Fenerbahçe Clyburn'dan vazgeçti, kontratından çıksa hangi takım Clyburn'e bir teklif sunabilir Euroleague'de şampiyonluk adaylarından?
5: Muhtemelen PAOK, Aris gibi Eurocup takımlar biraz yazılabilir Clyburn'a.
6: Evet, oyuncu da bence bunun artık son şansı olduğunu biliyordur. Bunun bilincindedir. Larkin'de de yine benzer şeyden söz edebiliriz. Yine 33-34 yaşına geldi. Tabii ki Avrupa piyasasında Clyburn'a nazaran çok daha fazla talebi vardır ama burada alabileceği bir kupa olduğunu biliyor. Bence o da onun bilinciyle maksimumunu verecektir oyunda kaldığı sürece.
5: Bakalım, ümit ediyorum Fenerbahçe Beko için güzel bir sezon olur. Bakalım. Son mesajımızı alalım. Bu haftaki bakalım, Onur Kıran'a selamlar. Barcelona geçen sene beni morartmıştı. Bu sezon güzel bir şey bekliyorum ama bu sezonda Rising Star'ı geçen yıl olduğu gibi Valencia olacak gibi gözüküyor. Uğur Pekşen. Ben Valencia'nın çok güç kaybettiğini düşünüyorum öncelikle. İyi oyuncuların büyük bir kısmı gitti. Barcelona'nın da bu sezon geçen seneden daha kötü olmasını bekliyorum.
6: Barcelona'dan benim de bir beklentim yok. Benim sürpriz takımım bu sezon Dubai olacak. Yani çok büyük yatırımlarla yine gelmiyorlar. Yavaş yavaş adım adım geliyorlar. Fakat şöyle bir şey var mesela. Euroleague'de ilk defa bir süper kupa tarzında organizasyon düzenlenecek. Katılacak takımlar işte Olympiakos, Fenerbahçe, Real Madrid, Dubai. Dubai burada ne alaka?
5: Ev sahibi olacakları için.
6: Ama ev sahibi de daha tam belli değil. Yani Dubai'ye yakın görünüyor. Ki büyük ihtimalle zaten Dubai'yi seçeceklerdir ama diğer takımların da ev sahibi olma talebi olduğu söyleniyor. Henüz ev sahibi de tam anlamıyla açıklanmış durumda değil. Yani Dubai'ye ev sahibi yapacaklar evet ama ne alaka bu takımların arasında? İşte paranın gücü.
5: Daha ikinci senedir ya. Euroleague satın alınabilir bir organizasyon. Ben artık buna kanaat getirdim ve eskisi kadar Euroleague'e karşı büyük saygı beslemiyorum. Açık ve net bunu söylemek isterim üzülerek.
6: Ve bu Euroleague'in hani kaba tabirle ağır abileri diye nitelendirebileceğimiz takımların taraftarlarından da bence bir isyan gelmeli Dubai'nin orada dörtlü finalde bir süper kupa organizasyonunda olmasına dair.
5: Gerekli tepki gelmiyor bence Dubai konusunda. Ben geçen sene çok konuştum Dubai'ye de Apoel'e de ama karşılık bulmuyor. Demek ki insanlar bunu çok sorun etmiyor ya da Euroleague yönetimi mi sallamıyor bilmiyorum Avrupa'daki bunun yankılarını. Ya bu düzen de bozulur ya. Yani kapitalist sistemin tabii çökeceğini düşünmüyorum ama şekil değiştirir. Hep öyle olmuştur bugüne kadar. Şimdilik idare edeceğiz. Yapacak bir şey yok.
6: Ki Dubai bize çok antipatik gelmeyen takımlardan birisiydi. Hatırlarsın yayınlarımızda hep onlardan iyi şekilde bahsediyorduk. Adım adım geldiklerinden. Önce Adriyatik'te, sonra Euroleague'de bir playoff takımı oluşturduklarından ve göze de hoş geldiklerinden bahsediyorduk. Ama yani kıta dışından bir takım Euroleague'de olmasın. Ben şu an bu noktadayım sonunda.
5: Adamlar kendileri antipatik değil, Euroleague onları biraz antipatikleştiriyor diyebilirim. Çok teşekkür ederim. Ağzına sağlık.
6: Ben teşekkür ederim. Senin ağzına sağlık.
5: Yine her hafta cumartesi olduğu gibi keyifli bir yayın oldu. Onur Kıran'ı X, Instagram ve YouTube platformları üzerinden takip edebilirsiniz. Çok kıymetli içerikleri var. İkisi de basketbola dair. Güncel haberler. Instagram'da da kendisinin içeriklerine yine ulaşabilirsiniz. Beni de Burak Alacı, Instagram, X ve YouTube kanalından takip edebilirsiniz. Bugünlük 6. Adam'dan bu kadar. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.
4: Burak Alaca'yla 6. Adam sona erdi.
2: Reklam.
4: At yarışı heyecanı yeniden Bilyoner'de. En güncel istatistikler ve uzman yazarların tahminleri için hemen Bilyoner'e gel. Kuponunu yap, at yarışı heyecanına ortak ol. Sporda eğlendiğin ilk adresi
0: Bilyoner. Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
2: Reklam.
3: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
4: Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
16: Son yıllarda hem basında hem spor basınında hep bir taraf olma çabası varken bu çabaya girmeyip aklınızı ve vicdanınızı dinleyerek bertaraf olmadığınız için seviyoruz.
17: Radyo Spor'u 2008 senesinden beri dinliyorum. En sevdiğim yönü demokratik bir radyo olması, hiçbir yere bağlı olmaması.
18: Tarlada çalışırken bir dost gibi işimi hafiflettiği için Radyo Spor'u seviyorum.
19: Radyo Spor'u dinliyorum. Çünkü bana iyi geliyor. Bazen yayına bağlanan taraftarların yorumlarına sinirlendiğim oluyor. Bazı programcıların yorumlarına, düşüncelerine kızdığım oluyor. Kanalı değiştiriyorum ama 15-20 dakika sonra kendimi yine Radyo Spor'da buluyorum. Bunun nedenini de gerçekten bilmiyorum.
4: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz. Radyo
14: Spor! Hoşçakalın, Radyo Spor'da kalın.
4: Radyo Spor, iPhone ve Android uygulaması sen neredeysen orada. Dünyanın neresinde olursan ol, telefon ve tabletinde Radyo Spor her an, her yerde seninle. Radyo Spor! En güncel haberleri anında almak, yayınlara hemen ulaşmak, Radyo Spor'u takip etmek ve ilk bilen olmak için Radyo Spor uygulaması...

0: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Şampiyonlar son düzlükte kazanır. At yarışlarının yeni adresi son düzlüğün sunduğu Foto Finish başlıyor.
2: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.

0: Herkese merhaba, Radyo Spor'da Son Düzün sundu. Foto finişteyiz, günün yarışlarını konuşacağız. Ankara, İzmir yarışlarını değerlendireceğiz. Diyarbakır'da ayrıca yine konuşmaya çalışacağız vaktimiz el verdiğince. 3 yarışı da sizlere aktarmaya çalışacağız, görüşlerimizi paylaşacağız ki bugün onun haricinde yurt dışı yarışlar da var. Şu anda Avustralya yarışları başladı, arkasından Güney Afrika, sonra İngiltere, sonra Amerika ve Kanada'yla günü bitireceğiz. Dolu dolu kalabalık bir yarış günü, zor bir yarış günü. Yani hepsine oynamaya kalkarsanız tabii ki çok zor. Seçerek oynayın, çalışarak oynayın. En azından hedef yaparak oynayın diyelim ve İzmir için Metin abiye bir merhaba diyelim. Abi hoş geldin.
1: Hoş bulduk, merhaba, iyi yayınlar olsun.
0: Sağ olasın abi, nasılsın, keyifler nasıl?
1: Çok güzel, çok iyi, Allah'a şükürler olsun.
0: Abi merhaba. İzmir'de bizdeyiz abi, ne yapalım, geldik, başladık. Çok dolu bir yarış programı var sondüzük.com'da da. Bu yarış programının hepsine tahminler olacak inşallah. Yani Afrika, Avustralya ile sabah başladık. Birinci ayakta favori gelmiş, AG Fahd gelmiş. Onu da söyleyelim, Brezin kazanmış. Devamında bütün hepsine, Güney Afrika'ya, İngiltere'ye, Amerika'ya, Ankara, İzmir, Diyarbakır, bütün hepsi için uzmanlarımız tahminlerini paylaşacaklar sondüzük.com'da. Yine Metin Abacı'nın İzmir tahminleri de sondüzük.com'da mevcut. Diyelim, senden İzmir için önce bir görüş alalım. Nasıl bir yarış bekliyorsun bugün, İzmir'de neler olabilir?
1: Bugün çok böyle sürprizli, büyük ikramiyelerin vereceği bir program yok bence. Orta kararlı bir altılı var, öyle düşünüyorum. Her iki altılı da yarış severleri fazla üzmeyecek. Çok da böyle sürprizlerin olacağı bir program olacağını düşünmüyorum.
0: Favori plase gideriz o zaman abi.
1: Yaklaşık evet, birkaç favori gelir, birkaç plase gelir. Tutanın sayısı artar, ikramiye biraz düşer. Bence ara ara böyle olması daha iyi, yarış severek evet.
0: Abi onu tabii biz kimse belirleyemiyor. Atlar, jokeyler, yarış performansı, yarış içinde gelişen gelişmeler, kapanmalar, engeller, her şey.
1: Şimdi biraz da programın zenginliği, kalabalıklığı. Şimdi 11 yarış oluyor, 20 at koşuyor.
0: Yani gün Bursa
1: at
0: gibi.
1: Diyorsun. Evet, yani olmadık bir hat geliyor, yarış sever.
0: Evet. Yani 2-3 tane plase, bir sürpriz 2-3 plase geldi mi zaten ne kupon kalıyor ne bir şey kalıyor.
1: Aynen. Yani yazamıyor da, iki kupon parası büyüyor.
0: Evet.
1: Bir yere kadar dayanıyor, ondan sonra bir yerde silkeleniyor yarış sever. Evet, anneler yukarılar çıkıyor, ama böyle olduğu zaman hani içeri hayatla geçilebiliyor. Orta karar ikramiye ara ara tutunca sermayeyi biraz böyle kafaya evet. Para attım diye işte bir
0: nedenler oluyor. Zaten abi, ben hep şey diyorum abi, bu at yarışına bahis yapmak kumbaraya para atmak gibi. Yani kumbaraya parayı atıyoruz bir yerde toplu olarak geri alıyoruz mutlaka. Atacak parayı sabitlemek lazım. Hani fazla çok çok atmamak lazım. Ara ara atmak lazım. Sonra toplu olarak mutlaka geri alacağız. İzmir'de o 8 koşulu bir yarış günü ve 10 safkanın katıldığı bir şartlı 4 yarışla 2000 metre kumda güne başlayacağız. 4 yukarı Araplar koşacak. Ne diyorsun abi, birinci koşu kimleri şanslı gördün?
1: Ben burada Çağdaş Alaçat ve Demir Nihat'ın biraz daha rakiplerine nazaran son koşulu daha sert rakiplerleydi. Daha güçlü isimlerle zaman zaman tabela yaptılar, zaman zaman tabela çıkardılar. Ama bu kez uygun grupta Muhammed Mirbilgin ile Çağdaş Alaçat iyi uyum sağlıyor. 17 kez bindi, 5 kere kazandı. Bu safkanı çok çok iyi tanıyor. Grup uygun. Demir Nihat da önde Beyaz Bayrak Aynı yarışı yapmaya çalışacak. Önde giden Anka Ateşi var. Cömert Tay, Bahtı Açık gibi zaman zaman öne çıkan taylar var ama Demir Nihat kendi temposunu rakiplerine kabul ettirmeye çalışacak. Çağdaş Alaçat da bunları hemen yakın takip edecek. Bence bu ikili biraz daha ön planda. Bir de Kayaların Şahı var. Yine kalite ve formda bir isim ama son yarışları hemen hemen hep kısa mesafe, orta mesafede. Uzunlarda pek yarışı yok. Sanki böyle orta sprinter, kısa sprinter gibi. Yine de rakiplerin uygunluğuyla Kayaların Şahı ve eski gününde olmasa da zaman zaman bu tip

0: gruplarda iyi yarışlarını izlediğimiz iki numara Ankara Ateşi. 5 ve 3 bence küçük oyunlara yeterli olur ama 6 ve 2 ile yazılırsa daha sağlam alınmış olur.
1: 5 numaralı Çağdaş Alaçat ve 3 numaralı Demir Nihat dedik. İki safkan ön planda tuttuk ama geniş kupanlar 6 numaralı Kayaların Şahı ve 2 numaralı Ankara Ateşi ilavesini yapabilir dedik. Geldik ikinci koşuya. İkinci koşu bir maiden. 3 yaş Arapların 1200 metre kumda koşacakları maiden'da 1 numaralı Yasin Ağa çıkmış Metin abi. Ona göre. Çünkü at bayağı da bir tabelalar yapmıştı. Şimdi iyi koşular yapmıştı. 2 haftalık arası vardı. Fakat bugün koşmayacak 1 numaralı Yasin Ağa. Ne diyorsun bu koşuda kimleri tutuyorsun?
0: Yine aynı rakamlar. İkinci ayakta da bende 5 ve 3 ön plana çıkaracağım iki isim olacak ki Berga Bursa'da koştuğu 38'lik yarışı ikinciliği bu grup için oldukça tatminkar bir derece. Diğer taraftan aslında Enes de son 3 yarışında İzmir'de bu pistte iyi yarışlar yaptı, tabela yaptı. Son olarak 39.81 koştu. Belki bir saniye daha iyi diğer derece göz önüne aldığımızda ama Bursa pisti 1-2 saniye diğer pistlere nazaran zaten iyi derece çıkıyor. Aslında buradaki derece olarak baktığımızda Zaza Enes'inki daha iyi. Üstelik hem bu pisti tanıyor ve Mustafa Tekbetek yerine de Mustafa Çiçek biniyor. O da bir artı avantaj oluyor. Yine de her ikisinde yazmakta yarar var diye düşünüyorum 3 ve 5'i. 1 numara çıktığı için ben burada 4 numaralı Karaköprü Ateşi ve 8 numaralı Tandaş'tan sürpriz bekliyorum. Bu ikiliyi de yine yazabilir sürpriz almak isteyenler. Bir çıktığına göre ilaveten burada 2 numaralı Gönül Sanları benim şablonuma sığmamıştı. Son 2 yarışın kumda tabela yapmıştı. Dileyen onu da ekleyebilir. Birin yaptı.
1: Evet 5 ve 3 dedik ki ilk 2 isim Perga. 5 numaralı Perga ve 3 numaralı Zaza Enes. Ama at yazacaksanız 3 tane isim daha var. Bunlar 4 numaralı Karaköprü Ateşi, 8 numaralı Kandaş ve 2 numaralı Gönül Sarayı. 1 numaralı Yasin Ağa çıktığına göre 2 numaralı Gönül Sarayı da şablonu değiştirebiliriz abi. Son yüzükteki şablona da ekleme şansımız var. Bildirsen editör arkadaşlar onu o şekilde yaparlar yayından sonra. Ve 11 safkanın katıldığı şartlı 5 yamak 1 yarışındayız. 2. altının başlangıç ayındayız. 2000 metre kumda Color of Light ve İsyan Arzum ekür olarak koşacaklar 10-11. Ne diyorsun bu 11 safkan içinde kimler ön planda?
0: Şimdi son 5.liği Klein'in yanında olan Little Joe önceki 2 yarışında iyi derecelerle kazandı. 2100'de handikap 17'de 15 ile kazandı. Daha sonra 2016 ile yine Mehmet Mirbilgin ile kazandı. Biraz daha kilosu ağır olduğu için aslında aynı performansla koştu o günde. Daha sonra Klein'in arkasında 1900'de 2.02 ki bu pistte gayet çok da iyi bir derece. Beşinciliğiyle çok tatminkar bence. Bugün ben bir kez daha bu safkan kazanır görüşündeyim. Ama ciddi rakipler var. Son 2 yarışını kazanan hatta şöyle baktığımızda 6 yarıştır %100 ikili grafiği var. İkilden düşmüyor 6 yarıştır. Angel on the right. Bir numara Angel on the right. Öncelikli rakibi olacaktır Little John'un. Bunun yanı sıra 10 numara Color of Light eski gücünde olmasa da kalitesi malum İzmir pistinde iyi koşuyor. Ve 5 numaralı Muğla Adnan. Yine yavaş yavaş iyi yarışlar yapmaya başladı. Bu grupta o da şanslı bence. 4-1-15 benim önereceğim isimler. Sabah Canencan'ı sordum. Biraz ben bu safkanı bıraktım. Sürekli adından bahsettik ama tabelası hep ikinciliklerle dolu.
1: Evet, evet.
0: İkinciliklere alışmış. Ben yazmadım ama iyi durumda olduğunu yine bilgisini aldım. Dileyen ekleyebilir.
1: 4-1-15. 4 tane safkan önerdik. 4 numaralı Little Joe, Angel on the Right. 1 numaralı safkan. Son ikinciliklerden sonra iki yarış arka arkaya kazandı Ramazan'ın safkanı. Bakalım bugün ne yapacak? Sert bir gruba geldi. Little Berkay da Little Joe'ya geçmiş. Şimdi ben de bir programa bakınca gördüm. O da ilginç olmuş. Onu sorarız yayından sonra. Ama 4-1-15 bizim buradaki sıralamamız ama ilave edebilecek olan varsa 3 numaralı Canencan eklesin diyelim. Ve şartlı 4 koşuya. Dişlerin koşusuna geçelim. Günün 4. koşusu 1200 metre kumda koşulacak. 3 yaş Araplar 10 safkan koşuyor. Ne diyorsun buraya?
0: Evet, bu yarışta da benim favorim 8 numaralı Rüzgar İzi olacak. 3 yarış koştu. 3'ü de çok başarılıydı. İkincilikler, birincilikler ve derece olarak da gayet de tatminken. Son ikinciliği de 24 ile yapmıştı. Bu safran 60 kilo oldu. Bugün 57 kilo. 3 kilo daha da düştü. Artı bir de dilbağ takısı aldı. Ondan sonra yaptığı işlere baktığımızda da 1001.09 rahat, 55 rahat, 800'lü çok çok iyi duruma geldiğini de gösterdi. Bu safrandan bugün büyük bir ihtimalle de bir beyaz bayrak ayna yarışı da gelebilir diye düşünüyorum. İlk sıradan yazmalıyız. 6 numaralı Konç Çiçek'te Özcan Yıldırım var. Yine bu safkanda koşu dereceleri çok iyi. 1 numaralı Şahin Meltem son yarışını kazandı. Daha iyi yerlere gelecek. Şahin Tertaylar'ı da bu sene en az Afrika Önder kadar adından söz ettiriyor. Bu safkanda bence kuponlara yazılabilir. 8-6-1 benim ilk 3 sıradan önereceğim isim olacaktır. 7 numaralı Latife Sultan ve 4 numaralı Biba Hanım da sürpriz potansiyeline sahip isimler.
1: Evet, öncelik 3 safkandaydı Metin abi. 8-6-1, daha sonra 7 ve 4. Burada da 8 numaralı Münürtör'le başladık abi. 8 numaralı Rüzgar İzi'yle başladık. Rüzgar İzi yarışın favorisi ama AGF sıralamasında birbirine çok yakın isimler. Burada 8-6-1-7-4 bizim buradaki sıralamamız oldu. 5. koşuya geldik.
0: Büyük bir olasılıkla şu anda AGF'si düşük ama
1: kim abi? Biz yani AGF'yi değiştiriyoruz biliyorsun.
0: Görülüyor mu? İlerleyen saatlerde Rüzgar İzi %40'ı aşar.
1: O kadar yükselir diyorsun. Evet.
0: Tabii 40'ı aşar. Günün tek yazılacak isimlerinden biri. Sabah görüşmelerinde herkes de kazanır bilgisi verildi. Hmm. Ben de zaten bu safkanı kazanır tutuyorum. Büyük bir olasılıkla da %40'ı geçecektir. Biz de şimdi böyle söyledikten sonra yarış senede daha çok güven gelecektir. Evet. AGF'yi yukarılara çekeceğiz bugün. Rüzgar İzi.
1: Biz genelde öyle yapıyoruz abi. Bazı atları konuşuyoruz. Özellikle ön plan çıkarıyoruz. Onlar da AGF'si sonra yarış zamanı çok yükselmiş oluyor. Kısa bir araya gidelim abi. Sonra devam edelim.
2: At yarışlarının yeni adresi Son Düzlüğün sunduğu Foto Finish devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Milyoner'de e-spor heyecanı ara vermeden devam ediyor. Günün her saati e-spor karşılaşmaları canlı yayınlarla Milyoner'de. Sen de hemen Milyoner'e gel, e-spor heyecanına ortak ol. Sporla eğlendiğinin kadresi
1: Milyoner. Şampiyonla son düzlükte kazanır.
2: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1.000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
1: Şampiyonla son düzlükte.
3: İşinizde mükemmelliğe yer açın. Ford Custom 9+1 koltuk seçeneğiyle yolculuğu bir üst seviyeye taşıyor. Premium iç mekan detayları, konfor odaklı tasarım unsurları ve ileri seviye donanım özellikleriyle fark yaratıyor. Üstelik D2 yolcu taşıma belgesine de uygun. Siz de hemen bir Ford yetkili satıcısına uğrayın. Ford Custom'ı ve özelliklerini daha yakından tanıyın.
4: Reklam.
0: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
5: At yarışlarının yeni adresi Son Düzlüğün sunduğu Foto Finish devam ediyor.
6: Radyo Spor'dayız, Son Düzlüğün sunduğu Foto Finish'teyiz. Günün yarışlarını konuşuyoruz ki İzmir yarışlarını Metin Avacı ile birlikte değerlendiriyoruz. Günün 5. koşusuna kadar geldik. 5. koşuda da maiden bir koşu karşımızda. 3 yaş taraflar 1200 metre kumdalar. Erdağ, Kuzey'in Poyraz'ı, Ekürü ve Ekürler çok yüksek bir oran almışlar. Metin abi sen neler tutuyorsun burada?
7: Ben de bankomu burada Erdağ'dan yana kullandım tercihimi. İki yarışı da çok başarılıydı. Fezullah Avcı'yla üçüncü ve ikincilinden sonra bu kez işi biraz daha sağlam alıp daha tecrübeli Özcan Yıldırım'la yarışa katılıyor ilgilileri. Son yarışından sonraki durumu da çok iyi. Onunla ilgili bilgi de aldım. Kenter uzak yapar
6: bilgisi. Güzel abi, güzel bilgiymiş bu. Kenter
7: uzak. Aynen. Özcan yarışta öne çıkacak bir isim de yok. Özcan çıkacak öne. Rakipleri arkada, onun arkasında ikincilik, üçüncülük mücadelesi yapacaklar bana göre. Erdağ Bankomuz.
6: Erdağ Bankosu geldi Metin Abacı'dan. Günün 5. koşusu 2 altılı içinde kritik, güzel bir banko. 1 numaralı Erdağ. Yanına at yazmadık, banko olarak önerdik. Geldik 6. koşuya, kısa vadeli 6 yarışa. İlk altılıyı burada bitireceğiz. 1600 kumda bir yarışımız var. Burada da Bucalı Berat bir tık önde rakiplerine göre Febris'le birlikte. Sen kimleri tutuyorsun?
7: Evet, aradan gelmesine rağmen 5 ay aradan sonra bir ikincilik, ardından 2 tane birincilik eski gücüne ulaştı. Bu Safkan geçen yıl burada grup ve kısa vade yarışlarda çok başarılı yarışlar yapmıştı. Yine aradan sonra çok iyi duruma gelmiş, belli zaten yarışlarında bunu gösteriyor. Performansı her şeyle çok iyi, rakipler de uygun. Bucalı Berat yine kazanmaya yakın gördüğüm bir isim. 3 tane rakip var bende. AGF'deki oranlarda benim dünden yazdığım şeyle şablonla aynı çıkmış. 4 numara Febris, 3 numara My Star, 2 numara Grand Speed. Benim rakip gördüğüm isimler ama Bucalı Berat bir adım önde. Kombine bahislerde denenebilecek bir isim.
6: Evet, 1 numaralı Bucalı Berat Alican İnci ile yarış zaten daha önce de kazanma tecrübeleri var ki 3'te 2 yapmışlardı. 3 koşu 2 birincilik, son 2 koşusu birincilik olan Bucalı Berat favorimiz. Yazarsak Febris, Maystar ve Grand Speed dedik. 1 tek veya 1-4-3-2 gibi bir sıralamayla burayı da geçtik. Bir sonraki koşu yine Maiden, 3 yaş şarapların 1200 kumda koşacakları bir yarış. Burada da 11 safkan içinde Tınasefe bir tık değil, 2 tık şu an için AGF döndü ama kapanışta bu böyle mi olur, nasıl olur bilmiyorum. Birazcık daha karışık abi sanki bu Tınasefe'nin AGF'si bana biraz fazla geldi.
7: Evet, ben de öyle düşünüyorum. Yani sonuçta rakip aradım, baktım, ettim. Hiçbir tay böyle Tınasefe'ye yakın görülmüyor. Çok uygun bir grup. Yani burada da Maiden'dan çıkmasa bir daha zor çıkar. İzmir kurumda 39'u bayağı iyi üçüncülüğü. Bugün kulaklık takısı da çıkarılacak yarışta startla birlikte. Bir takı değişikliği bu şekilde olacak. 39'da yapmışken bugün kazananı Maiden'dan çıkar diye düşünüyorum ben de. Bir tek şöyle bakıyorum. Yani orijinal olarak baktığımızda Mert Adam'ın taylarında çok böyle başarı göremiyoruz. Yani çok böyle almışan bir orijin değil gibi geldi bana sanki. yaptığı yavrularına baktığımızda ya 10-15 yarış koşmuş, hala meydandan çıkamamış kardeşlerinin büyük.
6: Mert Adam da Kayızbert abi. Mert Adam Kayızbert'ten geliyor. Oradan baba yapmışlar.
7: Evet ama yani çok da aygırlığı başarılı. Yani
6: şu ana kadar evet göstermemiş kendini.
7: Dolayısıyla böyle orijinler gördüğüm zaman hep bir yerde takılıyor. İkinci, üçüncü tabelat oluyor. Biraz o tereddüt ettiriyor beni. Nitekim bunu daha önceki şeylerde de gördük, yarışlarda da gördük. Bir türlü meydandan çıkamıyor. Kendi grubunu bulsa bile takılıyor. Onun için ben burada biraz at yazma taraftarıyım. Çünkü bankolarımız var zaten yeteri kadar. Tınas Efe'nin rakipleri kimler olur? 11 numaralı Yiğit Nur öncelikle. Muhammed Mir Bilgin ile ve son dördüncülüğüyle ilk rakip olur. Daha sonra 7 numaralı Adı Yaşasın. 9 numaralı Elmas Gözlüm ve 10 numaralı Hatun Didem sürprizle değerlendirilebilecek isimler olacaktır.
6: Evet, 6-11-7-9-10 gibi bir sıralama. 6 numaralı Tınas Efe'yi tek yazmazsak biz yıkıp en azından sürprizi aramış olalım. 6-11-7-9-10 dedik buradaki koşuya, bu günün İzmir'de 7. koşusuna. 8. koşuya geldiğimizde handikap 15 koşu, dişlere ait bir koşu, 2100 metrede kumda koşulacak. 14 safkanın katılacağı koşuda sürpriz olma ihtimali en yüksek koşulardan biri gibi gözüküyor. Kapanış İzmir'de. Sen nasıl bir sıralama yaptın?
7: Evet, katılıyorum. Sürpriz olma ihtimali oldukça yüksek. Burada ben ilk sıradan önereceğim safkan 3 numaralı Derya Dil olacak. 4. 5. sırada puanlaya baktığımızda ya da AGF oranlarına baktığımızda. Ama grubunu buldu yine bu safkan. Bu tip gruplarda özellikle de önde rahatsız eden olmayan olduğu zaman böyle o yarışta kendi temposunu rakiplerine kabul ettirip bir beyaz bayrak aynı yarışı yapıyor. Ara ara kötü koşuyor gibi görülüyor ama sürekli önde gittiği için bozulduğunda bir anda yarışı bırakıyor. Tabela dışında kalıyor. Ama bu tip yarışlarda bakıyorsun 5-6 yarışta bir tane biri koyuveriyor bu şekilde. Tam da bu yarış ona göre bir yarış. Hem grup uygun hem önde fazla rahatsız edecek isim yok. Yarışında baktığımızda bu grupta en çok kazanan ismi Derya Dil. Diğer rakiplerine göre baktığımızda 68'de 8 birinciliği var. Çoğu buradaki safkanlar bir kere yarış kazanmış, iki kere yarış kazanmış. Yani yukarıda Özgün Sultan, Sosan Yıldız 4'er kere falan kazanmış ama buranın en tecrübeli, en fazla yarış kazanan, foto yönde geçen ismi Derya Dil. Her şey lehine. Derya Dil'den ben bugün beyaz beyazlık ayrı yarışı bekliyorum ama 11 numaralı Yol Gezene de baktığımızda da son yarışlarında bayağı bir aşama kaydetti. Buradan da bu safkan. Bugün mesafede uzaması da lehine. Biraz da kilo da düştü. Çok da ciddi rakip olacaktır. Derya Dil kaçacak. Tempoyu belirleyecek. Düzlükte arkasına yaklaşacak olan Yol Gezer ya geçer ya geçemez. 3-11 ben burada ikili bile oynamayı düşünüyorum. Küçük oyunlara da 3-11 diyorum. Geniş oyunlar için 1 numaralı Sosan Yıldızı, 2 numaralı Özgün Sultan ve 6 numaralı Samsat diyorum.
6: Yani buradaki sıralamamız 3-11-1-2-6 şeklinde oldu o zaman abi, değil mi?
7: Evet ama 3-11 dediğim gibi küçük oyunlara ve mişli oyunlara, eğer ki Erdağ Tek, Tınas Tefe Tek gibi böyle hani Bucalı Berat Tek gibi bir şablon yapıp bir 10 mişlik deneyim diyenler olursa burayı 3-11 geçerek burayı da azaltmış olabilir.
6: Evet, bir mesaj gelmiş abi şimdi, Hüseyin Bey yazmış ki Ponçik Dayı soruyor son koştaki. Ponçik Dayı'nın şansı var mı, ben tek yazıp kuponumu ona getireceğim demiş. Kumda çok iyi koşar diye bekliyormuş. Sen ne diyorsun, Ponçik Dayı yazmadık 5 safkan ama ekleyelim mi?
7: Yok, Ponçik Dayı kumda o kadar şey değil. Bugüne kadar 28 yarış koştu, kumda birinciliği yok safkanın. Bazı yerler çim ve sentetikte iyi koşan bir isim. Bir de eski gücünde değil safkan. Yani o eski ilk zamanlardaki Ponçik Dayı. Yok, biraz daha toparlaması lazım.
6: Evet, Metin Abacı'nın Ponçik Dayı düşüncesini de almış olduk. Ağzına sağlık abi, teşekkür ediyorum. Bol şanslar diliyorum sana bugün.
7: Ben teşekkür ediyorum. Tüm dinleyenlere bol şans diliyorum.
6: Teşekkürler. Evet, Radyo Spor'da Son Düz'ün sunduğu Foto Finish'teyiz ve İzmir'i Metin Abacı ile değerlendirdik ki İzmir tahminimizi bitirdik ama Son Düz'lükte kampanyalar bitmiyor. Altınız 5'te kalsa da 1000 liraya kadar iade sizleri bekliyor. 500 lira harcama hizmetiyle maksimum kazanabileceğiniz 1000 lira son düzlük puan var. 1000 TL son düzlük puan sizleri bekliyor. Bu ay sonuna kadar geçerli bir kampanya. Ay sonuna kadar, bugün ayın 1'inden ayın 30'una kadar kampanyamız geçerli ama tek yapacağınız şey ne? kampanyaya katılmanız gerekiyor. Çünkü aylık olarak bu kampanyalar yenilendiği için kampanya sayfasını açıp kampanyaya katılmanız lazım. Sondüzük.com'un kampanyalar sayfasını mutlaka inceleyin o yüzden. Yine Altılı Ganyan kuponlarına 100 bin liraya kadar ek kazanç var. Altılı Ganyan oynadınız, tutturdunuz. 100 bin liraya kadar ek kazanç alma ihtimaliniz var. Yine yeni üyelere, İlk defa kupon yapacak üyelere 2500 liraya varan hediye sondüzük.com'da sizleri bekliyor olacak ki bu kampanyaya katılmanıza gerek yok. Yeni üye olduğunuz, ilk defa kupon yapıyorsunuz, hemen hesabınıza günlük 500 lira, 5 günde de 2500 liraya kadar varan hediye sizleri bekliyor olacak. Yine sabit oyunlar, ihtimalli oyunlarda 250 bin liraya varan hediyemiz var. Yalnızca sabit ihtimalli oyunlarda geçerli bu. Oynadığınız kadar kazanıyorsunuz. Oynadığınız kadar hesabınıza ek yatırım oluyor. Yine banka komisyonu da yine sondüzük.com'dan ilk yatırıma banka komisyonu sondüzük.com karşılıyor. Evet, Metin Abacı ile İzmir'i konuştuk, İzmir'i değerlendirdik. Bir de şöyle üstünden ben de bir İzmir'in geçeyim ki ikinci bölümde yani buçuktan sonra 11.30'dan sonra Serkan Çömez'de hem Ankara'yı hem Diyarbakır'ı konuşacağız. Ama İzmir'i bu kalan sürede bir daha ben değerlendirmeye çalışayım. Benim gördüklerim, benim tutuklarımı da sizlere aktarayım. İzmir'de birinci koşu bir şartlı 4 yarış. Burada da 3 numaralı Kar Savuranlı var. 2000 metreyi kazanmıştı son Kocaeli yarışında. O yarış gayet iyiydi. Güçlü ataklarıyla formunun en tepede olduğunu göstermişti ki... Kilosu da bugün 57. Safkan'ın bugün de kilosu 57 ve Demir Nihat'tan bahsediyorum. Demir Nihat 3 numaralı Safkan. Satış 1 koşusunu İzmir'de kazanmıştı. Muhammed Birbilgin'le kazanmıştı. Ve aynı takılarıyla devam ediyor. Bugün 57 kilo ile start alacak ve üzerinde de Kürşat Yılmaz var. Bugün özellikle çok iyi koşmasını beklediğim isimlerden biri Demir Nihat. Yükselen bir

0: var. Yine ciddi rakibi 5 numaralı Çağdaş Alaçat olacak. Çağdaş Alaçat'ın da bir türlü idmanlarını yarışa yansıtamadığını görüyoruz. Birincilik alamadığını görüyoruz. Muhammed Birbirgin'le iyi anlaşmasına, devamlı Muhammed Birbirgin'le koşmasına rağmen bir türlü kendini birinciliğe atamayan bir isim. AGF'de bu iki isim ön plana çıkmış. 3 numaralı Demir Nihat ve 5 numaralı Çağdaş Alaçat. Daha sonra 6 numaralı Kayaların Şahı Ali Can İnci ile koşacak isim. O da zor kazanan bir isim. O da 2-2-3-4 yaptı. Son 4 yarışında tabela içinde yer buldu ama kendini birinciliğe atamadı. Bugün bakalım ne yapacak bu üçlü. Zor kazanan bu üçlü AGF'nde ilk 3 sırasında çıkmış. 3-5-6 kuponlarda olmalı. Yazarsanız bir 9 numaralı Koçbaşı sürprize, çok sürprize yazılabilir ve 2 numaralı Anka Ateşi zaman zaman etkili koşan bir isim. Bugün ne yapacağını bilmiyoruz. Bakalım bugün neler göreceğiz Anka Ateşi'nden. Ters bir yarış yapabilir çünkü grup çok uygun. İkinci koşu bir maiden, ilk yarışını kazanmak için 3 yaşlı Araplar sahnede olacaklar. 1200 kumda 9 safkan. 1 numaralı safkan yarıştan çıkınca 9 safkan kaldı. Ve burada da 5 numaralı Perga ile başlayacağım. Metin abi de ilk at verdi Perga'yı ki o ikinci tamamladığı yarış gayet etkiliydi. Bursa'da, Maiden'da 1400 kumda ikinci kalmıştı. Ve o gün gayet güzel koşmuştu. Bugün Dikenci Kekürsü'nün en iyi anlaşan bilen jokeylerden biri Nurettin Şen üzerinde. Son yarışında olduğu gibi bugün de safkan öne yakın gidip sonlarda yapacağı etkili ataklarla kazanabilir. Zaza Ender, Zaza Enes, Mustafa Pek Tepek'le start alacak bir ikinci. Start aldığı iki koşuda ikinci ve dördüncü olmuştu. Mustafa Çiçek'le bugün start alacak. Tabii ki jokey farkı çok etki edecek. Mustafa Çiçek bugün safkana bir tık daha katkı sağlayabilir. Bu Gelibolu yavrusu 1200 kumda bugün kazanabilir ki geçen hafta yarışı kötü değil. Ama şartlı 19 yarıştı o. Bugün bir tık daha iyi koşma ihtimali var. Ama yine dediğim gibi burası da vasat safkanların katıldığı bir yarış. Burada da sürpriz olma ihtimali var. Özellikle 2 numaralı Gönül Sarayı. Son iki yarışında dördüncülük, üçüncülük elde etmişti. İlerleme var. 2 numaralı Gönül Sarayı yazılır ve Karaköprü Ateşi Kocaeli Kumu'ndaki 1400 metre yarışta ikincilik yapmıştı. Yine değerlendirilmesi gereken isimlerden biri olabilir. 5-3-2-4 buradaki sıralama olarak değerlendirilebilir. Angel on the Right 1 numaralı safkan Berkay Bülbül'le start alıyordu devamlı. Bu sefer yamak bir yarışında şartlı 5 yarışta Sinan Akşın üzerinde sordum ama mesaj gelmedi Ramazan'dan, ona da selam olsun, şansı bol olsun. Öncelikle yine ben Angel on the Right'ta veriyorum ki mevcut durumunu koruyor. İşi de gayet güzel, 38-25.5 olmuş. Uzun mesafeye ilk defa çıkacak olması, 62 kilo taşıması bir küçük soru işareti yaratıyor. Onun için yanına rakiplerini de yazacağız. 3 numaralı Canen Can, 5 numaralı Muğlalı Adnan ve 4 numaralı Little Joe'yla 1-3-5-4 ile bu koşuyu geçelim. 3. koşu 2. altının başlangıç ayağını sağlama alalım. Sonra bir rüzgar izi var. Rüzgar izi gerçeği var. Afrika Ender temsilcisi 3 yarış koştu İzmir'de. Maiden'dan 2. ilk ayrıldıktan sonra şartlı 19 kazandı. Sonra 3 şartta dişlere ait bir yarışta 2. oldu. Bugün yine dişlere ait bir yarışta start alıyor ama şartı 4'te start alıyor. Son yarışında bir Eda'ya geçilmişti. Latife Sultan ve Aman Kızım'ı buradaki rakiplerini geçmişti. Ama bir Eda o gün rahattı. Rüzgar izi bugün bir aksilik olmazsa kazanabilir. Ama burada bir tane yanına rakip tutuyorum, o da 1 numaralı Şahin Meltem. Bu Şahin Meltem Berkay Bülbül'le çok ters bir yarış yapabilir. Şahin Ter yavrusu son kazandığı, Berkay'la kazandığı şartlı 19 yarış gayet iyi. Erdoğan'ı geçmişti. Erdoğan bir sonraki koşta bizim bank olarak önereceğimiz isim, Erdoğan'ı geçmeyi başarmıştı. Yani burayı da 8-1 şeklinde geçebiliriz ki 5. koşuya meydana geldiğimizde de Erdoğan bankosu dediğim gibi 2 yarıştır harika işler yapıyor. Bugün üzerine birazcık daha koyar Özcan Yıldırım'la kazanır. 5. koşta 1 numaralı Erdoğan Banko olabilir. 6. koşu kısa vade 6 yarış 1600 kumda Febris ve Bucalı Berat'ın çok ayrıldığı bir yarış gibi görünüyor. Burası da bu ikili arasında bitecekmiş gibi. öncelikli olarak görünüyor. Fabris benim bir tık daha ön plana çıkardığım isim. Kısa vadede 6'da son yarışında ikinci oldu. The Admiral'a geçildi. Buradaki rakibi Meister'ı geçmişti Fabris. Bugün şansı yüksek. 4-1 yazalım. Burayı da bu şekilde geçelim. 7. koşu Maiden'da ben öyle çok Tınas Efe tarafında değilim aslında. 11 numaralı Yiğit Nur tarafındayım ki bu safkanın iki yarış gördükten sonra artık kendini çok toparladığını, yaptığı işlerde de çok değiştiğini düşünüyorum. Temmuz ayının başında o yapmış olduğu çalışması son işinde, son yarışında 25 liraya kadar bir ganyanla çok güzel bir performans sergilemişti. Bugün 11 numaralı Yiğit Nur benim ilk sırada önereceğim isim. Sonra 6 numaralı Tınas Efe ve çok büyük bomba beklediğim 2 numaralı Kral Çınar. Benim buradaki sıralamam 11-6-2 şeklinde olacak. Günün son koşusu 8. koşusu çok sürprize açık bir koşu. 11 numaralı Yol Gezer ve 2 numaralı Özgün Sultan. Her ne kadar AGF sıralamasında ilk 2 sırada yer almış olsalar da 3 numaralı Derya Dil, 1 numaralı Sosan Yıldızı ve 5 numaralı Ergen de yazılması gereken isimler olarak benim notlarımda var. Yani benim buradaki sıralamam 11-2-3-1 ve 5 şeklinde oldu. Şimdi kısa bir araya gidelim. Arkasından Serkan Çömez'le Ankara ve Diyarbakır'ı değerlendirelim.
1: At yarışlarının yeni adresi Son Düzlüğün sunduğu Foto Finish devam edecek.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
4: Kazancım Net, Sigortam Net.
5: Radyo Spor.
6: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
7: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
8: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
9: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
8: Şampiyonla son düzlükte.
2: Radyo Reklam.
1: At yarışlarının yeni adresi Son Düzlüğün sunduğu Foto Finish devam ediyor.
0: Evet, tekrar birlikteyiz. Radyo Spor'dayız. Son Düzlüğün sunduğu Foto Finish'teyiz ve günün yarışlarını konuşmaya Ankara ile devam edeceğiz. Ankara'da kim var kattığımızda? Serkan Çömez var. Serkan, hoş geldin.
10: Merhabalar Ufuk abi, sesimizi ulaştı tüm noktaya saygı ve sevgilerimi sunuyoruz. Hem Ankara hem Diyarbakır alev alev. Özellikle evet. Diyarbakır'da inanılmaz yüksek bir ikramiye bekliyorum kendi adıma. Ankara'da da aynı şekilde, onda da çok cazip isimler var. İstihbaratımızı yaptık, gerek kişilerle görüştük. Kendi bilgi birikimimizle birleştirip sonuca gitmeye çalışacağız abi.
0: Evet, Ankara bugün güzel bir yarış programı var. Sen de yazmışsın zaten. 9 program, 9 koşulu bir yarış günü. Ve senin sondüzlük.com'da yayının Diyarbakır. Yani oradaki yorumun ve tahminin Diyarbakır ama Ankara'yı biz burada konuşacağız. Başka yerde de bulamazsınız. Ona göre notunuzu iyi alın diyelim. Ve Ankara'ya başlayalım. Handikap 16 koşu 2200 kumda. Cinderella'nın 1 numara safkanın koşmayacağı bir yarış var karşımızda. 9 safkan kaldı. Ne diyorsun? Nasıl başlıyoruz buraya?
10: 2+5 şeklinde 7 isim yazacağım. Çünkü gerçekten burada sürekli birbirlerini geçebilecek güce sahip isimleri bir araya gelmiş. Bu bağlamda ön tarafta Drexler, Ketu'da baktığımız zaman ön taraflarda tempo yapabilecek isimler ki ara ara tabii beyin de ön taraflara gittiğini biliyoruz. Bu bağlamda özellikle uzun mesafeleri her ne kadar bir dolu bir boş gibi görünse de özellikle burada geçmiş olduğu 15 handikaplı yarış vardı. Cezzar Bey'i, Harşit Bey'ini, Boğaziçi Bey'i, Rüzgar Su gibi isimleri geride bırakan Kars Avrunlu'yu ilk sıraya yazdım ki özellikle İsmail Yıldırım'ın son zaman performansı gerçekten çok kıymetli. Hem İstanbul'da kazandığı Şahi'yle, ondan sonra Dekantmen'le ikinciliği, Alünlü adlı Ankara'daki ikinciliği, bence İsmail Yıldırım özellikle kilosunun da ağır olup ağır kilo olarak net kurşunsuz binmesi büyük avantaj sağlıyor. İlk sıraya yazdık. İkinci sırada 7 numaralı Cezar Bey diyeceğim ki Cezar Bey'in de özellikle uzayan mesafelerdeki etkinliğini biliyoruz ki son yarışında sentetik pistte İstanbul'da 16 antikap bir yarıştı ki o gün de baş farkıyla geçilmişti bu formuyla. Ön tarafta özellikle temponun yüksek olduğu her noktada sonlarda ilk kez bir araya gelecek çok iyi Mahsun Turan'la kendine avantaj sağlayacaktır. 3-7 öncelikle rakip hanesinde 5 numara Tabip Bey ile devam edeceğim. 36 günlük arada ki üst üste gelen yarışlar sonrasında bence iyi bir araya gitti ki o da yeterli hazırlıklarını yapmış. Bu yarışa geliyor. Tabip Bey'in de uzun mesafedeki etkinliğini biliyoruz. 3. sıraya onu yazdım. 4. sırada 6 numara Ketuda. Yani bir uzun bir kısa koşmamış olsalar, bu yarış uzundan uzuna geliyor olsa çok daha farklı konuşabiliriz ki son yarışında özellikle kazanır da kaybetti. Kısa vadeli bir yarış vardı. Sonlara kadar ön tarafta gelip sonlarda mücadelenin içinde kalmaya çalışsa da dördüncülüğü gayet iyiydi. Bugün ön taraflarda ya Drexler'ın arkasına yatacaktır ya da Drexler'dan ısrar edip önde liderliği alacağı yarışta onu da yazmakta fayda var. 4 numara Drexler yine ön taraflarda tempo yaptığı yarışlarda çok daha etkinliğini bildiğimiz bir isim. Bugün eğer önde Ketuda onu biraz boş bırakırsa ki olabilir kulvar avantajından dolayı çünkü dışından çıkıyor daha iyi gelip önünden liderliği alabilir. Bir beyaz bayrak aynı yarışı ondan bekleyebiliriz. Yine boş kilosuyla Taha Coşkun'la son yarışları çok iyi olan 9 numara Rüzgar Su ve son yarışını kazanırken görüntü olarak beğendiğim 10 numara Büyük Sultan deyip burayı 3-7 çizgi 5-6-4-9-10 şeklinde geçmek istiyorum abi.
0: Evet 3-7 öncelik kar savurandı ve Cezzar Bey öncelikli ama 5-6-4-9-10 gibi bir ilavemiz var. Geldik meydana ikinci koşuya ki 1600 şimdi koşulacak bir yarış. Sever Bey, Güneş Mila, Karalev bunlar Beşir Kaya'nın atları. 3 tane ekürümüz var. Sen kimleri tutuyorsun?
10: Ben bir alternatif tek var. O da özellikle son yarışındaki ikinciliğini çok beğendiğim bir isim ki Çin pistte çıkıyor bugün. Baktığınız zaman Çin pisti yapacak bir pedigriye sahip. Bugün kapalı gözlük ilavesiyle geliyor ki özellikle son galobunda 55 galobunda müthiş görünüyordu. O gün yanında bir üst grupta koşan isimle yapmıştı. Baktığımız zaman bugün için o Ketuda'yla olan galobun çok kolaydı yani. Ketuda'nın yanında çok iyi görünüyordu Herkül Bey. Ben kazanması normal sonucu olacağını düşünüyorum. İlk sıraya onu yazdım. Alternatif olarak da değerlendirebiliriz. Rakip hanesinde hayatın ilk startında sentetik pistte start çıkışını iyi alsa da yanındaki isimden etkilendiği için gerilerde kalıp sonda bariyerden yaptığı etkili ataklarıyla kendi halinde bir üçüncülük elde eden bugün Gökhan Kocakaya'yla start alacak 9 numaralı Harem Güzeli ki annesi Canım Çiğdem de Çin pistteki etkinliğini ve kısa bir sprinti vardı ama çok etkili bir isimdi. Onu da mesafe uzamışken ihmal etmemek gerektiğini düşünüyorum. Son olarak da buranın sürprizini çok cazip bir isim olan 3 numara Ataeri'den bekliyorum. Ben annesi Süpa'nın özellikle Yılma Başar, Ender Efe gibi, Dede Sabri gibi çok üst düzey isimlerle anne baba bir kardeş olduğunu bildiğimden ötürü ben kalitesini sağa yansıtacaktır. Ataeri ilk kez Velat Demir'le bir araya geliyor. Onun da sürpriz şansı var. Ben 4 çizgi 9-3 şeklinde burayı 3 isimle geçeceğim abi.
0: 4 Herkül Bey, ben de galobunu seyrettim. Çok beğendim. Gelibolu yavrusu burayı kazanmaya aday dedi Serkan Çömez. 9-3 2 tane de rakip var. 3 numara özellikle çok sürpriz. Geldik ki 3. koşuya. 7'li plase 7'li ganyan başlangıç ayağına şartı 4. Dişiler 2000 metre kumdalar. 9 safkan var. Söz sende.
10: Ben burada net bir banko önermek istiyorum. Baktığımız zaman 56 günlük aradan gelecek olan bir ateşim var. Ki ateşim de özellikle böyle ön taraflarda tempo yaptığı yarışlarda çok daha etkin olduğunu görüyoruz. O bu 56 günlük arada 4 tane 1000 metre, bir tane 800 metre ve çok sayıda 600 metre galoplarını da görüyorum. Ben özellikle her gün üstüne koyarak geldiğini görüyorum idman pistindeki işlerinde. Ben Ercan Çankaya 2 start bugün Arzu Dar'ın da 154 günlük aradan geliyor olması. Ateşim kadar seri olmadığını da göz önünde bulundurarak bugün ateşim ön tarafta tempo yapacağı yarışta bir beyaz bayrak aynı yarışı yapacaktır. Ben de net banko.
0: Üçüncü koşuda net bankomuz 8 numaralı ateşim oldu. Ercan Çankaya'yla beyaz bayrak aynı yapmasını bekliyoruz. Dedik geldik dördüncü koşuya. Şartı 4 dişiler 1900 çimdeler. İkinci altının başlangıç ayağında 9 numaralı Forlon ve 11 numaralı Koca Hanım. Ekürü koşacak Salih Çelik, Ahmet Çelik bir müşekkürlere. Ne diyorsun burada, kimleri tutuyorsun?
10: Ben burada 4 isim ama sonrasında da bir soru işareti koydum. Özellikle ön tarafta Lavsi, Mahal gibi, Makul gibi ön tarafta tempo yapmasını beklediğim isimler var. Tempo yükseklere çıkacaktır. Bu bağlamda özellikle burada koşmuş olduğu bir 1900 metre kazandığı bir yarış vardı. 5 şartlı mücadele. O yarışta Gengar'ı, Lahafa'yı, Sekretimeci geride bırakan bir Cerveiro'nu görmüştük. Ben Cerveiro'nun özellikle bu tip süratli giden yarışlarda sonlarda çok etkili gelip kazanmasını bekliyorum. İlk sıraya yazdım rakip hanesinde Koca Kaya'yla çok uyumlu bir birlikteliği olan ve 6 aylık aradan sonra görmüş olduğu yarışlarında artık kazanacak kıvama geldiğini düşündüğüm son 1003 kolobunu da çok beğendiğim Melendi Maya ilk ciddi rakip olacaktır. Daha sonra her ne kadar 147 günlük aradan geliyor olsa da özellikle baktığımız zaman dişlik yarışında da fena bir görüntü ortaya koymuyor. Grand Trapis, idman pistinde iyi gördüm. Ben özellikle uzun galoplarla bu yarış hazırlanmış olması büyük avantaj sağlayacaktır. Ve de Tapiş'in de tercihi. Gerçi daha önce 5 kere hiç kazanamadı ama çok etkili yarışları vardı. Uygun rakipleri yanında onu da yazdım. Son olarak da Gengar diyeceğim. Burayı 3, 7, 10 ve 5 şeklinde geçeceğim abi.
0: 3, 7, 15 dedin ama bu soru işareti de koydun sonuna devamına. Burası evet. Sürpriz olabilir. Zor bir ikinci altı ganyan başlangıç koşusu gibi görünüyor. 3, Cerveiro'nun 7, Melendi Maya, 10 numara Grand Trapis ve 5 numaralı Gengar. 4 safkanla, 4 öncelikli safkanla geçelim diyelim ve 5. koşuya meydana gelelim. 1600 şimdi. Tabii çim performansları merak edilen isimler de var içlerinde. Sen nasıl bir sıralama yaptın?
10: Yani baktığımız zaman süper oğlan gerçeği var abi. Aslı Dilan özellikle Baba Mevlüt'ün, yanlış hatırlamıyorsam ana baba bir kardeşiydi yine Siyah Bulut'ta. Josh Tigerlars orijinli.
0: Evet.
10: Aslı Dilan annesi mesafeye çıkıyor. Bu mesafeleri en iyi koşacak isim 4 numara süper oğlan. Yani şu Arken Merk'in son yarışı şey olmayaydı, bunun yanına kesinlikle süper olan yanına at yazmazdım ama Arken Berk'in son yarışı iyi oluşu, Müslüm'ün de deklare olması beni biraz aslında korkuttu. Eğer cesaret edenler varsa ben mesafeye çıkacağını gördüğümüz 4 numara süper olanın bu rakiplerini geride bırakmasını bekliyorum. Tek rakip yazacağım, o da 1 numaralı Arken Berk. Son yarışındaki hem genel performansı çok iyiydi hem de yani üstüne koyarak geliyor. Ben kazanılacağı yarıştan ikinci ayrılan Arken Berk'in bu kez meydana veda etmeye yakın olduğunu düşünüyorum. Hatta sabit ihtimalli bahislerde sıralı ikili kombinasyonunda yapılabilir. 4-1-1-4.
0: 1-4-4-1 sabit ikilileri de yapabilirim. Ben de orada seninle konuşurken şu ana kadar senin konuşmalarından çıkardığım 3 tane safkan var. Bir tanesi 4 numaralı Herkül Bey, diğeri 8 numaralı Ateşim, diğeri de 4 numaralı buradaki süper oğlan. Üçünü kombine yaptım, 11,5 lira tuttu, 11,54 tuttu. 11.54 güzel oran. Evet, 11.54 3 hatta 11.54 oran güzel. Onu da şimdi oynayacağım. Herkül Bey, Ateşim, süper olan 3 tane Serkan Çömez'in bankosu oldu. Benim kafamdaki bankosu. Yani şu ana kadar anlattıklarından çıkardıklarım bunlar. Geldik ki bir sonraki koşuya. Burada da 6. koşu uzun yayla koşusu. Bugüne kadar Türkiye'de koşulan en uzun yarışlardan biri. 2800 metrede koşulacak yarışlardan biri. Ne diyorsun? 6 safkan dekleri olmuş. Anşpa var. Anşpa'nın son yarışı bir hayal kırıklığıydı. Burada kimleri tutuyorsun?
10: Yani 4 numara Anşpa'yı kazanmaya yakın görüyorum. Sebeplerine gelecek olacak. Son yarışında özellikle ön tarafta çok yüksek tempoya çıkarttılar. Arka gruba hiç bakmadan kendilerine birbirine üstünlük sağlamak adına önde bence gereksiz bir tempoydu o gün için. Bugün baktığımız zaman yarışın gidişatına Death State All dışında ön taraflara gidecek bir isim göremiyoruz. Hepsi beklemeyi tercih eden isimler. Ben Anşpa'yı kazanmaya yakın görüyorum. Özellikle bu ismin de kazanması benim için normal sonuç olacaktır. Rakip hanesinde 3 numara Torun'un Yusuf diyeceğim. Ankara pistinde ilk kez koşuyordu ama İşte İzmir Çim'i kapanınca İstanbul, Bursa giden bu isim genel performansı çok iyi. Ama işte buraya geldiğinde rakım farkından dolayı genellikle ilk yarışlarında böyle aman aman istenilen performansları gösteremiyorlar. Daha önce gelip burada bir iki galop yapmış olsaydı daha farklı şeyler söyleyebilirdik ama ilk kez çıkıyor olması, ikinci sırada yer verdim. 3 numaralı Torunum İspa.
0: Serkan, çok kısa Fenerbahçe Spor Kulübü'nün Yüksek Divan Kurulu toplantısı var. Bir kısa bir canlı yayına gitmemiz lazım. Tamam. Bir araya gidiyoruz.
1: Radyo Spor. Radyo Spor. Canlı yayın.
11: Değerli taraftarlarımız, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Şimdi göreve geldiğimiz 21 Eylül 2025'ten itibaren ki 8 aylık süreçte nasıl bir finansal yönetim modeli izlediğimiz konusuna geçmeden önce göreve başladığımız tarih itibariyle kulübümüzün 8 aylık yani 2025-26 dönemi sonuna kadar olan finansal durumu hakkında bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Bildiğiniz gibi 21 Eylül'de biz iş başına geldik. İlk baktığımız şey tabii nakit akışı oldu. Her yönetim gibi ne kadarlık bir paraya ihtiyacımız olduğunu görmek istedik ve bizimle paylaşılan çalışmada 190 milyon euroluk bir nakit açığıyla karşılaştık. Yani aylık 24 milyon euro bir nakit açığından bahsediyoruz. Şimdi geleceğim. Bunun finansmanı ile ilgili de eski yönetimimiz tarafından atılmış bazı adımlar vardı. Ondan da bahsedeceğim. Kesinlikle onlara da değinmeden olmaz. Ama günün sonunda biz 24 milyon euroluk bir nakit açığıyla karşılaştık. Aylık. Şimdi geçen yıl biliyorsunuz Eylül'de bir seçim yapılmıştı. Orada bu 3 madde vardı meşhur. Seçimli genel kurulda bunlar reddedilmişti. Bu bizim bankadaki bloke bakiyemiz. 44 milyon euro bankada bloke bir para vardı ve gayrimenkul projelerini akamete uğratmıştı. Bloke bakayı da kullanamıyorduk. Eylül sonu itibariyle bizim 26 milyon euroluk bir futbolcu maaş, bonservis ve kiralama ödemesi UEFA borçsuzluk yazısı için yapmamız gerekiyordu. Ve kulübün her türlü gelirinin yarısı yani bilet, kombine, loca, futbolcu satışları, yayın hakları, feneryum satışları hatta yaptığı sermaye arttırımından dahi gelen paranın yarısına bankalar tarafından el konuluyordu. Ve bunlara faiz işletilmiyordu. Şimdi peki bu süreçte biz durum bu. Peki biz bu süreçte nasıl aksiyon aldık? Burada anlatacağım bu arada arsa ihaleleri ve sermaye arttırımı konusunda önceki yönetimimiz döneminde yapılan planlamaların ve atılan adımların da işlerimizi kolaylaştırdığını ve bu süreçlerin doğru bir şekilde yönetilmesine büyük katkı sağladığını vurgulamak isterim. 2025'te bir olağanüstü genel kurul yaptık. Burada bu 3 maddeyi paylaştık. 3 madde için onay aldık daha detaylı paylaşarak. Sermaye arttırım konusunda bir yetki aldık. 44 milyonluk bakiyeyi serbest bıraktırdık böylelikle. Bunun büyük bir kısmını kredi ödemesinde kullandık. Bir kısmını da kulübümüzün bırakımına, kulübümüze bırakılmasını sağladık. Eş zamanlı emlak konutla bu gayrimenkul ihale süreçlerini devam ettirdik. Burada gerçekten bir seferberlik içinde çalıştık. Ve bunun neticesinde 30 Aralık 2026 tarihinde ilk ihalemiz kolej arazisi 9.3 milyar bedelle satıldı. Bundan 6 milyon euroluk bir bedel peşin tahsil edildi tarafımızca. Kalan tutar ise yine 296'lık %10'luk peşinat tutarı ise Ağustos'ta ödenmesi konusunda mutabık kalındı ve mevcut yönetimimiz tarafından hali hazırda tahsil edildi. Söz konusu ihaleden kulübümüze gelecek ilave tutar 2.4 milyar TL'dir. Yani yaklaşık bugünün parasıyla 44 milyon eurodan bahsediyoruz. Bu rakam asgari rakam satışların fiili durumuna göre daha da yükselebileceğini söylemek isterim. Diğer bir konu sermaye arttırımı oldu. Ödenmiş sermayeyi 1.250 milyar TL'den 6.25 yani 1.25'ten 6.25 milyar TL'ye çıkardık. Ve bu süreçle o dönemde yine o sermaye artışından 75 milyon euroluk bir girdi sağladık. Bu paranın 70 milyonuyla bankalara kredi ana para ve faiz ödemesini yaparak kulübü Bankalar Birliği'nden çıkardık. Böylelikle bankalarda bulunan tüm temlik, ipotek ve blokelerimiz çözülmüş. Fenerbahçe Spor Kulübü finansal bağımsızlığını ilan etmiş oldu. Daha önce biz bunu yapmadan önce her yıl bankalara yaklaşık 35-36 milyon euro düzeyinde faiz ödeniyordu. Ve sözleşmeye göre 2030 yılına kadar da 2026-7, 27-28, 29 dönemleri dahil her yıl 35-36 milyon euro daha faiz ödenecekti. Bizim yaptığımız bu Bankalar Birliği'nden çıkmakla 2030'a kadar her yıl ödeyeceğimiz bu rakamdan bir kere kulüp kurtulmuş oldu. İlave olarak kulübün tüm gayrimenkulleri, senetleri ve hisseleri de bankalara rehin ve ipotek edilmiş haldeydi. İşte Bankalar Birliği'nden çıkış sürecini bu sebeplerden dolayı finansal bağımsızlığımızın ilan edilmesi olarak ifade ediyoruz. Yine bu süreçte sermayeyi, kayıtlı sermaye tavanını, yani yönetim kurulunun kendiliğinden yükseltebileceği sermaye miktarını 6 milyar 250 milyondan 32,5 milyar TL'ye çıkartarak yönetim kuruluna Futbol AŞ'nin sermayesini arttırabilme ve kulübe ilave kaynak sağlayabilme imkanı yarattık. Diğer bir şey Ülker Arena arazisi, o da biliyorsunuz Ocak 2026'da ihalesi yapıldı. 30 milyar 20 milyon liraya tahsilatımız, ihale bedeli sonuçlandı. 2.3 milyar TL'si bunun, yani 45 milyon eurosu kulüp tarafından tahsil edildi. Geriye kalan 3.1 milyar TL, yani 57 milyon euro ise bundan sonraki yönetimler tarafından tahsil edilecek. Dolayısıyla bu iki araziden, arazi ihalesinden bizden sonraki dönemlere kalan toplam rakam yaklaşık 102 milyon eurodur. Pasolik'te 2025'te bir anlaşma yaptık. Evet, 10 milyon euro bir imza parası aldık. Bu konuya çok kısa, Sayın Başkanım izin verirse, önden yapılan tahsilatlar ile ilgili çok kısa bir değinmek istediğim bir kısım var. Orada tekrar geleceğim. Ama şunu söyleyebilirim, bu 10 milyon euro bugüne kadar Pasolig'in ödemiş olduğu en yüksek rakamdı. Biz geldiğimizde zaten kulüpte de bunun 6 milyon euro civarında, hani bitmesinin iyi olacağı şeklinde bir şey vardı. Biz bunu 10 milyon euroya tamamladık. Bu QNB yine erken tahsilatlar içinde geçen, bu tamamen bizim yönetimimize ait bir proje. Gelecek dönemlerde biz kulübe geldiğimizde zaten böyle bir gelir beklentisi de kulüpte yok. Dolayısıyla bu projeyi biz kendimiz geliştirdik. Bizim zaten seçim taahhütlerimizden bir tanesidir. Bankacılık Service as a Banking diye geçiyor. Bunun neticesinde 7 milyon euroyu kendi geliştirdiğimiz proje neticesinde tahsil ettik. Yine bizim yönetimimiz döneminde Türk Hava Yolları'nın içinde bulunduğu 24 farklı yeni markayla reklam, sponsorluk ve barter anlaşması yapıldı. Ve bir önceki döneme göre euro bazında %46, yaklaşık 27,5 milyon euro. Bir önceki döneme göre yaklaşık 27,5 milyon euro ilave sponsorluk geliri sağlandı. Feneryum yaklaşık 4 milyar TL satış rekoru kırdı. 4 milyar TL 80 milyon euroluk bir satış yaptı. O da cirosunu TL bazda %62, euro bazda %23, adet bazda da %15 arttırdı. Şimdi bu borç şeyine bir gelmek istiyorum. Tabii burada şey yansıtamadığımız için buradan okuyabildiğimi söyleyeceğim. Dikkatli dinlemenizi rica ediyorum. 21 Eylül 2025 tarihinden 31 Mayıs 2026'nın sonuna kadar olan 8 aylık dönemde kulübün finansal borcu sıfırlanırken ticari borcu ise 6 milyon euro azalmış ve toplam finansal ve ticari borç tutarı 89 milyon euro azalarak 276 milyon eurodan 187 milyon euroya düşmüştür. Bu sonuç finansal ve ticari borç tutarında euro bazında %32 oranında bir azalmaya denk gelmektedir. Bu rakamın kulüp borcu nereden nereye geldi, borç nasıl yönetildi diye sorulduğunda en doğru ve gerçekçi yanıtı gösteren rakam olduğunu değerlendirmekteyim. Çünkü borcun temel kaynakları finans kurumlarına, bankalara olan borçlar ve asıl faaliyetlerden dolayı tedarikçilerinize olan borçlardır. Bu uygulamada banka borcu ve piyasa borcu diye adlandırılan iki kalem. Örneğin bu bonservis borçları, çok konuşulan borçlar, ticari borçlar içinde yer alır. Gördüğümüz gibi euro bazında %32'lik, toplamda da 89 milyon euroluk bir 21 Eylül'e göre, 21 Eylül 2025 tarihine göre bir azalma var. Çünkü 31 Mayıs 2025'e bakmamak lazım. Aradaki 3 ay, 4 aylık dönemde işte seçimin de etkisiyle çok ciddi bir transfer tabii hamlesine girişiliyor. Şampiyonluk tabii ki bekleniyor. Dolayısıyla yani o 3-4 aylık dönemde finansallar çok değişiyor. O yüzden biz ilk geldiğimizde 21 Eylül'e göre hemen bir bilanço çıkarttırdık. Şimdi bu kalemlerin dışında baktığımız zaman bilançoda borç ve yükümlülük olarak görünen tutarın %22'si Ali Bey'e olan ve kendisinin geri almayacağını beyan ettiği, hatta yazılı olarak bunu ifade ettiği borçtur. Dolayısıyla bunu dışarıda tutalım. Geriye kalan borcun da çok büyük bir kısmı bu peşin tahsil edilen gelirlerden oluşuyor. Yani bunlar aslında üçer aylık dönemlerde otomatik olarak bilançodan gelir yazılmak suretiyle düşülüyor. Bu bilanço tekniği muhasebe açısından getirilmiş bir şey. Dönemsellik ilkesi gereği olarak kendi döneminde gelir yazılıyor. Önden gelir alınmış. Zaman geçtikçe 3 aylık dönemler, çeyrek dönemler, bilanço dönemleri itibariyle geçen kısma isabet eden önden alınan gelir kısmı otomatik borçlardan düşüp gelire aktarılıyor. Dolayısıyla nakit olarak bir ödenme söz konusu değil. Ama biz onu da dikkate alsak, bu 21 Eylül'den 31 Mayıs'ın sonuna kadar olan bu 8 aylık dönemde kulübün konsolide, yani borç ve yükümlülükleri, Ali Bey'e olan borcu kenarda bıraktım, o zaten vardı, 70 milyon euro azalarak 455 milyon euro olarak gerçekleşiyor. Yani bu geldiğimiz tarihe kıyasla %12 oranında bir azalmaya işaret ediyor. Ali Bey'e olan borcu da yine şey yapsak, ya şöyle özetleyelim, şimdi finansal ve ticari borç 21 Eylül 2025'te 276 milyon euro, 31 Mayıs 2026'da 187 milyon euro, fark eksi 89 milyon euro. Bu demin söylediğim peşin tahsil edilen gelirler vesaireyi eklediğimizde toplam yükümlülük 21 Eylül 2025'te 518 milyon euro, 31 Mayıs 2026'da 455 milyon euro, eksi 63 milyon euro. Toplam yükümlülük, yani Ali Bey'e olan borcu da dahil ettiğimizde 21 Eylül 2025'te 592 milyon euro, 31 Mayıs 2026'da 527 milyon euro, eksi 65 milyon euro. Bunlar kulübün resmi rakamlarıdır. İlan edilmiş, bağımsız denetimden geçmiş olan rakamlar. Özetlemek gerekirse hangi taraftan bakarsak bakalım, adına ne dersek diyelim, borç rakamlarında bırakın yükselmeyi, önemli düzeyde bir düşüş söz konusu olduğunu ifade etmem lazım. Şimdi son olarak bu erken tahsil edildiği ifade edilen rakam 142 milyon euro ile ilgili de bir şey söylemek istiyorum. Şimdi onun çok büyük bir kısmı, şimdi öncelikle bunun büyük bir kısmı 50 mi 51 milyon.
12: Burçin Bey, son 2 dakika toparlarsanız, son 2 dakika.
11: 50 milyon euroluk kısmı bu Ali Bey döneminde aslında planlanan, yine o dönemde müzakere edilen emlak konutla ne kadarlık peşinatın önden alınacağı bir araziden geliyor. Yani 50 milyon eurosu bunun bu. Ve bu çok kulübümüzün de lehine. Çünkü bakın, bunların hepsi TL ihaleler. Rakamlar büyük ama 3-4 yıl sonra tahsil ettiğinizi düşündüğünüzde, yani kulüp bunları ne kadar önden alırsa o kulübün o kadar lehine olacak bir şey. Ali Bey de o yüzden bence doğru da bir şey yapmış. Yok, 101 milyon euro Sayın Başkanım, 101 milyon euro henüz daha tahsil edilmemiş rakam var. Bu ikisi bu, 50 milyon euro. Pasolik imza parası, bakın o onun içindeki 10 milyon için söylüyorum. Bu aynen bir banko promosyonu gibi. Yani bir bank şirketinizin hesaplarını bir bankadan başka bankaya taşıdığınızda nasıl banka size bir promosyon verir? Bu da birebir aynı. Bunun bizim gelecekte elde edeceğimiz gelirlerle hiçbir alakası yok. Bunu bize peşinen, ve bunu bütün kulüplere de yapıyorlar, peşinen kendileri önerdiler. Ha, biz rakamı, önerdikleri rakamı uçurduk. Dediğim gibi, yani 10 milyon euro bu zamana kadar olmamış bir rakamdı. Çok yüksek bir rakam. QNB dediğim gibi 7 milyon euro 142'nin içinde önden tahsilat deniyor. Bizim geliştirdiğimiz bir proje. Böyle bir beklenti dahi yoktu. Yani kulüp, hani konuşulan bir şey bile değildi. Biz kendi projemizi orada yerine getirdik. Onun dışında da bakın şunu söylemek istiyorum. Biz aslında 1,5 yıllık bir süre için seçildik. Yani doğru, evet, 8 ay görevde kaldık ama biz bütün planlamamızı 2026-27'de görevde olacağımız düşüncesiyle yaptık. gerçekten de baktığınızda bu tahsil edilen rakamların çok büyük bir kısmı, çok büyük bir kısmı, bu bahsettiklerim zaten aslında ben önden tahsilat olarak bunu düşünmüyorum. Bu çünkü önden bir kere Ali Bey döneminde müzakere edilmiş, kulübün lehine olarak da alınmış bir kısmı. Yani %30, diğeri de %20. O %20'nin %10'u da ödendi. Bu, mevcut yönetim aldı onu. Kulübün lehine. Onun dışında kalanlar dediğim gibi çok büyük, bakın %85'i, 90'ı hatta 2026-27 dönemidir. Biz normalde o dönemde de tabii ki 8 aylık bir süre için, siz de bizi o yüzden seçmediniz, gelmediğimizi düşünerek tabii ki 1,5 yıllık bir projeksiyonla nakit akışımızı da yönettik. Bunu bir vurgulamak istiyorum. Bu 2026-27'nin sonrasına tekabül eden kısım
12: Burçin Bey,
11: iki tane oyuncu satışıdır. Toplam 19 milyon euroluk bir rakamdır o. 20 milyon euro.

0: Cevap verdin zaten. Şimdi Orhan Bey de gelecek. Onun da yeterince.
1: Ama bu konuyu ben daha iyi anlatabilirim de o yüzden. Çünkü denetim olduğu için. Şimdi bizim, ben bunu Mehmet Bey'e de çok ifade etmeye çalıştım. Hatta ticaret kanununda 375. madde var. Dedim ki bakın orada çok güzel anlatıyor. Yönetimin bu finansal düzen kurma sorumluluğu var yönetimin. Orada gerekçe de diyor ki bu diyor finansal düzen kurma sorumluluğu iç denetimdir diyor. İç denetim doğrudan yönetim kurulunun sorumluluğundadır diyor. Ve kesinlikle devredilemez diyor. Dedim ki bizim burada aslında bakın sizin bizim tüzüğümüze göre iç denetim yetkiniz yok. Çünkü iç denetim zaten yönetim kurulu adına yapılan bir şeydir. Siz yönetim kuruluna bağlı bir organ değilsiniz. Siz ayrı bir organsınız. Hatta onu da denetleyecek bir organsınız. Sizin yaptığınız uyum denetimi, compliance dediğimiz uyum denetimidir. Yani 7405 sayılı kanuna aykırılık var mı? Finansal tablolar genel muhasebe standartlarına uygun olarak hazırlanmış mı?
0: Burçin Bey,
1: bu sizin görevinizdir. Bizim orada yaptığımız aslında bir tasarruf geliştirme amacı da güderek iş denetimi işlemlerini denetim.
0: Sağ olun.
1: Teşekkürler. Çok teşekkür.
2: Radyo Spor. Radyo Spor. Canlı yayın. Radyo Spor iPhone ve Android uygulaması sen neredeysen orada. Dünyanın neresinde olursan ol, telefon ve tabletinde Radyo Spor her an her yerde seninle.
3: Radyo Spor.
2: Radyo Spor. Canlı yayın.
4: Divan Kurulu Başkanı, Divan Kurulu Sayın Başkan ve Yönetim Kurulu Sayın Divan Üyeleri, değerli Fenerbahçeliler. Konuşmayı kısa tutacağım, aslında çok fazla şeyler vardı ama Burçin Bey çok güzel anlattı birçok konuyu. Bütün kayıtlarda her şey resmi var. Şimdi aslında biz seçildiğimiz gün lojada Sayın Saadettin Saran bize şunu söyledi. Daha lojadayken, yani oylar açıklandığında. Dedi ki ben Fenerbahçe Başkanı oldum. Siz de yönetici oldunuz. Bundan sonra ne eski başkanlar ne eski yönetimler hakkında asla konuşmayacaksınız. Konuşan olursa benimle birlikte olamaz. Biz de zaten seçtiği yönetim kurulu da o tiniyette yönetim kurulu üyeleriydi. Ağzımızdan ne eski başkan ne eski yönetimlerle ilgili bir tek kelime duymadınız. Çünkü Fenerbahçe'de yönetimler süreklilik arz eder. Fenerbahçe bir bütün. Bugün biz Aziz Bey'e teslim ettik, Ali Bey'den teslim aldık. Bütün yükümlülükleri, bütün borçlarıyla ve her şeyleriyle. Bu bir sürekliliktir. Burası babamızın çiftliği değil. Burası bir kulüp. Ve bütün riskleriyle, bütün sözleşmeleriyle, her şeyle teslim alıyorsunuz. Dolayısıyla bir önceki yönetimi suçlamak bir şeye vardırmıyor, hiçbir şeyde olmuyor. İnsanlar ve yeni yönetimler bunları düşünerek yönetimlere geliyorlar. Öncelikle birkaç şeyi söylemek istiyorum. Bir tanesi, ben Mahmut Bey'den rica ettim. 7 yönetim kurulu üyemiz var. Onların hepsi çalıştı bu insanlar. Onların bu divana alınmasıyla ilgili. Görüyorum ki 30 tane burada misafir var. Teessüf ederim. Yani 17 benim gördüklerimde daha fazla. Bir tane bile olsa Mahmut Bey, bunlar emek yapmış, emek harcamış. 8 ay çalışmış yönetim kurulu üyeleri. Gelmelerini arzu ederdik. Dolayısıyla bu konuda gerçekten üzgün olduğumu söylemek isterim. Biz Aziz Bey bize rica ettiğinde her zaman çağırdım. Aziz Bey, kimi isterseniz davet ettiniz. Hiçbir zaman böyle bir şey yapmadık. Başkanım, başkanım sizin adınızla başvurmuşlar. Olur, tamam başkanım. Tamam, peki başkanım. Peki. Sizin adınıza bana dilekçeler geldi başkanım. Tamam, peki. Her neyse başkanım, önemli değil. Şu amaçla gelmiştik. Saadettin Bey'in şu hayali vardı. Herkesin aslında olduğunu hayal ettiğimiz, işte dostluk olsun, huzur olsun. Ama olmuyor ya. Bu camiada olmuyor bu. Nedense olmuyor yani. Hiçbir zaman kimse hakkında konuşmasanız suçlu oluyorsunuz. Bize dediler ki bir önceki yönetimin hesapları çıkan. Ya çıkarsam ne olacak? Yani çıkarsam ne olacağım? Adam zaten bir sürü parayı ödemiş, onu yapmış. Yani bunun kime ne faydası var? Biz şunu yapmak doğru değil. Bana bu teslim edildi. Ne yapayım, edildi işte. Ne varsa onu yapıyorsunuz. Elinizdeki şey bu. Ali Bey de bize gayet makul bir yönetim bıraktı.

0: Ama tabii ki bir nakit akışı açığı var. Bugün de olacak, yarın da olacak. Bu her zaman böyleydi. Dolayısıyla kimseye suçlamaya gerek yok. Biz dedik ki, Saadettin Bey dedi ki Ali Bey'e de, Aziz Bey'e de her maçta lojada yerimiz hazırdır. Ama olmadı, olsun, biz istediğimizi kendi içimizden geleni yaptık. Lojada onlara yer ayırdık, gelmediler. Sorun yok. Bakın, biz kupa törenlerinde de aynı şeyi yaptık. Bu kupaları biz kazanmadık ki. Bir iki sene önce takımı kuranlar var, emeği olanlar var. Bu bir anda olacak bir şeydi ki, biz 9 kupa kazandık. Biz yapmadık ki bunu. Biz bu aynı yönetimden bunu görmedik yani. Bir sürü kupa kaldırıldı. Şu anda Tanju Bey, yani bir sürü şey anlatıyorsunuz, bir teşekkür ediyorsunuz. Eski yönetime bir kere teşekkür etmediniz. Yani ne yaptık biz ya? Bir şey yapmadık ki Tanju Bey. Yani 9 tane kupa kazandık. Biz kazanmadık ki ya. Biz bu şansa vakıf olduk. Oyuncu kazandı, antrenör kazandı. Ben kazanmadım bunu. Ya bir teşekkür etseydiniz ne olurdu ya? Yani 8 aylık yönetimde bizi yok saymanın ne anlamı var ya? Yok saymanın bir anlamı yok başkanım. Biz sizi seviyoruz. Bunda bir şey yok. Buyurun başkanım. Başkanım. Hemen söyleyin. Başkanım. Ağrıma gitti. Tanju Bey söyle. Başkanım. Bakın. Ama başkanım nasıl? Başkanım dedim. Bakın bir şey söyleyeceğim.
1: Sustu musun?
0: Dedim.
1: Sustu musun oğlan?
0: Dedim.
1: Sustu musun? Sustu musun?
0: Başkanım.
1: Biz kendine çıkıyoruz.
0: Başkanım. Bakın ama.
1: Ya yanlış yanlış.
0: Başkanım.
2: Başkanım ne olur. Karşılıklı konuşmayın lütfen. Lütfen karşılıklı konuşmayın. Kürsüde hitap edin. Orhan Bey.
0: Benim bütün genel kurul konuşmama bakın. Hulusi Bey dahil benimle problemi olmasına rağmen. Herkese tek tek teşekkür ettim başkanım ben. Yelkendekine teşekkür ettim. Kapıcısına teşekkür ettim. Yani bir şey yok ki. Ama insan bekliyor başkanım. Başkanım insan bekliyor, bana inanın.
2: Tamam Orhan Bey, en sonunda tamam. Konuşmanızın sonunda
0: teşekkür
2: ben
0: ederim.
2: Konuda
0: yani
2: ben bu konuda divan başkanı olur konuşacağım, tamam.
0: Ya önemli değil, şuraya da geleyim. Ya Metin, Sayın Bodina, siz buraya geldiğinizde bizim divan yönetimimizde Aziz Bey size grupların adamı olduğunuz gibi ağır bir konuşma yaptı, hatırlıyorsunuz değil mi? Evet. Biz de hiç böyle bir şey şaşırmıştım açıkçası. Siz bizimle bir problem yaşadınız. Bakın, siz bir tablo veriyorsunuz. Verdiğiniz bu tablo, ben hayatımda görmedim. 30 küsur yıldır karşılaştırmalı tablo veriyorsunuz. Sizin göreviniz karşılaştırma tablo vermek değil. Neden böyle bir şey yapıyorsunuz siz ya? Ya efendim 2000...
2: Orhan Bey lütfen herkese karşılıklı konuşarak bir yere varamazsınız. Peki. Siz lütfen konuşmanızı yapın.
0: Tamam. Son. Yani ben böyle bir şey görmedim. Bakın, denetim kurulu haklısınız. Siz zannettiniz ki biz kurduğumuz denetim kurulu. Ya biz etik kurulu kurduk. Sizin ağrınıza gitti. Ben biliyorum, bakın, seçildiğinde Tamer Yelkovan burada. Tamer Yelkovan'ın bir yetkisi var mı? Nasıl kontrol ediyor emrakları Tamer Yelkovan? Metin, var mı Tamer Yelkovan'ın bir yetkisi var mı?
2: Orhan Bey, lütfen hitap edin, lütfen.
0: Tamam, okey.
2: Orhan
0: Bey. Hepinize herkese teşekkür ediyorum. Gerçekten böyle bir şey, ben vallahi Tanju Bey, samimi söylüyorum, böyle bir şey hazırlanmadım.
2: Orhan Bey, tamam, rica ediyorum. Sağ olun.
0: Tamam, gerek bitiyor. Son bitiyor. Şeyi söylemem lazım. Şu şeyden de bahsettiniz. TV yayın haklarından. Bundan da bahsetmek zorundayım. Hazırlık maçları var. Hazırlık maçları sırasında Sayın Tunç Bey buradadır büyük ihtimalle. Tunç Bey'e sordum. Ya Tunç Bey, ya yüzü burada, ölmedi. Tunç Bey, biz bu hazırlık maçları ihalesini nasıl yapıyoruz? Dedi ki bana, bütün spor kanallarından teklif alıyoruz. Güzel. Adam, hadi teklif al. Kimlerden alıyorsun? Spor kanallarından alıyor. Peki, güzel. Hepsine yazıştı, aradı. En fazla Turkcell TV 450 bin euro KDV bir fiyat verdi. Biz de, başkan aldı ya dedi. Bu benim işim. Bu çok az. Ben dedi bunu 3 yıllık alayım. 1,5 milyon euro veririm. Çağırdım. Vedat Bey burada mı bilmiyorum. İç denetime sordum. Dedim ki arkadaşlar, bak bu başkanın olabilir. Var mı başka teklif? Çıkarın hepsine bakın. Dosyası bende, kulüpte de var. Ancak şimdi görüyorum TV 100 almış. Sonra döndüm, daha fazla verdi herhalde bir yıllık. Tunç Bey'e sordum, TV 100'e niye sormadın o zaman madem böyle bir imkan var? Ben o zaman sadece spor kanallarına soruyorum dedi. Yani bunun böyle bir tezgah gibi anlatılması, ihalesiz veriliyor demesi gerçekten büyük adaletsizlik. Gerçekten yani hakikaten büyük adaletsizlik bu. Yani kabul etmek ama ne oldu? TV 100 daha fazla vermiş herhalde, bilmiyoruz da. Onu da bilmiyorum yani 3 yıllık peşin mi verdi onu da bilmiyorum. Ama fazla verdiği aşikar, yönetim kuruluna güveniyoruz. Başkan da dedi ki varsa hemen bırakın, feragat edin. Fenerbahçe'ye kim daha fazla veriyorsa alıp feragat etti adam. Yani bunda bir şey yok. Bir son konum da şu, bitiriyorum başkanım. Localar konusunda biz düzeltiyorum. Ali Bey'den bize bir loja fiyatları geldi. 10 lira 5 lira hatırlamıyorum. Her locanın bir fiyatı var. Biz de aldık onu. Üstüne normal euro dolar bazında bir zam yaptık ve satışa çıktık. Ama bunların yanında da gene Ali Bey'den devam eden sponsorluk konuları var. Yani bir loja sahibine işte atıyorum erkek voleybola sponsor ol. Kimden ne alabiliyorsanız, yani bir standardı da yok bunun doğrusunu isterseniz. Böyle bir şey yapıyorduk. Aziz Bey beni aradı. Ya Orhan dedi, benim bir arkadaşım var. Bu kadar dedi para istenmez. Başkanım hatırlıyorsunuz. Dedi vallahi çıkar konuşurum altında kalırsınız dedi. Ya bu loja fiyatlarını arttırmayın dedi. Sonra ben seçildim Mahmut Bey'le. Nasıl dediniz başkanım?
1: Açıktan para alıyorsunuz. Ben onu söyledim. Başkanım
0: ben öyle anlamışım. Siz anlatırsınız şimdi başkanım.
1: Şimdi ben konuşma çıkarım ama sizinle konuşamazsınız. Çok insan bu şekilde söylüyor.
0: Ama
1: o bir açıktan para gönder.
0: Onların hepsi...
1: Ne yapıldığın yanında söylüyorlar, söylemiyor.
0: Bence dava açsınlar başkanım.
1: Bak söylemiyorum, söylüyor.
0: Bence dava açsınlar.
2: Tamam, rica ediyorum. Orhan Bey. Sayın Başkanım.
0: Tamam başkanım.
2: Orhan Bey. Ben de bir uyarı yapayım ne olursunuz.
0: Tamam.
2: Bakın buradaki herkes Fenerbahçeli.
0: Biliyorum. Locayı kapatıyorum.
2: Bak herkes bir dakika beni dinle. Fenerbahçeli. Hiç kimse kimseyi suçlamadı şu ana kadar. Denetleme kurulu raporunu, yönetim kurulu faaliyet raporunu okudu. Kimse kimseyi suçlamadı. Eğer biz böyle suçlama olmayan ortamda dahi bir şeyleri savunmak durumunda kalırsak
0: tamam,
2: sıkıntı okay. Yaşarız. O yüzden rica ediyorum sizden. Hepimiz Fenerbahçeliyiz. Fenerbahçe sevgisiyle yaşıyoruz. Fenerbahçe hizmeti etmek için yarışıyoruz birbirimize. Bu kurallara uyalım.
0: Tamam aynen. Son cümlem bitiyor. Barış Bey bana dedi ki ben daha önceden bir denetim ne diyorsunuz şey yaptırdım tespit loja fiyatları ile ilgili Ali Bey döneminde. Ali Bey bunu dikkate almadı büyük ihtimalle çünkü bize ne verdiyse onu yaptık. Barış Bey Amerikalı bir firmaya bir şey yaptırmış. Düzeltiyorum. Kim yaptırdıysa Ali Bey yaptırdı o zaman. Biz yaptırmadık çünkü. Her neyse dolayısıyla bu rapora göre bunların artması istendi. Bize göre hani imzalı sözleşme var aslında. Hani oradan bir kulüp gelir kaybı yaşadı demeyi doğru bulmuyorum ama takdir sizlerin.
2: Çok teşekkür ederim.
0: Başkanım teşekkür ediyorum.
2: Çok teşekkür ederim.
0: Başkanım rica ederim.
2: Orhan Bey çok teşekkür ediyoruz. Ben bir açık.

0: Radyo Spor. Radyo Spor. Canlı yayın.
1: Başlıyor.

0: Selamlar kıymetli Radyo Spor takipçileri, bahse gireriz ve hoş geldiniz. Ben Burak Alaca. Bugün saatler 12-14 aralığında sizlerle birlikte olacağız. Güncel olarak şu an Fenerbahçe'de Yüksek Divan Kurulu toplantısı var. Orada konuşmacılar çıktıkça canlı olarak sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Şimdilik henüz sıradaki konuşmacı gelene kadar yayını açmış olalım. Herkese mutlu cumartesiler diliyorum. Divan Kurulu'ndan öne çıkanları da burada süremiz yettiğince değerlendirmeye çalışacağız ama zannediyorum daha çok fazla konuşmacı var, onu göreceğiz ilerleyen dakikalarda. Buradan bir selam yollamak isterim. Sevgili Ozan Öztürk, bugün bizlerle değil, kendisinin doğum günü. Gerçekten benim için de bir abi olarak, insan olarak da çok kıymetli, çok sevdiğim, önemli bir kişi. Buradan sevgili Ozan Öztürk'ün, Ozan abinin doğum gününü kutluyorum, ümit ediyorum. Nice mutlu, yine beraber senelerimiz olur. Hani radyo dışında da çok iyi ilişkilerimin olduğu, çok vakit geçirdiğimiz, çok da sevdiğim kıymetli bir insandır kendisi. O yüzden bugün burada olmasa da kendisinin doğum gününü yaşatmış olalım. İnşallah bizleri de dinliyordur. Buradan Ozan abiye ve tabii ki bizleri yine dinliyorsa ailesine de selamlarımı, sevgilerimi yolluyorum. Nice mutlu seneler diyelim Ozan Öztürk'e. Ozan Öztürk için doğum günü mesajlarınızı da hadi bekleyelim. Buradan bizleri dinliyorsa şayet. Kendisine de bir jest olsun. 0538-052-1487 tekrar ediyorum. 0538-052-1487 ne olur? Radyo Spor WhatsApp hattına mesajlarınızı bekliyoruz. Bakalım birkaç mesajımız da varmış. Onlara bakalım. Ağzınıza sağlık, iyi hafta sonları demiş Emre Fatih Atalay. Buradan selamlar sevgiler kendisine. Galatasaray Göçük bu transfer hakkında ayrıntılı bilgi rica ediyorum. Antalya'dan Arlan Bakım demiş. Mesajları ara ara değinmekte fayda görüyorum çünkü sık sık yayını kesmek durumunda kalacağız. Burada divanda konuşmacılar çıktıkça şu an bir kontrol ediyorum. Sevgili Yücel abi de ekranı kontrol ediyor. Bir konuşmacı çıkmış galiba. Devam edebiliriz. Okey. Leslie Ugoçuk bu. Zamanında Chelsea'nin yatırım yaptığı bir oyuncu. Bu tabii eskisi gibi bir kıstas mıdır? Tartışılır biliyorsunuz. Chelsea çünkü çok fazla oyuncuya, çok uzun vadeli sözleşmeler ve çok büyük yatırımlar yapıyor uzun zamandır. 2022'den bu yana, bu yeni Todd Boyle döneminden bu yana. O yüzden bu bir kıstas sayılmaz bence. Bu arada sevgili Ozan abi de bizleri dinliyormuş. Bilmukave çok teşekkür ediyorum. Kendisi de bir mesaj atmış. Bir mesaj geldi şimdi. Ugoçuklu'ya döneceğiz. Bir aslan burcu olarak tabii ki burçlaşımı kutlayayım. Nice seneler olsun demiş Ozan abiye bir dinleyicimiz Emrah Bey. Teşekkür ederim güzel mesajınız için. Ugoçuklu'ya dönecek olursak da yani geçen sene sakatlık vesaire olmadığı sürece Burnley'nin küme düşmüş olmasına rağmen sürekli olarak forma şansı verdiği oyunculardan biriydi. Dinamizm katacak, fiziksellik katacak iyi bir 8 numara. Burada Lemina'nın ikamesi olarak düşünebiliriz Ugoçuklu'yu biraz. Fena bir transfer değil ama tabii Galatasaray'ın yakaladığı standartlar, isimlere bakacak olursak taraftarın tatmin olmamasını da anlıyorum burada. Tahmin edersiniz ki işte Şampiyonlar Ligi'nde son 16 yapan bir Galatasaray vardı. Yine geçen seneden kalma yıldız oyuncular transfer eden, böyle bir refleks geliştiren bir Galatasaray var son yıllarda. Sané'siydi, Osimhen'iydi, Icardi'siydi. Böyle bir alışkanlık var. Tabii Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da transferde biraz daha hızlı hareket etmesine ötürü yönetimde biraz baskı oluştu. Yine hazırlık maçlarının sonuçları çok tatminkar değildi. Como ve Venezia karşısında bir reklamımız var. Canlı yayına gidiyoruz. Evet, şu an canlı olarak Fenerbahçe Divan Kurulu'na bağlanıyoruz. Hızlıca gidelim.
1: Radyo Spor. Radyo Spor. Canlı yayın.
2: Mahrumiyetleri var. Hak gaspı var. Fenerbahçe Koleji mezunu kardeşlerimizin sporcu kardeşlerimiz gibi kulübe yapılması talep ediyoruz. Fenerbahçe Üniversitesi mezunu kardeşlerimizin yine sporcu kardeşlerimiz gibi üye yapılmasını talep ediyoruz. Ve yine kadın üyelerin, maalesef bizim kulübümüzde üyesi çok az. Kadın üyelere karşı muhakkak bir kampanyada kadın üyelerimizin kulübe katılımı sağlanmasını istiyoruz. Ve tabii ki Yüksek Divan Kurulu üyelerinin, eşlerinin, çocuklarının, hatta torunlarının da sporcu kardeşlerimizin kulübe üye olmasını talep ediyoruz Sayın Başkanım. Bunun haricinde çok da fazla uzatmayacağım. Çünkü benden sonra da bayağı bir konuşmacı var. Bu borçları falan görünce, duyunca da Sayın Modena, insan şaşırmamak elde değil. Hepimiz buraya geliyoruz, gidiyoruz. Burada bize anlatılanlarla Geçmişte bize anlatılanlarla şu anda duyduklarımızın arasında Sayın Müdüne. Yani şimdi eğer sen bırakmış olsaydınız siz görevi, geleni yap diyecektim size. Şimdi bak hepimiz geliyoruz gidiyoruz. Şimdi burada bize okunan tabloyla bize burada geçmişte anlatılan arası dağlar kadar fark var. Bu kadar borç, bu kadar sıkıntı nasıl çözülecek? Şimdi biz diyoruz ki yönetime stadı yap, Maltepe'yi yap, transfer yap. Futbol aşırıdaki arkadaşlar burada mı? 40 tane futbolcu nasıl transfer edersiniz? Nasıl buna müsaade edersiniz? Şimdi yurt dışından bütün takımlar sıraya girmiş bizden bedava futbolcu kapatmak için. Bu kabul edilebilir bir şey mi? Ya biz bunu doğru bulabilir miyiz? Zararında futbolcu satacak bu kulübün kanunda var mı ya? Bu taraftarı bu nasıl hesap vereceğiz biz? Bu taraftar şu anda bizi seyrediyor. Ne diyeceğiz bu taraftara? 39 futbolcuyu şimdi herkes ağzını çok affedersiniz yani teşbihatı olmaz. Ağzını açmış bize bakıyor. Kulübün kapısına bakıyor. Hangi futbolcuyu bedavaya kapatabilirim? Futbolcuların aldıkları maaşlar, aldıkları primler, onlardan haklar, hukuklar almış başını gidiyor. Bu kabul etmek bunun mümkün mü? Bize anlatılanlarla sizin bize anlattı ya gereğini yap diyemiyorum çünkü görevinin başındasın. Ama muhakkak görevini bıraktığı zaman bunu not edeceğiz, seninle bakacağız bu işe. Vodina, bunu bil. Böyle bir şey olamaz. Bu kadar borç harcı olabilir mi ya? Neyse ben izin verirsen devam etmek istiyorum. Size çıkar konuşursunuz. Onun haricinde hocam gelirsiniz buradan konuşursunuz. Benle polemiğe girmeyin lütfen. Ben saldırmıyorum hocam. Bakın burada her şey yolunda gidiyor diye konuşuluyordu bize hepimize. Şu çıkan tablo doğru bir tablo mu?
3: Ufuk Bey.
2: 39 tane futbolcu lütfen. İşi doğru iş mi?
3: Arkadaşlar. Hocam
2: bak 39 tane hocam, futbolcu işi doğru iş mi?
3: Ufuk Bey tamam konuşmanızı bitirirseniz süreniz doldu.
2: Ya bazı şeyleri tamam susalım konuşmayalım bir şey demeyelim ama bu nasıl olacak stadı nasıl yapacağız? Maltepe nasıl yapılacak?
3: Ufuk Bey süremiz doldu teşekkür ediyorum. Sorularınız
2: herkesin
3: gerçekten doğru.
2: Herkese saygı selamlar teşekkür ederim.
3: Değerli Hazırın Denetleme Kurulu.
1: Radyo Spor. Canlı yayın. Reklam. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
4: Radyo Spor.
5: İşinizde mükemmelliğe yer açın. Ford Custom 9+1 koltuk seçeneğiyle yolculuğu bir üst seviyeye taşıyor. Premium iç mekan detayları, konfor odaklı tasarım unsurları ve ileri seviye donanım özellikleriyle fark yaratıyor. Üstelik D2 yolcu taşıma belgesine de uygun. Siz de hemen bir Ford yetkili satıcısına uğrayın. Ford Custom'ı ve özelliklerini daha yakından tanıyın.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.

0: Reklam. Spor'un tek adresi Radyospor, Saran Holding kuruluşudur. Bahse gireriz devam edecek. Bahse gireriz devam ediyor.
1: Evet, bahse gireriz de kısa bir aranın ardından devam edelim. Şu an önüme son dakika gelişmelerinden biri olarak çıktı. Trabzonspor'un Muhammed Salah için girişim yaptığıyla alakalı bir haber. Yine Yağız Sabuncuoğlu'nun da bir haberi vardı. Trabzonspor 2 yıl yıllık 17 milyon euroluk bir teklifte bulundu Muhammed Salah'a diye. İlginç. Yani olsa tabii ki iyi olur Beşiktaş'ta da Trabzonspor'da da, ama ben menajerin artık kart niyetini gördükten sonra kulüplerin transferde ısrarcı olmasına çok sıcak bakmıyorum. Daha önce Fiorentina'dan ayrılırken, Liverpool'a giderken, Liverpool'da sözleşme uzatırken de arıza çıkartan biri tek müvekkili Salah ve burada biraz fazladan bir şeyler kopartmak için medyayı da çok ciddi kullanıyor bana sorarsanız. İşte daha önce de bir YouTube programında, Instagram'da da bir videoda bahsetmiştim. Önce basına sızdırıyor, sonra basın mensuplarına oldu olacak diye biraz haber salıyor herhalde. Bu arada gayet doğal, hani basın mensubu olarak böyle bir haber geldiğinde girmelerine tabii ki bir şey demiyoruz. Sonra taraftarda beklenti oluşturuyor, yönetimleri baskı altına alıyor ve oradan taleplerini çıkartmaya çalışıyor. Gerçekten çok etik doğruları olan biri değil gibi. Rami Abbas, menajer Abbas diyorum ben kendisine. Ya şu saniyeden sonra Trabzonspor için olursa hayırlı olsun, bir Beşiktaşlı olarak söyleyeyim, ben Beşiktaş'a gelsin istemiyorum diyelim. Canlı yayına gidiyormuşuz divan kurulundan, hızlıca oraya geçelim.
2: Radyo Spor. Radyo Spor. Canlı yayın.
3: Gelirlerden oluşuyor. Türkiye'ye geldiğimiz zaman Türkiye yayın gelirleri Süper Lig kulüplerinin gelirlerinin ortalaması %20-30 civarında. Ama Fenerbahçe ve rakibinin oranı ise gelirleri içinde %5-10 düzeyinde gidiyor. Avrupa'nın örnek verirsek Liverpool, Manchester City ve Arsenal gibi kulüplerin yıllık yayın geliri 250 ila 350 milyon euro. Yani %35-45 arasında seyrediyor. Fenerbahçe ve Galatasaray'da yayın gelirleri toplam gelirin sadece %6'sı. Yani bu da 14-15 milyon euro tutuyor. Türkiye'de yayın havuzu şu sıralarda 140 ila 180 milyon euro civarında seyrediyor ve Fenerbahçe buradan 14-15 milyon euro alıyor. İngiltere'de yayın geliri 3,5-4 milyar euro, İtalya'da 1,5-2 milyar euro, Almanya'da 1,5 milyar euroya yakın. İngiltere'de bu yayın gelirlerinden şampiyon takıma 200 milyon euro, sonuncu takıma bile 120 milyon euro ödeniyor. İtalya'da büyük kulüpler 140 ila 160 milyon civarı alıyor. Almanya'da kulüp başına 70 ila 120 milyon euro ödeniyor. Fenerbahçe'nin gelirlerine baktığımız zaman gelirlerin %55'ini ticari gelirler oluşturuyor. %18'ini maç günü gelirleri, %6'sını yayın gelirleri, %21'inde diğer gelirler. Burada oyuncu satışı gibi gelirler de var. Şunu görüyoruz burada, Fenerbahçe aslında ticari gelirler konusunda görevini fazlasıyla yapıyor. En büyük kalemi ticari gelirler oluşturuyor. Maç günü gelirleri de belli oranda tatmin edici sayılabilir, ancak iyileştirilebilir. Sorun iki konuda düğümleniyor. Birincisi yayın gelirlerinin düşüklüğü, ikincisi de lig sıralama ve başarı ödüllerinin düşüklüğü. Lig sıralama ödüllerine geldiğimiz zaman İngiltere'de şampiyon takıma 50-60 milyon euro, İtalya'da 30 milyon euro veriliyor. Türkiye'de şampiyon takıma 7-8 milyon euro, ikinciye 6, üçüncüye 5 milyon euro ödeniyor. Gördüğünüz gibi arada 5 ila 8 kat civarında bir fark var. Halbuki bizdeki ilk 5 takım biliyorsunuz uluslararası düzeyde Türkiye'yi temsil ediyor ve Türkiye'nin tanıtımını ve itibarını üstleniyorlar. Bu durumda bu ödüllerin en azından 4-5 kat artırılması, 30-40 milyon euro civarına çıkarılması gerekiyor. Yayın gelirlerine gelince, milli gelirle kıyaslarsak Almanya'nın yıllık milli geliri 5 trilyon dolardan fazla, İngiltere'nin 4 trilyon dolar, Fransa'nın 4 trilyon dolar, İtalya'nın 3.6, İspanya'nın 2 trilyon dolar. Türkiye'nin şu anda son 2026 itibariyle 1.64 trilyon dolar. Yani İspanya'ya yaklaşmış durumda ve sürekli de artıyor. O zaman şu soruyu sormamız gerekiyor. Türkiye'nin bu destekleri sağlamaya gücü var mıdır? Bu gücün olduğu kanaatindeyiz. Evet, var bizce. 2016'da futbolun yıllık yayın geliri 500 milyon dolar idi. Sayın Aziz Yıldırım'ın döneminde 500 milyon dolara kadar çıkmış idi. Türkiye'nin milli geliri de o sıra 859 milyar dolardı. Gençlik Spor Bakanlığı bütçesi de 4,5 milyar dolar idi. 2026 itibariyle bugün yayın geliri 140-180 milyon dolara düşmüş durumda. Yıllık milli geliri Türkiye'nin 1.64 trilyon dolara, yani iki katına çıkmış durumda. Spor Bakanlığı bütçesi de 10,5 milyar dolara, yani iki katına çıkmış durumda. 10 yılda milli gelir iki kat artmış, bakanlık bütçesi iki kat artmış ama futbolun yayın geliri 3 kat azalmış durumda.
4: Hocam,
3: yani kulüpler aleyhine büyük bir gerileme yaşanmış görünüyor. Bu durumda talebimiz ne olmalı? Devlet spor kulüplerinin uluslararası tanıtım ve yarışta üstlendiği rolün farkına varması gerekiyor. 10 yılda ülkenin milli gelirinin 2 kat artmasına rağmen yayın gelirlerinin 3 kat azalması kabul edilebilir bir durum değil. Büyük bir çelişki. Yine Spor Bakanlığı bütçesi de 2 kat artıyor ama yayın gelirleri yarı, 3'te 1'e düşüyor. Devlet bu konuda destek sağlamak durumundadır diye düşünüyoruz. Bu durumda ne yapılabilir? Genel bütçeden spora ayrılan kaynak artırılmalı. Futbolun yayın gelirlerinin 700-800 milyon dolar civarına çıkarılmasına devlet de destek sağlamalıdır. Lig başarısı sıralama ödülleri ilk 5 kulüp için 40-50 milyon dolar civarına çıkarılmalıdır. Tüm branşlarda milli takımlara oyuncu veren kulüplere oyuncu başına ciddi destekler sağlanmalıdır. Şunu belirtmek gerekiyor. Bu talepler için mücadele etmek yalnızca Aziz Yıldırım ve arkadaşlarının yönetimin görevi değildir. Yazar çizerler, sosyal medya kullanıcıları ve tüm taraftarlar da kısır ve boş tartışmalar yerine bu tür taleplere sahip çıkarak desteklemelidirler. Sonuçta bu bütün Türkiye spor kamuoyunun, hatta politikacıların sorunudur ve hep birlikte yönetime destek olmak zorundayız.
4: Sağ olun, teşekkür ediyoruz bu değerli sunum için.
2: Sayın Radyo Spor. Radyo Spor. Canlı yayın. Radyo Spor. Sporun tek adresi. Radyo Spor. Reklam.
5: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: Radyo Spor.
7: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Reklam.
0: Bahse gireriz devam ediyor.
1: Evet, bahse gireriz'de kaldığımız yerden devam edelim. Ara ara yayın yine kesilecek, bilginiz olsun. Şimdilik sohbetimize devam edelim. Salah transferinden bahsetmiştik. Trabzonspor'un 2 yıl, yıllık 17 milyon eurodan bir teklif olduğu söyleniyordu. Yani ben dediğim gibi, hani bir Beşiktaşlı olarak söylüyorum bunu. Taraf olarak bakmayın. Trabzonspor için de aynısını düşünüyorum ama şimdi bunu söylesem yanlış anlaşılabilir. Ben Beşiktaş'a istemem şahsen artık. İyice mide bulandırdı çünkü menajerinin sürekli basına transfer haberleri servis etmesi. Belli ki oyuncu Suudi Arabistan'a gitmek, Amerika'ya gitmek istemiyor. Türkiye'ye gelmek gibi, hani Müslüman bir ülke olması, Suudi Arabistan'a nazaran biraz daha modern bir hayat olması onu çekiyor. Ya da şehir, bilmiyorum, çekiyor. Oyuncu Suudi Arabistan'a gitmek istemiyor. Sürekli piyasayı karıştırmak için, Türkiye'de iç piyasayı karıştırmak için haberler basına servis ediliyor. Bu şey vardır ya, sinek küçük mide bulandırdı diye. Salah gelirse Süper Lig'de bir takımı şampiyon yapma kapasitesine sahip bir oyuncudur. Hiçbir beis yok. Ama yine de ben şahsen dediğim gibi, ben Trabzonspor taraftarı ne der bilmiyorum. Onların takdiridir. Ben Beşiktaş'ı istemiyorum artık Muhammed Salah'ı. Net, hani bu şahsi yorumumdur bu arada. Biz de kanaat önderi değiliz ama ben Beşiktaş'a net bir biçimde Muhammed Salah'ı istemiyorum. Artık menajerinin tutumu gerçekten mide bulandırdı. Yani bu kadar uyanıklığa gerek var mı? Biz de bu tongoya çok düşüyoruz bu arada. Hani Türk kulüpler olarak, basın olarak bunda bir, yani doğru bir sosyolojik analiz yapmış kendisi ya da doğru bir işleyiş analiz etmiş ama Beşiktaş Başkanı Serdar Adalı daha önce Simao'nun yöneticiyken Guti'nin, Quaresma'nın transferlerinde de devredeydi. O yemez bence bu işleri. Yani senelerdir dünyanın en tırnak içerisinde papaz menajerlerinden Jorge Mendes'e bu kadar iş yapan birini böyle bir tek oyunculu bir menajer kolay kolay kafaya alamaz diye düşünüyorum. Öyle de ümit ediyorum. Bakalım. Baba Hızır köyünden sevgiler. Bugünün ilk mesajı benden olsun kardeşim. Merhaba demiş Uğur Pekşen. Selamlar. İyi yayınlar Yalova'dan Harun. Değerli abiniz Ozan Bey'in doğum gününü kutlar. Sağlık, huzur ve mutlulukla geçecek bir ömür dilerim. Sevgiler, saygılar demiş. Çok teşekkür ederim Harun Bey'e. Ozan Bey'in doğum günü kutlu olsun. Galatasaray'da gündem yapacak bir transfer yok. Niye hala ikinci bir forvet alınmadı? Niye böyle yavaş ilerliyor transfer demiş Aykut Bey Bursa'dan. Biraz fazla yavaş ilerlediğine ben de katılıyorum. Yani Galatasaray yönetimi daha önce, şu an acele yok tabii. Şampiyonlar Ligi'nde eleme yok. Lig başladığında en azından 6-7 hafta götürebilecek bir kadro var. Zaten ilk 11 büyük ölçüde bozulmadı. O yüzden panik yapmaya gerek yok ama tabii piyasada çok oyuncu kalıp kalmayacağını, istediğin tarzda oyuncu bulup bulamayacağını görmek zor. Daha önce işte Osimhen örneği geç bitmişti. Sané gerçi erken bitti geçen sene ama böyle her zaman kelepir transferler karşına çıkacak mı, düşeş transferler karşına çıkacak mı bilemezsin. O yüzden biraz da çabuk olmakta sanki fayda var. Bakalım bunları ilerleyen günlerde daha net bir şekilde göreceğiz ama taraftarın çok ciddi bir transferde ağır kalındığına yönelik tepkisi olduğunu söyleyebiliriz. Ne zamandır başkanların harici konuşmalar verilmeye başlandı? Kınıyorum demiş ama bu Yüksek Divan Kurulu, o yüzden hani diğer organizasyonlarda, röportajlarda vesaire başkanları veriyoruz ama burada bütün divan kurulu üyeleri kulübe 20 yıldan fazla zamanını vermiş, kulübün içinde ağırlığı olan insanlar olmasından mütevellit bunları aktarmak durumundayız. Bunlar prosedür bu şekilde. Sevgili Burak Bey, Ozan Bey bir taraftan da Giresun'da hemşerim olur. Sağlıklı uzun yıllar dilerim. Gözlerinden öperim. Giresun'dan Korkut Konuralp. Ozan abi Sivaslı ama Giresun-Sivas arasında Şebin Karahisar diye bir yer var. Oradan bir aranızda korelasyon mu var bilmiyorum. Daha önce konuşmuşsunuzdur herhalde. Teşekkür ederim buradan güzel dilekleriniz için Ozan abi adına. Evet, mesajlarınızı bekliyoruz ara ara. Hani gündemin hepsi belli ki yetişmeyecek bugünün akışında. O yüzden sizlerden gelen mesajlar üzerinden konuları değerlendirelim. 0538 052 14 87. Tekrar ediyorum, 0538 052 14 87. Ne olur Radyo Spor WhatsApp hattına mesajlarınızı bekliyoruz. Devam edelim. Bakalım. Evet, bunun haricinde neler var gündemde olarak bir değerlendirmek lazım. Avrupa maçlarından dün bahsetmiştik. Beşiktaş Midtjylland'ı eledi. Fenerbahçe Gornik'i eledi. Üst turda devam edecekler. Fenerbahçe'nin rakibi Avusturya ekibi Sturm Graz olacak. Onlar da bir sistem takımı. Son İskoçya Ligi ikincisi Hearts'ı, ki son hafta kaybetmişti. Hearts da şampiyonu. Onun da bir altına şart düşelim. Hearts'ı 2 maç sonunda 6-0'lık skorla geçerek turladı Sturm Graz. Yine öte yandan Beşiktaş'ın rakibi Çekya ekibi Kralove oldu. Onlar da yine Norveç futbolunun önemli takımlarından Tromsø'yu eleyerek buraya geldiler. Başakşehir'de tur sonunda 1-1 biten maçı rövanşında Finlandiya'da Inter Turku'yu 2-0 mağlup olarak tura veda etti. Yani genel itibariyle şimdiye kadar Trabzonspor işte playoff turunda devreye girecek. Fenerbahçe ve Beşiktaş üst turda yola devam ediyor. Galatasaray direkt katılım sağlayacak. Her şey yolunda giderse 4 takımla Avrupa kupalarında olacağız. Burada Fenerbahçe'nin de Şampiyonlar Ligi'nde olmasını temenni ediyorum. Şampiyonlar Ligi'nde 2 Türk takımı olması lazım. İngiltere'den, İtalya'dan, İspanya'dan, Almanya'dan bu kadar takım varken bizim temsilcilerimizin de en azından birden fazla olması bence önemli. Hem ülke puanı açısından, hem prestij açısından, hem de bu kadar transfer yapıyoruz işte. Mesela Fenerbahçe üzerinde tutup Greenwood'u getiriyorsun. Kadronda Asensio gibi bir oyuncu var. Ake'yi getiriyorsun. Skriniar sende. Bunu Şampiyonlar Ligi'nde bir arz etmek gerekiyor bana sorarsanız. Yine Beşiktaş için de UEFA'da en azından konferansa gitmeden yoluna devam edilmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Bir Trossard hamlesi yapıyorsun. Orkun Kökçü gibi bir yıldızın var. Alman milli takım havuzunda yer alan bir kaleci transfer etmişsin ki daha santrfor, sağ kanat ve orta sahaya, hatta sol stopere önemli takviyeler yapılması bekleniyor. Hal böyle olunca bütün takımlarımız şu an yarıştığı kulvarlarda en üst düzeyde olmalı diye düşünüyorum. Tabii hala bir sürü transfer söylentisi var. Çünkü önemli transferler yapılmış olsa da bu gibi ismi zikredilen gibi büyük oyuncular. Mesela işte az önce de bahsettik Beşiktaş için, Trabzonspor için artık nereden tutuyorsanız Muhammed Salah ya da Fenerbahçe'de işte Oli Watkins, Girassi isimleri konuşuluyordu. Galatasaray ve Fenerbahçe için konuşulan bir Rafael Leao ismi var. Bu gibi oyuncuları erkenden bitirmek kolay değil. Önce takımları piyasayı test ediyor ve yüksek bir bonservis talepleri oluyor. Orada onların gardını düşürmesi için transfer döneminin biraz sonuna yaklaşılması gerekiyor. O yüzden takımlara kızmamak lazım ya. Şimdi Galatasaray'da geçen sene şöyle bir sıkıntı vardı mesela. Kadro çok geniş olmadığı için sakatlıklardan Şampiyonlar Ligi çıkışlarına çok muzdarip olmuştu sezon genelinde Galatasaray. Şimdi bu problemi çözmek için ayrılan da oyuncular varken işte Lang gitti, Asprilla gitti, Icardi gitti. Biraz daha kadronun geniş olması gerekiyor ki bu gibi mengenelerden, dar boğazlardan geniş rotasyonla çıkabilesin. Yoksa ilk 11 halen bence kaliteli. Bunda bir şüphe, bunda bir beis yok ama mesela rotasyon eklemelerinin gelmesi lazım Galatasaray için. Bu olmadı. Böyle detaylarla aslında taraftarın biraz endişelendiğini görüyoruz ve Galatasaray'ın çok iyi bir kadrosu olmasına rağmen problem yaşayabileceğinin herkes farkında. Çünkü bu sene daha iddialı bir Fenerbahçe olabilir, daha iddialı bir Beşiktaş var ve bu geçen sene olduğu gibi Şampiyonlar Ligi çıkışındaki bu tökezlemeleri tolere etmek daha zor olabilir. Galatasaray taraftarı da bunun farkında. O yüzden bekleyip göreceğiz, daha hareketli bir transfer dönemi olmasını bekliyorum. Galatasaray'da da işler hareketlenecektir ama basının Galatasaray'a karşı çok ciddi bir yönetimi müşkül duruma soktuğunu düşünüyorum. Beklentiyi çok arttırıyorlar. Belki Galatasaray yönetiminin planladığı oyuncular artık, transfer etmeyi planladığı oyuncular artık taraftarı tatmin etmeyecek noktaya geldi. Sürekli olarak işte Kamavinga ismi çıkıyor, Muziala ismi çıkıyor, Bruno Fernandes ismi çıkıyor. Bunlar kolay transferler değil. Muziala dediğimiz oyuncu 100 milyon euronun üzerinde değeri olan Bayern Münih'in genç oyuncularından biri. Diyeceksiniz sakatlandı, Bayern Münih Saibari'yi aldı, süre bulsun isteyecektir. Bayern Münih senede 80 maça çıkıyor neredeyse. Yani süre veremeyecek bir pozisyonda da değil. Öte yandan işte bakıyorsun Bruno Fernandes Premier Lig'de asist rekoru kırmış. Manchester United tutmak istiyor. Nasıl alacaksın? Ya burada şey var hani oyuncular kötü oyuncu diye değil ama bu oyuncuları Türkiye'ye getirmek kolay değil. Yani Galatasaray'ında hani çok çabalasa da olmayacak transferler var burada. O yüzden bu isimler ortaya atılarak bence yönetim ciddi baskı altına alınıyor. Bana bu doğru gelmiyor. Basının burada özellikle bazı kaynakların, isim zikretmeyeyim ama, ortaya attığı isimler hakikaten işte Bernardo Silva konuşuluyordu. Geçti, Kamavinga ismi geldi, işte Reinders konuşuluyor, Muziala konuşuluyor, Leao konuşuluyor. Ya mesela Reinders olabilecek bir isim. Güzel, Leao'ya bakıyorum Fenerbahçe içinde, Galatasaray içinde. İhtiyaç mı? Barış Alper Yılmaz kalacaksa Leao'yla nasıl mesela bir rotasyon yapacaksın? Fenerbahçe'de santrfor eksiğin var, yabancıları satmadan. Leao'yu aldıktan sonra golcü rotasyonunu nasıl bir şekilde oluşturacaksın? Nasıl olacak bu işler? Basına çok bence bir tüketici olarak, dinleyici olarak ya da ne bileyim spor sever olarak ben de tüketiyorum bunu. Hani biz de açıp gazete okuyoruz, sosyal medyaya bakıyoruz. Sizlere önerim şu, çok aklınızın kesmediği işlere kapılıp çok da onun peşinden gitmeyin. Yani bunu şey için söylüyorum işte, bazı oyuncular trend oluyor, oldu oluyor, bitti bitiyor, gelmesi lazım, etmesi lazım ama kolay transferler değil. Yani her yönetimin ne kadar başarılı olsa da yapabileceklerinin bir sınırı var. Bunlar bence kulüplere zarar veriyor. İşte az önce bahsettiğim Salah transferinde olduğu gibi menajerler bu durumu çok güzel kullanıyor basın aracılığıyla. Ve bunlara karşı biraz uyanık olmak lazım, onu söyleyeyim. İyi yayınlar. Salah'ın Türkiye'ye geleceğini düşünmüyorum. Gelecek olsa Fenerbahçe alırdı. Fenerbahçe Greenwood'un üstüne niye Salah alsın ki? Türkiye'ye de gelebilir ayrıca. Zaten hani bundan sonra taleplerin Avrupa'da böyle istediği 10-15 milyon euroları bulamayacağı çok aşikar. Belli ki MLS Amerika'ya gitmek istemiyor. Ya Suudi Arabistan'a ya Türkiye'ye gelecek. Niye olmasın ki parayı verdikten sonra? Yani Salah çok iyi bir oyuncu ama Avrupa'da hani böyle 15-20 milyon euroları almak için ne bileyim şu an aktif olarak Vinicius gibi, ne bileyim Mbappe gibi oyuncular olman lazım. Bunlar hem genç hem bir düzey olarak söylüyorum. O yüzden gelebilir. Fenerbahçe'nin de katiyetle ihtiyacı yok. Greenwood'u aldılar. Yani zaten önemli bir oyuncuya yatırım yaptılar orada. Gelebilir ama dediğim gibi geldiği noktada işler onun istediği şartlarda gerçekleşecek. Orası kesin artık. Menajeri çok güzel oynadı çünkü. Genel Türk basınının, Türk spor seyircisinin, Türk taraftarların ayarıyla inşallah bu tongaya düşmez hiçbir takımımız. Sevgili Burak kardeşim, iyi yayınlar. Ozan Bey'e nice sağlıklı bir ömür dilerim. Burada Caner Bey yok. Bu arada Caner Bey yokmuş. Ankara'dan sevgiler Adil Kolçak. Sevgili Caner Aydaş bu akşam Radyo Spor'da sizlerle olacak. Yine öte yandan yarın sabah hep birlikte olacağız gibi gözüküyor. Sevgili Caner Aydaş burada olacak diye düşünüyorum. Yine Ozan Özturan. Ben de burada olacağım bir aksilik. Olmaz ise şayet yarın hep birlikteyiz. Alışmışım uzun süredir. Vedat abi de yok bugün. Ozan abi de yok. Bahse gireriz'i tek daha önce yaptım mı hatırlamıyorum ama bir yerimi yadırgadım şu an. Hani moderasyon sandalyesinde oturduğum için. Normalde alışığım ama bu saatlerde bir ne denir ona? Ufaktan bir yadırgama durumu oldu. Bursa'dan selam ben. Kader, Ozan Bey kardeşimin doğum gününü kutlar. Sağlıklı, huzurlu ömürler dilerim. Sizlere de başarılar diliyorum kardeşim demiş. Bursa'ya ve Kader Bey'e selamlar, sevgiler. Teşekkür ediyorum hoş mesajınız için. Burak, 3 büyük takımın Salah gibi yaşlı futbolculara o kadar para vermesi parayı sokağa atmaktır. Bence bu paralara daha genç futbolcular alınabilir. Benim bugünkü kuponum Chelsea 2 gol atar, Arsenal kazanır ve 1.5 üstü olur. Ozan'ın da doğum günü kutlu olsun demiş. Çorlu'dan Erdal Bey yazmış. Ya büyük paralar verilebilir ama burada şey var. Hani atıyorum Trabzonspor, Beşiktaş bir şartı uygun görmüştür. Parayı bağlar, imza parasını bağlar, anlaşırsın ama yok formadan satış payı falan filan. Hani Salah Müslüman ülkelerde çok talep gören bir oyuncu. Forma da satabilir, reyting de getirebilir ama formadan da komisyon isteme yani, kusura bakma ama zaten kulüpler forma satmak için seni getiriyor. Zaten tedarikçi marka komisyon alıyor. Bir de sen neyine yani komisyon, abartmayın ya. Bu kadar hakikaten ayıp. Ben etik dışı buluyorum. Açıkça söyleyeyim. Ben etik dışı buluyorum. Bu şekilde bir tavır, bu şekilde bir tutum bence doğru değil. Salah çok büyük bir oyuncu. Çok büyük bir marka değeri. Bunlarda bir şüphe yok. Bakın net bir şekilde bunu söyleyebilirim. Ama böyle bir dünya yok. Yani Trabzonspor'un, Beşiktaş'ın sen Avrupa'da sattığı, globalde sattığı formalardan ne münasebet hak istiyorsun? Yani hadi %20-25, menajer Rami Abbas konuşmuş %25 talep ediyoruz diye, az mı? Zaten %30'unu kulüp alıyor, tedarikçi marka alıyor, kulüp o formadan hiç para kazanmasın mı? Hayır, forma satmayacaksa sen niye geliyorsun ki zaten? Oraya mesela gidip Belçika Ligi'nden bir futbolcu alsa da adamın özel olarak baskılı forması satılmayacak mesela. O zaman öyle bir şey alsa senin ne numaran kaldı? Tamam şampiyon yapabilirsin de başka oyuncular da şampiyon yapabiliyor. Gezal mesela hiç beklenmedik bir anda Leicester'dan gelip şampiyon yapmadı mı? Bunlar biraz haddini aşmak oluyor. Güç zehirlenmesi oluyor. Salah çok özel bir oyuncu. Mesela şeye okeyim. İşte Beşiktaş 12 verdi, Salah 20 istiyor. Tamam istesin. Çok iyi futbolcu dersin. Repütasyon sahibi dersin. Menajer düzeltiyorum. İmza parası ister. Buna okey dersin. Kabul edilebilir bir menajer komisyonu olur. Buna okey dersin. Bunlar gayet etik çerçevede sporun içinde olan şeyler. Ya forma komisyonu nasıl bir şeymiş ya? Hakikaten ilginç. Yani kulübün menajerine ciddi para al, satılan formadan para al, oradan para al, buradan para al. Ya bu şey mi? Ne denir ona? Kulübün ortağı mı oluyorsun ya? Ben bunu asla kabul edilebilir bulmuyorum. Devam edelim. Greenwood'dan önce alırdı demek istemiştim demiş Fatih Bey. Ya şöyle, dediğim gibi Salah iyi bir oyuncu ama yani Fenerbahçe'nin bir ilgisi olmamasını anlıyorum. Fenerbahçe'de zaten işte Kante gibi işte yaşı ve kontratı büyük oyuncular varken, Fenerbahçe'de bu arada 10 milyon üzeri kontrat sayısı da çok fazla. Skriniar, Asensio, Kante gibi oyuncular var. Burada gidip Salah'ın istediği 20 milyonu karşılamak eğer elinde Greenwood gibi bir alternatif varsa mantıklı değil. Yani şu an Beşiktaş da Trabzonspor'da o pozisyonda değil. En çok kazanan oyuncular mesela 10 milyonun ciddi anlamda altında kazanıyor. Yani finansal denge açısından söylüyorum. Yoksa Fenerbahçe istese Salah'ı şu anda alabilir. O konuda bir beis yok. Yanlış anlaşılma olmasın ama yani dediğim gibi art niyet kötü. Burada bence Trabzonspor taraftarında transfer olur olmaz bilmiyorum. İnşallah olur, çok istiyor. Taraftar tarafından da isteniyorsa ümit ediyorum gönüllerince olur. Ben dediğim gibi bir Beşiktaş taraftarı olarak artık istemiyorum. Ümit ediyorum kulüplerin istediği şartlarda olur. Kulüpler zarara uğratılmaz. Kulüpler menajerlerin eline düşmez. Benim tek temennim bu, dediğim gibi. Yani taraftar çok istiyorsa, şartları uygunsa inşallah Trabzonspor olur. Bu şekilde söyleyeyim. Yani yarın bir gün Beşiktaş olursa bu ifadelerle çelişecek şeyler de söylemiyorum. Bu söylediklerimi bir kenara da yazabilirsiniz. Hiç problem yok. Bunu konuştum da bu arada. Hani hem sosyal medyada hem YouTube'da da bununla alakalı yorumlarım var. Dediğim gibi Allah herkesin gönlüne göre versin. Twitter'dan bir yorum gelmiş mesela bununla alakalı. Şöyle bir tweet atmıştım. Yayına girmeden önce. Yo, yayın arasında. İşte menajer Abbas Uyanık çıktı, kısmetini de fazlasıyla zorluyor. Salah Süper Lig'e şampiyonluk dahi getirebilecek bir isim ama şahsen ben artık istemiyorum dedim. Emre Özanık diye bir dinleyicimiz mi yoksa Twitter'dan mı görmüş bilmiyorum. Selam olsun kendisine de. Güzel çalım olur, kral sinirlenme diye. Bu esprili bir yanıt bu arada, yanlış anlaşılmasın. Ya dediğim gibi Süper Lig'e gelecekse benim açımdan bir sıkıntı yok. Keyif alırım. Yani ben de bir futbol sever olarak benim açımdan problem yok. Çalım da diyebilirsiniz. Adı çok anıldı Beşiktaş'ta. Bununla alakalı da bir tabii ki beis yok. Ama dediğim gibi ben şahsen çok istemediğimi söyleyebilirim. İzmir'den iyi yayınlar. Eşref Paşa'dan Mikail. Ozan'ın doğum günü kutlu olsun. Benim de 20 Ağustos doğum günüm. Tokyo 2, Sturm Graz 2, Trabzonspor Salah alsın isterim demiş. Selamlar Mikail Bey'e de. İddia tahminlerini de saat 1 kısmından sonra değerlendireceğiz eğer fırsat olursa. Üslubunu ve seni seviyorum kardeşim, Ankara'dan sevgiler tekrardan, gayet de başarılısın demiş Adil Koçak. Çok teşekkür ederim Adil Bey güzel yorumu için. Yani şöyle, üslup olarak bu yaptığım iş çerçevesinde doğru mu bilmiyorum. Hani burada şey vardır ya, kendi iğneyi çuvaldızı kendine batırman lazım diye. Ben çok politik konuşan, sözünü esirgeyen biri değilim. O yüzden üslup doğru mudur ya da çok tercih edilen bir üslup mudur bilmiyorum ama yani burada yorumcu sıfatı altında olduğum için hani insanlara duymak istediği şeyleri söylemeye gayret etmiyorum. Kendi fikirlerim. Tabii bunu hani nezaket çerçevesinde yapıyorum. Asla kimsenin kalbini kıracak, kimseye tartışacak bir durumdan bahsetmiyorum. Ama genel olarak kendi düşüncelerimi çok esirgemem. Beğenmeniz de güzel. Çok teşekkür ederim buradan Adil Bey'e. Selamlar. Ahmet Spor'la ilgili bilgi var mı? Ben en son Orban transferini gördüm. Daha önce Süper Lig'den takımlarını da istediği Hoffenheim'ın, Olympique Lyon'un zamanında yatırım yaptığı. Fena bir oyuncu değil. Süper Lig'de de fark yaratabilir diye düşünüyorum. Yine kaleye Alban Lafont gibi çok Avrupa'da uzun dönem ciddi potansiyel olarak görünmüş. Son olarak Nans ve Panathinaikos formaları giymiş bir kaleci alındı. Genel itibariyle transferler Süper Lig'de kalmaya, belki orta sıralarda rekabetçi olmaya yönelik başarılı. O yüzden fena yönetildiğini düşünmüyorum şimdiye kadar transfer sürecinin. Teknik direktör çok yakından tanıdığım bir teknik direktör değil. O yüzden onu yorumlamak şu an benim açımdan biraz zor. Hani çok tabii ki geldikten sonra baktık, araştırdık nedir ne değildir geçmişini, ama bir oyununu görmek lazım. O yüzden de çok ne denir ona? Kendinden emin ifadeler kullanmak istemiyorum. Burada ne dezenformasyon yaratalım ne de gerçek dışı bilirkişi gibi takılmaya da gerek yok. İşin aslı dediğim gibi çok teknik direktör de yakından tanıdığım biri değil. Burada bahsettiğim Besnik Hasi yine geçmişte de önemli takımlarda çalışmış. Anderlet'te çalışmış. Yani Belçika futbolunun lokomotiflerinden birinde çalışmış bir teknik direktör. Göreceğiz. Yani ümit ediyorum. Lige renk katarlar, onlar için de başarılı bir sezon olur. Süper Lig'e yeni gelen her takım ver renk katmasını istiyorum. Erzurumspor'un da hakeza aynı şekilde. Seneye Bodrum FK'nın dönmesini istiyorum. Bir türlü senelerdir maça gidemeden gelip gidiyorlar. Yani bilmiyorum, birincilikte de belki gidilir. Devam edelim. Ankara Taş Ocağı'ndan Ali Burak abi. Salah transferi netleşmeden dillendirmek hata değil miydi? Bunu kimse konuşmuyor. Burada netleşmeden dillendirme konusunda yönetime taş atmayalım. Burada menajer transfer netleşmeden çok fazla basına servis ettiği için dal düdük oldu. Bu da şey tabii, dediğim gibi bunların hepsi bir strateji kapsamında. Yani taraftar görsün, bir heyecanlansın, yönetimin elini kolunu bağlayalım yaklaşım. Burada bence bir art niyet, burada bence bir etik dışı davranış var. İş yapma biçimi olarak. Yani sadece yönetimden kaynaklı değil. Yani orada bir hareket var sadece işte. Trossard'ın imza töreninde Salah tezahüratları atıldığında Serdar Adana'nın bir tebessüm var. Tek orada tuzağa düştükleri nokta o. Onun haricinde dediğim gibi ben burada menajer Abbas'a yazarım bunu. Bir reklamımız varmış. 0538-052-1487 diyelim. Reklama gidelim, birazdan buradayız.
0: Bahse gireriz devam edecek.
2: Reklam.
8: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonumuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için.
9: Kazancım Net, Sigortam Net.
6: Radyo Spor.
10: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
6: Radyo Spor.
2: Reklam.
0: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
1: Radyo Spor dinlerken gerçekten spora doyuyoruz. Sporla ilgili ne arıyorsak burada var. Farklı kesimlerden farklı yorumlar dinliyoruz. Farklı yorumcuları dinliyoruz.
2: Ülke sporunun özellikle futbolumuzun eğlence ve dostluktan, sevgiden, karşılıklı saygıdan uzaklaşıp sürekli kavgaların, kutuplaşmanın arenası olmuşken bu yersiz dövüşe kenardan sürekli havlu attığınız için seviyoruz.
3: Sizi sürekli dinlemeye gayret ediyorum. Araçta olduğumda ya da bilgisayar başında olduğumda mutlaka Radyo Spor'u açmaya gayret ediyorum. Sporu seviyorum. Özellikle Radyo Spor'daki tarafsız yayıncılığı sevdiğim için sizi dinlemeyi tercih ediyorum.
4: Ben Radyo Spor'u dinlemediğim zaman kendimde bir boşluk hissediyorum.
0: Türkiye'nin

Burak Bey, Galatasaray Salah'ı neden hiç düşünmedi? Şaşırıyorum. Bir de benim Salah Trabzonspor'la anlaşmadı. Beşiktaş ile her konuda anlaştı. Sevinirim istemem diyorsunuz ama geldikten sonra maça gidilir demiş Aykut Bey Bursa'dan. Yani şöyle, oyunculuğuyla değil ben menajerine tutuldum artık, dediğim gibi. Hani Salah olmaz başka biri olur. O kadar iyi bir oyuncu olmayabilir. Salah gibi çok fazla oyuncu yok ama ben tavrı sevmedim ya. Yani çok bundan sonra Beşiktaş'a gelse de sevmem. Galatasaray'da da Leroy Sané olduğu için ve tabii bütçeli bir oyuncu olduğu için tabii alternatifler arasında Salah olmadı. O yüzden dediğim gibi ben tavrı, tarzı beğenmedim. Maça giderim tabii ki gerekiyorsa ama Salah için gitmem, onu söyleyeyim. Trossard için giderim. Trossard beni daha çok heyecanlandıran bir transfer oldu. Burada tabii daha iyi oyuncu anlamında söylemiyorum. Hemen eleştiri bombardımanı gelmeden onun önünü bir alalım. Ben Arsenal'da çok çocukluğumdan beri ekstra sempatizan bir durumum olduğu için Trossard transferine karşı daha heyecanlıyım. Salah ve menajeri nereye gittiklerinin bir önemi yok. Ancak formadan pay almak, ne bileyim, çok saçma geldi bana. Bir de Önder Özen'in söylediği o menajerleri payları bana da etik dışı geldi. Bunu FIFA %3 olarak belirlememiş mi? Bir standartı var işte, bundan bahsetmeye çalışıyorum. Ya böyle bir dünya yok ya. Formadan pay almalar, menajer komisyonlarının meblağları falan filan. Yani tamam Türkiye'yi ama şey algısını kırmamız lazım. Bir an önce Türkiye Suudi Arabistan Ligi'dir algısını kırmamız lazım. Burada bizim takımlarımız UEFA organizasyonlarında, Şampiyonlar Ligi'nde, Avrupa Ligi'nde temsil eden takımlar. Özellikle işte İstanbul takımları için söyleyeyim, 100 yılı aşkın ömürleri olan takımlar. Tarihinde ne isimler gelmiş gitmiş, işte Giuseppe Meazza'sından tut, işte ne bileyim Hagi'sine kadar, Alex'ine kadar, Roberto Carlos'una kadar. Tamam Salah büyük bir futbolcu ama biz de hiç büyük futbolcu görmedik değil. Bu kadar da menajerler buraya hafife almasın. Türkiye'de yaşamak istiyorsa, eğer gerçekten böyle bir arzusu varsa, diyorsa ki ben MLS'e gitmeyeceğim, Suudi Arabistan'a gitmeyeceğim, kendisi de adım atacak bence. Ben çok pozitiftim transfere karşı bu arada. Şunu söyleyeyim, Trabzonspor'a gelecekse de pozitifim ama bu şartlarda değil. Bugüne kadar burada ne zaman yayın yapsam hiçbir zaman taraflı yorum yapmadım. Hala açıkça söylüyorum. Trabzonspor'a gelecekse de ben çok mutlu olurum ama dediğim gibi kimse kulübün menfaatlerini ikinci plana atmasın. Ne Beşiktaş ne de Trabzonspor. Yani Salah hiçbirinden büyük değil. Çünkü hep söylüyorum, geçen de söyledim. Bunlar çok büyük oyuncular. Belki hani tarihin en iyi Müslüman oyuncusu bile belki diyebilirsin. Ya da en iyilerinden biridir. Bunun haricinde işte bir Liverpool efsanesidir. Premier Lig'de 4 kez gol kralı olmuştur. Bunlar çok büyük şeyler. Hiçbir beis yok bunun altında. Lakin bundan 50 yıl geçtiğinde Salah'tan kim ne kadar bahsedecek? Meçhul. Ama 50 yıl sonra Beşiktaş ve Trabzonspor var olmaya devam edecek. Bunları unutmayalım. Transferde fayda maliyet oranı çok önemli. Salah'ın istediği şartlarda bu fayda maliyet oranı çok dengesiz. Gerek yok. Ayrıca Salah bu sezon çok güçsüzdü. Süper Lig'de yerden kalkmaz bence, gerek yok demiş bir dinleyicimiz. Chelsea 3.5 üst olur mu sence acaba? Abi demiş bir dinleyicimiz. Hazırlık maçları var bugün. Güzel de maçlarımız var. Bugün saat 2.30'da çok güzel bir maç var. Inter Manchester City, Tokyo Dortmund, Manchester United, Atletico Madrid, Real Madrid, Fiorentina, Girona, Arsenal. Chelsea Tottenham'la oynuyor. Bir muhtemel 11'lere bakalım. Maç 3.5 üste gidebilir. Erkenden Tottenham 1-0 öne geçti bu arada. Chelsea'ye de bir transfer yasağı geldi. Onu da bilgilendirmesini yapalım. Menajer, bakın yine aynı konuya geliyoruz. 2009-2022 arası Roman Abramovich döneminde menajer komisyonlarında usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle Chelsea'ye 10 milyon pound ve 2 dönem transfer yasağı cezası geldi. Tabii bir şey var. Chelsea son yaklaşık 2022'den beri 4 senedir her transfer dönemi 25-30 tane futbolcu transfer ettiği için bir noksanlık çekmezler herhalde. Hepsiyle de müebbet kontrat yapıyorlar. İşte şimdi Lacroix ile 6 yıl yaptılar. Nicolas Jackson 2033'e kadar kontratlı falan. İlginç bir takım. Burada Tottenham tarafına bakacak olursak da yine önemli transferler vardı. Sandro Tonali'yi kadrolarına kattılar. Hala yapmaları beklenen hamleler var. Bu sezon daha iddialı olmaları bekleniyor Tottenham'ın. Şu an 1-0 önde Tottenham. Chelsea çok rotasyonlu bir kadroyla sahada. Yani 3.5 üste gider gitmez bilmiyorum ama Chelsea'nin skor katkısı sınırlı kalabilir. Palmer, João Pedro, Estevao, Jamie Bynoe-Gittens. Hücum hattı fena gözükmese de orta sahada. Sucio, Romeo Lavia, Gerald Hato savunmada. Sahada Palestra, yine yeni transfer Cagliari'den. Genç önemli bir oyuncu. Savunma bloğunda da Fofana ve Louis Colville var. Kalede de Sherman Love var. O da genç bir kaleci. Yani Tottenham 2.5 üstün canlıda oranı ne, onu bir kontrol edelim sizler için. 2.78. Hazırlık maçlarında da De Zerbi ile fena gözükmeyen bir Tottenham vardı. Burada Auckland

0: 2-0 yenmişlerdi Avustralya ekibi. Ya futbol olarak söylüyorum bunu. Skorlar cazip gelmese de Tottenham 2.5 üst denenebilir 2.78'den. Bilginize. Hazırlık maçlarını bir değerlendirelim. Ufak ufak mesajlara da bakıp bir yandan iddiaya da girelim. Sizi de müşkül durumda bırakmayalım. Erken başlayacak maçlar var. Son mesaj. Maalesef bu maaş şişirme işini Fenerbahçe ve Galatasaray oyunculara çok fazla para vererek sanki yaptı. Burası Avrupa değil, bir Arap ülkesi gibi algılanmaya başlandı denmiş. Yani böyle bir algı var, evet, maalesef bunu kırmakta tez zamanda fayda var. Devam edelim. Inter Manchester City 2.5'da başlayacak karşılaşma. Takımların henüz ilk 11'leri belli değil. Yaz aylarında Manchester City'nin transferleri vardı. Elliot Henderson bunlar da başı çekti yine. İngiltere milli takımında da gördüğümüz Nottingham Forest'la 6 numara. Inter tarafında John Stones ve Akanji Manchester City'den savunma hattına transfer edildi. Yine Provedel Lazio'dan kaleci kadroya katıldı. Şimdiye kadarki hazırlık maçlarına baktığımızda Manchester City'nin bu ilk hazırlık maçı olacak. Inter tarafı için de daha önce sadece bir hazırlık maçı oynadılar Karlsruhe ile. Almanya 2. Lig ekibi 2-1'lik deplasman galibiyetiyle Inter sahadan galip ayrılmıştı. Ascendia Almanya'nın alt division, alt lig takımlarından biriyle oynadılar. 16-0 yendiler. Geçen Bayern Münih de böyle bir şey yapmış. Ne mana, ben anlamadım. Yani antrenman maçı falan dersin de yani ne sana test oluyor, bir de karşındakini rencide ettiğinde kalıyorsun. O yüzden çok da mantıklı değil diyelim. Neyse, bu maça ben gol beklentim yüksek ya. Bir tık rotasyonlu olabilir. Takımlar birbirini test etmek, biraz daha futbol oynamak odaklı yaklaşabilirler. Ben burada iki takım da gol atar tercihini faydalı buluyorum. Oranı da sizler için paylaşayım. 1.26 manasız geldi şu an, vazgeçtim. İki takım da gol atar 2.5 üst kombinasyonla verilen oranı bir kontrol edelim dilerseniz. Tabii varsa. Tabii varsa. Maç sonu karşılıklı gol var. Maç sonu karşılıklı gol yine var. Alt üst iki takım da gol atar karşılıklı gol var bahsine. Bir bakalım acilen. Böyle bir seçenek yok şu an için. Burada Inter 2 hazırlık maçına çıktığı için belki bir tık daha hazır olabilir. Burada 3.5 üst denenebilir mi diye düşünüyorum. 2.5 üstün çok bir oranı olmayacaktır muhtemelen. Deplasman Inter'in 2 golüne 1.83 veriyor bu arada. Bakın bu denenebilir. Çünkü bu bir hazırlık maçı. Manchester City teknik direktör değiştirdi. Kadroda önemli değişiklikler var. Bu arada maç Manchester City ev sahibi gözüküyor ama yani bir kamp maçı, tarafsız sahada oynanacak. Öyle bir baskı da söz konusu değil. Burada sizlere önerim nispeten daha hazır olan, teknik direktörü aynı, kadrosu aynı olan, ki dönmeyen oyuncular var hala milli takımdan, işte Martinez gibi, Turam gibi, ama yine de Inter'in 2 gol atacağı yönünde 1.80 küsürlük bir oranı var. Deplasmanda Inter 2 golü İlk önerim. Gelelim ikinci maça. Manchester United Atletico Madrid. Manchester United Michael Carrick'le birlikte bir hayata döndü yaklaşık 10 yıl sonra. Devam kararı da aldılar. Hala saçma sapan teknik direktör isimleri konuşuluyordu sezon bitmeden, ama neyse ki burada doğru bir karar verdiler. Orada da yaz aylarında önemli eklemeler vardı. Orta sahaya özellikle Yuri Tielemans eklemesi çok dikkat çekti. Chelsea'den Andre Santos'u aldılar. Hücum hattında Marcus Rashford geri döndü ki bu sene. Solda Rashford, sağda Brian Mbeumo. Başarılı olabileceklerini düşünüyorum. Burada da benim önerim, Atletico Madrid tarafında Arjantinli çok oyuncu var ve Dünya Kupası'ndan dönmemişlerdir diye tahmin ediyorum. İşte Molina bunlardan biri, kalede Musso, Thiago Almada, Julian Alvarez, Giuliano Simeone, çok eksikler. Burada Manchester United galibiyetine 2.03'lük bir oran veriyor. Acaba denenir mi diye düşünüyorum. Atletico Madrid omurgasını Arjantinlilerin oluşturduğu bir takım. Burada da 2.03'lük orandan deneme amaçlı söylüyorum. Bunlar hazırlık maçı, kestirmesi zor. O yüzden çok büyük tutarlarda oynamamanızı tavsiye edebilirim. Burada tercihim, bir öneri olarak söyleyeyim, Manchester United kazanır denenebilir. Onlar daha hazır ve Dünya Kupası'ndan iyi oyuncuları daha erken döndü. Bazıları gitmedi bile. Burada da Manchester United önerisinde bulunalım. Saat 19 Real Madrid Fiorentina karşılaşması. Real Madrid Fiorentina. Fiorentina tarafında önemli hamleler vardı yaz aylarında. Christ Ulay'ı Trabzonspor'dan takıma kattılar. Yine İtalyan eski futbolcu Fabio Grosso, 2006 Dünya Kupası kadrosunda da vardı bilirsiniz. Fabio Grosso takımın başına geçti. Burada bakıyorum Ulay haricinde eklemelere çok henüz majör bir ekleme yok. Teknik direktör değişikliğiyle birlikte geçen sene beklentilerin çok uzağında kalan Fiorentina'nın bu sene daha başarılı olmasını bekliyorum. Burada Real Madrid tarafında çok önemli eksikler var Dünya Kupası'ndan mütevellit. İşte yeni transferlerden Cucurella forma giyemeyecek Dünya Kupası şampiyonu İspanya'da oynadığı için. Yine hücum hattından Kylian Mbappe hala tatilini bitirmedi. Vinicius Junior kampa katıldı mı katılmadı, buna bakmak lazım. Burada Real Madrid galibiyetine verilen 1.88'lik bir oran var. Galiba Real Madrid rotasyonlu bir kadroyla çıkacak. En azından duyum olarak söylüyorum. İlk 11'ler, muhtemeller belli değil. Jose Mourinho Real Madrid'i yedek oyuncularla dahi olsa kendi oyununu ortaya koymaya çalışacaktır düşüncesinden yola çıkarak deplasman Fiorentina'nın bir oranını kontrol etmek istiyorum. Deplasman 1.5 gol altı. Yani Fiorentina 2 gol atamaz. 1.48. Real Madrid savunma tarafında Rüdiger Almanya ile erken elendi. Dönecek. Heysen yine İspanya milli takımı kadrosunda yoktu. Militao belki sağlık durumu el verirse olabilir. Burada Fiorentina 1.5 alt 1.48 orandan ki kral oran farkıyla farklı da olabilir. Denenebilir seçeneklerden biri olacaktır. Yine son maça bakalım. Girona Arsenal. Girona City Futbol Grup bünyesinde bir takım, bildiğiniz gibi La Liga'dan da küme düştüler, veda ettiler La Liga'ya. Arsenal tarafında son Premier Lig şampiyonu, son Şampiyonlar Ligi finalisti. Geniş bir kadroları var, İngiliz oyuncular hariç büyük bir çoğunluğu da kadroda olacak. Burada Zubimendi ve Merino henüz dönmemiş olabilir ki önemli genç oyuncuları da var Arsenal'ın. Oranları bir kontrol edelim. Burada da Arsenal galibiyetine 1.63 verilmiş mesela. Zor da olsa bir Arsenal galibiyeti denenir mi? Düşünüyorum. Bu arada Chelsea Tottenham maçı 1-1 oldu. 3.5 üst soran bir dinleyicimiz vardı. Oraya gitme ihtimali var gibi duruyor şu an. Dortmund maçı karşılıklı gol var. Yombuk KG var. Olur mu sence abi? Dortmund maçı oynanıyor şu an 10. dakika. Kestirmeyi zor buluyorum izleyemediğim için. Aktif olarak yayındayım çünkü. Diğer maçları da bu şekilde paylaşmış olayım. Bir reklam aramız varmış. Reklama gidelim, sonrasında kaldığımız yerden devam edelim.
1: Bahse gireriz devam edecek. Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Radyo
2: Spor. Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Oriz App üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminevi, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
7: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
6: Şampiyonla son düzlükte kazanır.

0: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Bahse gireriz devam ediyor.
1: Evet, bahse girerizde kaldığımız yerden devam edelim. Hazırlık maçları için tahminlerimizi, düşüncelerimizi sizlerle paylaşmıştık. Bakalım başka hangi maçlarımız var şu an bültende oynamaya açık. Porto Torense, Portekiz Süper Kupa finali. Torense bir ikincilik takımı. Öncelikle onu söyleyelim. Geçen sene kupayı kazandılar Sporting'i finalde yenerek ama bu maç için söyleyecek çok bir şey var mı bilmiyorum. Şimdi Porto'nun Farioli ile birlikte Portekiz şampiyonu olduğunu hatırlatalım. Sezon başı itibariyle çok hazır yakalayamazsa Torense biraz acaba direnebilir mi? Bunu düşünüyorum, yoksa farka mı gider? Bunları öngörmek hakikaten zor. Muhtemel 11'ler var mı, ona bir bakalım. Evet, muhtemel 11'ler açılmış. Porto'da Elche'den takıma dönen André Silva en uçta gözüküyor, dikkatimi çeken oyunculardan. Yine Porto'nun etkili isimlerinden Pepe ve William. Yeni transfer William ilk 11'de gözüküyor. Yani Porto ideale yakın ama tam ideal olmayan bir 11'le sahada olacak. Torense için bir yorum yapmaya gerek yok. Onlar varını yoğunu ortaya koyacaktır. Burada bir öneride bulunmak istiyorum. Porto'nun oranı da açılmadığı için. Mesela ev sahibi 3.5 baremine ne gibi seçenekler açılmış? Tutmadım. Deplasman 0.5 üst. Bunu da zor görüyorum. Burada çok gollü bir maç olmayabilir. Torense sezon başı itibariyle Porto'ya bir direnç koyabilir ama İki farklı Porto galibiyetine ne veriyor acaba? Porto'ya açılmış bir oran yok dediğim gibi. Handikaplı Porto galibiyetine 1.40'a yakın bir oran var. Bakın, bir handikaplı, yani iki farklı Porto galibiyetine 1.40'a yakın bir oran var. Bunu önerilebilir, bulabilirim. Bu seçenek denenebilir ama bu maçı oynamazdım. Daha iki takım da henüz kapalı kutu gibi. Torense tarafı ligden çıkamamıştı. Şimdi Avrupa'da oynayacakları ilginç bir biçimde. Porto sezona yeni başladı. Tabii ki Porto kazanacaktır bence favoriler ama ne kadar rahat olacak bunu kestirmesi zor. WhatsApp hattımızı bir hatırlatalım. 0538-052-1487. Tekrar ediyorum. 0538-052-1487 ne olur? Radyo Spor WhatsApp hattına programa yönelik soru, görüş ve önerilerinizi bekliyoruz. Sizlerden gelecek mesajları burada seve seve okuyoruz. Bir dinleyicimiz yazmış. Yenal Bey. Evet. Selam Burak. Evde tıraş makinesi var. Kutusunda yedek makine yağı var. Evden getir ve o mikrofonu gıcırdayan yere sür. Tıraş makinelerin içinde yedek yağ, makine yağı mı oluyormuş? Buna hiç dikkat etmemiştim. Bakacağım. O mikrofonu gıcırdayan yerine sür. Seviliyorsun kardeşim. Kolay gelsin demiş. Ya şey var. Ne denir ona? Uzun saat yayınlarda ben hani sabit durduğumda falan sürekli bir bacağımı sallarım mesela. Öyle huylarım var. Ya da ne bileyim, omuzumu sürekli silkelerim. Bir de otururken sabit mikrofonu sürekli kendim de yer değiştirdiğim için ayarlıyorum. Burada bir gıcırdama sorunu ortaya çıkıyor. Mikrofon yağlanır mı? Ya da bunu ben mi yapmalıyım, onu bilmiyorum. Eğer gıcırtıyı çözecekse faydalı olabilir ama bu sefer de sabit durmazsa sıkıntı. Onu düşünüyorum. Bir de dediğim gibi hani burada bu işlemi ben mi yapmalıyım, bir yandan da onu düşünüyorum yani. Ama o değerlendirilebilir. Gıcırtının biraz ben de farkındayım. Sağlık olsun, olmasın mı? Diyelim. Bir kez daha WhatsApp hattımızı hatırlatalım. 0538-052-1487 olur. Radyo Spor WhatsApp hattına mesajlarınızı bekliyoruz. Bir yandan Fenerbahçe'de Yüksek Divan Kurulu toplantısı devam ediyor. Önemli açıklamalar oldukça ara ara oraya da gideceğiz. Hangi ligden devam edelim? Danimarka Süper Ligi'nde 19 kuşağında yalnızca bir maçımız var. Oradan devam edelim. Link bir son şampiyon Aarhus'la karşı karşıya gelecek. Aarhus hafta içi müthiş bir başarıya imza attı. 4-1 kaybettiği maçın rövanşında deplasmanda Polonya Ligi şampiyonu Lech Poznan'ı normal sürede 3-0 ile geçerek toplam skoru 4-4'e getirdi ve penaltılarda kazanan taraf oldu. Adını bir üst tura yazdırdı. Aarhus Link bir tarafında geçen hafta başlayan lige iyi başlamadılar. Aarhus beraberlikle başlamıştı. İlk hafta ligin köklü takımlarından Brøndby karşısında. Link ise Kopenhag'a deplasmanda 3-2 yenildi. Aarhus'un yorgunluğuyla birlikte gollü bir maç olma ihtimalini bunu yüksek görüyorum. Ki Link ilk hafta Kopenhag deplasmanında da 2 gol bularak bunun sinyallerini vermişti. 2.5 üst tercihini burada sizlere önermek istiyorum. Danimarka Ligi'nde günün tek maçı 19 kuşağında Lyngby Aarhus karşılaşması. Burada 2.5 üst tercihini sizlerle paylaşmış olayım. Erken saatlerdeki maçları önce bir aradan çıkaralım. Finlandiya Ligi, TPS Turku, Meri.

0: Hem karşılaşması ligin orta sıra takımlarından TPS Turku 17 hafta sonunda 22 puan 20 gol atıp 20 gol yemişler. Yine Meriem ligin en çok gol yiyen takımı şu an 36 golle birlikte. Ligin son sırasındalar 5 puanla. İşler onlar için iyi gitmiyor. Bir teknik direktör değişikliği yaptılar. Bunun üzerine de geride kalan 8 maçtan 7 mağlubiyet aldılar. Son hafta Oğlu deplasmanından 1 puan çıkartmışlardı. Oğlu da çok iyi bir sezon geçirmiyor. Muhtemelen kümeye gidecek gibi duruyor. Meriem tarafı playoff'tan sonra tabii belli olacak bu ama iyi bir görüntü yok. Burada son haftaları formsuz geçiren TPS Turku galibiyet alırsa biraz daha yukarılara tırmanıp kendini playoff potasına atabilir. Ev sahibi TPS Turku'nun burada 1.5 üst tercihine bir bakmak lazım. 1.40'a yakın bir oranı var. Burada günün program sonrası ilk maçında oynamak isteyenlere saat 3 kuşağında TPS Turku'nun Meriem karşısında 2 gol bulacağını düşünüyorum. 1.40'a yakın bir oranı var. Oynamak isteyenlere duyurulur. Girmişken Finlandiya Ligi'ni de bitirelim. Saat 18. Lahti-Yaro karşılaşması. İki takım da çok beklentinin uzağında bir sezon geçiriyor. Lahti şimdiye kadar 22 puan topladı. Yaro tarafında da savunmada ciddi bir problem görüyoruz. 17 maç sonunda 33 gol yediler. Yani maç sonu. Maç başı neredeyse 2 gol yediklerini söyleyebiliriz. Burada Yaro'nun deplasmanda da gol bulacağını düşünüyorum Lahti karşısında. Onlar da son haftalarda biraz daha toparlanmış bir görüntüde. Son 3 maçta 2 galibiyet bir beraberlik aldılar. Burada iki takım da gol atar, 2.5 üste gider. Benim önerim bu olacak. Lahti-Yaro karşılaşmasında denenebilir bir seçenek olarak buluyorum. İki takım da gol atar, karşılaşma 2.5 üste gider diyebilirim. Son karşılaşmamız 19 kuşağında. Gnistan-Kupskupion. Kupskupion ligin lideri, ikinci sırada hafta içi UEFA Konferans Ligi'de temsilcimiz Başakşehir'i saf dışı bırakan Inter Turku var. Arada 5 puanlık bir fark var. Gnistan da ligin iyi takımlarından biri. 4. sırada 28 puanla birlikte. Burada evinde oynadığı maçlarda Gnistan'ın çok iyi bir görüntü verdiğini söyleyebiliriz. 8 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik. Puan almayı başarıyorlar. Ama Kupskupion tarafı deplasmanda da ligin en iyi takımı. 8 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik. Yani 15 puan topladılar deplasman turunda. Burada deplasmanda gol bulmaları muhtemel Kupskupion tarafının da. Karşılıklı gol var bahsi bu maç için. Güzel bir seçenek olabilir. Formda bir Gnistan geliyor. Son 3 maçını kazanan Kupskupion karşısında. Zorluk çıkaracaklardır. Evlerinde gol bulurlar. Burada karşılıklı gol var tercihi de. Saat 19 kuşağındaki mücadele için uygun gördüğüm opsiyon benim kendi adıma. Finlandiya Ligi'nde böylelikle geçmiş olalım. Norveç Ligi'nde sadece 2 maçımız var. İsveç Ligi'nde de 1 maçımız var. İsveç Ligi'nde ilk maçımız saat 16 kuşağında olduğu için oradan başlayalım. Haken-Kalmar mücadelesi. Haken sezonun İsveç Ligi'nde iyi takımlarından biri. Şimdiye kadar 1 maç eksiğiyle 2. sıranın 3 puan gerisindeler Hammarby'nin. Bu sene geçen sene Mjällby'de olduğu gibi orada yine sürpriz bir şampiyon geliyor. Sirius 1 maç eksiğiyle en yakın rakibinin 11 puan önünde zirvede. Beklediğimiz bir şey değildi. Geçen sene Mjällby'de tarihin ilk şampiyonluğunu kazanmıştı. Bu sene Sirius da uzun yıllar süren kupa hasretini sonlandıracakmış gibi bir görüntü içerisinde. Haken daha iyi bir takım. Kalmar biraz forma girdi. Sezona çok iyi başlamamışlardı. Son haftalarda puanları toplamaya başladılar yine. Hemen bir bakalım karnelerine de. Son 4 maçta 2 galibiyet bir beraberlikle düşme hattından uzaklaştılar. Orada kendilerine 7 puanlık bir diferans oluşturdular. Haken tarafında işler kötü gitmeye başladı. Üst üste alınan 2 mağlubiyetin ardından sonrasında Halmstad deplasmanında kazanarak evde de AYK Solna'yla berabere kalarak biraz toparladılar. Burada ben bugün Haken'in bir şekilde kazanmasını bekliyorum ama Kalmar da deplasmanda gol bulabilir, dediğim gibi formdalar. İki takım da gol atar maç sonu bir ya da direkt olarak maç sonu bir tercihleri değerlendirilebilir. Bunu da öneri olarak sizlere sunmuş olmak isterim. Bakalım. Gelelim Norveç Ligi'ne. İki karşılaşmamız var. İlki 17, ikincisi 19 kuşağında. 17 kuşağında Fredrikstad Sandefjord'la karşı karşıya gelecek. İçler acısı bir maç. Çok net yorum. İçler acısı bir maç. İki takımın da mecali yok. Biri 11. biri 12. sırada. Çok formsuzlar. Fredrikstad son maçların hepsini neredeyse kaybetti. Bir karnesine baktığımızda son 3 maçta alınan arda arda mağlubiyetler görüyoruz. Fredrikstad cephesinde ev sahibi Fredrikstad'da. Sandefjord daha beter halde. Son 6 karşılaşmanın, düzeltiyorum, 5 karşılaşmanın 3'ünden mağlup ayrıldılar. 6 karşılaşmanın 4'ünden mağlup ayrılıp ikisinde berabere kaldılar. Frederikstad tarafı gol yiyen bir takım. Ligin en çok gol yiyen 3. takımı konumundalar 12. sırada olmalarına karşın. Burada Sandefjord'un deplasmanda gol atma ihtimali göz önünde bulundurulabilir. İki takım da gol atar demek istiyorum burada. Frederikstad, Sandefjord karşılaşması için. Dediğim gibi deplasmanda ligin en az gol atan takımlarından biri olmasına rağmen Sandefjord'un gol atma ihtimali var. Frederikstad zayıf bir savunmaya sahip. Karşılıklı gol var, denenebilir. Saat 19'da ligin son şampiyonu Viking deplasmanda lig sonuncusu İK Start'la karşı karşıya gelecek. Start artık puan olarak mümkün olsa da saha içindeki görüntü olarak çok iyi bir ligde kalacakmış görüntüsü çizmiyor. Viking tarafında biraz yorgunluk var. Onlar da son haftalarda küçük puan kayıpları yaptılar, yol kazaları yaptılar. Yine hazırlık maçında Danimarka ekibi Sonderje ile karşı karşıya gelmişlerdi. Bu ayın başında oradan bir takip etme fırsatımız olmuştu. Viking'in erken bitirmesini bekliyorum. Burada ilk yarı 2, ilk yarı Viking galibiyeti bence fayda sağlayabilecek bir öneri olur. 1.80 civarında bir oranı var. İlk yarı Viking kazanır tercihinin, bunu sizlere önerebilirim. Norveç Ligi'ni de bitirmiş olduk. Bakalım nelerimiz kalmış. Mesajlarınızı bekliyoruz bu arada. Hani konuşmadığımız liglerle alakalı, ki çok fazla ligimizde kalmadı. Biraz da sohbet etmiş oluruz. 0538-052-1487. Tekrar ediyorum. 0538-052-1487 nolu. Radyo Spor WhatsApp hattına programa yönelik soru, görüş ve önerilerinizi gönderebilirsiniz. Süremiz yettiğince hepsini değerlendirmeye burada gayret edeceğiz diyelim. Devam edelim. Ligleri bitirdikten sonra yine genel futbol gündemine döneceğiz. İsveç tamam, Norveç tamam, Finlandiya tamam. Elimizde ne kaldı? Polonya kaldı, İsviçre kaldı. Başka da Avusturya ve İskoçya kaldı. 4 tane ligimiz var. Bakalım. İsviçre ile başlayalım. Saat 19. Basel-Luzern mücadelesi. Basel ilk hafta Servet deplasmanından 1-0'lık bir galibiyetle ayrıldı. Luzern de evinde Grasshoppers'ı, aslında gol beklentisi yüksek olan bir maçta 1-1 berabere kaldı. Basel geçen sene Thun'un ardından ikinci olmuştu. İsviçre Ligi'nin en büyük takımı. Onların da bu sene daha rekabetçi olmasını bekliyorum. İlk haftada galibiyetle başlayan Basel'in burada, bu arada teknik direktörleri de tanıdık bir isim, onu da söyleyeyim. Daha önce Juventus'ta, Lazio'da, Arsenal'da oynayan eski İsviçreli sağ bek Stefan Lichtsteiner. Hatırlar mısınız bilmiyorum. Çok underrated bir oyuncuydu. Büyük takımlarda oynadı ama çok estetik gözüken bir futbol anlayışı yoktu. Onun haricinde tipoloji olarak da böyle çok Güney Amerikalı oyuncu karizması olmadığı için kendisinde, veya İsviçreli oyuncuların hepsinde vardır belki, bilmiyorum, bu dikkat etmedim ama iyi bir oyuncuydu. Bugün ben Lozan karşısında Basel'in kazanmasını bekliyorum. Lozan geçen sene Beşiktaş karşısında ilk olarak hayatımıza giren. Hazırlık maçlarında fena geçmediler. Ineos Futbol Grubu'nun bir parçası kendileri. Manchester United'ın, Nice'in olduğu futbol konsorsiyumun sahip olduğu takımlardan biri. Ben çok başarılı bir sezon geçirmelerini beklemiyorum. Burada Basel galibiyetinden yanayım. Oranı da çok fena değil. Zürich Servet. Geçen seneyi kötü geçiren iki takım ilk haftada da 1-0'lık mağlubiyetlerle başladılar lige. Zor bir maç olduğunu düşünüyorum. Gollü olabilir, savunma anlamında çok tatminkar takımlar değil. Geçen seneden en azından hafızalarımızda öyle kaldı. İki takım da gol atar bahsini burada önerebilirim. Servet deplasmanda gol bulabilir. Zürich çok iyi gözükmüyor. Thun Young Boys. Geçen sezonun şampiyonu Thun. Lige çıktığı sezon şampiyon olmuştu. İlk hafta deplasmanda Luzern'i 3-1'le yenmeyi başardılar. Young Boys'da gollü bir maçta Sion karşısında karşılaşmadan 4-2 galip ayrıldı. Burada bir şeyin oranını merak ediyorum. 3.5 üstün oranı 1.71 tatminkar değil. Yani 3.5 üstü oynayacaksan biraz beni de heyecanlandırması gerekiyor. Tutmadık bu tercihi. İki takım da gol atar 2.5 üst ya da ilk yarı 1.5 üste de bakalım hadi neymiş ne değilmiş. İlk yarı 1.5 üst 1.75 ya, bu İsviçre Ligi'nde eskiden geçen seneye kadar Finlandiya Ligi'nde gol beklentileri o kadar yüksek olduğu için oranlar da düşük ilginç bir şekilde. Yani Premier Lig'de, Süper Lig'de, İtalya'da 3.5 üst oynasan kral olursun. Burada ama çok bir karşılığı olmuyor. Ben Thun Young Boys mücadelesinde ilk yarıdan 1.5 üstün görülebileceğini düşünüyorum. İlk hafta da golcü başladı iki takım. Geçen sezonda şampiyonluk yarışında rekabet eden iki takımdı. Thun'un maçları da çok gollü geçiyordu ki sezona da bu çizgide başladılar. dediğim gibi iki takımda gol atar ve 2.5 üst. Garanti tercih olsun. İlk yarı özelinde de karşılıklı gol var denenebilir. İlk yarı 1.5 üst denenebilir. Bu gibi bahisler Tun Young Boys maçı için değerlendirilebilir. Gözüküyor. İsviçre Ligi'ni de değerlendirdik. Aramız var mı onu bir kontrol etmek isterim. Evet, bir reklamımız varmış. Sevgili Yücel abi de uyardı. WhatsApp hattımızı veriyorum. Sonra gidiyorum. 0538 052 1487 dedik ve reklama gittik.
1: Bahse gireriz devam edecek. Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Radyo Spor!
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Radyo Spor.
1: Reklam. Bahse gireriz devam ediyor.
0: Evet, kaldığımız yerden devam edelim. Bahse gireriz de bu akşam dinleyicimiz Şahin Bey. Fenerbahçe'nin hafta içinde rakibi olacak Sturm Graz deplasmandan galibiyetle ayrılabilir mi? Ya Fenerbahçe'nin Sturm Graz'ı elemesini bekliyorum ama deplasmandaki maç ne olur kestiremiyorum. Sturm Graz kötü bir takım değil ki, ilk turda dediğim gibi Hearts gibi geçen sezonu formda geçirmiş bir takımı delik deşik ettiler. 6-0'lık iki maç sonunda bir skorla. Hearts dediğimiz takım son hafta şampiyonluğu kaçırmıştı İskoçya Ligi'nde. İyi de hücum oyuncuları vardı başta Shackland olmak üzere ama gol yemediler. Kolay olmayacaktır. Sturm Graz'ın hazırlık maçlarına baktığımızda işte Avusturya'da bir kupa maçları vardı yine. Serkirşen karşısında 3-0 kazanmışlardı. Yine hazırlık maçlarında 5 maçta 3 galibiyet bir beraberlikleri var ki gollü galibiyetler alıyorlar. Hiroşima'ya 5, Kastrof'a 4, Mura'ya 5 attılar. Yani deplasmanda karşılıklı gol çıkabilir. Onu söyleyebiliriz. Fenerbahçe'nin çıkacağı 11'i oyuncuların bir hafta daha hazır olacağını düşünürsek ümit ediyorum deplasmanda avantajlı bir skor alınır. Bahis anlamında soruyorsanız şayet ben karşılıklı gol derdim o maça. Onu da bir dipnot olarak ekleyeyim. Burak bir mesaj geldi. FV divanını vermedin. Yo, Fenerbahçe divanında konuşmacı listesi bizde var. Doğru isimler geldiğinde veriyoruz. Bir programımız var o konuda. Bir bahis yok. Onu söyleyelim. Devam edelim. Burak, bazı bünyeler çabuk kilo alıyor ve maalesef kadif ayaklı santrfor oluyor. Belli bir yaştan sonra işler gerçekten zor. Bu bir oyuncu üzerinden mi yoksa şahsıma yapılmış bir şey mi? Yenal Bey, onu anlayamadım. Bunu biraz açabilir miyiz? Yani şahsıma yapıldıysa da bu arada şey değilim. Öz eleştiri ya da ne, eleştiriye kapalı biri diyeyim. Harbiden kilo aldım ama belli bir yaştan sonra değil, daha 25 yaşındayım. Böyle olmamalıydı. Kesinlikle böyle olmamalıydı. Ama kadife bilek var mı? O da yok. Kilo var. Yaş kastedildiği gibi değil. Yani bu mesaj biraz nükteden bir mesajdı. Farkındayım ama bana kendimi kötü hissettirdi diye takılıyorum tabii. Öyle bir şey yok ama güzel bir mesajmış. Tam çözümleyemesem de. Devam edelim. Liglerimizi bitirelim. Sonra gündeme biraz bakalım. Bir yandan da göz ucuyla divanı takip ediyoruz. Yine Yücel abi divanı takipte. Önemli açıklamaları olduğundan aklına aktaracağız sizlere. Hararetli bir yüksek divan kurulu oluyor Fenerbahçe'de. Tam noktalanmadan satır başlarını ele almamayı burada tercih ediyorum. Gerekçe de şu, burada hani yönetimlerin, eski yönetimlerin birbirlerine karşı bazı ifadeleri oluyor cevap hakkı doğru ama burada program süremiz bitene kadar o cevap doğmamış olursa yarım bırakmak istemem. Burada o yüzden tam konuşulacak tablo şekillenmeden girmemek adına girmiyorum Yüksek Divan Kurulu'ndaki söylemlere. Canlı olarak aktarıyoruz zaten ilerleyen saatlerdeki programcılar. değerlendirecektir. Galiba şu an Sayın Başkan Aziz Yıldırım kürsüye geliyor. Doğru mu görüyorum? Evet. Birazdan kendisinin açıklamaları sizlerle olacak. Dediğim gibi Fenerbahçe'de hararetli bir divan oluyor. Ümit ediyorum kulübün hayrına bir uzlaşı, bir divan olur günün sonunda. Fenerbahçe'nin eski günlerine dönmesini istiyoruz. Eski günlerine derken Fenerbahçe her sene yarışın içerisinde. Bunda bir beis yok ama yani bunu bir Beşiktaşlı olarak söylüyorum. Fenerbahçe'nin şampiyon olmasını, o artık düğümü çözmesini istiyorum. Yüksek Divan Kurulu'nda Fenerbahçe Başkanı Sayın Aziz Yıldırım'ın açıklamalarını şu an naklen sizlere aktarıyoruz.
6: Radyo Spor. Radyo Spor. Canlı yayın.
7: Dostlarım ve değerli Fenerbahçeli kongre üyeleri, divan üyeleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bir önceki divandan iki ay sonra bu divanda sizlerle beraber ve yeniden başkan ve yönetici arkadaşlarla beraber karşınızdayız. Ben hırsız yakalamaya gelmedim. Ben polis değilim. Ben Fenerbahçe'yi arkadaşlarımla beraber şampiyon yapmaya geldim. Ve yapacağım. Bunu bilin. Bunu bilin. Şimdi aslında başka şeyler söyleyecektim bugün ama dünden beri gelen gelişmelerden dolayı konuşmayı değiştirdim. Şimdi önce demin Paşa Bey burada yayın gelirleriyle ilgili konuyu anlattı. Haklı ve doğru söylüyor. Yani 15 milyon herhalde yakın bir bedel alıyoruz. Onun dışında Anadolu kulüplerini tamamen ortak yaptılar. Eskiden şampiyonluk payları vardı, onları da kaldırmışlar. Neyse, seneye Haziran'da seçim yayın iadesi var. Orada ne gerekiyorsa yapılır. Ve ben devam edersem, kalırsam gerekeni de yaparım. Onu da herkes bilsin. Şimdi Sayın Orhan Bey'le Burçin Bey geldiler, burada açıklamalar yaptı. Aslında bugün dokunmayacaktım. Çünkü şu an içeride bizim durumumuz ne? Geçmişi bileceğiz ki geleceği bilelim. Ne para var ortada? Şunu da bilin, hepiniz bilin. Kulübün şu andaki hiçbir parasına Aziz Yıldırım ve arkadaşlarının ihtiyacı yok. Bunu bilin. Biz bu kaynaklardan faydalanacağız diye yola çıkmadık. Anlatacağım birazdan hepsini. Yalnız şu var. Şimdi geldiler, suçlular gibi burada anlatmaya çalışıyorlar bir şey. Bir dahaki divanda ben suçunuz var mı yok mu geleceğim burada anlatacağım. Bunu bilin. Burada konuşmayacağım. Çünkü bizim birlik beraberlik söylediğimiz sözün arkasında durmamız ve buna ihtiyacımız var. Fenerbahçe'nin ihtiyacı var. Bizim şahısları değil. Ben 20 sene başarılı bir süreç yaşadığıma inanan bir insan olarak yeniden geldim, bu arkadaşlarla beraber elimizi taşın altına soktuk. Taş bizi kanatıyor. Ellerimiz kan içinde. Ama itiraz etmiyoruz. Çünkü başka şansı yok Fenerbahçe'nin, haberiniz olsun. Ben görüyorum. Siz görüyor musunuz bilemem. Onu da siz tartışın. Boşu boşuna bana, şansıma, şuna, arkadaşlarıma muhalefetlik yapmayın. Yani sizin muhalefetiniz, bilmem neyiniz bizi üzer, başka bir şey yapmaz. Çünkü biz buraya gelmedik. 3 sene, 5 sene olursa kalacağım diye gelmedik yani. Bunu herkes bilerek bizimle olan tavırlarını, hareketlerini, düşüncelerini paylaşırken daha yumuşak ve daha samimi olursa biz de bundan çok mutluluk duyarız. Bunu bilin. Şimdi arkadaşların dönemiyle ilgili kısa bilgi vereceğim ama detaya girmeyeceğim. Çünkü detayı arkadaşlar bakıyorlar, sonuçta ne çıkarsa söyleyeceğiz. Şimdi 141 milyon, 142 milyon euro gelecekle ilgili harcama yapmışlar. Övünerek demin arkadaş burada diyor ki biz Ataşehir'den bakın 44 milyon 600 bin euro para gelmiş kulübe. Kayış Dağı'ndan arazisinden 5 milyon 632 bin euro da yine gelmiş. Toplam yani 50 milyon euro üzerinde Bu eve bir kaynak gelmiş. Bu kaynak nereden gelmiş? Aziz Yıldırım'ın gidip devletten 35 milyon dolara aldığı Kayışlı Arası, Ataşehir'de Murat Ülker'le yapmış oldukları salon ve onun yanındaki arsadan, kalana geriye kalan arsadan 8 yıl önce Murat Ülker'in bana ben daha çok para kazanan Fenerbahçe'de kazansın dediği durumda benim gidip emlak konutla konuşup, o zamanki sayın şimdiki bakan Murat Kurum'la konuşup daha yukarılara kadar götürdüğü hadisenin başlangıcıdır. Yani övünmeyin, biz para geldi bilmem ne. Bu para bizden geldi ya. Övünmeyin. Kapattın bu konuları. Ama bu parayı da yediniz. Bakın toplam yediğiniz para geleceğe ait. Ben diyorsun bunu Çobani'nin 2 senelik parasını almışsınız. Forma reklamını almışsınız. Adidas sözleşmesinin karşılığını almışsınız. Yani bunlar 1 yıllık değil. 1 yıllık olsa sesimi çıkarmayacağım zaten. Ya diyeceğim 1 yıl almışlar, bir şey olmaz. 3-4 yıllık paralarını almışsınız. Onun için konuşmayın sakın. Hata yaparsınız. Bizi de konuşmaya mecbur etmeyin. Gelip burada yanlış şeyler anlatıyorsunuz. Evraklar var. Araştırıyorum, soruşturuyorum. Ayın 22 Temmuz'da yönetim başkanı ben ve bu arkadaşlar yönetici, siz evraka imza atmışsınız eski yönetici olarak. Yapmayın, beni tahrik etmeyin lütfen. Bakın konuşmuyorum. Ama öğrenmeye çalışıyorum ne olduğunu. Siz geldiğiniz zaman Sayın Ali Koç'tan dev aldığınızda neden Ali Koç'tan nasıl dev aldığınızı gelip bu insanlara anlatmadınız ya? Üyelere gelip de niye söylemediniz? Ben söyleyeceğim. Neden söyleyeceğim? Bak neden söyleyeceğim? Burada çok şey var da kapatıyorum. Bak neden? Şimdi Ertan Tonuroğlu oradan konuşuyor. Bizden tek kelime yok. Konuşan arkadaşım yok. Kante'yi satalım diyen yok. Medya konuşuyor. Medya yazıyor. Onlara da geleceğim şimdi. Ya sen atlıyorsun oradan üstüne. Ben Kante'yi aldığımız paraya satarız. Sana yetki verdim. Hadi bakalım. Yetki de şöyle veriyorum. Bugüne kadar Fenerbahçe Kulübü ne kadar harcamışsa o parayı getirin. Diğer borcu alacak takıma havale edin. Ya adama bir anlaşma yapmışsınız. Allah yani. Hiç kimse onu almaz ya. 5 milyar imaj hakkı vermişsiniz. Ve imaj hakkını verirken de eğer bir yerden kimseyi bulup veremezsek Fenerbahçe Kulübü 5 milyon euro şeyi imajı karşılayacak ya. Yapmayın Allah aşkına, konuşmayın. Biz ancak size dersek ki ya bunu satıp yardım eder misin dersek, o zaman bunları kamuoyuna açıklayın. Yoksa konuşmayın siz. Böyle bir hakkınız yok. Ben ama şimdi sana Kantiye'nin yetkilerini verdim. Gel istediğin yazıyı yaz, getir imzalayacağım. Yönetim kurulu olarak.
8: Ayıp.
7: Ve böyle konuşmalarla oyuncuları kamuoyuna atıyorsunuz. Şimdi şu medyaya da bir gün de sonra anlatacağım şeyler var. Biz ne paralar kulübe getireceğiz, ne yapacağız, nasıl yapacağız? El Nasi. Ya kardeşim bu adamı almışlar. Almışız. Hayırlı olsun. 19 milyonu almışız. Ve bu arkadaş için tutmuşuz. Bunun parasını, bir kısmını ödemişiz. Ben geldikten sonra arkadaşlarımla beraber 2 milyon 950 bin euro Haziran'ın sonunda limitleri açamıyoruz. Lisans çıkaramayacağız dediği için bizim Çağdaş Bey, ben de onun üzerine 2 milyon 950 bin lira şeye para gönderdim. Sevilla. Euro. Anlayın artık. O kadar doluyuz ki. Ve bugüne kadar kulübün ve bizim arkadaşların kaynaklarıyla 65 milyon euro harcama yaptık. Bilin yani. Bilin. 65 milyon euro harcama yaptık. Bize kalan ne var? Giden yönetimden bize kalan ne var? Kombineler var. Barış Karagöz arkadaşa da teşekkür ediyorum. Hepsini organize etti. Bize ne kaldı? birkaç tane şey kaldı. Onları da söylerim. Şimdi bulurum size. Söylerim. Loja kaldı. 12-18 öyle bir miktarda loja kaldı. Onu da bulur anlatırım size. Geri kalanı hem Ali Bey hem de Saadettin Bey zamanında satıldılar, paralarını aldı yediler. Şimdi bir de ne kaldı? Yayından gelecek para, sağ kenar reklam, başka bir şey yok. Ondan sonra bize diyorlardı 200 milyon borç var ama para da var, halledersiniz edersiniz. Nasıl edeceğiz? Yeni konuşuyorsunuz, nasıl halledeceğiz, anlatın bana. Yapmayın ya. Gittiniz, bak ben ayrıldıktan sonra bir daha stada gelmedim. Bir daha stada gelmedim. Rahatsız olurlar, olur insanlar diye. Gelseydim zaten başka şeyler olurdu. Siz de buna dikkat edin. Ben iki tane locam vardı. Ve bu stadın yapımında benim ve o zamanki arkadaşların emekleri oldu. Biz ona rağmen seçimi kaybettik, iki tane locayı bıraktım, ayrıldım. Bir daha konuşmadım, söylemedim. Acun Ilıcalı beni mahkemeye vermiş iki gün önce. Ah canım benim ya. Ah canım. Ya iki sene önce, bak iyi dinleyin bunları Allah aşkına ya. İki sene önce locanın parasını vermişler, almışlar. Tamam. 9 milyon küsur. Locanın parası ne oldu? Aldınız, harcadınız, yediniz. Ne anladım ben ondan? Madem ki kulübün ihtiyacı vardı, açıktan verseydiniz ve yazsaydınız, deseydiniz ben bu kadar bu kulübe para verdim. Reklam yaptı. Moino'yu getirdiniz. Resimler, şunlar bunlar. Ondan sonra Moino'yu gönderdiniz. 850 mi 75 bin euro ayda para ödediler. Son iki ayını da bu arkadaşınız ve bu arkadaşlar ödediler. Biz de ödedik. 1900'e yakın. Tek kelime konuştuk mu? Hayır. Burada konuşuyorum ama. Sen ona karşı çıktın, ettin. 10 milyona yakın tazminat ödediniz. Fenerbahçe zarar etmedi mi? Fenerbahçe zarar etmedi mi? Veya Fenerbahçe'den o sen loja sattın, parayı aldınız, adama ödediniz. Önemli aklıma o da geliyor. Benim hakeme vermiş önemli değil. O loja ve gerekirse vakte ihtiyaç varsa başka localarda dahil olmak üzere benden sonra gelen başkanların locası olacaktır. Benim değil. Benimle ilgisi yok. Kim gelirse, başkan olursa locası olacak. Ayrıldığı zaman yeni arkadaş orada maçlarını seyreder. Şimdi demin Paşa Bey'in söylediği yayının dışında devletle de istek olması lazım, isteklerinizin olması lazım. Devlet sağ kenarında maç hasılatlarından %7, sağ kenarındaki reklamlardan bütün kulüplerden %10 alıyorlar. Bunun yanında %40 da vergi var sporcuların. Bu sporculara verilen verginin 8 sene veya 9 sene önce Sayın Cumhurbaşkanımızla beraber bir kanun çıkartmıştık. Bu vergi ödediklerimiz verginin bir yerde tutulması ve amatör şubelere harcanmasıydı. %100'ünün. Şimdi değişmiş. %50'ye kadar imiş bu. Bunun yeniden değerlendirilmesi lazım, yapılması lazım. Fenerbahçe Üniversitesi. Koskoca üniversiteyi yapmak için 10 sene uğraştım. 10 sene. Hapise girdim, çıktım, çağırdılar, dediler ki üniversiteyi yapabilirsiniz ve başladık çalışmaya. Hiçbir şeyimiz yoktu. 50 milyon lira teminat lazımdı. 8 tane evi teminat yaptık, villa almıştık oyuncular için. İşte sağdan soldan hisse senedi şu bu. Şimdi bakıyoruz ki Hüseyin Bey'le de çağıracağız, oturacağız, konuşacağız. Bütün mütevelliyetten biz istifa ettik, gittik diye bıraktık. Yeni gelen arkadaşlar devam etsin diye. Bunlar da mütevelli eğitim hepsini Hüseyin Bey'in ailesine vermiş. Tamam. Vermişler. mahkeme kararıyla almışlar. Bizim arkadaşlar 10 kişi çağırdım hukukçuları. Bu hukukçular oturdular, çalışıyorlar. Çıkacak bir hafta sonra herhalde bir toplantı yapacağız. Orada alınacak kararla Hüseyin Bey'i çağıracağım, konuşacağım. Ben çağırdım, burada konuştum. Benim şirketime geldi. Bundan iki divan önce Fenerbahçe'ye 200 milyon dolar versin, ben vereyim dedi. Bunu Orhan Bey'e de söylemiş. Orhan Bey bana söyledi bu sözü. Düşünün. Düşünün. Yani herkesi parayı öyle verdi, buradan çizdi, bilmem ne yaptı diye bakmayın. Nerede kolej? Nerede kolejiniz? Niye konuşmuyorsunuz? Bir Allah'ın kulu gelip burada ya bu kolej ne oldu kardeşim ya diye niye sormuyorsunuz? Niye sormuyorsunuz? Ben size soruyorum. Bundan sonra hep böyle soracağım. Fenerbahçe'ye sahip çıkın. Sahip çıkmıyorsunuz. Sahip çıkmıyorsunuz. Kusura bakmayın. Kusura bakmayın yani. Tamam mı? Bak ben beklentim yok Fenerbahçe'den, haberiniz olsun. Benim hiçbir beklentim yok. Ben ama tek şeyim var. Ben kızıma üzülüyorum. Torunlara üzülüyorum. Genç çocuklara üzülüyorum. Onlar için geldim. Onlar için geldim buraya. Her şeyimi koyacağım ortaya, onu bilin. Şampiyon yapacağım. Tek şeyim o. Ama tabii bu yol biraz şey yani zorlu bir yol. Ama inşallah sizler de destek verirseniz yapacağız. Şimdi bu YouTube'çularla ilgili de bir şey söyleyeyim. Bak bunu çok samimi söylüyorum. Devlet de duysun beni. Duysun. Önce Mehmet Aslan. Ben bu şeye bakmam. Instagram mı diyorlar, ne diyor? Ben onlarla işim yok benim. Ben yani kullanmayı da biliyorum. Sırf kızımdan dolayı bir tane görüntülü telefon aldım, ona bakayım diye. Yazıyor Mehmet Aslan. Aziz Yıldırım İsmail Kartal'la konuştu ve yılların deneyimli gazetecisi yani. Bak buradan uyarıyorum onları hepsini. Diyor ki Aziz Yıldırım İsmail Kartal'la maçtan sonra konuştu. İrfan Can'ı kov. Veya kovalım. Ya niye kovuyoruz abi ya? Niye kovuyoruz ya? Senin bir derdin varsa İrfan Can'la veya İsmail Kartal'la sen kendi düşünceni yaz. Beni kullanma. Yalan yazıyor, yalan. Ben İsmail Kartal'ı dün gece 12'de aradım. Nasılsın, iyi misin hocam dedim. O da bir şeyler söyledi, ben de bir şeyler söyledim kendisine. Ama spor, futbolcularla ilgili değil. Bu konularla ilgili. Ayıp ya. Ayıp, vallahi ayıp. Mehmet Aslan ayıp, ayıp. Yakışmıyor sana. Şimdi, efendim? Nerede?
8: 3 Temmuz'da da.
9: He? 3 Temmuz'da da yalan yazıyordu.
7: Neyse onları geçtik baba, şimdiye gel. Şimdi bu YouTube'cular var. Doktor No diyormuş, No. Bilmem kim, 3 tane. Dün bana, beni tenkit etmek kolay. Ben edin ya, ben ortada olan bir adamım. Gizlim saklım yok. Aile yapım belli, iş hayatım belli. Fenerbahçe'yle ilişkim belli. Beni tenkit edebilirsiniz. Bana hakaret etmeden ne söylemek istediğinizi söyleyebilirsiniz. Ama kızımdan ne istiyorsunuz ya? Bak dün akşamdan beri sinirlerim gergin yani. Gergin. Bak onlara söylüyorum. Yarın pazartesi günü bizim avukatlar, benim şirketin avukatları onları şikayet edecekler savcılığa. Özür diliyorum. Eğer devlet bir şey yapmazsa ben gerekeni yapacağım, haberler olsun. Ben yapacağım. Öyle artık sosyal medyada bu terbiyesizliklere son verecekler. Bizim de hepimizin anası babası var, çoluk çocuğu var. Bak evlerine gidelim şerefsizim. Bak şerefsizim diyor. Çünkü bizim değerlerimiz var. Değerlerimizin üzerine gelmesinler. Ne yapmış ya 13 yaşında 12 yaşında çocuk yani. Ne ya, ben Fenerbahçe'yi bu kadar çok sevmesi suç mu? Onlar paralı köpek, paralı köpekler. Onlar köpekler. Birisi bayan galiba, ikisi erkek. Bakın onlara söylüyorum. Bak gidelim evlerine. Korkmam bir şeyden yani, hiçbir şey. Yani oradan bir şey oldu, hapse gittim. Gidelim, rahat yatalım. Orası da rahat ediyor adam. Tamam da bilsin ya. Tamam mı yani? Ayıp ama. Şimdi bir de bizim tanıdığımız, benim şahsen görüştüğüm değil, ben görüşmemiş kimseyle de, bizim arkadaşların muhatabı olan veya geçmişteki insanların muhatabı olan bu YouTube kanalları açmışlar onlar. Şimdi diyor ki adam, Aziz'im diyor, Real Madrid'de aradım mı o Emilio'yu? Garcia diye bir oyuncu varmış. 23 yaş altı. Bak hiç bilmiyorum. Tanımıyorum da. Onu ile Mourinho'ya söylemiş. Sert çıkmış. Alacak diye. Yanında 4 tane arkadaş varmış. Onlardan biri söylemiş bu. Ya ben kimseyle konuşmam. Ben konuşacağım için kamerayla konuşurum. Futbolu. Yani transferle ilgili bir şey. Diğer arkadaşlar da bana sormazlar. Ben de söylemem yani. Ya bu kadar mı yalancısınız ya? Yazıyor. Diyor ki Aziz Yıldırım 35 milyon euro verdi. İşte Babiş bilmem ne 20 verdi, öbürü bilmem ne verdi. Ya kafayı mı yediniz siz? Kafayı mı yedin abi? Ben 35 milyon vermem için nasıl ben nakit verebilirim ya? Nasıl veririm? Ben ancak sponsorluk operasyonu yaparak verebilirim. Ciddi bir sponsorlukla. Öyle ben getirdim nakit verdim, kulüp nasıl kullanacak? Kulüp kullanamaz ki, para orada durur. Ya bunlar kafayı yemişler ya. Açtım söylettim arkadaşlara, dedim bak söyleyin çok kötü yaparım. Cumhuriyet Savcısına suç duyurusu yaparım. Onun üzerine kaldırdılar yayından. Ama her gün yalan yazıyor. Leo için Milan kulübüne aramışım, kızmışım, şöyle yapın böyle yapın. Ya olur mu böyle şeyler ya? Böyle ilişki olur mu? Kebapçıdan basın oldu. Bak söylüyorum, hepsini savcılığa şikayet eder. Ve halkı kim ve nefrete sevk ettikleri için. Şikayetim de o. Ayıp ya. Vallahi ayıp ya. Allah aşkına inanmayın. Allah aşkına bunları dinlemeyin, seyretmeyin. Sizin seyir etmenizle onlar milyonlar para kazanıyorlar. Yazık, lütfen yazık. Yapmayın, seyretmeyin. Varsa da bir şey yalanlayın yani. Bizim ağzımızdan duymadığınız hiçbir şey inanmayın. Söylüyorum. Bir tane santral alacağız. Bu hafta içinde bitiririz. Bak söylüyorum. Yine söylüyorum. Bak yine söylüyorum. Eğer ihtiyacımız olursa, konuşacağız. Hoca işte arkadaşlar konuşacak. İhtiyacımız olursa bu 10+4'ün dışında 4'ten bir operasyon yapmamız gerekirse 1-2 onu da yaparız. Biz çünkü şampiyon olacağız. Yani onun için ama hep transferler nokta atışı olacak. Öyle geçen sene 15 oyuncu almışlar. Bir önceki sene yine 15 oyuncu almış. 30 tane. Bu 10+4'ü federasyonla konuştuğumuzda onlara şunu söyledik. Ya siz neden izin verdiniz? Madem ki bu kuralı koyacaksınız da siz bu oyuncuları alınırken size lisans geldiğine niye izin verdiniz? Vermesenize. Seneye de 8 diyorlar, bir artı 2 diyorlar, bir şeyler söylüyorlar. Şimdi biz alsak 10 tane oyuncuyu seneye ne yapacağız? Gelen arkadaş bizim gibi eyvah. Abi göndeririz, problem değil. Ama yazık oyunculara da ya. Oyuncu geliyor buraya Türkiye'ye, buraya yerleşiyor. 2 sene, 3 sene imzalıyorsun. Bir sene sonra adama diyorsun ki işte böyle bir kanun çıktı. Biz seni oynatamayacağız güle güle. Adam da giderken diyor ki paramı istiyorum. Gerçekleri herkes bilsin ya. Paramı istiyorum diyor, gitmiyor. Ve bir şey daha, UEFA bir kural koymuş. Eğer oyuncunun lisansını çıkaramazsınız, çıkaramazsanız oyuncu isterse kendi bonservisine her şeyini alıp bedava gider. Parayı da alır senden. Yok yok, düşmem. Rahat ol. Düşecek halim yok. Şimdi Greenwood, Ake, Vedat transferlerinden dolayı 138 milyon euro para harcadık. Sonuna kadar. Nereden karşılayacağız? Birazdan anlatacağım. Anlatacağım. Gösterecekler, anlatacağım. Onun için rahatız. Bir problemimiz yok. Gelecek oyuncunun da bedelini yaklaşık tayin ederek limitlerin içinde kalıp kalmadığımızı arkadaşlar incelediler. Limitlerin içindeyiz. Herhangi bir şey yapmamıza gerek yok. Bunları da söyledik. Şimdi iki tane önemli konu var. Fazla uzatmayayım, sizi de şey yapmayayım, yoğurmayayım bugün. Çok konu var. Tespit ettiklerimiz çok şey var. Ama bir dahaki divanda her şeyi anlatacağım. Bir defa bir şu

0: Sonunda da bir belge ortaya koyalım ve devlete sunalım. Çünkü aksi halde devlete tek tek anlatmakla çözüm olmuyor. Bunu bilin. İki, deve ağzındaki tesisler ve Maltepe tesisleri. Bunları da oturduk, inceledik. Daha devam ediyor. Çünkü projelerin tam bitmiş hali yok. Tamamen mimari projeler var. Şimdi onun statiklerini de yapmak üzere çalışma yapıyor arkadaşlar. Deve ağzıyla ilgili bizden önceki yönetim, daha doğrusu Ali Koç yönetimi bir proje hazırlamış. Bir proje hazırlamış. Orada en önemli kritik nokta Metin Aşık tesislerinde, rahmetli Metin Başkan'ın yapmış olduğu tesisler. Bu tesislerde yıkılmalar başladı. Onun için oradaki her şey çıkartıldı. Ve onları aldılar, götürdüler, yemek yiyecek yerde tedaviler falan yapılıyormuş, sağlık şeyi. Şimdi bunları ortadan kaldırmak için gittik belediyeyle de, şehircilikle de ben bizzat gittim, görüştüm. Bu binayı acil yıkmamız lazım. Zaten yıkım kararı da var. Herhalde önümüzde fiyat alıyorlar. Şimdi bir şartlama çıkarmışlar, ona göre dağıtmışlar. Hem yapım hem de şey için fiyat alıyorlar. Yıkıma bir hafta 10 gün içinde başlarız, yıkacağız. Sonra orada şey yapacaklar, testler yapacaklar, numune alacaklar. Ona göre de statik hazır ama bir kontrol. Ondan sonra da inşaata başlayacağız. İnşaatı nasıl yapacağız? Mehdi Bakıran bakıyor, diyor ki ben böyle para yaparım. Değil mi Mehdi Bey? Resimden çok kazanırsın ben yani. Olmaz mı? Evet, onun için dün akşam Murat Aşık'ı aradım. Metin Bey'in oğlunu aradım. Böyle böyle dedim. Bunu yıkacağız, yapacağız. Arzu ediyorsanız siz gelin, yapıyoruz deyin. Biz de katkı yapalım dedim. Hep beraber toplanıp imece usulü yapalım dedim. Biz varız, haberin olsun. Biraz çalışayım dedim, müsaadenle olur dedim. Bir ay içerisinde bize dön dedim ki o bir aya kadar biz yıkmış oluruz, yapar. Eğer o şekilde yapamazsak başkalarıyla bu konuşmaları yapacağız ve orayı kulübe yük olmadan yaptıracağım. 1,5-2 milyon dolar civarında bir şey. Şimdi arkadaş nerede? Nerede arkadaş? Göster bakalım. Bu müşavir. Ben tutmadım. Benden önceki Ali Beyler tutmuşlar, çalışıyor. Genel büyük bir proje ama biz bu kısmını halledeceğiz önce. Evet, göster. Ses yok mu Ahmet? He? Ses yok mu? Daha tamam, peki. Bu arkaya Hulusi Beyler galiba salon yapıyorlar. Ben oraya salon yapmayı düşünmüyorum, haberiniz olsun. Ben oraya kolej yapacağım. Ben kolej yapacağım. Orada çünkü kolej izni var. İzin var, ben almıştım. İzin duruyor. Evet, şimdi burası eski Metin Aşık tesisleri. Aynı şeyde kalmak kaydıyla konuşabiliyorsan konuş, anlat. Anlat. Hemen başlıyoruz. İnşallah Mayıs'ta bu bitmiş olacak. Buraya sporcular girecekler.
1: Metin Aşık tesislerinin mevcut bulunduğu alandaki binanın depreme dayanıksız olduğu için o alana aynı fonksiyonları ve ilaveten orada yaşayan genç sporcu arkadaşlarımız için üst katta barınma alanları oluşturduk. Bu bina birebir oturduğu alanın ölçü olarak aynısı ama kapalı alan olarak yaklaşık bir 300-400 metrekare büyüdü. Toplamda 2200 metrekare alan, kapalı alana sahip, içerisinde 30 tane genç sporcu arkadaşlarımızın barınabileceği, yatıp kalkabileceği bir otel tarzı ya da misafirhane tarzı bir şu katın tamamında toplam 30 adet barınma mekanı bulunuyor. Alt katta ise gene şu an mevcutta Metin Aşık tesislerinin içinde bulunan atletizm ve sporcu sağlığı merkezinin barındığı mahalleleri birebir olarak koruduk. İnşaatı bittiğinde tüm mevcut Metin Aşık tesislerinin kullanım amaçlarıyla beraber 30 adette barınmanın bulunduğu bir yapı olarak ortaya çıkacak. Zaten Deraz Dönüşüm Projesi kapsamında bu öncelendi, çünkü şu an yapısal hasarlar gözle görülür seviyede. Bunu hızlıca şu an yapımı için çalışmaları sürdürüyoruz. Tüm uygulama projeleri hazır Metin Aşık tesisinin. İhale süreci için namzetlerle görüşülüyor. Dokümanlar paylaşıldı. Şu an şeyle ilgili, inşaatla ilgili faaliyetler tam gaz

0: Devam ediyor şu an. Hazırlıklarımız.
1: Tamam. Teşekkür ederiz. Bu binayı başlayacağız hemen bir ay içerisinde. Zannediyorum başlarız yapmaya. Mayıs'a kadar da bitirmiş oluruz. Arkadaşlar bizim inşaat grubu, kulübün fiyatları alıyor, topluyor. Biz orada şunu belirttik. Hem malzemeli hem yalnız işçilik. İkiye ayıracağız. Gerekse malzeme biz alıp vereceğiz. O zaman fiyatlar aşağı gelecek. Yapacağız. Hemen yapacağım yani. Bitmeden burada bitti arkadaşlarla bitirmiş olacağız. Şimdi geldim ikinci konuya.
2: Başkanım bir şey sorabilir miyim?
1: Sor.
2: Divan üyelerimiz de sordular size. Bu Faruk yani dere ağzında daha evvel Kıbrıs dediğimiz yerle ilgili bir proje var mı?
1: Neyle ilgili?
2: Kıbrıs dediğimiz yerle ilgili.
1: Kıbrıs mı? Kıbrıs başımızın tacı ya. Yaparız bir şey. Kolay. Ben de orada pişti oynamayı çok seviyorum. O şey yaparız. Aslında bir şey daha var. Bunun içine, bu binanın içine şey koymuşlar. Kadın takımı sorumluları, işte bilmem ne, altyapı sorumluları, onların hepsini çıkarıp bir binaya top. Ben yeniden dizayn edeceğim. Ama şu anda ruhsat alımı için süreç devam ediyor. Yani konuştuk, bir tek bu bina için özel destek olacaklar. Diğerlerini yaparız. Yaparız oraya. Ne düşünceniz ne? Kulübe bir şey mi? Büyük bir şey mi?
2: Ne düşünüyorsunuz başkanım?
1: Ne düşünüyorsunuz? Kulübe düşünüyorsan kolay. Ama büyük bir şey düşünüyorsan o zaman zor.
2: Yok.
1: Bak izin şey almak lazım.
2: Kulüp.
1: Evet yaparsın kolay. Şimdi bu kadın voleybol 14 milyon bütçesi var. Muhammed hazırlan. Nerede? Hazır mısın? Dur 5 dakika sonra bağlayacağım. En şey güzel tarafı orası. Para geliyor çünkü. Ya kadın voleybol 14 milyon şeyi var. Bütçesi var 14 milyon euro. 10 milyon şeyi var, geliri var, 4 milyon açığı var. Bunları bilin diye anlatıyorum. Çünkü bu sene geçtikten sonra buraya gelip sizlere bunları anlatıp şey düşüncenizi almak istiyoruz. Bak devam ediyorum. Erkek voleybol 11 milyon euro şeyi var, gideri var, 6 milyon euro geliri var yapılan bütçeye göre. 5 milyon açık. Voleybolda kadın erkek 9 milyon euro açık var. Sonra geldik basket kadına 10 milyon euro gideri var. 6 milyon 340 diyor. 6 milyon de 4 milyon açık var. Erkekte Ömer Onan'ın bize verdiği şeye göre başa baş. Erkek başa baş diyor. Ama 44 milyon euro bütçe. Onu da bilin. Tamam. Şimdi diğer branşlarda altyapıdaki atletizm, boks işte şu bu tenis şey yerken 5 milyon euro açık var. Toplam 20 milyon euro amatörlerde açığımız var. Her sene 20. 5 seneye çap 100. 10 seneye çap 200 milyon. Fenerbahçe ne yapmalı? Ne yapmalı? Hep beraber konuşalım yani. Susmakla olmaz. Öyle ödesine ondan sonra yönetimlere gelip burada ya sen borç yaptın bilmem ne yok. Bak haberiniz olsun. Hepimiz dürüst olacağız. Geleceğiz diyeceğiz kardeşim sen 20 milyon borcu yap ben seni ibra edeceğim. Yapma şöyle yap hep beraber buradan da kongreye götüreceğiz. Yapacağız mali veya diğer olağanüstü kongrelerle bu kararı almamız lazım artık. Yoksa başıboş bırakırsan yönetime, yönetimde ne durmadan şampiyonluk istiyorsunuz. Dünya kulübüyüz, şampiyon olalım. Evet, evet. Para ver. Para ver, para. Para vermen hayali yok. Onun için hepimiz gelip gerçek düşüncemizi ifade etmeliyiz. Efendim? Ama bunu bugün değil de bir konuşalım sonra. Oldu mu? Evet, sonra onu da söyledik. Şimdi biz yönetim olarak bir parasal operasyon yapıyoruz. Bu parasal operasyonu da yakın zamanda Fenerbahçe İnşaat AŞ veya Fenerbahçe GYO onu kuracağız. Ama şu anda bu daha bunları çalışamadığımız için bu futbolla paralarla uğraştığımız için bir önümüzdeki dönemde yani zamanda bir ay iki ay sonra bununla ilgili

Sayın Divan Başkanı ve arkadaşlarını da alarak bir çalışma başlatacağız. Ayrıca bu önümüzdeki ay içerisinde 5 yıllık ve 10 yıllık Fenerbahçe planlaması hazırlayacağız. Bunun için de isteyen, içinizde görevli olmak isteyen, ben gelip bunlarda çalışmak isteyen varsa müracaat etsin, Mahmut Üstü'yle konuşsun. Ya buyurun gelin, buyurun gelin. Sonra gelmedik demeyin, buyurun. Meydan açık. Şimdi gelir getireceğiz. Nasıl getireceğiz geliri? Geliri sponsorluklarla getireceğiz. Ben para verdim, sen verdin kulübe. Bu federasyon nezdinde ve UEFA nezdinde geçerli değil. Muhakkak bir işlem olması lazım. Bu işlemin de en kolay yolu şu anda isimsiz hiçbir şeyi yapmayacağız. Her şeyin ismi belli olacak. Ve vuracağız. Diyeceğiz ki bak bu, arkadaş bu, şirketi bu. Bu burada yapacak, böyle yapacak. Buradan kulübümüze de sponsorluk adı altında bu gelirler sağlanacak. Herkes bir gizli yok. Bakın söylüyorum. Hiçbir bayi şirketi veya bunun gibi şirketlerle işbirliği yapmayacağız. Olmayacak, bilin. Muhammed hazır mısın? Hazır mısın kardeşim? Tamam. Şimdi birinci proje. Burada çok değerli arkadaşlar var. Hepsine tek tek teşekkür ediyorum. Dün akşam da Sayın Murat Ülker geldi kulübe. Beko önden çıktı. Kendisi ayrıldı yani biz değil. Kendisi Şubat ayında karar vermişler. Hatta Saadettin Bey'le görüştüklerini ifade etmişler. Sonra Murat Ülker, Ülker grubunun girebileceğini söylemişler. Onun için dün Murat Ülker geldi. Kendi arkadaşlarımızdan birkaç kişiyle görüştük. Onu konuşmalarını yapıyoruz. Şeyden de çıktılar. Neydi? Kadın opet. Kadın basket opet işte. Onlar da kendileri çıktılar, şu anlamda çıktılar. Onlar 2 milyona vermişlerdi, teklif yapıyorlardı. Bizim arkadaşlar yani 3 milyona yakın bir bedel bulmuşlar. Onu onlara teklif etmişler. Onlar da demişler ki biz çıkalım ama 2 milyon başka yere kullanalım diye tutuyorlar orada. Ne olacak bilmiyorum. Bilginiz olsun. Bizden değil yani, kendi şeylerden çıkmak istedikleri. Ülkelerle de basketle ilgili görüşmeyi yapıyoruz. Onun dışında var mı söyleyeceğimiz? Nata'yı söyleyecektik. Nata, Yusuf Bey nerede? Ha, bak ayağa kalk görsün seni arkadaşlar. Yusuf Bey bu. Yönetim kurulu üyemiz. Nata Holding'in veliahtı. Tamam mı? Yani sahiplerinden yönetim kurulunda. Babası da çok değerli bir insan. Namık'tan. Dün akşam da beraber yemek yedik. Bu proje onlara ait. Yalnız bu projenin dışında da kendileri başka yerde, isim vermiyorum şimdi, başka yerde de proje yapacak. Onunla ilgili de kulübe ayrıca katkılar olacak. Yusuf gel. Gel.

0: Yeah.
1: Gelene söyle.
2: Gel, o zaman okuyayım mı başka?
0: Ne istiyorsan anlat. Buyur. Anlat, sonra ben devam edeyim.
2: Sayın Başkanım, Sayın Yüksek Divan Kurulu Başkanım, değerli Yüksek Divan Kurulu üyelerimiz, öncelikle hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Kusura bakmayın, biraz heyecan yaptım. Aslında konuşmam yoktu. Ben hazırladığım konuşmayı paylaşacağım sizlerle. Muhammed Bey, mimarımız da projemizi anlatacak. Göreve geldiğimiz günden bu yana başkanımız Sayın Aziz Yıldırım'ın liderliğinde yönetim kurulumuzla birlikte Fenerbahçe'mizin sportif başarısının yanında ekonomik olarak daha güçlü ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşması için yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Bu süreçte bizlere güvenen ve önümüzü açan başkanımız Sayın Aziz Yıldırım'a ve yönetim kurulundaki değerli çalışma arkadaşlarına ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Bugün de sizlere bu anlayış doğrultusunda üzerinde çalıştığımız ve Fenerbahçe'mizin marka gücünü yeni ve sürdürülebilir bir gelir modeline dönüştürmeyi hedeflediğimiz önemli bir proje hakkında kısaca bilgi vermek istiyorum. Projemizin şu an için

0: Kullandığımız çalışma adı COV1907. Ancak isim ve marka çalışmalarımız devam ediyor. Nihai proje ismini önümüzdeki süreçte tekrardan netleştireceğiz. Projemiz Muğla Milas Kıyı Kışlacık'ta denize sıfır, yaklaşık 586 bin metrekarelik çok özel bir arazi üzerinde geliştirilecek. Aynı zamanda konumu itibariyle de önemli bir avantaja sahip. Milas Bodrum Havalimanı'na yaklaşık 10 dakika mesafede bulunuyor. Planlamamızda yaklaşık 1907 adet anahtar bulunuyor. Bu sayının 1907 olarak belirlenmesi de elbette Fenerbahçe'miz için ayrı bir anlam taşıyor. Projede farklı ihtiyaçlara sahip 2+1, 3+1, 4+1, 5+1, 6+1 özel havuzlu villalar da yer alacak. Bunun yanında yaklaşık 500 yat kapasiteli bir marina üzerinde de ayrıyeten çalışıyoruz. Ayrıca otel, okul, sağlık hizmetleri, golf alanı ve çeşitli sosyal, sportif ve ticari fonksiyonlarla burayı yalnızca bir konut projesi değil, 4 mevsim yaşayan kapsamlı bir yaşam destinasyonu haline getirmeyi hedefliyoruz. Tabii bugün bahsettiğim teknik detayların bir bölümü halen planlama aşamasındadır ve proje geliştirme sürecinde nihai halini alacaktır. Ancak burada özellikle altını çizmek istediğim asıl konu Fenerbahçe açısından oluşturduğumuz modeldir. Fenerbahçe bu projenin yatırımcısı değildir. Projeye herhangi bir sermaye koymayacaktır. Herhangi bir kredi, finansman, inşaat veya satış riski üstlenmeyecektir. Projenin geliştirilmesi, finansmanı, inşaatı ve satışına ilişkin tüm sorumluluk yatırımcı şirkete ait olacaktır. Fenerbahçe'mizin ortaya koyduğu değer ise adı, marka gücü, iletişim imkanları ve milyonlarca taraftarımızın oluşturduğu büyük camiadır. Bunun karşılığında kulübümüze yapılacak katkı da gerçekleşen satış ve tahsilatlarla bağlantılı olarak sözleşmemizde açıkça belirlenen esaslar çerçevesinde Fenerbahçe'mize aktarılacaktır. Sözleşmenin mali detaylarını ve rakamlarını burada uzatmak istemiyorum. Gerektiği takdirde başkanımız bu konudaki detayları da sizle paylaşacaktır. Ama modelimizin özünü tek cümleyle ifade etmek isterim. Fenerbahçe'nin kasasından 1 lira çıkmadan, herhangi bir yatırım veya inşaat riski üstlenmeden Fenerbahçe'nin marka gücünü kulübümüze önemli ve sürdürülebilir bir gelir kaynağına dönüştürmek istiyoruz. Üstelik bunu sadece ticari bir proje olarak da görmüyoruz. Yüksek Divan Kurulu üyelerimizden, kongre üyelerimize, temsilci üyelerimizden Fenerbahçe camiasının farklı kesimlerine kadar Fenerbahçelilere özel öncelikler, kampanyalar ve avantajlar oluşturmayı planlıyoruz. İstiyoruz ki bir Fenerbahçeli bu projeden bir konut aldığında yalnızca kendisi ve ailesi için değerli bir yatırım yapmış olmasın, aynı zamanda kulübüne de ekonomik katkı sağladığını bilsin. Fenerbahçe'nin gücü yalnızca sahadaki başarılarından değil, milyonlarca insanı aynı aidiyet duygusu etrafında bir araya getirebilen eşsiz camiasından ve marka değerinden geliyor. Bizim görevimiz de bu büyük değeri korumak ve doğru modellerle Fenerbahçe için kalıcı ekonomik değere dönüştürmek. Bu projeyi de bu anlayışın önemli adımlarından biri olarak görüyoruz. İnşallah ortaya denize sıfır 586 bin metrekarelik alanı, 1907 yaşam birimi, marinası, sosyal ve sportif alanlarıyla hem Fenerbahçe'mize uzun yıllar önemli gelir sağlayacak hem de Fenerbahçe camiasının gurur duyacağı çok özel bir yaşam destinasyonu çıkacaktır. Bu vesileyle bu vizyonun hayatı geçirmesinde bizlere güvenen ve destek olan başta başkanımız Sayın Az Yıldırım'a ve yönetim kurulu üyelerimize teşekkür ediyorum. Ayrıca projenin geliştirmesi ve Fenerbahçe'mize uzun vadeli bir gelir modeli kazandırması yönünde ortaya koyduğu vizyon ve katkıları dolayısıyla NATO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Namık Tanrı'ya da ayrıca teşekkür ediyorum. Bu projenin Fenerbahçe'mize, büyük Fenerbahçe ailemize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ederim.
1: Evet arkadaşlar, NATO Holding Sayın Namık Bey ailesine ve kendisine teşekkür ediyorum. O da iyi bir Fenerbahçeli. Dün akşam beraberdik. İnşallah ileride birkaç daha proje var. Orada da Fenerbahçe beraber olacak. Fenerbahçe hiçbir maddi katkı yapmayacak. Bunu bilin. İki, inşaat şu bu, biz hiç uğraşmayacağız. Bir tek biz, onların zaten satış ofisleri şunlar bunlar olacak. Biz de Fenerbahçe olarak oraya destek olacağız. Bu destek şahsım, yönetim kurulum, sporcular. Bunları televizyona çıkarmak, bizim televizyonlar veya iletişim yerlerinde bununla ilgili teşvik etmek. Şahsımız alacağız. Tamam, alacağız şey. Sözleşmenin bedeli 120 milyon dolardır. Bilmiş olduk. Tamam. Gelecek. Kulübe gelecek para 120 milyon dolardır. Bunun ilk 50 milyon dolarını kulüp alacak. Sonra onlar alacak. Sonra tekrar beraber ortak sözleşme böyledir. İnanın bizden sonra da belki devam edecek. Bizden sonra gelen yönetimler de bedel alacaktır. Bilginize. Ve toplamda hedef 300 milyon doları geçen bir bütçe yapmak. Ve onu da yapacağız. Çok rahat yapacağız. Arkadaşlar var. Değerli arkadaşlar çalışıyorlar. İnşallah sıraları geldikçe buraya davet ederiz. Hem sizlerle tanıştırırız. Aslında şimdi de birer kelime, ben bitirdikten sonra birer kelimeyle kendilerini takdim etseler iyi olur. Tanımış olursunuz. Bunların hepsi ileride geçmişte Mahmut Usta, Nihatlar, Mithatlar, işte şunlar bunlar. Nasıl Ali, İlhan, o yönetimleri herkes tanıyorsa bu yönetimleri de öyle zannediyorum bir sene sonra herkes sokak tanıyacak. Onlar değerli insanlar. Şimdi Muhammed anlatacak mısın? Oynattınız, anlattın, istersen bir bilgi ver yani. Tamam, bir ay sonra büyük ihtimal bir ay sonra herhalde satışa başlarlar. Turgut Bey kafa sallama Allah. Ha, tamam mı? Bak biz de alacağız. Şekip Başkan diyor, ben de alacağım. Şartlar abi bir ay içinde belirlerler değil mi Yusuf Bey? Bir ay içinde belirlersiniz. Tamam. Belirlerler. Tamam. Efendim? Yok yok, hayır ya, bizim televizyonlarda yayınlayacağız. Yayınlayacağız. Tabii tabii.
2: Teşekkür ederim başkanım. Buyur. Çok sağ olun. Öncelikle az önce Sayın Yusuf Bey'in verdiği bilgilere ek olarak ekleyeceğim bilgilerim olacak. Alanımız zaten az önce de bahsedildiği gibi Muğla, Milas, Bodrum Havalimanı'na yaklaşık 25 ve 11 kilometre deniz ulaşımıyla, 25 kilometre de kara ulaşımıyla olan bir lokasyonda. Güllük Körfezi'ne bakan çok güzel bir lokasyonda. Bu proje alanının iki tane önemli verisi var. Birisi İyasos Antik Kenti'ne tam karşısında bakmış olması. İyasos Antik Kenti bir kıyısında İyasos Antik Kenti'ne bakarken diğer kıyısında da yüzyıllarca oluşmuş olan çok güzel bir sulak alan, doğal arazi alanına bakan bir konumda, bölgenin hatta ülkenin de en değerli yerlerinden birisi. Bu alan içerisinde bahsetmek istediğimiz şeylerden bir tanesi de İyasos Antik Kenti. Bizim için burada çok önemli bir veri. Bunu özellikle üzerine bastır bastır anlatmak istiyorum. İyasos Antik Kenti bu bölgedeki yaklaşık olarak milattan önce 3000 yıl önce kurulmuş bir liman kentidir. Ve bu kentin de liman kenti olmasıyla beraber Ege'deki en önemli sosyal yaşamı etkileyen antik tiyatrolarıyla, agoralarıyla, limanıyla Ege kıyısındaki liman şehirlerinden en önemlilerinden bir tanesidir. Bizim projemizin bir yakası buraya bakarken diğer yakası da kuşların şehri diyebileceğimiz ciddi bir sulak arazide, o bölgede flamingoların, balıkçıların, pelikanların, kaşıkçı gagaların baktığı çok güzel bir manzara alanına hakim olabilecek bir proje lokasyonunda bulunmaktadır. Proje alanımız 586 bin metrekare alan üzerinde bulunmakta ve 1907 adet bağımsız bölüm üreteceğiz inşallah bu alanda. Bu alanın en önemli kısımlarından sahil şeridinde marinası, ticari alanları ve geri kalan kısımlarında butik otelleriyle beraber sahil şeridi sadece buradaki 586 bin metrekarenin değil tüm bölgenin sosyal ihtiyacını da karşılayabilecek bir buluşma noktası olacaktır. Aynı zamanda proje alanımızın en önemli lokasyonlarından biri olan arka taraftaki manzaraya hakim olan bölgenin arasındaki lokasyonda da doğal olarak oluşmuş bir adamız vardır. Bu adamız da inşallah Fenerbahçe adası olaraktan bu projede gerçekleştirilecektir. Bütün kupalarımızı kaldırdığımız, burada şampiyonluklarımızı kutladığımız, maçlarımızı seyrettiğimiz bir Fenerbahçe adamızı inşa edeceğiz. Proje alanı içerisindeki bu kenardaki sulak arazi dediğimiz kısmın da kenar tarafında bütün alana hakim olabilecek 50 metre genişliğinde büyük bir peyzaj alanıyla da projemizi etkin bir şekilde alanımızda birleştiriyoruz. Yapılarımızın tamamı deniz manzaralı olacaktır. Satılacak olan konutların tamamı deniz manzaralı olacaktır. Bu konutlar bazıları katlı olmasına rağmen tamamı bahçeli konut olacaktır. Bunu özellikle de belirtmek istiyorum. Alanın içerisindeki sosyal ihtiyaçları karşılayabilecek tüm sportif faaliyetler de alanımızın içerisinde bulunacaktır. Herhangi bir sorunuz varsa da cevaplandırabilirim. Teşekkür ediyorum.
1: Evet, şimdi bundan sonra bir konu da Maltepe inşaatların olduğu yer. Şimdi onunla ilgili çok detaya girmeyeyim. İnsanları üzmek de istemiyorum. Sonra daha detaylı anlatırız konuyu. Orada bir büyük bir bina var boydan boya. İçinde işte her türlü tesis koymuşlar. Sonra 7 tane mi galiba 7-8 tane de çim sahası. Bir tanesinde de tribün yapmışlar sağda solda. Hemen Samandıra tesislerinin karşısı. Zaten Arslan'ın tahsisini ben sağlamıştım gitmeden. Beni göndermeden siz. Şimdi bak yine geldim ben yapacağım. Haberiniz olsun. Ha. 8 senede ne yaptılar? Bakın bakalım. Bak Maltepe'yi yapacağım diyor. Ve Ocak ayında bir adam gelecek. Adım Chris. Belçikalı. Gelecek bu altyapıların başına. Ve 3-5 sene sonra da oyuncu vereceğini vaat ediyor. Ben gitmeden 2018'de de getirdiydim onu. Hatta Şekip Bey de hatırlar. Bize 2 gün kulüpte böyle 25-30 kişiye anlattı ne yapılması gerektiğini. Bu adam Belçika milli takımını yaratan adam. Lukaku, Hazard, işte şu bu onların yetiştiren. Hem altta hem üstte onların hocalığını yapan. Sonra da ben söyledim federasyona da Göksel Gümüşdağ'da hiçbiri almadı. Adam Çin'e gitti. Çin milli takımını oluşturdu alttan yukarıya. Sonra da Fas'a geldi. Bu Fas takımının oluşmasını sağlayan kişi yine. Ve ben davet ettim gelsin diye. Ocak'tan önce gelemiyor. Onun için Ocak'ta gelecek inşallah. Biz de Ocak'a kadar çim sahaları yapmaya başlıyoruz. 7 tane çimi yapıyorum. Başlıyorum. Ama alkışa gerek yok. Bizim için normal şeyler. Lüzum yok. Siz başkalarını alkışlayın. Şimdi 7 tane çim sahaya başlıyoruz. Fiyat çıkarmışlar. Yüksek fiyat çıkarmışlar. Ben daha aşağı olacağını tahmin ediyorum. Ve yapacağız. Yalnız buradan Sayın Ali Koç'a sesleniyorum. Bizim Tanju Bey gitti, konuştu kendisiyle de. Yapılan sözleşme, kendileriyle yapılan sözleşmede kulüple kendileri yaptıklarında bedel belirtmiyor. Diyor ki bu proje 60 milyon bedel belirtmiyor. Maliyet artı işte %5 karla yapılacaktır. Ama duyumlara göre şeyi çağırdım, yani müteahhit firmayı çağırdım, konuştuk arkadaşlarla. Onlar 60 milyon dolar mıydı, euro muydu? Euro yani civarında mali yapılacağını ifade ettiler. Fakat müşavir var bir de, onlar tutmuşlar. Müşavir, ona da 1 milyona yakın para demişler, euroya yakın. O da diyor ki 100 milyona çıkar diyor. 100 milyon euro. Efendim? Şimdi bizimkiler hesap yaptılar. Bizimkiler hesap yaptı. Onlar da diyorlar ki 40 milyona yaparız. Şimdi Ali Bey'i de konuşacağım bu konuyu. Yani rahmetli Mustafa'nın koçun hepimizin sevdiği, saydığı insandı. Yani onun ismini koyarlarsa çim sahayı biz yapalım. Problem değil. Ama binayı da onlar üstlenirlerse belki bitiririz de. Fenerbahçe'ye lazım. Türkiye'de altyapıdan oyuncu yetişme şansı yok. Yok. Neden? Bir, eğitimci yok. Futbolu bırakıyor. Gel sen futbolun başına geç. 12, 14, 10, 12. Adam hayatında kendisi oralarda çalışmamış ki. Tamam ya. Ve onları emanet ediyoruz. Yanlış. İki, bu çocukların yeme, içme, besin, psikoloji, bilmem ne yok. Okul yok. Üç, en önemlisi de bu saha yok. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün iki tane çim sahası var. Bir de yarım bir çim sahası var Samandıra'da. 1999-2000 yılında Aziz Yıldırım ve arkadaşlar yaptı. Güleceğim ya, çok güleceğim vallahi ya. Yazık vallahi, her şeye yazık. Sonra yine 98'de ben söz vermiştim. Deve ağzına bir çim saha yaptık. Hollanda'dan çimi getirdim. Fenerbahçe'nin olduğu 3 saha, 3,5 saha. Bir de rahmetli Ali Dinçgökler'in, rahmetli Mete Aslar'ın ve Ömer Çavuşoğlu'nun yapmış olduğu Metin Aşık tesisinin önündeki saha. Çimdi orası. Zaten Türkiye'deki ilk çim sahalardan biridir. Onu da sonradan halı saha haline getirdik. Kadınlar işte, genç çocuklar oynasınlar diye. Bir de Fikirtepe var. Orası da topraktı. Orayı da ben halı saha yaptıydım. Ta 99-2000'ler. Yani 5 tane sahamız var. Nerede yetişecek bu çocuklar? Yok. Yetişmez. Onun için bu altyapıyı yapmak lazım. Şart. Eğitim şart, bu da şart. Onun için hep beraber çalışmamız lazım. Bedi Bey diyor, ben iki tablo satar parayı getiririm diyor. Bekliyorum ha. Ne diyorsun?
3: Getirir mi? Alırız başkanım.
1: Getirir mi? Emin misin? Getirir diyor. Ya daha çok şey söylenecek de, ben yetersiz de yoruldunuz, ben de efendim. Hı? Ha, topuk yaylası arkadaş, bizim arkadaşlar bakıyorlar. Gel konuş, gel Yusuf. Açıldı vallahi. Açıldı, tutamayız. Açıldı Yusuf. Gel gel. Gel. Şimdi bir şey daha söyleyeyim. Bu Yusuf Elnesi'yi dedim, orada poluyu kestik. Burada 19.500.000 euroya almışlar. Bak, bazı şeyler burada noktalayacağım. Alabiliriz. Tamam, güzel. Sonra buna 8.775.000 ödemişiz bonservis. Sonra da 2.950 biz ödedik. Gel yanına Yusuf, gel gel yanına. Ödemişiz. 10.725.000 ödemişiz. Önemli değil. Bunu satmışlar. Şimdi orası enteresan. Şimdi buradan diyelim ki 10 milyon bonservis borcumuz var. Bu oyuncuyu satmışlar. 14.250.000'ye satmışlar. Ya baba, bunun borcunu sattınız, o borç var. Onu ödeyin, yok, parayı yemişler. Allah Allah. Bu olmaz ki. Bari borcunuz olan şeyleri kapatın yani. Sattığınız adamdan dolayı alacak geliyorsa onları kapatalım. Bunlarla ilgili, hepsiyle ilgili bir çalışma yapacağım. Gerekirse tüzüğe koyacağım. Gerekirse deftere, kitaba bir yere yazacağım. Böyle şey olmaz, saçma şey olmaz. Şimdi bunun borcunu biz ödeyeceğiz. 1.250 daha geliyor diyeceğiz. Ondan sonra bizden sonra gelen insanlar ödeyecek. Ya olmaz ama ya. Ayıp. Aynı şekilde Yusuf Akçiçek. Satmışlar. 25.705.530 dolara satmışlar. 13 milyon euro, dolarını almışlar. Sonra geri kalanı kırdırmışlar. 11 milyona kırdırmışlar. Toplam ellerine 24 milyon para geçmiş. 1.700 kırdırma parası vermişler. Gel. Buyurun.
3: Başkanım çok kısa daha zaten. Topuk yaylası ile alakalı inşaat ekibi olarak Nihat Bey'in önderliğinde, Nihat Özbağ'ın önderliğinde, Mehmet Aydın, ben, Özgür Peker, Mehmet Beyler Samandıra'daki çalışmaları bitirdi ve inşaat ekibimiz İdil Hanımlar da burada. Topuk Yaylası'nda 80 tane odanın şu anda bütün projeleri hazırlandı. Restoranın projesi hazırlanıyor. Kamp döneminden sonra, yani başka takımların da kampları var. İnşallah Ağustos ayının sonunda Topuk Yaylası'nda renovasyonla odalarından başlayarak, kısım kısım odalardan 20'şer 20'şer başlayarak, İnşallah en yakın zamanda Mart ayının sonrasına kadar bitirip yenilemeyi hedefliyoruz. Teşekkürler.
1: Evet, daha fazla uzatmayalım. Çok var konu. Gerek yok. Biz sizi seviyoruz. Siz de bizi sevin. Bakın. Bak. Yani bak, ben gidersem kimse bir şey yapmaz bu kulüpte, haberiniz olsun. Polis orada oturuyor. Niye bir tane çivi çakmazsınız oğlum? Ha? Hiçbir şey yapmadınız. Geldiniz gittiniz. Ha? Birbirinize laf atmayı bırakın. İçeride bak, şaibeyi kaldırmak için şey yaptım. İbra ettim. Bu kulüpte gelenekler koyun. Kulüpçülük ayrı bir şeydir. Vakıf şirketi olmak ayrı şeydir. Burası kulüptür. Burada herkes bu kulübün sahibidir. Herkes kulübe gelip gidebilir. Yasak diye bir yer olamaz. Öyle şey olur mu? Bilin. Şimdi onun için sen de bu meleybol eğer niyetin varsa gel ikisini birden bak, fiyatlarında söyledim rakamları. İcra kurulu başkanı ol. 20 milyon lazım galiba. Bizden de iki arkadaş sizin yanına koyarız. Böyle fıstık gibi bir şey olur. Tamam hadi. Hadi meydan. Ha? Neyi yaptık? Nasıl? Neyi yaptık? Ne yaptı? Teklif nedir? Anlamadım. Yavuzlu. 1907 ile beraber yapıyorlar da parayı getirsinler, yazsınlar. Parayı getirin. Ama erkek de bayanla beraber. Ayrım yok. Ayrım yaparsanız...
4: Başkanım, ama 1907 derneği ile beraber biz, eksik olmasın, Aydın Bey ile 1907'nin başkanı da konuşuyor, ben de konuşuyorum. Bir teklifte bulunduk. Hakikaten voleybolda çok yüksek bir açık var. Bu açığın kapanması için de bir çalışma yapılacak. Ama biz önce, daha doğrusu hatta biz 10 yıllık bir planlama yaptık, kendisiyle paylaştık. Onu sizinle tartışırız, konuşuruz.
1: Ben de tartışamazsınız.
4: Aydın Bey zaten yardımcı da oluyor.
1: Hop, benimle kimse tartışamaz. Evet, tartışın ayağını, bırakın bu işleri. Bak, ben bir yıl
4: başkanım,
1: buradayım.
4: Başkanım, kimle konuşacağız burada?
1: Hulusi, ben bir yıl buradayım.
4: Evet.
1: Onun için bir yıllık konuşmaya gelip alırsınız. Sonra kim geliyorsa onlarla oturursunuz. Benle değil. Tamam mı?
4: Kulüpte süreklilik olması lazım. Oturup konuşuruz başkanım. Ben bir şey demiyorum yani.
1: Hulusi.

0: Şu an
1: yani
0: olmaz.
1: Bunu,
0: bak,
1: bu kulüp bak, için
0: bak, bakın... baskette otur dinle, otur dinle. NBA'de NBA baskete geliyor. NBA baskete geliyor. Orada olacak formül bu yerde geçerli olur. Onu Ömer Onan'la iyi biliyorlar. Tamam mı? Buyur Ömer. Konuşacaksan söyle. NBA'yi söyle, ben ne bileyim. Siz diyorsunuz geliyorlar gidiyorlar. Ben ne bileyim, hepsini bilmem.
2: Evet. NBA ile alakalı yani çok yazılıyor çiziliyor. Kısa bir bilgi vereyim. 20 sene 25 sene önce de Euroleague aynı projelerle gelmişti. Bu işi nasıl büyüteceğini Avrupa'da. Şimdi NBA son bir sene, bir buçuk senedir takımlarla görüşüyor. Geçen sene de bu takımların hepsiyle görüşüldü, Euroleague takımlarıyla, ama şu anda bu sene Euroleague'de oynayan bütün takımlar Euroleague'de kalacağını deklare etti ve imza etti. En son Fenerbahçe ve Real Madrid de imzaladı. Ama NBA ile şu anda son bilgi, NBA Avrupa FIBA diyorlar, Euroleague'de bir görüşme, Euroleague'i satın alma konuşuyorlar. Projelerinde bu işi çok büyüteceklerinden bahsediyorlar ama tabii ki bunları göreceğiz, dinleyeceğiz, getireceğiz. Ama eğer Avrupa'da tek birlik ve çünkü hem FIBA'nın biliyorsunuz FIBA'nın ayrı kompetisyonu var, turnuvaları, Euroleague, Eurocup ayrı var. Bunları tek çatı altında birleştirmekten bahsediyorlar ve gelirleri çok yükselteceklerini söylüyorlar. Hala şu anda Avrupa basketbolunda bir şampiyon hala 1-2 milyon euro ödül oluyor şampiyon olduğu zaman. Bunlar çok düşük. Nasıl yapacaklarını, ne edeceklerini biz de takip ediyoruz. Bu işin içindeyiz. Ha, takım başka takımlarla anlaşıldığı söyleniyor Türkiye'de de ya da Avrupa'da da, ama bütün Euroleague takımları olarak biz şu anda Euroleague'de devam ediyoruz. Zaten böyle bir şey olursa ilk önce bizleri arzu ediyorlar, konuşuyorlar. Bilgilendirmesini yaparız, konuşuruz. İlk önce onları bir dinlememiz lazım. Başkanım.
0: Teşekkür ederiz Ömer Bey. Evet. Anlayacağınız Fenerbahçe Spor Kulübü'nden bizim harcamamız limitleri çok az. Localardan gelen para var. O da 19 loca. Biz satmışız. Ve 8,5 milyon euro oradan gelir sağlamış arkadaşlar. Saadettin Beyler 49 tane locayı satmışlar. Ve 9,5 milyon euro. Biz yükselttiğimiz için fiyatları, ondan fazla katkı var. Sayın Ali Koç yönetimi 15 tane locayı satmışlar. 3 milyon 876 bin almışlar. Bu paralar da onlar satarak yemişler yani. Bize kalmamış yine. Tamam mı? Armut'un sapı var. Onu da bilsin herkes. Öyle değil mi Adem Koç? Bakıyorsun öyle değil mi? Bak burada. Oyuncağı al, oyuncağı al. Nasıl alacağız? Demek ki kendimiz para getireceğiz. Yoksa alamayız. 140 milyona yakın şu anda 3 oyuncuya bitirmeye kadar. Bonservis artı kendi oynamaları sürecindeki zamanla dahil 140 milyon euro ödeme yapacağız. Zaten 120'yi buradan karşıladık. Diğerlerini de karşıladık. Onları da açıklayacağım zamanla. Çünkü limit eksi 32 milyon euro dolar veya euro. Borcumuz vardı. Limit eksiğimiz vardı. Eksi 32. 144 milyon euroluk sponsorluk anlaşması yaptık ve paraları getirip kulübe soktular. Duydun mu Adem? Eğer gelmeseydin, siz bak bu ekip gelmeseydi siz lisans çıkartamazsınız. Bak haberiniz olsun. Her şeyi hakimim biliyorum. Görüyorum. Allah yukarıda Fenerbahçe'ye ezel gelmesin diye bizi getirdi. Hepinize teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. İyi hafta sonları. İnşallah hep beraber mutlu bir seneyi yaşarız. Saygılarımla.
3: Başkanımıza teşekkür ediyoruz.
4: Radyo Spor. Canlı yayın.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Radyo Spor.
2: İşinizde mükemmelliğe yer açın. Ford Custom 9+1 koltuk seçeneğiyle yolculuğu bir üst seviyeye taşıyor. Premium iç mekan detayları, konfor odaklı tasarım unsurları ve ileri seviye donanım özellikleriyle fark yaratıyor. Üstelik D2 yolcu taşıma belgesine de uygun. Siz de hemen bir Ford yetkili satıcısına uğrayın. Ford Custom'ı ve özelliklerini daha yakından tanıyın.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
6: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
7: Reklam.
8: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
9: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
10: Radyo Spor. Radyo Spor. Spor'un tek adresi.
11: Radyo Spor.
7: Reklam.
12: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
13: Handi Kredi.
14: Radyo Spor.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Reklam. Milyonerle hafta sonu bülteni başlıyor. Spor.

0: Bir Öner'le hafta sonu bülteni başladı sevgili Radyo Spor dinleyicileri. Sayın Aziz Yıldırım'ın açıklamaları vardı. Yaklaşık bir saat sürdü. O yüzden programa biz geç bir giriş yaptık ama biz de futbol kuşağı bitmeyecek. İddia kuşağı bitmeyecek. Bana şöyle bir 7-8 dakika kaldı. Ben de o sürede hemen kısa kısa kendi maçlarımla ilgili bilgiler vereceğim. Şimdi televizyonda Manchester City Inter maçı var. Hani canlı iddia oynamayı düşünenler varsa maçın 17. dakikası Manchester City 1-0 önde karşılaşmada. Hemen söyleyeyim maç. Nerede oynanıyor maç? Bakıyorum. Galiba evet, Hong Kong'da oynanıyormuş maç. Maç Hong Kong'da oynanıyormuş. Tamam, onu da öğrenmiş olduk. Tarafsız sahada olduğu belli. Şimdi Uzak Doğu'da olduğu belli. Tabii kadroları hemen sizlerle paylaşayım. Ona göre canlı iddiada. Of, bu arada Semenyo inanılmaz bir gol atacaktı ama 4 kişiyi geçti Semenyo. Fakat kaleci Martinez'i geçemedi. Hızlı da bir maç oluyor bu arada. Yani City önde ve pozisyonu bol bir maç. City'de kalede Donnarumma, sağda Lewis, solda Mufuni, göbekte Kuşanov ve Guardiola görüyoruz. Orta sahada Reinders, Kovacic, forvet arkasında Savinho, Foden, Semenyo, ileride de Mubama var ki Mubama golü atan oyuncu. Mubama golü atan oyuncu. Hemen onu da söyleyeyim. Bu arada az önceki pozisyondaki isim Semenyo değil, Mubama'ymış. Yani Mubama'da fişek gibi bir şey çıktı. Hem gol attı hem de az önceki yaptığı hareketler inanılmazdı. Şimdi Inter'in kadrosuna bakıyoruz. Kalede Martinez, savunmada Pavar, Bisek ve Augusto, solda Di Marco, sağda Diouf, göbekte Stankovic, Mkhitaryan, Barella, ileride Esposito ve İdrisu'yu görüyoruz. Böyle bir maç. Kadrolar bu şekilde. Kötü değil kadrolar. Fena değil ama çok da böyle hani bir şeye güvenilir mi? Canlı izlemeden karar vermeyin derim ben. Yine bir hazırlık maçı oynanacak. Manchester United Atletico Madrid mücadelesi. Maç İsveç'te oynanacak. Tarafsız sahada. Bu maç Manchester United'ın 3. Atletico Madrid'in ise 2. hazırlık maçı olacak bu sezonki. Atletico Madrid'de Dünya Kupalarında forma giydiklerinden dolayı Alvarez, Baena, Grimaldo, Molina, Simeone ve Sörloth forma giymeyecek. Manchester United'da da savunmada Lisandro Martinez, Cunha, Dalot, Bruno Fernandes, Mazraoui ve Rashford yok. Bu arada Inter'in beraberlik golü geldi. Inter'in beraberlik golü geldi. Guardiola'dan çok büyük iki hata üst üste. Yani işte futbol aslında çok basit bir oyundur. Topu şurada korner atmak varken altı pasta kaleciden seken top Guardiola geldi. Guardiola hemen kalecinin önünde topu kornere atacağına gelen pres üzerine topu uzaklaştırmak isterken Inter'li oyuncuya kaptırdı. Ve Inter'li oyuncu boştaki Pavar'ı gördü. Pavar da topu filelere yollamakta hiç ama hiç zorlanmadı. İşte Cruyff'un çok güzel bir sözü vardır ya, futbol çok basit bir oyundur, onu zorlaştıran biz insanlardır diye. Yani burada Lisandro Martinez'in yapacağı tek şey topu kornere atmaktı. Bugün yine bazı güzel hazırlık maçları var. Mesela Girona-Arsenal hazırlık maçıyla ilgili bilgi vermek istiyorum. Maç İspanya'da Girona'nın stadında oynanacak. Bu maç Girona'nın 4. hazırlık maçı olacakken Arsenal'in bu sezon ilk hazırlık maçı. İngiliz ekibinde özellikle savunmada önemli eksikler var. Ben White, Timber ve Saliba forma giyemeyecek. Yani bu koşullarda Girona zaten 4. hazırlık maçını yapıyor. Arsenal'e göre çok daha hazır durumdalar. Hazır değil de hazıra yakın durumdalar diyelim. Bu koşullarda Girona'nın hem de evinde gol atmasını bekleyebilirim. Ben White, Timber ve Saliba yokken Arsenal'de. Arsenal'in zaten gol atmasını bekliyorum. O yüzden 2.5 gol üstü bence bu maçla ilgili güzel bir tercih olabilir gibi geliyor. Bir tane de MLS'ten maçım var size. DC United Nashville mücadelesi gece yarısı 2.30'da başlayacak bu karşılaşma. Yani yarının maçlarından arayıp bu maçı bulabilirsiniz. Nashville son lig maçını kaybetti ama ondan önceki 5 lig maçını üst üste kazandı ve ligin lideri olduğunu hatırlatayım size. DC United ise son maçında Toronto'yu yendi ve moral kazandı. Fakat bu maçta önemli bir kayıp verdiler. Takımın çok önemli ismi Rawls sakatlanarak oyundan çıktı. Bu maçta oynama ihtimali epey düşük gözüküyor. Forvet hattında Surridge ve Mukhtar gibi çok önemli iki oyuncusu olan Nashville deplasmanda bile olsa bu maçta 3 puana yakın olduğunu düşünüyorum. Bu arada Inter yine tehlikeli geldi. Donnarumma'nın kurtarışı vardı. Güzel de bir kurtarış. Sanki ilk yarı bitmeden bir gol daha olabilir gibi geliyor bana. Bakalım. İlk yarı bitmeden bir gol daha bize güzel bir oran kazandırıyor mu? Evet, ben oranı bulamadım. Ama bana ayrılan vakit de doldu. İki tane hazırlık maçı, bir tane canlı maç, bir tane de MLS Ligi'nden maçı sizlerle paylaştım. Bana ayrılan sürenin sonuna geldik ama Cem ve Barış'ı da gördüm. Hatta Az Yıldırım konuşmasını yaparken sohbet de ettik. Onlara tahminlerinde bol şans diliyorum. Yarın çok daha uzun soluklu 3 saat birlikte olacağız. Benden şimdilik bu kadar ama sakın Radyo Spor'dan ayrılmayın. İddia Kuşağı devam ediyor.
1: Milyoner'le hafta sonu bülteni devam edecek. Sporla
2: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Radyo Spor.
4: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
5: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
4: Şampiyonla son düzlükte.
6: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
2: Radyo Spor. Reklam.
7: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

Bilyoner'in sunduğu hafta sonu bülteninden, Radyo Spor'dan herkese merhabalar. Ben Cem Altıparmak, Barış Dinç Aslan ile birlikteyiz. 2 saat boyunca da mikrofonlarda olacağız. Tüm dinleyicilerimize, Radyo Spor dinleyicilerine keyifli bir gün diliyorum. Artık Avrupa'da büyük liglerin başlamasına da az kaldı. Tabii öncesinde temsilcilerimizin de yer aldığı Avrupa Kupaları maçları, eleme maçları oynanıyor. Onlardan da bahsederiz. Kuzey Avrupa Ligleri ve Amerika kıtası futbolu şu süreçte kurtarıcımız oluyordu. Yavaş yavaş tabii bülten, iddia bülteni de genişliyor. Danimarka, İsviçre, Avusturya.

0: yurt dışındaki transfer gelişmelerine, futbol gelişmelerine de süremiz kaldığınca bakarız. Sizler de katılın programımıza, sohbetimize ortak olun. Radyo Spor WhatsApp iletişim numaramızı hatırlatayım. 538 052 14 87. 538 052 14 87 Radyo Spor WhatsApp iletişim numaramız. Barış Dinç Arslan, merhabalar.
1: Merhabalar. Yarış varmış. Yarışa gidelim. Ondan sonra iddiaya çok hızlı başlayalım.
2: Milyoner'le hafta sonu bülteni devam edecek.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
4: Kısraklar hazır. Start verildi ve koşu başladı. Evet, 8 numaralı Final Duty startta kaldı. Koşuya başlayamadı değerli yarışseverler. İlk metrelerde 2 numaralı Mahal iyi çıkıp liderliği aldı. 2 boy kadar fark yaptı. Ekürlerden 9 numaralı Forlorn ikinciliğe sokuldu. Hemen içinde 4 numaralı Bummer Girl var. 3 boy kadar geride 6 numaralı Makul 1600 geçildi. Dışında 7 numaralı Malin the Maya'nın uğraşları var. Onun önüne geçen 1 numaralı Love Sea oldu. 1400 metre start yerine ilk ulaşan 4 boy fark yapan 2 numaralı Mahal. Yine 9 numaralı Forlorn'un hareketleri var. 3 boy kadar geride 4 numaralı Bummer Girl. Dışında 1 numaralı Love Sea. 2 boy kadar geride 6 numaralı Makul. 1 boy geride 7 numaralı Malin the Maya. 1200 geçildi. 2,5 boy kadar geride 10 numaralı Grand Rapids. Dışında evet 3 numaralı Cerveiro'nun gayretleri var. 3 boy kadar geride Gengar. 3 boy geride 11 numaralı Koca Hanım. 4 boy farkla son 800 metreye doğru 2 numaralı Mahal'in liderliğinde geliyoruz. Yine 9 numaralı Forlorn'un gayretleri var. 2,5 boy kadar geride 1 numaralı Love Sea üçüncülükteki yerini netleştirdi. Dördüncülüğe 7 numaralı Malin the Maya, 4 numaralı Bummer Girl'ün yanından sokuldu. Gerilerden 3 numaralı Cerveiro ön tarafa hamle yapmaya çalışıyor. Son 600'e girildi artık. 4 boy farkla 2 numaralı Mahal önde, yine 9 numaralı Forlorn'un gayretleri var. 3 boy geride 1 numaralı Love Sea, dışında 7 numaralı Malin the Maya. Daha sonra Cerveiro viraj dönüldü düzü. 3 boy farkla 2 numaralı Mahal lider çıktı. Ortadan 7 numaralı Malin the Maya kendisini gösteriyor. Son 3 metreye girildiğinde 2,5 boy farkla 2 numaralı Mahal lider. 7 numaralı Malin the Maya 3 boy kadar geriden Makul'un Grand Rapids'in gayretleri var. Mahal direniyor. 2 alt boy kadar Mahal önde. Fosoy'da 2 numaralı Mahal buluyor. 7 numaralı Malin the Maya ve 6 numaralı Makul aynaya yakın girdiler. 10 numaralı Grand Rapids 4. 9 numaralı Forlorn'da 5. oldu sayın yarışseverler. Evet, 2 numaralı Mahal Ayha Kurşun'la fotoyu buldu.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
5: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
6: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
2: Milyonerle hafta sonu bülteni devam ediyor. Sporla eğlenmenin kalbisi milyoner.
0: Evet, yeniden birlikteyiz. Barış Dinç Arslan ve Cemal Tıparmak var. Mikrofonlarda tam pası Barış Dinç Arslan'a atmıştım. Merhabalar demiştim. Yarışa gittik. Bir kez daha Barış Dinç Arslan'a pas atayım.
1: Evet, herkese iyi hafta sonları. Tabii ligler ufak ufak başlayacak. Şimdi bu hafta bazı liglerin süper kupaları da var. Onları da konuşacağız seninle. Gelecek haftadan itibaren de iddia severlerin ilgi gösterdiği ligler ufak ufak başlayacaklar. Onları tabii daha sağlıklı değerlendirebileceğiz. Ama şimdi tabii kuzey liglerimiz var. Onları konuşacağız. Programın ilerleyen dakikalarında tabii Avrupa kupalarını konuşacağız. Takımlarımızın performanslarını ve gelecek maçlardaki durumlarını konuşacağız. Ne yazık ki ilk takımımız elendi. Başakşehir Inter Turku'ya elendi. Konferans liginden ilk fireyi vermiş olduk. Şanssız bir kuraydı. Şöyle şanssız bir kuraydı. Zayıf takım ama ligi devam eden 17-18 maça çıkmış hazır bir takıma karşı oynamak tabii kolay olmadı. Tecrübesiz bir teknik direktör tabii ki Nuri Hoca, böyle bir elenme gerçekleşti ne yazık ki. Yani diğer takımlarımız da çok muhteşem futbol ortaya koymadan turları geçtiler ama tabii şu dönemde Cem olağanüstü futbol takımlardan beklemek kolay değil.

0: kadrolar henüz oturmamış, transferler oturmamış. Fiziksel olarak daha yeni çalışmaya başlamışlar. Dolayısıyla şu turları geçmek bence son derece önemli. Bilmem katılır mısın bana?
1: Yani tabii katılıyorum. Dediğin gibi takımlarımız her sene benzer sıkıntılarla baş başa kalıyorlar ama işte Avrupa'daki o geleceğimiz açısından da bu eleme maçları çok önemli. Geçen seneydi değil mi? Hiçbir takımımız
0: tabii tur geçememişti.
1: Tur geçememişti. Yani gruplara kalanlar da bir üst turnuvadan elendikleri için gruplara
0: şampiyonlar. Şu dönemde yaz dönemi tur geçen takımımız yoktu.
1: Yoktu. Yani umarım benzer bir durum yaşanmaz ama dediğin gibi ilk fireyi verdik. Fenerbahçe çok zayıf bir rakibe karşı yani futboluyla büyük hayal kırıklığı yaşattı. Hala belki eksik parçalar olabilir ama bu kadar zayıf rakibe karşı bile oynanan futbol. Yani birer gol attı iki maçta. Biri penaltıdan, biri serbest vuruştan. Yani ciddi anlamda düşündürüyor ki şimdi karşısında daha diri ve güçlü bir rakip olacak Sturmgraz. Beşiktaş nispeten ben ilk maçta da özellikle ilk yarısında beğenmiştim. Tabii iki maçta da rakibin 10 kişi kalması Beşiktaş'ın avantajlı ama yine de en azından mücadelesiyle Başakşehir ve Fenerbahçe'nin bence önündeydi futbol anlamında Beşiktaş. Şimdi yani Mijland güçlü bir rakipti. Şimdi nispeten bence Çekya ekibi birazcık daha bize uygun.
0: Zayıf izledim ben Trabzon maçlarını.
1: O anlamda Beşiktaş daha kolay bir eşleşme bekliyor. Sonra playoff aşamasına umarız Beşiktaş'a Fenerbahçe kalırsa. Sonra Trabzonspor da orada dahil olacak elemeye. Yani 5 takımla gruplara kalsak, lig aşamasına kalsak muazzam olurdu. Bir tanesini dediğin gibi gönderdik, fire verdik. Bundan sonrası için. Gerçi bundan sonra Fenerbahçe bu turda yenirse Avrupa Ligi'ne direkt kalıyor. Trabzonspor konferansa gidecek en kötü Avrupa Ligi'nin playoff'unda.
0: Konferansa kimse gitmesin.
1: Gitmesin.
0: Yani Fenerbahçe hepsi, Avrupa Ligi'ne gitmesin.
1: Yani hepsi tabii ki maksimum.
0: Hepsi olduğu yerde kalsınlar bence yani.
1: Tabii ki yani temennimiz o. Maksimum düzeyde kalsınlar ama yani bu aşamadan sonra elenseler bile en azından lig aşaması bir şekilde devam edecekler.
0: Evet. Konferans Ligi gerçekten yani böyle çok çok çok kötü bir lig. Anlıyorum UEFA'nın yapmak istediğini. Daha, ne kadar çok takımı biz Avrupa Kupalarına dahil edersek o kadar çok para toplarız. İlgi toplarız gibi bir mentaliteleri var ama yani hiç olmayacak takımda yarı final final görüyor. Konferans Ligi'nde çok zayıf. Hiç olmayacak takımlar, vaduzlar falan lig aşamasına kalıyor. Hiç yani onları kim izleyecek? O yüzden konferans ligine hiçbir takımımız, ki bunlar büyük takımlar, kalmasınlar isteğimiz var. Hele ki mesela Trabzonspor'da şu anda Salah ismi konuşuluyor ki yaklaşık 3-4 saattir Muhammed Salah ismi Trabzonspor'da ciddi anlamda konuşulmaya başlandı. İçeriden gelen bilgiler de var. Gelen bilgiler de şöyle, 16-17 milyon euroluk bir sözleşme teklif edildi Muhammed Salah menajeri aracılığıyla. Muhammed Salah'tan tabii bunun yan hakları da vardır. Onlar açıklamadı ama rakam olarak yıllık 16-17 milyon euroluk bir teklifin gittiği yönünde Muhammed Salah ve menajerinin buna sıcak baktı. Teklifi Muhammed Salah'a ilettiği konuşuluyor. Bunlar tabii ki içeriden gelen büyük oranda doğru bilgiler bu arada. Resmi bilgiler değil ama teyit edilmiş bilgiler Salah-Trabzonspor ilişkisi. Dolayısıyla Trabzonspor'da böyle bir yatırım yapacak. O yatırım da en kötü Avrupa Ligi olmalı diye düşünüyorum ben. Tabii daha yatırım yapacaklardır, transferler yapacaklardır. Ama bu rakamların konuşulduğu yerde takımlarımızın başarılı olmasını içtenlikle istiyoruz. Dediğim gibi ilk turun en iyi takımı Beşiktaş gözüktü. En zor rakiple oynadılar. Ama en iyi futbolu takımlarımız içerisinde oynadılar. Hafta içerisinde Çekya'dan Hradeç takımıyla karşılaşacaklar ama ben Tromsø maçlarını izledim Hradeç'in. Beşiktaş daha kolay geçer turu diye tahmin ediyorum. İlk turdan ziyade daha kolay bir performans olacaktır Çekya temsilcisi karşısında Beşiktaş adına. Ama tabii Fenerbahçe için olumlu konuşmak Gornik maçlarını izledikten sonra çok kolay değil ki Sturmgraz gibi daha oturmuş bir rakiple karşılaşacaklar. Fenerbahçe için işler kolay olmayacak. Şimdi mesajlara bir bakalım. Mesajları hatırlatmıştın sen Erdal abi. Çorlu'dan yazmış. Chelsea Tottenham. Deplasman 1.5 üstü demiş. Tottenham en az 2 gol atar demiş.

0: 1.74 hazırlık maçı.
1: O maç oynandı zaten.
0: Oynandı mı?
1: Evet, 1-2 Tottenham kazandı o maçı. 12.45'teydi maç.
0: Ha, evet.
1: Oynanmış. Geldi diyor zaten, yazmış kuponda da yazıyor. Tek maça kalmış.
0: Ciro'da Arsenal'e kalmış o zaman.
1: 2 ve 1.5 üstü. Hazırlık maçı tabii ki.
0: Evet. Bununla birlikte İzmir'den Mustafa Bey, kolay gelsin. İspanya La Liga 15 Ağustos'ta başlayacak. O zamana kadar bekliyoruz. Barış Bey'in uzman olduğu lig demiş. Teşekkürler Mustafa Bey. La Liga'yı da biz de aynı hafta Süper Lig'de başlayacak. Biz de sabırsızlıkla bekliyoruz. İki ligi de son derece keyifli oluyor tabii. Onları takip etmek bizim adımıza. Bu liglerdense bir de maçımız var saat 16'da. Cem, onu bir konuşalım istersen. Erken saatte bir maçımız var. İsveç Ligi'nde Haken Kalmar maçı var. Evet. Saat 16'da bu karşılaşma oynanacak. Yani bence Kalmar'ın deplasman performansına bakıp da gözü kapalı Haken'i yazmamak lazım. Çünkü Haken şu ana kadar, Kalmar şu ana kadar puan alamadı dışarıda. Deplasmanda 6'da 0 çekti ama ligin en az pozisyon veren ikinci takımı durumunda. Gol beklentisi istatistiğinde ligin en iyi ikinci takımı durumunda. Her ne kadar deplasmanlarda puan alamamış olsa da tabii bu iyi savunma bir yerde şanssızlığı kırdıracaktır diye söyleyebiliriz. Haken ise her ne kadar formda olsa da evinde zaman zaman zorlandığını gördüğümüz bir takım. Dikkat edilmesi gereken bir müsabaka. Kalmar'ın puan alabileceğini tahmin ediyorum ki büyük ihtimalle de bir beraberlik çıkar diye düşünüyorum. Skor tahminim 1-1. Bu çerçevede 0 ya da TGS 2-3'ü yazabiliriz. Dediğim gibi Kalmar her ne kadar deplasmanlarda sıkıntı yaşamış şu ana kadar olsa da defansif anlamda biraz derli toplu bir takım görüntüsü verdi. Puan alırsa sürpriz olmayacaktır. Reklamdan sonra diğer maçları konuşalım.
2: Milyoner'le hafta sonu bülteni devam edecek. Sporla eğlenmenin kalbisi Milyoner.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
5: Kazancım Net, sigortam Net.
6: Radyo

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
3: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
4: Reklam.
5: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
6: Milyonerle hafta sonu bülteni devam ediyor. Spor.

Evet, yeniden birlikteyiz. İddia bültenine bakmaya başlamıştık. İlk maçımız Haken Kalmar mücadelesini konuştuk. Saat 16'da başlayacak. İsveç'te de bugün zaten sadece tek maç var. Diğer maçlarımızı da geçeceğiz ama şöyle canlı skorlara bakalım devam eden maçlardan. Rusya Premier Lig'de dakika 56, Akron 1, Rubin Kazan 2 skoru var. Finlandiya'da saat 15'te başlayan TPS Turku Mariam maçında henüz gol çıkmadı. Ukrayna'da Kibas 1, Karpati Lviv 4 skoru varken maç

0: yarıda kalmış sebebini tam bilmemekle birlikte. Hazırlık maçında Tottenham Chelsea'yi 2-1 mağlup etmişti. Maç sonucuydu. Onun dışında tabii çok sayıda hazırlık maçı Avrupa kulüpleri oynamaya devam ediyorlar. Orada pek çok maç var. Skorlarını verirsem çok uzun sürer. Onun dışında bir de Güney Kore'den 3 maç bitmek üzere. Onların skorlarını vereyim. Gangwon 0, Bucheon 3, Jeonbuk Seul maçında gol yok 0-0. Pohang 0, Gimcheon 1. Bu maçlarda dakikalar 88. Biz şimdi devam edersek sıradaki maçımız, ligimiz sendeki tabii maçlara da çakışmasın. Norveç'te maçımız var.
1: Onu konuşacağız. Şeye baktım. Yani böyle işte bazı liglerde oynanmıyor diyoruz. Hani oynanma oranı düşüktür diyoruz ama mesela giriyorsun forumuna o maçın, işte atıyorum Ukrayna Ligi. 5 sayfa yorum var mesela. Yani insanlar erken saatteki maçlara aslında ilgi gösterebiliyorlar. Eskiden Rusya'yı da biz takip ediyorduk. Bazen maçlar veriyorduk Rusya'dan ama şu anda Rusya futbolundan tamamen uzaklaşmış durumdayız. Özellikle UEFA'nın vermiş olduğu cezalardan sonra Rusya futbolunda da tabii sıkıntılar oldu. Birazcık da o anlamda uzaklaştık. Erken saatte olduğu için bize bir avantaj yaratıyordu aslında erken oynamak isteyenler için ama biraz uzaklaştık.
0: Uzun süre zaten iddiaya da
1: Dahil
0: değildi.
1: değildi. Ama
0: Oranlar
1: işte
0: olmuyordu.
1: şu anda
0: Var ama şimdi de biz
1: evet şu
0: uzağız.
1: anda da oradan kopunca tekrar bağlanmak kolay olmuyor. Şimdi İsveç'teki günün tek maçını konuştuk. Norveç'e değil mi geçiyoruz? Fredrikstad, Sandefjord mu yapacağız?
0: Evet.
1: Onu bir konuşalım ardından Stad Viking maçını Cem'le birlikte konuşacağız. Sana mı sorayım? Fredrikstad,
0: Var mı
1: Sandefjord'u?
0: sende?
1: Bende
0: Bende
1: yok.
0: yok. Evet.
1: Sende var galiba.
0: Bende var.
1: Tamam, saat
0: Konuşalım.
1: 17'de başlayacak. İki takımın arasındaki iki maç, son iki maç berabere bitti. Bununla birlikte küme düşme hattının hemen üzerindeki iki takım çok da formsuzlar.
0: Yani ikisi de yaz arasından berbat döndü. Dediğin gibi düşme bölgesine çok yaklaştılar. Fredrikstad ara sonrası yaz arasının ardından, o Dünya Kupası için verilen aranın ardından çıktı. 3 maçında kaybederken tek gol dahi atamadı. Geçen hafta Rosenborg deplasmanında dağıldılar 4-0'lık skorla. Şimdi iç sahadalar. Bir tepki vereceklerini, en azından bu gol atamama serisine nokta koyacaklarını düşünüyorum. Sandefjord ise şanssız iki maç oynamıştı. Ardından da çok dişli bir rakip Bodø/Glimt vardı karşısında. 3-0 kaybetti. Aslında yine dirençlilerdi. İlk golü 1. dakikada yediler. Sonra maç 90 dakika bir skorla gitti. Uzatmalarda peş peş 2 gol yiyerek 3-0 kaybettiler. Yine direnç gösterdiler. Ben şimdi kötü gidişi bitirmek isteyecek, birbirini direkt rakip olarak gören, gözüne kestiren iki takımın maçında karşılık goller bekliyorum ama maç sonunda beraberlik çıkabilir. Yani 1-1'lik, 2-2'lik bir skor çıkabilir. Yani önceliğim KG var. Daha yüksek oran içinde beraberlik seçimi bence değerlendirilebilir.
1: Evet, zaman zaman yüksek oranlara da gitmek lazım bu bültende. Netice itibariyle sürprizlerin olduğu ligler, olabildiği ligler bunlar. Bugün Portekiz Süper Kupası'nda Porto Torreense maçı var akşam, onu konuşacağız. Tabii Torreense'nin enteresan bir hikayesi de var. Geçen sene ikinci ligde yer alırken kupayı aldılar. Yanılmıyorsam Sporting Lizbon'u mu yendiler? Öyle bir şey oldu finalde. Ve kupayı aldılar.
0: Kupayı aldılar ama şimdi finalde tam olarak bakalım.
1: Süper Kupa'da bu sene de Porto'nun rakibi olarak karşımıza çıkıyorlar. Ama tabii bir önceki sene sürpriz performanslar sergilemiş takımların takip eden senelerde darmadağın olabildiğini de çok sık görüyoruz. Mesela bu sene Hearts'ta da bunu gördük. Geçen sene şampiyonluğu son maçta kaçırdılar. Celtic'e yenildiler. Bu sene ise ilk eleme turunda darmadağın oldular. 6-0 galiba, toplamda 6-0'lık skorla elendiler Şampiyonlar Ligi ön elemesinden. Avrupa Ligi ön elemesine geçtiler ki kadro da tamamen dağıldı. Önemli oyuncular gitti, paylaşıldı oyuncuları. Ya Torrense de geçen sene böyle bir başarı imza attı ama bugün Süper Kupa maçında neler yapılar? Cem'le birlikte biz bunu konuşacağız. İskoçya'da Premier Lig'de başladı. Bugün saat 17'de Falkirk, St Mirren. 19.30'da da Aberdeen Hearts maçları var. Bunları da konuşacağız ama öncelikle tabii bir Norveç'i bitirelim. İskandinavya'yı bir bitirelim. ilk iki maçımız İskandinavya'dan konuşmuştuk. Şimdi Start Viking maçına gidelim. Norveç'in bir diğer müsabakasını konuşalım. Bu karşılaşma saat 19'da oynanacak. Viking takip ettiğimiz kadarıyla bir süredir sallanıyordu. Alesund deplasmanında beraber kalarak da zirveyi kaybettim. Ama tabii bir maçları eksik. O maçı kazanırlarsa yeniden liderliğe yükselebilirler. Dolayısıyla Viking için hala gizli lider diyebiliriz. Diğer yandan Start'a baktığımızda ise ligin dibindeler ama her ne kadar ligin dibinde olsalar da ben Viking'in deplasman performansına böyle gözü kapalı güvenmek taraftarı hele hele şu orandan değilim. Dışarıda Viking deplasmanda aldığı 5 galibiyetin 4'ünü tek farkla alabildi. Yani 5 maç kazanabildi. Bunların da 4'ü tek farklı. Yani aslına bakıldığında güçlükle kazanılmış maçlardı. Yine galip gelirler muhtemelen. Rakip çünkü çok zayıf. Şampiyonluk iddiası var Viking'in. Ama yine tek farklı galibiyetine bence oynayıp oran risk dengesini oluşturmak gerekiyor. Handikaplı 0. 3.40'dan milyonerdeki oranıyla sürpriz kuponlara alınabilir. Demin de Cem bir sürpriz maç önerdi. Onu düşünebiliriz. Sıfır olabilir demiştin değil mi?
0: Evet şöyle? Evet. Frekristat, Santef Short maçı.
1: Sıfır olabilir dedi. Haken Kalmar maçı ben sıfır olabilir dedim. Ama bu karşılaşmada da handikaplı sıfır. Yani deplasman takımı tek farkla kazanabilir. Yüksek orana gitmiş gözüküyoruz. İlk 3 maçımız itibariyle değerlendirmek isteyenler olursa keyifli kuponlarda bunları değerlendirebilirler tabii ki.
0: Ya yani biraz daha garanti istiyorlarsa herhalde 2 ve 4.5-6'da Start Viking maçında.
1: Aynen.
0: Alternatif olarak değerlendirilebilir.
1: Ben o bahsi çok sevdim. Sıklıkla da oynuyorum ki Dünya Kupası'nda yüzümüzü güldürdü. Yani favori takım ve 4.5-6 bahisleri yüzümüzü güldürdü. Çünkü gerek Amerika'daki iklim şartları, gerekse ortam, gerekse dünya futbolunun gelmiş olduğu nokta itibariyle çok gollü maçlar genelde izlemedik. Favoriler kazansalar bile zorlanarak kazandılar. Az gollü maçlar neticesinde kazandılar. Dolayısıyla favori ve 4.5-6 bahsi ya da 3.5-6 bahsi bize sıklıkla kazandırdı. Çoğu zaman mesela eskiden bu oranlar yokken, şimdi tabii çok çeşitli oranlar var milyonerde. Eskiden bu kadar çeşit yokken mecburen handikapa gitmek durumunda kalıyorduk.
0: Doğru.
1: Handikap da bizleri zaman zaman üzüyordu. Ama şimdi bir sürü alternatif var ve bu alternatifler içerisinden daha güzel maçlar çıkartabiliyoruz. Bunu da belirtmek isterim.
0: Evet, İsveç ve Norveç'teki bugünün maçlarını bu şekilde bitirmiş olduk. O zaman devam edelim.
1: Edelim.
0: Şöyle.
1: Birazdan at yarışına da gideceğiz. 5 dakikamız var. At yarışına onları da konuşuruz. Hangi atlar kazanıyor? Ankara var galiba bugün. Değil mi Yücel? Ankara mı koşuluyor bugün? Galiba Ankara, evet. İlk ayakta koşulacak galiba. Onların hepsini konuşuruz. Şimdi istersen Porto Torense demişken onu bitirelim mi Cem?
0: Konuşalım akşam.
1: Süper Kupa. Portekiz Süper Kupası. Porto ile Torense karşı karşıya gelecekler. Hazır konuşmuşken bunu değerlendirmek isterim ben. Yani dediğim gibi Torense geçen sene alt ligden, ikinci ligden gelerek kupayı kazanmıştı. Bu sebeple Portekiz Süper Kupası'nda şampiyon Porto'nun rakibi oldu. Ama tabii onlar adına bir peri masalıydı ve bu peri masalının bittiğini görüyoruz. İkinci ligde de üst lige çıkamadılar. Yani kupayı aldılar ama üst lige çıkmayı başaramadılar. Şeyle elenmişler. Playout sisteminde elenmişler. Porto ise Farioli yönetiminde yoluna devam ediyor. Onunla biliyorsunuz geçtiğimiz sene başarılı oldular. Kadrodan da şu an itibariyle çok büyük bir kayıp yaşamadılar. Ama tabii transfer döneminin sonuna kadar kayıp gelir. Onu bilemiyoruz ama şu anda büyük bir kayıp yok. Hazırlık döneminde de fena görünmediler. Yani Torrense karşısında bence rehavete kapılmazlar ve galip gelirler diye düşünüyorum. Handikaplı galibiyetleri yazılabilir. 1.34 Bilyoner'deki Porto'nun handikaplı galibiyeti 1.34 yeterli bulanlar için düşünülebilir ama yetersiz buluyorsanız da 2 handikaptan bir de yani Porto galibiyeti en az 3 farklı Porto galibiyeti de düşünülebilir. Alternatifler arasından önereceğim 1 ve 4.5-6'da Var. Onun da oranını hemen söyleyeyim.

0: 1 ve 4.5 altının oranını 1.46. Bu da bence handikaplı galibiyetin güzel bir alternatifi olur. Sezon daha yeni başlıyor. Takımların, bu seviye takımların çoğu hazır değil. Dolayısıyla sürpriz bir direnç olması halinde 5 gollü bir maç izlemeye biliriz. Ama Torrense'ye baktığımızda geçen sene kupa alındı, lige çıkılamadı. Bu sene aynı takım aynı şekilde karşımıza çıkmaz diye ben tahmin ediyorum. Porto'nun kalitesi karşısında muhtemelen zorlanacaklardır. Süper Kupayı 90 dakika sonunda kaybedecekler diye düşünüyorum.
1: Evet, dün de Belçika'da Süper Kupa vardı. Kulüp Brugge'le Union Saint-Gilloise karşılaştılar ki son yıllarda Belçika'da zaten zirveye oynayan, işte hem lig yarışında hem kupalarda hep birbirle çekişen iki takım. Orada da ben işte Saint-Gilloise'nin daha hazır, tabi uzun yıllar sonra ilk defa sezona kadroyu bu kadar bozmadan, sadece iki oyuncu kaybettiler. Hoca aynı hoca. Çünkü her sene hocasını kapıyordu birileri. Daha hazır olduğunu düşünüyordum ama Kulüp Brugge salı günü 3 tane Belçika milli takımında oyuncusu takıma döndü. 3'ünü de 11'e koymuştu. Ve oyun olarak da aslında Kulüp Brugge çok daha iyi futbol sergiledi dün ama Saint-Gilloise normal süresini 1-1 bitirdi. Maç direkt penaltılara geçti. Tabii sezon başı olduğu için sakatlık yaşanmaması adına oyuncuları 120 dakika zorlamamak adına orada Saint-Gilloise kazandı. Ben de 0-2 çifte şans önermiştim. Geldi ama oyun aslında hiç beklediğim gibi gitmedi. Yani Kulüp Brugge çok daha maçın hakimi bir takım görüntüsündeydi.
0: Hazır değiller yani. Hazır değiller. Şimdi Saint-Gilloise hafta içerisinde Bodo'yla bir Şampiyonlar Ligi öneleme maçı var. Zor bir kura çekti. Tabii Bodo gibi çok iyi bir takımla, değişik bir takımla. Ya geçen sene Avrupa'da Atletico Madrid, Manchester City, Liverpool'a kök söktüren, onları yenen garip bir takımla oynayacaklar. Dolayısıyla şey de güzel yani, maçın 120 dakika oynanmaması, penaltılara direkt geçilmesi de gayet mantıklı. En azından bu dönem için. Yani önümüzdeki hafta içerisinde Avrupa Kupalarında Cem, güzel maçlar da var bu arada. Yani böyle işte Saint-Gilloise Bodo. Gibi işte Benfica zaten sahne almıştı. Bunun gibi iyi takımları da önümüzdeki hafta içerisindeki kupa maçlarında izleyeceğiz. Şansımız, bizim takımlarımızın şansı böyle iyi takımlara denk gelmemiş olmak ama bir sonraki tur, artık playoff turu daha zorlu olacaktır.
1: Yani olacak. Özellikle Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi yolunda bu takımlardan işte Bodo, Saint-Gilloise ya da Lyon galiba. 3 takımdan bir takım daha var. 4 takımdan biriyle eşleşecek. Yani 3 en azından bunlar birazcık daha tabii dişli rakipler.
0: Ki Fenerbahçe buralarda elenmeyi sever.
1: Ne yazık
0: yıllardır
1: ki
0: yıllardır buralarda elenir yani. Geçen sene Benfica, ondan önceki sene kime elenmişti? Rangers elendi. Değil mi?
1: Yok, Rangers elenmedi de Lille galiba.
0: Rangers elenmedi mi?
1: Rangers
0: eledi mi?
1: Rangers elenmemiştir ya. O bilemedim. Kadar da değil.
0: Söz konusu Fenerbahçe olunca bilemedim. Bakarız ona biz. Geçen sene Benfica elenmişti. Ama işte burada kura şansı da çok önemli. Yani işte kimi çektiğin, kimin geleceği de çok önemli. Uygun bir rakip gelirse kendini Şampiyonlar Ligi'ne atarsın. Ki geçen sene kimler Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ettiler. Dolayısıyla kritik süreçler takımlarımız için.
1: Avrupa Ligi. Son 16 turunda Rangers elenmiş. Şampiyonlar Ligi elemesinde Lille.
0: Ha doğru. Doğru. Lille elenmişti. Yani Lille'in de o konuştuğumuz çocuğu var ya, merkez orta sahası. 50 milyon Fatih Tekke, evet, demişti. Ona da büyük teklifler geliyormuş. 100-150 milyon bandında. At yarışına gidelim, sonrasında devam edelim.
2: Milyoner'le hafta sonu bülteni devam edecek. Sporla
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
4: Kadın cevheri ikinciliğe sokuldu. Yaklaşık 3 boy kadar geride 8 numaralı Serçe kızının gayretleri var. Serçe kızının hemen 1 boy kadar gerisinde ortada 9 numaralı Yazgılı isimli Tay'ın gayretleri var. Dışına 5 numaralı Berelzade geldi. 2 boy kadar geride 1 numaralı Arkan Berk'in uğraşları var. Hemen yarım boy gerisinde 4 numaralı Süper Olan. 3 boy kadar geride 10 numaralı Yılkar'ın, 1 boy geride 3 numaralı Güney Kafkasyalı'nın, onun 1 boy kadar kadar gerisinde de 2 numaralı Bakhtav Worley'nin gayretleriyle son 600 metreye doğru koşuyor Taylor. Bir boy farklı 6 numaralı Kınalı Kayam önde. Dışındaki 7 numaralı Saad'ın Cevheri bu tayı yakalamaya çalışıyor.

0: Yer dibinde 8 numaralı serçe kızı yüklendi geldi, ikinci de attı kendini. 2 boy geride dışarıda 5 numaralı Berayzade'nin 2 boy geride 1 numaralı Arkan Berk'in gayretleri var. Daha geri planda da 4 numaralı süper olan Düzce 2 boy farkta 6 numaralı Kınalı Kayam lider çıktı. Bariyer dibini yeğleyen 1 numaralı Arkan Berk'in ortadan 8 numaralı serçe kızının pistin ortasından 3 numaralı Güney Kafkasyalı'nın yakınından 4 numaralı süper olanın gayretleri var. 3 numaralı Güney Kafkasyalı hakim olmaya çalışıyor. 4 numaralı süper olan geldi, bu taya yapıştı. 2 tay tek tay gibi oldular. İçerideki süper olan asfaltta öne çıkıyor. 3 numaralı Güney Kafkasyalı'nın gayretleri var. 4 numaralı süper olan fotoyu buluyor. 3 numaralı Güney Kafkasyalı ikinci, 1 numaralı Arkan Berk üçüncü, 8 numaralı serçe kızı dördüncü, 6 numaralı Kınalı Kayam da beşinci oldu. Evet, 4 numaralı süper olan Mehmet Nuri Sunkar'la fotoğladı.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
4: Radyo Spor. Reklam.
5: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: Radyo Spor!
7: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
8: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
9: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
10: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
4: Radyo Spor. Reklam.
11: Milyonerle hafta sonu bülteni devam ediyor. Spor.

0: Evet, yeniden birlikteyiz. Günün maçlarını değerlendirmeyi sürdürüyoruz. Şöyle canlı skorlar bir kez daha bakalım. Rusya'da Akron 1, Rubin Kazan 2, dakika 75 oldu. Finlandiya'da TPS Türkü 1, Mariam 0. Onun dışında Ukrayna'da Kibas 1, Karpeti Lviv 4, yarıda kalmıştı. Maç devam ediyor. Şu anda uzatma anlarındayız. Metalist Kharkiv Veres maçı da yeni başladı. Oradan da gol olursa bilgisini veririm.
1: Evet, hazırlık maçlarında da City ile Inter karşı karşıya geliyor. Dakikada 48 birbirlik eşitlik var. City'nin golünü Mbama attı. Inter'de gol Benjamin Pavard'dan geldi. Yani fena kadrolar değil. Donnarumma City'de, işte Lewis, Kuşanov, Guardiol, Enfuni, Kovacic, Reinders, Galatasaray'ın çok yakına ilgilendiği bir oyuncu ki iyi bir teklifte yaptığı söyleniyor. Kiralama ve satın alma opsiyonlu iyi bir teklif Reinders'e yapıldığı söyleniyor. Savinho, Foden, Semenyo ve Mbama Manchester City'nin Enzo Maresca'nın sahaya sürmüş olduğu kadro ki yedekte de önemli oyuncuları var Manchester City'nin. Inter'de Martinez, Pavard, Bissek, Augusto, Di Marco, Mkhitaryan, Barella, Stankovic, Diouf, Esposito ve İdrisuyu İlk 11'de görüyoruz. Birazdan oyuncu değişiklikleri de yapılacaktır. Dayı kadar 48 çünkü. Bir birlik eşitlik var karşılaşmada. Artık takımlar az kadrolarını büyük takımlar görmeye başladılar. Çünkü Ağustos'un birine geldik. 2 hafta sonra ligler başlayacak ufak ufak. İlk olarak İspanya olmak üzere. Almanya da herhalde o aralar
0: Evet, Almanya'da başlıyor.
1: başlıyor. Dolayısıyla çok da bir süre kalmadı. Yani bir 14-15 günlük hazırlık süreci kaldı. Teknik direktörler takımlarının son halini görmek istiyorlar ki transfer bitmeden takviye yapmaları gerekecek. Çünkü eksik görülen yerlere. O yüzden hem City hem de Inter'i iyi kadroyla izliyoruz bugün. Heyecanlı da maç oluyor. Galatasaray'ın ilgilendiği Reinders de orta sahada iyi bir performans ortaya koyuyor izlediğimiz kadarıyla.
0: Evet, bu arada Almanya Ligi 22 Ağustos haftası başlıyormuş. Almanya 2 o hatta 22'sine de başlamıyor. Süper Kupa var o hafta.
1: Bir sonraki
0: Bir
1: hafta
0: sonraki
1: mı?
0: hafta. Çok geç. Almanya öyle yapmazdı
1: Almanya
0: ama.
1: evet.
0: Enteresan. Acaba Dünya Kupası falan var diye bu sefer böyle bir şey mi yaptılar ama. Evet, 29 Ağustos haftası başlıyor.
1: Evet, enteresan. Ama en azından işte bizim ligimiz başlayacak. Heyecanlı bir lig olmasını diliyoruz. Ki muhtemelen geçtiğimiz yıllardan daha heyecanlı bir lig olacaktır diye düşünüyorum. Beşiktaş'ın da İtalyano'yla sisteme dahil olmasıyla birlikte. Yani Beşiktaş'tan geçtiğimiz yılların çok üzerine bir performans göreceğimizi tahmin ediyorum ki sinyaller de geliyor. Hocanın açıklamaları da çok aklı başında, çok gerçekten umut verici açıklamalar İtalyano'nun. Ki sen demiştin bu adamı kimler istedi ama Beşiktaş kaptı demiştin. Çıkışta bir hoca. Yani teknik direktör seçeceksen aslında bence böyle seçimler yapılmalı. Başarılı olur olmaz orası ayrı. Çünkü hani Galatasaray'ın çok büyük bir mali gücü var. Fenerbahçe'nin keza öyle. Dolayısıyla bu mali güçlerle baş etmek kolay değil Beşiktaş adına. Ama hoca alacaksan da kendini ispatlamış hocalara gitmen en doğrusu. Başarı gelir gelmez dediğim gibi o çok önemli değil ama İtalyano şu ana yani baktığımızda Beşiktaş adına şu anda yapılacak en doğru hamle yapılmış gibi gözüküyor Beşiktaş yönetimi tarafından.
0: Ya ben ya o zaman da konuşmuştuk. Şahsen biraz şaşırmıştım. Bunda hani hatta Beşiktaş'ı ilgimizi küçümsek Beşiktaş'ı küçümsemek için söylemediğimde o zaman da belirtmiştim ama hakikaten yani bizim ülkemize çok yabancı hoca geldi ama genelde kariyeri düşüşte olan evet eskiden çok büyük başarılar yakalamış ama o kariyerin o evresinde artık düşüşte olan hocaları, yabancı hocaları bu ligimizde genelde gördük.
1: Bir parantez açıyorum ya da
0: Büyük takımlar için konuşuyorum tabii. Evet.
1: büyük takımlar için konuşacaksak patlama yapmasını beklediğimiz
0: Ya da evet.
1: Solskjaer
0: Evet, öyle
1: gibi
0: denemeler de.
1: Valerian İsmail gibi
0: Doğru. Evet,
1: hocalar
0: doğru diyorsun. Öyle
1: tercih
0: denemeler
1: edilir.
0: de yapıldı. Ama İtalyan hakikaten kariyerinin tam top noktasındayken, o zirve noktasındayken ligimize geldi. Ya yani Bologna'dan ayrılmasının sebebi Napoli'nin başına geçmekti. Yani öyle bir söz kesmişlerdi ama tam o arada bir şeyler oldu. Allegri de Milan'dan ayrıldı ve Napoli'nin tabii biraz da nasıl diyeyim, başkanı böyle değişik bir figür. Aklı gidik. Ani kararlar verebilen.
1: Allah'tan Türkiye'ye dava açardı.
0: Yani orada doğru kelimeyi bulmaya çalışıyorum.
1: 50 bin liramız giderdi valla durduk yere.
0: Öyle. Yani öyle bir başkanı var. Allegri'nin boşa çıktığını da görünce bir anda orada Allegri'ye yöneldi. Ve İtalyan'da boşta kalmış oldu. Beşiktaş da bunu çok güzel şekilde fırsata çevirip takımın başına getirdi. Ve gelir gelmez de etkisini. Ya ben şey hocayı da seviyorum. Sağ kenarında böyle oyun içinde olan hocaları da seviyorum. Ya bazı hocalar işte eli cebinde durur böyle maçı izler. Yani öyle çok başarılı hocalar da var ama ben böyle birazcık daha oyun içinde olan, oyuncularla saha içinde diyaloğu olan, işte gollere sevinen, üzülen hocaları daha çok seviyorum. İtalyan'da o tarzda sürekli maçın içinde olan ve hakikaten onda o hırsı da takıma yansıttığını hemen iki maçta görüyoruz.
1: Açıklamaları da çok güzel adamın.
0: Güzel.
1: Yani ama tam Beşiktaş'ın ruhuna uygun açıklamalar bunlar. Topu çabuk kazanacağız, bol şut çekeceğiz, atak devamlılığımız olacak. Bunları gerçekten inanarak da söylüyor bu arada, laf olsun diye de söylemiyor. Bunlar da insanı heyecanlandırıyor.
0: Yani özellikle takım, yani hocanın dediği yola biraz olsun girerse, yani özellikle kendi stadında oynadığı, kendi sahasında oynadığı maçlarda Beşiktaş bence mükemmel bir atmosfer yaratıp başarılı olabilir. Yani

0: Kadro evet, eksikleri kalite anlamında bazı eklemeler yapılması gerekiyor ama mevcut kadronunda doğru parçalar var. Trossard henüz oynamaya başlamadı.
1: O geliyormuş galiba bugün.
0: Evet, yani işte Orkun, özellikle Salih orta sahada iyi gözüküyor. Bence çok iyi bir kaleci aldılar. Nübel. Yani son yıllarda Alman futbolunda zaten yani Schalke'den çıkışı genç, çok çok genç yaşta parladı. Yani Bayern Münih onu Neuer'in alternatifi, yani Neuer'in yerine geçecek adam olarak aldı ama Neuer tabii hala futbolu bırakmadı yıllardır. O yüzden arkasında sürekli kiraladığı bir isimdi ve son iki sezonda Stuttgart'ta hakikaten mükemmel performanslar sergilemişti. Zaten ilk iki maçta da kalitesini gösterdi. Bence kaleci anlamında da çok doğru bir isim aldılar. Yani mevcut kadroda böyle birkaç oyuncu işte bu iki maçta da gördük. Yani 11'de sırıtıyorlar. Oraya birazcık daha kalite katabilirse bence Beşiktaş bu sene şampiyonluk yarışında olabilir gibi duruyor.
1: Valla Beşiktaş'ın bu sene için en doğru çok doğru iki hamlesi var. Bir, İtalya'nın iki Necip Uysal'ı göndermek. Muazzam hamleler. Yani Necip Uysal. Ya Beşiktaş'ın o sanki bug'ı gibiydi. Yıllardır, 10 senedir, 15 senedir, kaç senedir oynuyorsa. Yani normalde ikincili kırmızı grup seviyesinde olacak bir oyuncu. Bu onun özelinde söylenebilecek bir şey ama başka oyuncular da vardı öyle. Belki Önder Özen etkisiyle bir temizlenme o anlamda Beşiktaş yapıyor. Yani Trossard da mesela çok önemli bir oyuncu aldılar. Trossard gibi. Şimdi Arsenal'in yani göndermek istediği bir oyuncu da değil. Normalde planları içerisinde olan ve kullandığı da bir oyuncuydu Arteta'nın geçtiğimiz sene.
0: Yani
1: O oyuncuyu almak falan ya önemli açıkçası.
0: yıllar sonra gelen Arsenal şampiyonluğunda özellikle son haftalarda,
1: Tabii
0: son
1: tabii.
0: 10 haftada çok kilit rol oynayan bir oyuncu. Yani
1: Tabii.
0: işte Dünya Kupası'nı izledik zaten.
1: Yani enteresan güzel bir hamle. İki arka arkaya hamleler geliyor Beşiktaş'tan. Dediğim gibi belki Önder Özen efektidir bunlar, bilemiyorum. Yani orada bir hangi akıl bunları akıl ediyor bilemiyorum ama güzel hamleler geliyor Beşiktaş'tan. O yüzden bu sene şampiyonluk yarışı Süper Lig'de çok daha heyecanlı geçer. Zaten Galatasaray'ın şu oyuncularını sahaya sürdüğümüz zaten bambaşka bir kalite. Çok güçlü bir kadro. Ki Dursun Başkan başka işler de yapacağız diyor. Transferler yapacağım diyor. Dolayısıyla güzel bir Süper Lig bizleri bekliyor ama tabii her takımın takviye ihtiyacı var. Birazdan takviye transferleri de inceleriz. Şu anda Beşiktaş'ta, Fenerbahçe'de özellikle iyi transferler yapması gerekiyor onların da. Çünkü eksikleri var bu anlamda. Bir dinleyicimiz demiş ki Almanlar lig başlamadan bir hafta önce kupa maçları oynatıyor. Demiş. Evet, Almanların planlaması biraz daha farklı. Evet. Kupa maçlarını bu şekilde oynatıyorlar. Portekizliler de mesela öyle. Portekizliler de değişik planlamalar yapıyorlar. Herhalde Avrupa'daki en enteresan planlamayı onlar yapıyorlar.
0: Yani.
1: Hafta içi lig oynatıp hafta sonu kupalar
0: Orada iki
1: oynatan
0: kupa var bir de
1: değişik. Bir de
0: onlarda
1: iki
0: da.
1: kupa var. Lig kupası ve normal kupa var. Değişik planlamaları var. Şimdi iddiaya konuşmaya devam edelim sevgili Cem. Saat 16'daki Haken Kalmar maçına ben beraberlik denemesi yapabiliriz. Ama banko kuponlar için TGS 2-3 öneriyorum. Demiştim. Start Viking maçında da Viking kazanır ama tek farklı olma ihtimali yüksek. Oran risk dengesi bu şekilde daha iyi. Milyoner'de oranı 3.40 demiştim. Ve akşamda Porto Torreense maçında Porto ikinci ligden rakibini Süper Kupa'da rahat yener tahminim vardı. Handikapta 1 ya da 1 ve 4.5 altını kuponları alabilirsiniz demiştim. Senin de Frederick Start maçında bir beraberlik önerim vardı ama asıl banko seçimi neydi o maçta?
0: Yani gollü beraberlik bekliyorum. Karşılıklı gol var
1: Evet,
0: alınabilir.
1: KG var demiştin. Şimdi diğer maçları konuşmaya o zaman devam edelim mi? Var mı söylemek istediğim şey?
0: Edelim. Senin
1: Tamam.
0: akşamdan maçların varsa onları alalım yoksa...
1: Aberdeen Hearts maçım var benim.
0: Tamam.
1: İskoçya Premier Lig'den 1-0 çifte şans. Yani Aberdeen yenilmez diye tahmin ediyorum. İskoçya'da geçen sezon Hearts şampiyonluğu son haftada kaybetmişti hatırlayacaksanız. Biz de burada Cem'le yayındaydık. O gün cumartesi
0: Doğru.
1: günü hop oturup hop kalkmıştık. Tabii Hearts'ı destekliyorduk. Çünkü Celtic yıllardır zaten şampiyon oluyor. Artık Rangers diye bir takım da yok. Bayağıdır. Dolayısıyla bir sürpriz çıksın istiyorduk. Ama olmadı. Celtic son maçta Hearts'ı kalitesini konuşturarak yendi ve 3-1 yenmişti galiba, öyle hatırlıyorum. Şampiyon olmuştu. Tabii Hearts'ın bu sezon o travmaları gözüküyor şu anda. O travmaları yaşayacak gibi gözüküyor. Hem psikolojik anlamda iyi gözükmediler

0: hem de birçok iyi oyuncuları gitti. Mesela iki tane as oyuncuları Rangers yolunu tuttu. İşte başka İngiltere'ye giden oyuncuları var. Dolayısıyla Hars hem kadro anlamında hem de mental anlamda iyi bir sezon başlangıcı yapmayacak gibi gözüküyordu. Nitekim Sturm Graz'a toplamda 6-0'lık skorla elendiler Şampiyonlar Ligi'nden. 4-0 deplasmanı, 2-0 içeride Sturm Graz'a kaybettiler. Hars'ta durumlar vahim gözüküyor. Bununla birlikte hafta içerisinde Avrupa Ligi maçı var Hartz'ın. Yani Şampiyonlar Ligi'nden elendiler ama Avrupa Ligi'nde bir eşleşmeye katıldılar. Akıllar biraz da orada olabilir diye düşünüyorum ben. Aberdeen evet çok güçlü bir takım değil kadro anlamında ama rakibi böyle bir durumdayken bundan yararlanabilir. Rotasyonda görebiliriz Hartz'tan hafta içerisindeki maçı düşünerek. Gene zor bir rakiple oynuyorlar galiba. Benfica'ydı galiba.
1: Bakalım hemen.
0: Yani Sturm Graz'a elendiler hafta içerisinde de. Avrupa Ligi'ne rakip Benfica diye tahmin ediyorum. Öyle hatırlıyorum. Dolayısıyla Aberdeen Benfica, bundan evet. Benfica değil mi?
1: Evet.
0: Bundan yararlanır ve en azından bir puan alır banko kuponları yazabilirsiniz. Ama yüksek oran arıyorsanız, bugün yüksek oranlar çok verdik. Aberdeen galibiyeti de kuponlara, sürpriz kuponlara yazılabilir. Benfica'da da Pavlidis şov izledik ilk iki maçta. 5 gol katkısı yaptı iki maçta. 4 gol, 1 asist katkısı yaptı. Pavlidis, Yunan futbolcu.
1: Yani adam çok, yani geçen sezon da zaten müthişti. Yani halen Benfica'da duruyor.
0: Bakalım. Kaldığı yerden devam ediyor. Bunu bir de ön eleme maçında yapması. Şimdi hazır olmazsın normalde ama ön eleme maçında bunu da yapması gerçekten büyük başarı. Tabii Yunan olması şöyle bir avantaj getirdi. Dünya Kupası'nda.
1: Yoktu.
0: Yoktu. Şimdi Dünya Kupası'na giden oyuncular hele hele geç döndülerse hazırlanmaları sürecek tabii ki. Yani şimdi Trossard dedik. Trossard yeni geliyor Beşiktaş'a. Bugün gelecek ya da bugün ya da yarın geliyor. Onun hazırlanması sezona öyle hemen 3 günde 5 günde olmayacak. İstanbul'a yani bak düşünsene. Londra'yı bırakıyorsun. İstanbul gibi bir şehre geliyorsun. İstanbul tabii ki dünyanın en güzel şehirlerinden bir tanesi ama çok zor bir şehir. Bu zor şehirde yeni bir hayat. Bambaşka bir kültür, Türk kültürü. İngiliz kültüründen sen bir Belçikalısın. Hadi biraz daha yakın ama şimdi bambaşka bir kültüre geliyorsun. Türk kültürüne geliyorsun. Biraz biz tabii ki Asya kültürüne de yakınız. Avrupalı olduğumuz kadarıyla Asya'ya da yakınız kültürel anlamda. Dolayısıyla bambaşka bir kültür, bambaşka bir ev, bambaşka bir hayat, bambaşka bir antrenman tesisi. Farklı arkadaşlar, bambaşka arkadaşlar. Dolayısıyla uyum süresi de oluyor bu oyuncuların. Verim almakta en az işte bir ayı, iki ayı buluyor. Nereden geldik? Ha, Pavlidis'ten gelmiştik buraya. Pavlidis'in böyle bir avantajı vardı evet. Dünya Kupası oynamadı. Geçen sene zaten başarılı olduğu bir takımdan devam ediyor. Ben şöyle düşündüm. Hafta içerisinde açılırsa eğer Pavlidis en az 2 gol atar da Hartz maçında yazılabilir diye düşünüyorum ben. O bahis açılırsa.
1: Yani denebilir evet. Hartz savunmada hiç iyi gözükmedi.
0: İyi gözükmedi. Pavlidis müthiş formda 2 gol atmasına oynayabiliriz diye düşünüyorum. Aberdeen-Hars maçında da dediğim gibi 1-0 çifte şans. Ama diyorsanız ki ben biraz macera arayayım. Direkt Aberdeen galibiyeti yazılabilir. Günün bir diğer maçı da buydu konuşacağımız. Yani Slovenya'dan yine benzer sebeplerden önereceğim bir maç var. Ama bir Yücel'e sorayım. Reklam var mı? Kuşağımız var mı? Tamam. Reklam kuşağımızdan sonra da Slovenya'dan bir maç konuşalım.
2: Milyoner'le hafta sonu bülteni devam edecek.
3: Reklam. Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için
4: kazancım net Sigortam.net.
5: Radyo Spor.
6: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan News Corp'ta. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan News Corp'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
7: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
2: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Milyonerle hafta sonu bülteni devam ediyor.

0: Evet, sohbetimiz devam ediyor. Barış Dinç Arslan ve Cem Altıparmak var. Mikrofonlarda günün maçlarına bakıyoruz. Radyo Spor WhatsApp iletişim numaramızı da hatırlatayım. Mesajlarınızı da bekliyoruz. 538-052-1487. 538-052-1487. Radyo Spor WhatsApp iletişim numaramız. Skorları vereceğim ama istersen sen bir giriş yapmıştın.
1: Evet, şu Slovenya'daki maçı benzer dönelerle yorumladım. Onu konuşalım. Chelsea-Maribor maçı bu. Chelsea, Albert Riera'nın çalıştırmış olduğu, ayrıldı daha sonra tabii de. Galatasaray önünde de izlediğimiz bir takım, Sloven takımı. Maribor'la karşılaşacak. Tabii takımın oyununun zayıfladığını görüyoruz bu sezon. Ligi 2-2'lik bir beraberlikle, zayıf bir takımla, Mura'yla beraberlikle açtı. Sonrasında Şampiyonlar Ligi'nde Arnavut temsilcisi, ki bu Arnavut temsilcisi tabii ki çok mali anlamda çok düşük bütçeli bir takım, çok zayıf bir takım, elendi. Eknettia'ya elendi ki toplamda 5-5'lik skorla elendi. Yani Kelce'nin 3 maçta 7 gol atıp 7 gol yediğini söylemek lazım. Zaten ofansif bir takımda bu ofansif kimliği devam ediyor. Ama tabii şimdi başka bir eşleşmeye hazırlanıyorlar önümüzdeki hafta içerisinde. Dolayısıyla Maribor maçını ikinci plana atabilirler. Çünkü yola devam etmek istiyorlar. Burada bu kadar kolay gol yiyorlarken Maribor'dan da en az 2 gol görebiliriz. Deplasman 1.5 üstü yazılabilir diye düşünüyorum. Bugünün denenebilecek seçimlerden bir tanesi olur ki şöyle bir milyonlardaki oranına da bakalım. Deplasman 1.5 üstüne ne vermiş? Evet, 1.72 vermiş. Oranı da düşüyor. 1.76'ymış. 1.72'ye düşmüş. Maribor en az 2 gol atar seçimi.
0: Evet, şöyle bir skor hatırlatmalarını yapalım. Polonya'da maçımız başladı. Piask, Gliwice, Wisla Krakow. Dakika 7. Henüz gol yok. Rusya'da artık uzatma anlarındayız. Akron, Rubin Kazan maçında. Rubin Kazan'ın deplasmanda 2-1'lik üstünlüğü var. Finlandiya'da TPS Türk'ü Marian maçında devre arası oldu. 2-0. İlk yarı önde kapattı ev sahibi TPS Türk'ü. Ukrayna'da Kübas, Karpati Liv'in maçı, Karpati Liv'in 4-1'lik üstünlüğüyle sona erdi. Bir diğer Ukrayna Ligi maçında ise Metalist Kharkiv, Veres mücadelesinde henüz gol sesi çıkmadı. Onun dışında hazırlık maçları arasında şu anda devam eden Manchester City, Inter mücadelesinde maç Hong Kong'da oynanıyor. Hazırlık maçı dakikalar 68, 1-1'lik eşitlik var. O zaman devam edelim.
1: Biraz at yarışı olacak, at yarışına kadar maçları konuşmaya devam edeceğiz. Ankara koşulları var. Yani toplu olarak zaten tahminlerimizi aktardık. Birazdan zaten ilk maçımızda, konuştuğumuz ilk maçımızda başlayacak. Yarına da geçebiliriz. Bugün senin maçların varsa bir iki tane at yarışına kadar onlardan da alabiliriz. Ben bugünün son maçını zaten Porto Torrens olarak 22-15'teki maç söylemiştim. Handikaplı Porto olarak Süper Kupa'da önermiştim. Senin de varsa bugünden onları ufak ufak alalım.
0: Tabii bugün dediniz, gece yarısından. Yani bugünü yarına bağlayan saatlerde 02.30'da başlayan ABD MLS maçlarına bakalım. İlk maçımızda Inter Miami, Columbus.

0: mücadelesi olsun. Son şampiyon Inter Miami. Tabii Messi Dünya Kupası'ndaydı, takımın yıldızı. Kampa katıldı ama henüz oynamayacaktır. Zaten Messi'yi pek aramadı Inter Miami. Onun olmadığı süreçte 6 maçlık bir galibiyet serisi yakaladı. Çok formda. Doğu Konferansı'nda lider Nashville ile puan farkını 2'ye kadar indirdi. Tecrübeli golcü tabii Luis Suarez formda, son maçlarda gollerini atıyor. Yeni transfer Casemiro geçen hafta ilk kez forma giydi. Inter Miami formasını giydi. Bu hafta da bu maçla birlikte de ilk kez taraftarın önüne Miami stadına çıkacak. Columbus'a bakarsak son dönemde biraz olsun toparlansa da iç sahada fazla maça çıktığı için böyle bir toparlanma oldu diyebilirim. Deplasmanda sadece bir galibiyeti var. Ben formda Inter Miami'yi durdurabileceklerini de düşünmüyorum. O yüzden ev sahibinin galibiyeti değerlendirilebilir. DC United Nashville maçı, Doğu Konferansı'nın ve genel tablonun lideri Nashville, en çok puan toplayan takımı, geçen hafta Orlando deplasmanında 1-0 kaybetti ve o mağlubiyette 5 maçlık galibiyet serisi de sona erdi. 3 Mayıs'tan bu yana da ilk kez gol atamamış oldu Nashville. Ben derhal tepki vereceğini düşünüyorum. Konuk ekibin Nashville'in deplasman maçları genelde az golle geçiyor ama bu sefer daha hırslı olacaklar ve DC United'ın rakibin açık futboluna ayak uydururlar. DC United'ın beraberliklerin sayısı fazla ancak bunlar gollü ve keyifli maçlar oluyor. Son 9 maçının 8'i KG var bitti. Son 10 haftada sadece bir kez yenildi ama bu 10 maçın 6'sı beraberlikle sonuçlandı. Şimdi her iki takımın da gol atacağı keyifli karşı goller izleyeceğimiz bir maç bekliyorum. Ufak da olsa taraf bahsinde konuk ekip Doğu Konferansı'nın lideri olan Nashville'in kalitesiyle bir adım önde görüyorum. Ama dediğim gibi karşı gol var, bence daha güvenli liman olur bu maçta. Cincinnati San Jose maçı var. San Jose 33 puanla şu anda Batı Konferansı'nda zirve ortaklarından biri. Yani 3 takımda 33 puan var zirvede şu anda Batı'da. Onlardan biri de San Jose. Ancak son dönem performansı San Jose'nin hiç de iyi değil. Son 5 maçta sadece 4 puan alabildi. Özellikle savunmada dağılmış gözüküyor. 11 maçtır kalesini kapatamıyor San Jose. Rakibine bakarsak Cincinnati ise çok istikrarsız. Onlar da bir galibiyet serisi yakalayamadılar. Sezon boyunca 2 kez 2 maç kazandılar peş peşe. Ardından 3'ünü kazanamadılar. Yine aynısı oldu geçen hafta. Bu seri 2 maçlık serisi sona erdi. İç saha maçlarında bir istikrar var. Bu da goller yönünden. Genelde golle geçiyor. Cincinnati'nin son iç saha maçında tam 23 gol atıldı. Neredeyse maç başına 8 gol demek. Son 3 maç ortalaması, iç sahadaki maçların ortalaması. Bakarsak 7 maçtır da kalesini kapatamayan bir Cincinnati var. Savunmada sorunlu ekipler. O yüzden yani çok fazla düşünmeden gollere yönelmek lazım. Tabii bu istatistikler olunca iddia risk yönetiminde KG var ve 2.5 oranlarını çok düşük tutmuş. 1.15 civarlarında. Biraz oranı arttırmak adına 3.5 üstü alınabilir. Ben iki takımın da ikişer gol atabileceğini düşünüyorum. 3.5 üstü denebilir. İlk yarı 1.5 üstü yine bu maçta bir alternatif olabilir. Yani ikisi de çok dengesiz takımlar olduğu için o yüzden taraf bahsine sıcak bakmıyorum. Şimdi at yarışına gidiyoruz.
1: Milyoner'le hafta sonu bülteni devam edecek.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
3: 300 metre geçildiğinde 6 numaralı Dead Beats All ikincilikte, bunun 3 boy kadar gerisinde 3 numaralı Torun Yusuf, bunun 4-5 boy kadar gerisinde 2 numaralı My Rainy Heart, bunun da 5 boy gerisinde 5 numaralı Super Tomo. 2200 metre start yerine doğru 12-13 boy kadar fark yaptı 4 numaralı Anş ve 6 numaralı Dead Beats All'a. Onun 4 boy kadar gerisinde 3 numaralı Torun Yusuf, 5-6 boy kadar geride 2 numaralı My Rain Heart, 4 boy geride 5 numaralı Super Tomo sırasıyla 2000 metre start yeri de geçildi. 4 numaralı Anşva yaklaşık yine 12-13 boy farkla önde kaçıyor. Ayağın kurşun şöyle geriye bir süzdü, rakibinin ne kadar geride olduğuna baktı. Sanıyorum ki temposunu ona göre ayarlamak için şimdi karşı düzlüğe doğru adım atmaya başladı. Yine 12-13 boy biraz daha fazla farkla 1600 metre start yerine lider geldi Anşpa. 6 numaralı Dead Beats All'un gayretleri var. O ne 3 boy kadar geri.

0: koşuyor. Fark 70-80 metreye kadar çıktı. 4 numaralı Anjba'nın lehine. Yine That Beats Ol'un gayretleri var ama onun önüne geçti. Torun Yusuf 3 boy geride. My Reinhardt bunun 4 boy kadar gerisinde. Super Tomo son 800 metreye lider girdi. Anjba yine yaklaşık 40 metre kadar önde. 3 numaralı Torun Yusuf'un 3.'de sarkan My Reinhardt'ın 3 boy geride. Super Tomo'nun gayretleri var. That Beats Ol gerilerde kaldı. Anjba düzlüğe yaklaşık 13-14 boy kadar lider çıktı. İkinciliğe My Reinhardt girmeye çalışıyor. Toru Yusuf da gerilerden şimdi içeriden hamlesini yapıyor. Yakınlarına geldi Super Tomo. Son 200 metreye doğru yaklaşık 12-13 boy farkla Anjba lider. İkinciliğe My Reinhardt girdi. Super Tomo da üçüncülüğe girdi. Son 100 metreye doğru 10 boy kadar önde Anjba. My Reinhardt ikincilikte farkı biraz da olsa eritti ama Anjba çoktan fotoyu buldu. 2 numaralı My Reinhardt ikinci. 5 numaralı Super Tomo üçüncü. 3 numaralı Torun Yusuf dördüncü. 6 numaralı That Beats Ol da beşinci oldu. Anjba için çok da zor olmadı kazanmak. Ayhan Kurşun'la uzun yayla koşusunu kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Dragospor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
4: Milyonerle hafta sonu bülteni devam ediyor. Spor.

0: Evet, Bilyoner'in sunduğu hafta sonu bülteninde ikinci saatimize giriş yapıyoruz. Barış Dinçarslan ve Cem Altıparmak var. Mikrofonlarda günün maçlarını konuşuyoruz. En son ABD MLS'teydik ama sizlerin de WhatsApp iletişim numaramız üzerinden mesajlarını bekliyoruz. Bir kez daha numaramızı hatırlatayım. 538-052-1487 538-052-1487 Radyo Spor WhatsApp iletişim numaramız.
1: Polonya Ligi'nde bir skorları verelim. Dakikalar 16. Piast 0, Wisla Krakow 0. Rusya'da Akron 1, Rubin Kazan 2 maç bitmişti zaten. Finlandiya'da TPS Turku 2, Mariam 0. İsveç'te Haken Kalmar maçı başladı. Dakikalar 6'yı gösteriyor. 0-0'lık eşitlik var. Ukrayna'da yarıda kalan bir maç vardı. O tamamlandı. Krivas 1, Karpatiliviv 4. Dakikada 33'ü gösteren maçta Metalist Kharkiv 0, Veres 0. Hazırlık maçları var. Tottenham Chelsea 2-1 yendi. Son bölümde bulduğu golle Chelsea 1, Tottenham 2. Son bölümde attığı golle kazandı. Bununla birlikte şu anda oynanan maçta Manchester City 1, Inter 1. Dakikalar 78. Hazırlık karşılaşması. Manchester United Atletico Madrid maçı da başladı. Golle başladı. Hazırlık maçlarından bir tanesi daha oydu. Atletico Madrid United karşısında çok erken bir dakikada, 4. dakikada 1-0 öne geçti. Ki kadroya bakıyoruz. Gerçekten zayıf bir kadroyla, her iki takım da yedek ağırlıklı kadroyla sahaya çıkmış.
0: Evet, en son ABD MLS maçlarını konuşuyorduk. Konuştuğumuz maçlardan 3 maç konuşmuştuk. Inter Miami Columbus maçında maç sonu 1. DC United Nashville maçında karşı gol var. Cincinnati San Jose maçında 3.5 üstü önermiştim. Yeni maçımız New York Red Bull Orlando mücadelesi. Orlando Antonio Griezmann'ın forma giymeye başladı. Son 2 maçını 5 gol atıp hiç gol yemeden kazanmayı başardı. Griezmann etkisini hemen hissetti. Genel tabloya baktığımızda aslında Kansas ile birlikte ligin en çok gol yiyen takımı Orlando ama 2 maçtır kayasında kapatıyor. Onlar için tabii büyük gelişme. Şu an playoff potasının dışındalar. Ama üstteki takımlar birbirine çok yakın dizilmiş durumda. Yani alacakları bir galibiyetle 3-4 sıra birden yukarı fırlayabilirler. Tabii deplasman performanslarının kötülüğü onlara güvenmeyi bu maçta biraz riskli kılıyor. 9 deplasman maçında 7 puan alabildi Orlando. Ev sahibi New York da çok istikrarsız. İç saha maçlarında güçlü oldukları söylenemez. Diğer yandan savunma da çok dağınıklar. Bu sezon şu anlıkta sadece ligin başından beri sadece bir maçta kalesini gole kapatabildi

0: New York. Bu maçta da ben yine karşı ataklarla keyifli geçmesini bekliyorum bu maçında. Daha ilk devreden 2 gol görme ihtimalimiz yüksek. O yüzden New York, Red Bull, Orlando mücadelesi ilk yarı 1.5 üstü sizlere önerim olur. Kansas Houston'u ağırlayacak. Houston sessizce böyle gerçek bir playoff adayı haline geliyor. Son dönemdeki yenilgisiz serileri onları Batı Konferansı'nda ilk 5'e taşıdı. Tabi Batı Konferans takımları arasında son 5'lik maçında Houston'dan daha fazla puan toplayan sadece 2 takım oldu. St. Louis ve Los Angeles FC. Yani hakikaten çok formdalar. Bu da işte konuk hekim son dönemdeki iyi futbolunu gösteriyor. Tabi bu durumun biraz da başarılı iç saha performansına borçlu olduğunu söylemek lazım Houston için. Yine bu özgüvenle deplasmandan 3 puan kovalayacaklar. Bence rakip bu sefer uygun. Kazanabilirler. Kansas istikrarsız ve şu anda Batı'da son sırada yer alıyor. İç sahada en azından skor üretebiliyorlar. Hücumda daha etkililer iç saha maçlarında ama ben formda Houston'ın uygun rakip karşısında yükselişini sürdürmesini bekliyorum. Gollese bile fazlasını atarak kazanacaktır. Yani zaten Houston galibiyetinin oranı 2 civarı, 1.99'da en son bir dönemde. Daha da yüksek oran için 2 ve 2.5 üstünü birlikte değerlendirebiliriz. Dediğim gibi Kansas iç sahada gol atıyor ama bence kazanan formda Houston olacaktır. Chicago-Charlotte mücadelesi var. Dünya Kupası arası öncesi 3 maçlık bir galibiyet serisi vardı Chicago'nun. Dönüşte peş peşe 2 deplasmandan eli boş ayrıldı. Önce son şampiyon Inter Miami'ye kaybetti 3-2. O yükseliş galibiyet serisi durdu. Ardından da New York City'ye 3-1 yenildiler. Moraller daha da bozuldu. Yeni transferleri Robert Lewandowski bu 2 maçta da 2. yarının başında oyuna dahil olarak ABD Ligi'ne MLS'e ısınma turunu yaptı. Şimdi
1: herhalde 11'de başlar.
0: Artık bu taraftarın önündeki ilk maçta olacak. 2 maçtır böyle işte 45-50 dakikalar süre de alıyor. Ben de bu maçla birlikte ilk kez sahaya çıkacağını düşünüyorum. Ayrıca takım olarak da Chicago yani tabii Dünya Kupası arası da girdi. Dünya Kupası'ndan döndükten sonra 2 maça deplasmanda oynadı. Mayıs ayından beri de ilk kez kendi statlarında oynayacaklar. Bu da hem Lewandowski'nin hem takımın seyirciyle buluşması anlamına geliyor. Kötü form grafiğini durdurmak adına hırslı olurlar. Ama rakip de formda. Onlar da son 4 maçında 3 galibiyet alan Charlotte. Baktığımız zaman Chicago'ya göre daha formda, moralli diyebiliriz. Bu 4 maçın hepsinde de ilk golü atıp devre önde kapattılar. Charlotte maça yine güçlü başlamak isteyecektir. Kalesini kapatamayan Chicago'da 7'inden fazlası atarak kazanacaksa kazanmalı. Yani ben o yüzden gollerin ilk yarıda gelmeye başlayacağını düşünüyorum. İlk yarı 1.5 üstü alınabilir. Taraf bahsinde ise Chicago'yu, ev sahibini, dediğim gibi hem Lewandowski faktörüyle hem de uzun zamandır takımın iç sahada maça çıkmaması nedeniyle ekstra bir motivasyon oluşturacağını düşünüyorum. Taraf bahsinde Chicago galibiyeti değerlendirilebilir. ABD MLS'ten son maçımda Portland-Seattle mücadelesi. Dünya Kupası arasında Dünya Kupası arasında bir teknik direktör değişikliği yapmıştı Portland. Bu da takıma pozitif yansıdı. Phil Neville'ın ayrılmasının ardından çıktığı 3 maçta 7 puan almayı başardı Portland. Portland toparlanırken IMS'i yukarıya doğru çıkarken Seattle ise tepe taklak oldu. Peş peşe 5 mağlubiyet ve bu süreçte sadece 2 gol atabildi Seattle. Deplasmanları zaten genel olarak hücumda çok zorlanıyorlar. Ben yeni hoca etkisinin Portland'da devam edeceğini düşünüyorum. Bu süreçte peşine takılmak lazım. Portland galibiyeti güzel oranıyla değerlendirilebilir.
1: Ağzına sağlık. Birazdan nefesini topladıktan sonra tahminlerini bir kez daha senden rica edeceğiz sevgili Cem. Ben şu anda at yarışının sonuçlarını vereceğim ama reklam var Yücel'cim. Tamam. Kısa bir kuşak varmış. Ondan sonra at yarışı sonuçlarıyla devam edeceğiz.
2: Milyoner'le hafta sonu bülteni devam edecek. Sporla eğlenmenin kalbisi Milyoner.
3: Radyo Spor. Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Radyo
2: Spor. Reklam.
3: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
4: Milyonerle hafta sonu bülteni devam ediyor.

0: Yeniden buradayız. Bilyoner sponsorluğunda at yarışına bir bakalım. Ankara'da birinci koşu saat 13.30'da başladı yarışlar. 6 numaralı Ketüda kazandı. Birinci koşuyu 5 boy farkla kazandı. İkinci koşuyu 2 numaralı Rastgele Oğlum kazanmış Ayhan Kurşun'la 3 boy farkla. Üçüncü koşuya geçelim. Üçüncü koşu 14.30'daydı. Ateşim 8 numaralı Ateşim kazanmış. 7.5 boy farkla şov yapmış Ateşim. Dördüncü koşuya geçelim. 2 numaralı Mahal. Yine Ayhan Kurşun'la. Ayhan Kurşun ikinci yarışında kazanmış. Bugün 2 boy farkla. Beşinci koşuya bakalım. Süper olan 4 numaralı Süper olan Mehmet Nuri Sunkar'la kazanmış. Altıncı koşunun da evet yine 4 numaralı Anşpa kazanmış. O da Ayhan Kurşun'la. Yani Ayhan Kurşun bugün Ankara'da şov yapıyor. 3 yarış kazanmış. 6 koşunun 3'ünü Ayhan Kurşun kazanmış. 16.30'da da bakalım Ayhan Kurşun kazanacak mı göreceğiz. Bugün bütün Ankara'ya hükmetmiş durumda. Yarışlarda 3 defa kazanmış. Cem şimdi senin Amerikan bitti ama bir de sadece tahmin olarak rica edelim.
1: Evet vereyim maçlarımı bu gece. Bu maçlar Inter Miami Columbus maçında Inter Miami'nin kazanmasını bekliyorum. DC United Nashville mücadelesinde karşılık goller gol var seçimi önceliğim. Cincinnati San Jose 2 tane golcü takım 3.5 üstü alınabilir. New York Red Bull Orlando mücadelesinde yine ilk yarı 1.5 üstüyle gollere yönelmiştim. Kansas Houston maçında formda Houston'ın deplasmanda kazanmasını bekliyorum. Chicago-Charlotte maçında ilk yarı 1.5 üstü alınabilir ama maç sonu içinde Lewandowski'li Chicago'nun kazanmasını bekliyorum. Son olarak da Portland-Seattle mücadelesinde hoca değişiminin ardından çıkışa geçen Portland'ın galibiyetini bekliyorum.
0: Teşekkür ederiz. Amerika ile bu şekilde konuşmuş olduk. Benim bugünkü diğer maçlarıma bakacağız ama önce bir skorları hatırlatalım. Neler oluyor? Liglerde bir bakalım. Polonya'da dakikalar 27. Piast 1. Wisla Krakow 0. Rusya'da Akron Rubin Kazan maçı 1-2 bitmişti. Finlandiya'da TPS Turku 3. Mariam 0. Dakikalar 57. İsveç'te Kalmar'ın golü geldi. Deplasmanda Haken karşısında Kalmar golü buldu. Dakikalar 16. Kalmar'ın şu ana kadar puan alamamasına aldanmayın demiştim. Dikkat etmek lazım bu takıma demiştim. 6'da 0 çektiler çünkü deplasmanda ama dikkat edin demiştim. Golü de buldular. Bakalım nasıl bir skor çıkacak. Ukrayna'da ise Kribas 1, Karpati Lviv 4 bitmişti maç. Dakikada 45 metre.

0: Paris Kharkiv 0, Veres 0. Hazırlık maçlarına baktığımızda Chelsea 1, Tottenham 2 maç bitti. Manchester City 1, Inter 1, dakikalar 89. İlk yarıda gelen gollerin üstüne ikinci yarıda goller eklenmedi. Şimdi yarına geçelim mi o zaman?
1: Geçelim. Yarından da maçlarımız
0: teknik
1: var.
0: Teknik olarak aslında Almanya ile yarına geçmiştik. Pazar yani. Günü 2 Ağustos maçlarını verdik ama bu gece oynayacak o maçlar notlarınızı almışsınızdır. Zaten yarının maçlarını konuşalım ama radyolarını yeni açanlar için bugünü tahminlerini bir kez daha hatırlatayım ben. Benim tahminlerimi. Start Viking handikaplı 0. Aberdeen Hearts çifte şans 1-0 çifte şans. Kelce Maribor deplasman 1.5 üstü Maribor en az 2 gol atar. Porto Torreense handikaplı 1 ya da 1 ve 4.5 altını birlikte alabilirsiniz. Demiştim. Yarın maçlarına baktığımızda Vasan Inter Turku maçıyla başlayabiliriz. Saat 15'te yarın Finlandiya Ligi. Inter Turku'yu Başakşehir karşısında izledik ve ne yazık ki temsilcimizi elediler. Buradaki maç 1-1 bitti. Deplasmanı ise Finlandiya'daki maç ise 2-0. Inter Turku'nun üstünlüğüyle bitti. Başakşehir elendi Konferans Ligi'nden. Inter Turku'nun öndeki rakip de Vaduz oldu. Liechtenstein temsilcisi Vaduz oldu. Evet, çok daha kolay bir eşleşme Başakşehir'e kıyasla Vaduz. Ama Perşembe günü bir maç oynandı. Tam dinlenemeden bu maça çıkılacak. Dolayısıyla Inter Turku'dan bu deplasmanda bir rotasyon görülebilir. Ayrıca 19 yaşında genç bir stoperleri var. İyi bir oyuncu. O da cezası sebebiyle forma giyemeyecekmiş. Kangas Niemi. 19 yaşında düzenli de oynadıkları bir Finlandiyalı genç yetenek. O da forma giyemeyecekmiş. Vaasan ise her ne kadar son 2 haftada yenilse de içeride istikrarlı sonuçlar alan, sezon başından beri istikrarlı sonuçlar alan bir takım. Vaasan bence yenilmez. Ama oranı yükseltmek için direkt beraberlikle yazılabilir. Inter Turku her ne kadar yorgun olursa olsun puan alabilir bu deplasmanda. Bununla birlikte Danimarka'ya baktığımızda Midtjylland Horsens maçı var. Midtjylland Beşiktaş'a elendi. Tabii ki sorunları var gördüğümüz kadarıyla saha içerisinde. Ama Danimarka Ligi seviyesinde iş yapabilecek bir takım diye düşünüyorum ben. Özellikle Horsens karşısında da ben Beşiktaş'a elenmenin de özrünü dilemek için kazanırlar diye düşünüyorum. 1 ve 1.5 üstünü banko kuponlara alabiliriz. Horsens ligin açılış maçında Norsjælland'la karşılaşmıştı. 1-1 berabere kaldılar. Ama o karşılaşmada çok pozisyon verdiler. Yani rakibe 21 şut imkanı tanıdılar. Penaltı golüyle beraberliği kurtarabildiler. Bence Midtjylland taraftarının önünde Beşiktaş mağlubiyetinin özrünü dileyecektir ve kazanacaktır. Maçta 2 gol de atılır. 1 ve 1.5 üstünü yazabiliriz. Göteborg Degerfors maçı. Benim Göteborg galibiyeti beklediğim bir karşılaşma. İsveç liginde bu maç biliyorsunuz zaten. Göteborg'un 4-1'lik son Sirius mağlubiyeti teknik direktörlük koltuğunu değiştirdi. Koltuğundaki ismi değiştirdi. Stefan Bilburn gitti. O mağlubiyetten sonra yerine ise İlk teknik direktörlük deneyimini yaşayacak olan Joachim Björklund getirildi. Tabi Björklund 55 yaşında ilk kez A seviye teknik direktörlük yapacak. Bunun altını çizelim. Şu ana kadar antrenörlük yapmış ki bir önceki hocanın da Göteborg'da antrenörüymüş. Şimdi teknik direktörlüğe getirilmiş. Muhtemelen bir tabi uzun vadede güvenmek kolay olmasa bile kısa vadede bir Göteborg'a hareket getirildi diye tahmin edebiliriz. Ki rakipte 4 haftadır üst üste yenilen Degerfors. Onlarda da hücumda kriz büyük. Pozisyona girmekte, gol atmakta çok fazla zorlanıyorlar. Göteborg teknik direktör değişiminin etkisiyle galibiyete yakın gözüküyor. Haftanın bankolarından birisi olarak da değerlendirilebilir. Bu arada City Inter maçı bitti herhalde.
1: Bitti değil ama mi? Galiba uzatmaya da penaltı tarzı bir şey olacak gibi.
0: Evet. Normal süre 1-1 bitti.
1: Normal süre 1-1 bitti evet.
0: Bir tabii tribünlerde full dolu. Hong Kong'da karşılaşma. Tabii büyük paralar veriliyor bu organizasyonlara. Uzak Doğu'da olsun. Arap kıtasında olsun. Amerika'da olsun. Ciddi organizasyonlar ve büyük paralar veriliyor. Binlerce taraftar da

0: binlerce Çinli de Hong Kong'da ama hani aynı herhalde onların şey olarak kökenleri, tribünleri doldurmuşlar bu maçı yıldızları izlemek için. Aalesund Tromso maçına geçiş yapalım o zaman sevgili Cem. Tromso'yu ben yani Beşiktaş'ın rakibi Hradec karşısında izledim. Yani zayıf bir takım Hradec, şey Tromso. Evet, rakipten daha ileride aslında ama yani kaliteleri açık o zaman yetmedi ve elendiler. Ve çok yoğun bir fikstürün ortasında tabii ki Tromso. Çekya deplasmanından dönecekler şimdi. Yeni bir deplasmana gidiyorlar ki Tromso Norveç'in en kuzeyidir. Yani en uzak noktasıdır. Norveç'te değişik bir lig haritası vardır. Kuzeyde Tromso vardır. Diğer takımların tamamına yakını en aşağıdadır. Yani ortası böyle bomboş. Öyle düşünün. Diğer takımlar alt tarafta. Güneyde toplanmış durumda. Tromso'da en uçta bir takım. Dolayısıyla tabii şey yapıyorlar. Yolculuk yapıyorlar. Sıklıkla deplasmandan geldiler. Şimdi yine deplasmana gidiyorlar. Tabii ki bu kadar yolculuk onları yorabilir. Aalesund ise arada bir Vålerenga kazasına uğradı ama bu sezon kolay yenilmeyen bir görüntü veriyor. Dirençli bir takım görüntüsü veriyor. Son Viking beraberliği de moral verdi. Viking çünkü ligin iyi takımlarından zirvede zaten. Yorgun rakibe de bence boyun eğmezler. Tromso karşısında bir puan alırlar ama bir beraberlik de yüksek orandan değerlendirilebilir. Duyur Gardens Westeros maçına geçelim. Bu maç pazartesi günü oynanacak. Benim iki maçım kaldı zaten. Burada TGS 2-3 denemesi yapılabilir. İki takım da 3 haftadır gol yemiyorlar. Yeni defansif düzenleriyle iyi skorlar geliyor. Dolayısıyla bu defansif düzene devam edeceklerdir. Duyur Garden evinde aldığı sürpriz skorlara son vermek isteyecek. Evinde istemediği skorlar alıyor. Bu kez aynısını yaşamak istemeyecek. Westeros ise kendisini zirveye yaklaştıran müthiş serisini sürdürmek amacında denk kuvvetlerin maçında taraf bahsi yerine gol seçimlerine yönelmek lazım. Muhtemelen gol bakımından zengin bir 90 dakika görmeyiz. TGS 2-3'ü 1.97'den yazabiliriz. Son olarak İsveç'te Halmstad Sirius maçında da ben 2 ve 2.5 üstünü öneriyorum. Sirius bu sene şov yapıyor. 14 haftada sadece 2 kez kayıp yaşadılar. 40 gol attılar, 38 puan topladılar ve zirvede de açık ara yaptılar. Tabii ki mutlaka bir yerde takılacaklardır ama o rakibin ben Halmstad olmayacağını tahmin ediyorum. Halmstad dipte, aynı zamanda da ligin gol beklentisinde en çok pozisyon veren takımı Halmstad, İsveç liginin. Sirius gibi tempo yapan bir rakibe karşı, formda bir takıma karşı iç saha avantajını kullanamazlar. Muhtemelen yenilirler. 2 ve 2.5 üstünü birlikte bu karşılaşmada alabiliriz. Evet, penaltı atışlarına geçildi. İlk penaltı atışında Inter'de top dışarı gitti. Pardon, City'de top dışarı gitti. Şimdi Inter kullanacak penaltıyı.
1: Bu maçta da yine yani özel bir organizasyon. Tam olarak şimdi ayrıntısını da bilmiyoruz ama burada da 90 dakikanın berabere bitmesiyle birlikte direkt penaltı atışlarına geçildi. Yani dün Belçika Süper Kupası'nda da bahsetmiştim. Orada normal süre beraber bitince, tabii sezon başı olması itibariyle oyuncuların sakatlık riskini azaltmak adına uzatmalar oynanmadan direkt penaltılara geçiliyor.
0: Turnuvanın ismi Hong Kong Futbol Festivali.
1: Güzel festival.
0: Evet.
1: İki tane büyük takım getirmişler. Ve Inter penaltılarda 1-0 öne geçti. Zielinski Donnarumma'yı ters köşeye yatırdı.
0: Evet, penaltılar devam ediyor.
1: Biz bugünkü skorlara bir kez daha şöyle bir göz atalım. Polonya'da Piast fark 2'ye çıkardı Wisla Krakow karşısında. İç sahada 2-0. Önde Rusça'da CSKA Moskova Kirilya Sovyeto maçı başladı. Dakikalar 10, gol yok. Daha erken saatte Akron 1, Rubin Kazan 2 maç sonucu vardı. Finlandiya'da TPS Türk'ü 3, Mariam 0. Dakikalar 69. İsveç'te Haken beraberlik golünü bulmuş. Kalmar karşısında geriye düşmüştü. 1-1'e gelmiş maç. Dakikalar 29. Ukrayna'da biten maçta Kibas 1, Karpati Lviv 4 skoru vardı. Devam eden maçta ise ilk yarısı sona erdi bu maçında. Metalist Kharkiv-Veres mücadelesi 0-0'lık eşitlik söz konusuydu. Evet.
0: Hong Kong Futbol Festivali'nde de City ve Inter'in dışında Chelsea ile Juventus da varmış. O maç ne oldu acaba? Oynandı mı maç? Tabii bunlar iyi paralar veriyorlar. Milyon dolarlar veriyorlar. Bakalım Juventus Inter oynam Juventus
1: bu sene Real Madrid rekor, yani bir futbol takımının rekor kazancını açıklamış. 1.3 milyar euro. Bunun 500 milyon küsuratı pazarlamadan geliyormuş. Yani yarısından, yarısına yakını.
0: Muazzam değil mi?
1: İnanılmaz bir rakam.
0: Ne kadar açıklamışlar dedin?
1: 1.3 milyar dolar. Euro, özür dilerim.
0: Yani
1: bunun 500 milyon euronun küsuratı var, tam hatırlamıyorum rakamı ama pazarlamadan.
0: Muazzam paralar bunlar tabii ki. Tabii ki her işte olduğu gibi futbolda da pazarlama çok önemli. Ürününü pazarlamak çok önemli. Yani bütün işte firmalar pazarlama departmanları kurarlar ki malı üretmek yetmez. Bu maldan kasıt sadece fiziken mallar, mal da değil. Yani sonuçta bir fikir de üretebilirsiniz, bir danışmanlık da verebilirsiniz. Mesele sadece onu üretmek değil, bunu pazarlamak, ambalajlamak da çok önemli. Doğru kitleye ulaştırmak da çok önemli. Tabii ki kulüpler de bunu yaparak büyük paralar kazanabiliyorlar. Başarı gelmese bile, mesela son yıllarda başarısız olsa bile bazı kulüpler o gelirlerinde azalmayı yaşamıyorlar. Onu görüyoruz. City 3. penaltıyı da kaçırdı değil mi?
1: 3'te 0.
0: Müthiş.
1: Galiba Provedel. Onu da Lazio'dan yeni getirdiler. Yani yaşı da 35 var galiba. Tabi Sommer'i gönderdi Inter. Yani bir başka kaleci alacaklar bilmiyorum ama Provedel'i de yeni transfer ettiler. Şu anda 3 başarılı kurtarış yaptı. Inter de 3'te 2 yapmış oldu.
0: Donnarumma da evlenmiş. Kendisine mutluluklar diliyoruz. Evliler kulübüne katılmış. Mutlu pozlar veriyordu düğününde. Umarım bir yastıkta kocarlar. Değil mi? Ne güzel yani, bir laf. Bir yastıkta kocamak. Yani bir yastıkta yaşamak, yaşlanmak evet. Demek bu. Gayet güzel bir temenni Donnarumma. Tabii futbolcular düzenli hayat içinde biraz evleniyorlar. Çünkü yani bu çocuklara çok talep var. Yani o kadar ilgi geliyor ki bu çocuklara. Hele bunlara. Bunlar A seviye oyuncular. Bir yandan düzenli bir hayatta bu şekilde kurabiliyorlar. Penaltı atışlarında City. Bu kaçarsa iş bitiyor. City eleniyor. Attı, güzel attı.
1: Panenka vari.
0: Bir panenkayla golü buldu. Savinho'nun golü. Bakalım.
1: Bu sefer de
0: Inter atarsa iş bitiyor.
1: Bitiyor evet.
0: Bakalım Inter golü bulabilecek mi? Donnarumma'yı avlayabilecek mi?
1: Polonya'da Piaz Gliwice, Wisla Krakow maçında Wisla Krakow golü gelmiş. Maç 2-1'e geliyor. Dakikalar evet. 41.
0: Yarışa gidecekmişiz, reklama gidecekmişiz. Penaltı kullandıralım mı Yücel? Yoksa aciliyetimiz var mı? Gidelim mi? Tamam, at yarışına gidelim diyor.
2: Milyonerle hafta sonu bülteni devam edecek.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
4: Hücreye girdi. Şalov'un önüne geçti. Şalov'un 2,5 boy kadar gerisinde 4 numaralı Siblings. 3 boy geride 1 numaralı Speed Queen sırasıyla son 800 metreye doğru koşuyor Taylar. 2 boy farkla 2 numaralı Rising Glory önde kaçıyor. 3 numaralı Ampasa'nın gayretleri var. 2 boy kadar geride şimdi 3.'ye yerleşen 6 numaralı Şalov oldu. 5 numaralı Mr. Şınar dışında koşuyor. 2 boy kadar geride. Evet iç kulvardan ön tarafa doğru 4 numaralı Siblings geldi. Çalışıyor. 3 boy geride. Yine en geride 1 numaralı Speed Queen. Son viraja 2 boy farkta. 2 numaralı Rising Glory lider geldi. Ortada 3 numaralı Ampasa'nın içeride Shalom'un gerilerden. 1 numaralı Speed Queen'in dışından da Siblings'in gayretleri var. 2 numaralı Rising Glory son 300'e lider girdi. İç kulvara dalan 1 numaralı Speed Queen oldu. Ortadan 3 numaralı Ampasa'nın dışarıdan da Siblings gelmeye çalışıyor. Son 200'e gelinmeden 1 numaralı Speed Queen baskısını artırdı. Geldi. Liderliği aldı. 3 boy fark yaptı. 3 numaralı Lampasa'nın önünde 1 numaralı Speed Queen fotoyu buluyor. 3 numaralı Lampasa 2. 4 numaralı Siblings 3. 2 numaralı Rising Glory 4. 6 numaralı Shallow da 5. oldu. 1 numaralı Speed Queen Gökhan Kocakaya ile kazandı.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
5: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun,

0: çok kolay. ebayi.org. Radyo Spor. Reklam.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Radyo Spor.
3: İşinizde mükemmelliğe yer açın. Ford Custom 9+1 koltuk seçeneğiyle yolculuğu bir üst seviyeye taşıyor. Premium iç mekan detayları, konfor odaklı tasarım unsurları ve ileri seviye donanım özellikleriyle fark yaratıyor. Üstelik D2 yolcu taşıma belgesine de uygun. Siz de hemen bir Ford yetkili satıcısına uğrayın.

0: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Reklam. Milyonerle hafta sonu bülteni devam ediyor.

Evet, yeniden birlikteyiz. Bugünün maçlarını konuşmuştuk. Yarının maçlarına bakmaya başlamıştık. Hatta pazartesine kadar uzanan bültende maçları değerlendiriyoruz. Şöyle Barış Dinçer'sin tahminlerini almıştık. Benim de yarından birkaç maçım var. Onları konuşalım. İsveç'i, Norveç'i bitirelim. Molde, Sarpsborg maçı. İç saha topladığı puanlarla üst sıralara tutunan bir Molde var. Geçen hafta Kefum, Oslo deplasmanında çok ekstra, yani deplasmanda sıkıntı yaşayan bir takım için ekstra bir galibiyet aldı. 4-1 ile kazandı. Şimdi de hemen 2 puan altındaki Sarpsborg 2 galibiyetle yaz arasında moralli gitmişti Sarpsborg. Dönüşte çıktı 3 maçta 7 puan olarak o yüksek formunu sürdürdü. Konuk ekip, yani Sarpsborg, savunmada büyük gelişim gösterdi. Ancak Molde'nin açık futbol sahipli, ben keyifli bir 90 dakika, tempolu bir 90 dakika bekliyorum. O yüzden karşılık gol var. Benim Molde Sarpsborg maçına sizlere önerim olur. Brann Rosenborg, bir başka Norveç Ligi mücadelesi. Rosenborg düşme hattına kadar inmişti. Yaz arasında da bunu fırsat bilip teknik direktör değiştirdiler ve Frey Alexandersson geldi. İzlandalı çalıştırıcı. Benim de daha önce Belçika Ligi'nden tanıdığım, orada da başarı yakalamış bir isimdi. Yeni hocayla Alexandersson'a çıktıkları 3 maçı da kazandılar. 10 gol attı bu 3 maçlık seride Rosenborg ve kalesini kapattı. Hiç gol yemedi. Brann ise istikrarsız bir sezon geçiriyor. Kolay atıp kolay yiyor. Genelde keyifli maçları izletiyor. Tabii onlar da Avrupa'da Konferans Ligi maçlarına çıkıyorlar. Zorlanıyorlar. Geçen hafta içeride iç sahada bir kayıp yaşamışlardı. Vålerenga'ya 3-2 kaybetmişlerdi. Şimdi Perşembe akşamı Roman ekibi Kluj'u yenerek tur atladılar ama önlerinde yeni bir eşleşme var. Ben Rosenborg'un bundan faydalanacağını düşünüyorum. Rosenborg'a karşı sorun yaşayacaklarını düşünüyorum. Hakikaten çok yüksek oran açıklanmış. Yani bu kadar formda bir takım. Rosenborg 3'ün üzerinde bir oranı var. En azından çifte şans seçimiyle bence riskleri minimuma indirebiliriz. Ben Rosenborg'un Avrupa fikstürünün ortasındaki Brann karşısında en azından bir puan alacağını düşünüyorum. Yani yüksek oran için, risk sevenler için galibiyetleri bile değinebilir. Onun dışında İsveç ligine bakarsak Bromo Poşkarna Malmö yarından bir maç. Malmö yeni hocasıyla ilk 3 maçında 7 puan almıştı ancak geçen hafta evinde Elfsborg'a kaybetti. Bu sezon istikrar yakalamakta zorlansalar bile en azından yeni hocayla biraz daha hücumda üretken olduklarını söyleyebiliriz. Bromo Poşkarna ise oyun anlamında çok ezilmesine rağmen Hammarby'den bir puanı aldı. Kümede kalması için tabii Bromo Poşkarna'nın iç sahada performans çok önemli. Alacağı puanlar çok önemli ki sezonun şu bölümüne kadar başarılı değiller. O ivmelerin iç saha performansındaki puan sayısını arttırmaları lazım. Taraf bahsini riskli buluyorum. Malmö'ye de güvenme taraftarı değilim. O yüzden karşılık gol var. Bence bu maç için ideal tercihtir. AEK Örgüte mücadelesi var. AEK de yaz arasından formda dönmüştü 3 galibiyetle. Ancak geçen hafta Haken deplasmanında neredeyse hiç pozisyona girmeden bir isabetli 4 şutu vardı sadece AEK'ın. Bir puana razı oldu. İç sahada kapanan rakiplere karşı sorun yaşıyorlar. Deplasmanlarda aslında daha geniş alan buldukları için daha başarılı bir takım AEK ama Örgüt savunmada kalabalık beklese bile basit hatalar yapan, ligin en çok gol yiyen iki takımdan biri zaten. Ben AEK'in taraftarının önünde kazanacağını düşünüyorum. Oranı arttırmak için de birin yanına 4,5-6 seçimini ekleyebiliriz. Onun dışında İsveç ve Norveç'in dışında yarından son olarak önerebileceğim Hollanda Süper Kupa mücadelesi var. Dün Belçika'da vardı. Yarın da Hollanda'da Süper Kupa oynanacak. Bu ikilikte

0: dedi. Önümüzdeki hafta hem Hollanda'da hem Belçika'da ligler başlıyor. PSV Alkmaar, PSV lig şampiyonu, Alkmaar da kupa şampiyonu olarak yarın sahaya çıkacaklar. İki takım da aynı hocalarla ve en azından şimdilik hemen hemen aynı kadrolarla devam ediyorlar. İki takımda değişen tek noktası 10 numaraları. PSV'de Dünya Kupası'nda da izlediğimiz Saibari, parlayan ismiydi Fas'ta, 50 milyon euroya Bayern Münih'e gitti. PSV onun yerine gitti. Alkmaar'ın, yani yarınki rakibinin 10 numarası olan Minas'ı transfer etti. Bu doğrultuda Alkmaar'ın da işte 10 numarası gitmiş oldu. Onlar da gittiler. Calvin Stengs, Feyenoord'dan Stengs'i aldılar. Tabii Alkmaar'da Troy Parrott halen kadroda. O da geçen sezon son yılların hakikaten parlayan isimlerinden biri. Ki İrlanda ile...
1: Satamadılar onu bir türlü.
0: Satamadılar. Hoca da şöyle bir açıklama yapmış. Şimdilik bir numaram sen değilsin demiş. Bu maçta yedek başlayacak. Onun yerine Manning 11'de başlayacak. Bence muhtemelen satılacak. O yüzden onu şimdiden onsuz prova yapmaya başlayacaklar. Tabii iki takımda da halen gidecek gelecek oyuncular olacaktır. PSV'de de Peter Bos milli takımdan genç katılan oyuncular olduğu için bu maçta benimle tamamen çalışan, yani milli takımdan gelen oyuncuları, geç katılan oyuncuları ilk 11'de kullanmayacağını açıkladı. O da kamp döneminin tamamında faydalanabildiğim oyuncularla bu maça çıkacağım bir açıklaması yapmış. Hazırlık maçları skorları tabii iyi değildi PSV'nin. Çok fazla oyuncusu eksikti. Genelde gençlerle sahaya çıktılar. Bu da hazırlık maçlarında skor olarak kötü yansıdı ama çok tecrübeli isimlere sahipler. Uzun zamandır birlikte oynayan oyunculara sahipler. Geçen sezon sakatlık nedeniyle neredeyse hiç faydalanamadıkları Pilea ve Van Bommel ikisi de döndüler. Ben ikisinin içinde PSV'den yeni transfer diyebiliriz. Alkmaar'da da tabii gençliğin enerjisi var. İç saha avantajına sahip bu maçta. PSV'nin sahasında oynanacak mücadele. Ben golleri önemli taraftarıyım. İki takım arasındaki maçlar genelde zaten çok keyifli geçiyor. Aralarındaki son 7 maç, ki bu 7'si de lig maçı. Golü ortalaması 4.14'tü. Yine 3.5 üstü ya da benim öncelikli önerim 2.5 üstü ve KG var kombosu. Bence yarınki Hollanda Süper Kupa maçına değerlendirilebilir. Yani iki takım da kadrosu evet çok bozulmadı ama çok da hazır değiller gibi. O yüzden golleri yönelmek daha mantıklı duruyor.
1: Teşekkürler sevgili Cem. Cem'den de son tahminleri aldık. Şöyle bir skorlara bakalım. Polonya'da Piast 2, Wisla Krakow 1 ilk yarı sonucu. Rusya'da dakikada 25, CSKA Moskova 0, Kilya Soyetov 0. Finlandiya'da dakikalar 82, TPS Turku 3, Mariam 0. İsveç'te 1. ligde dakikalar 42, Haken 1, Kalmar 1. Ukrayna'da dakikalar 52, Medalist Kharkiv 0, Veres 0. Az önce penaltılarda sonuçlanan maçta da Inter City'ye elemiş oldu Hong Kong Futbol Festivali'nde. Normal süresi de 1-1 sona ermişti. At yarışında ise şöyle bakalım, 16.30'da biten son ayakta kim kazanmış? 1 numaralı Speed Queen kazanmış. Hızlı Kraliçe Gökhan Kocakaya ile kazanmış son koşuyu. Süper Lig'de tabii transferler yavaş yavaş oluyor. Yani Galatasaray son şampiyon, şu ana kadar bir tek oyuncu aldı. Leslie Ugo Chukwu. Nijerya asıllı Fransız oyuncu.
0: İsmi zorlayacak bize de Leslie diyelim.
1: Alışırız. Ugo Chukwu. Alışırız diye düşünüyorum.
0: Şey çok komikti ya. Karşılamaya Galatasaray taraftarları havalimanına gitmiş. Az çok da değildi ama. Orada soruyorlar kimi karşılamaya geldiniz diye. Genç işte arkadaş çocuklar da var. Hiçbir yani komik.
1: Söyleyemiyorlar değil mi?
0: Söyleyemiyorlar. Çok komik.
1: Leslie denilebilir. Evet. Ugo Chukwu bu Burnley'den kiralandı. Onun dışında Galatasaray'ın bir transferi şu ana kadar yok. Giden oyuncuları var tabii Galatasaray'ın. Fenerbahçe ise Mason Greenwood. İyi bir oyuncu aldı. Genç, 24 yaşında. Para yatıracaksan böyle oyuncu yatıracaksın diyorum hep. Para yatıracaksan Osimhen'e yatıracaksın. Parayı yatıracaksan Salah'a yatırmayacaksın. Yani Salah'a 17 milyonlar, 20 milyonlar, 34 yaşında. Kariyerde fiziken de bayağı düşmüş. Yani geçen sene bunu gördük. Salah düşüşte. Bunu gördük. Bir oyuncuya 17'ler 20'ler vermeyeceksin. Vereceksen 24-25 yaşındaki oyuncuya o paraları vereceksin. Mason Greenwood alındı. Bununla birlikte Vedat Muriç alındı. Vedat Muriç'e de vermeyeceksin bence 15. Çok değil mi? 32 çok. Yaşında. 33'ü az kalmış çok, bir oyuncu. Çok. 15 milyon euro bonservis.
0: Yani ya, çok bence de.
1: Değil mi?
0: Yani bunun geri dönüşü olmayacak.
1: Ve ikinci lige düşmüş bir takım. Tabii bunun geri dönüşü olmayacak bu paradan.
0: Yani bir daha satamayacağım bir oyuncu yaşı itibariyle.
1: Tabii 32 yaşında 15 milyon euroluk bir bonservis verildi. Fenerbahçe tabii Nathan Ake'yi aldı Manchester City'den. Fenerbahçe biraz daha fazla transfer yapmış oldu. Bununla birlikte baktığımızda şöyle bakalım. Beşiktaş'ta kimler alındı? Leonardo Trossard Arsenal'den alındı. Quatara Monaco'dan alındı. Nübel az önce konuştuk zaten. İlhan Fakılı Clermont'tan. Doğan'ı Başakşehir'den aldılar yedek kaleci olarak. Ve Salih Özcan Borussia Dortmund'dan geldi. Geçen sene Dortmund'da oynamadı Salih ama ondan önceki seneler oynamıştı. Forma bulmuştu. Trabzonspor Aral Şimşir Midtjylland'dan geldi. Saviolo Vitoria'dan Portekiz'den. Muçi'ni bonservis alındı. Cabral Dünya Kupası'nın en güzel golünü attı. Benfica'dan geldi. Standard Liège'den Mitongo. Valencia'dan Cenk Özkaçar. Stoper oyuncu. Gaziantep'ten Melih'i aldılar. Rize'den Samet. Gençler Birliği'nden Metehan. Genoa'dan Malinowski alındı ve Muhammed Salah'la da görüşülüyor. Salah'la başkan anlaşmadık demiş değil mi demin?
0: Yani evet. Böyle bir açıklaması var. Bir 40-45 dakika önce.
1: Anlaşmadık demiş ama görüşmedik dememiş. Evet. Anlaşmadık demiş. 17 milyon euroluk bir teklif yapıldığı maaş anlamında Muhammed Salah Trabzonspor cephesinden söyleniyor. 17 milyon gibi çok anormal bir rakam. Hele hele Trabzon için. Yani demek ki paraları var tabii. Öyle denilecek muhtemelen ama şaşırtıcı yani bu rakamlara çıkılması.
0: Yani Salah'tan belki de işte tamam olmaz ama bir şekilde biraz geri dönüş olacağını düşünüyorlar. Yani Salah'ın isminden o reklamını yaparak kulüp olarak belki 17 milyon çıkartmaları tabii kolay değil ama belki bir şekilde işte pazarlamasıyla şunun öbüründe bir geri dönüş alabileceklerini yani hesaplıyorlar.
1: 7'sini çıkar 8'ini çıkar da onunla nasıl i̇şte, ödeyeceksin sonrasında?
0: Yani futbol olarak bir karşılığını verse tamam yine verilsin ya yani performans anlamında Salah şöyle çıkıp 15-20 gol atacaksa tamam ama olur mu işte o bilmiyorum emin değilim yani.
1: O bir soru işareti. Yani bakalım Muhammed Salah nereye gidecek ama gördüğümüz kadarıyla yani Muhammed Salah Türk kulüplerine vermeye çalışıyor şeyi menajeri.
0: O da var. Tabii öncesinde Beşiktaş'la.
1: Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray herkese konuşuluyor. En son Trabzonspor'la konuşuluyor. Dolayısıyla bir Türk kulübüne vermek istiyorlar. Galatasaray'la Fenerbahçe çok ilgilenmediler. Ama Beşiktaş bir teklif yaptı. O teklif kabul görmedi. Şimdi de Trabzonspor'la masaya oturmuş durumdalar. Bakalım Muhammed Salah'ı kime verecek menajeri?
0: Ya aynısı Leao için de geçerli. Leao'nun da şimdi hem Fenerbahçe hem Galatasaray'a. Yani tabii basında bu çok yazılıyor. Gerçeklik payı ne kadar olduğu bilinmez. Ama iki kulübün de işte birbirle kırdırıyor gibiler. Yani orada bir pazarlık payı olarak Milan, Leao'nun menajeri bunu kullanıyor. Yani oradan maksimum koparmaya çalışıyorlar.
1: Ne diyorsun Leao, ne diyorsun? Ben biraz bence buluyorum onu. Yani bu paralara onun için çıkılmaması gerektiğini düşünüyorum ama sen ne diyorsun?
0: Şöyle düşünüyorum. Leao yani özellikleri olan hani hakikaten yetenekli bir. Evet, doğru tanım o evet. Net. Yetenekli. Ya ben şu mevcut yapı içinde Leao'nun Galatasaray'a daha başarılı olacağını düşünüyorum. Oyun şablonu içinde. Orada daha oturmuş bir sistem var ve genelde böyle yıldız bu kafası çünkü biraz kırık bir oyuncu. Biraz böyle o da sorunlu bir oyuncu.
1: Cem geldiğinden beri herkese sallıyor. Herkese sallıyor.
0: Ama bu da öyle.
1: Zaten İyi ki Türk diye bunları valla yanmış.
0: Milan'da o yüzden tutunamadı zaten. Yani motivasyon kolay dağılan bir oyuncu. Yani o yüzden Galatasaray'da oturmuş bir sistem olduğu için orada başarılı olma ihtimali daha yüksek görüyorum. Fenerbahçe'de biraz daha
1: Fenerbahçe'de taraftar baskı da var.
0: Taraftar baskısı

0: O ya zaten şu anda Fenerbahçe'de bu kadar kalabalık bir kadronun içinde mutluluk çok zor. Yani Fenerbahçe 40 kişiyle kamp yapıyor.
1: Tabii.
0: Yani bu kadronun içinde 20 tane ayrılacak oyuncu var ve oyuncular çoğu da bunu bilerek şu anda antrenman yapıyorlar. Yani burada mutlu olmak hakikaten zor. O yüzden Fenerbahçe yönetiminde, Fenerbahçe'nin işi de kolay, hocasının da işi kolay değil bence.
1: Yani tabii çok oyuncunun gitmesi gerekiyor. Takviyeler yapılması gerekiyor. Tabii ki Fenerbahçe iyi transferler yaptı bu sene. Yani ama tabii hala 2-3 oyuncuya ihtiyaç var gördüğümüz kadarıyla. Gönderilecek oyuncular var. Yani Leao bilmiyorum senin şeyine katılıyorum. Yani milli takımda izleyebildim ben. Tabii İtalya ligini çok izlemediğim için oradaki performansını bilmiyorum ama milli takımda bana biraz kendini ispatlamaya çalışıyor gibi geldi. Biraz bencilleşmiş gibi geldi önceki dönemlerine baktığımızda.
0: Ekstra işler yapmaya kalkıyor. Biraz
1: Ekstra
0: evet,
1: evet.
0: kendini göstermeye çalışıyor. Yoksa hakikaten son vuruşları da aslında fena değildir. Süratli. Yani birebir de adam geçebilir. Yani savunma katkısı biraz zayıf ama o da işte arkasına belki sağlam birini koyularak tolere edilebilecek yetenekli bir oyuncu. Yani dediğim gibi büyük bir oyuncu. Tabii verilecek paralar da çok büyük. Bir hayırlısı olsun bilmiyorum yani. Gelirse ben ligimizde izlemek isterim Leo'yu ama ne bileyim ne kadar başarılı olur göreceğiz.
1: Evet, dört büyüklerde transferler böyleydi. Yani Başakşehir işte bir şeyler yaptı ama Konferans Ligi'nden elendi. Onlar da işte Şomorodov'un bonservisini aldılar. İyi de bir rakam karşılığında 2,8 milyon euro karşılığında bonservisini aldılar. İşte Emin Bayram geldi. Gürcistan'dan scoutların bulduğu bir oyuncu var. Onu aldılar. 18 yaşında Dinamo Tiflis'ten. İsmi de zor. Karabaşvili diye bir 18 yaşında Gürcü oyuncu aldılar. İşte sol bek oyuncusu ama tabii Gürcistan futbolu Kvaratskhelia, Mikautadze gibi oyuncular sebebiyle şu aralar revaçta. Benim incelediğim birçok takımın Gürcü oyuncu aldığını gördüm. Gürcistan'dan oyuncu çektiklerini gördüm. Türkiye'den bahsetmiyorum, Avrupa'dan. Yani Kvaratskhelia ile Mikautadze'nin başarılı oyunu Gürcüleri olan ilgiyi, özellikle genç Gürcülere olan ilgiyi arttırmış durumda. Başakşehir'de o minvalde bir transfer yapmış gözüküyor. Bununla birlikte geçen sene Eyüpspor'da geçiren Umut Bozok'u aldılar. Sakarya'dan Fofana'yı aldılar. Hertha Berlin'den Karbovnik diye bir sol bek aldılar. Trabzon'dan Edin Visca, zaten eski oyuncuları abilik yapmaya geldi. Wolfsburg'dan da Andreas Skov-Olsen, sağ kanat oyuncusu Wolfsburg'dan Başakşehir'e katıldı. Onlar da kadroyu değiştirdiler. Tabii en heyecanla beklediğimiz takımlardan bir tanesi, transferleri nasıl çıkacak diye beklediğimiz takımlardan bir tanesi Göztepe. Çünkü daha önce çok enteresan isimler çıkardılar işte. Başta Romulo olmak üzere. Bakalım bu sene nasıl transferler yaptılar. Bilmediğimiz oyuncular tabii. Yani işte Sinclair Armstrong, Andre Henrique, bunlar genç oyuncular. İşte Sundberg Aris'ten geldi. Onu tanıyoruz aşağı yukarı, stoper. 30 yaşında zaten. Bir Gürcü transferi de onlardan geldi. Gugeshvili diye bir oyuncu aldılar. Kaleci aldılar Gürcü. Santrofor aldılar Finlandiya'dan. Bojila 18 yaşında. Alex Matos 21 yaşında bir merkez orta saha. Yani yine genç oyunculara gitti. Bir oyuncu dışında Göztepe. Buralardan bir yıldız çıkarmaya çalışacak. Samsunspor'a baktığımızda onlar da tabii iyi geçen sezonların ardından bazı oyuncular aldılar. İyi transferler yaptılar ama Samsunspor'un biraz daha transfer yapması bekleniyor. Önemli olan kadroyu büyük oranda korudular. Carlo Holse dışında. Holse'yi de St. Louis'e 5 milyona sattılar. Van Drongelen'i de Panathinaikos'a yine 5 milyona sattılar. Yani Anadolu kulüplerinin bu paralar oyuncu satması da tabii ki son derece büyük başarı diye düşünüyorum ben. Yani iki oyuncudan 10 milyon euroluk bir gelir elde etmek
0: Muazzam bence.
1: bence müthiş. Geçtiğimiz senede Göztepe 22 milyon euroya şeyi satmıştı. Romulo'yu satmıştı. Yani bunlar güzel paralar. Bütçeye katkı anlamında güzel paralar. Umarım doğru kullanılır. Yani Göztepe paranın bir kısmını doğru kullanamadı. Yani 22 milyona sattı ama aldığı oyuncular, hücum oyuncuları yetersiz çıktı. Yeni bir transferler yapmak durumunda kalındı bu sene. Ama umarım

0: ve Samsunspor doğru kullanımlar yaparlar. Tabii daha birçok transfer var Süper Lig'de. İşte Rizespor Ahmet Kutucu'yu aldı. Sanya'nın bonservisini aldılar geçen seneyi takımlardı. Aris Bastia'dan geldi. Bunlar keza Konyaspor transferler yaptı. Yabancı oyuncular aldı. 3-4 tane. Bunların tabii nasıl çıkacağını göreceğiz önümüzdeki günlerde. Yeni gelen takımlar da transferler yaptı ama bizim süremiz de artık bitmek üzere. O yüzden önümüzdeki haftalarda daha net konuşuruz. Haken Kalbar maçı konuştuğumuz maçlardan bir tanesiydi. TGS 2-3 ve beraberlik beklediğimiz maçlardan bir tanesiydi İsveç'te. İlk yarısı 1-1 sona erdi. Polonya'da da Piast Wisla Krakow maçının ilk yarısı yine 1-1 sona erdi. Rusya'da CSKA Moskova öne geçti. Krylo Sovetov karşısında dakikalar 38'i gösterirken Yücel'e bir dönelim ne kadar süremiz var diye bir bakalım. Ona göre devam edelim ya da bitirelim. Var mı süremiz daha? Bitirebilirsiniz dedi. Zaten şu anda 55 geçiyor. Reklam kuşağımız da var. Cem teşekkür ederim. Ağzına sağlık.
1: Sen de ağzına sağlık.
0: Haftaya yine aynı saatte buluşmak üzere. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.

0: Milyoner'le hafta sonu bülteni sona erdi. Sporla eğlenmenin kalbisi Milyoner.
1: Radyo Spor. Reklam. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Radyo
2: Spor. Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
3: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
1: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sunar.
1: Yoğun bir çaba var. Arka planda da arkadaşlarımız yardımcı oluyor Beşir Hat'a. Ve Beşir Hat'ta hazır, artık son kontroller yapılacak ve start verilecek. Taylar hazır. Arka taraftan onay bekliyor. Start hakemi bu onayı aldı, beyaz bayrağı kaldırdı, indirdi, startı verdi, koşu başladı. Çıkışı biraz ağır aldı 5 numaralı Kervan Sancar, rakiplerinin 1,5 boy kadar gerisinde. İç kulvarda 3 numaralı Çanakkale Fırtınası lider başlamış gibiydi koşuya, ama 7 numaralı Rahime abla daha seri davrandı. Geldi, ondan liderliği kaptı. 1000 metre start yerine doğru 2 boy fark yaptı. 3.'lüye 3 numaralı Çanakkale Fırtınası'nın yakınına kadar gelen 2 numaralı Beşir Hat sokuldu. 2 boy geride 1 numaralı Katı Yürekli. Bunun 2 boy gerisinde iç kulvarda 4 numaralı Gözü Deli. Dışına geldi 5 numaralı Kervan Sancar. İki boy geride 6 numaralı Gökçe Pınar. Son 800 metreye ilk giren 7 numaralı Rahime abla oldu. Fark 1 boy.

0: Hüseyin abla önde çıktı ama hemen dışından geldi 2 numaralı Beşirat Butay'ı yakaladı. Bariyerden 3 numaralı Çanakkale Fırtınası'nın 2 boy kadar geriden dışarıdan 1 numaralı Kata Yürekli'nin gayretleri var. Son 200 metreye doğru 2 numaralı Beşirat, 7 numaralı Rahim abla, 3 numaralı Çanakkale Fırtınası kapışmaya başladılar. İçeriden geldi 3 numaralı Çanakkale Fırtınası. Liderliği aldı, 1 boy fark yaptı dışarıdan. Gözü deli geliyor. Gözü deli geliyor. Son metrelerde fotoğrafı bulan Tay. Gözü deli oluyor. 3 numaralı Çanakkale Fırtınası ikinci oldu. Evet, üçüncülük için 2 numaralı Beşirat ve 7 numaralı Rahim abla aynaya yakın girdiler. 1 numaralı Katı Yürekli de 5. olarak tabelayı tamamladı. 4 numaralı Gözü Deli Mehmet Salih Çelik de fotoladı.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Drago Spor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org 30-0-97 Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler başlıyor.
4: Merhaba sevgili Radyo Spor dinleyicileri, ben Genco Boran. 2 saat boyunca sizlerle birlikte olacağım. Vedat izne çıktı, tatilini yapıyor. Çok hak ettiği tatilini yapıyor. Ben onun yerine 2 saat boyunca sizlerle birlikte olacağım. Günün maçlarını, canlı oynanmakta olan maçları sırasıyla değerlendireceğiz. Her zaman olduğu gibi bize WhatsApp hattından ulaşabilirsiniz. 0538 052 14 87 0538 052 14 87 canlı yayına mesaj atabileceğiniz WhatsApp numaramız bu şekilde. Şimdi saatlerimiz 17.05. Şöyle bu saat dilimindeki minimum bahis sayısı 1 olan ve bende de bilgisi olan maçlara bakıyorum. Mesela Avusturya Bundesliga maçı saat 18'de Tirol Sturm Graz başlayacak. Finlandiya'da Lahti Jaro maçı var. Hamburg Everton maçı da birazdan başlayacak. Maçlar arasında yer alıyor. Hamburg maçı ile ilgili tabii benim bilgilerim var. Maç Almanya'da oynanacak. Volkspark stadında. Kadro ile ilgili maç önü çok da fazla bir bilgim yoktu ama programımız esnasında maçın kadroları açıklanacağından dolayı güzel bir tahminde bulunabiliriz. Hamburg'da sol kanat oyuncusu Lelesit sakatlığından dolayı forma giyemeyecek ama zaten bu oyuncu uzun zamandır forma giyemiyor sakatlığından dolayı. Hamburg'da sol kanat oyuncusu Lelesit sakatlığından dolayı yok. Hücuma baktığımızda Hamburg'da Poulsen'i, Yusuf Poulsen çok meşhur tanıdık forvet hattında yer alıyor. Hemen arkasında Adelin ve Grombayek ikilisiyle birlikte. Everton'a baktığımda onlarda da Beto'nun muhtemel 11'de olduğunu görüyorum forvet hattında. Tanıdık isimlere baktığımda tabii bu muhtemel 11. Birazdan gerçek 11'i vereceğim. Tarkowski, Keane, Mikolenko, Dewsbury Hall ve Beto gibi tanıdık isimleri görüyorum Everton'ın muhtemel 11'inde. Valla bu maçta bence çok güzel bir karşılıklı gol var maçı olur bu. Ve 2.5 gol üstünün 1.61 olduğu müsabakada karşılıklı gol varın da hatta KG var ve üst de olsa mı ama yani belki de sadece KG var bile yeterli olabilir. Everton bilmem bana katılır mısınız ama bence Hamburg'dan daha iyi bir takım.

0: daha güçlü bir takım. Fakat gördüğüm muhtemel 11'e baktığımız kadarıyla maçta ciddi bir rotasyon ile başlayacak gibi gözüküyor. Sanki bu da böyle biraz dengeyi yerine getirebilir. Maç Almanya'da, seyirci desteği Hamburg'da olacak. O yüzden böyle güzel bir yüksek oran arayanlara beraberlik önerebilirim ama KG var. Zaten aklımdaki sonuç da 1-1 olduğu için sürpriz severlere beraberlik önermek istiyorum. Almanya Ligi'ni takip edenler varsa bir Hamburg'un da bir muhtemel 11'ini vereyim. Ben tabii bu isimlere bakıldığında benim için çok tanıdık isimler yok ama işte Poulsen'i tanıyorum. Torunariga'yı tanıyorum ve Sambi Lokonga'yı biliyorum. Tabii ki Poulsen'le birlikte, golcü Poulsen'le birlikte. Diğer isimler benim için yabancısı olduğum isimler. Kalede Fernandes, savunmada Omari, Capaldo, Torunariga ve Jatta, Remberg, Sambi Lokonga, Lemke, Adelin, Grombayek ve Yusuf Poulsen'i görüyoruz Hamburg'un muhtemel 11'inde. Aslında şöyle bir şey yapabiliriz. Hani bu bir hazırlık maçı olduğu için kadrolar çok daha erken açıklanmış olabilirler. Bu ihtimale karşın bir muhtemel 11'e bakayım da varsayım üzerinde durmayalım. Bakıyorum. Evet, devam etmekte olan da bir sürü maç var. Haklı olarak mesaj da geliyor o maçlarla ilgili. Skorları sizlerle paylaşacağım. Evet, Hamburg Everton maçının bakalım 11'leri açıklanmış mı? Yok, henüz açıklanmamış. Kadro henüz açıklanmamış. Peki, mesajlar geliyor. Özellikle skor soruyorsunuz. Haklı olarak günün ön plandaki hazırlık maçları bitti zaten bunlar. Az önce Barış ve Cem'in programında Manchester City Inter maçı penaltılara kalmıştı, bitti. Manchester United Atletico Madrid maçı 1-1 devam ediyor. Hatta yani programa girdiğimde maç 1-0 Atletico Madrid'in üstünlüğüyle devam ediyordu ama Mbeumo'nun penaltıdan bulduğu golle maç 1-1 oldu. Ben bu maçta açıkçası Manchester United galibiyeti bekliyordum. Ama maçın hemen başında Atletico Madrid öne geçti. Bakalım, eşitlik sağladı şu anda Manchester United. Baktığımızda zaten ciddi bir oyuncu değişikliğiyle başlamış Atletico Madrid. Oblak'ı çıkarmış, Koke'yi çıkarmış ve Lenormand'ı çıkarmış. Yerlerine Esquivel, Hulman ve Jimenez girmiş. Manchester şu anki Atletico Madrid kadrosuna göre çok daha iyi bir kadro olduğunu söyleyebilirim. Ama tabii orada da yavaş yavaş oyuncu değişiklikleri başlayacaktır. İsveç'te Haken Kalmar maçı 1-1 devam ediyor. Norveç'te Fredrikstad Sandefjord mücadelesi, o da 0-0 devam ediyor. Daha yeni başladı. Turku Mariehamn'i 3-0 yendi. Polonya'da bir maç var. Gliwice Wisla Krakow 2-2 devam ediyor. Ben hemen size şimdi Çin maçlarının zaten sonuçlarını biliyorsunuzdur. Şangay bizi yaktı diye bir mesaj geldi. Mesajlara döneceğim. İsveç'te Sandviken 3, Sundsvall 0, Vabergs 1, Falkenberg 0 şeklinde devam ediyor. Hazırlık maçlarının sonuçları şu anda karşımda. Canlı oynanmakta olan maçların neticelerini sizlerle paylaşacağım ama saatlerimiz 17.12. 10 geçe reklamını verelim. Skorlarla ve maç bilgileriyle devam edelim.
1: 30.97 Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler devam edecek.
2: Radyo Spor. Reklam.
1: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
2: Radyo Spor.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Milyoner'de e-spor heyecanı ara vermeden devam ediyor. Günün her saati e-spor karşılaşmaları canlı yayınlarla Milyoner'de. Sen de hemen Milyoner'e gel, e-spor heyecanına ortak ol. Spor.

0: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
1: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
0: 30.097 Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler devam ediyor.
2: Evet, Uğurlu Saatler devam ediyor sevgili Radyo Spor dinleyicileri. Şimdi hemen az önce açmış olduğum, sizlerin de merak ettiği maç canlı neticelerle devam edelim. Az önce biten maçta Rams Cortric'i 2-1 yendi. Dover Carhaston maçı 1-1 sona erdi. Şimdi devam etmekte olan maçların neticeleri: Magdeburg 0, West Ham 1. Magdeburg 0, West Ham 1. Merak ettim burada. Kadro çıkmadı. West Ham'ın kadrosu çıksaydı nasıl bir kadroyla çıkmışlardı bir görmek isterdim ama açıklanmamış. Bazı İngiliz takımları kadrolarını açıklamıyorlar. Yani basına kapalı hazırlık maçı yapıyorlar ilk hazırlık maçlarında. Mesela dün de Nottingham Forest'in iki tane hazırlık maçı vardı. Biri saat öğlen 2 ya da 3'teydi galiba, yanlış hatırlamıyorsam. 2'de ya da 3'teydi. Diğeri de 9'da Sporting Lisbon'la, ya bir günde iki maç. Fakat canlı bakmak istedim. Nottingham Forest acaba nasıl bir kadroyla çıkmış? Ona göre böyle as oyuncuları öğlen kullandıysa Sporting maçına bir şeyler deneyeyim veyahut da tavsiye edeyim diye düşündüm ama maç esnasında kadrolar açıklanmadı. Yani her yere baktım, bütün sitelere baktım. En sonunda yapay zekaya sordum. Yapay zeka dedi ki bu maç basına kapalı oynanıyor. Maç bitmeden önce kadroları öğrenmemiz mümkün değil. Hatta takımlar açıklamazsa maç bittikten sonra hiç öğrenemeyiz şeklinde bir bilgi aldım. Ben de zorlamayı bıraktım. Hansa Rostock 0, Mönchengladbach 3. Energie Cottbus 1, Werder Bremen 2. Reading 1, Charlton 1. İlk yarı neticesi bu. Berchot 1, Zulte Waregem 2. Prusen 1, Southampton 1. Stuttgart 1, Paris 0. Bu Paris Saint Germain değil, Paris, düz Paris. Korn 0, Banbury 0. Ne takım acaba bu ikisi? İlk defa duyuyorum ikisini de. Monheim 3, Frehen 0. Heidenheim 2, Ingolstadt 0. İlk yarı bitti. Şimdiki sayacağım maçların neticeleri daha ilk yarıları bitmeyen maçlar. Hatta sırf gol olanları sayayım, çok vakit kaybetmeyelim. Hoffenheim 1, Karlsruhe 0. Mesela Bolton Breda maçında gol yok. Huddersfield Blackburn maçında gol yok. Bundan sonraki saymayacağım maçlarda bilin ki saymadıysam gol yok. Forest Green 0, Swindon Town 2.

Middlesbrough 1, Espanyol 0, Burton Albion 1, Derby 0, Grimsby 1, Wigan Athletic 0, Stevenage Colchester maçında gol yok ama Colchester maçın hemen başında 10 kişi kaldı. Bu önemli bir bilgi olabilir. Bu arada Bolton'un golü geldi. Az önce saymadığım, atladığım maçlardan biriydi ama gol oldu. Cardiff 1, Roma 0, Southend 1, Avoli 0, Mainz 0, Udinese 1, Chatham 0, Maidstone 1. Evet, diğer saymadığım maçlar saymadım. Neden saymadım? Çünkü o maçlarda gol atılmadı. 0-0 devam ediyor demektir o maçlar. Şangay bizi yaktı Genco abi diye bir mesaj gelmiş. Bakalım. Genco Bey iyi yayınlar. Viking maçı için bilgisayar algoritmanız tahmini var mı? Anadolu Hisarı'ndan Levent. Viking maçı için bakalım bilgisayar algoritmasının bir tahmini var mı? Şuradan geri alalım hemen. İsviçre maçları var. Evet, Start Viking var. Bakalım bilgisayar bu maça ne demiş? Şu okuyorum hemen çevirisini kendimce yapacağım aynı anda. Viking 6 maçtır gol yiyormuş kalesinde. Bakıyorum Start düşme hattının 5 puan üzerinde yer alıyormuş. Bir maç fazla olmasına rağmen o maçı da zaten kaybetmişler. Start son 4 maçının 3'ünü kaybetmiş. Viking son 4 maçının 2'sini kazanmış. Birinde berabere kalmış. Sadece 1'ini kaybetmiş. Takımla ilgili bilgilere bakıyorum. Takım kaptanı Schütze'nin oynayıp oynamayacağı belli değil. Kristiansund maçında sakatlanmış ve oyundan alınmış. Start oyuncusu, Start'ın kaptanı. Viking'de de 2 oyuncu değişikliği olabilirmiş bir önceki maça göre. Ne diyor bilgisayar? Viking 2-1 kazanır diyor bu maça. Yani KG var deneyebilirim belki buradan yola çıkarak ben. Viking galibiyeti dener miyim? Böyle çok beni ikna eden bir yazı olmadı açıkçası. O yüzden yani bana geçmedi diyebilirim bu karşılaşma açıkçası. Bana geçmedi diyebilirim. Bu arada İskoçya'da bir gol haberi var. St. Mirren'in golü geldi. Falkirk deplasmanında. Ben bu maçı St. Mirren önermiştim. Güzel. St. Mirren galibiyeti benim için çok güzel olur. Güzel de bir oranı var. 3'e yakın. Yani ben önerdiğimde 2.80 küsürdü ama sonradan yükseldi oranı. Daha da yükseldi. Güzel. Polonya'da 3-3 oldu. 3-2 idi. Fakat Gliwice Wisla Krakow maçı şimdi 3-3 oldu. CSKA Moskova'da Krile Sovetov karşısında 1-0 ilk yarıyı önde tamamlamıştı. İkinci yarıda az önce başladı. Ukrayna'da Metalist Kharkiv'in golü geldi. Son saniyede Rivne karşısında favori Metalist Kharkiv oranı 1.15. Bakalım gol geçerli sayılacak mı yoksa VAR'a mı takılacak? Tabii ki bu da önemli. Çünkü son dakika golü. Evet, gol verildi gibi gözüküyor. Evet, gol verildi.
Gadziev gol

0: onaylandı. Gadziyev'in golüyle Metalist Kharkiv Rivne karşısında 90 artıda attığı golle 1-0 öne geçti. Güzel. Amerika'da çok güzel maçlarım var. Eğer kağıt kalemleriniz hazırsa yavaş yavaş MLS Ligi maçları ile ilgili sizlere bilgiler vereceğim. Önce Inter Miami ile başlayalım. Inter Miami hakikaten şu anda coşmuş durumda. Üst üste 6 lig maçını kazandı Inter Miami. Ve tabii daha çok yeni bir kulüp. Yani çok fazla geçmişi olan bir kulüp değil. Dolayısıyla üst üste ligde 6 maç kazanarak bu alanda bir kulüp rekoru kırdı. Yani kendi rekorlarını kırdılar. Eğer bu maçı da kazanırlarsa rekorlarını 7 maça çıkartacaklar. Arjantin'le Dünya Kupası finali oynayan Messi ve De Paul antrenmanlara başladılar. Ama bir önceki maçta da lig maçında da antrenmanlara başlamışlardı ama oyuna ne ilk 11 başladılar ne de sonradan girdiler. Bu maçta da ilk 11 başlamaları beklenmiyor. Benim okuduğum MLS notlarına göre. Fakat Brezilya'dan alınan, daha doğrusu Brezilya'dan alınmadı, İngiltere'den alınan Brezilya milli takım oyuncusu Casemiro ayağının tozuyla bir önceki maç sahaya çıktı ve neredeyse 90 dakika oynadı. Suarez de çok formda. Yani Messi'siz Suarez goller atmaya devam ediyor. Son 3 MLS maçında 6 gol attı Suarez. Casemiro ile birlikte İyi bir ikili bakalım olacaklar mı? Orta sahadan ne kadar takviye edecek Casemiro, Luis Suarez'i. Fakat Inter Miami galibiyeti bana çok güzel gözüküyor. Ben yazdığımda oranı 1.45'ti ama şu anda 1.41. Ben Inter Miami'nin kazanmasını bekliyorum. Tanıdık isimlere baktığımızda evet belki bir De Paul ve Messi yok ama Reguilón, Casemiro ve Suarez gibi isimler var. Columbus'a baktığımda hiç tanıdık isim görmüyorum. Halbuki MLS'te tanıdık oyuncuların olduğu bazı kulüpler var. Onlarla ilgili tabii ki kadrosal bilgiler de vereceğim. Ama Columbus onlardan biri değil. Dediğim gibi Inter Miami galibiyeti bekliyorum. Kuponlarıma koyar mıyım? Koyarım ya arkadaşlar. Inter Miami'yi kuponuma koyarım. Sonra Cincinnati San Jose mücadelesi var. Cincinnati San Jose mücadelesindeki beklentim ilk yarı 1.5 gol üstü. Ev sahibi Cincinnati kendi konferansında 7. sırada yer alıyor. San Jose ise kendi konferansında 3. sırada yer alıyor. Ama San Jose çok formsuz. Son 7 lig maçında sadece bir galibiyeti var. Çok da kolay gol yemeye başladılar son zamanlarda. Cincinnati de zaten kendi konferansında 7. sırada olaraktan durumunu zaten gösteriyor bize. Bu maçta gollerin çıkma olasılığını çok yüksek görüyorum. Oranlar da zaten bunu destekliyor. Ben orana gitmek için ilk yarı 1.5 gol üstü deneme taraftarıyım. Columbus'ta bakıyorum, Columbus'ta değil. Columbus karşısında kırmızı kart gören San Jose'nin Venezuelalı oyuncusu Valenzuela. Yani düşünsenize, adam Venezuelalı, ismi Valenzuela. Kart cezalısı, oynamayacak. Takımlarda tanıdık isim var mı diye bakıyorum. Şöyle eskiden Avrupa'da ortalığı yakmış yıkmış isim yok. Burada da tanıdık bir isim yok. Aa, var. Olmaz mı? Timo Werner varmış. Şimdi gördüm. San Jose'de Timo Werner var. Haydi Timo Werner. İlk yarıdan bitir işi. Bizi sevindir. Eski Chelsea'li oyuncu 9 lig maçında 4 golü 3 asisti var. Maç başına neredeyse bir katkısı var. Bugün de bir katkı bekliyoruz senden. Onu da ilk yarı yaparsan Timo Werner bizi çok ama çok sevindirirsin. Yine mesajlar gelmeye devam ediyor. Bu arada bu saat dilimindeki ilk yayınım olduğu için sevgili Yücel at yarışı var mı 17.30'da? Kaça kadar var? 18 var mı? 18 de var. 18.30 da var. Oo var. Güzel. Kaça kadar? 3.30 mu? Ha 23.30. Dedim sabaha karşı ne oluyor? Tamam 23.30'a kadar varmış. 20'si gelmedi. Ben şoka girdim. Tamam. Şimdi mesajları okuyalım. Yeni maça geçmeyeyim çünkü at yarışı başlamak üzere. Bursa'dan taksici Serhat, iyi yayınlar genç abi. Haftaya Ali abiyle birlikte yayındasınız sanırım. Doğru. Diyor ki Ali abi yanlış bilgilerle dolu bir yayın bizi bekliyor olacak dedi senin için. Ya işte aslında hatırlıyorum da onlar hep hatırlamadığım bir iki tanesinin üzerinde duruyorlar. Mert'le birlikte. Ondan sonra onlardan da işte dört tane söylüyorsam ikisi yanlış hatırlama. Yani yanlış bilgi değil, yanlış hatırlama yani. Hani bir bilgi olarak vermiyorum bunları. Bir anı olarak veriyorum. Onlar da o yanlış çıkınca hop oradan yakalayıp halbuki benim gibi bir hafızaya sahip olsalar ve benim gibi geçmişe gitmeye çalışsalar görürüm onları kaç B12 takviyesi lazım neler hatırlıyorum. Mesela Franco Baresi öldü. O kadar üzüldüm ki Franco Baresi'nin öyle maçları aklımda ki efsane isim. Yani hatta hem Türk kanallarında hem de Avrupa spor kanallarında, Türk spor kanallarında yani bilmiyorum ya Baresi biraz atlandı gibi. TRT Spor'da çıktı evet bir Franco Baresi yayını oldu ama ya mesela Sky Sports News'ta bir tane Franco Baresi haberi görmedim. Ben normalde 10 saat 12 saat Franco Baresi izlerim. Şey Franco Baresi değil Sky Sports News izlerim. Yani ya modern futbol savunma anlayışının öncüsüdür. Kaptanların kaptanıdır. Yani Maldini'ye şimdi Maldini'yi de bilmeyen radyo spor dinleyicileri var ama hani Maldini ismini bilirler. Oynadığı futbolu görmemişlerdir ama Maldini deyince İtalyan futbolunun kaptanı, en büyük savunma oyuncusu değil arkadaşlar, Baresi'dir. Baresi Maldini'nin büyüğüdür, abisidir. Yani benim hayatımda gördüğüm en inanılmaz savunma dörtlüsünün lideridir Franco Baresi. Hatta Ruud Gullit bir podcast'te şöyle bir şey anlatmıştı. Baresi ve Maldini ve Costa Curta'nın olduğu savunma, Milan savunması o kadar inanılmazdı ki teknik direktör bize o savunma hattına gol atmak için diyeceğim. Anım devam edecek ama at yarışı başlıyormuş.
1: +30 çift 0 97 Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler devam edecek.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
3: Haydi bir tanem isimli Tay oldu. Onun yakınına 2 numaralı Bücürük Aktaş sokulmaya çalışıyor. Dışlarına 8 numaralı Cabire Kızım hamle yaptı. Bu 3 tay önde yer kapan taylar oldu. 1000 metre start yerine doğru 1,5 boy farkla 10 numaralı Haydi bir tanem kaçıyor. Şimdi ikincilikteki yerini netleştiren 8 numaralı Cabire Kızım oldu. 1,5 boy geride 2 numaralı Bücürük Aktaş. Onun bir boy kadar gerisinde 9 numaralı Gülsenem. 2 boy kadar geride 5 numaralı Onurlu Toprak. Onun dışına geldi 4 numaralı Misileme. 2 boy geride 7 numaralı Al Zeyno. Bunun 2 boy gerisinde 11 numaralı Zeytin Dibi'nin gayretleri var. Zeytin Dibi'nin dışında 1 numaralı Utkan Bey. Bunun 2 boy kadar gerisinde 3 numaralı Kara Mahmutoğlu, onun hemen yakınında olan Tays 6 numaralı

0: geldi Dao. Son 600 metreye Asfak'ta 10 numaralı Haydi bir tanem önde geldi. Dışındaki 8 numaralı Cabire kızım onu yakın markaja almıştı. Bu takibini sürdürüyor. 2 boy kadar geriden pistin ortasından 4 numaralı Misilleme pozisyonunu aldı ve viraj dönüldü. Düzlüğe çıkılırken dışarıdan Misilleme yanından 8 numaralı Cabire kızım yüklendiler ki 4 numaralı Misilleme liderliği aldı ve 2 boy kadar fark yaptı. Son 200 metreye girilmeden farkı 3 boya kadar çıkartıyor gerilerden. 11 numaralı Zeytin dibinin daha geriden Uskan Bey'in gayretleri var. Fark 6-7 boya kadar çıktı. 4 numaralı Misilleme lider. İkincilik uğraşında 8 numaralı Cabire kızım. İkinci girdi aynaya. Üçüncü 11 numaralı Zeytin dibi isimli tay oluyor değerli yarışseverler. 1 numaralı Uskan Bey. Dördüncü 2 numaralı Bücürük Aktaş da 5. oldu. Başkent'te son koşuyu 4 numaralı Misilleme Mert Ali Solmaz'la kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
2: Reklam.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
6: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1.000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
5: Şampiyonla son düzlükte.
2: Reklam.
3: 30.97 Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler devam ediyor.
7: Uğurlu Saatler devam ediyor sevgili Radyo Spor dinleyicileri. Mesajlar da geliyor. Hemen şu Baresi'yi anlatayım. Rudgulit dedi ki önce çift kale maç yaparken işte 11-11 başlıyorduk. Çift kale maç bittiğinde Maldini, Baresi ve Costa Curta'nın savunma hattını ekstra çalıştırmak için tek kale orta sahadan başlayan hücum varyasyonları çalıştırmak için bize ve savunma hattının çalışması için bir antrenman uygulardı Capello. O da savunma 9 kişi orta sahadan itibaren 2 kişi eksik. Biz 11 kişi hücuma çıkardık. Kaptırdığımız zaman atak dururdu. Sonra rakip 8 kişiye inerdi. Gol atamazsak yine onlar kazanırdı. 7 kişiye inerdi. Böyle 6 kişi inerlerdi. Biz 10 kişiyle 6 kişiye hücum ederdik. Ve bırakın gol atmayı, Costa Curta, Baresi ve Maldini'nin olduğu Milan savunmasına bırakın gol atmayı, ceza sahası dışından şut haricinde kaleyi göremezdik. Ya böylesine inanılmaz bir savunma bilgisi, anlayışı ve birbiriyle uyumu vardı. Baresi, Maldini, Costa Curta, valla bir tane daha oyuncu vardı da onu hatırlayamadım şimdi o ismi. Böylesine inanılmaz bir savunma. Zaten işte İtalya futbol tarihinde en az gol yiyerek şampiyon olan takım oldu o kadro. Kaç gol yedi onu da hatırlamıyorum ama işte bunları hatırlamayınca Ali ve Mert diyor ki Genco gene sallamaya başladı. Ya aslında aklımda bir rakam var ama muhtemelen doğru değil. Onu işte söylüyorum. Söyleyince de yanlış çıkınca o kadar gol yememişler, şu kadar gol yemişler diyorlar. Bundan sonra ben de böyle dikkatli şey yaparım. Emin olmadığım şeyleri söylemem. Genel konuşurum. Bir Galatasaraylı olarak Leo gelmesin diye dua ediyorum. İkinci bir Zaha görmek istemiyorum takımda demiş. Yani Zaha'nın durumu farklıydı. Leo'nun durumu farklı. Korkuları farklı. Yani Leo olabilir derim ama işte

Yani hele o transfer bir gerçekleşsin ya da gerçekten Galatasaray'ın Leao ile ilgilendiğini ben de okuyorum ama resmi bir açıklama yok. Bir görürsem benim de tabii ki bir çift sözüm olacak. Yalçın Bey, hakem maçı bir olur mu diyor. Hakem maçı bir olur mu diyor. Şu anda o maç oynanıyor mu? Frederikstad 1-0 önde. Hakem Kalmar maçı 1-1 devam ediyor. Frederikstad attı. Hakem Kalmar 1-1 devam ediyor. Yani hakem çok da iyi gitmiyor, öyle söyleyeyim. Hakem'in 7 şutu var. Biri isabetli. Kalmar'ın 9 şutu var, 7'si isabetli. Yani bayağı farklı bir istatistik bekliyordum açıkçası ama şu andaki görüntü bu. Skorda bir değişiklik olursa sizlerle paylaşırım. Amerika MLS Ligi ile devam edelim. Sıradaki maçımız Montreal New England maçı. Sıradaki maçımız Montreal New England mücadelesi. Burada az gollü bir ev sahibi takımın galibiyetini bekliyorum. Ev sahibi Montreal'in az gollü bir galibiyetini bekliyorum. Oranı arttırmak için 4,5 gol altıyla birleştirme taraftarıyım. Takımların sıralamadaki yerlerine baktığınızda aslında New England çok daha ağır basıyor görüntü olarak. Çünkü New England kendi konferansında çok yukarıda, Montreal ise son sıralarda yer alıyor. Ama New England'ın çok ciddi bir deplasman sıkıntısı var. Oynadıkları 6 deplasman maçının 4'ünü kaybettiler. Yani MLS'te de hani bazı takımlar gerçekten deplasman fakiridir. Ve bir türlü de deplasmanda kazanamazlar. Yani New England'da gerçekten onlardan bir tanesi gibi gözüküyor. Yani bakalım bu işin sonunda ne olacak? Merak ediyorum. Montreal de çok iyi durumda değil. Onlar da ligde son 6 maçını kazanamadı. İşte acaba deplasman fakiri New England karşısında evlerinde bir sürpriz yaparlar mı? Bir galibiyet alırlar mı? Ben deneme taraftarıyım. Zaten bu ihtimalin olma, gerçekleşme yüzdesi matematiksel olarak da hiç fena değil ki oranlara baktığımızda ev sahibi takımın galibiyeti daha düşük, yani daha favori. Ben de açıkçası buna katılıyorum. MLS'i yazları takip eden biri olarak deplasmanda kötü oynayan takımların çok da fazla değişim eğilimi gösterdiğini görmedim. Onu da söyleyeyim. Kadroya baktığımızda tanıdık birileri var mı diye bakıyorum. Montreal'de tanıdık bir isim görmedim. New England'a bakıyorum. Yani bir New England'a bakıyorum. Kohler var, Gil var ama o değildir diye tahmin ediyorum. Çünkü o Gil golcü Gil'di. Kohler de değildir. Yok, burada da bir tanıdık görmedim ben. Bilgisayar tahminine bakıyorum bu maçın. 1-0 Montreal demiş. Yani 1 ve 4,5 gol altı dedim ama açıkçası yani 1-0 da beklemiyorum. Yani Amerika Ligi'nde 0-0 ya da 1-0 gibi skorların çıkma ihtimali hakikaten çok yüksek değil. Yani Amerika gollü bir lig. 1 ve 4,5 gol altı tamam ama hani bilgisayarın verdiği 1-0'a da tamam değilim açıkçası. Vancouver Los Angeles. Bakın bu çok güzel bir maç. Burada Vancouver Los Angeles mücadelesinde beklentim aslında 3,5 gol altı ama 4,5 gol altı bile olabilir.
şey pardon 3.5 gol üstü, özür dilerim. 2.5 ya da 3.5 gol üstü Vancouver Los Angeles maçında bekliyorum. 2.5 gol üstünün oranı 1.41. 3.5 gol üstü bile belki denenebilir. Neden? Çünkü bu iki takım MLS'in yani Amerika Ligi'nin gol yollarındaki en formda iki takımı. Yine bol gol bekliyorum. Bu iki takımın bu sahada oynadığı son iki maç 2-2 bitti. Los Angeles'ta kim var biliyor musunuz? Heung-min Son var. Vancouver'da kim var? Thomas Müller var. İki tane çok kaliteli futbol hayatlarının sonlarına doğru Amerika'yı tercih etmiş. İki tane yıldız oyuncu var. Heung-min Son ve Thomas Müller. Başka tanıdık var mı diye bakıyorum. Yok. Ocampo'nun cezası bitmiş. Geçen hafta Los Angeles'ın galibiyet golünü atmış Heung-min Son. Maçın bitimine 5 dakika kala. Yani böyle güzel gollü bir maç. Gol yollarında çok etkili iki oyuncunun olduğu iki takımın maçında gollü bir maç bekleyebiliriz. Dediğim gibi 2.5 gol üstü ilk tercihim. 3.5 gol üstü sürpriz olarak tercihim. Ön plana çıkartıyorum. Mesajlar geliyor 0538 052 1487 ama biraz Amerika Ligi'ni eritmek istiyorum. Philadelphia Atlanta maçıyla devam edelim. Burada ev sahibi galibiyeti bekliyorum. Philadelphia Atlanta maçında ve bu maçta ev sahibinin galibiyetine oldukça güvendiğimi söylemek istiyorum. Evinde oynadığı son iki maçı kazanan Philadelphia ki çok uzun zaman sonra hem galibiyet aldılar hem de sonra bir daha yani iki maç üst üste evinde oynadı takım. Evinde deplasmanda oynamadı. İki maç üst üste evinde oynadı ve çok uzun bir aradan sonra önce ilk galibiyetlerini sonra ikinci galibiyetlerini aldılar üst üste. Takım evinde kazandığı iki galibiyetle ciddi bir özgüven kazandı. Atlanta ise deplasmanda oynadığı son 6 resmi maçını kazanamadı. Yine bir deplasman fakiri takımlardan biri olduğunu düşündüğüm Atlanta'ya deplasmanda güvenmiyorum. Ev sahibi Philadelphia galibiyeti bence denenebilir. Atlanta'nın başında Gerardo Martino var. Tanıdık bir teknik adam. Oyunculara bakalım. Oyuncularda bir şey var mı? Bir bilgi. Golcü Korzeniowski'nin oynayıp oynamayacağı belli değil. Philadelphia'da. Savunmada da Endinga kesin sakatlığından dolayı oynamıyor. Atlanta'da da Ajani Fortune sakat. Alzate'nin oynayıp oynamayacağı belli değil. Atlanta'nın yine bu maçtaki en önemli oyuncusu Miguel Almiron olacak. Paraguaylı golcü biliyorsunuz Newcastle United'tan geldi. Newcastle United demişken de Eddie Howe bugün istifa etti. Newcastle United'da ya dün ya bugün istifa etti Eddie Howe. Hayatımın en büyük gururlarından biriydi. Newcastle takımını çalıştırmak ama artık bırakma zamanı geldi. Diyor ki yani bence bayağı başarılıydı. Yanlış hatırlamıyorsam iki kere takımı Şampiyonlar Ligi'nde oynattı ki hani işte Liverpool'lar, Arsenal'ler, Manchester City, işte aradan Tottenham'ı, United'ı falan geçerek Aston Villa, taş gibi takım son yıllarda bunları geçerek böyle bir başarı yakaladı ama tamam dedi Eddie Howe benden bu kadar.

ve Newcastle takımının teknik direktörlüğünden ayrıldı. Philadelphia galibiyeti önerdim. Şimdi yine çok güzel bir maçımız var. O da New York Red Bulls, Orlando City. Burada çılgın bir tercihim var arkadaşlar. 4.5 gol üstü. Bakın 2.5 gol üstü değil. 3.5 gol üstü değil. Hadi biraz daha makul olsun Genco, yapma. Bu kadar risk aldırma bize diyorsanız 3.5 gol üstüne de varım ama ben 2.55'ten 4.5 gol üstü önerme taraftarıyım. Neden? MLS Ligi'nde bu hafta en gollü geçmesini beklediğim maç bu maç. Çıtayı da 4.5 gol üstünden açıyorum. Ev sahibinde Forsberg, hatırlarsınız Leipzig'de oynayan Forsberg ve Orlando'da da Antoine Griezmann var. Bu maç bir düelloya dönebilir. Orlando'da 11 golü olan Ojeda sakatlığından dolayı yok. Ama buna rağmen gol beklentim devam ediyor. Bu karşılaşmada. Şimdi muhtemel 11'lere bakayım. Griezmann ve Forsberg haricinde tanıdık oyuncu var mı diye. Dos Santos var ama o değildir diye tahmin ediyorum. Çünkü savunmada bu. Jonathan Dos Santos olamaz. Cowell, Hall, Rubalcaba var. Orlando'da kimler var? Orlando'da Kaka vardı eskiden ama Kaka bıraktı. Otavio var. Acaba o Otavio mu? Yok. Souza, Griezmann ve Ellis. Tanıdığım isimler değil Souza ve Ellis. Griezmann'ı zaten az önce sizlerle paylaştım. 3.5 gol üstü makul bir beklenti olarak sizlere öneririm ama ben sürpriz olarak 4.5 gol üstünün bile bu karşılaşmada yani olursa şaşırmam dediğim bir netice olacak. DC United Nashville maçı var. Onunla devam edeceğiz ama önce bir neticelerle devam edelim. Sam Miran ilk yarıyı 1-0 önde tamamlamış. 3 küsürden önerdiğim maç. Bakalım istatistikler ne alemde? Skoru koruyacağız gibi gözüküyor mu? Burada da gözükmüyor. Biz o zaman o maça başka bir yerden kopya çekelim. Sam Miran maçı. Evet, buldum. İlk yarısı bitmiş. Bakalım. Sam Miran gol attıktan sonra atak yapmaya devam etmiş mi? Yok, etmemiş. Etmemiş. Yani çok pozisyon da vermemiş ama yani Falkirk'ün gol beklentisi Sam Miran'dan daha fazla, öyle söyleyeyim. Falkirk'ün 5 şutu var. Sam Miran'ın 7 şutu var. Falkirk'ün 3 tane kaçan net pozisyonuna karşın Sam Miran'ın 2 tane net kaçan pozisyonu var. Valla kolay olmayacak ama zaten 3 küsürlük maçın da gelmesi öyle el bebek gül bebek 3 küsürlük oran zaten gelmez. Ama biz tahminimizin arkasındayız. Belki sürpriz bir ikinci gol gelirse havlu atabilir Falkirk. CSKA Krylya-Sovetov maçı 1-1 devam ediyor son 10 dakika. Frederikstad 1-0 önde, ilk yarı bitti. Maalesef bir dinleyicimiz Haken'i sormuştu. Hakem maçı 1-1 sona erdi. Bir şut daha çekebilmiş Haken. Rakip takım Kalmar hiç şut çekememiş ama Haken bir şut daha çekmiş. O da isabet bulmamış ve maç 1-1 sona erdi. Haken Kalmar maçı. Stuttgart Paris karşısında farkı 2'ye çıkarmış. Southampton Münster karşısında son dakikalarda bulduğu golle maçı kazanmış 2-1.

Evet, beklediğim maç geldi. Manchester United Atletico Madrid'i 2-1 yenmiş. Tebrikler Atletico Madrid karşısında galibiyet alan Manchester. Yine Mbeumo atmış golü. Kralsın Mbeumo. Çok güzel bir oran kazandırdın bana. Manchester United galibiyeti önerdiğim müsabakada. Darısı Girona Arsenal maçının 2,5 gol üstünde şimdi. Peki canlı neticelerle devam edelim. Osnabrück 0, Paderborn 1. Zaten ilk yarısı da bu şekilde bitmişti. Heidenheim 2-0 önde. Zaten ilk yarısı yine bu neticeyle sonuçlanmıştı. Morecambe 0, Barrow 0. Evet, o kadar çok maç var ki bazılarının da ilk yarısı daha bitmemiş durumda. Biz en iyisi bir araya gidelim. Saat 18 yarışından sonra ilk yarısı da bitmek üzere olan maçların hemen hepsinin ilk yarısı da bitmiş olur. Toplu neticeyle ve MLS Ligi tahminleriyle devam edelim.

0: 0530-0097 Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler devam edecek.
1: Radyo Spor. Reklam.
2: Milyoner'de e-spor heyecanı ara vermeden devam ediyor. Günün her saati e-spor karşılaşmaları canlı yayınlarla Milyoner'de. Sen de hemen Milyoner'e gel, e-spor heyecanına ortak ol.
3: Sporda eğlendirin kardeş Milyoner.
1: Umran Oto Ekspertiz.
4: Radyo Spor.
1: Reklam.
5: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor.
6: Radyo Spor.
5: Saran Holding kuruluşudur.

0: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
1: İki numaralı Bellicoso ve on numaralı Color of Light. Dışarıdaki atlar

Bellicoso 11 numaralı box'tan çıkış yapacak. Color of Light 10 numaralı box'i kullanacak. Her ikisi için de ilgililer. The Start istemişler. Yine Little Joe. The Start istenen bir diğer isim 9 numaralı box'ta hazır bu safkan. 2 koşu geride kaldı. Programdaki ikinci koşu Maiden'dı. 1 numaralı Yasin A, 5 numaralı Perga koşmamış. 9 numaralı Lokum Hüma kazanmayı başarmıştı. İlk koşudaysa 3 numaralı Demir Nihat kazanan isimdi. On numaralı Color of Light box'a yakın. Bellicoso gerideki isim.

9 atın mücadelesi 2000 metre mesafeli 5 şart koşu. 8 koşudan oluşan programda 3. koşuyu izleyeceğiz az sonra. 10 numaralı box'a yaklaştırıldı Color of Light. Belikoso geride şimdi. Color of Light. Yerini almak üzere Color of Light. Ve Color of Light de yerini aldı. Belikoso dışarıdaki isim.

2 numaralı Beylikosa da yerini aldı. 9 at hazır, koşu başlamak üzere. Beyaz bayrak kaldırıldı, indirildi, koşu başladı değerli izleyenler. Evet, Color of Light 5-6 boy gecikmeli başladı koşuya. İlk metrelerde 3 numaralı Canen Can liderliğini aldı. Fakat dış kulvarda 9 numaralı Starfighter, onun dışında en dışta 2 numaralı Bellicoso geldiler. Şimdi 2 numaralı Bellicoso liderliği rakiplerinden aldı. İçeride 3 numaralı Canen Can, dışında 9 numaralı Starfighter 2. ve 3.lükteler. Bunların dışında 5 numaralı Muğlalı Adnan 4.lüğe girmeye çalışan isim. Bariyer dibinde 6 numaralı Distance Runner var. Yanında 1 numaralı Angel of the Right. Bu safkanın 2 boy gerisinde 10 numaralı Color of Light, daha sonra 3 boy geride 4 numaralı Little Joe, onun 2,5 boy gerisinde 11 numaralı İsyan Arzum sırası var. Atlar 1400'e doğru koşuyor, 2 numaralı Bellicoso liderliğini sürdürüyor. 2,5 boy gerisinde içeride 3 numaralı Canen Can, dışında 9 numaralı Starfighter takipteler. 1 boy gerilerinde 5 numaralı Muğdalı Atlan 4.lükte, içeride 6 numaralı Distance Runner, dışında 1 numaralı Angel on the Right. Daha sonra yanlarında 10 numaralı Color of Light, 4 boy gerisinde bu safkanın 4 numaralı Little Joe, 10

0: ayakları idare. İki kulvarında 10 numaralı Color of Light. Bariyer dibinde 4 numaralı Little Joe mücadelesinde 6 numaralı Distance Runner lider. İçeriden 4 numaralı Little Joe geliyor. Ona rakip oluyor. İki sapkan rakiplerinden ayrıldı. 4 numaralı Little Joe rakibine şimdi hakim oldu. Artan temposu var 4 numaralı Little Joe'nun. Koşuyu 4 numaralı Little Joe kazanıyor. 6 numaralı Distance Runner ikinci. 1 numaralı Angel on Right iki, üçüncü. 3 numaralı Can Encan dördüncü. 10 numaralı Color of Light 5. oldu. Koşuyu 4 numaralı Little Joe Berkay Bülbül'le kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org 30-0097 Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler devam ediyor.
4: Uğurlu Saatler devam ediyor. Sevgili Radyo Spor dinleyicileri, geldiğimiz anda Paderborn'un golü geldi. Osnabrück karşısında Paderborn farkı 2'ye çıkardı. Şimdi bizim yayına başladığımız saat 17 idi. Saat 17'de başlayıp gol olmayan maçları saymıyorum demiştim ama o maçların hemen hemen hepsinde gol oldu. O yüzden dilerseniz size saat 17'de başlayan maçların neticelerini bir daha vereyim baştan. Bakayım geleyim şöyle. Morecambe-Barrow maçı 0-0 devam ediyor. Morecambe-Barrow maçı 0-0 devam ediyor. Chatham 0, Maidstone 2, Millwall 0, Antwerp 0, Stockport 0, Preston North End 0, Hartlepool 0, Fleetwood 0. Hemen hemen hepsinde gol olmuş dediğim de bir tane bir seri var böyle. Bunlar ilk yarıları devam ediyor. Harrogate 0, Scarborough 1, Farnborough 1, Bath City 0. Ya Bath City mesela nasıl bir futbol takımı ismi? Yani acaba bilmediğim başka bir anlamı var. Bath demek banyo demek. Banyo City. Yani hani Manchester City gibi, Manchester gücü falan gibi hani böyle. Banyo takımı. Peki. Ya mutlaka başka benim bilmediğim bir anlamı vardır diye tahmin ediyorum. Huddersfield 1, Blackburn 0. Curzon 0, Halifax 0, Norwich 0, Osasuna 0, Macclesfield 1, United of Manchester, yani Manchester United değil de United of Manchester bu, 0. Böyle zaten taklit takımları yensinler. Chester 0, Crewe Alexandra 0, Braintree 1, Aldershot 0, Worcester 0, Merthyrtown 0, Forest Green 0, Swindon Town 2, Bolton Wanderers 1, Knockbreda 0, St Albans 0, Hernel Hempstead 1. Bu arada Braintree Aldershot maçı 1-1 oldu. Peterborough 0, West Bromwich 1, Reading 1, Charlton 1, Middlesbrough 2, Espanyol 3. Orada da bir kıyamet gibi bir maç oluyor. İlk yarı 2-2 bitti. İkinci yarı golle başladı. Espanyol 3-2 öne geçti. Grimsby 1, Wigan 0, Cardiff 3. Oo, skora bakın. Cardiff 3, Roma 0. Wimbledon 1, Queen's Park Rangers 0, Mainz 1, Udinese 3. Saat 18'de başlayan 3 maçta henüz gol haberi yok. Biri de Hamburg-Everton maçı. Şimdi

0: Şimdi Hamburg Everton maçının 11'ine bakayım, ulaşabilecek miyim? Hamburg Everton maçının, evet, kadrolarına ulaştım. Everton'ı merak ediyorum. Travers var kalede. Mikolenko, Brathwaite, Tarkowski, güzel. O'Brien, güzel bir savunma hattı. Iroegbunam, Hackney, George, Dewsbury Hall, Roll ve Berry. Biraz beklentimizin dışında isimler var. Yani mesela Pickford oynamıyor. Tamam. Keane oynamıyor. Tamam. Beto'yu bekliyordum açıkçası. Hani Keane'i anlarım da Beto'yu bekliyordum. Forvet'teki kişiyi tanımıyorum şu anda. Ama ya yani şu kadroyla bile Everton biraz daha bana göre ağır bastığını söyleyebilirim. Şimdi Amerika'da daha 6 tane daha maçım var konuşacağım. Sıradaki maçım DC United Nashville, ama saatlerimiz 18:10 oldu. Toplu sonuçlardan sonra reklamlar, reklamlardan sonra MLS Ligi ile devam edeceğiz.
1: 30.97 Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler devam edecek.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
4: Kazancım Net, Sigortam Net.
5: Radyo Spor.
6: Milyoner'de e-spor heyecanı ara vermeden devam ediyor. Günün her saati e-spor karşılaşmaları canlı yayınlarla Milyoner'de. Sen de hemen Milyoner'e gel, e-spor heyecanına ortak ol.
7: Sporda eğlendirin ilk adresi Milyoner.
5: Radyo Spor.
2: Reklam.
8: Sporun tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
1: 30.97 Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler devam ediyor.
0: Uğurlu Saatler devam ediyor sevgili Radyo Spor dinleyicileri. DC United Nashville maçıyla devam ediyoruz. Bu karşılaşmada da normalde MLS'te deplasman takımlarının galibiyetini çok önerme taraftarı değilimdir, ama ya bu maç biraz istisna olabilir. Çünkü Nashville her ne kadar son maçını kaybettiyse de ondan önceki 5 lig maçını üst üste kazanmıştı. Ve bu takım şu anda Inter Miami'nin önünde ligin lideri konumunda, iki konferansı birleştirip baz aldığımızda. DC United ise son maçında Toronto'yu yendi ve biraz moral kazandı. Fakat bu maç öncesi önemli bir kayıp verdiler. Takımın önemli ismi Rawls sakatlanarak oyundan çıktı. Bu maçta oynama ihtimalinin çok düşük olduğu söyleniyor. Saric ve Mukhtar'ın oynayacağı Nashville bence bu deplasmanda galibiyete yakın. Dediğim gibi Amerika'da deplasman takımı galibiyeti vermeyi sevmem, ama yani Nashville, Inter Miami, bunlar biraz istisna takımlar olduğunu söyleyebilirim. Amerika ile devam edelim. Minnesota San Diego maçı var. Minnesota gerçekten çok ciddi bir düşüş yaşıyor. Son 6 maçını kazanamadı Minnesota. Bakalım San Diego'yu ağırladığı maçta bu kötü gidişatını durdurabilecek mi? Bakıyorum. San Diego'da son maçını kazanmış. Kadrolara bakıyorum, tanıdık bir isim var mı diye. Yani bakmayın, San Diego'da son maçını kazanmış dedim ama işte ondan önceki 3 maçın ikisini kaybetmiş, birinde berabere kalmış. Yani bir tek son maçını kazanması bir artı. Hani San Diego evinde olsa San Diego derim ama onlara da deplasmanda güvenemem. Yani son 6 maçında bir galibiyeti olan takıma nasıl güveneyim? Tamam, diğer takımın hiç galibiyeti yok ama ya bu maçta TGS 2-3 diyeyim mi? İşin içinden sıyrılayım. Bu maçta TGS 2-3 gol derim. Bakayım. Eksiklere baktığımda eksiklerle ilgili çok bir şey görmüyorum. Minnesota'da Romero ve Triantis yok. Ya hiç tanıdığım isimler değil. Tanıdık isim var mı diye bakıyorum. Yok. Tanıdık isim de göremiyorum. TGS 2-3 diyeceğim. Bakalım bilgisayar ne demiş buna. Bakıyoruz bilgisayarda bu maça. 2-1 demiş. Minnesota kazanır. 2-1 demiş. Peki. Kansas Houston maçıyla devam edelim. Bakıyorum Kansas Houston maçında bir şey çıkartabilir miyiz? Oo, formda takımlar. Houston, we have a problem. Faciaydı ama bunu yapmadan da geçemezdim. Houston son 4 maçın 3'ünü kazanmış. Bir maçta da berabere kalmış. Sporting Kansas'ta aslında son 3 maçında bir galibiyet almış ama ondan önceki maçlarını kazanmış. Yani son 5 maçta 3 galibiyeti var. Houston'ın son 5 maçta 4 maçta 2-3 galibiyeti var. 4 maçta. Bakalım bilgisayar buna ne demiş. Bir de tanıdık oyuncu var mı? Şu ana kadar tanıdık oyuncu göremedim. Evet, tanıdık oyuncu göremedim. 2-1 Sporting Kansas kazanır demiş. Diyor ki Kansas City evinde, pardon, 2-1 Houston demiş, çok özür dilerim. Şimdi işin rengi değişti. 2-1 Houston diyor. Kansas City diyor ki evinde topa fazlasıyla sahip olma potansiyeline sahip ama hücum hattı Houston'ı çok rahatsız edecek kadar iyi durumda değil. Evinde olmalarına rağmen Kansas City'nin savunması çok açık veriyor. Houston'ın yediğinden daha fazla gol atmasını bekliyorum demiş ve 2-1 Houston galibiyeti önermiş. Algoritma sitemiz Sporting Kansas Houston maçında. Chicago Charlotte maçıyla devam edeceğiz ama biraz mesajlara bakalım. Genç abi iyi yayınlar. İtalyan takımları hepsi eski gücünden çok uzaklar. Bunu neye bağlıyorsunuz? Milli takımları da öyle. İstanbul'dan Hasan. Tabii az önce işte Gullit, Van Basten, Baresi, Rijkaard, Maldini, Costa Curta'yı saymıştım. Tabii ki İtalya'da yaşanan şike skandalı İtalya Ligi'ni bitiren en önemli olaylardan biri. Çünkü Juventus'un, Parma'nın ve bir iki takım daha vardı. Bunların içinde yer aldığı ve tespit edilen şike olaylarından dolayı Juventus biliyorsunuz küme düşürüldü. İşte bazıları eksi puanlarla başladı. Ama Serie A'da bu skandal yaşanınca büyük takımların, marka değeri zedelendiği için Serie A'nın, büyük takımların önemli oyuncuları İtalya Ligi'ni terk etmeye başladı. Başta Juventus. Yani hatırlayın, Juventus'ta bir tek kim kaldı? Buffon kaldı. Pavel Nedved kaldı. Del Piero kaldı. Fakat bu üçü haricinde, yani bir iki kişi ya kalmıştır ya kalmamıştır, 14-15 oyuncu takımdan ayrıldı. Del Piero ben Juventus'tan ayrılmam dedi. Nedved de öyle. Buffon zaten.

Bu üçlünün başını çektiği Juventus ikinci ligde şampiyon oldu. Birinci lige çıktı falan falan. Tabii toparlanana kadar hem kendileri hem Serie A çok zaman geçti ama Serie A marka değerini kaybetti. Önemli yıldızları kaybetti. Ligde yaşanan bu olaydan dolayı. Ve işte İspanya Ligi ile Premier Ligi çok ön plana çıktı. Çünkü eskiden Serie A'ydı yani. Hani vitrin Serie A'ydı. Maradona Serie A'da oynuyordu. Littbarski, Mateus, Klinsmann Serie A'da oynuyordu. Jean-Pierre Papin Serie A'da oynuyordu. İtalya Ligi zaten fırtına gibi bir ligdi. Del Piero'su, Baresi'si, Costa Curta'sı, Maldini'si, ondan sonra ne bileyim Portekiz'den Rui Costa'sı, herkes yani o jenerasyonda Pavel Nedved'i herkes İtalya Ligi'nde oynuyordu. Herkes. Benim fikrim bu. Peki devam ediyoruz. Yok, Ohio'nun maçı listede yok. Yani şöyle listede var mı derken benim listemde yok. İddiada var mı yok mu bilmiyorum ama benim MLS listemde o maç yok. Benim 4 tane maçım kaldı konuşacağım. Chicago, Charlotte, Colorado, Austin, Los Angeles Galaxy, Dallas ve Portland, Seattle. Chicago, Charlotte maçıyla başlayalım. Doğu Konferansı'nda 4. Chicago 6. Charlotte ile karşılaşıyor. Güzel. İyi maç. Doğu Konferansı'nın yukarılarını yakından ilgilendiren bir karşılaşma. Charlotte son maçında New York'u 2-0 yenmiş. Son 4 maçında 3. galibiyetini almış bu galibiyetle. O Chicago ise son 2 maçını kaybetmiş. Yani ondan önceki 3 maçını kazanmış ama Chicago son 2 maçını kaybetmiş. Charlotte daha iyi gözüküyor burada. Ya ben bu maça gol üstü derdim ama tanıdık isimlere bakıyorum. Kimler var? Oo. Arkadaşlar kim var biliyor musunuz? Chicago'da. Robert Lewandowski var. Yalnız Lewandowski ilk iki maçında gol ya da asist yapamamış. Üçüncü maçında hesabı açması bekleniyor şeklinde bir haber var. MLS sayfasında 3. maçında artık hesabı açması bekleniyor denmiş. Başka tanıdık var mı? Saint-Maximin yine yeni transfer ama maç ve antrenman eksiğinden dolayı daha kadroya alınmamış. Bugün de yedekler arasında başlaması bekleniyormuş. Alen Saint-Maximin'in bakalım bilgisayar bu maçı ne demiş? Chicago 3-1 kazanır demiş. Chicago bu maçı 3-1 kazanır demiş. Bu iki takımın birbiriyle yaptığı son 3 maçta 17 gol atılmış. Maç başına 5 golden fazla. Zaten bilgisayar da bu maça 3-1 demiş. Onu da söyleyelim. Bol gollü bir maç da bekleyebiliriz. Hani Chicago galibiyeti oynamak istemeyen varsa bol gollere de yönelebilirler. Bilgisayar 3-1 demiş. Bu iki takımın birbiriyle yaptığı son 3 maçta 17 gol atılmış. Colorado Austin maçıyla devam ediyoruz. Colorado Austin maçıyla devam ediyoruz. İki takımın da istatistiği aynı. Son 3 maçında birer galibiyetleri, ikişer mağlubiyetleri var.

Bakıyorum. Colorado'da eski Arsenalli savunma oyuncusu Rob Holding sakatlığından dolayı yok. Aynı zamanda da cezalıymış zaten. St. Louis maçının 12. dakikasında kırmızı kart görmüş. Bir de üstüne sakatlanmış sonra. Onun yerine Navarro'nun oynaması bekleniyor. Zach Steffen var, tanıdığım bir isim ama o da oynamıyormuş. Hadi bakalım, bir tane tanıdığım adam var dedim, o da oynamıyormuş. Vallahi başka da tanıdık yok. Sağda tanıdık yok. 1-1 demiş bilgisayar. İki takım da bu sezon bir türlü istediği futbolu oynayamıyor ve işleri rayına oturtamadı. Hangi takım güvenilir, hangi takım güvenilmez, hangi takım gününde olur olmaz hiç öngöremiyoruz. O yüzden bu maçta bir birlik beraberlik önereceğiz demiş. Bilgisayar algoritma sitesi Colorado Austin maçına. Mesajlar gelmeye devam ediyor. Ordu'dan Tuna. Chelsea Tottenham ilk yarı 1,5 üstü. Real Madrid Fiorentina ilk yarı 1,5 gol üstü oynadım. Son maçım. İyi ki varsınız. Kalbiniz temiz. Meleksiniz, cennetsiniz. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Hadi bakalım. Real Madrid Fiorentina maçı da birazdan başlayacak. Bakayım. 11'ler açıklandı mı o maçta? Muhtemelen açıklanmıştır. Bu arada Lille'in golü geldi. Löwen deplasmanında Lille önde. Real Madrid maçı 20'de mi yoksa? Ben 19'da diye biliyorum. Bir daha bakıyorum. Real Madrid Fiorentina. Allah Allah. Yoksa yarın akşam mıydı o maç? Ben bir tane Fiorentina Real Madrid maçı gördüğümü hatırlıyorum. Vallahi gözükmüyor şu anda. Göremiyorum. O maçı bültende. Muhtemelen demek ki yarının maçı. Çünkü ben de şu anda bugünün bülteni var önümde. Yine bir mesaj gelmiş. Aa, güzel. Güzel bir mesaj geldi. Teşekkür ediyorum. Bath, İngiltere'nin güneybatısında kaplıcalarıyla ünlü bir şehir. Takım da o şehrin takımı olabilir. Tabii kaplıcalardan dolayı banyo yapıyorlar. Bath, Bath alıyorlar. Dolayısıyla Bath City. Valla mantık güzel. Bilgi de güzel. Teşekkür ederim. Ben de ona bir bakarım. Böylece bir yerden bir yola çıkmış olduk. Genco abi Antalya'dan Selim Bey yollamış. City değilken Chelsea, Hasselbank, Flo ile oynarken İtalya'nın orta sıra takımlarında bile mesela Udinese'de Dinatele, Palermo'da Mikoli, Parma'da Divayo vardı. Aynen öyle. Yani kesinlikle aynen öyle. İtalya Ligi inanılmazdı arkadaşlar. Yani inanılmazdı. İtalya Ligi'nde 3 yabancı hakkı vardı eskiden. Ve bütün dünya futbolunun en önemli üçlüsü İtalya'ya giderdi. Mesela Milan'da Van Basten, Rijkaard ve Gullit vardı. Inter'de Brehme, Mateus ve Klinsmann mıydı Inter'de? Brehme, Mateus, yani işte öyle biri vardı yani. Hani yani Almanya'nın en önemli üçlüsü Inter'deydi. Hollanda'nın en önemli üçlüsü Milan'daydı. Yani her yerde bir şey vardı. Her üçlü birbirinden değerli, birbirinden önemli üçlüydü. Ya Cenova'da Şukuravi oynuyordu. Çek milli takımının golcüsü ki Çekler 80'lerde falan öttürüyordu yani. Çok iyi bir takımdı. Şukuravi oynuyordu. Cenova'da oynuyordu. Düşünün yani. Aldair Roma'da oynuyordu. Aldair ismini hatırlarsınız değil mi? 80'lerin sonu, 90'ların başını bilenler Aldair'in ne kadar önemli bir Brezilyalı savunma

0: oyuncusu olduğunu bilir. Thomas Hasler Roma'da oynuyordu. Yani acayipti ya İtalya Ligi. Yani konuşulmaz yani. Kenan Bey, Giresun'a gidiyorum demiş. İyi yolculuklar diliyorum sizlere. Real Madrid Fiorentina maçı bu akşam 7'de. E ben niye görmüyorum? Real Madrid Fiorentina. Aa, ben valla bende gözükmüyor. Bir de şuradan bakayım. Çünkü kadroyu merak ettim ben de. Real Madrid Fiorentina. Aa, neden burada gözükmüyor? Çünkü önemli maçlar kategorisinde o. Sıradan maç kategorisinde değil, önemli maç kategorisinde. O zaman yukarıya çıkacağız. Aynen öyle. Kadrolar açıklanmıştır muhtemelen. Bakıyorum. Kadrolar açıklanmış ama at yarışına gitmemiz gerekiyor galiba. Doğru mu? Evet, at yarışına gitmemiz gerekiyor. Heyecan bizde kalsın.
1: +30 çift 0 97 Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler devam edecek.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
3: Ertesten Müştay için 10 numaralı baksan çıkış yapacak Rüzgar izi. Esrin Hatun yerini aldı. 8 numaralı Rüzgar izi dışarıdaki son isim.

Evet, son bir hamleyle zannediyorum yerini alacak Tay. Rüzgar İzi isimli Tay'ı bekliyoruz yerini alabilmesi için. Yoğun çaba var ve 10 numaralı box'tan çıkış yapacak olan Tay. Gündür koşmuyor Tay. Yarış hayatına parlak başladı. İkinci oldu. İlk yarışını daha sonra kazandı. Üçüncü yarışında ikinci olduktan sonra 70 gün arası var. Ve şimdi Rüzgar İzi de içeride. Taylar Box'larında dördüncü koşu başlamak üzere. Son kontroller yapılıyor artık. Beyaz bayrak kaldırıldı. İndirildi. Koşu başladı. Değerli izleyenler, 6 numaralı Kon Çiçek rakiplerinin 7-8 boy gerisinde başlayabildi. 3 numaralı Merküt liderliği almaya çalışan isim. 8 numaralı Rüzgar İzi dışından yüklendi ve 8 numaralı Rüzgar İzi Merküt'ü atlatıp farkı 2 boy yaptı. 3 numaralı Merküt ikincilikte. 12 boy gerisinde 7 numaralı Latife Sultan var. İç kulvarda 10 numaralı Aman Kızım dördüncüye hamle yaptı. Son 800 geçiliyor. 8 numaralı Rüzgar İzi önde. 2 boy gerisinde dışta 7 numaralı Latife Sultan. Onun 1 boy gerisinde içte 3 numaralı Merküt. 2 boy gerisinde 10 numaralı Aman Kızım. Bariyer dibinde 2,5 boy gerisinde Butay'ın 2 numaralı İlda Sultan var. Taylar bu şekilde son 600'ü geçti. Rüzgar İzi önde. İkinciliğe 3 numaralı Merküt girdi. 2 boyluk farkı kapamaya çalışacak düzlükte. Dıştan 7 numaralı Latife Sultan'ın, içeriden 10 numaralı Aman Kızım'ın gayretleri var. 8 numaralı Rüzgar İzi önde. Son 400'de bariyer dibindeki 3 numaralı Merküt onu yakalamaya çalışıyor. 2,5-3 boy geride 10 numaralı Aman Kızım. Dışarıda 7 numaralı Latife Sultan mücadeleye katılmaya çalışıyor. Dışlarından 9 numaralı Ulu Cihan'ın da sprinti var. 8 numaralı Rüzgar İzi önde. İçeride

0: Merkür 3 boy geride, pistin ortasında 10 numaralı Aman Kızım, en dışta 9 numaralı Ulu Cihan'ın gayretleri var. İçeriden 3 numaralı Merkür geldi, liderliği aldı 3 numaralı Merkür. 2 boy fark yaptı Rüzgar İzine. 3 numaralı Merkür koşuyu kazanmayı başarıyor. 8 numaralı Rüzgar İzi ve son hamlesiyle 10 numaralı Aman Kızım İkincilik için aynaya yakın geçerlerken 7 numaralı Latife Sultan ve hemen dışındaki 9 numaralı Ulu Cihan da tabelanın sonu için aynaya yakın geçtiler. 3 numaralı Merkür kazandı Mete Gölle.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
4: Radyo Spor. Reklam.
5: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
6: Kazancım Net, Sigortam Net.
7: Radyo Spor!
8: Milyoner'de e-spor heyecanı ara vermeden devam ediyor. Günün her saati e-spor karşılaşmaları canlı yayınlarla Milyoner'de. Sen de hemen Milyoner'e gel, e-spor heyecanına ortak ol.
9: Sporda eğlendiğin ilk adresi Milyoner.
7: Radyo Spor.
4: Reklam.
3: 30-0-97 Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler devam ediyor.
10: Birlikteliğimiz devam ediyor sevgili Radyo Spor dinleyicileri. Şimdi bekliyordunuz, neyi bekliyordunuz? Real Madrid Fiorentina maçının 11'lerini. Kadro geldi tabii, sürpriz isimler haliyle bu gibi takımlarda bu aşamada olacak. Kalede Lunin, Jose Mourinho'nun tercihi, Real Madrid teknik direktörü Jose Mourinho'nun tercihi. Sağda Trent Alexander-Arnold. Solda Carreras, göbekte Martinez ve Rivas'ı görüyoruz. Bu iki ismi ben tanımıyorum. Martinez ve Rivas'ı. Orta sahada Valverde ve Camavinga orta sahayı ciddi tutmuş Jose Mourinho. Sağda Dumfries, forvet arkasında sağda Dumfries. Solda Ciria. 10 numara bölgesinde Arda'yı görüyoruz. İleride de Brezilyalı genç isim Endrick var. Yani Martinez ve Rivas haricinde kadro fena değil. Ya bir de Ciria'yı bilmiyorum ben. Alexander Arnold, Valverde, Camavinga, Dumfries, Arda. Kadro iyi. Bakalım Fiorentina'ya. Ooo, De Gea var kalede. Solda Ranieri, sağda Jimenez, göbekte Lopez ve Dragusin var. Evet, Trabzon'dan alınan Olay'ı görüyoruz. Orta sahada Mandragora, Olay, Endur, Atta, Gudmundsson ve Piccoli var. Fiorentina'nın 11'i de bu şekilde. Real Madrid Fiorentina maçı bende var mı acaba tahmin olarak? Yok. Konmamış. Peki bu kadrodan sonra ne bekliyoruz? Bir defa önce maçın nerede oynandığına da bir bakalım. Maç nerede oynanıyor? Galiba Almanya'da oynanıyor. Sportpark. Klagenfurt. Bayağı Alman ismi geldi bana bu. Yani bir tanıdık bir şey görsem. Klagenfurt Havalimanı diyor. Yani burası... Neresi ki? Almanya gibi gözüküyor ama...

Hiç yakında tanıdık bir şey görmüyorum. Klagenfurt Havalimanı. Yani Almandır. Yani neresi olacak? Böyle bir isim kalkıp da Sloven falan olacak hali yok. Almanya'da maç güzel. Almanya'da kadrolara baktığımız zaman yani Real Madrid hiç fena değil. Bir de Jose Mourinho faktörü var. Bir de Jose Mourinho faktörü var. Yeni hoca. Real Madrid'in efsane hocası. Real Madrid'li oyuncular da kendini göstermek isteyecekler Jose Mourinho'ya. Yani gollü bir Real Madrid galibiyeti, ilk yarı bir gibi bir şeyler denenebilir diyelim ve devam edelim. Mengen'den Uğur Bey. Ligler başladı mı? Avrupa'da başlamadı. Yani şöyle İskoçya'da başladı. Norveç, İsveç başladı. Haftaya Almanya 2 başlıyor. Sonra da artık işte Türkiye, Mürkiye derken hepimiz start veriyoruz. Valla Kenan Bey Giresun'a gidiyorum demişti. Şimdi Galatasaray transfer yapacak mı diyor. Daha doğrusu yapmayacak mı diyor. Yapacak ama biz de bekliyoruz. Biz de bekliyoruz hepimiz. Klagenfurt Avusturya'ymış. Tarık Bey teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Klagenfurt Avusturya. Demek ki Almanya değil ama artık siz de beni mazur görürsünüz. Yani Almanya'ya dahil hiçbir şey yazmadığı için zaten bir haritaya bakarken şaşırdım. Yani ne bir Alman şehir ismi yazıyor, ne bir şey yazıyor. Hemen komşusu Slovenya diyor falan, böyle bir garip bir kaldım böyle ben de. Acaba neresi olabilir diye, ama teşekkür ederim. Tarafsız sahada en nihayetinde. En nihayetinde tarafsız sahada Avusturya'da oynanıyor mücadele. Chicago Fire'ı verdik. Colorado Austin maçını verdim mi? Colorado Austin verdim 1-1. Son iki maçımız Los Angeles Dallas. Son iki maçımız Los Angeles Dallas mücadelesi. Ve Portland Seattle mücadelesi. Önce Los Angeles Dallas'la başlayalım. Önce Los Angeles Dallas'la başlayalım. Sayfamız açılmadı. Bir başka yerden daha deneyelim. Şimdi buradan açılmazsa nereye gitti? Los Angeles. Aa, buradan da açılmadı. Niye açılmadı? Los Angeles. Dallas. Yok, açılmıyor. San Diego Dallas var zaten. Bu San Diego Minnesota diyor. Aa, bir dakika. Bir dakika. Bu önceki fikstür bu. Hop, hemen yenileyelim. Ha, şimdi geliyor. Şimdi kaçış yok. Bizden şu anda kaçamazsınız. Yok, buradan da açılmadı. Buradan da açılmadı. Los Angeles Dallas maçı ile ilgili yapacak bir şey yok. Bu maçla ilgili bilgi maalesef önüme düşmedi. Portland Seattle'a devam edeceğiz o zaman. Portland Seattle maçı. Savaş Bey de yazdı. Avusturya diye. Teşekkür ediyorum. Oo. Portland epey burada galibiyete yakın gözüküyor. Seattle son 5 maçını kaybetmiş üst üste. Portland ise son 3 maçının ikisini kazanmış. Birinde berabere kalmış. Evet, bilgisayarda Portland bu maçı kazanır diyor zaten.
Yani ben de Portland diyorum. Portland ve Seattle da birbirine çok yakın yerler. Acaba derbi mi? Portland, Seattle. Portland, Oregon. Seattle. Yani hepsi batıda ve kuzeyde, yukarıda ama aynı eyalet içindeler mi onu bilmiyorum. Yani neyse, çok da önemli değil. Bilgisayarda Portland demiş. 2-0 kazanır demiş. Tanıdık oyuncu var mı diye bakayım. Yok. Tanıdık isim de görmedim. Eksiklere baktığımda tanıdık bir eksik de görmedim. Peki. 10 kala reklamına 5 dakikamız var. Saat 17 maçları bitmek üzere. 18'de başlayan maçların hemen hemen hiçbirinde gol olmamıştı. Şimdi o maçları bir tekrar edeyim, gol olanları. Rio Ave 1, Tondela 1. Trento 0, Modena 0. Saint-Étienne 0, bu arada Rio Ave 2 yattı. Rio Ave Tondela karşısında 2 yattı. Saint-Étienne 0, Venezia 0. Everton'un golü geldi. Hamburg karşısında Everton'un golü geldi. Ama gol galiba yeni geldi. Çünkü atanı görmüyorum. Hemen başka bir yerden daha bakayım Everton'un golünü. Everton galibiyete yakın ama KG var beklediğimi söylemiştim. Evet, gol yeni atılmış. İsim yok şu anda. Bende en azından. Southend'in 3. golü geldi Avelay karşısında. Löwen 1-1 yapmış Lille karşısında. Löwen 1, Lille 1. Ha, diğer maçlar zaten bültende yokmuş. Löwen Lille 1-1, Everton 1-0 önde. Saint-Étienne Venezia maçı da 0-0 devam ediyor. Saat 17'deki maçları hemen hızlıca söyleyeyim. Maidstone 3-0 önde, Millwall 1-0 önde. Saymadığım maçlarla ilgili gol olmadı demektir. Bir maçı saymadıysam 0-0 devam ediyor demektir. Hartlepool 1-0 önde, Wealdstone 1-0 önde, Harrogate Scarborough 1-1, Farnborough 2-0, banyo yaramamış Bad City'ye. Huddersfield 1-0 önde, Halifax 1-0 önde, Norwich Osasuna 1-1 devam ediyor. Macclesfield 2-0 önde taklit Manchester karşısında. Braintree 1, Aldershot 1. Forest Green 1, Swindon 4. Farnham 1, Eastleigh 0. Mesela İngiliz elçisi bizi dinliyor olsa ve Manchester United of Manchester'a taklit dediğim için bana kızar mı acaba? Hani Manchester'lı olsa ama Manchester United'ı tutmasa, onların bölge takımı olsa bu ve kurguya gel. Bolton Wanderers 1-0 önde. Alban City 1, Hemel 1. West Bromwich 2-0 kazandı. Şimdi bitti maç. Reading Charlton'ı 3-0 yendi. Middlesbrough 3-3 yapmış Espanyol karşısında. Middlesbrough 3, Espanyol 3. Grimsby 2-0 Wigan'ı yendi, maç bitti. Cardiff 3-0 öndeydi, 4-1 olmuş maç bakmadığımız dönem içerisinde. Helmond St. Trudense'yi 1-0 yendi. Port Vale Blackpool'u yeniyor 1-0 şu anda, son dakikalar. Stevenage 1-0 önde. Wimbledon 3, Queen's Park Rangers 2. Burton Albion 1, Derby 0. Barnet 1, Bromley 1. Milton Keynes deplasmanda Cheltenham'ı 2-0 yendi. Swansea 1, Leganes 0. Salford 2, Bradford 2. Mainz 3, Udinese 3 devam ediyor. Ve Ashton 1, Stalybridge 2. Son dakikalar oynanıyor bu karşılaşmalarda. Mesajlar da gelmeye devam ediyor. Ordu'dan Tuna Bey diyor ki

0: Real Madrid 2 Fiorentina 1. İlk yarı sonucu bence bu. İlk yarı 2 tane penaltı bekliyorum demiş. İçine doğmuş. Peki, bol şans. Erdal Bey Çorlu'dan, yayın saatin mi değişti diyor. Değişmedi. Vedat yerine bu cumartesi günü, Vedat yerine ben varım bu haftalık. Erdal Bey'in Chelsea Tottenham maçı gelmiş. Girona Arsenal maçında da 1.5 gol üstü bekliyor deplasman takımından. Bol şans diliyorum size Erdal Bey. Saatlerimiz 18.50. Bu saat dilimindeki son reklam aramızı verelim ve yavaş yavaş veda edelim.
1: .30 çift 0 97 Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler devam edecek. .30 çift 0 97
2: Reklam.
3: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
4: Radyo Spor.
5: Milyoner'de e-spor heyecanı ara vermeden devam ediyor. Günün her saati e-spor karşılaşmaları canlı yayınlarla Milyoner'de. Sen de hemen Milyoner'e gel, e-spor heyecanına ortak ol.
6: Sporda eğlendirin ilk adresi Milyoner.
2: Reklam.
7: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
1: 30 çift 0 97 Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler devam ediyor.
0: Birlikteliğimiz devam ediyor sevgili Radyo Spor dinleyicileri. Loven Lille maçı reklam arasına giderken 1-1'di. 2-2 geri geldik. Çok ilginç bir şeyler oldu orada ama ne olduğunu ben de bilmiyorum. Bir anda 2-2 olarak geri geldik. Bitirmeden önce de şöyle bir transfer dedikodularına bakıyorum İngiliz sitelerinden. Evet, Arsenal Newcastle'da oynayan Bruno Guimaraes için Newcastle ile anlaşmış. Habere göre 90 milyon euro karşılığında Arsenal Newcastle'dan Bruno Guimaraes'i transfer etmek üzere. Inter Tottenham'lı savunma oyuncusu Romero'yu transfer etmek istiyor. Taraflar anlaşmış. Taraflar anlaşmış. Bakıyorum. Arsenal Vinicius Junior'un peşinde ve Avrupa sitelerine göre bu işin olma ihtimali %40. Real Madrid Vinicius'a kontrat uzatması için yapacağı teklifi Vinicius kabul etmezse başka bir teklifte bulunmayacakmış ve satışına onay verecekmiş ESPN'in haberine göre. Vay vay vay vay vay. Başka haberlere bakıyorum. Evet, başka da bizi ilgilendiren böyle yüksek düzeyde bir haber yok ama Arsenal Newcastle'da oynayan Guimaraes'i 90 milyon euro karşılığında transfer etmek üzere. Arsenal'in orta sahasına çok iyi gider yani bu. Hiç. Benden onayı aldı bu transfer, öyle söyleyeyim. Yeni bir gol var mı? Everton maçının ilk yarısı bitti. 1-0 Everton önde. Gol atan isim belli değil. Yapacak da bir şey yok. Yaklaşık 6 dakika sonra Kasımpaşa Hull City maçı başlayacak. Kasımpaşa Hull City maçında da kadrolar tabii ki belli olmuştur. Onu da bulmaya çalışayım. Ama bulamıyorum. Kasımpaşa Hull City maçı. Hı. Burada mı? Saat 19'da. Yok. Benim önümde yok. Tanıdıklarda da yok. Buldum. Kadrolar belli mi? Gianniotis kalede Kasımpaşa'da. Wink, Araus, İliye, Jensen, Kerem, Baldursson, Rafferty, Hayredinovic, Ben Younes ve Benedziak'ı görüyoruz. Kasımpaşa'nın 11'i. Hull City'de McBurney var mı? Var tabii ki. Abdülkadir de var. McBurney de var. En önemli ikili zaten bu. Kalede Butland tanıdığım bir isim. Egan aynı şekilde. Hadi bakalım iki tarafa da bol şans dileyelim. Hull City'de bizim sevdiğimiz, desteklediğimiz bir takım. Acun Ilıcalı'nın takımı. Keyifli o takımı da Premier Lig'de takip etmeye devam edeceğiz. Bana ayrılan sürenin sonuna geldik sevgili Radyo Spor dinleyicileri. Sevgili Vedat yerine 2 saat sizlerle birlikte oldum. Sürçü lisanı ettiysem affola. Herkese kuponlarında bol şans diliyorum. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
1: .30 çift 0 97 Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler sona erdi. Radyo Spor'dan bir yenilik daha. Radyo Spor'un web sitesi ve uygulamasından sonra YouTube kanalı da yenilendi. Bundan böyle favori programlarınızın tekrarını Radyo Spor'un YouTube kanalı üzerinden de dinleyebilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Radyo Spor, sporun tek adresi.

0: dinleyicilerimize sordum. Neden Radyospor'u dinliyorsunuz?
1: Neden Radyospor'u dinliyorum? Çünkü Radyospor'u dinlerken kendimi o stüdyoda koltuklardan birinde oturmuş gibi hissediyorum. İnteraktif bir program. Anlayışı var. Dinleyiciler de katılıyor mesajlarıyla, telefon bağlantılarıyla düşüncelerini açıkça dile getiriyor. Radyospor bu anlamda Türkiye'nin tek ve en iyisi.
2: Radyospor demek eşittir benim için yol arkadaşı demek. Radyospor demek duygu ve düşüncelerimi tüm dünyaya servis edebilmek demek.
3: Radyospor'u seviyorum. Çünkü Radyospor güvenilir, doğru, dürüst ve tarafsız yayın yapıyor.
0: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyospor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyospor ailesine teşekkür ederiz. Radyospor!
4: Hoşça kalın, Radyospor'da kalın.
0: Aygün Özipek'le Ters Köşe. Hafta sonu oynanan maçların yorumları, canlı telefon bağlantıları, futbolun usta isimleriyle güne dair analizler, güncel haberler ve daha fazlası. Futbola dair her şey bu programda. Ters Köşe.
5: Radyo Spor.
6: Hocam bu diyetisyenle ilgili şöyle bir bilgi geldi bana. Tabii bilmem doğru mu değil mi? İddia tabii ki bu. Yani futbolcudan isteğine göre veriyormuş yiyeceklerini, içeceklerini.
7: Evet.
6: Kimi patatesi çok seviyorsa patates yazıyor atıyorum. Ne bir bilmem neyse şey falan filan diye. Ozyek döneminde ben bir gün ilk geldiği zaman kulübün yemekhanesinde bir baktım Ozyek masaların üzerindeki içecekleri topluyordu. Neden diye sordum. Evet. Gazlı içecek futbolcu içemez. Yasak demişti o zaman. Ki yıllar önceki hikaye bu. En az 20 sene önceki hikaye. Ben demin ne dedim? Cumartesi yapabilirsen 5-7-9 yap dedim. Bunu yapabilirler. Aynı saate iki takım maçının verilmesinin yanlış olduğunu söyledim. Sen şimdi dünya kadar para veriyorsun bütün maçları izlemek için. E şimdi ne yapacaksın? 5'te 2 tane maç var. Devamlı zapping mi yapacaksın? Bir alt kanal, bir üst kanal, bir alt kanal, bir üst kanal mı yapacaksın? Bunu düşün dedim. Doğru mu? Doğru.
0: Ters Köşe. Aygün Özipek'le Ters Köşe hafta içi her gün saat 10'da Radyo Spor'da. Aygün Özipek'le Ters Köşe.
8: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
9: Tay ve Mirmet'in yerlerini almalarını bekliyoruz. Bu iki tay dışarıda.

3 numaralı Mirekta için giriş hazırlıkları var fakat biraz stresli Tay şu an için. Şimdi bir kez daha jockey yanına geldi. Zannediyorum Tay'ın üstünde olacak az sonra ve bu kez de bu şekilde rahatlaması adına denemeler yapılıyor. 3 numaralı Mirektay için ancak tekrar inmek durumunda kaldı jockey Tay'dan. Bir kez daha bindi Mustafa Tekbetek. 8 gün önce koşmuştu, 5. olmuştu Mirektay. 2 numaralı box'tan çıkış yapacak. Mirmet 9 numaralı box'ı kullanacak çıkışta. 1 numaralı Erdağ'ı, 2 numaralı Kuzey'in Poyraz'ı, Ekürü'yü koşacaklar. Oldukça yüksek oranda programdaki en büyük favori konumunda Erdağ'ı. Ve bir diğer maiden 7. koşuda günün büyük favorisi Tınaz Efe. Mirektay için giriş hazırlığı sürdürülüyor. Ancak Tay şu an için starting box'ın biraz uzağında, yaklaştırmaya çalışıyor ilgililer. Görevliler biraz daha gerideyse Mirmet bekletilen isim.

0: Evet, pistin dışına çıkarılıyor. Mirektay koşudan çıkarıldı. Siyah bayrakta kaldırılmıştı. Mirektay koşudan çıkarıldı. Komiserler kurulu kararıyla Mirmet yerini aldığı takdirde koşu başlayacak ki Mirmet de yerini aldı. 3 numaralı Mirektay koşudan çıkarıldı. Ekürüler, 3 numaralı safkanlar favori start verildi ve koşu başladı değerli izleyenler. İlk metrelerde dış kulvarda 8 numaralı Kral Karaca liderliği almayı başardı. Ekürülerden 2 numaralı Kuzey'in Poyraz'ı önlerdeydi fakat o üçüncülükte kaldı. Onun ekürisi 1 numaralı Erdağ'ı ön plana geldi. Dışındaki 8 numaralı Kral Karaca'yı yakalayıp öne geçti 1 numaralı Erdağ'ı. Dışıda 8 numaralı Kral Karaca takipte. 3 boy geride 9 numaralı Mrs. Malibu üçüncülükte. Onun 3 boy gerisinde ekürülerden 2 numaralı Kuzey'in Poyraz'ı. İç kulvarda 4. sırada dışında 4 numaralı Mirmet var. 2 boy geride içte 5 numaralı Toplu Ser. Ve Taylar son 600'ü geçiyor. İçte 1 numaralı Erdağ'ı dışında 8 numaralı Kral Karaca. Arasındaki mücadelede yarım boy kadar Asfak'la 1 numaralı Erdağ'ı önde. Dışındaki Kral Karaca düzlüğe çıkılırken onu yakalamaya çalışıyor. 8 numaralı Kral Karaca şimdi rakibine ekart edip liderliği alıyor. İçteki 1 numaralı Erdağ'ı biraz tempo kaybeder gibi. 4 boy geride 9 numaralı Mrs. Malibu üçüncülükte. Daha geride 5 numaralı Toplu Ser ve en dışta 6 numaralı Ayana'nın gayretleri var. Ancak bir anda farkı giderek açan 8 numaralı Kral Karaca en yakın rakibi ki temposu düşen Erdoğan'ın 10 boy önüne çıkıyor. 8 numaralı Kral Karaca birinciliğe çok yakın. 8 numaralı Kral Karaca kazanıyor 5. koşuyu. Evet, ikincilik mücadelesinde 1 numaralı Erdoğan ikinciliği kurtarırken 5 numaralı Toplu Ser 3. oldu. 9 numaralı Mrs. Malibu 4. 10 numaralı Selmin Kız da 5. bitirdi yarışı. 5. koşuyu 8 numaralı Kral Karaca Berkay Bülbül'le kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi başlıyor.
4: Radyo Spor'dan herkese iyi akşamlar. Ben Caner Aydaş. Saatler 24'e kadar sizlerle birlikteyim. Herkese güzel bir hafta sonu cumartesi günü temenni ediyorum. Yayına başlarken 0538-052-1487 WhatsApp hattımızı sizlere bir iletelim. Soru, görüş ve önerilerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Her hafta olduğu gibi bu cumartesi de konuğum futbol analisti ve scouting
5: evet.
4: Şefi sevgili Alper Gün. Evet, hoş geldin.
5: Hoş bulduk.
4: Bu hafta da eli boş gelmişsin. Haftaya mı kesin bekliyorum. Haftaya hayırlı bir haberden sonra. Neyse, hayırlı haberi söylemeyelim ama
5: evet.
4: Biraz özel kalsın ama o hayırlı haberden sonra hani ıslatırlar ya böyle.
5: Lazım.
4: Bir baklavacıya uğrarsan sevinirim. Hoş geldin, iyi misin, nasılsın?
5: İyidir, sizleri sormalı.
4: Keyifler. Hafta içi maçlar vardı. Biraz sevindik, biraz üzüldük.
5: Evet.
4: Yani biraz böyle bir durum oldu. Bu arada maçları da biz verdiğimiz için ben de yayına gelmedim haliyle 2 gün. Böyle bir ara verdik. Dün gelince böyle bir sıkıntı olmadı ama yani 2 gün gelmeyince
5: antrenmansız.
4: Biraz, evet, antrenmansız oldu. Tabii yıllık izini bilmiyorum nasıl olacak. Yani 10 gün gelmeyip sonrasına gelirsek herhalde baya bir mikrofonmuş falan diye böyle.
5: Bu neymiş diye.
4: İyi valla, iyi olduğuna sevindim. Evet, o zaman hazırsan başlayalım.
5: Tabii,
4: hazır
5: her mısın? Zaman. Her zaman.
4: Peki, o zaman bu Real Madrid Fiorentina maçı kaç biter hazırlık mücadelesi?
5: Valla.
4: Nasıl bir maç bekliyorsun? Madrid'in Jose Mourinho'yla yani ilk kez izliyorum ben. Bilmiyorum sen izledin mi ama bir görmek istiyorum.
5: Ben de daha önce denk gelmedim. Bu sezon öncesi takvimine Real Madrid'in. Ama çok da sürpriz bir diziliş veya karşılamayla durmuyorlar şu an Fiorentina tarafında. İkinci bölgeye yerleşti Fiorentina karşısında Real Madrid. Hani Real Madrid'den bahsediyoruz. Evet. Fiorentina'nın top yapmasını üzerine gelmesini bekliyor. Mourinho yoluna devam ediyor.
4: Değil mi? Huylu oyundan vazgeçmez herhalde. Bu arada kadroya da bir bakayım kimler var. Arda Güler var şu anda. Sağ tarafta Dumfries, yani kaç? 4-2-3-1. Sol tarafta kim bu oyuncu? Bir dakika, hemen şöyle bir

0: bakıyorum. Yani çok şükür. Alexis var. Sağ tarafta Dumfries, merkezde Arda, en önde de Endrick var.
1: Evet.
0: Diziliş böyle.
1: Yani tabii ne olursa olsun Real Madrid isterse B kadrosuyla çıksın ister altyapıdaki Castilla kadrosuyla çıksın fark etmez. Yani Fiorentina gibi bir takıma karşı herhalde böyle ikinci birinci bölgesinde kontur arayan bir takım olmaz.
0: Ama öyle bir oyun oynayacak. Yani bu sene Jose Mourinho'dan bilmiyorum ne bekliyorsun ama hani herhalde işte bir 7. 8. haftada bir El Clasico denk gelirse muhtemelen yuhlanacak yani oynadığı oyundan.
1: Muhtemelen,
0: Evet.
1: muhtemelen.
0: Evet, Arda ile alakalı endişem var. Sen bu konuda ne düşünüyorsun? Ben yani hoca ile beraber yedek kalabileceğini düşünüyorum.
1: Arda önemli bir oyuncu Real Madrid için. Özellikle yaratıcılık tarafında bunu İspanyollar da söylüyor. Takımın belki de ender yeteneklerinden biri ama tabii yani Xabi Alonso'dan sonra Mourinho tedris altında biraz zorlanacağını düşünüyorum ben de.
0: Mesela orada Bernardo Silva var. Benzer profil demeyeyim ama hani daha tecrübeli.
1: Evet.
0: 8-10 oynatabileceği, kanat oynatabileceği bir Bernardo Silva var. Hani orada bir Arda'yı yedekleyebilir mi Bernardo Silva? Ya da tercihi Bernardo'dan yana olur mu?
1: Muhtemelen Bernardo'dan yana olur. Çünkü Bernardo'nun Arda'ya göre biraz daha adam kovalama, top kovalama, saha parsiyelizasyonu tarafında çeşitli bölgeleri kapatma özelliği de var. Ama tabii Arda'nın da çok ekstra bir oyun görüşü var. Mourinho'nun biraz daha tercihi Bernardo Silva tarafında olacaktır. Ben açıkçası Mourinho geldikten sonra Arda'nın daha pozitif futbol oynayan bir kulübe gitmesi gerektiğini düşünüyordum.
0: Sen de aynı şeyi düşünüyorsun değil mi? Evet.
1: Özellikle mesela Xabi Alonso Chelsea tarafı olabilirdi. Ama tabii Chelsea'de bir iki transfer sezonu yasak yedi. Roman Abramovich zamanında yapılan usulsüzlüklerden dolayı. Ama tabii hani orası olmasa da farklı bir kulüp Arda için daha iyi olabilirdi şu an için.
0: Bir ara Arsenal'in ismi geçiyordu ama sanırım olmayacak gibi gözüküyor.
1: Evet o da Arteta da Arda'yı bence kullanacak bir hoca değil. Arda'nın biraz daha böyle topu seven, tutan, sete oturan Paris Saint-Germain gibi. Yani böyle kulüplere gitmesi lazım. Pozitif oynayan, oyuna hükmetmek isteyen, böyle hocalarla ve böyle takımlarla oynaması lazım. Böyle takımlarda oynaması lazım. Yani şu an için Real Madrid Mourinho döneminde bakalım nasıl lige yaklaşacak. Bunu hep birlikte göreceğiz ama en azından şu ilk 8-9 dakika pek de ışık vermedi.
0: Evet, çok da ışık vermedi. Peki kısa bir reklam arası devam edelim sonra.
2: 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
3: Reklam.
2: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam ediyor.
0: Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam ediyor. Ben Caner Aydaş. Saatler 24'e kadar sevgili Alper Gün'le beraber sohbetimize devam ediyoruz. Bu arada Alper'i Twitter'da ve Instagram'da takip edebilirsiniz. Yine aynı şekilde beni de takip etmek isterseniz aynı isimle bulabilirsiniz bizleri. Alper Gün'ü yine Alper Gün 17 Instagram ve Twitter'da beni de Caner Aydaş olarak bulabilirsiniz diyelim. Sevgili Aydın abi yazmış. Caner sana ve konuğuna kolay gelsin, iyi yayınlar. Bugün Start Viking ve Tun Young Boys maçlarını çeşitli ihtimallerini kombinledim demiş. Ne dersin?
1: Tun maçı çok gollü geçecek bir maça benziyor. Taraf tarafında bir şey söylemek güç. Ya buralar Norveç ve İsviçre gol tarafında gerçekten bahis severlere çok kazandırıyor. Her ne kadar Viking biraz daha taraf olarak daha iyi olsa da iyi maçlar, onu söyleyebilirim.
0: Viking 60 bu arada, evet. Start deplasmanında. Onlar da
1: evet.
0: Şeye geçirdiler biliyorsun, Bodo'ya.
1: Evet.
0: Hani Bodo'yu 5-0 falan yendiler herhalde. 5 mi 6? Ona rağmen. Gerçi 2 maçları eksik. Onu söyleyelim. Bu arada Real Madrid hani o kadar konuştun. Endrick golü atmayı başardı. 1-0 öne geçti Fiorentina karşısında. Klasik Jose Mourinho oyunu.
1: Ya zahmet olacak.
0: Gelmem. Az giderim. Öz giderim. Bu Endrick'le alakalı bir fikrim var mı? Hani bilmiyorum. Olur mu artık bu dakikadan sonra? Milli takımda da çok şans veriliyor. Geçen sene Lyon'da fena değildi. Hazırlık maçlarında deneyecek öyle gözüküyor. Hoca alışı dönüşü vuruşu falan bayağı iyiydi.
1: Yani Kumaşı iyi bir oyuncu. Evet. Bu tarz oyuncularda bazı gruplarda, bazı yaş gruplarında hani 19-20-21 genç parlayan oyuncular olabiliyor. Dolayısıyla Endrick de belki o kategoride bir oyuncudur. İlk çıktığında gerçekten çok olağanüstü bir yetenek olarak hani lanse edilmiş bir oyuncu çünkü. Bu tarz oyuncuları biraz sabredip üst düzeyde bu oyunculara forma vermek gerekiyor. Görmek lazım ya. Yani. O üst düzey tarafında o atmosferi solduktan sonra 6 ay, 1 yıl, 2 yıl neyse. 3. yılda, 4. yılda karar vermek lazım. Bu tarz böyle hani erken gelip de erken satılan sonrasında çok pişman olan oyuncular var. Yani Odegaard vesaire gibi. Dolayısıyla Real Madrid tarafı da Endrick tarafında biraz daha ihtiyatlı olacaktır. Kaliteli yani, bir oyuncu.
0: Avrupa Birliği dışında biliyorsun onlarda 3 oyuncu oynatabiliyorsun bildiğim tabii kadarıyla. Evet. Hani hakkını Endrick'ten yana kullanır mısın?
1: Ya Real Madrid ya ben tabii ki.
0: Kullanmam
1: yani. Evet. Evet.
0: Endrick. Ya bir de hani çok boylu postu bir oyuncu değil baktığın zaman ama Mbappé'nin herhalde hediye olur. Yani evet. Gonzalo mu dersen, bu mu dersin?
1: Ya tabii ki Endrick dersiniz ama evet. Şimdi Endrick'in de o potansiyeline erişebilmesi için süre alması lazım.
0: Süre alması
1: lazım. Mbappe'den nasıl formayı alacak alamaz.
0: Çok zor. Yani evet. Mbappe orayı zaten
1: parsellemiş durumda.
0: Tabii tabii. Yani o oranın tapusunu almış durumda öyle evet gözüküyor. Peki hafta içiyle başlayalım mı? Beşiktaş. Önce Beşiktaş'ı konuşalım. Çünkü Perşembe günü son maçtan başlayalım. Deplasman'da 2-0 mağlup etmeye başladı. Başardı Michelin'de. Bu arada Fiorentina yani atıyordu. Değil mi? Zorla.
1: Zorla atıyorlar.
0: Attılar. Evet. 2-0. İki maçta da Michelin'den gol yemeyen bir Beşiktaş. Ya yani kimine göre hani ben biraz yorumları da sana aktarayım. İşte hani hakemin verdiği iki maçta da kırmızı kart öyle değerlendirmeler var. İşte iyi oynamadı diyenler var. Hani evet biraz şansa bu turu geçti diyenler var. Ama nihayetinde ortada bir gerçek var. Sanırım 5 yıldır Avrupa'da iç sahada gol atmadı takım olmayan Michelin gol atmadan bu seriyi bitirdi diyebiliriz.
1: Evet hatta şöyle bir şey daha var. Kendi iç sahasında birden fazla gol yemeyen bir takımdı.
0: Evet. Michelin
1: yaklaşık bir 20-25 maçtır. En azından benim
0: 38
1: maç. 38
0: evet,
1: maçmış.
0: Hatta ben yazmıştım bunu.
1: Doğrudur. Twitter'da. Yani hani böyle bir takıma karşı ne olursa olsun ister 9 kişi kalsın ister 10 kişi kalsın isterse kırmızı kart çıkmasın. Orada bu turu almak önemli bir konu tabii ki.
0: Nasıl değerlendiriyorsun? Yani Beşiktaş'ın bu eksik kadrosuna rağmen hocanın sahaya çıkardığı 11 sonrasında özellikle ilk maçta eleştirmiştik hatırlarsan oyuna biraz doğru daha erken müdahale edebilirdi. Biraz daha ofansif oyuncular kullanabilirdi ama burada benim gördüğüm kadarıyla eldeki tüm oyuncuları hani en verimli şekilde kullanmaya çalıştı. Hani bu oyuncularla ancak bu kadar oynayabilirim dedirtti diye düşünüyorum.
1: Yani tabii hani futbolda yapabildiklerinizin yanı sıra şans faktörünün de zaman zaman yanınızda olması gerekir. Ki transferin daha bu aşamasında böyle bir rakibe karşı bu turu geçmeniz için o şans faktörünün yanınızda olması gerekirdi. Nitekim de böyle oldu Beşiktaş adına. Yani Michelin tarafında kabul etmek gerekir ki bu takım 10 kişi oynamayı başarabilen bir takım değil. Yani ilk maçta da bunu gördük. Hani bazı takımlar vardır 11 kişi de savunma yapabilir, 10 kişi de savunma yapabilir, 9 kişi de savunma yapabilir. Hani o yeterlilik vardır kadrolarında ama Michelin'de bir kişi eksildiklerinde bunu göremiyorsunuz. İlk maçta özellikle çok sıkça pek çok pozisyonda bunu gördük. İkinci maçta da aslında ilk yarıda gayet iyilerdi. Beşiktaş'ın çok hani şansı yok gibi gözüküyordu açık söylemek gerekirse devre arasına girildiğinde. Ki bu istatistiklere de yansımış durumdaydı. Ama ikinci yarının erken bir dakikasında 50-55 civarındaydı sanırım. Tecrübeli bir oyuncusunun çift sarıdan atılması bütün planlarını suya düşürdü ev sahibi ekibin. Tabii sonrasında 10'a 11 tarafta Beşiktaş bu senaryoyu daha önce Türkiye'de oynadı. Vodafone Park'ta, Tüpraş Stadyumu'nda. Dolayısıyla şaşırtmadı. Yani 11-10 senaryoda Beşiktaş'ın bu turu alması şaşırtmadı. Ama tabii

0: hani skor tarafında değerlendirmemek lazım. Bu tarz şanslı galibiyetler diyelim. Bazen böyle göz boyar. Hani bakıldığı zaman dışarıdan iç sahada gol yemeden 1-0 geçmişsin. Dışarıda deplasmanda gol yemeden 2-0 geçmişsin. Total olarak hani bakıldığında toplamda 3-0'lık bir skorla Midtjylland'ı geçmek hani kağıt üzerine çok iyi duruyor ama maçların da ayrı bir senaryosu var. Yani yaşanmışlıklar var. Özellikle ikinci maç tarafında ev sahibinin o yarattığı o 45 dakikadaki baskı, Beşiktaş'ın çıkamayışı, Beşiktaş gibi bir kulübün %65, %69 pas isabetiyle oynaması, 100 pas tamamlayabilmiş olması, kaleye sadece bir şut çekebilmiş olması, ne olursa olsun. Ya bunlar çok düşük veriler Beşiktaş gibi bir kulüp için. Ki Midtjylland'a da bakıyorsunuz hani rakip tarafta ilk 45 dakikada 13-15 tane şut çekmiş, bir büyük şans yakalamış, 3 korner kullanmış, %80'e yakın bir pas isabeti var ki Nordik kulüplerde işte Danimarka'dır, İsveç'tir, Norveç'tir bu tarz kulüplerde buraların kulüplerinde çok da yüksek pas isabeti zaten görülmez. Genellikle yüksek tempo oynar bu kulüpler, birebir oynar. Yani veriler tarafında doğru oyunu oynadılar ama skor alamadılar. Bu da ciddi bir şanstı Beşiktaş adına. Sonrasında gelen kırmızı da zaten maçı biraz çözdü. Yani o kırmızı sonrasında hocaya çok da fazla iş düşmedi açıkçası. Onu söylemek lazım.
1: Yani ben aslında şöyle tabii sana katılmakla beraber yani özellikle ilk yarıdaki oyunla beraber Beşiktaş geriye düşse belki bu maçı tekrar geri daha doğrusu çeviremeyebilirdi ya da belki uzatmaya götürecekti bilmiyorum. Belki ikinci golü yiyecekti ki ilk yarıda önde top tutamayan bir Beşiktaş vardı ama ben hep şöyle bakıyorum yani biraz daha böyle geçmiş yıllardaki özellikle Avrupa
0: Pozitif bakıyorsun.
1: serüvenini de düşündüğüm zaman yanlış hatırlamıyorsam hemen şimdi dinleyicilerimize de paylaşayım. Yanlış olmasın. Son 5 sezonu yani Avrupa'da puan katsayısının işte nedir önemli olduğu son 5 sezonda Beşiktaş'ın durumuna bir bakalım. Yani genelde gruplara giremeyen maalesef buralarda elenen bir takım görüntüsü var. Ya da girse de çok başarısız bir performans sergilemişti. Bir
0: Daha
1: dakika.
0: favori olduğu turlarda elenen bir Beşiktaş vardı.
1: Tabii. Mesela söylüyorum 2022-23'te katılamamış. 2023 24'te 3 puan toplamış sadece. Yani neredeyse toplamamış.
0: Gibi,
1: Hani
0: evet.
1: merhaba diyene zaten 3 puan veriyorlar. 2024-25'te 6 puan toplamış. Hadi bu fena değil diyelim. Yine bir yerden sonra elenmiş. Ve geçen sene de 2500, 2500 değil mi? 2,5 puan toplamış. Yani Beşiktaş ölçeğinde bir kulüp son 5 sezonu baz aldığımız zaman 11,5 puan toplamış. Yani geçen sene Fenerbahçe'nin topladığı puanın neredeyse yarısı kadar bir puan toplamış.
0: Ya
1: Yarısından biraz daha.
0: burada değerlendirme yaparken şunu düşünmek lazım. Hani Beşiktaş ya da sadece Beşiktaş değil. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray. Bu üç büyükler tarafında. Üç İstanbul beyefendisi tarafında. Hani bu kötü verilerle mi değerlendirmek lazım bu kulüpleri? Sonrasında elde edilen bir takım başarılar, evet çok büyük başarı şeklinde lanse mi edilmeli? Yoksa geçmiş dönemler zaten çok başarısız. Bu dönemdeki alınan skorlarda normal skorlar mı demek lazım? Yani normalde Beşiktaş'tan beklediğiniz durum nedir Avrupa Ligi'nde? Midtjylland gibi, Nordsjælland gibi takımları elemesidir. Yani
1: Tabii,
0: eğer zaten
1: tabii.
0: Midtjylland'ı eleyemiyorsan bir şekilde
1: Avrupa'ya da gitmen gibi,
0: gitmezsin
1: evet.
0: zaten. Yani öyle bir durum var temelde. Ya da benzer şekilde işte Malmö ile eşleştiği zaman Galatasaray geçmesini beklersin. İşte herhangi bir Polonya kulübüyle Lech Poznan vesaire dahil buna Fenerbahçe eşleştiği zaman hani geçmesini beklersin zaten. Favoridir. Ağır favoridir hatta yani. Sadece favori değil ağır favoridir. Çünkü bu kulüplerde oyunculara verilen maaşlar, oyuncuların kalibresi yani senin belki 1-2 oyuncunun toplamı adamların bütün kadrosu. Yani Orkun Kökçü'den örnek verecek olursak söz gelimi. Hani zamanında Liverpool'ların düşünüldüğü bir oyuncu ile sen maça çıkıyorsun. Sahada Orkun Kökçü ile çıkıyorsun. İşte Oh var. İşte bakıyorsun Nübel var. Eski Bayern Münih kalecisi vesaire. Hani böyle bir kadroyla her ne kadar yetersiz de denilirse denilsin. Ben buna katılmıyorum. Midtjylland gibi, Nordsjælland gibi işte benzeri kulüpler. İşte Tromsø'dür. Ya da bir sonraki eşleştiği Hradec
1: Kralova.
0: Kralova gibi takımlarda da Beşiktaş'ın favori olduğu çok aşikardır bana göre. Yani dolayısıyla bu tarz maçlarda da ikili turlarda da Beşiktaş'ın bu rakipleri geçmesi kadar doğal bir şey yoktur. Ha gelir karşınıza Temmuz ayında bir Crystal Palace o zaman konuşuruz. Hani deriz ki işte İngiliz

0: Fener'den çok iyi bir skorla ayrıldı. Türkiye'de de işte 1-0 aldı, turu geçti. O zaman bu bir başarıdır. Çünkü bir Premier Lig takımı her ne kadar hani bir Liverpool vesaire olmasa da, ama
1: Doğru.
0: Artık hani Danimarka, İsveç, Norveç, işte Çek Cumhuriyeti, Sırbistan, ya bu buralar bizim dengimiz değil, olmamalı zaten.
1: Şimdi öyle diyorsun ama aslında rakiplerimiz, birazdan buna da bir girelim istiyorum. Ben şu açıdan az önce yine değerlendirmemi şöyle tamamlayayım. Yani bu kadar kaotik geçen, başarısız geçen sezonlardan sonra en azından ön elemede elenmedi
0: Ya bu bir
1: UEFA
0: başarı.
1: Avrupa Ligi'nden.
0: Tabii ki Trossard'ın olmadığı bir
1: Aynen.
0: kadroyla Beşiktaş ne yaptı? Öyle ya da böyle. Kırmızı kart, o şu bu.
1: Bir özgüven getirmiş midir sence takıma?
0: Muhakkak,
1: Evet.
0: muhakkak, muhakkak. Yani momentum şart.
1: Mesela sen Avrupa Ligi'nde mi olmak istersin, Konferans Ligi'nde mi? Yani hangisini istersin?
0: Ben
1: Beşiktaş'ın
0: Şampiyonlar Ligi'nde olmak
1: yok
0: isterim.
1: yani Şampiyonlar Ligi'nde olamaz ama şu anda
0: Evet.
1: Avrupa'da olma şansın, yani Avrupa Ligi'nde oynama şansın var.
0: Evet.
1: Evet, konferansa da kalabilirsin.
0: Doğru.
1: Hani elenirsen devam ediyorsun. Ya oradan da elenebilirsin. Bu başka bir konu ama ilk etapta herhalde Avrupa Ligi'nde olmak istersin, değil mi?
0: Ya
1: Daha iyi
0: muhakkak,
1: takımlarla oynamak istersin.
0: muhakkak, muhakkak. Yani oranın ayrı bir havası var zaten konferansa göre. Çünkü konferans tarafında gerçekten çok düşük profilli takımlar var
1: Mesela
0: ilk
1: şöyle
0: tarafında.
1: Alper, gidip Konferans Ligi'nde örnek veriyorum, işte Kupio'ya ya da işte Pionik'e üçer beşer gol atacağına, Konferans Ligi'nde Crystal Palace gibi takımlarla örnek
0: Vitrin
1: veriyorum.
0: maçlarına çıkmak daha önemlidir.
1: Daha
0: Evet.
1: iyi değil mi?
0: Tabii
1: Seni
0: ki.
1: geliştirmez mi?
0: Tabii ki.
1: Oyunu geliştirir, seviyeni belirler değil mi? Nereye kadar gidebileceğini belirler.
0: Evet.
1: Yani ben böyle düşünüyorum. Dün biraz karşı gelen dostlarımız oldu. Ne alakası var falan. Hani orada finale gideceksek ben isterim konferanstaki. Burada git finale. Gidebiliyorsan.
0: Gidebiliyorsan
1: Yani
0: tabii.
1: gidebiliyorsan burada git.
0: Evet.
1: Konferanstaki de bu arada Tüpraş Stadyumu'nda biraz hani o yüzden de isteyen Beşiktaşlar vardı.
0: Ya tabii onun da bir artısı var. Onun haricinde konferansın da Avrupa'nın da aldığınız zaman direkt Şampiyonlar Ligi bileti olayı da var. Bu çok değerli bir konu.
1: Konferansın var mı?
0: Var, ikisinin de var.
1: Avrupa Ligi'nin vardı ama konferansı hatırlamıyorum.
0: İkisinin de
1: Var mı?
0: var,
1: İyi, güzel.
0: yanlış bilmiyorsam. Yani
1: Bakarız ona.
0: dolayısıyla hani bu tarz majör turnuvalar denir bunlara. Bu tarz majör turnuvalar, büyük turnuvalarda yer almak, en kötü bir yarı final, final oynamak. Artık bizim gibi kulüplerimiz, yani bizim kulüplerimiz gibi büyük kulüpler için %100 olması gereken şeyler.
1: Bu arada iki
0: Real Madrid'de
1: oldu.
0: 2 oldu, evet.
1: Evet, iki oldu. Biz Madrid'i baya bir Arda'yı geçti ama arkadaki oyuncu gol atmayı başardı. Arda bir gol atsın istedim ama olmadı. Kim
0: Evet.
1: atmış?
0: Kamavinga asist yapmış.
1: Az önceki o bahsettiğim Andre miydi?
0: Genç oyuncu, evet.
1: Alexis Flores atmış. 2-0 olmuş.
0: Evet.
1: Evet, sendeyiz.
0: Yani tabii hani tabii ki hedef muhakkak ve muhakkak Şampiyonlar Ligi olmalı. Asıl vitrin orasıdır. Çünkü Devler Ligi adı üzerinde. Ama tabii kurallar, koşullar gereği gidemediğin yerde de maksimum zorlamak en doğalı, en doğrusu ki tur tarafında da her ne kadar hani geçmeli etmeli desek de bir başarıdır Midtjylland'ı geçmek. Çünkü bu dönemde aslında hani böyle Danimarka'dır, Norveç'tir, İsveç'tir buraların kulüpleriyle çok da eşleşmeni
1: Oynamak
0: istemezsin.
1: istemezsin, değil mi?
0: Evet, yani tempo tarafında senden daha öndeler, lig başlangıcı tarafında senden daha öndeler, sezonu daha erken açmışlar vesaire. Hani ama şunu da belirtmek lazım. Hani skorlardan bağımsız hem transfer dönemi tarafında bu eşleşmede Beşiktaş çok büyük faydalar gördü. İşte hani Aral'ın gitmesi gibi.
1: Evet, Aral gitti. O soruya teklifler vardı. Belki biraz kafası karıştı. Belki çok da iyi
0: Evet.
1: oynayamadı.
0: Veya işte hani bakıldığında sakatlıklar da oldu biliyorsun
1: Evet.
0: Midtjylland tarafında, stoper tarafında, bek tarafında vesaire. Yani biraz şanslı bir tur oldu gerçekten Beşiktaş için, ama tabii şansı da doğru kullanmak önemli. Yani kartlarını yanlış oynasaydı İtalyano ve Beşiktaş cephesi, yani bu şanslı durumda bile elenme durumu olabilirdi. Yani Michelin çünkü tehlikeli bir takım. Ama
1: Ya
0: yine de
1: eleseydim işte sürpriz olmayacaktı bence.
0: olmazdı. Evet, hiçbir otoritede muhtemelen
1: Evet.
0: hani bu dönemde İşte Trossard'ın vesaire olmadığı bir kadroyla Beşiktaş elendi. Ya nasıl elendi, o şu bu falan, hani böyle bu şekilde ciddi eleştiriler olmazdı. Hatta bir yine eleştiriler yapılırdı, o ayrı konu, ama temelde yine başarıdır bakıldığında. Ve böyle Avrupa maçlarında hani tekrar söylüyorum ama şans elinize geldiği zaman değerlendireceksiniz. Hani
1: Evet, doğru.
0: Maç tarafında bu geldi Beşiktaş'a, iki maçta da 11'e 10 oynandı. Transfer tarafında da bir nevi geldi. Önemli oyuncularını kaybetti Michelin çünkü yerlerinde olmadı henüz. Sakatlık tarafında da yine Beşiktaş'ın lehine pek çok durum oldu. Öyle bir durumda da artık hani artık o kapıyı açmış, hani o şans senin için, oradan artık yürümekte senin görevin.
1: Bu arada olayı da gördük. Trabzonspor'dan yeni transfer, evet. Fiorentina'ya, o da Real Madrid karşısında vitrine çıktı. Bu arada iyi paraya sattı Trabzonspor.
0: İyi, gerçekten iyi. Ama
1: fena bir para değil.
0: Evet, oyuncu da ama iyi bir oyuncu.
1: İyi oyuncu da, yani daha bir yıllık bir oyuncu. Yani Trabzonspor'da yeni geldi, bir yıldır oynuyor. Hani bir yıl sonra 5-6'ya aldığın oyuncu 25-30'a satmak
0: başarıdır.
1: Başarıdır.
0: Tabii.
1: Çünkü hani önümüzdeki sene belki bu şeyi olmayabilir. Ya bunun zamanı, değerini bulduğu zaman satacaksın. Hatırlıyor musun? Şey vardı Trabzonspor'da, neydi? Bir oyuncu vardı ya, solak genç bir oyuncu. City istiyordu. 30-40 veriyorlardı.
0: Abdülkadir.
1: Abdülkadir Ömür nerede?
0: Evet.
1: Ya, gitti işte, öyle bakmak
0: tabii oyuncunun sakatlık geçmişi de gerçekten hiç yardımcı olmadı ona, ama özellikle Afrika bölgesindeki oyuncuların bu genç yaşlarda çıkışı yaptığı zaman elden çıkartmak gerekiyor. Onu
1: çünkü orada
0: lazım.
1: Da bir devamlı konusunda
0: problem
1: var.
0: Yani evet. En iyisi bile, yani Hakim Ziyeh mesela bakıldığında çok değerli star bir oyuncu orası, oralar için.
1: Ya çok Afrikalı değil ama, o İspanyol falan diyebiliriz yani. Ya işte İspanyol, Portekiz.
0: El Nesri vesaire gibi. Yani pek çok oyuncu.
1: Yani İberya Yarımadası'nı ben çok Afrikalı saymıyorum. Avrupalı sayıyorum. Tabii tabii.
0: Yani hani Didier Drogba veya işte Eto hariç oyuncular.
1: Ya onlar da mesela Drogba'ya bak. Geçen mesela kimdi? Bir hani buradan giderken bir taksici abiyle konuşuyoruz. Hı. Ya Drogba çok büyük bir yıldızı diyor. Abi evet. Bir açtık. İki sezon. 20'şer 30'ar golleri var.
0: Öyle.
1: Gerisi hep 15-16.
0: Tabii tabii öyle yani. Temelde bakıldığında hani bu oyuncuların böyle pik yaptığı, yükseldiği noktalarda, o eriştiği bonservislerde artık göndereceksin.
1: Baba dur hemen.
0: Hemen uçak bileti.
1: Uçak bileti hazırdı senin. Hemen evet. Seni bir gönderelim. Evet. Tabii tabii. Yani
0: stabilite tarafında çok ciddi problemleri
1: var. Gerçekten
0: var.
1: Evet. O yüzden bence Trabzonspor iyi yaptı yani.
0: Evet, ki Galatasaraylılar hak verir. Yani Fegülü Berhan da mesela. Yani adamların döktürdüğü sezonlar var. Ama adamların illallah ettirdiği sezonlar da var yani.
1: Evet evet, genel olarak ama yani az önce bahsettiğim gibi Fas'ı biraz daha ayırıyorum. Evet. Yani o da biraz dediğim gibi İspanya ve hani oraya yakın olduğu için.
0: Evet.
1: Ama diğer tarafta Afrika, işte belki Arap Yarımadası'ndaki hani bu tarz takımların oyuncularında Muhammed Salah da yine biraz kenara ayırıyorum. Ciddi bir istikrar problemi var.
0: Evet evet. Katılıyorum.
1: Olay konusu iyi oldu Trabzonspor için. Peki şimdi başka konuya, yine Beşiktaş konuşacağız ama bir taraftan yarış var mı olur mu? Evet. O yüzden de gelemiyorum, edemiyorum. Bu arada ben bir Viking maçına bir bakayım sevgili Alper. İzninle kaç.
0: Estağfurullah.
1: İlk yarı 2 gol olur demiştim. 3 olmuş.
0: Çok
1: yazıklar
0: iyi.
1: Olsun bana. Çok sinirlendim. Ama diğer maçtan patlıyormuşuz zaten. O da Basel Lozan maçından patlıyormuşuz. Yani o olsa da öbürü olmuyormuş zaten.
0: Hmm.
1: O yüzden 5-6 atın falan ya. Şu dakikadan sonra artık çok da önemli değil. Bilmiyorum bu sene yine şampiyon olabilir mi Viking, ama eğer olursa da güzel olacak. 2 sene üst üste Norveç Ligi'nde bence bir kısa vade demeyeyim ama hani yaklaşık 10 yıldır Molde ve Bodo'nun hegemonyasını da tamamen kırmış olacaklar. Bu da önemli diye düşünüyorum.
0: Evet.
1: Viking için. Bir taraftan da şeyi de merak ediyorum. Yani kalabilecekler mi Avrupa Kupası'na? O da önemli. Nereye kadar giderler? Nasıl olur? Ya oran takımları ilginç ya gerçekten.
0: Evet. Ama Viking'e de ayrı bir parantez açmak lazım. Normalde Norveç Ligi iç sahaların çok kuvvetli olduğu bir ligdir. Hani isterse oradaki birinci takım 15 puanla lider götürüyor olsun. 10. takımın deplasmanında, söz gelimi Sarpsborg diye bir takım var orada. Yani evet. Öyle zor bir deplasman ki kimse çıkamıyor.
1: Kufu Mosto var.
0: Mesela hani o şekilde pek
1: Hamkam
0: çok takım var.
1: Hamkam var.
0: Ama benzer şekilde hani bu takımlar
1: da... Yarışa gideyim mi? Tabii. Bir yarışa gidelim sonra devam edelim.
2: 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam edecek.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
4: Atlar bakslarında... 6. koşu başlamak üzere. Beyaz bayrak indirildi. Koşu başladı değerli izleyenler. Evet, ilk metreler geçildiğinde liderlik mücadelesinde 4 numaralı Febris liderliği alırken dışındaki 2 numaralı Grand Speed daha süratli bu metrelerde. 2 numaralı Grand Speed Febris'te

0: Liderliği aldı. Dışlarına bir numaralı Bucalı Berat gelirken iki boy gerilerinde 6 numaralı Age of Fire 4. 2 boy gerisinde 7 numaralı Barry 5. sırada. Barry'nin hemen dışında Battle Cat'i görüyorum. 4 boy geride ise 3 numaralı My Star var değerli izleyenler. Bu arada 8 numaralı Zanos geri döndü. Starting box'tan çıkmadı. Derecesiz 8 numaralı Zanos. 2 numaralı Grand Speed kaçıyor. 1 numaralı Bucalı Berat ve içeride 4 numaralı Febris. Yakın takipteler 3 boy geride 6 numaralı Age of Fire 4. sırada. Onun dışında 5 numaralı Battle Cat var. 2 boy geride dışta 3 numaralı Maestar. İçeride ise Barry var. Liderliğini sürdürüyor 2 numaralı Ground Speed. Dışta 1 numaralı Bucalı Berat. İçeride 4 numaralı Febris takiplerini sürdürüyorlar. 2 boy geride 6 numaralı Age of Fire dışından şimdi 4.'ye 5 numaralı Battle Cat gelirken 3-4 boy gerilerinde 3 numaralı Maestar. Daha sonra Barry var. 2 numaralı Grand Speed'i dışına gelen Bucalı Berat yakalamaya çalışıyor. Bariyer dibinde de 4 numaralı Febris alıyor. Son 400 geçilmek üzere 2 numaralı Grand Speed önde, dışında 1 numaralı Bucalı Berat. İçeridense 4 numaralı Febris'in gayretleri var. 2-3 boy geride Bariyer dibinde Battle Cat var. 2 numaralı Grand Speed rakiplerine direniyor. Dışarıda Bucalı Berat. İçeride Febris onu yakalamaya çalışan isimler. Liderliğini sürdürüyor 2 numaralı Grand Speed. Dıştaki Bucalı Berat onu yakalamaya çalışsa da 2 numaralı Grand Speed rakibine direniyor. Son metrelerde farkı netleştiren 2 numaralı Grand Speed koşuyu kazanıyor. 1 numaralı Bucalı Berat ikinci, 4 numaralı Febris üçüncü olurken 7 numaralı Barry ve 5 numaralı Battle Cat dördüncülük için aynaya yakın geçtiler. 2 numaralı Grand Speed Gökhan Gökçe ile kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
4: Radyo Spor. Reklam.
5: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
6: Handi Kredi.
7: Radyo Spor.
8: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
9: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100 bin TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250 bin TL'ye varan hediye ile birlikte. Şampiyonlar son düzlükte kazanır.
8: Şampiyonla son düzlükte.
4: Reklam.
3: 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam ediyor.
10: Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam ediyor. Sizler de bu arada sohbete dahil olabilirsiniz. 0538-052-1487. Selamlar, tek gole kaldık demiş. Nedir bakalım? Selamlar, tek gole kaldık demiş dinleyicimiz. Start Viking mücadelesi maç sonu 2 ve 3.5 gol üstü. Diğer maçları gelmiş. Friedrichstadt Sandefjord maçı 1 ve 6 oynamış.
11: Çok iyi. Çok iyi tercih bu arada.
10: 1 ve 2.5 gol altı. 5.68 orandan. Haken Kalmar mücadelesi maç sonu 0. O maçta 0 bitmiş.
11: Çok iyi.
10: Ve sadece bu mücadeleye kalmış sevgili Erkan Bey. Peki bol şanslar. Alper Bey ve Caner Bey Real Madrid Mourinho'yu takımın başına getirmesiyle demiş. Mourinho'nun oyun sistemi öncelik gol yemeyelim nasıl olsa bir tane atalım düşüncesi diyor. Bence daha sezon başlamadan Barcelona'nın şampiyonluğu hayırlı olsun. Uzun vadeli bahislerde Barcelona şampiyonluğu alacağım demiş. Değerlendirmek lazım. Biri de demiş ki yanlış anlamadıysam Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'ni alanlar bir sonraki sezon Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor dedi. Konferans Ligi alan Avrupa Ligi'ni alan bir sonraki sezon Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor. Evet ben de öyle hatırlıyorum. O yüzden bakacağım dedim.
11: Bir bakarız ona evet.
10: Tamam, yani Avrupa Ligi kesin gidiyor onu biliyorum.
11: Avrupa
10: ama,
11: kesin gidiyor. Evet.
10: Evet konferans konusunda çok emin değilim. Çünkü hiç görmedim.
11: Doğru konferans olmayabilir.
10: Senin temennin herhalde bu.
11: İnşallah bir gün diye.
10: Hayır bizim takımlardan biri kazanırsa
11: evet,
10: belki.
11: Evet haklı olabilir.
10: Cefer'in kafayı kırar belki tırnak içinde. Hani bu sene ya böyle bir karar verelim. Hani benim neyim eksik Infantino Bey'den der. Öyle bir evet, yani olabilir. Biliyorsun orada saçma kararları genelde ya da işte anlayamadığımız kararları genelde FIFA
11: veriyor. Evet.
10: Başkanı veriyor. Ya şimdi belki

0: Kerim Bey ve yardımcıları da böyle bir şey. Ya bu arada bir şeyler olması lazım ya. Konferans günü çok böyle dışarıda bıraktılar yani.
1: Evet.
0: Öksüz kaldı.
1: Peki sana şöyle bir soru sorayım.
0: Tabii.
1: Bu lig aşaması mı sence daha iyi oldu yoksa grup aşaması mı daha iyi?
0: Lig iyi ya.
1: Lig iyi
0: Lig
1: mi
0: çok
1: diyorsun?
0: güzel, evet, çok saçma şeyler oluyor çünkü. Hani bir anda
1: Evet.
0: son haftaya 15 takım birden
1: 15.
0: çıkabiliyor. hatırlasana Samsunspor'u.
1: Evet.
0: İlk 3 hafta lider. 3 mü 4 mü sonra dedik ya
1: Birinci
0: tamam.
1: götürdü hatta
0: Evet,
1: yani.
0: birinci, sonra bir
1: Evet.
0: anda neler oldu neler ki, mesela daha yukarılara gidebilirdi onu devam ettirseydi mesela.
1: Evet.
0: Ama
1: Evet.
0: maalesef olmadı. Bir de sürpriz sonuçlar çıkabiliyor. Yani işte örnek veriyorum, konferansta 6 maçın oynanması. İşte bir takımla her torbadan birer takımla içeride dışarıda oynaman. Bence büyük avantaj.
1: Ya eski o turnuva mantığında ben şeyi daha çok seviyordum. Söz gelimi Dinamo Kiev ile eşleştin. İçeride dışarıda. Hatta attığın gol, yediğin gol, hani bunlar da önemliydi
0: Evet.
1: eskiden biliyorsun. Şimdi sadece aradaki o marjine bakılıyor. 2-1 kendi evinde kazandın. Deplasmanda 1-0 rakibin kazandı. Normalde rakip takım eliyordu, geçiyordu. Ama şu an uzatmaya gidiyor falan. Hani o iç saha avantajı, o şu bu sanki daha iyiydi gibi geliyor bana.
0: Sen gol avantajından bahsediyorsan
1: Evet. Ya bir de gruplar
0: tartışılabilir.
1: tarafında da hani bir takım, hani rotasyonu bile ona göre planlıyordun. Diyordun ki hani, yani işte Kiev, işte Aralık ayına denk geldiyse maç, hani zor bir maç, burada puan kaybederim, o yüzden iç saha tarafında işte şu şu şu maçlara dikkat edeyim gibi gibi, hani farklı stratejiler vardı. Ama şu an lig aşamasında sanki bir 3 galibiyet alan takım bir şekilde kafayı sokuyor bir sonraki tura.
0: Ya evet, işte iki şeyinde
1: Kolaylaştı
0: avantajları
1: yani. Evet.
0: dezavantajları var. Ama burada sanki konsantrasyonu sürekli tutman lazım. Yani bir şekilde 8 maç oynuyorsun. Zor takımlara karşı oynuyorsun. Evet, yenebileceğin takımlar da var.
1: Evet.
0: O yüzden aslında mesela şimdi düşünsene, 4'lü grup çektin.
1: Evet.
0: City çektin.
1: Ölüm grubu
0: Hani
1: şey.
0: öbür taraftan da ikinci torbadan da kaza eseri Atletico Madrid geldi.
1: Evet.
0: Sen de örnek veriyorum Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon'dan birisin. Gittin işte
1: Evet.
0: yani. Yani
1: Yani
0: ondan sonra
1: onda ayrı bir
0: konferansa
1: zorluğu vardı
0: yani,
1: tabii. Evet.
0: ama en azından şimdi diyorsun ki ya efendim, hani birinci torbadan iki takım gelecek. En kötü birisi bana gelecek yani, mecbur.
1: Evet.
0: İkiden biri bana gelecek. Üçten gelecek. Ben örnek veriyorum, üçteysem dörtten de biri gelecek. Üçten de birisi artık içeride dışarıda, bilmiyorum.
1: Yani biraz işte kolaylaştırdılar o çıkma işini gibi geliyor bana. Yani çünkü
0: O
1: diğer
0: zaman
1: türlü
0: daha iyi
1: dediğin
0: ya.
1: gibi ya tartışılır ya.
0: Ya şöyle daha iyi. Zaten çok büyük haksızlıklar yok mu? Yani Avrupa'nın ilk 4 takımından 16 takım alınıyor. Üzerine
1: Doğru.
0: şimdi en başarılı olan Avrupa Ligi'ni alandan da alanı da alıyorsun. En
1: Evet.
0: başarılı olan ülkeden de yine bir takım alıyorsun. İngiltere 6 takımla gidiyor. Etti sana 18. Fransa'dan 3 gidiyor. Etti sana
1: Doğru.
0: 21. Zaten 36 takım, değil mi?
1: Evet.
0: 21 bu arada. Bir dakika. Hazır bak, böyle şey yapmışken gaza
1: Detaya
0: geldim.
1: inmişken
0: Şimdi sanırım ilk 8'den yine benzer şeyler var. Yani ikişer takım var. Bir dakika, kim kaç takımla katılıyor? Hemen görebilirsek. Neyse, ben kulüp şeyine bakmıştım. Şimdi ülke sıralamasına bir bakayım. Mesela şimdi sana söyleyeceğim. Sen de ki bana, abi çok haksızlık ediyorsun. Hadi bakalım. Etmiyorum ama.
1: Yok, yeni formatta zaten hani kulüplerin devam etme şansının ben çok daha fazla olduğunu düşünüyorum.
0: Yani şurada hani sen diyorsun ya kolaylaştı. Bırak da kolaylaşsa, İngiltere'nin 9 takımla katılıyor ya.
1: Evet.
0: Premier Lig.
1: Ama Premier Lig olduğu için
0: Tamam
1: zaten.
0: da yani işte burada senin hani bunlarla rekabet etmen çok zor. Ya şimdi Avrupa Ligi'ni alıyor, Konferans Ligi'ni alıyor. Şampiyonlar Ligi'nde en kötü finale, yarı finale çıkıyor. O kadar çok takım var ki, biri elense öbürü devam ediyor.
1: Öyle.
0: Bak İtalya 7 takımla katılıyor. Yani total olarak söylüyorum. Hangileri Şampiyonlar Ligi? Bildiğim kadarıyla İtalya, İngiltere bu sezon 5 ya da 6 olması lazım. İtalya 7, İspanya 8.
1: Evet. Ya İspanya'da da Real Madrid ve Barcelona'yı bir kenara bıraktığın zaman aslında çoğu takımla da kafa kafaya oynarsın. Ya bu Atletico Madrid dahil.
0: Bak mesela şimdi UEFA'nın sitesi var. UEFA.com. Buradan Ceferin Bey'e bir sitem edelim. Ya şurada 9 takım katılıyor demişsin de kim nereye katılıyor?
1: Kim nasıl
0: Yazsanıza
1: katılıyor, değil mi?
0: kardeşim ya.
1: Evet,
0: Ne
1: hiçbir
0: kadar
1: detay
0: saçma bir
1: yok.
0: şey. Yani
1: Evet.
0: ya şimdi bizim ülkede olsa yerden yere vurmuştuk mesela bu
1: Bu nasıl
0: federasyonu, değil mi?
1: site diye, evet.
0: Ama bak, bu arada Fiorentina 2-1 yaptı. Bu maç birden 2 olabilir bak.
1: Üstlemiştik zaten. 40 dakikada
0: Bir
1: oldu.
0: dakika. Bir bakayım kimler var.
1: Oranı kaçtı acaba? Keşke baksaydık.
0: Vallahi hiç bilmiyorum. Fransa'dan 7 takım. Yani şu anda 5. sırada ülke sıralamasında. Portekiz 5 takım, Belçika 5 takım, Hollanda bu sene aşağıya düştü. Onlar 6
1: Evet.
0: takım yani
1: Hollanda'da da
0: üstteydi.
1: PSV hariç yok zaten düzgün bir kulüp şu anda.
0: Polonya 5 takım, Çekya 5 takım yani şu anda devam edenler olduğu için.
1: Evet.
0: Biz de bildiğim kadarıyla 5 takım olmamız gerekiyor, değil mi? Biz niye yokuz peki burada? Çok ilginç. Yani 8'den 10'a gidiyor. 9. sıradaki şey yok.
1: Enteresan.
0: İlginç, evet. Ha 9, tamam. Biz de 5 takımla katılıyoruz. Yani zaten az önce bahsettiğim gibi yani bizim üstümüzdeki takımlar işte 6, Belçika
1: Ülkeler
0: haricinde evet
1: takımlar. Evet.
0: ülkeler 6 takımla falan katılıyor. 5 Portekiz, Belçika 5'er takımla katılıyor. Hollanda 6, daha üstü de 7 ve 8 olarak gidiyor.
1: Devam ediyor. Evet.
0: Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Konferansı da Şampiyonlar Ligi'ne falan alırsan, oradaki kontenjanı da yine ligdeki sıralamaya göre o ülkeye verirsen, işte Premier Lig bir anda 10 takımla falan katılabilir.
1: Evet. Ama temelde bu şekilde lig olarak yapınca hani grup mantığından iş çıkınca bu sefer yanlış bilmiyorsam eskiye göre daha fazla takım oluyor şu an için. O da tabii hani elde edilen maç başına gelirleri onları şunları bunları etkiliyor temelde ki Şampiyonlar Ligi tarafında da yani iyi bir gelir var ama Avrupa Ligi ve konferansta gerçekten çok düşük gelirler. Hani bunların da bence biraz düzeltilmesi lazım. Hani Şampiyonlar Ligi bir lig olarak kalabilir söz gelimi ama Konferans ve Avrupa Ligi biraz sanki bir format değişikliği lazım oralarda ya. Biraz daha oraların hani ön plana çıkartılması tarafında daha fazla kulüplerin katıldığında para kazanabilmesi adına bir hedef olarak konulması adına yani söz gelimi geçtiğimiz basın toplantılarından bir tanesinde İtalyano'ya sormuşlar hani o Avrupa tarafını. Hani kulüp bana Avrupa tarafında kalalım dedi. Konferans ya da Avrupa fark etmeksizin şeklinde bir açıklaması var biliyorsun. Hani yani bu iki tarafın konferansın veya Avrupa'nın bu kadar böyle yakın şeyler olmaması lazım temelde.
0: Tabii, katılıyorum. Mesela hemen sana söyleyeyim, Avrupa Ligi'nde kulüplerin ne demiş? 566 milyon avro ödül dağıtacakmış Avrupa Ligi'nde. Ama tabii buna neler verecek hemen söyleyelim.
1: Ya bir de şu da var. Bu arada bir parantez daha açayım. 2000'lerin başında biliyorsunuz hani UEFA Kupası'nın bir ağırlığı, bir değeri vardı. Şampiyonlar Ligi ile birlikte yani bir UEFA şampiyonu, Avrupa şampiyonu, Şampiyonlar Ligi şampiyonu. Yani bu şampiyonlukların bir apoleti, bir değeri vardı. Şu an bakıldığında Konferans Ligi şampiyonu, son Konferans Ligi şampiyonu kim? Mesela.
0: Hatırlamıyorum.
1: Yani Şampiyonlar Ligi şampiyonu kim? Paris Saint-Germain
0: Paris.
1: söylüyorsun.
0: Evet.
1: Yani ilk.
0: Konferans Ligi ülkemiz oynamadı değil mi? Yok.
1: Yok.
0: Nerede
1: Son Avrupa
0: oynandı?
1: Ligi şampiyonu kim mesela?
0: Aston Villa, onu
1: Aston
0: hatırlıyorum.
1: Villa.
0: Evet, İstanbul.
1: Emery'den dolayı o da
0: Evet. Burada
1: hatırlıyorsun.
0: oynandı. Konferans Ligi
1: Yani çok
0: gerçekten
1: enteresan.
0: hatırlamıyorum
1: Yani
0: ya.
1: bu kadar değersiz işte.
0: Oynanmadı mı yoksa?
1: O gelmedi. Hani
0: Hatırlayan
1: bakmışlar
0: var mı
1: muhtemelen
0: yani?
1: iki
0: Ya Dünya
1: ortalama
0: Kupası
1: kulüp.
0: araya girince tabii
1: Yani
0: çok
1: kalmamıştı.
0: kafa gitti.
1: Ya bundan bahsediyorum. Hani Konferans Ligi'nin varlığı acaba doğru bir şey mi?
0: Ama
1: Yani.
0: işte mesela sonraki yıllardaki belki o kupalara katıldığın zaman hani şeylerini etkiliyor, gelirini etkiliyor. Çünkü orada da bildiğim kadarıyla benzer
1: Bir
0: şeyler
1: havuz
0: var.
1: olayı var. Evet.
0: Bak mesela şimdi söylüyorum dinleyicilerimize de birazdan reklam arasına gideceğiz. Ne demiş? 2027 yılı gelir dağılımına söylüyorum. Lige katılım bedeli 4 milyon 310 bin. Tabii Şampiyonlar Ligi ile kıyaslamıyorum. Sadece 4 milyon 310 bin euro
1: Ayak
0: kötü bir para
1: bastı.
0: değil. Merhaba 4 milyon 310 bin.
1: Ya bir
0: Az para mı?
1: transferdir en kötü ihtimalle.
0: Tamam. Devam ediyorum. Galibiyet başına 450 bin euro. Beraberlik 150 bin euro. Avrupa Ligi bildiğim kadarıyla 8 maç olması gerekiyor. Doğru mu?
1: Doğru,
0: Evet.
1: doğru.
0: Yani 8 maç, konferans 6. Şimdi mesela buradan ciddi bir para elde edebilirsin. Bir anda böyle 7 milyon euro falan ilk turda elde edebilirsin galibiyet sayısına göre.
1: Evet.
0: Devam ediyorum. İlk 8 sırada bitirme ödülü 600 bin euro. Bu biraz artırılabilir.
1: Yani
0: 1 milyon
1: çok
0: euro
1: düşük bir
0: falan.
1: ödül. Evet.
0: 9-16 arasında bitirirsen 300 bin euro. Playoff aşamasına kalırsan 300 bin euro. Son 16 turuna yükselme 1 milyon 750 bin euro.
1: Çok düşük rakamlar.
0: Çeyrek finale kalma 2,5 milyon euro. Yarı finale kalma 4 milyon 200 bin euro. Finalist ikincilik ödülü 7 milyon euro. Şampiyonluk primi yani finaliste de
1: Bu konferans için değil mi bu
0: hayır
1: rakam?
0: hayır
1: Avrupa Ligi.
0: Avrupa Ligi
1: Oo.
0: iki finaliste de 7 milyon euro veriliyor. Ayrıca bir de 6 milyon euro da ek ödeme yapılıyor şampiyona. Yani 13 milyon euro gibi bir gelir elde ediyor. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Eğer

0: şampiyon olursan, böyle ortalama bir başarıyla gidersen 20-25 milyon euro civarında bir gelir elde edebilirsin
1: Evet.
0: Avrupa Ligi'nde. Ya az para mı yani, bizim
1: Yani
0: ülkemizde için söylüyorum yani,
1: eski
0: Şampiyonlar Ligi'ne yine
1: adı
0: gidemedi.
1: Şampiyonlar Ligi, eski adı UEFA Kupası olan bir organizasyon aslında o bakıldığında. Ama işte bu şekilde mesela bunun altına bir organizasyon daha koyduğunuz zaman bu ödüllerin düştüğü yerde buralarda yarı finaller, finaller, hatta kupayı kaldıranlar ciddi bir şekilde ödüllendirilmediği için bir yerden sonra kalite de düşüyor bu organizasyonlarda. Yani şöyle bir örnek vereyim size. Yine Avrupa Ligi'nden söz gelimi gidelim. Eski Avrupa Ligi, yani eski adıyla UEFA'yı kazanan kulüpler.
0: Evet.
1: İşte Liverpool, Galatasaray, Inter, Bayern, Schalke, Juventus, Ajax, Juventus. Yani bu tarz takımlar kazanmış bu geçtiğimiz yıllarda. Real Madrid var zaten. Hani saymıyorum onu. Ama mesela son 10-20 yıla bakıldığı zaman işte Aston Villa, Tottenham, Atalanta, Sevilla, Frankfurt, Villarreal, Sevilla, Sevilla birkaç defa. Hani yani hani kazananın da aslında çok da ciddi bir elit kulüp olmadığı bir organizasyona dönüşüyor bu organizasyonlar. Hani o prize money dediğimiz o paraların düşük kaldığı durumlarda. Yani bu
0: Doğru.
1: Konferans Ligi'nin tanıtıldığı zamanlarda. Yani bu aslında Avrupa Ligi tarafı ve Konferans Ligi tarafı bir elden geçirilse, hani tek bir organizasyon, tek bir yapı haline getirilirse ve bu iki organizasyonun paraları tek bir organizasyonda toplansa söz gelimi daha iyi. Hiç olmazsa kulüpler der ki ya ben şampiyon olacakken 10 milyon euroya değil 20 milyon euroya, 30 milyon euroya oynayacağım. Ben ona göre burayı bir hedef haline getirmeliyim mantığı olacak kulüplerde belki de.
0: Yani Alper, dediğim gibi özellikle tabii hani belki dört büyük için bu çok ciddi paralar değildir, ama onun
1: Evet.
0: haricindeki her kulüp için aslında çok ciddi para.
1: Yani evet.
0: Mesela Konferans Ligi için geçen sene Samsunspor gruptan çıktı ve elendi. Doğru mu?
1: Doğru.
0: Kazandığı parayı söylüyorum sana, dinleyicilerimize de söylüyorum. 7 milyon 895 milyon avro.
1: Ya o kalibrede bir kulüp için normal bir
0: Yani
1: para, iyi bir
0: 8
1: para
0: milyon
1: yani.
0: euro iyi bir
1: Evet.
0: para.
1: Evet.
0: Mesela orada İlk bu arada şeyde kalamadı yani, ilk 8'de kalabilseydi mesela bu
1: Tabii
0: rakam
1: tabii.
0: muhtemelen 8.500 falan olacaktı.
1: Tabii aslında bunu söylemeye çalışıyorum. Yani hani buradaki bu makul miktarları orta düşük kulüplere dağıtmak yerine tek bir organizasyonda yüksek orta ve yüksek orta yüksek arasındaki bu tier 2 tier 3 dediğimiz
0: Evet.
1: kulüplere yönelsen belki de Şampiyonlar Ligi'ni daha da zorlayacak kulüpleri yaratacaksın
0: Peki
1: günün
0: orada mesela
1: sonunda.
0: şu anda daha çok kulübü yaşatmıyor musun? Yani şöyle düşün, Avrupa'da birçok kulübe çok ciddi gelir
1: Tabii
0: sağlıyorsun.
1: tabii ya
0: Senin
1: mantık o aslında. Yani bu
0: evet.
1: konferansın mantığı o ama şöyle düşünün. Elinizde 10 milyon TL para var. Bunu bir kişiye verdiğinizde mi o verdiğiniz kişi daha çok mutlu olur? Yoksa o parayı 100 bin kişiye dağıttığınızda mı insanlar daha mutlu olur? Aslında olay bu.
0: Evet, biraz öyle yapmaya çalışıyorlar.
1: Evet.
0: Bu arada birazdan kıyaslarız. Yani şuraya biraz dokunsalar mesela, bu örnek veriyorum işte, konferansta gruba kalma ücreti 3.17 idi.
1: Evet.
0: 3.17 milyon eurodan bahsediyoruz. Aynı şey şeyde neydi? 4 milyon 310. Mesela birazdan Şampiyonlar Ligi'ne bakacağım. Arada uçurum
1: Uçurum vardır yani
0: farkı var.
1: muhakkak.
0: Yani
1: Evet.
0: bu aradaki gap'i biraz kapatsalar,
1: Evet.
0: Şampiyonlar Ligi'nden örnek veriyorum işte, 4.300 değil de 6.300 olsa, belki sen diyeceksin ki ya ben Avrupa Ligi'nde her yıl en kötü işte son 16'ya kalsam zaten 35 milyon euro kazanıyorum.
1: Ha. Ya bu direkt senin için bir hedef olur o
0: Hedef
1: zaman.
0: olabilir. Yani
1: Evet.
0: finale gidemem belki, ama
1: Evet.
0: son 16 ya da çeyrek finalde elenirsem de en kötü
1: Evet.
0: işte 30-35 milyon euro kazanırım. Bu da iyi bir gelirdir.
1: Çok iyi bir gelir tabii
0: Yani
1: ki. Tabii
0: özellikle
1: ki.
0: Türk kulüpleri için ciddi bir gelir olabilir. Peki hemen birazdan Şampiyonlar Ligi'ne bakacağım, ama herhalde orada dediğim gibi uçurum
1: Uçurum
0: fark var.
1: vardır.
0: Eminim
1: Evet.
0: öyledir.
1: Evet.
0: Hatta biz de belki okumayız. Bir kısmını okuruz falan, yani o uçurumu biz de kaldıramayabiliriz.
1: Evet.
0: Şoka
1: İnanılmaz rakamlar
0: girmeyelim.
1: vardır muhakkak yani.
0: Hepinize kolay gelsin. Alabiliyorsan hepsinden birer tane almak lazım, ama 100 yıllık takımız diyorsanız en azından bir Şampiyonlar Ligi kupan olması lazım demiş sevgili İsmail Aytiş Bey. Yani o pek hayal ya.
1: Ya İsmail Bey'e katılmakla birlikte Kupa 1'in çok zor bir hedef olduğunu da altında çizmek gerekiyor. O gerçekten
0: Ya
1: çok
0: çok
1: zor.
0: zor ya. Yani
1: Evet.
0: biraz gerçekçi olmak
1: Ya
0: lazım.
1: orada çünkü ne kadar iyi kadro kurarsanız kurun. Yani bakın hani Şampiyonlar Ligi finalinde elenen Arsenal'ın kadro değeri hani milyon euro değil, milyar euro seviyesinde.
0: Zor işimiz ya. Evet. Belki bilmiyorum ama hani format değişir, başka bir şey olur. Yıldırım düşer, şimşek çakar falan. Biz de araya gitmemiz gerekiyor bu arada. Dönüşte bu ihtimalleri bir konuşuruz. Kısa bir araya gidiyoruz. Saat başında tekrar buradayız.
2: ...300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
3: Radyo Spor. Reklam.
2: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: basketbol severler buraya. Radyospor altyapısından çıktıktan sonra kısa sürede kendi kitlesini yaratmayı başaran Burak Alaca, başta EuroLeague olmak üzere basketbol dünyasındaki tüm gelişmeleri 6. adamda yorumluyor.
1: Olympiakos gibi disiplinli oyun sistemi olan bir takıma karşı böyle 4 çeyrek maçı taşımak gerçekten artık ne kadar iyi bir takım olduğunuzu, ne kadar takım olduğunuzu gösteren emarelerden biri.
0: Radyospor dinleyicilerinin de aktif olarak katıldığı 6. adamı Perşembe ve Cuma günleri 13, Cumartesi ve Pazar günleri ise 10'da dinleyebilirsiniz.
1: Bir mesajımız var, ona bakalım. Onur Yuva Kur'an yazmış. Duisburg'dan selamlar, iyi yayınlar. Uğur Bey, Harun Bey şu konuda katıldığını söylemiş.
0: Radyo Spor, sporun tek adresi. Tek adresi. Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyospor'u dinliyorsunuz?
2: Radyospor dinlerken gerçekten spora doyuyoruz. Sporla ilgili ne arıyorsak burada var. Farklı kesimlerden farklı yorumlar dinliyoruz. Farklı yorumcuları dinliyoruz.
3: Ülke sporunun, özellikle futbolumuzun eğlence ve dostluktan, sevgiden, karşılıklı saygıdan uzaklaşıp sürekli kavgaların, kutuplaşmanın arenası olmuşken bu yersiz dövüşe kenardan sürekli havlu attığınız için seviyoruz.
4: Sizi sürekli dinlemeye gayret ediyorum. Araçta olduğumda ya da bilgisayar başında olduğumda mutlaka Radyospor'u açmaya gayret ediyorum. Sporu seviyorum. Özellikle Radyospor'daki tarafsız yayıncılığı sevdiğim için sizi dinlemeyi tercih ediyorum.
5: Ben Radyospor'u dinlemediğim zaman kendimde bir boşluk hissediyorum.
0: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyospor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyospor ailesine teşekkür ederiz. Radyospor!
6: Hoşçakalın, Radyospor'da kalın.
7: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.

0: 6 numaralı Tınas Efe. Starting Box'a yakın Tınas Efe. Tınas Efe yerini aldı. Sontay 1 numaralı Hırçın Dadaş. Hırçın Dadaş Starting Box'a yaklaştırıldı. Yerini almak üzere. Hırçın Dadaş da yerini aldı. Taylar Box'larında. Beyaz bayrak indirildi. Koşu başladı değerli izleyenler. 3 numaralı Mukatoviç 3 boy. 2 numaralı Kral Çınar 1 boy. Geride başladı koşuya. Liderliği 6 numaralı Tınas Efe aldı. Fark yapmaya başladı. 2 boy gerisinde dışta 7 numaralı Adı Yaşasın. İkinciliğe girerken 3 boy gerisinde 10 numaralı Hatun Didem 3. sıraya girdi. Hatun Didem'in hemen dışında 5 numaralı Selçuk Sade ve 2 numaralı Kral Çınar da önlere gelmeye çalışıyor. 6 numaralı Tınas Efe 2-3 boy kadar önde. Hemen dışında 7 numaralı Adı Yaşasın ikincilikte. 3 boy geride 5 numaralı Selçuk Sade. İç kulvarda 10 numaralı Hatun Didem var. Daha sonra 2 boy kadar geride 9 numaralı Elmas Gözüm önlere gelmeye çalışıyor. İçeride 1 numaralı Hırçın Dadaş var. 6 numaralı Tınas Efe liderliğini sürdürüyor. Fark 4-5 boy oldu. 5 numaralı Selçuk Sade iç kulvarda ikincilikte. Dışında 7 numaralı Adı Yaşasın'ın gayretleri var. 6 numaralı Tınas Efe son 400'ü önde geçiyor. Fark 2-3 boy kadar. İç kulvarda bariyer dibinde 5 numaralı Selçuk Sade. Dışarıda 7 numaralı Adı Yaşasın'ın gayretleri var. Daha geriden iç kulvardan 9 numaralı Elmas Gözüm'ün atakları da var. Fakat liderliğini koruyor. 6 numaralı Tınas Efe fark 3-4 boy kadar. İçeride 5 numaralı Selçuk Sade ikinciliğe girdi fakat liderliğini sürdürüyor 6 numaralı Tınas Efe. Selçuk Sade ikincilikte Tınas Efe'yi yakalamaya çalışıyor. 6 numaralı Tınas Efe son metrelerde de önde. 6 numaralı Tınas Efe kazanıyor. 5 numaralı Selçuk Sade ve son ataklarıyla 11 numaralı Yiğit Dur ikincilik için aynayı yakın geçerlerken 7 numaralı Adı Yaşasın 4. oldu. 3 numaralı Mukatoviç ve 2 numaralı Kral Çınar 5.lik için aynayı yakın geçtiler. Koşuyu 6 numaralı Tınas Efe Alaaddin Küründük'le kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam ediyor.
4: Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Tutturun diyorum ya. Başaran'ın sunduğu 300-314 Başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam ediyor. Tuttur nereden çıktı?
5: Orada bir Neymar vardı diyorsun.
4: Evet aynen öyle. Peki mesela Şampiyonlar Ligi'nde 2 nokta

0: olsun, biri 5 olsun mesela.
1: Gibi mesela. Değil mi? Yapabiliyorlarsa bu şekilde. Ama en kötü ihtimalle hani 18'e,
0: Cesarim Bey falan
1: 18'e 8 olsun mesela. 18'e 7 olsun. Bu şekilde olsun ki kulüpler de hani desin ki ben hani bu sene hem bir kupa istiyorum, Avrupa Kupası istiyorum, hem de Şampiyonlar Ligi için benim burada kazanacağım para çok değerli. Avrupa Ligi tarafında kazanacağım parayla önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi için 3 adet yıldız oyuncu getireceğim. Yani Muhammed Salah'a getireceğim mesela.
0: Bir planlama yapabilsin yani, hayal evet. kurabilsin. Yani. Lig aşamasında galibiyet primleri Şampiyonlar Ligi'de, liginde 2.10 milyon euro.
1: Galibiyet primi.
0: Galibiyet primi. Beraberlik 700 bin euro gibi bir rakam var. Mesela Şampiyonlar Ligi'ndeki beraberlik primi, hemen söylüyorum, Avrupa Ligi'ndeki galibiyetten 300 bin euro daha fazla.
1: Yani komik.
0: Saçmalık ya. Gerçekten büyük saçmalık, saçmalık yani. Yani çok fazla fark yapmışlar. Biraz bence normale getirebilirler. Ya
1: makası aslında kontrol etmesi gereken taraf. Makası kendi kendine açmış.
0: Evet.
1: Bu ödüllerle.
0: Mesela şeyde de, konferans liginde de galibiyet primi. Yani 400 bin avro. Beraberlik primi de 133 bin avro. Yani 133 bin 700 bin avro. Aradaki farka bak.
1: Yani herhalde bir İskoçya deplasmanına gitsen, işte uçak bileti, otel, 20 kişi.
0: Zaten bu kadar tutuyor yani.
1: Daha fazla bile olabilir. Tabii. Daha fazla bile olabilir.
0: Mesela Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna kalırsan 1 milyon euro. Son 16 turuna yükselirsen 11 milyon euro. Playoff'a kalırsan 1 milyon ekstra alıyorsun, ama son 16'ya kalırsan 11 milyon euro daha veriyorlar.
1: Yani son 16 ile birlikte ayak bastı parası derken, işte galibiyet aldın ettin, 40 milyon euroya yakın bir para kazanabiliyorsun.
0: Tabii, çok rahat yani. Çok
1: müthiş
0: rahat.
1: Bir para. Müthiş bir para.
0: Bu arada bunda, burada yayın geliri yok. Yani bu
1: yani
0: sadece
1: tabii,
0: şey.
1: Tabii bu arada insan tabii merak da etmiyor değil. Yani söz gelimi Galatasaray hem biliyorsun son bu hani grup aşamasından çıkmayı başardı. Sonrasında bir Juventus eşleşmesinden kurtuldu. Yani şu an nasıl oluyor da bonserviste bir oyuncu alamıyor veya hani böyle haberler dönüyor biliyorsun.
0: Evet.
1: Hayret ediyor insan gerçekten.
0: Yani ben çok anlayabilmiş değilim, ne problem nedir Galatasaray'ın son en azından bu sene bu kadar transferde şey kalmasını çok anlayamadım.
1: Evet.
0: Yani bir kaynağa göre, hatta o kaynağı da söyleyeyim. Kim bu sene Galatasaray 42.5 milyon avro para kazanmış Şampiyonlar Ligi'nde.
1: Yani sırf bunu bütçe olarak ayırsanız transferi.
0: Evet.
1: Zaten herhalde 2-3 oyuncu almış olmanız gerekirdi 1 Ağustos itibariyle.
0: Enteresan. Öyle gözüküyor. Katılım 18.62, galibiyet 6.3 milyon euro. Galatasaray'ın bu seneki, yani daha doğrusu geçen seneki başarısı ya da işte performansına göre beraberlik 0.7, 700 bin avro. Lig derecesi 5.8, bu arada o dereceye göre de bir ekstra
1: tabii,
0: para veriyorlar. Az
1: tabii.
0: önce onu söyledik. Yani bunları Konferans Ligi ve Avrupa Ligi için de ekstra sayabiliriz. Yayın havuzu değerlemesi 8.41 milyon euro. Kat sayı 2.2 milyon euro, 42 milyon euro, bu nedir bilmiyorum. Son playoff turuna
1: kulüp
0: kaldığı
1: için. Kulüp
0: kat
1: sayısı olabilir belki.
0: Olabilir. Hı. 1 milyon euro. Toplam kazanç 42.53 milyon euro gibi bir rakamdan bahsediyoruz.
1: Evet. Ki bu hani bu organizasyona katıldığınız ve hani bu şartları karşıladığınızda elde ettiğiniz rakamlar, bunun yanında sosyal medya gelirleri var, forma satışları var, maç günü gelirleri var.
0: Değil mi?
1: Ya bir bu kadar da emin olun kazanmıştır.
0: En az yarısı kadar ekstra
1: kazanmış.
0: Ya da
1: en az yarısı kadar. Yani.
0: Mesela Galatasaray Liverpool'u geçseydi alacağı para 11 milyon euroydu ekstrada.
1: İnanılmaz.
0: Yani etti sana 53-54. Hadi ondan sonra bir tur daha geçseydi çeyrek final.
1: Ah,
0: 12,5 milyon euro. 67-68.
1: Evet, ciddi paralar.
0: Yani neredeyse dediğin gibi maç günü gelirleri işte. Evet. Nedir
1: ya
0: o?
1: Sosyal medya tarafından da kulüplerin biliyorsun pek çok gelirleri oluyor.
0: Tabii ki,
1: işte
0: tabii ki.
1: YouTube'dur, Instagram'dır, X'tir. Buralardan da ciddi gelirler elde ediliyor. Forma satışları oluyor. İşte maç günü o stat tarafında işte loca giderleri, gelirleri vesaire falan. Yani çok ciddi rakamlar bunlar. Ciddi gelirler daha doğrusu.
0: Şimdi az önce sen de şeye baktık. Hani Beşiktaş konuşuyorduk, sonra Fenerbahçe'ye evet. de geçelim istiyorum. Orada da bugün hani divan kurulu var.

0: vardı. Bayağı da konuşmalar vesaire oldu ama ben Avrupa'yı bir konuşayım istiyorum seninle.
1: Tabii.
0: Beşiktaş eğer Hradec Krolova'yı geçerse muhtemel rakipleri, yani playoff'taki muhtemel rakiplerine bir bakalım istiyorum.
1: Avrupa Ligi tarafındaki.
0: Avrupa Ligi.
1: Bakalım. Yani Midtjylland'dan sonra daha kolay bir rakip. Özellikle iç saha tarafında burada iyi bir skorla ben...
0: Çekya'nın beşincisi.
1: Evet, yani dördüncü bile değil, beşincisi. Ki hani Çekya tarafında korkacağınız iki takım var aslında. Bir Sparta Prag, bir Slavia Prag. Diğer takımlar inişli çıkışlı takımlardır. Sezonluk takımlardır. Hradec Karlovic'e de öyle bir takım. İç sahada ben Beşiktaş'ın iyi bir galibiyet alacağını düşünüyorum o takıma karşı.
0: Bu arada ilk maç deplasmanda.
1: Oradan çok dikkatli burada çıkmak lazım.
0: Ben de eğer şey olursa, denk gelirse belki o maça gideceğim. İkinci
1: İnşallah.
0: Maça.
1: İnşallah.
0: Perşembe günü herhalde 7 yıl 8 sene sonra ilk kez bir maça gitmiş olacağım. Oo. Bilmiyorum yani nasıl bir duygu, artık çok unuttum çünkü. Yani maça gitme duygusunu artık, o şeyleri unuttum.
1: Ben de maçı bir taraftar gibi izlemeyi unuttum. O kadar çok oyuncu izlemek için gittim
0: değil
1: ki.
0: Değil mi? Doğru.
1: Artık elde bir not
0: ya
1: defteri
0: burada işte
1: falan.
0: Sen
1: belki
0: de görüyorsun yani bu işi yaptıktan sonra zaten o şeyler
1: profesyonel
0: kalmıyor.
1: Oluyorsun.
0: Evet, artık o duygular ya da taraftarlık kalmıyor zaten de ama... Yani statta maç izlemenin keyfi başkadır tabii, öyle bakmak lazım.
1: 2-3 büyüklerimizin statları gerçekten
0: tabii, mesela eğer bu sene gidebilirsem özellikle salı gününe, inşallah Fenerbahçe'de Şampiyonlar Ligi'ne kalır. Salı günü olabilecek Şampiyonlar Ligi maçlarına da Fenerbahçe'nin ve Galatasaray'ın da gitmek istiyorum.
1: Evet.
0: Hem buraya bağlantı yapmış oluruz hem de yerinde izlemiş oluruz. Böyle bir deneyimi paylaşmış oluruz. Şimdi reklam aramız var diyor. Reklamlardan sonra Beşiktaş'ın Hradec Krolova'yı geçmesi halinde playoff'ta karşılaşabileceği, elenirse de UEFA Konferans Ligi playoff'unda muhtemel rakiplerine bakacağız. Bakalım hangisi daha kolay, siz karar verin. Önce kısa bir ara.
2: 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam. Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
4: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Reklam.
2: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam ediyor.
0: Devam ediyoruz. Bu arada Real Madrid 2-1 önde hazırlık mücadelesinde 2-2 olabilirdi ama olmadı diyelim. Evet, Beşiktaş eğer Hradec Krolova'yı geçerse bakalım kimlerle oynayacak? Şöyle bir kısaca bakalım istiyoruz.
1: Yani sıra sıra eller eleyemez diyelim istersen.
0: Evet, hemen şöyle bir bakalım. Playoff'taki rakipleri. Kızıl Yıldız, Hapoel, Şeyva mücadelesinin mağlubu.
1: Çok iyi, Kızıl Yıldız eler orada muhtemelen.
0: Yani bu eşleşmenin mağlubuyla.
1: Hapoel gelsin ya. Hapoel'i bir yenelim.
0: Sintürü'den, Belçika'dan.
1: Kolay bir takım.
0: Olabilir.
1: Nispeten.
0: Vikingur, Tun mücadelesinin galibi.
1: Tun gelir burada muhtemelen. Gollü bir tur olur iki tarafta da.
0: Ofi Yunanistan'dan.
1: Çok kolay bir rakip.
0: Larne, İberya mücadelesinin galibi.
1: İberya gelir muhtemelen ama yener Beşiktaş.
0: Norveç'ten Lillestrøm.
1: Yani Lillestrøm bu sene fena değil ama tabii ki bir bolu
0: büyük
1: vesaire
0: bir takım
1: değil.
0: Ama aslında evet, evet değil yani baktığın zaman. Kayrat Levski Sofya maçının eşleşmesinin mağlubu.
1: Mağlup ise iyi. Levski gelir. Deplasmandaki maç alt biter. Sabaha kadar 0-0 biter. Sonra da Beşiktaş maç sonu 1KG yok şeklinde eler rakibini.
0: Yani sadece Ararat eşleşmesinin mağlubu.
1: Güzel, bu da rahat bir tur Beşiktaş için.
0: Aarhus Sabah eşleşmesinin mağlubu.
1: Ya Sabah gelir burada muhtemelen. Aarhus tehlikeli bir takım. Tabi Sabah'a da yaban atmamak lazım son, biliyorsun.
0: Yani Karabağ neredeyse 15 puan fark attılar.
1: Fark attılar, evet.
0: Çok da kolay
1: boş
0: değil.
1: Bir takım değil yani.
0: Evet, onlar da Beşiktaş geçen sene hazırlık maçı yapmıştı hatırlıyorsan Bakü'de.
1: Tabii tabii, ben geçen sezon Nefçi Bakü'den dolayı bayağı takip ettim Azerbaycan Ligi'ni. Tehlikeli bir takım. Yani gol.
0: Bu arada Nefçi de elendi maalesef.
1: Evet, evet.
0: Çok üzüldüm ama yapacak bir şey yok. İlk maçı 4-2 kaybetti. İkinci maçta 1-0 galibiyet yetmedi.
1: Yeterli olmadı, evet.
0: O yüzden kupanın dışında kaldılar. Devam ediyorum. Dinamo Zagreb, Zagris eşleşmesinin mağlubu.
1: Zagris kolay bir takım. Litvanya'ydı galiba değil mi Zagris?
0: Evet, aynen
1: evet,
0: öyle.
1: Kolay bir takım.
0: Bratislava, Mjällby eşleşmesinin mağlubu.
1: Orada da muhtemelen Mjällby gelir. Eğer İsveç tarafında hani ciddi bir skor almazsa Mjällby. Bu dönemde de zaten biliyorsun hani şampiyonluk sonrasında bıraktılar biraz.
0: Bildiğim kadarıyla Beşiktaş seri başı Avrupa Ligi playoff'unda.
1: Onun avantajı
0: evet,
1: var gibi.
0: Onun avantajı. Evet. Bu arada evet. Dezavantajı birazdan okuyacağım.
1: Konferansdaki. Çok kötü. Çok kötü. Evet.
0: Hazır mısınız? Kimler bizi dinliyor? Bir merhaba diyeyim bakalım. Dinleyenler Beşiktaş taraftarı. Diğer. Bu arada 2-2 oldu mücadele. Birden 2 dedik sana bak. Alper dinlemedin beni. Fiorentina geri döndü. 2-2 beraberliği sağladı.
1: Aa, beni dinleyenler dakika 40'ta zaten çay kahvelerini içti dedim ben direkt.
0: Üst mü dedin?
1: Tabii,
0: peki.
1: Tabii.
0: O zaman güzel. Biz de 1'den 2 dedik. Biraz hayal dünyası ama bakalım belli mi
1: geliyor
0: olur?
1: Geliyor gibi belli olmaz.
0: Vallahi olabilir.
1: Evet.
0: Evet, şimdi Beşiktaş elenirse, daha doğrusu elenirse demeyelim. Yani bu turda rakibine 2 maçta da mağlup olur, berabere kalır ama turu geçemezse.
1: Geçemezse.
0: Evet. Konferans ligi playoff'una kalırsa ne oluyor? Devam edelim. Hazır evet, mısın?
1: Bu sayacağın takımlar konferans.
0: Konferans ligi playoff şeyleri, muhtemel rakipleri.
1: Evet, hadi
0: turu
1: bakalım.
0: Geçememesi durumunda muhtemel rakipleri. Hazır mısınız?
1: Hazırız.
0: Ben çok hazır değilim. Ben şöyle diyeyim, Avrupa'dan devam etsin.
1: Değil mi? İnanılmaz yani. Evet.
0: Şimdi sayıyorum sevgili dinleyiciler. Atalanta İtalya'dan.
1: Yani inanılmaz.
0: Eleyebilir mi Beşiktaş?
1: Ya kafa kafaya oynanır.
0: Bence Atalanta favori.
1: %55'e 45.
0: Evet. Dinamo Minsk Braga.
1: Braga çok tehlikeli bir takım.
0: Bir eşleşme olur. Evet. Ajax Shelburne eşleşmesinin galibi.
1: Ya Ajax gelir burada Ajax muhtemelen gelir. Ama eleyebilir Beşiktaş.
0: Ya Ajax Hollanda takımı Ajax. Sonuçta hani evet. Gelsin istemem yani Ajax.
1: Ya
0: yani
1: muhakkak.
0: Öbür
1: muhakkak.
0: Tarafta kimler var? Burada kimler
1: yani
0: var?
1: Evet, evet.
0: Misali. Freiburg.
1: Çok zor takım.
0: Monaco.
1: İnanılmaz zor takım.
0: Debrecen Kopenhag eşleşmesinin galibi. Muhtemelen Kopenhag,
1: Kopenhag gelir.
0: Değil mi? Öyle gözüküyor. Evet. Midtjylland Boyams eşleşmesinin galibi.
1: Yani bir maç olur mu?
0: Daha olmaz herhalde ya. Burada saçma olur yani. Başka takım mı kalmadı kardeşim? Dersin. Evet. Garabağ Dinamo Kiev eşleşmesinin galibi.
1: Garabağ gelir.
0: Garabağ
1: burada.
0: Gelir bence de. Evet. Göteborg Gent eşleşmesinin galibi.
1: Bu da tehlikeli.
0: Zor Belçika evet. Takımı. Onlar bir de çok önemsiyor. Hatırla
1: tabii
0: Belçika
1: tabii. Evet.
0: Takımları milli maçtan daha milli takımlardan neredeyse. Daha fazla önemsiyorlar evet. Avrupa maçlarını.
1: Evet.
0: PAOK Anderlecht eşleşmesinin mağlubu.
1: İkisi de zor.
0: İkisi de çok zor.
1: Yani PAOK deplasmanı da zor, Anderlecht de zor.
0: Bu nedir? Bu nasıl konferans ligi? Evet. Anlamadım ben. Yani. Bu arada bunlar gerçekten çok güvenilir bilgiler, onu söyleyeyim. Sevgili ülke puanı biliyorsun bunu yapıyor Caner, o da adaşım. O çıkarmış eşleşmeleri. Rapid Paide eşleşmesinin galibi. Yani Rapid herhalde
1: Rapid gelir burada da. Evet.
0: CSKA Sofia Panathinaikos eşleşmesinin galibi. Pana gelir herhalde
1: Pana
0: buradan.
1: Gelir.
0: Değil
1: evet.
0: Mi? Yine zor bir takım.
1: Zor.
0: Salzburg Pafos eşleşmesinin mağlubu. Pafos
1: oh.
0: Gelir herhalde. Yani Pafos Salzburg
1: gelir.
0: Geçer. Ama o da zor.
1: Ya Pafos da çok ifrit bir takım.
0: Sıkıntılı
1: yani.
0: Bir takım
1: evet.
0: Yani.
1: Evet.
0: Brighton kapat kapat.
1: Kapat
0: bence
1: kapat evet.
0: Kapatalım artık daha fazla. Evet. Bu arada devam ediyor. Rakov Hammarby eşleşmesinin galibi.
1: Rakov tehlikeli bir takım.
0: Hammarby
1: de çok iyi bir takım.
0: İyi bir takım yani.
1: Evet, evet.
0: Bystock Rangers eşleşmesinin mağlubu.
1: Ya bu da zor. Evet. Ya Galliano Bystock değil mi? Bu evet. Bahsettiğimiz Polonya takımı. Evet, bu da zor bir takım.
0: Partizan Tobol eşleşmesinin galibi.
1: Partizan
0: buradan çıkar muhtemelen.
1: Lugano. Zor bir deplasman.
0: Runovic eşleşmesinin galibi. Buradan Lugano herhalde
1: Lugano
0: çıkar.
1: Lugano gelir gibi.
0: Evet. Sengaren Şerif eşleşmesinin galibi. Sengaren
1: net Sengaren gelir.
0: Yani hangisi? Konferans mı dersin?
1: Ya bu nasıl konu?

0: O yüzden
1: Evet.
0: Avrupa Ligi iyidir.
1: İyidir,
0: Bence
1: iyidir.
0: Beşiktaş
1: İyidir.
0: buradan devam etsin. Çünkü şurada
1: Evet.
0: şöyle bakıyorum Alper. Gerçekçi olmak lazım. Yani Beşiktaş eleyebilecek en az 6 takım saydık. Yani başa baş demiyorum. Rakibin favori olabileceği mesela Monaco.
1: Ya Beşiktaş tarafının net favoridir diyebileceğin kaç eşleşme var burada? Bence yok.
0: Net favori olabilecek
1: Belki
0: şey
1: Rapid.
0: olabilir.
1: Belki.
0: Mesela Rakov Hamar bir eşleşmesi olabilir
1: Evet,
0: bence.
1: o var. O var. Doğru diyorsun.
0: Sonra Partizan Tobol eşleşmesine de ben yok demem. Lugano,
1: Ya
0: Runavik.
1: Partizan da yani zor bir deplasman orası.
0: Gitmek
1: Çok
0: istemezsin ama
1: kan ter
0: yine de
1: gözyaşı.
0: eleyebilirsin.
1: Evet.
0: Sengalen başa başa oynayabilirsin. Yani yıkabilirsin İsviçre takımı olduğu için. Sonra Rapid'i istersin
1: Rapid'i
0: efendim.
1: istersin, evet.
0: Göteborg Gent yani olabilir ve itiraz etmem. Garaba Dinamo Kiev'e itiraz etmem. Midtjylland zaten olmaz herhalde. Debrecen Kopenhag eşleşmesi mümkünse olmasın. Kopenhag
1: Kopenhag çok tehlikeli bir
0: ters bir
1: takım ya.
0: takım.
1: Evet.
0: Monaco'yu, Freiburg'u istemezsin zaten.
1: Kesinlikle istemez.
0: Ajax'ı, Atalanta'yı, işte Brighton'ı, Salzburg'u bunları
1: Ya,
0: istemezsin diye tahmin ediyorum.
1: tabii.
0: Yani zor. Pauk Anderlecht'ten birisini istemezsin
1: Yani
0: bence.
1: mümkünse olmasın, evet.
0: O yüzden hani şey hani bence burayı hiç yok saysınlar. Avrupa'dan
1: Kıradaki
0: devam
1: iyidir.
0: etsinler.
1: Kıradaki
0: Evet.
1: iyidir. O maça odaklanmak lazım.
0: Odaklansınlar. Çünkü
1: Evet.
0: az önce saydığımız takımlarda bence bu Avrupa Ligi playoff'unun bütün takımlara karşı favorisi iki maçta da bence Beşiktaş olur.
1: Evet, doğru.
0: Yani Thun işte Reykjavik maçının galibi. Kızılyıldız Hapoel maçının mağlubu.
1: Yani
0: Bak mağlubu diyorum.
1: net, çok net favoridir Beşiktaş bu arada.
0: Lillestrøm işte Almaty Levski Sofia eşleşmesinin mağlubu. Bak galibi de demiyorum
1: Mağlubu
0: mağlubu.
1: diyorsun.
0: Evet
1: Evet.
0: mağlubu diyorum.
1: Evet.
0: Celje Ararat mağlubu. Aarhus Sabah biraz orada
1: O
0: da mağlup
1: biraz,
0: ama
1: yani
0: orada da
1: evet.
0: yine mağlup olan takım oluyor. Yani şuradaki her eşleşmeye karşı favori olabilirsin ya. Öyle.
1: Evet. Olmalısın gibi.
0: Olmalısın ya da ama aşağıda en az 7-8 takım
1: Ya
0: eşleşirsen
1: aşağısı sanki yukarısı gibi, Şampiyonlar Ligi gibi yani.
0: valla bayağı bir zormuş
1: Yani gözün
0: dinleyicilerimize.
1: kapalı şöyle bir hani Atalanta'yı, Monaco'yu, onu şunu bunu saysan hani düşük seed'den Şampiyonlar Ligi'ne katılan takımlardır bunlar yani. Atalanta zamanında oynamış, Monaco oynamış, işte Karabağ, o şu bu hepsi oynamış yani
0: Tabii.
1: bakıldığında.
0: Kolay değil ya. Yani o takımlar da bir de iyi takımlar. Yani Monaco'ya karşı favori sen
1: Ya
0: olamazsın.
1: bayrak takımlardır bunlar. Öyle
0: Evet.
1: söyleyelim. Turnuva takımlardır yani.
0: Ya bir kere kadro değerleri en az senin kadar. Mesela Monaco muhtemelen senden daha yüksektir.
1: Evet.
0: Fransa Ligi'nin iyi takımlarından birisi. Sevgili Mehmet Seattle'dan demiş ki Beşiktaş'a güzel bir ikili yazıyorum. Vlahovic ve Saido Mane. Çünkü yaşlılar ya
1: Ya
0: artık.
1: Mane ile artık bence iş olmaz Beşiktaş'ın, ama Vlahovic tarafında, Vlahovic'in biraz sanki bu büyük ligler tarafındaki 9 numaraların transferini bekliyor gibi geliyor bana. Yani çünkü muhakkak oyuncuya teklif vardır ve o profilde bir oyuncunun yani 1 Ağustos 2 Ağustos itibariyle hala boşta olması mümkün değil yani. Bu imkansıza yakın bir şey.
0: Değil mi?
1: Julian Brandt da mesela boştaydı. Dortmund'a gitti. İyi bir teklif aldı. Muhtemelen ona da benzer bir teklif kovalıyor gibi gözüküyor.
0: Bakalım evet önce Avrupa'yı tabii zorlayacaklardır. Biraz daha majör liglerde oynayacaklar. Yani biz de
1: Evet.
0: övünüyoruz ya Avrupa'nın iyi liglerinden biriyiz ama çok da değiliz.
1: Evet.
0: Gerçekçi olmak lazım. Caner ve Alper demiş. Bir şey söyleyecek miydin?
1: Bir şey yani şu açıdan söyleyebilirim sadece. Yani söz gelimi Galatasaray Osimhen'in arkasında bir 9 numara arıyorsa ya Vlahovic kadar güzel bir aday olamaz. Hem zorlar, zaman zaman çift de oynatırsın. Pivot da bir oyuncu, uzun bir oyuncu. Yani hani ya da Fenerbahçe söz gelimi bir 9 numara arıyor ya, Girassi vesaire falan deniyor. Ya bu oyuncu Avrupa'da herhangi bir kulübe imzayı atmadan uçağa gönderip almak lazım. Eğer 9 arıyorsanız yani. Hatta Beşiktaş da dahil buna.
0: Bakalım Beşiktaş'ta ilgileniyor, hala ilgileniyor Filovic'te ama henüz bir karar vermedi. Erdal Bey yazmış, Caner Bey ve Alper Bey benim sizlere bir sorum olacak demiş. Dünya Kupası finallerin neden Avustralya'ya verilmiyor diyor. Avustralya ne yapacağız yani illa da orada özel bir şey mi var yani?
1: Ya saat farkından dolayıdır muhtemelen o. Bu arada çok güzel bir kıta.
0: Gittin mi?
1: Gitmedim de Google Earth'ten gittim diyelim. Ben böyle ara sıra açıp geziyorum ülkeleri.
0: Peki.
1: Avustralya gerçekten o konuda görsel bir şölen yani. Ülkenin her bir şey, kıtanın
0: Sıcak
1: her
0: değil
1: bir
0: mi?
1: yeri.
0: Orası da sıcak ya.
1: Yani çok sıcakmış.
0: Evet.
1: Öyle

0: Duyduk. Öyle biliyoruz. Ama gerçekten bu sahiller tarafı, işte şehirlerin o dizaynı vesaire çok güzel. Çok güzel bir kıta.
1: Bence Avrupa'dan başka hiçbir kıtaya verilmesi
0: Ama
1: ya
0: evet, yani bu iş
1: Dünya Kupası.
0: Avrupa'dan uzak tutulduğu durumda sanki bir tık zorlaşıyor işler. Hani hem takip tarafı zorlaşıyor, hem gözden uzak, hani gönülden de uzak olur gibi derler ya, hani
1: Doğru.
0: organizasyonu değeri kalmıyor gibi, sanki standart ortalama bir yurt dışı organizasyonu gibi oluyor. Yani ben söz gelimi bu son Dünya Kupası tarafında o tadı pek alamadım yani. Amerika tarafı pek bir futbol ülkesi değil
1: Yok
0: bildiğimiz
1: değil.
0: gibi.
1: Evet.
0: Yani dolayısıyla hani söz gelimi bir İspanya Portekiz işbirliğinde yapılacak bir Dünya Kupası daha tatlı olurdu insanlar için.
1: Bir de çok geç saatlerde oynandı
0: Ya
1: biliyorsun. Yani gece
0: evet.
1: 4'te kalkıyorsun maç izliyorsun.
0: Evet.
1: İşte ne bileyim gece 5'te kalkıyorsun. Yani bizim maçlarımız gerçi yani Infantino Bey'in bizi ne kadar çok sevdiğini yani biliyorsun ülkemize de gelmişti.
0: Tabii tabii
1: Kendisine
0: tabii.
1: forma hediye ettik ama gitti
0: Tabii
1: gece
0: tabii.
1: 6'ya maç koydu. Sağ olsun 5'e maç koydu. Biz de çok şükür zaten 6 gün sonra geri döndük. Yani siz zahmet etmeyin bizle uğraşmaya dedik.
0: Evet.
1: Yani saatler falan çok saçmaydı ya.
0: Çok kötüydü. Çok
1: Evet.
0: yani büyük statlar arası yüzlerce
1: Mesafeler
0: kilometre
1: değil mi?
0: tabii yani.
1: Ya işin ilginç tarafı ya bütün Avrupa takımlarına da güzel kıyaklar yapmışlar. Yani 22'ler,
0: Ya
1: 21'ler.
0: denk gelmiş diyelim. Yani o da herhalde.
1: Çok denk olmuyor işte yani. Hani
0: Evet.
1: biri olsa anlarım ama ya bütün
0: Hepsi mi
1: Avrupa
0: yani?
1: takımlarının
0: Evet.
1: bizim haricimizde hani böyle bir maçını falan gece 1'e vermişler lütfen.
0: Ha, değil mi? Zahmet olmuş o da.
1: Zahmet olmuş.
0: Evet.
1: Diğerleri 22-21 gayet makul saatlerde.
0: Ya bu bile etkilemiş olabilir, biliyor
1: Ona
0: musun?
1: bile bizim futbol iklimimiz daha söyledi biliyor musun? Efendim çok duygusal düşünüyoruz. Bizim maçlar akşam oynanıyor. Ne kadar güzel. Sevinmelisiniz. Gördük.
0: Yani.
1: Yani sabah 6'da kalkıp hatta ne 6'da kalkıp 5'teki maça haliyle 4.30'da
0: Ya tabii
1: kalkıyorsunuz.
0: oyuncuların o tarafta o adaptasyonu da kolay değil buna.
1: Yani.
0: Yani biyolojik bir varlık sonuçta insan. Her şeyden önce makine değil. Hani 3 gün 5 gün önceden ayarlayıp hani böyle saat mantığıyla bir insanı bir anda her şeye alıştıramazsınız. Her ne kadar kamp vesaire de yapılmış olsa da. Ya ben açık söylemek gerekirse oyuncuları da etkilediğini düşünüyorum bu durumun yani.
1: Ya bir şeylerden etkilendiler yani o
0: Evet.
1: çok bariz belli
0: Bariz
1: zaten.
0: yani. Hiç oynadıkları gibi oynamadılar yani çoğu oyuncu.
1: Bayağı kötüydük. Peki biz bu durumda ne diyoruz? Beşiktaş için Avrupa Ligi iyidir. Buradan
0: İyidir
1: devam eder.
0: iyidir.
1: Eler mi
0: Evet.
1: sence Hrathek Krelova'yı ne
0: Ya tabii
1: dersin?
0: kağıt üzerinde mi İçland'a göre daha kolay bir
1: Çok
0: rakip.
1: tanıdığım bir rakip değil ama yani kimsenin de çok bilgisi olduğunu düşünmüyorum ama hani olan konularda yani çok detaylı bilgi yoksa mutlaka hani açarsan izlersin en kötü bir iki maçını bir fikrin olur ama
0: Tabii muhakkak.
1: yani az önce senin bahsettiğin gibi Çekya'nın bayrak takımlarından birisi değil
0: Değil.
1: gördüğümüz kadarıyla.
0: Değil,
1: Bu da
0: kesinlikle
1: herhalde
0: değil.
1: büyük bir avantaj.
0: Tabii ki tabii ki. Yani temelde sadece hani dikkatimi çeken şey Tromsø'yu elemeleri oldu. Ben orada Tromsø'yu biraz daha önde görüyordum açık söylemek gerekirse. Ki deplasmanda da yenerek elediler yani. Deplasmanda 1-0 yendiler, sonra da iç sahada 3-1 yendiler. Ama temelde bakıldığında hani tanıdık oyuncu olarak Hertha Berlin tarafında tanıdığım Vladimir Darida var. O zaten 35 yaşında bir kurt oyuncu. Onun haricinde Jakub Kusera var. Bu iki oyuncu haricinde çok da hani böyle ün yapmış, işte şurada oynamış, burada oynamış diyebileceğiniz bir oyuncu yok. Yani yaşlı bir kadro bu arada. Onu da söyleyelim. Yani 33 yaşında, 35 yaşında çok veteranı olan bir takım. Ama tabii hani ilk maçı keşke içeride oynasaydık. Hani iyi bir skorla oraya gitseydik. Maçlarında olduğu gibi. Yani Çekoslovakya, Çek Cumhuriyeti tarafının deplasmanları böyle ateşlidir, zordur yani. Ama tabii yine de bir Sparta Prag, bir Slavia Prag da değil takım.
1: Ya bir taraftan da mesela bunu avantaj olarak görenler de var ki anladığım kadarıyla hoca avantaj olarak görüyor. İkinci
0: Ya
1: maçın içeride
0: alalım içeride ona
1: olması.
0: göre bakalım diyor.
1: Evet
0: Evet.
1: yani ikinci maçın içeride olması bizim için daha iyi oldu dedi. Hem bu arada üçün, dördüncü resim maç olacak. İçeride oynayacak o yani oynayacak maçı.
0: Evet.
1: Deplasmanda hani iyi bir skorla dönmesi, yenilmemesi önemli bence. Ben yenebileceğini de düşünüyorum. Yani Tromsø'yu bu sene sen de beğendiğini söyledi ama son dönemlerde çok formda değil.
0: Formsuz
1: Trump.
0: dönemine denk geldi
1: Evet,
0: bu
1: ben
0: eşleşme.
1: öyle
0: Evet.
1: değerlendirdim aslında.
0: Evet. Yani hani
1: Yani o
0: bakalım
1: bir
0: ne
1: ölçü
0: olacak.
1: değil sanki
0: Tabii
1: Trump'ı
0: tabii.
1: elemesi.
0: Ya Tromsø da bence ama yine de iyi bir takım.
1: Hayır hayır iyi bir takım ama çok böyle yani kötü bir dönemde sanki
0: Ha
1: denk
0: tabii
1: geldi.
0: formsuz Tromsø elemeleri normal bir şey onlar için. Ama tabii hani kadro tarafında da dediğim gibi Slavia Prag, Sparta Prag kalitesi olmadığı için yine de bir başarı onlar için. Ya ilk maçtan çok dağılarak buraya gelmemek lazım. O çok kritik. Yani
1: sen
0: orada
1: ne düşünüyorsun? Yani dağılır mı Beşiktaş yoksa?
0: Ya inşallah dağılmaz ki, dağılmayacağı sinyallerini de verdi Beşiktaş. Bir iki maçtır en azından derli toplu bir takım var. Geçtiğimiz hani Beşiktaş kadrolarına göre. Her ne kadar çok ciddi hani oyuncu tarafında isim olarak değişiklik olmasa da en azından sistem vesaire tarafında biraz daha bir şeyler yapmaya çalışan bir takım var. Belli şablonları olan bir takım var. Ama tabii hani bir Çek Cumhuriyeti takımı tarafında da yani 3-0'la dönmemesi lazım Beşiktaş'ın. Çok zor o tarz takımlara karşı öyle skorları çevirmek. Çünkü direkt geçiş oynayan takımlardır bunlar. Yani Sparta Prag Galatasaray eşleşmesinde de görmüştük zamanında, biliyorsunuz. O geçişleri çok hızlı yapan, hızlı oyuncuları olan veya o pasları iyi atan oyuncuları olan takımlardır bunlar. Oradan en kötü ihtimalle bir farklı yenilgiyle döndüğünüz senaryoda
1: maksimum değil mi?
0: Evet, yani İstanbul'da elersiniz bu takımları. Ama 2 fark, 3 fark biraz zorlayabilir.
1: Sen yeni yani Beşiktaş'ın yenilebileceğini düşünüyor musun? Ben düşünmüyorum açıkçası. Yani kazanıp döneceğini düşünüyorum. En kötü bir beraberlik kalır.
0: Ya berabere biteceğini düşünüyorum ben de, ama gollü berabere biteceğini düşünüyorum. Eğer Beşiktaş gol tarafında problem yaşarsa orada, yani yakaladığı pozisyonları değerlendiremezse, rakibin ben muhakkak pozisyon üreteceğini düşünüyorum orada.
1: Gerçi nasıl, hocanın da nasıl oynatacağını bilmiyoruz. Yani orada ya, evet. Gol yememe üzerine oynayabilir.
0: Evet.
1: Buradan bir beraberlik iyidir der. Evet. Ya da senin dediğin gibi hani bir farklı bir mağlubiyet belki düşünür, bilemiyorum ama.
0: Ya bu tarz takımlara karşı ya favori olduğunuzu hissettireceksiniz.
1: Evet, onu söylüyorum aslında.
0: Hani korkmayacaksınız, çıkacaksınız, oynayacaksınız. Tamam, 2 yine ama bir tane de atın orada. Yani 2-1 kaybedin ama zaten iç sahada 3-0 yener bizi bunlar mesajını vermeniz lazım o takımlara. Yoksa o momentum, o güveni verdiğiniz zaman bu tarz takımlara, işte Sırbistan takımlarına, Çek Cumhuriyeti takımlarına enteresan bir oyun gücüne erişiyorlar. Bilmedik oyuncularla.
1: Bildiğim kadarıyla da Trossard'da oynayacak bu maçta. Yani bu maçlarda oynaması bekleniyor.
0: Ya fark yaratması da bekleniyordur muhakkak.
1: Yani bu durumda herhalde sol tarafta İlhan yedek kulübesinde kalır değil mi?
0: Evet, evet, öyle bekliyoruz. En azından yani öyle beklenir. Ya da belki İlhan'ı sağa atabilir. Belli olmaz. İlhan da çünkü hareketli bu aralar. Hazırlık karşılaşmasında da golü vardı biliyorsun.
1: Evet.
0: Oynadığı ilk maçta. Sonrasında bir penaltıyı aldı.
1: Yarışa gideyim. Yine seni kestim ama bir yarışa gidelim, devam edelim.
2: 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam edecek.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
4: On numaralı box'ta Özgülen Güzeli tarafından doldurulacak. Şu anda tam olarak yerini almadı Özgülen Güzeli. Şimdi arka kapaklar kapatıldı. 14 kısrak hazır. Son koşu başlamak üzere. Beyaz bayrak indirildi, koşu başladı değerli izleyenler. Evet, 8 numaralı Dilber Hatun bir boy tereddütle koşuya başladı. İlk metreler geçildiğinde 1 numaralı Sosan Yıldız'ı liderliği almaya çalışıyor. Hemen yanında 13 numaralı Kolofon vardı. İç kulvardansa 3 numaralı Derya Dil geldi ve 3 numaralı Derya Dil az farklı öne geçti. 1 numaralı Sosan Yıldız'ı ikincilikte, 5 boy geride 13 numaralı Kolofon, yanında 9 numaralı Asel Sultan hemen dışında bu safkanın dördüncülüğü hamle yaptı. Daha sonra 7 numaralı Özgülen Güzeli, dışarıdaysa 8 numaralı Dilber Hatun önlere gelmeye çalışıyor. Bariyer dibini tuttu 11 numaralı Yol Gezer. 3 numaralı Derya Dil kaçıyor, fark 1 boy. 1 numaralı Sosan Yıldız'ı takipte. Onlara yaklaşan isim iç kulvardaki 13 numaralı Kolopon, 3.lükteki yerini koruyor. Dışında 7 numaralı Özgülen Güzeli var. Özgülen Güzeli'nin hemen yanında 9 numaralı Asel Sultan'ı görüyorum. 1 boy geride 8 numaralı Dilber Hatun, iç kulvarda 11 numaralı Yol Gezer. Yol Gezer'in dışında 2 numaralı Özgün Sultan'ı görüyorum. Daha sonra Samsat önlere gelmeye çalışan isim. Son 1000'e doğru gidiliyor. Liderliğini koruyor. 3 numaralı Derya Dil. İkincilikte dışında hemen 1 numaralı Sosan Yıldız'ı var. En dışta 9 numaralı Asel Sultan. Bariyer dibindeki 13 numaralı Kolofon biraz tempo kaybetti. Yanlarında 7 numaralı Özgülen Güzeli mücadeleye katılmaya çalışıyor. Yine en dışta 8 numaralı Dilber Hatun var. 3 numaralı Derya Dil önde. Fark 1,5 boy. Dışında bir numaralı Sosan Yıldız.

0: İkincilikte 9 numaralı Asel Sultan en dışta 3.lükte, 2 boy geride 8 numaralı Dilber Hatun 4.lükte, yanında 2 numaralı Özgün Sultan şimdi önlere geliyor. Özgün Sultan'ın iç kulvarından mücadeleye 13 numaralı Kolopon katılmaya çalışıyor ve safkanlar bu şekilde son 600'ü geçiyor. Temposunu arttırdı 3 numaralı Derya Dil. 4 boy farkla son düzlüğe 1 numaralı Sosan Yıldızı'nın önünde geliyor. 3 numaralı Derya Dil. Sosan Yıldızı ikincilikte. 5 numaralı Ergen akışlı bir şekilde 3.lüğe girdi, dışlarına çıktı. Liderliğini koruyor 3 numaralı Derya Dil. Orta kulvarda Sosan Yıldızı, en dışta 5 numaralı Ergen'in, daha gerideki numaralı Özgün Sultan'ın gayretleri var. Liderliğini koruyor 3 numaralı Derya Dil. Dışarıdan 5 numaralı Ergen ikinciliğe hamle yaptı. Ergen geliyor. Ortadaki Sosan Yıldızı'nı yakaladı. 5 numaralı Ergen az farklı öne geçti. 3 boy geride dışta 2 numarada Özgün Sultan var, fakat 5 numarada Ergen ve iç kulvarında 3 numarada Derya Dil mücadelesinde Ergen az farklı önde. Derya Dil toparlandı, rakibine tekrar yaklaştı, fakat 5 numarada Ergen az farklı önde. Derya Dil geliyor, 5 numarada Ergen önde, 5 numarada Ergen kazanıyor. 3 numarada Derya Dil ikinci, 2 numarada Özgün Sultan üçüncü, 4 numaralı Ponçiktay dördüncü, 1 numaralı Sosan Yıldızı beşinci oldu. Son koşuyu 5 numaralı Ergen kazandı Mertcan Çelik'le.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Vitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
2: Radyo Spor. Reklam.
4: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
5: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
2: Reklam.
6: 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam ediyor.
7: Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Başaran iddianın sunduğu 300-314 maç merkezi devam ediyor. Ben Caner Aydar, sevgili Alper'le beraber, Alper Gün'le beraber. Saatler 24'e kadar sizlerle birlikteyiz. Var mı Beşiktaş'la alakalı söylemek istediğin son sözlerini alayım ve Fenerbahçe'yi biraz değerlendirelim. Bir de az önce Beşiktaş'ı değerlendirirken özellikle söylediğim bir şey vardı. Bir yazmıştım, not almıştım.
8: Evet.
7: Soğuk ülke takımlarıyla, daha hazır takımlarla oynamak, bunun zorluğundan bahsetmiştin. Başakşehir-İnter-Turku maçının eşleşmesinde birazdan bir konuşuruz.
8: Tabii.
7: Önce
8: böyle
7: Fenerbahçe. Olur. Var mı Beşiktaş'la ilgili eklemek istediğin?
8: Yani şu an için yok. Transfer tarafında bir süredir bu Salah durumundan vesairedir herhalde. Bir durgunluk var. Daha aktif olması gerekiyor Beşiktaş kulübünün.
7: Bir antipan parantez söyleyebilir miyim? Önder Hoca'nın ikinci faz dediği 15 Ağustos'a kadar dedi. Hani takım içindeki eksikleri tamamlayacağız dedi. Sonra da üçüncü faz, yani fırsat transferlerini bekleyeceğiz. Bugün 1 Ağustos, yani 15 günü var.
8: Ya bugün bitti artık.
7: Bugün bitti.
8: 14-13
7: gün. Belki onlar çalışıyordur ya, belli olmaz.
8: Belli olmaz tabii.
7: Yani biz de devam ediyoruz bu arada çalışmaya. Evet. Henüz bitmedi yani.
8: Henüz bitmedi.
7: Lütfen yani. Bitti deme, yoksa gitmemiz lazım. Yani.
8: Evet, doğru
7: oturuyoruz yani. Evet.
8: Yani transferler tarafında hani o hızı biraz arttırması gerekiyor artık. Beşiktaş'ın stoper olsun, 8 numara olsun, sağ ön vesaire. Tabii ki cevap beklediği oyuncular vardır ama ya Beşiktaş gibi büyük bir kulübünde artık o cevabı alması gerekir. Ağustos başı itibariyle lig başlıyor. Daha büyük, daha zorlu rakipler olacak. bu oyuncuların Türkiye'ye alışma durumu

0: olacak. Takımdaki oyuncularla tanışma, anlaşma, kaynaşma durumları olacak. Yani dolayısıyla hani Öner Hoca'nın da dediği gibi ilk iki hafta, Ağustos'un ilk iki haftasında gözle görülür, elle tutulur hamleler. Bekliyoruz Beşiktaş'tan.
1: Bakalım, bekleyip göreceğiz dediğin gibi. Bu eşleşmeyi de tabii bekliyorlar. Olası burada bir tur geçmesi halinde belki biraz daha hızlanacaktır.
0: Muhakkak.
1: Değil mi? Bu hafta bu arada ilk maç deplasmanda oynanacak. Sonraki haftada zaten 15'inden önce yine belki buradaki sportif başarı da transferin şeklini değiştirebilir. Yani orada konferans final şeyini nedir playoff'una kalınması vesaire
0: Hedefe
1: belki
0: göre diyorsun.
1: hedefe
0: Evet.
1: göre belki ne bileyim farklı oyunculara gidebilirler. Şu anda oynayacakları muhtemel rakiplerinden bazı oyuncuları incelemişlerdir belki
0: Muhakkak.
1: bilemiyorum. O da olabilir. Peki Fenerbahçe zorlandı demek istemiyorum ama aslında dilim de varmıyor ama zorlandı.
0: Doğru.
1: Oyun anlamında çok beğenmedim ne yalan söyleyeyim. Yani çok daha iyi bir kadro Fenerbahçe'nin yani Beşiktaş'a göre çok daha iyi bir kadrosu var.
0: Kesinlikle.
1: Gerçekçi olalım. Geçen seneden önce ondan önceki senede kurduğu kadro. Üzerine takviyeler de yaptılar. Bilmiyorum yani zorlandığını düşünüyorum. Şimdi mesela şöyle düşünüyorum. Hani Midtjylland'la eşleşseydi ne olacaktı? Mesela daha iyi bir takım. Kalite anlamında söylüyorum. Daha belki top.
0: Yapabilecekleri tarafında
1: Evet.
0: soruyorsun.
1: Yani niye bu kadar zorlandı Fenerbahçe? Öncelikle bunu bir sorayım. İkincisi sürekli yani ben kendi adıma eleştiriyorum ama bir kendini ifade etmeye çalışıyor sürekli bize. Hoca niye kendini sürekli ifade etme zorunda kalıyor? Bu ikinci bir sorum. Üçüncü sorum da Asensio hazır değilse oynatmaması daha iyi değil mi? Yani tam 8 oynatır, 10 oynatır, 8 sen bekliyorsun ama mesela hazır değil gibi bir görüntüsü vardı fizik olarak sakatlıktan döndü. Nasıl değerlendiriyorsun Fenerbahçe?
0: Fenerbahçe tarafını öncelikle bir camia tarafında değerlendirmek lazım. Şimdi yeni gelmiş bir hoca, bir yönetim. Her şeyden önce bir kenetlenip arkalarında durmak gerekir. Ondan sonra yapıp yapamadıklarına bakmak gerekir ama yani dışarıdan gözlemlediğim kadarıyla İsmail Hoca'nın üzerinde sanki bir 6 ay Fenerbahçe tarafında çalışmış da 7. ayın değerlendirmesini yapıyor taraftar gibi bir durum var. Yani ya bırakın adam biraz işini yapsın. Yani
1: Bunu
0: bakıldığında
1: taraftar kısmına mı söylüyorsun?
0: evet
1: Yani
0: taraftar kısmı. Yani ciddi bir
1: tamam.
0: baskı var hoca üzerinde. Yani
1: Heh.
0: Asensio üzerinde bir değerlendirmesi olabilir hocanın. Sonuçta futbol kulüplerinin hiçbirinden herhangi bir futbolcu büyük değil. Yani bu tarafa bu kulübe Alex de Souza'lar geldi, Matheus Ekman'lar geldi, Anelka'lar geldi, Roberto Carlos'lar geldi, Ortega'lar geldi, Lugano'lar geldi. Geldi de geldi. Yani sayarsınız bitmez yıldızlar Fenerbahçe'de. Hani Asensio kim yani temelde? Biraz taraftarın şuna dikkat etmesi gerekiyor. Hocanın oynatmak istediği bir oyun şablonu var. Bu şablona hangi oyuncular uyacaksa kalmalı. Hangi oyuncular da uymuyorsa gitmeli. Bu kadar basit. Yani şu an Fenerbahçe kulübü klasik 4-2-3-1 oynamıyor. Yani bunun öncelikle bir farkına varması lazım taraftarın. 4-2-3-1'in oynanmadığı durumda klasik 10 numara ya da 10 numara tarafında oynayan Asensio'nun geçtiğimiz sezonlar gibi oynamayacağı çok aşikar. Oynatılamayacağı çok aşikar. Yani şu an Fenerbahçe dizilişte özellikle ofansif
1: Evet.
0: kurguda 1-6 çift 8 oynuyor. Yani bir 10 numara ya da çift 8 onların önünde 10 ya da 6-8-10 gibi bir kurgusu yok. Ya rakibi Galatasaray söz gelimi 6-8-10 kurgusunu yıllardır oynuyor ve bunu bozmadı. Hocadan dolayı çünkü 4 senedir 5 senedir Okan Hoca Galatasaray'ın başında. Beşiktaş'ta farklılıklar oldu biliyorsun. 4-5-1 oynadı takım. 4-2-3-1 oynadı. Üçlü oynadı. O şu bu falan filan. Hani oralarda başarılı olan oyuncular oldu bazı kurgularda. Bazı kurgularda başarısız olan oyuncular oldu. Yani bu bir yapboz. Parçaları her yapbozun birbirine uyumlu değil. Ve şu an İsmail Hoca'nın yapbozunda, İsmail Hoca'nın sisteminde, tabelasında hani Gendüzi'nin altı oynadığı Gündüz'ün önünde çift 8'in oynadığı yerde Asensio'ya yer bulmak gerçekten kolay değil. Ve hatırlarsın bu Avrupa eşleşmesi öncesinde ben hocanın daha kadrolar vesaire belli değilken Asensio'yu bir 8 olarak değerlendirmeye çalışacağını söylemiştim.
1: Evet, doğru.
0: Nitekim de böyle yaptı. Yani hocanın aslında taktiksel bilgisi ne kadar derin olduğunu buradan anlayabilirsiniz. Yani Asensio'ya hoca hala yer arıyor. Yani burada hani ben Asensio'dan kesinlikle vazgeçtim. İşte satılsın. İşte ben bu oyuncuyu işte halk tabiriyle yiyeceğim falan. Hani böyle bir düşüncesi yok zaten hocanın. Hani hoca elindekilerden maksimum verimi elde etmeye çalışıyor. Ama şimdi Asensio'ya da baktığın zaman özellikle geçirdiği eski sakatlıklardan vesaireden dolayı tempolu bir 8-10 profili yaratmak bu oyuncudan hiç kolay değil. Ki bu eşleşme tarafında da Asensio biliyorsun merkezde bir 8-10 gibi oynadı kurgularda. Aslında beklediğim bir şeydi bu benim. Fred'le birlikte Fred Asensio arkalarında Gündüz şeklinde. Yani tempo tarafında çok ciddi anlamda problemleri oldu Fenerbahçe'nin. Merkezde Fred'in yetişemediği her yerden geçişiydi Fenerbahçe.
1: Evet.
0: Yani bu çok ciddi bir sorun. Yani hocanın Asensio hazır değil demeci aslında buna bağlı. Yani bir hani oyuncu tarafı hazır değil bu role. İki hoca şu an Asensio'dan nasıl faydalanacağını tam olarak çözebilmiş değil mevcut kadrosunda. Ki daha bunda bu denkleme daha Greenwood girecek, yeni transferler girecek vesaire vesaire. Yani şu an için Asensio tarafı çok ciddi bir baş ağrısı hoca için. Oyuncunun fiziksel olarak ne kadar gelişebileceği bir soru işareti. Hani hocanın o istediği tempolu 8'e. Yani bugün itibariyle Fred'in biraz cevap verdiği bir oyun stili bu aslında. Her ne kadar yani son 1-2 sezondur Fred aslında ortalıkta olmayan bir oyuncu çok fazla. Ama işte doğru sistemde, doğru oynatıldığında Fred'in ne kadar aslında değerli bir oyuncu olduğunu da görüyorsunuz. Ama doğru sistem, doğru oyuncu. Tekrar altını çiziyorum. Hani burada Asensio tarafında biraz ince düşünmek lazım. Yani burada oyuncu bu tempoyu kaldırabilecek mi? 8-10 olarak oynayabilecek mi? Bir Meireles gibi bir Emre belki yanlış örnek ama Apiyah da yanlış bir örnek. O da 6-8 daha çok ama yani klasik bir 8 olarak 8-10 olarak oynayabilecek mi? Oradaki o alan kapatmaları, parselizasyon işlerini, görevlerini yapabilecek mi? Soru bu aslında. Yani şu an için pek yapamıyor gibi duruyor. Ama tabii oyuncunun hani pas kalitesi, topu aldığı zaman oyunu demlemesi, rahatlatması vesaire bunlar çok üst düzey oyuncu tarafında. Eşleşme tarafında da ilk yarıda aslında Asensio'nun oynadığı sekansta yani
1: Tamam.
0: top Fenerbahçe'deyken Fenerbahçe aslında fena yönlendirmedi oyunu. Yani topu iyi tuttu, hakimi olduğu zaman zaman hani şans üretemese de favorinin Fenerbahçe olduğu bariz bir şekilde belliydi sahada. Ama sonra ikinci yarıda bir değişiklik oldu. Ne değişikliği
1: Bu
0: oldu?
1: arada ilk yarının son 10 dakikasında kötü bir futbol vardı. Baya
0: Vardı.
1: baskıydı
0: Tabii.
1: hatırlarsan.
0: O da tabii iç
1: Ya
0: saha.
1: 35'e 33 34'e kadar evet dediğin gibiydi ama
0: Evet.
1: sonrasında baya
0: İşte orada
1: baskıydı.
0: Asensio iyice düştü artık. Yani
1: Evet.
0: yarım saat sonrasında Fred yani 1v9, 1v10 derler ya hani o şekilde bir eşleşme durumu oldu. Gündüz'ü de zaten taktik sistem gereği derinde karşıladığı için rakibi. Merkez yuvarlağı tek başına Fred. Yani 300 Spartalı gibi yani. Hani
1: Ya orada Guendouzi'yi biraz daha hani derinde savunmak yerine biraz daha öne çıkarıp belki Asensio'yu da bu kadar geri
0: İşte o zaman
1: getirmeyebilirdi.
0: da kurguyu bozuyorsunuz. O zaman da 4-1-4-1 oynamıyorsunuz. Yani şu an hocanın oynadığı sistemi oynatmıyorsunuz. 4-2-3-1'i hepimizin alışkın olduğu işte Galatasaray'dan vesaireden.
1: Peki sence nasıl oynamalı Fenerbahçe? Yani 4-1-4-1 mi oynamalı yoksa 4-2-3-1 daha mı iyi olur şu andaki mevcut oyuncu yapısıyla? Bir de bakıyorum 5 dakikam var reklam arasına kadar. Asensio varken daha doğrusu Talisca
0: Evet.
1: Asensio hani şu ana kadar Fenerbahçe maçlarında hani bu ikili bir arada oynadığı zaman çok böyle bilmiyorum ya biri çok ön plana çıkıyor diğeri çok
0: Evet.
1: silik oluyor bilmiyorum sana da mı öyle geliyor ya
0: Evet.
1: biri yani ikisinin de böyle çok iyi olduğu maçları çok az hatırlıyorum.
0: Evet, doğru. Doğru.
1: Yani bu Talisca'nın varlığından mı sürekli top ayağında istemesinden mi toplu oyunda çok olmamasından mı?
0: Diyor, forvet tarafı biraz daha farklı bir durum. Hani nasıl oynamalıdan ziyade bence şu değerli bir konu. Şu an hocanın bu sisteminde 4-1-4-1 dizilişinde yani 1-6 çift 8 dizilişinde değerli olan oyunculara bakalım. Bir kere defans hattı daha stabil. Yani Ake, Škriniar'a daha az iş düşüyor. Çünkü yeri gelince çok daha yakından bir destek alıyor. Gündüz'den bir destek alıyor bu ikili.
1: Evet.
0: Dolayısıyla defansif olarak çok daha iyi bir Fenerbahçe var. Ofansif olarak bakıldığında top Fenerbahçe'deyken Gündüz'ü çok iyi kullanıyor hoca. Yani mükemmel kullanıyor. Gündüz'ü normalde bu oyunun oyuncusu. Yani hoca şimdi hani Asensio tarafını nasıl kullanamıyorsa Gündüz'ü de bir o kadar iyi kullanıyor. Merkeze bakıyorsun. Normalde sezon başında herkesin ya gönderilsin artık bitti dediği Fred sanki bir ikinci bahar yaşıyor. Dolayısıyla hani Gündüz'ün önüne Fred potansiyelli daha doğrusu stil olarak Fred'e yakın genç oyuncu, iki genç oyuncu alınsa

0: genç stabil oyuncu alınsa şu an Fenerbahçe Lokomotiv gibi oyun oynar. Ama şu anki mevcut kadrosunda işte biraz bu merkez kurgusu çok defolu hocada. Yani bunu değerlendirmek lazım. Hani Asensio tarafında da hoca bence bana göre oynatabileceği tek mevki eğer bu temposuzluğu devam ederse Asensio'nun sağ öndür. Başka da
1: Sen
0: olmaz.
1: devam edeceğini düşünüyor musun? Yani
0: Ya Asensio bu kadar olur tempo olarak.
1: kullanmak istiyor çünkü.
0: Yani
1: Bence değerli bir oyuncu da
0: çok da
1: göndermek
0: değerli.
1: istemiyordur
0: Çok da değerli
1: Fenerbahçe.
0: ama işte sisteminize göre değersiz de olabiliyor. Yani şöyle bir örnek göstereyim size. Arda Güler mi, Bernardo Silva mı? Mourinho'nun sisteminde Bernardo Silva,
1: Tamam.
0: Çabalonso'nun sisteminde Arda Güler. Yaratıcılık mı, takım çalışması mı gibi. Hani farklı oyuncuların farklı meziyetleri var, farklı ekstra kaliteleri var. Asensio'nun da ekstra kalitesi bu pas kalitesi, işte oyunu demlendirebilmesi, tempo tarafında hani rakibi geriye ittiren bir oyun stili var Asensio'nun pas tercihlerinde.
1: Evet.
0: Yani topu tutabiliyor Fenerbahçe. Bu Arda Güler'de de vardı genç yaşında. İkinci yarıda az önce ondan bahsediyordum. Asensio'nun çıktığı dönemde kim girdi yerine? İsmail Yüksek girdi. Bu sefer merkezde o kıran kırana ikililere, ikili mücadelelere cevap verebildi Fenerbahçe. Ama bu sefer de pas kalitesi düştü. Ya pas kalitesi düştüğü için de çok fazla rakibe topu verdiğiniz için rakip atak yapma şansında bulundu.
1: Evet.
0: Yani şöyle bir enteresan istatistik vereyim. 45 dakikada Asensio'nun ikili mücadeleye girdiği sayı sence kaç bu maçta?
1: Yani
0: Kaç kere
1: herhalde
0: ikili mücadeleye girmiştir 8-10 oynarken?
1: bir 10 kez falan girmiştir.
0: Sıfır.
1: Sıfır.
0: Sıfır. Yani
1: Güzel.
0: bir bile değil, sıfır.
1: Ha, bu bir mesaj olabilir mi İsmail Hoca'ya? Ben girmemeliyim
0: Ya
1: ikili
0: ben bu
1: mücadele.
0: mevkiyi oynayamıyorum demektir bu. Bu tempo ile ben oynayamıyorum demektir ki hoca da ne kadar haklı olduğunu aslında gösteriyor. Yani benim sistemimde ben Asensio'ya yer bulamıyorum onu
1: Ya da şu
0: gösteriyor yani.
1: anda hazır olmadığı için mi belki bu kadar
0: Ya
1: etkisizdi?
0: umarım öyledir
1: Çünkü
0: diyelim.
1: öyle dedi.
0: Umarım öyledir.
1: Ama
0: Ama
1: ben niye oynattığını anlayamıyorum bu
0: işte
1: durumda
0: ama
1: işte.
0: evet yani oyuncu tarafında da şimdi Asensio da gelişim gösterecek 22-23 yaşında bir oyuncu değil. Yani
1: Evet.
0: Asensio bu zaten. Yani Asensio'yu siz 6 ay askeri kampa sokup bir Kante yaratamazsınız yani.
1: Tabii.
0: Yani
1: Doğru.
0: Asensio'nun temposu budur artık. Bu yaştaki bir
1: Yani
0: oyuncu için.
1: sakatlıktan yeni çıktıysa henüz fizik olarak hazır değilse
0: O
1: oynatmasaydın keşke.
0: ayrı. Evet o ayrı ama şu an için hani Marco Asensio, 30 yaşındaki Marco Asensio, o sakatlıkları vesaire yaşamış Marco Asensio'nun oynayabileceği iki mevki vardır. Bir, Mesut Özil gibi sağ önde ya da Gezal gibi hani sağ önde bir yaratıcı olarak kullanırsınız. Ya da klasik 4-2-3-1 kurgusu kurarsınız. 6-8 önüne Asensio'yu atarsınız. Ama şu anki bu 4-1-4-1'de yani bir 6'nın önüne çift 8 olarak o 8'lerden biri olamaz Asensio bu tempo ile yani. Ha belki İsmail Hoca çok ekstra şeyler katar Asensio'ya. Eski tempolu o Asensio'ya gelir. O ayrı konu. O ayrıca konuşuruz zaten.
1: Peki mesela bu senin bahsettiğin, gerçi bunu birazdan konuşuruz. Bir iki mesaj var. Onları
0: Evet.
1: okuyayım, reklam arasına gidelim. Kolay gelsin abi. Bulaşık yıkıyorum ve sizi dinliyorum demiş sevgili Cesur Bey.
0: Çok saygılar.
1: Sana da
0: Kolaylıkla.
1: selamlarını
0: Ya
1: iletmiş.
0: bu arada Viking'de bir artık son saniye golü atsın. Gözüm de orada
1: 3-0'da
0: 45.
1: mı kaldı?
0: İnanılmaz. 90 artı 3 oldu.
1: Nazar değdirdi.
0: Vallahi öyle oldu
1: Vallahi
0: sanki.
1: sen renkli
0: Sana
1: gözlüsün
0: yazar
1: ya.
0: abi. Sen de sen okudun
1: Bana
0: kupanı,
1: niye
0: ben okumadım.
1: yazsın ya, ben oynamadım bile. İlk yarı 1,5 gol üstü dedim,
0: Aldım
1: çıktım
0: çıktım.
1: gittim ya. Sonra istersen sel olsun, ne bileyim başka bir şey olsun ya,
0: Ya
1: çok da
0: şimdi
1: önemli değil.
0: son saniye golü olsa da ben de
1: Kapattım gitti yani o
0: rahatlasam
1: maç, benim için
0: ya.
1: bitti. Beyler, Amerika ya futbol ülkesi ya da pro seviyesi, yani futbol ülkesi ama pro seviyesinde değil, ama amatör seviyede her semtteki sahalarda yer bulabiliyorsunuz demiş.
0: Ya kültür tarafında herhangi bir Amerikalıya sorsanız basketbol mu futbol mu deseniz mesela anket yapsanız. Ya soru yok ankette. Sadece basketbol yazıyor A şıkkı, futbol yazıyor B şıkkı.
1: Basketboldur
0: Ya
1: ya.
0: basketboldur yani.
1: Evet. Normal basketbol demelerini.
0: Doğal yani bu
1: Evet.
0: arada.
1: Bizde de belki basketbol diyen bir kitle olur ama bize tabii yıllardır bütün medya yayın organları futbolu gözümüze
0: Soktuğu
1: aşina
0: için.
1: ettikleri
0: Evet.
1: için, yani artık her yerde, hani şeylerde bile var artık, böyle üst geçitlerde efendim futbolu konuşuyorlar.
0: Evet.
1: Ya eksik olmasınlar. Bari oraya yazmayın ya. Neyse, kısa bir reklam arasına gidelim sevgili dinleyiciler. Saat başında tekrar buradayız.
2: Evet. 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam edecek.
3: Reklam. Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik

0: Tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan News Corp'ta. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan News Corp'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
1: Destansı indirim günleri başlamış. Sepete attığım ayakkabı da indirime girmiştir herhalde.
2: Aa, bunun fiyatı artmış. Bir yanlışlık var galiba.
3: Her ürün ucuz.com, ben Erkan, nasıl yardımcı olabilirim?
1: Sitenizde indirim var demişsiniz. Ama ben ayakkabıyı sepete attığımda 299 liraydı. Şimdi 499 liraya çıkarmış, sonra da 399 liraya düşürmüşsünüz.
3: Çok özür diliyorum. Hemen şimdi düzeltiyorum. Şu an düzelmiş olması lazım.
1: Bu sefer de fiyat 599 liraya çıktı.
3: Şimdi tekrar kontrol edin.
1: Yine 399 lira oldu.
3: Ama hanımefendi, bu sefer 599'dan 399'a düştü. Ya öyle düşünün yani. Bence harika fırsat. Ben olsam alırdım.
1: Ama bu yanıltıcı. Önce fiyatı arttırıp sonra indirim yapıyorsunuz. Şimdi sizi Ticaret Bakanlığı'na şikayet edeceğim.
4: İndirim miktarı ve oranının gösterilmesinde tüketici yanıltılmamalıdır. Bu gibi durumlarda şikayetleriniz için Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'na başvurabilirsiniz.
3: Cezada indirim olur mu acaba ya?
4: Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
5: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
6: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
1: Maklar Laevo Al Cielo için kapandı değerli yarışseverler. Şimdi 11 numaralı Luxury. 8 numaralı box'ı kullanacak. Luxury kulvarında hazır. Geri planda 3 numaralı Miracetti. 7 numaralı Golden Soul ve 6 numaralı Dancing Grace var. Şimdi Dancing Grace o yaklaştırıldı kullarına. 6 numaralı Dancing Grace'in de giriş hazırlığı tamamlandı. 7 numaralı Golden Soul. Kapaklar Golden Soul içinde kapandı ve dışarıda kalan son kısrak. 3 numaralı Miracetti. Miracetti 7 numaralı box'ı kullanacak. Start görevlerinin yoğun bir çabası var bu kısrak için. Levent Aptık box içinde. Safkan'da jokeysiz bir şekilde yedeklendi ve kulvarına biraz daha yaklaştırıldı. Çok yakın artık. Kapaklar Miracetti için. Kapanmak üzere değerli yarışseverler ve kapaklar Miracetti içinde kapandı. Levent Aptık Safkan'la box içinde buluştu ve kısraklar ilk koşu için Diyarbakır'da hazır. Start verildi ve koşu heyecanı Diyarbakır'da başladı. 5 numaralı Vita Bellatrix çıkışla birlikte yaklaşık 15 boy kadar gecikti. Liderliği ise 4 numaralı Laevo Al Cielo aldı. 2,5 boy kadar gerisinde ortada 9 numaralı Promise Midlight var. Hemen dışında 7 numaralı Golden Soul'u izliyorum. Bu iki kısraktan 2,5 boy kadar geride ortada 2 numaralı High Symphony var. High Symphony'nin de 1,5 boy kadar gerisinde içeride 8 numaralı Leo Melo'yu görüyorum. Leo Melo'dan 1,5 boy kadar geride 10 numaralı Okyanus İncisi var. Hemen dışında 11 numaralı Luxury Dön gruba hamlesini yaptı. 1 boy kadar gerilerinde 3 numaralı Miracetti'yi görüyorum. Miracetti'den 2,5 boy kadar geride 6 numaralı Dancing Grace var. Dancing Grace'in de 5-6 boy kadar gerisinde içeride değerli yarışseverler 1 numaralı My Brunet Angel dışında da 5 numaralı Vita Bellatrix var. Kısraklar bu şekilde. İlk koşuda son 800'e doğru gidiyor değerli yarışseverler. 4 numaralı Laevo Al Cielo 2 boy kadar liderliğini koruyor. 9 numaralı Promise Midlight ikincilikteki takibini devam ettiriyor. Ondan da 2 boy kadar geride. 7 numaralı Golden Soul var. Golden Soul'dan da 3-4 boy kadar geride. Miracetti içinde de değerli yarışseverler. 2 numaralı High Symphony'yi görüyorum ve bu şekilde kısraklar viraja doğru gidiyor. 4 numaralı Laevo Al Cielo liderliğini koruyor. 9 numaralı Promise Midlight ikincilikte. Daha sonra Golden Soul ve Miracetti'nin ataklarıyla ilk koşuda safkanlar viraja çıktı. Virajı döndü. Düzlüğe de 4 numaralı Laevo Al Cielo önde döndü. Ortadan 7 numaralı Golden Soul atakları var. En dıştan Miracetti. İçinden de 9 numaralı Promise Midlight'in atakları var. Dışarıdan 3 numaralı Miracetti yüklendi. Rakiplerini atlattı ve

0: olarak ilk koşuyu 3 numaralı Mira Ceti Levent Taptık'la kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam ediyor.
4: Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam ediyor. Ben Deniz Caner Aydaş. Saatler 24'e kadar sizlerle birlikteyiz. Kimler bizleri dinliyor? Bir ses verin bakalım. 0538-052-1487. Şimdi az önce Alper dedi ki Asensio şu andaki İsmail Hoca'nın sistemine uymuyor. Bu durumda hani Asensio'yla yollar ayrılabilir gibi bir ifadesi olacak birazdan söyleyecek muhtemelen. Yani eğer Asensio böyle oynamaya devam ederse ya da hani Asensio'dan savunmaya da yardım etmesi, box to box oynaması yani bir 8 numara olarak oynamasını bekliyorsa ki öyle diyor sevgili Alper. Sağ içini çok daha derin analiz yapan bir analiz zaten söylüyorum. Asensio ile Fenerbahçe'nin yolları ayrılabilir diyor. Ben de kendisine aslında şunu birazdan soracağım. Yani Fenerbahçe neden 2-8'de oynuyor? Neden 4-2-3-1 oynayıp hani biraz daha bir 10 numarayla oynayıp daha fazla gol pozisyonuna girebilecekken ya da daha tehlikeli olacakken neden hani 2 orta saha oyuncusuyla özellikle 8 oyuncuyla oynamak istiyor ki bunun içinde eğer hoca ısrarla bu oyun sisteminde oynamak istiyorsa bu durumda hani Fred'i mecbur tutacaksınız. Diğer taraftan da oraya net bir 8 almanız gerekiyor. İşte Cobb Miners mi olur, Fabian Ruiz mi olur bilmiyorum artık yani bunları öylesine söylüyorum. Ama yine A+ ya da ona yakın bir 8 numara almanız gerekiyor. Böyle bir durum var. Fenerbahçe taraftarına da soruyorum burada. Sizce o hoca kendi sisteminde, kendi oyun sisteminde ısrar eder mi? Yani Asensio'yu kaybedebilir mi hoca bu oyun sistemine göre? Çünkü biz de az önce konuşmaya çalıştık. Özellikle Alper'in tespiti bu. Hani 2-8'li bir oyun sisteminde Asensio olmaz diyor. Ya da eğer Asensio buraya tam anlamıyla uyum sağlayacak, ikna olacak o zaman da farklı bir oyun ortaya çıkabilir ama işte fiziksel olarak ne kadar Asensio bu mücadelenin içinde olur. Burası biraz tartışılıyor bence. Ama ben 4-2-3-1 oynaması gerektiğini düşünüyorum. Yani 3 orta saha oyuncusuyla değil bir oyuncu biraz daha forvet ağırlıklı. Biraz daha tehlike Hunus'un içinde arkadaşlarını da pozisyon hazırlayacak. Ya da kendi skor yükünü yine yüklenecek bir oyuncuyla oynamasının daha sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Daha doğru olduğunu düşünüyorum. Özellikle Fenerbahçe gibi, işte Beşiktaş gibi, Trabzonspor gibi, Galatasaray gibi büyük kulüplerin hele bir de kendi liglerindeki diğer takımların durumunu düşünürsek yani ligin 14 takımına karşı açık ara favori olduğu maçlarda 3 orta saha oyuncusuyla oynamanın çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Ha, belki Avrupa'da oynayabilirsiniz. Zaman zaman çift 8, 1-6 ile oynayabilirsiniz. 2-6, 1-8 de oynayabilirsiniz. Buna itiraz etmem ama Türkiye Ligi için böyle bir durum evet belki biraz daha sağlam bir oyun oynamanıza neden oluyor. Ama hani yaratıcılık anlamında da biraz sıkıntı yaşayabilir Fenerbahçe. Bilmiyorum ben açıkçası Fenerbahçe'nin Asensio'dan vazgeçmemesi gerektiğini düşünüyorum. Hocanın bu konuda da ısrarcı olmaması gerekiyor. Hani az önce Alper söyledi dediğim gibi birazdan kendisine söz vereceğim. Az sonra kendisi de bir değerlendirsin. Yani hoca Asensio'yu buraya gelirken herhalde tanımadı. Tamam olabilir. Hani bir şeye bir inandığınız bir oyun olabilir ama elinizdeki mevcut kadroya da bir bakarsınız. Ve o kadro ölçüsünde bir oyun ortaya çıkarmaya çalışırsınız. Hani 4-2-3-1'e uygun bir oyuncu topluluğu varsa. Çünkü bu durumda kadroyu sil baştan yapıyor olmanız gerekiyor. Ya da kadroya daha fazla takviye yapmanız gerekiyor.

0: gerekiyor. Eldeki birçok kontratlı yabancı oyuncu var. Zaten gönderemiyorsunuz. Şu ana kadar en azından çok gönderdiğiniz yetişkin oyuncu yok. Üzerine bir de hani sizin kendi oyun planınıza uygun oyuncular transfer edecekse Fenerbahçe, bu durumda takımı yeniden yapıyor olmanız gerekiyor. Yani Fenerbahçe'nin hoca eğer bu sistemde ısrar ederse en az 2-3 oyuncu daha alması gerekiyor. Bir kere en kötü 2 tane oyuncu alması gerekiyor orta sahaya. Neden? Çünkü hani diyelim ki Fred'i tuttunuz. Backup'ı kim? Yok. Bir 8 daha aldınız. Onun yediği kim? O da yok. Ne yapacaksınız? Mecbur en kötü 2 oyuncu alacaksınız ya da yine bir tane alacaksınız orta sahaya. Hani Kante'nin, işte Guendouzi'nin, Amrabat'ın, İsmail'in, Bartu'nun, Fred'in olduğu bir yere siz hala orta saha alacaksınız. Bu durumda hani planlama açısından tabii ki bir şey söyleyemem. İsmail Hoca'ya saygım sonsuz. Ya da onun bilgisiyle alakalı herhangi bir sorgulama zaten asla yapmayız ama bu konuda dediğim gibi eldeki oyuncu yapısına uygun bir oyun olsa daha mı iyi olur? Bu biraz tartışılıyor. Fenerbahçe yakından takip eden spor basınındaki abilerimiz tarafından, belki meslektaşlarımız tarafından ya da Fenerbahçe taraftarı tarafından özellikle Asensio'nun gitmemesi, kalması gerektiği konusunda birçok yazıları gördüm birkaç gün önce. Kısa bir reklam arasına gidiyoruz, devam edeceğiz.
1: 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam edecek.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
2: Radyo Spor. Reklam.
1: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam ediyor.
0: Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam ediyor. Ben Deniz Caner Aydar, sevgili Alper Gün'le beraber saatler 24'e kadar sizlerle birlikteyiz. Sevgili dinleyiciler, evet, Fenerbahçe'yi değerlendiriyorduk. Özellikle az önce bahsettiğim gibi Asensio'nun son mücadeledeki en azından kendisine biçilen rolü tam karşılayamaması bazı tartışmaları da beraberinde getirdi diyelim. Sevgili Mehmet İstemi Bozyal Seattle'dan yazmış. Sayın Kartal'ın üzerindeki baskı değil. Birinci Sayın Aziz Başkan, ikincisi oyuncu gönderemeden alamamak. 3 taraftar baskısı, 4 şampiyon olamama baskısı ya da olmak baskısı demiş. Fenerbahçe'de ciddi baskılara neden oluyor diyor. Yani itiraz etmem. Ama burayı da iyi yönetiyor lazım. Yönetiyor olması lazım. Dediğim gibi az önce Alper Asensio göndermek istedi. Ben karşı çıktığımı düşündüm ama birazdan kendisine söz vereceğim. Alper, sen ısrarcısın bu konuda. Yani Asensio gitmeli diyorsun ama yani ya şöyle de bir yani biz,
4: İsmail Hoca gibi attım beni taraftarlarına.
0: Ya şöyle, İsmail Hoca gibi tabii ki atmıyorum ama şöyle. Yani ben sen yokken, daha doğrusu sen söz vermeden şunu değerlendirdim. Dedim ki hani Asensio'nun olası bir, hani İsmail Hoca'nın şu andaki 4-3-3'te 2-8-1-6 ile, yani bu oyun formasyonunda ısrar ederse o zaman bir 8 numara dağılması gerekiyor. Bir.
4: En az bir.
0: İki tane 8'in var. Fred'i tutman lazım. Taraftar gitsin istiyor. Hani artık Fred'i, evet, biraz yüzü eskidi açıkçası. Geçen senede ya da daha önceki teknik direktörlerin belki forma vermemesi, az forma vermesi, biraz ya
4: bu formatta oynatmaması
0: ya da bu formatta oynatmaması belki biraz oyuncuyu da kötü gösterdi. Üzerine siz 1.8 alsanız bile bu oyuncuların 1.7'ini alacaksınız. Yani bu durumda en az 2.8 almanız gerekiyor.
4: Tabii.
0: Ya da var mı şu anda alternatif?
4: Şu an için yok gibi gözüküyor.
0: Tamam.
4: Yani şu an merkezinde Fenerbahçe'nin ya Bartu bile daha faydalı bir oyuncu
0: İşte ben
4: 8'de.
0: de şeyi soruyorum. Yani sana aslında sorum şuydu. Soramadım ama soracağım. Yani hoca kendi sisteminde ısrar edeceğini, eldeki oyunculara göre bir oyun formasyonu geliştirse daha iyi olmaz mı?
4: Ya bu iki yönlü bir soru. Şimdi
0: Tamam.
4: bakıldığında mevcut kadroya göre yorumlarsanız evet. Çünkü bu şekilde takımın yıldızı Asensio'yu ıskartaya çıkarıyorsunuz. Bu
0: Gibi.
4: çok ciddi bir sıkıntı
0: Sana da söylüyorum yani olmaması lazım.
4: ki elinizde İsmail var, işte Kante var. Yani şu an hocanın
0: Guendouzi, Amrabat.
4: ya Guendouzi'yi bir kenara bırakalım. Guendouzi çünkü şu anki hocanın sisteminde daha iyi bir oyuncu. Ama diğer bütün merkez orta sahaları şu an biraz daha 4-2-3-1'e yakın. Eski tabii
0: Evet, kurguya uygun.
4: kurguya uygun oyuncular. Hani bu yönden bakıldığında evet sistem değişikliği tabii ki daha iyi olur ama diğer taraftan da bakıldın. Eğer hocanın oynattığı oyun da bir ışık veriyorsa ki bana göre veriyor açıkçası. Gündüz'ü çok iyi kullandığı bir durumda. Fred'in yani bu kadar bitik denilen Fred'in bu kadar performans verdiği bir kurguda elinde demek ki hocanın iki tane iyi Fred olsa Prime Fred olsa kim bilir neler neler yapacak. Hani bu taraftan da bakıldığında hocaya güvenip de bir şeyler de yapmak da gerekiyor. Ya yani bu aslında iki ucu açık bir soru. Yani hocaya mı güveneceksin? Hocaya yönelik bir kadro mu kuracaksın? Ya da hocam senin sistemin olmuyor. Ya yani bu takıma olmaz. Biz bu kadar transferde manevra yapamayız. Sen mevcuda göre bir sistem yarat. Hani bu
0: Mı
4: mu
0: diyecek.
4: diyeceksin? Yani temelde aslında mevzubahis bu Fenerbahçe adına.
0: Şimdi burada Fenerbahçe'yi ya da hocayı zorlayan şöyle şeyler de var. Birincisi 10 artı 4.
4: Tabii o da var. Yani oyuncular tarafında eğer bu kadar hani manevra imkanı diyorum ya olay bu aslında. Yani satış alış hani manevradan kastım bu. Bu kadar kısa sürede bu manevraları yapamayacaksa Fenerbahçe o zaman hoca acilen bu sistemi değiştirmesi gerekiyor.
0: Evet, ben de aslında onu sana sormaya çalışıyorum. Yani 17 yabancım var. Senin bunu 10'a düşürmen lazım.
4: Evet.
0: Bu arada
4: Ha
0: oyuncu
4: Fenerbahçe yapamaz
0: almak
4: mı?
0: için de hayır yani 10'a düşürdükten sonra da yine göndermek
4: Alacaksın. Tabii
0: zorundasın.
4: göndereceksin, alacaksın. Yani ciddi bir sirkülasyon olması
0: Hayır,
4: gerekiyor.
0: kafadan 7 yollaman lazım ki en
4: Tabii.
0: az 10 olsun.
4: Tabii.
0: Şimdi sen dediğin gibi eğer bu oyun sistemiyle oynayacaksın bir kere santrafor olacak Fenerbahçe. Doğru mu?
4: Muhakkak %100.
0: Tamam. Bir de orta saha aldın. Bu durumda senin
4: En az bir aldım.
0: 9 oyuncu göndermen lazım. Şu andaki oyunculardan.
4: Mevcut. Tabii az önce yani geçtiğimiz hafta bir hani kim kalsın kim
0: Matematiğini
4: gitsin.
0: yaptık, çıkamadık şey içine.
4: Ben hani o da gitsin, şu da gitsin, bu da gitsin dedim ya. Şimdi
0: Herkesi gönderdin ya.
4: bundan
0: Hatta
4: dolayı çünkü
0: şeyi bile yolladın yani. Yeni gelen neydi? Daha görmeden. Grimud'u.
4: Yok, hayır,
0: Eski.
4: Grimwood'u göndermedim canım. Grimwood çok önemli bir oyuncu.
0: Evet.
4: Yani hani eğer
0: Şaka yapıyorum
4: hocanız
0: tabii.
4: tabii eğer hocanın sistemiyle devam edecekse Fenerbahçe, eğer hocayı bu yönden değerlendirecekse camia hani hoca başarılı veya başarısızın cevabı buysa bu perspektiften olacaksa o zaman hocanın eline o kozları vereceksin. Yani eğer hocaya sen o çift 8'i vermezsen o kalitede Guendouzi kalitesinde bir çift 8'i vermezsen o zaman çok da değerlendiremezsin hocayı. Yani bir mevcut kadroyla çünkü bu oyunu oynayamaz Fenerbahçe yani. Defoları var bir kere yani oyuncuların.
0: Evet.
4: O defoları hangi sistemle en iyi şekilde kapatırsının cevabını araması lazım hocanın. Ha tabii şöyle bir durum da var. Yani koskoca Fenerbahçe teknik direktörünün de böyle mi yapması gerekir yoksa bir kabuk değişimi mi yapmalı Fenerbahçe? Bence ikincisi.
0: Kabuk değişimi mi?
4: Evet.
0: O zaman belki daha fazla oyuncu transfer edecek.
4: Ya,
0: Ben bu
4: satıp
0: arada
4: almalı.
0: yapmayacağını düşünüyorum.
4: Ya yapmakla yapamamak arasında fark var. Yapmamak ile yapamamak
0: Ha
4: arasında fark var.
0: yani yapamayacağız. Yapamayacak daha doğrusu.
4: Ya bence yapabilir ama yapmayacak. Sonrasında da İsmail Hoca başarısız olacak.
0: Bence yapamayacak.
4: Bence yapabilir.
0: İşte
4: o yetisi
0: yapamaz
4: var
0: bence.
4: yani.
0: Bence yapamaz.
4: Bence yapabilir.
0: Yani
4: Çünkü
0: bir yıllık kontrat. İşte az önce bahsettiğim gibi yabancı kısıtı
4: Evet.
0: eldeki yerlerin bile çoğusunun gönderilmesi gerektiğini düşünen belki bir
4: Ya
0: taraftar
4: pek tabii ki. Ancak
0: toplu.
4: gönderilecek yabancılar da öyle yani hani söz gelimi Asensio'yu göndermeye karar
0: Evet.
4: verdiniz. Alıcısı çıkmayacak mı Asensio'nun?
0: Hayır, kıyamet kopar. Mesela taraftar ya işte en sevdiği oyuncu mesela işte yani yapamaz o yüzden dedi.
4: Eğer Twitter medyayı yani dinleyeceksen, Twitter tayfayı dinleyeceksen o zaman yönetici olarak profesyonellikten uzaklaşmış oluyorsun yani. Yani o zaman İsmail Hoca'dan herkes daha iyi biliyor.
0: İşte çok büyük risk oluyor. Yani şimdi yani sen gelir gelmez göre. Yani gelir gelmez yani mesela şöyle düşün. Şimdi geldi. Neye evet. göre kime göre diyorsun ama mesela şöyle düşün. Beşiktaş'a kim geldi teknik direktör? İtalyano. Yani Orkun benim sistemime uymuyor.
4: Evet.
0: Tamam. Gönderelim. Ya kıyamet kopar yani. Ya daha gelir gelmez tepki ya üzerine alır.
4: Ama şimdi Orkun'la Asensio aynı örnekler değil. Hayır
0: şöyle ama yani Fenerbahçe üzerinde de Asensio gerçekten taraftarların çok sevdiği
4: doğru.
0: sırtına ismini yazdır. Bakıyorum doğru. Fenerbahçeli taraftarlar, çocuklar, mucuklar Asensio'yu yazdırıyor. Ya
4: bir başka mesela. Örnek vereyim. Barcelona.
0: Bir de başarılı oldu Fenerbahçe'de.
4: Daha büyük bir örnek vereyim. Daha örnek büyük, evet. daha büyük bir örnek vereyim. Zlatan İbrahimovic. Çok evet. ciddi bir figür değil mi? Yani
0: tabii
4: futbol
0: ki.
4: Tarafında işte İtalya'da, işte Milan'da, orada şurada burada çok ciddi başarılar yakalamış. Inter'de en prime döneminde çok ciddi başarılar yakalamış. Gol sayılarına ulaşmış. Çok ciddi bir 9 numara değil mi?
0: Evet.
4: Barcelona'ya koyduğun o an ne yaptı İbrahimovic? Başarılı oldu mu? David Villa kadar?
0: Olmadı.
4: Kötü bir futbolcu mu İbrahimovic?
0: Değil.
4: Kesinlikle değil. Ama işte sistem farklı. Yani o sistemin oyuncusu Samuel Eto'o, David Villa. Yani o koşulları yapan oyuncular. Yani İbrahimovic farklı bir sistemin oyuncusu. Didier Drogba farklı bir sistemin oyuncusu. Yani sen gidip Didier Drogba'yı koysan Barcelona'nın oyun sistemine olmaz.
0: Tamam ben şunu söylüyorum.
4: Ben bundan bahsediyorum. Yoksa Asensio kötü bir futbolcuydu. Asensio pozisyonun en iyi oyuncularından.
0: Karşı gelmiyorum. Şunu söylüyorum. İsmail Hoca zaten Fenerbahçe'de başarılı olamadı. Şampiyon olamadı.
4: Doğru.
0: Yani bu sistemde başaramadı final maçlarını.
4: Doğru.
0: Onu söylüyorum. Şimdi
4: tam o zaman hocayı niye getirdin?
0: Hayır şunu söylüyorum. Ya, hocası olmaz zaten. Yani şimdi onu geçti. Beni de güldürme. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Elindeki en aset oyuncuyu da göndermemen gerekiyor. Yani
4: ama
0: en
4: kime
0: azam,
4: göre neye göre aset işte?
0: İşte bilmiyorum ya. Asensio yani, geçen seneki verilerine bakalım yani şu anda.
4: Geçen seneki 4-2-3-1 oynayan Fenerbahçe'nin verilerine göre Asensio en iyi oyuncu. Ama ben
0: şu
4: de,
0: anda oynayamaz mı 4-2-3-1 Fenerbahçe?
4: Ya oynar. Ama hoca getirdiğin i̇şte, hoca 4-2-3-1 hocası mı? Değil. Yani oynatamaz gibi bilmiyorum. Gözüküyor. Neyse. Çünkü yani daha doğrusu
0: Asensio'yu yedirmeyeceğiz sevgili.
4: Ya oynatamaz diyemeyiz. Ya, oynatamaz diyemeyiz. Sonuçta
0: sağ kenar oynatamaz mı? Greenwood'u sola atıp.
4: Nasıl?
0: Sağ kenar oynatamaz mı?
4: Bence çözümü o zaten.
0: Tamam onu söylüyorum ben de sana. Niye i̇şte ama illa hoca, adam 8 kullanıyorsun ya?
4: Ya ama işte bunun
0: yapma,
4: için
0: etme.
4: Bunun için Asensio yani şöyle şimdi Asensio'yu en verimli, en faydalı kullanabileceğin nokta neresi? 10 numara.
0: 10 ya da
4: arka,
0: işte
4: forvet arkası serbest oyuncu
0: sağ kenarda ben oynatırım. Yani orada oyun kurucu olarak oynatırım.
4: Oynar. O ayrı yani konu. Mesela Mertens örneği. De sağ ön oynardı, evet. sol ön oynardı ama Mertens'in
0: en verimli
4: oynadığı yer serbest 10'dur mesela.
0: Evet.
4: 8-10'da oynayabilir hatta Mertens oynadı yani. Hani Galatasaray'da geçişlerde geriden top aldı, çıkardı vesaire falan filan. Ha Mertens söz gelimi sağ önde oynayamaz mıydı? Oynardı. Ama ona göre bir planlama yapmadı Galatasaray yani. Benzer şekilde senin de elindeki oyuncuya şöyle bir bakıyorsun, değerlendiriyorsun. Asensio 10 numara oyuncusu. Yani ya buna göre bir sistem oynatan hocayı getirecektin ilk başta. Yani daha gün 1'de o şekilde bir hoca getirecektin. Ya da eğer sen bu hocaya, bu profesyonele güveniyorsan, hani taktik dehamdır benim diyorsan, hani bu takımı bu hoca yönetecek, teknik patron budur diyorsan, o zaman senin farklı bir şekilde tamam. hocaya güvenip gerekli aksiyonları alman lazım bir profesyonel olarak.
0: Tamam ben de sana o zaman soruyorum. Şimdi İrfan Can'ın yaptığı kahvecin evet. Asensio'nun sağ önde yapamadığı iki tane şey say bana.
4: Ya İrfan Can çok uç bir örnek.
0: Niye?
4: Greenwood'la tartışalım mesela.
0: Hayır
4: bunu.
0: Greenwood'u öbür tarafta da kullanabilir diye söylüyorum. Yani illa da Asensio'ya yer açmak istiyorsun ya sen ya da
4: i̇şte
0: İsmail
4: göre,
0: Hoca açmak istiyor.
4: İşte bana göre eğer Asensio'dan Fenerbahçe çıkmayacaksa yani illa biz Asensio'yu tutacağız.
0: Kırmızı çizgi.
4: Kırmızı çizgimiz yani Asensio'yu satan Fenerbahçe'yi satar muhabbeti varsa eğer o zaman mecburen bu temposuzlukta Asensio'yu sen sağa öne atacaksın.
0: Yani İrfan Can'la oynayabilir mesela. Şu anda başka da oyuncusu yok orada İrfan, zaten eğer sol tarafa iyi bir oyuncu almazlarsa.
4: Ama işte orada da şöyle bir soru işareti var. Sen Greenwood'u sağa öne aldın.
0: Ama solda da oynatabilirsin. Orada da başarılı bir oyuncu.
4: Ama Greenwood'un ana mevkisinden uzaklaştırıyorsun bu sefer.
0: Orası
4: yani sürekli bir yama durumu yani. Asensio 10 numarayken sağ öne geçiyor. Greenwood sağ öndeyken sola geçiyor. İşte yani mevkilerinden sürekli bir takım oyuncuları uzaklaştırıyorsun. Galatasaray'ın zaman zaman işte mesela Salah'ı sağ bek kullanması gibi. Yani Salah mesela sağ bek oyuncusu mudur? Normalde değil. Değildir değil mi?
0: Evet.
4: Ama çıkıp da 10 üzerinden 7-8 verdiği maçlarda vardır. Ama genele baktığın zaman o oyuncu orada aksar. Çünkü ana pozisyonu o değildir. Bu da benzer şekilde. Asensio'yu sen sağ öne atarsın. Çok iyi birkaç maç çıkarır ama sezonun geneline baktığın zaman 30 maçın 10'unda 15'inde kaybolur. Sonrasında da şampiyonluğu kaybedersin. Yani eğer sen Asensio ile bir sistem yaratacaksan, hani evet, Asensio senin kilit oyuncunsa, o zaman net 4-2-3-1'deki klasik 10 numaradır Asensio.
0: Peki.
4: Yani burada hocanın farklı değerlendirmeleri var. Yani hoca, anladım, şöyle bir bakıyor. Kendine göre mantıklı olan sistem 4-1-4-1 diziliş olarak. 1-6-8 ki 6'da da dediğim gibi Guendouzi çok iyi kullanıyor hoca. Müthiş bir tempo ayarlayıcı şu an Guendouzi Fenerbahçe için. Son dönemdeki belki en iyi altılardan bir tanesi gibi bir performans veriyor. Ki Guendouzi'yi de mesela 8'e attığınız zaman oyuncu şu anki oynadığı roldeki gibi, yani derin oyun kurucu rolünü mesela daha iyi oynuyor Guendouzi. O 8'deki o Fred'in şu an oynadığı pozisyonu Guendouzi daha kötü oynuyor.
0: Evet, doğru.
4: Öyle bir durum da var yani. Şimdi bu sefer de Guendouzi'den vazgeçiyorsun. Asensio'yu kazanmak için Guendouzi'den vazgeçiyorsun. Yani Fenerbahçeli oyuncuların, yani Fenerbahçe takımının böyle bir sorunu var. Yani kimya tarafında birinin oynadığı rolü oynatabilmen için diğerinden vazgeçmen gerekiyor.
0: Vazgeçmen gerekiyor.
4: Diğerini seçtiğin zaman bu sefer ondan vazgeçiyorsun. Yani Fenerbahçe gibi elit bir kulübün kadro planlamasının böyle olmaması gerekiyor.
0: Sevgili Adil abi demiş ki Ankara'dan, sevgiler demiş ki, Alper herhalde Galatasaray taraftarı olduğunu zaten söylemişti. Herhalde şeyi istiyor. Asensio'yu Galatasaray'a istiyor.
4: Yok estağfurullah. O şekilde.
0: Yok da böyle bir şey yazmamış ama Galatasaraylı Alper Bey'e ve sana selamlar demiş. Fenerbahçe taraftarı olarak demiş. Ankara'dan sevgiler, yine keyifle dinliyorum. Demiş ki, listeler verilecek, gidecek, kalacak yabancılar belli değil. Forvet hala yok, bilmiyorum.
4: Evet. Yani hala sistem tarafında soru işareti var bir kere.
0: Sevgiler,
4: yani,
0: saygılar.
4: Hani gidip gelecek oyuncuların yanı sıra hala sistem tarafı tartışılıyor. İşte bu Asensio dolayısıyla bir 4-2-3-1'e mi dönmeli? İşte 4-1-4-1 devam mı etmeli? Yani Fenerbahçe için en optimum çözüm ne biliyor musun sevgili Caner abi?
0: Bilmiyorum, söyle.
4: Asensio'nun o tempoya geri kazanması. O sakatlık öncesindeki 24-25 yaş Asensio'yu.
0: 8 mi oynatacaksın yine?
4: Evet. O zaman harika olur. Yani bu en son oynattığı maç tarafında Asensio'nun,
0: sen
4: bir de...
0: Sen yazmıştın bana bunu.
4: Evet, ki evet, ikili mücadelelere de katıldığı, o alan parselizasyonlarını vesaire yaptığı bir durumda Asensio kadar değerli bir oyuncu yok Fenerbahçe için.
0: Ama işte onun için,
4: ama işte o değil
0: ki,
4: şu an evet, Asensio yani.
0: Ya bir de şöyle bir şey var. Bilmiyorum ne dersin ama Fred'i de izliyorsun. Birçok kişi Fred'in ayrılması gerektiğini düşünüyor.
4: Yani şu sistemde değil mesela.
0: İşte sen de bu sisteme göre, evet, şimdi hoca da dedi bu arada. Fred kalacak dedi ama yani, ciddi tepki gördü.
4: Evet. Yani şu an sistem tarafında söz gelimi 4-2-3-1'e geçtiği durumda da Fenerbahçe ilk göndereceğin oyuncu Fred.
0: Evet. Yani
4: o da enteresan.
0: Taraftar
4: yani
0: onu istiyor aslında. Evet. 4-2 eski oyunu, evet, oynaya. Evet. Neden böyle bir şey
4: istiyor? İşte Guendouzi, Kante, Asensio yaptı.
0: Evet.
4: Taraftar
0: mesela diyor. Ben de bu arada onu isterim ya. Ne yalan söyleyeyim.
4: Ya tartışılır yani, iki sisteminde artılar eksileri var. Şimdi var, sen Guendouzi, Kante yapınca bu sefer de defanstan top çıkartma tarafında sorun yaşıyorsun. O tempoyu demleme tarafında sorun
0: birini
4: yaşıyorsun.
0: Birini derinde kullanırsın.
4: İşte olmuyor o zaman da. O zaman da hatlar arası kopuk oluyor. İleride Asensio, Talisca, Kerem çay kahve içerken ikinci bölge bomboş oluyor. Birçok Fenerbahçe maçında bunu görmedik mi? Geride Şikriniar,
0: hiçbir şey gördük, evet,
4: işte ne bileyim Semedo falan topu alıyor. Bakıyor işte Kante, Semedo, Kante ile işte Guendouzi gelmiş, top istiyor. Alıyor Kante ile Guendouzi neyse. Bir bakıyor en yakın adam 30-40 metre ileride.
0: Evet, ya bu da kötü. Bu durumda da aslında hem takım boyu uzun oluyor, evet, hem daha fazla
4: oyun kuramıyorsun,
0: oyun kuramıyorsun.
4: Merkezde topu kaptırdığın zaman direkt geçişiyorsun.
0: Evet, aynen öyle.
4: Yani ya, öyle bir problemi başka de var o 4-2-3-1'in. O yüzden hani var, yani kadro mühendisi tarafında çok ciddi problem var.
0: Ben bir şey söyleyeyim mi sana? Bilmiyorum katılır mısın ama bu arada Arsenal 2-0 önde Girona karşısında zaten kadroya artı katıyorlar. Artık şampiyon da oldular. Evet. Bir rahatladılar.
4: Evet.
0: Sezon boyunca tartışılacaktır İsmail Hocam vereceği kararlar. Yani mesela muhakkak, bu bir
4: muhakkak
0: de çok ciddi bir tartışma konusu.
4: Muhakkak.
0: Yani bir kesim diyor ki efendim ne Fred'i ya gönder diyor. Ben evet, de mesela şey söylüyorum. Fenerbahçe'nin şu anda alacağı, kadrosunda tutacağı 10 yetişkin oyuncunun tartışılmaması gerekiyor. Sana da söyledim zaten.
4: Hı hı.
0: Hani bu oyunu oynarsan bu değerli, bu oyunu oynarsan şu değerliden ziyade... tabii ki her oyuncu değerlidir ama hani performans alamayacağın, geçmiş yıllarda belki zaman zaman dalgalı performans gösteren oyuncularla yolların ayrılması gerekiyor. Gerektiğini
4: muhakkak,
0: düşünüyorum.
4: Muhakkak. Yani eğer 4-2-3-1 ile devam edecekseniz ilk göndereceğiniz merkez orta sahadan oyuncu Fred zaten.
0: Mesela bu şuna benziyor. Mesela Beşiktaş'ta İtalyan o geldi. Zaman evet, zaman geçiş de oynatan bir.
4: Doğru.
0: Ya Rashica kalsın. Ya kardeşim işte varsa gönderin ya da artık Rashica'yı gördük ya. Fred'i de gördük. İyi.
4: İşte Fred'i yani son daha doğrusu
0: Prime'ını da gördük
4: yani
0: burada.
4: Prime'ından sonraki o son dönem Fred'in 4-2-3-1'de ne kadar çuvalladığını gördük.
0: Evet.
4: Yani eğer sistem değişecekse, Asensio kalacaksa, yani daha doğrusu kaldığı ve 10 numara oynadığı durumda 4-2-3-1'de Fred kesinlikle Fenerbahçe oyuncusu değil. Ama arkasında oyun kurulumu tarafında, defans yerleşimi tarafında Gündüz'ü gibi bir 6'yı koyduğunuz zaman Fred çok değerli bir oyuncu haline geliyor.
0: Yani oyun sistemine göre aslında oyuncunun verimi de artıyor
4: yani
0: diyorsun.
4: Evet, yani bu hazırlık karşılaşmalarına bakın. Oynanan official şu anki işte bu Polonya rakibine karşı oynadığı Fred'in oyununa bakın. Yani profili kapatın. Kaç yaşında dersin Fred için?
0: İyi oynadığını düşünüyorum.
4: 30 yani, yaşında evet. Falan dersin. 29-30 dersin. Oldum yaşlı bir oyuncu demezsin. Derim.
0: Yani. Yok demem. Yani. Bu arada ben çok beğenen bir kişiyim Fred'i. Yani geldiği günden beri
4: ya, tabii ki.
0: Çok beğenen bir oyuncu. Nedir o? Yorumlusun, profil. Evet. Bu arada yarışımız varmış. Sonra devam edelim.
1: 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam edecek.
5: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
6: Biraz hareketli ve şimdi yerini aldı değerli yarışseverler. Kupalı koşuda safkanlar box içinde hazır. Start verildi ve Diyarbakır'da ikinci koşu olan Diyarbakır Jandarma koşusu başladı. Değerli yarışseverler, 12 numaralı Son Aktaş çıkışla birlikte 5-6 boy kadar oyalandı. Liderliği içeriden yüklenen 1 numaralı Dicle Fırat almaya çalışıyor. Hemen dışında 3 numaralı Şeşen Sultanı var. Bu ikiliden 2,5-3 boy kadar geride içeride 6 numaralı 7 kardeşler. Ortada 14 numaralı Gaye Can, dışında 11 numaralı Mufuk Can'ı görüyorum. Bu üçlüden 1 boy kadar geride 9 numaralı Kara Şimşek var. Kara Şimşek'in de 3-4 boy kadar gerisinde 2 numaralı Hilvanlıoğlu var. Hilvanlıoğlu'dan 1 boy kadar geride içeride 15 numaralı Targutay'ı görüyorum. Targutay'ın hemen dışında 7 numaralı Arap Çelik Döngurba doğru hamlesini yaptı. Kupalı koşuda safkanlar 1000 metre start yerine girdi. 3 numaralı Şeşen Sultanı şimdi liderliği o aldı. 1 numaralı DJ Fırat ikincilikte kaldı. Dışarıdan dolanan 7 numaralı Arap Çelik var. Şimdi o da ön gruba doğru yaklaşmaya çalışıyor. Daha sonra 6 numaralı 7 kardeşleri görüyorum. Hemen dışlarında 4 numaralı Sabır Çiçeği de var. Bu şekilde safkanlar viraja doğru gidiyor. 3 numaralı Şeşen Sultanı lider. 1,5-2 boy kadar geride. 13 numaralı Yalnız Baba ikincilikte. En dışta da 10 numaralı Kaşıkçı Bey'ini görüyorum. Bu şekilde safkanlar viraja doğru gidiyor. 3 numaralı Şeşen Sultanı Diyarbakır Jandarma koşusunda virajı önde dönen isim oldu. Hemen dışında 13 numaralı Yalnız Baba var. En dışlardan geriden de 10 numaralı Kaşıkçı Bey'in atakları var. Şimdi pistin ortasındaki 13 numaralı Yalnız Baba liderliği aldı. Gerilerden Kaşıkçı Bey'in atakları da var. Koşunun son 200 metresine gidiyoruz. 13 numaralı Yalnız Baba lider. Fark 2,5-3 boy kadar. Gerilerden Kaşıkçı Bey'in içeriden 8 numaralı Çilo Bey'in atakları var ancak 13 numaralı Yalnız Baba farkı 4 boya kadar çıkardı ve Diyarbakır jandarma koşusunu kazanan isim oluyor. 8 numaralı Çilo Bey koşun ikincisi. 10 numaralı Kaşıkçı Bey üçüncü oldu. 2 numaralı Hilvanlıoğlu ve 4 numaralı Sabır Çiçeği de tabelanın son iki basamağı için aynı yakın geçen isimler oluyor değerli yarışseverler. İkinci koşu olan Diyarbakır jandarma koşusunu 13 numaralı Yalnız Baba Levent Aptık'la kazandı. Ki Levent Aptık ilk koşuyu da kazanmıştı değerli yarışseverler. Bu safkan 7 numaralı Arap Çelik'le ekürüydü.
5: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
7: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
8: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
2: Radyo Spor. Reklam.
9: Destansı indirim günleri başlamış. Sepete attığım ayakkabı da indirime girmiştir herhalde.
10: Aa, bunun fiyatı artmış. Bir yanlışlık var galiba. Her ürün ucuz.com, ben Erkan nasıl yardımcı olabilirim?
9: Sitenizde indirim var demişsiniz. Ama ben ayakkabıyı sepete attığımda 299 liraydı. Şimdi 499 liraya çıkarmış, sonra da 399 liraya düşürmüşsünüz.
10: Çok özür diliyorum. Hemen şimdi düzeltiyorum. Şu an düzelmiş olması lazım.
9: Bu sefer de fiyat 599 liraya çıktı.
10: Şimdi tekrar kontrol edin.
9: Yine 399 lira oldu.
10: Ama hanımefendi, bu sefer 599'dan 399'a düştü. Ya öyle düşünün yani. Bence harika fırsat. Ben olsam alırdım.
9: Ama bu yanıltıcı. Önce fiyatı arttırıp sonra indirim yapıyorsunuz. Şimdi sizi Ticaret Bakanlığı'na şikayet edeceğim.
11: İndirim miktarı ve oranının gösterilmesinde tüketici yanıltılmamalıdır. Bu gibi durumlarda şikayetleriniz için Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'na başvurabilirsiniz.
12: Cezada indirim olur mu acaba ya?
11: Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
13: Radyo Spor. Reklam.
1: 300-314 başaran iddianın sunduğu Maç Merkezi devam ediyor.
0: Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. 300-314 başaran iddianın sunduğu Maç Merkezi devam ediyor. Ben Deniz Caner Aydar, sevgili Alper Gün'le beraber Asensio'yu gönderiyor muyuz, kalacak mı kısmını konuşuyorduk. Sorular var ve çok mesaj var. Alper, izninle biraz okuyayım.
4: Estağfurullah.
0: İyi akşamlar. İstanbul'dan Hayrettin Ber. Asensio Galatasaray'da 10 numara oynar mı? Galatasaray'a gelsin demiş, kapımız
4: tam
0: açık.
4: Tam Galatasaray'ın oyuncusu.
0: Yani şu anda bence Beşiktaş'ta da oynar. Belki Beşiktaş'ta, yani oynar da her türlü oynar.
4: Ya Beşiktaş'ta da %75 oynar.
0: Bu formasyona göre Alper formasyonlara biraz takılı kalıyor haliyle. Ama Galatasaray'da tam böyle ön tarafta, hani cuk oturur kısmının yani karşısında olur.
4: Galatasaray'daki sistemde 6 numaranın profili belli. 8 numaranın profili belli. 10 numaranın profili belli. 10 numaradan zaten herhangi bir defansif aksiyon vesaire beklenmiyor. 8'leşmesi beklenmiyor. 8'leşme evet. Durumu o oyuncunun ekstrası oluyor. Mertens örneğinde olduğu gibi.
0: Benim de sorum oydu işte. Neden Asensio'yu merkezleşmesini, savunma aksiyonu bekliyor Sayın İsmail Hoca? Onu sordum sana az
4: İşte
0: önce.
4: Ama 8 lütfen olarak oynattığınız i̇şte zaman.
0: Oynatma dedim hocam.
4: O zaman 4-2-3-1 oynamak
0: lazım. Oyna işte.
4: O zaman sen İsmail Kartal olmuyorsun, başka bir hoca oluyorsun.
0: Tamam ama yani hocalar da sistem hani şöyle değiştirebilir.
4: Ya Antonio Conte geldi mesela, evet. Fenerbahçe'ye. Üçlü oynatıyor değil mi Conte?
0: Evet.
4: Hazırlık karşılaşmalarında gördü Fenerbahçe taraftarı. İşte %68 topla oynama ama her maç 1-0. Ya hocam sen 3-4-1-2 iyi oynatıyorsun ama, ya da oynatıyorsun ama, ya bu ligde bu üçlü sistem, hani bizde o şey var ya, o
0: klişe
4: jargon
0: var, evet,
4: klişe maalesef. Bu ligde üçlü olmaz klişesi.
0: Niye olmasın?
4: Niye olmasın? Burada rugby mi oynanıyor yani? Bu da yani, bir futbol oynanıyor.
0: Tabii ki.
4: Yani Conte'ye bunu söyleyebilecek misin mesela? Yani İsmail Kartal'ın üzerini çizdin.
0: Tamam.
4: Bir ay önce. Getirmedin mesela. Conte'yi getirdin. Bir ay sonra Conte'ye hocam sen bu üçlüden çık bak olmuyor. 4-2-3-1 oynat dediğinde Conte ne der sana? Ya da ciddiye alır mı seni yani?
0: Almaz.
4: Almaz.
0: Zaten onu baştan söyle. Yani işime karışacaksanız ben gelmem.
4: Ben gelmem der yani.
0: Gelmem der ama işte böyle mi olacak?
4: Şimdi Fenerbahçe teknik patronunun koltuğu.
0: Evet.
4: Bu kadar
0: sağlam mı diyorsun?
4: Yok, sağlamlıktan ziyade hani bu kadar müdahale edilebilir bir koltuk mudur peki? Bence olmamalıdır.
0: Normalde değil tabii
4: yani,
0: ki olmamalı.
4: Öyle değil mi? Böyledir yani. Tabii büyük ki, kulüplerde tabii, böyledir tabii, yani. Hani tabii. Sen gidip de Hansi Fili'ye sen niye %65 bana topla oynatıyorsun? Ben geçiş oyunu istiyorum demiyordur yani Juan Laporta.
0: Tabii tabii.
4: Mesela.
0: Ya da niye ben her maç 27 pozisyon veriyorum kardeşim?
4: Heh, yani mesela Barcelona tarafında da yani öyle bir durum var. Yani şimdi 5 atıyorlar ama 3 tane de yiyorlar. 2 tane de yiyorlar
0: en
4: mesela.
0: En az 5 tane de yeme ihtimalleri oluyor
4: mesela. Oluyor yani.
0: Heyecanlı izliyorsun mesela.
4: Yani hani şimdi gidip de Laporta oranın başkanı.
0: Ha, ben de akşam kart var yemeğinde, kardeşim ha, ya yani ben, rahat rahat 3-0
4: ya, ben böyle futbol istemiyorum falan hani diyebilir miyim?
0: Demiyordur.
4: O zaman sen de İsmail Kartal'ı getiriyorsan İsmail Hoca'yı.
0: Ha, bana diyorsun yani. Demeyeceksin yani. Asensio gerekirse gidecek diyorsun.
4: Yani Asensio mu İsmail Kartal mı?
0: Ya şöyle.
4: Ya futbolcu mu büyüktür teknik
0: hayır,
4: direktörden?
0: Hayır tabii ki. O,
4: soru
0: bir,
4: bu.
0: Yani öyle bir kıyaslama tabii ki yapmam ama nihayetinde güvendiysen İsmail Hoca'ya tabii ki ne istiyorsa yapacaksın.
4: Arkasında duracaksın işte.
0: Tabii evet. Ki duracaksın ama ben de şey söylüyorum yani bu kadar kısıtlı bir zamanda hani şu anda Ağustos'un 1'i.
4: Ya da Fenerbahçeli yönetici olmanın zorlu diyelim.
0: Evet yani 1 ay kaldı. Evet. Bir elde 17 yabancı var.
4: Evet.
0: Yani önce 7'sinden çıkacaksın.
4: Evet.
0: Sonra senin bahsettiğin sisteme göre de en az
4: adam getireceksin.
0: Yani bu arada bir evet. santrafor zaten almak zorundasın.
4: Zaten fix. Evet.
0: Yani bu durumda aslında 7-8 oyuncu olacaksın.
4: Evet.
0: Üzerine bir de bu oyunu diretirsen bir oyuncu daha almak zorundasın.
4: Almak zorundasın.
0: En az.
4: En az.
0: Etti sana. Bunların hepsi maliyet.
4: Tabii ki.
0: Tamam da hocam zaten bir yıllık ya bu sene şampiyon yap nasıl yapıyorsan yap yani bunun için uğraşma. Seneye şampiyon olduktan sonra istersen 4-6-0 oyna sana yeni
4: peki,
0: bir kadro kuralım dersin.
4: O zaman soru şu, İsmail Hoca taktiksel derinliğiyle tanınan bir teknik direktör müdür?
0: Bilmiyorum yani.
4: Değildir.
0: Bence değil.
4: Yani hani bir o, Rafa o... Benitez gibi yeri gelince 4-5-1 yeri gelince 4-3-3 yeri gelince.
0: Yok değil.
4: Böyle bir hoca değil.
0: Değil.
4: O zaman böyle bir şey beklemeyeceksin. Ya da başarısız olduğu zaman hocam sen niye başarısız oldun demeyeceksin hocaya.
0: Öyle mi dersin?
4: Ya öyle olur tabii.
0: Peki. Neyse sorulara bakalım. Çok mesaj var. Sizler de yazın bu arada. 0538 052 1487 Alper'le anlaşamadık. Ben Asensio kalmalı. Asensio'ya göre bir oyun planı diyorum. Bu arada Talişka da var. Hani bir de öyle bir durum var. Ama nasıl olacak bilmiyorum. Alper'de Asensio yer bulamadı sahada bakalım.
4: O zaman yani. Hocayı göndersinler. Ya ben bu arada canım. Hani sadece Asensio gitsin demiyorum. Eğer hani bu şekilde böyle bir ultimatum varsa.
0: Hoca ısrar diyorsan.
4: Tabii canım o zaman gönder hocayı doğru düzgün bir 4-2-3-1 hocası getir mesela. Ama yani Fenerbahçe de bunu yapmaz şu an. Yapmamalı
0: yok yani,
4: yani
0: çok mümkün gibi yani. Gözüküyor. Gözükmüyor. İsmail Bey yazmış Tekirdağ'dan. Asensio yollayan ne demiş? Kendini yollasın. Demiş. Yani. Asensio kırmızı çizgimiz.
4: İşte böyle
0: demiş.
4: Bir durum da var. Yani evet. Şimdi camiaya bunu anlatmak da kolay.
0: Seviliyor çünkü oyuncu.
4: Doğal olarak seviliyor. Yani, çünkü olarak. Oynadığı sistemin en iyi oyuncularından Asensio. Evet. 4-2-3-1'in en iyi forvet arkası oyuncularından.
0: Ben çok
4: yani şu an hangi kulübe koysan oynar Asensio. Tabii oynar. Bazı tempo isteyen kulüpler haricinde. Ama oynar yani. İyi de oynar.
0: Yani rolünü iyi verirsen.
4: Doğru rolü verdiği
0: doğru
4: zaman.
0: Doğru rolü verirsen evet. Asensio. Ya da daha az koşturursan. Daha önde oynayan takımlarda daha da etkili olur.
4: Evet.
0: Yani
4: evet.
0: Özellikle yarı sahada oynayan takımlarda
4: tabii
0: çok
4: ki.
0: Daha etkili olabilir.
4: Tabii ki.
0: Fenerbahçe iyi kadro kurdu. Yıldız bir forvet alırsa bence Galatasaray'ın önüne geçer demiş. Kim demiş? Sevgili Ömer Bey.
4: Valla katılmıyorum. Yani şundan dolayı katılmıyorum. Oyunculara tek tek bakıldığı zaman oyuncular müthiş oyuncular. Yani Gendüzisi olsun, Asensio'su olsun, Greenwood'u olsun, işte Skriniar, Ake, o şu bu. Hani bu oyuncuların tamamı şöyle bir kadro listesi elinize verildiği zaman çok iyi ya hani gerçekten olağanüstü oyuncular bireyselde dersiniz. Ama sonrasında işin biraz daha matematiğine girdiğiniz zaman hani bu oyuncuları ne oynatayım acaba dediğiniz zaman 4-2-3-1'i aldığınız zaman söz gelimi Asensio'yu çok iyi bir 10 numara koydunuz. Bu sefer merkezde problem yaşıyorsunuz. Gendouzi'nin o yavaşlığı biraz temposuzluğu. 6 ya da 8'i oynayamam. O mesela 6-8 tarafında da Fenerbahçe'de bir Torreira ısırganlığı yok. Hiçbir oyuncu da yok.
0: Amrabat
4: yani.
0: Bu olamaz mı? Ağırlığından dolayı mı?
4: Amrabat da pasör bir oyuncu. Amrabat da derin oyun kurucu. Şu anki sistemin 6 numarası Amrabat. Derin oyun kurucu.
0: Şimdi Torreira pas kalitesi de yüksek olduğu için hani bir Torreira olmayabilir.
4: Ama temelde Torreira'nın Galatasaray'a en çok kattığı, en bir numara kattığı şey
0: enerji.
4: Merkezdeki agresiflik.
0: Tabii. Hem agresif hem de bu arada hani o agresifliğe göre
4: kart almadan agresiflik.
0: Evet, pas kalitesi de yüksek.
4: Ve evet yani evet, Torreira'nın bir de öyle bir artısı var.
0: Evet.
4: Ama şu an Fenerbahçe kadrosunda o 6-8'in hani yani söz gelimi Sayın Okan Buruk'u getirdiniz Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye bir şekilde getirdiniz. Koydunuz teknik direktör olarak. Hocam kadro bu. Hoca şöyle bir baktı kadroya. Harika Asensio var. İşte Greenwood var. Tam hani sevdiği kendi hani kalemi adamlar. Merkeze bir bakar eyvah der ben nasıl top kapacağım? Kimle adam kovalayacağım der yani.
0: İsmail uymaz mı profile?
4: İsmail'e çabuk kart gören bir oyuncu. İsmail'i koydunuz mesela bir iç saha maçındasınız ya da bir deplasman. Dakika 25 hop sarı kartı gördü İsmail. Geri kalan 70 dakikayı tırnak yersiniz yani.
0: Yani bir yerde öyle evet.
4: İsmail de böyle bir defo.
0: Ama 6 numaraları oyuncu. Genelde görüyor. Torreira'ya özel sadece görmüyor.
4: Ya Yosef de mesela görmüyordu. Yosef de Sosa.
0: Evet. O da
4: Atiba da görmüyordu. Bakın bu oyuncuların
0: Atiba görmüyordu Atiba
4: işte, gerçekten. Ama işte yani
0: Atiba
4: budur yani meziyeti
0: budur. Oynamıyordu zaten. Yani temas kısmında yani o alanları çok iyi. Torreira evet. Temas da bulunuyor.
4: Evet, temas yapıyor
0: ama
4: ve
0: işte
4: kartı
0: görmeyecek temaslar yapıyor.
4: İşte bu meziyeti de bu oyuncunun.
0: Zeki
4: yani.
0: Bir oyuncu.
4: Zeki
0: yani.
4: Bir oyuncu yani.
0: Ya da bazen hani belki kartlık pozisyonlar oluyor ama o da belki ilk faal oluyor.
4: İlk faal,
0: ikinci faal oluyor.
4: Aynen öyle. Yani direkt İsmail gibi dakika 25'te sarıyı aldığı zaman eyvah demezsiniz yani. Ki yanlış hatırlamıyorsam bir teknik direktör döneminde de İsmail'in Bir Avrupa maçıydı galiba. Çift sarıdan atıldığı bir karşılaşma
0: evet,
4: vardı.
0: Evet evet. Şeydi herhalde.
4: Hatırlayamadım şimdi rakibi de.
0: Deplasmanda bir...
4: Hatırladın değil mi maçı ama?
0: Hatırladım.
4: Yani
0: hatırladım.
4: İşte o senaryoyla karşılaşırsınız. 4-2-3-1'de.
0: Hatta oyundan al hocam falan derken...
4: Konuştuk biz hatırlıyorsun evet. Yani. Yani şimdi İsmail'in öyle bir defosu var. Yani şimdi merkeze bakıyorsun. Kante ile onunla şununla bununla olacak iş değil o kurguda yani. Hani birinden vazgeçerken diğerini tutmaya çalışırken birinden vazgeçmek durumundasın Fenerbahçe'de. Ama bireysel de harika oyuncular hepsi. Yani evet. Guendouzi de kendi sisteminin çok iyi oyuncusu, harika oyuncusu. İşte İsmail de öyle bir oyuncu. İşte mesela İsmail Atletico Madrid'de koş. Çatır çatır top oynar. Çatır çatır yani. Enteresan bir şekilde yani. Komik geliyor belki ama gerçekten o sistemin oyuncusu.
0: Bence de oynar.
4: Yani çünkü Simeone'nin merkezden beklediği şey ikili mücadele, yapışkanlık, alan kapatmak hepsi var İsmail'in.
0: Döndürmeyin hocam.
4: Döndürmeyin. Ha. Yani hani
0: rakibi döndürün.
4: Ama işte Simeone'nin mesela beklemediği şey ne merkezden? Al ver yapmayayım.
0: Tabii.
4: Direkt gideyim kaleye yani. Gidiyor. Evet. Ya o mantık o zaten.
0: Hani agresif olun, kapın, gidin diyor.
4: Gidin diyor yani. Ama eğer sen Fenerbahçe gibi, Galatasaray gibi son dönemleri için söylüyorum. Topu aldığında oynayacak bir takımsan o zaman mesela İsmail'le de olmaz yani.
0: Bak sevgili Mehmet İstemi demiş ki Seattle'dan Asensio'yu bize versinler demiş. Orkun'la çok iyi bir ikili olur.
4: Yani tabii şu an.
0: Yani Orkun'un önünde diyor alverleri iyi yaparlar. Ligin tozunu atarlar demiş.
4: İşte Orkun'u 8'e çekersin. Asensio'yu 10'a atarsın. Orkun Salih Asensio'yu yaparsın. Uçar gider Beşiktaş. Ama yine 4-2-3-1'de uçar gider işte.
0: Evet 4-2-3-1.
4: Yani yine 4-2-3-1.
0: Ama Beşiktaş'ın hocası 4-2-3-1 oynatmıyor şu anda.
4: Ya orada da şöyle.
0: Biraz mecburiyetten gerçi de.
4: Biraz hani transferlere evet. De bağlı. Evet.
0: Orada adam yok evet, yani. Yok olmadığı evet. İçin. Şimdi Fenerbahçe'de bolluk var. Yani, seçemiyorsun.
4: Evet.
0: Ben hani.
4: Ya Fenerbahçe'de şöyle bir durum var. Şimdi benim elimde avokado var. İşte mango var. Ne bileyim bir tarafta bir kuru fasulye var. O var şu var bu var. Hani böyle farklı farklı şeyler düşünün.
0: Şimdi yemeklere geçtim bak.
4: Ya nasıl bir yemek yapacaksın bunlardan? Yani. Hani bir sinerji yok bu oyuncular arasında. Hani avokadoyu alsan kuru fasulye sırıtıyor. Kuru fasulyeyi alsan yanına sucuğu koyuyorsun ama bu sefer avokado diyor ki ben burada ne işim var diyor. Hani öyle bir durum var Fenerbahçe'de ama bireysel de baktığın zaman avokado da çok güzel bir yemek çıkartılabilen ürün. Sucuk zaten harika bir şey. En kötü sucuk ekmek yaparsın.
0: İnsanlar falan canı filan. Çekiyor bak şimdi. Başka
4: tam da akşam saatleri oldu şimdi yemekten sonra. Evet. Yani hani temelde Fenerbahçe'deki sorun bu. Kadro çok değerli, çok kaliteli gözüküyor. Ama oyuncular birbirleriyle sinerji tarafında çok ciddi problemli.
0: Fenerbahçe'nin 17'den en az 9 göndermeli bir sorunda yerli problemi var diyor Fenerbahçe'de var, sevgili Mehmet. Var. Çağlar'la bir şey olmaz ama şimdi Çağlar'ı göndereceksin. Örnek veriyorum Adil Demirbağ alacaksın.
4: Evet.
0: Ya da işte Ümit'i alacaksın yerli havuzundan Türkiye yani
4: Çağlar'dan
0: için
4: Çağlar'dan daha mı iyi acaba?
0: Evet yani orası da mesela.
4: Evet.
0: Şimdi bu 10 artı 4 artı yerli kuralı yani kuralsızlık ya da neyse artık yerli evet. Sınırı baya bir problem. Ne demiş? İsmail Hoca yapamaz. İyi akşamlar. Bak dinleyicimiz ne demiş? Sevgili Selim Coşkunkan Antalya'dan. İyi akşamlar hoca. Çok bu kafayla giderse 5. haftada gönderilir demiş sevgili Selim Bey. İsmail Hoca yapamaz. Özgüven yok. İletişime kapalı ve tüm bunlara rağmen egolu olduğunu düşünüyorum. Sanırım bir Fenerbahçe taraftarı. Bunlar doğrudur. Bir arada ise maalesef bomboş bir durum bu diyor. Haksız mıyım sevgili Selim Bey demiş. İsmail Hoca niye kendini anlatıyor mesela? Ben onu anlayamadım. Onu sana sordum ama ben biraz yani ben değil bu arada birçok Fenerbahçe taraftar rahatsız
4: işte
0: olmuş.
4: Bu baskıdan dolayı. Yani hocanın yani ben, arkasında.
0: Ben gerek yok ki hocam. Zaten en tepede sen varsın yani. Sensin zaten yani. Seni oraya getirdiler yani.
4: Evet.
0: İşte, güven olsun
4: işte
0: sen de.
4: İşte o güveni vermiyorsun demek ki. Evet. Yani kişi olarak bir hani.
0: Yani bana güvenin. Ben Fred'i istiyorsam Fred kalmalı diyor mesela.
4: İşte tartışmaya açık olunca da bu kadar her kararı. Bu sefer de yani şöyle düşünün. Size bir pozisyon veriliyor. Bir yani çalışansınız şirkette. Evet. İşte bilmem ne yöneticisi mesela. Veriyorlar. Takıyorsun apoleti. Gidiyorsun her kararın tepki alıyor. Her kararın
0: sorgulanıyor.
4: Bir takım şeyleri yapmak istiyorsun. Hayır efendim o öyle olmaz. Yani çöp kutusunu ben sağda görmek istiyorum ofiste diyorsun söz gelimi. Hayır biz 5 yıldır solda görüyoruz. O çöp kutusu solda çok iyi iş yapıyor diyorlar vesaire. Hani bu şekilde senin A kararını, B kararını, C kararını, D kararını sürekli tartışmaya açık hale getiriyorlar. Bir yerden sonra insan savunma mekanizması. Yani kendini savunmaya başlar. Ya ben bunu böyle yapıyorum çünkü bu yüzden. Asensio'yu almadım çünkü hazır değil. İşte şunu Freddy tutuyorum çünkü bu yüzden falan. Yani hocanın daha bir ay olmadı, iki ay olmadı kendini bu kadar açıklamaya yani yazık gerçekten.
0: Hayır, ben yapmaması gerektiğini düşünüyorum zaten. Yapmamalısın hocam, sana güvenildi. Doğru mu?
4: Sana güvenildiyse.
0: Sana güvenildi artık, sen hani buralara bakma artık.
4: İşte.
0: Yani buraya takılırsan olmaz.
4: Olmaz sen zaten.
0: Freddy istiyorsan kalmalı mı? Örnek veriyorum.
4: Fred kalacak, bitti.
0: Sen diyorsun ki kalmalı. Ben diyorum ki gitmeli mesela. Evet. Olabilir. Bize kulak vermeyeceksin.
4: Tabii ki.
0: Sen kalmalı diyorsan kalacak.
4: Ya oranın profesyoneli olarak sen getirildiysen ve sonuçlardan da sen sorumlu olacaksan.
0: Ki sen olacaksın.
4: O zaman senin aksiyonlarına saygı duyulması gerekir.
0: Mesela şu ana kadar raporunu vermesi, gidenlerin ve kalacakların net belli olması gerekmiyor muydu?
4: Muhakkak.
0: Yani şimdi ben onu anlamıyorum. Ya
4: bir yola çıkıyorsunuz.
0: Evet, bir
4: sürücü,
0: karar ver artık
4: sürücü
0: hocam.
4: İsmail Kartal. Şimdi İstanbul'dan söz gelimi Ankara'ya giderken birden fazla yol var değil mi? Hani otoyolu kullanırsın, evet. Eski otoyolu kullanırsın. Bursa üzerinden Eskişehir yaparsın, gidersin falan filan.
0: Çanakkale üzerinden bir
4: hatta
0: Hörşmeli
4: daha da aktarmalı falan. Yaparsın falan filan. Ama yani sen şimdi adama ya babacığım sen niye Çanakkale'ye döndün diye sorarsan her adımında her şeyinde bir sürücüye sürücü rahatsız olur. O zaman sen kullan der yani.
0: Ama işte ben de diyorum ki sen kullan hocam. Sen bakma.
4: Yani hocanın da zaten
0: yani
4: eksiği bu.
0: Yani geçtiğin duraklara, durduğun yerlere artık dönüp bakma. Önüne baksan.
4: Tabii.
0: Yani sen geldin.
4: Bu tarz sorularda birazdan net.
0: Benim kararım ya.
4: Hatta belki de haşlayıcı olması gerekir.
0: Şimdi mesela diyor ki Osterwold'e ya mesela demiyor da işte Osterwold'e bir vefa. Ya vefa yok.
4: Vefa yok.
0: Ya
4: hoca demek ki beğeniyor.
0: Sen şampiyon olmak zorunda. Hayır. Şunu söylüyorum. Ama bu defa örnek veriyorum. Hani 10 artı 4 kuralı var ya.
4: Evet.
0: Zaten böyle bir şey var ya, oraya uymak zorundasın. 3 tane dokunulmaz oyuncu ya, geldi.
4: O işin ayrı bir boyutu.
0: Doğru
4: tabii.
0: Mu geldi? Doğru. Gendüzü'yü tutmak istiyorsun 4.
4: Evet.
0: Şekrinyar var 5. Zaten 5 tane var. Evet. Şimdi Asensio'yu taraftar seviyor 6. Hadi bak sayıyorum kendi kendime. Kim var? Semedo'dan vazgeçmek zorundasın, örnek veriyorum. Kante'den vazgeçmek, Talisca'dan vazgeçmek zorundasın. Belki Asensio'da ama bir karar ver artık. Yani sen
4: i̇şte
0: bir karar,
4: o kararı ver,
0: ki.
4: uygulat. Ondan sonra doğrularında yanlışlarında seni yorumlayalım
0: yine
4: hocam.
0: Yine hesap ver.
4: Gibi.
0: Yine
4: evet.
0: Açıklama yap. Ama mesela evet. Yani işte Asensio mesela ben son maçta Asensio hazır yani iyi bir görüntü olmadı işte bir şeyler söyledi.
4: Ya ben hocanın aklından geçenleri çok iyi okuyorum ki geçtiğimiz programda maç kadrosu henüz belli değilken Asensio'nun merkezde Fred'le birlikte oynatılacağını söyledim sana.
0: Evet, sen maçtan önce yazdın. Ya ama şeyi söylüyorum işte yani ben de mesela şundan açıkçası.
4: Yani yaptığından emin olması gerekiyor
0: tabii,
4: hocam.
0: Tabii emin olması
4: soru
0: lazım.
4: Soru bu. Yani sıkıntı bu zaten.
0: Yani fizik olarak eğer Asensio senin istediğin 4-2-3-1 değil 4-1-4'e uygun değilse şu anda oynatma hocam.
4: Oynatma hocam.
0: Atma ateşe.
4: Evet.
0: Ya taraftarın da ya böyle bir tartışmaya içine girmesin taraftar.
4: Evet.
0: Asensio sıradan gösterme.
4: Gösterme
0: çünkü
4: yani.
0: Özel bir oyuncu.
4: Evet.
0: Estetik bir oyuncu. Bakıyoruz. Hani ülkemizde de hani hem İspanyollar genelde başarılı olamıyor biliyorsun Avrupa'da da özellikle
4: yani,
0: Türkiye'de.
4: Nispeten. Evet.
0: En azından öyle bir oyuncu. Bir de iyi bir oyuncu. Ya Asensio yıllarca izledik yani büyük takımlarda.
4: Mallorca'dan bu yana takip
0: yani
4: ettiğim
0: ben de çok
4: benim.
0: Sevdiğim bir oyuncu. Yani Fenerbahçe'de oynaması önemli bir şeydi yani. Baktığım zaman çok iyi bir futbolcu yani.
4: Evet.
0: Bana hitap edebilen bir oyuncu.
4: Evet.
0: Hazır olduğu zaman oynat. Sen Asensio'sun
4: da. Sana göre hazır olduğun.
0: Aynen evet. Öyle. Asensio olmadan da Gornik Zabrze'yi elerdin. Evet. Elemelisin zaten.
4: Ki hatta Asensio olmadan daha iyi oynadın.
0: Daha iyi oynadı yani. Yani. Peki. Şimdi birazdan biraz Galatasaray'ı konuşalım. Sonra da. Ne diyorsun? Tabii şimdi Sturm Graz çıktı. Ona da bir biraz daha detaylı konuşuruz ama.
4: Çok zor rakip.
0: Valla ben hani 51'e 49 diyorum. Yani çok zor.
4: Yani Asensio kumarında hoca merkezde devam ederse 4-2-3-1 yerine 4-1-4-1 hani Asensio. Yani ben yani eğer sistemim benim net ama baskıdan dolayı Asensio'yu mecburen oynatmak zorundayım kafasına girerse hoca Sturm Graz Fenerbahçe'yler.
0: Valla ben çok zor diyorum.
4: Çünkü yani. Gornik Zabrze'nin yakaladığı bu geçişleri Sturm Graz çok çok daha iyi değerlendirir.
0: Ya geçen sene son hafta kaybetti şampiyonunu öyle söylüyorum.
4: Ki bu sene
0: son
4: de iyi başladılar.
0: İki sezonunda şampiyonu yani geçen sene haricindeki aynen öyle Salzburg'un hegemonyasına son veren takım.
4: Tabii.
0: Diyelim Fenerbahçe'nin dikkatli olması gerekiyor. Kısa bir reklam arasına gidiyoruz. Sonrasında Galatasaray'ı biraz konuşalım.
12: .300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam edecek.
14: Radyo Spor. Reklam.
15: Kaybettiklerimiz, ailemiz,
3: dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
13: Radyo Spor. Reklam.
14: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
1: Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
2: Son yıllarda hem basında hem spor basınında hep bir taraf olma çabası varken bu çabaya girmeyip aklınızı ve vicdanınızı dinleyerek bertaraf olmadığınız için seviyoruz.
3: Radyo Spor'u 2008 senesinden beri dinliyorum. En sevdiğim yönü demokratik bir radyo olması, hiçbir yere bağlı olmaması.
4: Tarılda çalışırken bir dost gibi işimi hafiflettiği için Radyo Spor'u seviyorum.
5: Radyo Spor'u dinliyorum. Çünkü bana iyi geliyor. Bazen yayına bağlanan taraftarların yorumlarına sinirlendiğim oluyor. Bazı programcıların yorumlarına, düşüncelerine kızdığım oluyor. Kanalı değiştiriyorum ama 15-20 dakika sonra kendimi yine Radyo Spor'da buluyorum. Bunun nedenini de gerçekten bilmiyorum.
1: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
6: Radyo Spor!
7: Hoşçakalın, Radyo Spor'da kalın.
8: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi bir talih sunar.
9: 13 numaralı Naduh da baks içinde, safkanlar baks içinde, 3. koşu için hazır. Start verildi, Diyarbakır'da 3. koşu olan Hüseyin Çetin koşusu. Başladı değerli yarışseverler, 13 numaralı Naduh, 5-6 boy kadar 3 numaralı King Dalaz'la 4-5 boy kadar gecikti. Liderliği dışarıdan yüklenen 4 numaralı Özay Slaşar'ı aldı. 2 boy kadar geride içeride 8 numaralı Sarı Mamba var hemen dışında. 2 numaralı değerli yarışseverler Kaneko'nun torununu görüyorum. Bu şekilde safkanlar viraja doğru gidiyor. 4 numaralı Özay Slaşar'a 2,5 boy kadar önde. 2 numaralı Kaneko'nun torunu ikincilikte. Ortadan 15 numaralı Night of the Road da şimdi ön gruba doğru yaklaştı. Gerilerden 6 numaralı Lassen Finn atakları var. Bu şekilde safkanlar viraja doğru gidiyor. Pistin ortasındaki 15 numaralı Night of the Road virajı önde dönen isim oldu. İçeriden 11 numaralı Calibration'da çok güçlü geldi. Son 300'de bu iki safkan birincilik mücadelesine girdi. Dışarıda 15 numaralı Night of the Road, içeride 11 numaralı Calibration birincilik mücadelesinde. Koşunun son 200 metresine gidiyoruz. 15 numaralı Night of the Road az farkla öne çıktı. Calibration ikincilikte, gerilerden 7 numaralı My Six Sense'in atakları da var. 15 numaralı Night of the Road lider. 15 numaralı Night of the Road kupalı koşuyu kazanan isim oluyor değerli yarışseverler. 11 numaralı Calibration ikinci, 7 numaralı My Six Sense üçüncü, 10 numaralı King İhsan dördüncü oldu. 6 numaralı La Symphony ve 8 numaralı Sarı Mamba'da tabelanın son basamağı için aynı yakın geçen isimler oluyor. Üçüncü koşu olan Hüseyin Çetin koşusunu 15 numaralı Night of the Road Sami Kaplan'la kazandı. Bu safkan 5 numaralı Rotaşov'la eküreydi.
8: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi bir talih sundu.
1: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam ediyor.
10: Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. 300-314 ne oldu? Başaran iddianın sunduğu maç merkezi Caner Aydaş ve sevgili Alper Gün. Sizlerle birlikteyiz saatler 24'e kadar. Evet Alper, biraz mesaj var, onları bir okuyayım.
11: Tabii.
10: Asensio satılırsa ilk talibi Galatasaray olmalı demiş sevgili Erman Bey. Erman Karahan Bey, Poskoparan'dan sevgiler demiş İstanbul'da.
11: Çok saygılar olsun. Ya öyle bir transfer gerçekleşirse muhtemelen bayağı bir karışır ortalık. Galatasaray'ın da aradığı oyuncu bu arada Asensio, onu söylemek lazım.
10: İngiltere'den kıymetli bir dinleyicimiz bizi dinliyor. Sevgili Sedat Bey, Caner Bey, iyi yayınlar, sevgiler, saygılar. Konuğunuza da selamlar.
11: Çok
10: ama sakın yapmayın, Asensio Fenerbahçe'nin yıldız beyni demiş. Yıldız oyuncusudur. O yıldız oyuncu da oynatılarak kazanılır demiş. İngiltere'den sevgiler.
11: Yani evet, Asensio yıldız bir oyuncu. Asensio mevkisinin belki de en iyilerinden. Ama hocanın da sisteminde yer olmadığı çok net bir gerçek. Yeri yok şu an için hocanın sisteminde. Yani burada karar çok zor bir karar. Yani Asensio öyle hani kolay kolay üzeri çizilecek bir oyuncu değil. Hatta Asensio transferini yaptıktan sonra sistem değiştireceğiniz bir oyuncudur Asensio. Yani öyle, evet, bir oyuncudur.
10: Onu söylüyorum.
11: İşte ya hoca bunun farkına varacak Asensio'nun kalitesine yönelik.
10: Onu sordum sana ama söylemedin. Yani yap, varmalı mı dedim sana.
11: Ya ben bunu doğru bulmuyorum. Yani bir teknik, anladım, direktörü getiriyorsanız, bir Conte'yi getiriyorsanız söz gelimi, Conte'nin sistemine uygun oyuncuları hocaya vereceksiniz.
10: Yani
11: ya gidip de Conte'ye hocam bak sana Asensio aldım artık sen 4-2-3-1 oyna demeyeceksin Conte'ye.
10: Evet.
11: Yani benzer şekilde işte Xabi Alonso'ya işte merkezinde bir hani savaşçı bir orta saha söyle abi, herhangi bir standart. Kamavinga olsun mesela. Evet. Hani sen bu pas oyununu Kamavinga ile oynayacaksın. Ben Rennes'den Kamavinga'yı aldım demeyeceksin Xabi Alonso'ya. Yani Xabi Alonso'ya sen Arda Güler'i vereceksin. İşte benzer şekilde Barcelona'ya gidip de İbrahimovic'i almayacaksın. Hani büyük topçu diye. Yani gideceksin David Villa'yı alacaksın. Hocam

0: Onu söyleyelim.
1: Hasan abi ne yazmış? Bakıyorum.
0: Çok baskı var çünkü.
1: O bizim yorumlarımıza gülmüş biraz. Demiş ki yani bir taktiğinin olduğunu düşünmüyorum. İyi yayınlar demiş sevgili Alper ve sevgili Caner demiş. Yani
0: Yo, var,
1: İsmail Hoca'nın.
0: gerçekten var. Yani bu kadar kaos futbolu olsaydı Fenerbahçe'de herhalde 1-2 haftadan önce hocanın aklını okuyamazdık. Çok basit bir örnek.
1: Başka bir dinleyicimiz yine benzer bir şey yazmış. İsmini şu anda göremedim ama Ahmet Bey yazmış. Yapboz tahtası gibi İsmail Hoca'nın ne oynattığını çok bilmiyorum. Yani bir sistemi olduğunu düşünmüyorum demiş. Baştan getirirken niye sorulmuyor ki sen bu kadroyla istediğin
0: Evet.
1: sistemi oynatabiliyor musun? Ondan sonra gönder gitsin, gönder gitsin.
0: Olmaz tabii.
1: Yapboz tahtası gibi demiş.
0: Yani evet, olmaz tabii. Yani şu anın soru cevabı değil aslında bu konuştuklarımız. Yani Sayın Aziz Yıldırım ve yönetimi başa geldiğinde şöyle bir kadroya baktığında, yani bu kadronun yıldız oyuncusu kim? Marco Asensio'dur.
1: Bence öyle.
0: Yani bu Asensio'yu en iyi hangi sistem formatta görebiliriz? Gördük. 4-2-3-1'de. O zaman bana bu 4-2-3-1 oynatacağım sunumunu yapacak hocayı ben buraya getirmeliyim deyip o şekilde bir yol izlemesi gerekiyordu Fenerbahçe yönetiminin. Ama biliyorsun biraz bir karışıklık durumları da oldu orada. Sayın Aykut
1: Aykut
0: Kocaman'la
1: Hoca
0: bir
1: ile olsaydı mesela bu bahsettiğin şeyler olur muydu? Mesela o 4-2-3-1 oynatır mıydı? Asensio'yu
0: yani onu
1: kullanır mıydı?
0: sormak lazım.
1: Yok yok yani şu Aykut Hoca'nın şu ana kadar ki oynattığı oyun formasyonlarını ya da oynattığı oyunu düşünürsek.
0: Alexis Kesan kimdi Fenerbahçe'de?
1: Aykut Hoca.
0: Yani
1: Sorunun
0: başka
1: cevabını
0: sorum
1: aldın mı?
0: yok yani bir şey.
1: Ama
0: Ya
1: olabilir
0: şimdi
1: yani.
0: Alex de Souza mı, Asensio mu mesela?
1: Alex'in daha koşan versiyonu Asensio yani. O kadar değil
0: Acaba
1: yani.
0: 45 dakika ikili mücadeleye girmemiş
1: Ya ama
0: Asensio.
1: burada dediğim gibi yani sakatlıktan yeni çıktı yani. Şu anda olabilir bazen oluyor
0: Geçmiş
1: yani.
0: verilerinde Asensio'nun ya da geçmiş oyunlarında Asensio'nun hatırlıyor musun? Mertens gibi mesela arkaya gelip top kovalayıp aldığını ettiğini ben hatırlamıyorum açıkçası.
1: Ya çok hatırlamıyorum çünkü
0: Yani
1: böyle bir oyun oynamadı zaten
0: işte
1: Fenerbahçe.
0: evet.
1: Belki onu farklı konumlandırdı. O yüzden hani ondan olabilir. Ama bu yapmayacağı anlamına gelmiyor. Asensio. Bu arada bir pozisyonda oyuncu şut çekerken şutu engelleyen yani Gornik'in şutunu engelleyen oyuncu ceza penaltı noktasında Asensio'ydu. Yani
0: Evet.
1: bir
0: Yani
1: pozisyon engelledi
0: tek
1: mesela.
0: defansif katkısı var. 45 dakikada 1 saat
1: O da
0: futbol
1: golü
0: oynadığını düşün.
1: engelledi. Belki ikinci golü engelledi. Yani onda değerli olduğunu düşünüyorum.
0: Evet. Öyle olsun diyelim. Yani burada aslında hani çıkmaz şu. Asensio eski temposuna dönecek mi? 24-25 yaşındaki Asensio haline
1: Evet.
0: dönecek mi? Çünkü Mallorca'da ilk parladığı dönemde sol ön 8 numara, 10 numara bunları oynadı Asensio. Sağ ön oynadı. Ondan sonra zaten Real Madrid'i aldı. Farklı mevkilerde onu da değerlendirdi. Hani bu şekilde bir geri dönüş olacak mı Asensio'nun? Ya da hoca Asensio'yu sağ önde değerlendirmeyi fark edecek mi? Yani bunu deneyecek mi?
1: Bakalım bu şey maçları herhalde bize biraz daha ışık tutacak.
0: Evet, biraz daha görmek
1: Sturmgrass.
0: lazım.
1: Evet
0: Evet.
1: görmek lazım. Peki Galatasaray'a geçiyorum. Galatasaray'da transfer belirsizliği devam ediyor Alper.
0: Evet. Ya bu arada Fenerbahçe'yi herhalde Fenerbahçe'li yöneticiler bu kadar
1: Konuşmamıştır.
0: konuşmamıştır. Evet.
1: Hani benim ablam da iyi bir Galatasaraylı. Onunla da her gün konuşuyoruz. Ne olacak bizim transfer yapamama durumumuz diyor. Var mı bir bilgin?
0: Evet.
1: Dün de söyledim. Çok bilgim yok. Olan bilgimi de aktarmaya çalışıyorum ya da duyduklarımı. Yani şu ana kadar ki bu belirsizlik normal bir durum mu bilmiyorum. Yani birçok kişiye normal geliyor. İşte az önce de konuştuk işte geçen seneden kaynaklanan bonservis ödeyememe durumu gibi ama başkan diyor istediğimiz oyuncuları alacağız diyor. Biraz daha bekleyin diyor ama şu anda
0: Evet.
1: Ağustos'un biri. Galatasaray'ın da ihtiyaçları var. Öncelikle bir santrafor olması gerekiyor. Bir 10
0: Evet.
1: numaraya bence net bir takviye gerekiyor. Değil mi? Hani şu anda
0: Ya 10 numaraya direkt bir oyuncu gerekiyor. Takviyeye
1: gerekiyor. Yani
0: geçtim.
1: yok yani takviye derken net
0: Yani şu
1: bir
0: an
1: oyuncu
0: yok.
1: lazım.
0: Şu
1: Evet.
0: an yok yani.
1: Yani oraya sürekli yama yaptı geçen sene Okan Hoca. Bence
0: Evet.
1: yama yapmasaydı belki ligde bazı maçları bitirebilirdi daha erkenden.
0: Evet.
1: Ya daha başarılı olabilirdi. Yani şu anda görünen en az 2 bence daha fazla gerekiyor ama en az 2
0: Doğru.
1: oyuncu gerekiyor
0: En
1: ve
0: az.
1: Yok yani bu
0: Yaprak
1: yokluğu
0: kımıldamıyor.
1: evet neye borçluyorsun yani borçluyorsun bir de şunu sormak istiyorum sen de bir iletişimcisin ya da iletişimi seviyorsun bu sene çok iyi yönetilemedi burası ya yani bir taraftara açıklama
0: Evet.
1: yapılması gerekmiyor
0: Orada
1: mu?
0: bir hani Sayın Erdoğan

0: figürü olmadığı için
1: Evet.
0: Galatasaray tarafında. Yani şu anki yetkilinin biraz pasif kalmasından dolayı Sayın Kavukçu'nun. Ondan kaynaklı bir durum olabilir. Gerçi hani başkan da biraz üstünlüğü almış olabilir o tarafta. Konuşma, anlatma, aktarma da diyor olabilir. Orayı bilemeyiz. Ama şu bir
1: Okan
0: gerçek.
1: Hoca'ya verdiler sanki bu rolü gibi. Yani
0: Ya
1: Okan
0: evet,
1: Hoca
0: sanki bir
1: açıklamaya
0: basın sözcüsü
1: basın
0: gibi, evet.
1: sözcüsü gibi konuşuyor. Ben mesela şaşırdım.
0: Ya hocanın da bu arada üzerindeki baskıyı arttıran bir durum bu.
1: Evet,
0: Ya
1: yani
0: hocanın ilgilenmesi, bakması gereken konular çok başka. Çok başka
1: tabii
0: yani.
1: takımla ilgilenmeli yani
0: Evet.
1: hocanın. Ne işi var yani bu açıklamalarda?
0: Evet.
1: Ne diyorsun? Yani bir belirsizlik var. Şimdi Murat Bey de yazmış, sevgili Murat Bey.
0: Çok selam olsun.
1: Bazı Galatasaraylı dostlarımız acelesi yok daha diyor. Bazıları neden olmuyor ki Galatasaray taraftar grubu Ultra Aslan'ın da açıklamaları var.
0: Evet.
1: Zaman zaman hani sert açıklamalar da yapıyorlar. Sen neye bağlıyorsun? Yani bir şey mi var? Ya biz nasıl olsa yaparız. Şampiyonlar Ligi'ne zaten katılıyoruz. Fırsat transferi mi kovalanıyor? Yoksa gittikleri oyuncular gerçekten olmadı ve şu anda hani bir B planı C planına mı gitmeye çalışıyorlar? Nedir yani
0: Ya
1: planlama sence?
0: gidilen oyuncu tarafında da mesela Burnley'den alınan orta saha tatmin etti mi sence Galatasaray
1: Hayır
0: taraftarını?
1: canım. Ya ben zaten
0: Alakası yok
1: sana
0: yani.
1: da söyledim yani o gün de söyledim yani.
0: Ya Ndidi'den daha kötü bir oyuncu.
1: Yani Galatasaray'ın şu anda ihtiyacı bu mu? Bu 10 artı 4'ü. Artı 4'ü tamamlamak için yapılan bir transfer.
0: Ya net öyle gözüküyor ki bu oyuncuyla bile tamamlamam ben olsam. Yani şimdi Galatasaray'ın
1: Elinde böyle bir
0: kalibresinde bir
1: genç
0: oyuncu değil
1: oyuncu var bu
0: yani.
1: arada. Naga, değil mi?
0: Evet, mesela
1: Zaten var.
0: Engaha'dan daha
1: Evet.
0: iyi bir oyuncu mu? Değil bence.
1: Bence de değil.
0: Net değil yani. Veya adı geçen işte olaylar vesaire hani bunlar gibi bir kumaşı var mı? Sanki yok gibi yani. Tempo tarafında sorunu
1: Görmek lazım
0: var.
1: ama yani şu anda Galatasaray'a ana rotasyonda ya işte koyacağız Torreira'yı kesebilir diyebileceğim bir oyuncu bir transfer mi? Değil.
0: Kesinlikle
1: Hayır
0: zaten değil
1: yani
0: bu.
1: yedek kulübesini güçlendirmek için artı dördü şey yap yani bir de fırsat gördüler. Hani değerlendirebiliriz, oynatabiliriz geniş rotasyonda. Tamam olmaz ama önce Galatasaray'ın eksik parçalarını tamamlaması gerekmiyor mu?
0: Kesinlikle öyle.
1: Peki niye
0: Kesinlikle öyle.
1: yapmıyorlar Alper?
0: Yani
1: Ne yapmak lazım bunun için yani?
0: bu konu tarafında aslında bir iki saat önce bir Şampiyonlar Ligi geliri o şu bu bunlara baktık ya.
1: Evet.
0: O beni biraz daha telaşlandırdı açıkçası. Hani Galatasaray perspektifinden baktığımda. Yani bu kadar fazla maddi gelirin olduğu bir yerde. Yani bu operasyonların bu kadar yavaş veya henüz sonuç alınamamış olması bu operasyonlarda. Ciddi soru işaretleri yaratıyor.
1: Bak mesela ben neyi beklerdim? Bernardo Silva.
0: Direkt
1: Beklerdim.
0: almalıydı
1: Bak direkt
0: Galatasaray.
1: beklerdim.
0: Tabii.
1: Yani oyuncunun sözleşmesinin biteceği belli.
0: Evet, direkt Mayıs'ta bağlaman lazımdı Bernardo
1: Jose Mourinho ne zaman
0: Silva.
1: geldi?
0: Guardiola'nın gideceği belli.
1: Belli.
0: Ya Ake'yi Fenerbahçe nasıl aldıysa sen de Bernardo'ya
1: Bak
0: gideceksin.
1: Bernardo Jose Mourinho geldikten sonra Real Madrid görüşmeye başladı.
0: Doğru.
1: Ya daha dün
0: Doğru.
1: görüştüler ya.
0: Aa Bernardo var dediler ki
1: Evet.
0: onu geçtim Julian Brandt. Hala boştaydı.
1: Hala boş.
0: Gitti Dortmund'a imza attı yakın dönemde. 1-2 gün önce.
1: Kendi takımına yani.
0: Evet.
1: Değil mi?
0: Evet.
1: Evet.
0: Ya
1: Gayet bu.
0: boştaydı oyuncu.
1: Yaşı da genç.
0: Tabii.
1: Yani 30 yaşında falan herhalde olmalı. Öyle.
0: Çok yaşlı. Evet.
1: Ki Galatasaray'ın oyuna da ne kadar uyabilecek bir
0: Evet.
1: oyuncu.
0: Osimhen'in yedeği olarak. Vlahovic. Hala boşta. Gibi. Yani Brandt, Vlahovic transferlerini tamamlasaydı. Hatta Brandt, Bernardo Silva, Vlahovic. Bu üçünü bonservissiz bir şekilde. Hani madem bonservise para veremiyor diyorlar ya. Hani Galatasaray için. O da nasıl oluyorsa. Bu üç oyuncuya imza parası ver getir. Ya da en azından aktif bir şekilde görüş.
1: En azından birini getir bu arada.
0: Ya birini getir en
1: Birini
0: azından.
1: getir.
0: Evet. Yani Brandt'ı getir.
1: Ben
0: Ne bileyim
1: beklerdim
0: Bernardo
1: mesela
0: Silva'yı
1: biri gelsin.
0: getir. Tabii Goretzka var boşta. Mesela iyi
1: Goreska
0: bir yedek.
1: boşta, değil
0: İyi
1: mi?
0: bir as oyuncu bile olabilir hatta.
1: Ki Galatasaray'ın yabancı mesela örnek veriyorum. Şalay iyi bir oyuncu ama
0: Evet.
1: daha iyisi var mı? Sat gönder
0: Ya
1: ya.
0: muhakkak var tabii
1: Yani
0: ki.
1: onu diyorum işte
0: Evet.
1: sat gönder yani Şalay ile Galatasaray devam etmek zorunda mı?
0: Değil.
1: Tamam.
0: Değil.
1: Ama yapmıyor.
0: Evet. Yani ciddi
1: Yani giden
0: bir
1: yok, gelen yok.
0: Evet.
1: Yaprak kımıldamıyor yani.
0: Evet yani
1: Şimdi
0: tek
1: Galatasaray
0: kımıldayan
1: taraftarı.
0: yaprak o da Komo'dan kaynaklı. Davinson Sanchez konusu
1: O da
0: biliyorsun.
1: gidecek mesela.
0: O
1: Gitse
0: da
1: büyük bir dert.
0: gidecek.
1: Bak
0: O
1: bu
0: da
1: arada
0: gidecek.
1: büyük dert.
0: Tabii tabii yani Davinson çok büyük bir
1: 3
0: profil.
1: yıldır sende şampiyon oluyor.
0: Evet ve çok
1: Sakatlığı
0: kaliteli.
1: yok.
0: Evet.
1: Cezalı olmuyor. Sakatlanmıyor.
0: Her maç on üzerinden yedi.
1: Her maç aynen öyle. En az 7 bu arada.
0: Evet, en
1: Hangi
0: az
1: ayda
0: yani
1: ya? En az
0: minimumdan
1: 7
0: tabii.
1: yani gözünü seveyim. Hangi
0: Tabii.
1: ilden bahsediyorsun yani?
0: Tabii. Müthiş bir
1: Sürekli
0: oyuncu.
1: her yerde var.
0: Evet.
1: Yani şu anda çıkar Galatasaray'dan Davinson Sanchez'i Gerçekten büyük bir sıkıntı. Getireceğin oyuncunun uyumunu bir kere görm.
0: O da bir soru işareti.
1: Evet, onu evet. söylüyorum yani.
0: Türkiye'ye
1: yolda
0: uyumu.
1: Yolda gitmek istiyor mesela.
0: Evet. Evet. Yani çok ciddi soru işaretleri. Ve dediğim gibi bu 1-2 saat önce de senin de hani Avrupa Ligi, Konferans, Şampiyonlar Ligi gelirleri falan hani bunlara baktığımız zaman hani sıcak para tarafında da Galatasaray'ın şu dönemde en azından bir problemi olmaması gerekiyor.
1: Bak arkadaşım var şu anda bilmiyorum dinliyorum ama çok arkadaşım var tabii. Ailemde de çok var ama arkadaşlarım sürekli maça giden arkadaşlarım
0: popüler
1: var.
0: Popüler birisin tabii.
1: Yok estağfurullah onun için söylemiyorum. Yani Galatasaray'ı çok yakından takip eden böyle ha, bir evet. 8-10 kişilik yani yıllardır kombinesi olan arkadaşlarım ya, var.
0: Zaten.
1: Ya adam diyor ki ve çok ciddi paraları aldılar mesela. Ya,
0: muhakkak.
1: Abi diyor hatta birkaç kişi de bana sordu yani kulüpten tanıdıklar vasıtasıyla bulabilir misin diye. Yok satıyor. Bak
0: tabii
1: 5
0: ki.
1: Yıldır böyle.
0: Tabii
1: gözünü
0: ki.
1: Seveyim
0: tabii
1: ya.
0: Ki.
1: Yani Galatasaray maddi problem yaşıyorsa Beşiktaş'ın, Fenerbahçe'nin, Trabzonspor'un batması falan lazım.
0: Evet.
1: Oyuncu getirememesi lazım.
0: Evet.
1: Yani Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne bu kadar katıldığı halde bu kadar yüksek fiyatlara
0: forma satışı,
1: forma ya
0: Osimhen'in
1: fiyatını bir git Galatasaray bir GS Store'a bir git ya.
0: Evet.
1: Osimhen'in formasında hani gidiyorsun böyle öğlen 2'de sanki orada hani bir indirim kuyruğu var gibi.
0: Evet, böyle
1: İçeride
0: şey,
1: var
0: hani
1: 60 kişi.
0: Fırından
1: ne oluyor
0: çıkan
1: ya falan diyorsun.
0: Gibi böyle
1: tabii,
0: hani
1: tabii.
0: Saat 4'te gelin yapıyoruz yeni partiyi.
1: Çünkü şampiyon
0: evet.
1: oldu. Şampiyonlar Ligi'ne yani yıllardır
0: ya
1: şampiyon oluyor.
0: Evet.
1: Hayır şeyi söylüyorum yani diğer kulüplere göre birçok avantajı var. Galatasaray bunu hani şu anda bu problemi yaşıyorsa dediğim gibi diğer kulüpler tırnak içinde söylüyorum ölsün yani.
0: Yani o hastalandıysa diğerleri öldü
1: tabii,
0: bittik
1: tabii.
0: yani. Evet.
1: Onu söylüyorum yani.
0: Tabii tabii. Evet.
1: Ve hani bunu da o zaman eğer böyle bir şey varsa da o zaman açıklıyor olması gerekiyor
0: ya
1: taraftara.
0: Ki çok basit bir örnek yani. Şampiyonlar Ligi geliri vesaire olmadan Fenerbahçe ne yaptı? Getirdi Mason Greenwood'u değil mi?
1: Evet.
0: 40-45 milyon euro gibi bir rakam. Eleştirirsin eleştirmezsin. Vedat Muriç'i getirdi mi? Getirdi.
1: Ake'yi getirdi.
0: Ake'yi getirdi mi? Getirdi. Yani bakın bunlar çok...
1: Beşiktaş Trossard'ı getirdi.
0: Beşiktaş Trossard'ı getirdi.
1: Arsenal. Bak şu
0: konuşuyor.
1: Anda izliyoruz. Şu Arsenal'in
0: tabii.
1: En önemli oyuncusuydu.
0: Tabii solun oyuncusuydu yani.
1: Şimdi gidip Trossard'a desen ki ya ben sol öne Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağım. Şampiyon oldum. Alamaz mıydı Galatasaray?
0: Çok rahat alırdı.
1: Tamam,
0: hatta 10 numara olarak bile getirirsin.
1: 10 numara olarak
0: getirirsin.
1: Onunla
0: konuştuk
1: onu
0: yani.
1: Söylüyorum evet.
0: Evet.
1: Ama niye işte? Niye getiremiyor Galatasaray?
0: Yani burada Trossard tarafında konuşurken biz ben şundan bahsetmiştim. Hani ya bir iskelet kuracak Galatasaray bu sezon. Hani 20-26 yaş aralığında.
1: Reklam aram varmış.
0: Tabii estağfurullah.
1: Sen buraya bir virgül koyalım. Evet devam edeceğiz. Sizler de bu arada yazın. Bizlerle aynı fikirde misiniz? Ben biraz sert girdim ama.
0: Öyle gerçekten.
1: Hani bu konuda dediğim gibi ablama da cevap veremediğim için biraz sıkıntıdayım. Peki araya gidiyoruz devam edelim.
2: 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Radyo Spor. Reklam.
2: Sporun tek adresi Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam ediyor.
1: Devam ediyoruz. Caner Aydaş ben. Sevgili Alper Gün'le beraber maç merkezine devam ediyoruz. Bir virgül koymuştuk ama unutmadıysan devam edelim.
0: Evet.
1: Galatasaray'la alakalı biraz eleştirdik açıkçası. Özellikle taraftarın beklentisi yani transferden ziyade iletişimin de açıkçası
0: kopuk olması.
1: Evet. Birçok taraftarı tedirgin ediyor. Söz sende.
0: Yani oradaki figüre bir güvensizlik var. Her şeyden önce oradaki yetkiliye bir güvensizlik var. Hani yönetim tarafından bakıldığında hani bir Dünya Kupası serüveni, sonrasında kulüplerin yeni yeni transfere dönüşü. Hani bunlar bir takım sebepler olabilir ama yani senin gidip de ilk transferin Burnley'den rastgele bir oyuncu olmamalı. Yani Galatasaray transfer komitesiysen senin ilk duyuracağın oyuncu bu olmamalı. Yani sen önce toplayacaksın, getireceksin tak tak tak 10 numaranı alınca. Can Uzun'u aldı mesela Galatasaray söz gelimi.
1: Evet.
0: Aldı getirdi ilk transfer olarak. Dedi ki Can Uzun artık Galatasaray'da. Bu şekilde eleştiri o daha olur muydu?
1: Bu kadar olmaz.
0: Olmaz değil mi? Yani bir su serpilirdi der. Evet. Tamam hani uğraşıyorlar. En iyisini getirmeye çalışıyorlar. O şu bu hani bu işler para o falan. Yani bu şekilde pek çok argümanla savunurdu taraflar. Ama yani şimdi hani aksiyona bakıyorsun. Aksiyon çok sorunlu bir aksiyon. İlk yapılan aksiyon. İlk adım. Yani diğer taraflara bakıyorsun. Beşiktaş ilk adım Trossard. Fenerbahçe ilk adım Ake. Yani hani buralarda zaten sorun var. Yani eğer bu profilde oyunculara ya nasıl olsa kiralık para vermiyoruz kafasıyla gidecekse Galatasaray bu çok ciddi bir sorun. Eldeki oyuncuları da kaybedersin. Yani Osimhen'in Sané'nin olduğu bir kadroya sen rastgele adamlar getiremezsin.
1: Tabii.
0: Yani getiremezsin ya. O oyuncuları da kaybedersin bir yerden
1: sonra. Bir de Şampiyonlar Ligi'ne de direkt katılıyorsun. Hani yani, senin gideceğin yer de belli.
0: Belli. Yani hedefin
1: geçen
0: belli senin.
1: Yaşadığın sıkıntılar da belli.
0: Tabii hedefin belli senin yani. Hani dolayısıyla orada bir hata yapıldı her şeyden önce. Yani oyuncuyla anlaşılacaksa Oguvucu yani söyleyemiyorum bile oyuncunun adını yani öyle söyleyeyim
1: size. Veste'ydi.
0: Yani Veste, evet, evet ben de genellikle öyle söylüyorum ama temel bir söylemeye çalışıyorum.
1: Onu bir de maç anlatırken çok zor.
0: Dilim dönmüyor yani.
1: Sen
0: yani,
1: şimdi
0: evet,
1: burada gerçekten. Maç anlatıyorum heyecanlı sağ taraftan Oguvucu yani.
0: Değil mi? Çok zor.
1: Veste'ye geç diyelim.
0: Evet yani. Hani,
1: okuyoruz yani.
0: Gerçekten zor. Zor. Hani Leslie'yi duyurmaman gerekiyor senin ilk transfer olarak. 4 senedir 5 senedir şampiyon olan işte Avrupa kupaları hedefleyen bir kulüp olarak. Senin ilk duyuracağın isim Can Uzun olmalı genç oyuncuysa. Yaşlı ya da tecrübeli olarak getiriyorsan Trossard olmalı. Hani bu tarz oyunculara gitmiş olman lazım. Ya da Muhammed Salah'a getirdim Sané'yi 10 numara oynatacağım demen lazım.
1: Ya da Ake'ye getirmeliydin mesela.
0: Ya da Ake'ye yani mesela Ake.
1: Ben de beklerdim mesela.
0: Çok ciddi bir ihtiyaçtı Galatasaray
1: tabii,
0: için.
1: Yani Abdülkerim geçen sene Şampiyonlar Ligi'nde gördük.
0: Yani sevgili Abdülkerim'i çok severim ama artık bile dönmüyor yani oyuncunun tabiri caizse. Çok yavaş, çok
1: evet,
0: ağır.
1: Evet evet gördük işte yani.
0: Çok ağır yani.
1: Buraya mesela Ake varsa, boştaysa, evet. Sözleşmesi yani, bitiyorsa Şampiyonlar alırsın. Ligi kozuyu da gidip alırsın.
0: Alırsın. Hatta Ake ile birlikte Salah çekersin. Salah, evet. Ake dersin. Salah, Ake, Salah, Barış Alper yaparsın.
1: Mesela.
0: Türk oyuncu olarak hani koydun öne. Ki Barış da iyi bir takımda çok iyi oynayan bir oyuncu.
1: Salah, Sané.
0: Yani.
1: Ya bakar
0: bu şekilde
1: ya,
0: oynarsın yani. Hem böylelikle Sané'nin de o temposunu kaldırabilirsin takımca. Zaman zaman temposuz olabiliyor oyuncu. Kaybolabiliyor. Ki şutu da olan bir oyuncu Sané biliyorsun. Pas tarafında da kilit o blok kıran pasları da çok fazla deneyen bir oyuncudur Sané. Oynar yani. Yani bu şekilde bir transfer politikası yapacaksın söz gelimi. O zaman zaten kimse seni eleştirmez. Ama daha sen ilk transferden Leslie dersen kulübün ikonu, yıldızı, süperstarı Icardi'yi gönderip sonrasında bir yedek 9 almazsan Osimhen'in arkasına hala Ağustos 1-2 eleştirilirsin. Yani.
1: Halil Dervişoğlu var mesela.
0: Yani.
1: Ya şimdi mesela ben sana bir şey soruyorum.
0: Osimhen bir ay sakatlandı.
1: Dinleyicilerimizin özür diliyorum. Ya tabii ki aman olmasın da yani. Dinleyicilerimize de soruyorum. Şu anda sana şöyle sorsam, ya dört büyük kulüp taraftarı olsam, evet, en rahatı kim olur mesela? Böyle arkana yaslan, ya ligler başlasın biz zaten en hazır takımız diyebileceğin kim var? En sorunsuz takım.
0: Ben Trabzonspor derim.
1: Hayır Galatasaray derim. Seni lig
0: transfer
1: biterken.
0: Tarafında.
1: Lig biterken. Ha, lig biterken. Tabii tabii ya şampiyonum, hocam devam ediyor, evet, yönetim devam ediyor.
0: Tabii tabii o perspektifle evet.
1: Giden oyuncu yok.
0: Evet.
1: Yani en az tartışılması gereken takım Galatasaray olması gerekiyor.
0: Ya ki imkanlar dahili tarafında da yani Şampiyonlar Ligi oynamışım.
1: Değil mi?
0: Sadece hani oynamışım da değil yani ayak bastı parasını alıp elenmişim diye bir durum da yok yani.
1: Üste çıkmışım,
0: elemişim devam etmişim, maça çıkmışım, içeride kazanmışım, onun parasını almışım, orada stat geliri olmuş, o şu bu. Ya ne yapıyorsunuz yani?
1: Değil mi?
0: Ya ne yapıyorsunuz
1: yani? Yani tedirgin olmak olmamak elde mi onu soruyorum. Yani mesela bazı dinleyicilerimiz yani diyor ki ya çok abartıyoruz. Hayır abartmıyoruz
0: tedirgin
1: ya.
0: Tedirgin olmamak için Galatasaraylı olmamak lazım.
1: Evet yani bir de hani başarıyı bu kadar hep sürekli en tepeye koyan bir taraftar kitlesinden bahsediyoruz.
0: Evet ki hani camia tarafında da Galatasaray taraftarı şöyledir. Yani bazı camialar sürekli bir bahane bulur. Başarısızlığa veya mevcut duruma işte der ki ya işte şundan dolayı olmuyor bundan dolayı olacak bilmem o şu bu. Ama Galatasaray camiası öyle değildir yani. Başarısızlığa başarısızlıktır der. Başarıya da başarı der. Ve başarının da arkasında durur. Hani Sayın Dursun Özbek transfer yapabildiği dönemde Galatasaray'da çok sevilen bir figür. Ama şu an çok eleştirilen bir figür. Yani bu ikisi arasında bir fark var. Şimdi kişi aynı.

0: kişi, hani başkan aynı başkan.
1: Evet.
0: E nasıl oluyor bu? Demek ki aksiyonlara bakıyor camia, değil mi? Yani bu demek ki objektiflik var burada. Bu bunu gösterir yani. Bu çok değerli bir şey bu arada. Ki zaten Galatasaray bunu yapabildiği için Galatasaray. Yani gidip de Sayın Dursun Özbek 7 transfer dönemini boş geçiremez Galatasaray'da. Öyle bir koltuk değil orası yani.
1: Doğru doğru. Bunu zaten daha önceki yıllarda da
0: gördük.
1: Fazlasıyla gördük.
0: Sayın Burak Elmas döneminde gördük. Ne büyük umutlarla geldi sonrasında. Hani onu getiren taraftar götürmesini de bildi. Yani böyle bir camia. Dolayısıyla hani senin o koltuğu işgal ettiğin durumda, daha doğrusu o koltuğa layık görüldüğün durumda layığını yerine getireceksin.
1: Ya mutlaka yapacaklardır ama hani herhalde dediğim gibi yani lig başlayana kadar, ki bu arada başlıyor lig, onu da söyleyelim, başlayana kadar ya, derken tabii. Hani önümüzdeki hafta değil, sonraki hafta burada maçlar olacak, artık Süper Lig başlıyor.
0: Yani Galatasaray taraftarının belki de hani yüreğine su serpilebilecek tek perspektif, yani mevcut yönetim Sayın Dursun Özbek bunu zamanında yaptı, yapabildi yani transfer tarafını. Yapabilir demektir bu. Yani hani o tarafta bir kredisi var ama yani zamanla daralıyor ve yapılan aksiyonlar, yani bakın bundan örnek gösteriyorum. Yani ilk transferiniz sizin Leslie olmamalı yani.
1: Yani şöyle Alper, mesela geçen ben şöyle bir şey dedim. Katılır mısın? Dediğim gibi dinleyicilerimize de soruyoruz. Yazın fikirlerinizi. Fırsatlar kaçıyor. Ya sadece siz futbolcu aramıyorsunuz ki dünyada.
0: Tabii ki.
1: Yani Madrid'de arıyor. Barcelona'da arıyor. Efendime söyleyeyim, Bayern Münih'te arıyor.
0: Ki seviye yükseldikçe o fırsatların kalitesi ayrı bir konu.
1: Tabii ki.
0: Sayısı çok ayrı bir konu.
1: Şimdi mesela Vlahović Beşiktaş istiyor değil mi?
0: Evet.
1: Adam diyor ki Avrupa'da Meşlik'ten teklif bekliyorum diyor. Önce orayı bekliyorum diyor. Evet. Mesela.
0: Evet.
1: Ya da işte Bernardo Silva sözleşmesi bitecek yani. Gidip önüne 15 milyon net maaşı koysaydın gelir miydi? Madrid'den kaç paraya gitti yani?
0: Net gelirdi.
1: Değil mi? Yani orada çatır çatır %40-%50 yani vergilerin olduğunu düşünürsen Avrupa'ya. Tabii ki canım, çatır çatır oynayacak zaten. Yani. Bernardo Silva'dan bahsediyorum. Yani.
0: Evet.
1: En az bir 8-10
0: bir
1: gol.
0: De tabii şöyle bir durum var. Hani belli bir perspektifte tabii ki hani büyük isimler kovalanıyor ama biraz da gerçekçi olmak lazım. Şimdi medya tarafında en azından hani bu isimler doğruysa, hani bu açıdan yaklaşıyorum. Şimdi Michael Carrick'in başarılı olduğu Manchester United'da Carrick'li United Bruno Fernandes'i bırakır mı?
1: Bence bırakmaz.
0: Yani 100 milyon euro teklif verdi bir kulüp. Satar mı United?
1: Ben olsam satmaz.
0: Satmaz. O zaman niye kovalıyorsun bu oyuncu? İmkansız bir transfer yani. Ya da hani adı geçtiği için söylüyorum yani. Evet. Belki de hiç kovalamadı, bilemeyiz. Ya da son dönemde mesela Yamal Musiala. Bayern Münih'in en çok kazanan ikinci oyuncusu. Vazgeçer mi Bayern Münih kiralık yöntemiyle? Çok zor.
1: Yani normalde vazgeçmemesi gerekiyor.
0: Çok zor. Çok zor yani.
1: 22 yaşında bir oyuncu.
0: Ki oranın da çok sevilen bir oyuncusudur Musiala.
1: Hem sevilen oyuncusu hem de hani şu anda Avrupa, Alman futbolunun da en önemli yıldızlarından birisi.
0: Yani Florian Wirtz ile birlikte. Hatta Wirtz'in önündedir
1: bence
0: yani.
1: Bence önünde.
0: Sakatlık yaşamış tabii olsa bile yani.
1: Yani şimdi Bayern Münih de oynuyor yani.
0: Ya bu isim, ya tabii ki isim kovalamak vesaire önemli ama ya biraz da realist isimlere de gitmek lazım.
1: Mesela şunu söylüyorum. Şimdi hani bu geç kalma şöyle bir probleme neden oluyor. Galatasaray geçen sene, hatırla, burada yine zaman zaman birlikteydik, konuştuk.
0: Evet.
1: Ya kaleci alın. Evet. Zaman daralıyor. Bakın evet, şu kaleci var. Diego Carlos var. Diego Costa, pardon.
0: Diego Costa.
1: O var, şu var, böyle sayıyoruz.
0: Evet.
1: Ay, bir ay geçti, iki ay geçti. Burada yine tabii her şeye muhalif olan, biliyorsun, bir kitle de var. Evet. Efendim siz ne biliyorsunuz?
0: Evet.
1: Ya biz bir şey bilmiyoruz. Sadece hani bak, günün sonunda gidip çok ciddi paralar vereceksiniz derken yarışa gitmem gerekiyormuş. Evet, bir yarışa gidelim.
2: ...300-314 Başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam edecek.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
4: Bu cadı aldı. Fak bir boy kadar dışarıdan 7 numaralı Zehra Hira yüklendi. Öndeki 8 numaralı Umutlu Cadı'yı yakaladı. Yarışın yeni lideri 7 numaralı Zehra Hira da 1,5 boy kadar geride. En dışta 4 numaralı Kumsal Star'ı görüyorum. Hemen içinde 8 numaralı Umutlu Cadı var. 1,5 boy kadar gerilerinde 2 numaralı Angel of Donya'nın atakları da var. Daha gerilerden 1 numaralı Alper'in kızı da ön gruba doğru yaklaşıyor. Bu şekilde taylar virajı dönmek üzere. 7 numaralı Zehra Hira virajı 2 boy kadar önde döndü. Dışına sokuldu. 2 numaralı Angel of Donya. Son 300'de 7 numaralı Zehra Hira'yı yakaladı. Bu iki tay arasında şimdi birincilik mücadelesini izliyor. Dışarıdaki 2 numaralı Angel of Donia az farklı öne çıktı. İçeriden 7 numaralı Zehra Hira mücadeleyi bırakmıyor. Ancak 2 numaralı Angel of Donia son 100'e girince farkı 4-5 boya kadar çıkardı. 7 numaralı Zehra Hira ikincilikte. 2 numaralı Angel of Donia Mustafa Işık'la 4. koşuyu kazanıyor. 7 numaralı Zehra Hira koşunun ikincisi. 4 numaralı Kumsal Star 3. 5 numaralı Maybe For Us 4. olurken 1 numaralı Alper'in kızı da koşuyu 5. olarak tamamladı. Diyarbakır'daki 4. koşuyu 2 numaralı Angel of Donia Mustafa Işık'la kazandı.
3: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyospor'da. United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam ediyor.
1: Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Caner Aydaş ben, sevgili Alper'le beraber Galatasaray'ı değerlendirmeye çalışıyoruz. İsmail Bey demiş ki Tekirdağ'dan Erdem Bey olmayınca transfer olmuyor demek ki demiş.
0: Ya önemli bir figür olduğu zaten az çok belli. Yani Avrupa
1: bunun ama kuzunun bir
0: olmadığı
1: var
0: bir yerde yani Torreira'ları Mert, evet. Yani bunları getirmek müthiş bir işti yani.
1: Bu arada hala onun şeyi devam ediyor. Ya yani
0: açık konuşmak gerekirse ya benim ahi ömrümde gördüğüm en büyük transfer
1: operasyonu,
0: operasyonuydu. Yani.
1: Evet gerçekten. Ve hala da o kadronun ekmeği yeniyor.
0: Muhakkak. Yani, hala
1: yani öyle bakmak lazım. Şeyler, evet. Şöyle bakıyorum.
0: Ya burada sorun şu. Hani Galatasaray şu an 1 Ağustos transferi gibi davranmıyor.
1: Sen az önce onu söylüyordun ama yarım kalmıştı.
0: Evet yani şimdi. Hani işte bu Musiala'ları, işte Bruno Fernandes'leri giderseniz Ağustos 20'den sonra kovalarsınız. Yani kulüpleriyle bir problemleri olur. Söz gelimi Musiala bir kamp geçirmiştir Bayern Münih'le. Son durumu çok beğenilmemiştir Musiala'nın. Sen de dersin ki Galatasaray olarak hani benim işte tesislerim o şu bu böyle. Şampiyonlar Ligi takımıyım. Hani bana gelen düzeliyor, toparlıyor. Ver bana Musiala'yı bir sezon kullanayım. Hani sen de mutlu ol, ben de mutlu olayım. Said Barı'yı bilmem neyi aldığın yerde zaten hani Musiala zorlanabilir. Gelsin ben de burada süperstar olsun, kendini bulsun tekrar vesaire vesaire. Yani bu bir fırsat hamlesidir mesela. Bu şekilde yaklaşırsın Musiala'ya. Ya da işte United tarafında Bruno Fernandes bir kavga eder, bir şey yapar. Yani Osimhen davasında olduğu gibi. Hemen girersin, getirirsin buraya. Yani şöyle düşünün. Osimhen'in geldiği sezon. İşte Temmuz'da Ağustos'ta Osimhen'in Napoli tarafında sorunsuz olduğunu varsayalım. Getirebilir misin Osimhen'i buraya?
1: Mümkün değil.
0: Yani ne kiralık ne bonserviste getiremezsin yani. Şu an Galatasaray öyle transferler kovalıyor. Kovalıyorsa bu isimler doğruysa yani. Yani zamanı değil. Şu an zamanı değil. Senin şu an gitmen gereken oyuncular veya yoklaman gereken, pazarlık halinde olman gereken oyuncular ya Trossard gibi hani ikna edip getirebileceğin oyunculardı. O artık kaçtı. Ya da hani yarın anlaşsan ertesi gün imza atacak Can Uzun gibi oyuncular. Hani hem potansiyelli hem kalitesini belirlemiş, göstermiş Bundesliga gibi bir ligde yaşı genç iskelet üzerine kurarsın. Hani ya da böyle oyunculara gideceksin ama şu an çok imkansız transferler bunlar. Şu evet. Tarih itibariyle.
1: Leo mesela ismi geçiyor.
0: Yani Leo mesela git bitir. Niye uğraşıyorsun? Git bitir direkt al yani. İşte hani Milan çıkmak soruyorum. İstiyor Leo'dan evet. Bonservisle. Senin de Şampiyonlar Ligi gelirin var o şu bu. Hani paranın olması gereken bir kulüpsün sen. Hani tabii arka planı bilemeyiz ama görünürde öyle. Yani senin de baktık az önce Şampiyonlar Ligi geliri onlara.
1: Ya senin bunlara. Olmasa diğerlerinin transfer yapamaması
0: yani
1: lazım.
0: Yani sen yapamıyorsan Fenerbahçe'nin falan hiç yapamaması lazım.
1: Trabzonspor'un
0: yani.
1: Yapamaması
0: tabii,
1: lazım.
0: Tabii yani direkt senin mesela bu Leslie ile falan uğraşmak yerine direkt Leao mesela. Alacaksın bir kanatta Leao, diğer kanatta Sané olacak. O zaman Can Uzun da getireceksin mesela. Can Uzun Leao sana yapacaksın. Kimse itiraz etmez.
1: Mesela Kevin De Bruyne şu anda bildiğim kadarıyla Napoli'den ayrılmak istiyor.
0: Ya o da çok
1: 35 yaşında. Evet. Mesela
0: ama tabii De Bruyne yani.
1: Biraz taraftarın tepkisi mesela alınabilir. Ben 10 numarada da oynatabilirsin Kevin'i. Ve çok da başarılı bir futbolcu. Yani Mertens'i
0: getirdiğin
1: yaşta iyi bir oyuncu. Daha geride de oynayabiliyor, önde de oynayabiliyor ihtiyaç halinde.
0: Evet.
1: Ve hala da üretken olduğunu gördük Dünya Kupası'nda.
0: Ki öyle bir durumda mesela De Bruyne, Can Uzun birlikte getir. 10 numarayı kapat.
1: Mesela.
0: Bitti gitti. Bu kadar yani basit.
1: İtiraz eder misin mesela Kevin De Bruyne şu anda bu ligde sence Galatasaray'a faydalı olmaz mı? Geçen sene Yunus'un işte Sané'nin 10 numarada denendiğinden daha fazla katkı alamaz mısın?
0: Ya muhakkak ki Galatasaray'ın başarılı olduğu dönemlere şöyle bir bakın. Yaman'ın olmadığı kadrolardır.
1: Evet.
0: Herkesin mevkisinde oynadığı kadrolardır. Hani diğer kulüplerde bu böyle olmayabilir. Hani bazı oyuncular bazı yerlerde işte denenmiştir. O şu bu. Rotasyondan bahsetmiyorum bu arada. Hani ilk 11 tarafında Galatasaray'ın başarılı kadroları tamamına bir bakalım. Hani sağ bekinden sol bekine, stoper hattına, tandemine, 6-8 kurgusuna, işte 9'una, kanadına, ona şuna buna. Her biri yerli yerindeki oyunculardır. Yani gidip de Mertens'i ben aldım ama sağda denesem mi? Böyle bir kumara girmez Galatasaray. Alır Mertens'i 10 numaraya koyar. Alır Sané'yi sağ öne atar. Alır Barış Alper'i sol öne atar gibi. Alır Osimhen'i koyar. Alır Icardi'yi koyar gibi gibi. Yani Galatasaray böyle başarılıdır zaten. Yani kulüp genleri böyledir. Transfer genleri böyledir yani. Dolayısıyla senin de yapman gereken budur. Yani dediğin gibi De Bruyne ise bonservisiyle birlikte Can Uzun'u alacaksın. De Bruyne'le birlikte pişireceksin Can Uzun'u bir sezon. Hani beğenmiyorsan, ilk 11 tarafında yeterli olarak görmüyorsan ki Can Uzun'dan bahsediyoruz. Hani De Bruyne'le birlikte başlayacaksın. Can Uzun'u koyacaksın. Can Uzun'u yavaş yavaş oraya monte edeceksin. Edeceksin. Bir sonraki sezon Can Uzun'la devam edeceksin mesela. Al sana iskeleti kurdum.
1: Yani dediğin gibi 2 yıllık sözleşme imzala. Hani Mertens'in de kankisi.
0: Yani
1: çok rahatlıkla gelebilir.
0: Ciddi bir futbol figürü bu arada.
1: Tabii tabii.
0: Yani. Transfer tarafında da senin elini çok rahatlatacak
1: tabii,
0: bir oyuncu.
1: Tabii tabii.
0: Yani,
1: forma da sattırırım.
0: Yani benim kadromda Sané, De Bruyne, Osimhen var demek ayrı bir şey.
1: Tabii.
0: Yani benim kadromda Osimhen, işte Halil Dervişoğlu var demek ayrı bir şey yani.
1: Ya mesela santrafor mevkinde hani ne bileyim şimdi gündemdeki isimlere bakıyorum.
0: Evet.
1: Ya çok fazla geçmiyor gündemde. Hani şimdi Icardi gitti dediğin gibi. Çok ciddi bir figürdü.
0: Icardi. Yani Icardi'nin ölüsü bile, yani son dönem performansına bakmadım ama bir 15 gol katkısı
1: tabii, tabii,
0: vermiştir
1: var.
0: Yani.
1: Tabii tabii var. Gittiği sezon yine bu.
0: Yani en kötü Icardi bu arada.
1: En kötü
0: koşmuyor
1: yani.
0: Denilen. İşte yok göbek yapmış denilen. Yok o şu bu. Baksan bir 15-20 gole falan katkısı vardır.
1: Var
0: yani.
1: Var.
0: Böyle
1: evet.
0: Bir oyuncu yani.
1: Giderken yine bu performansı vardı. Evet. Şimdi mesela ikinci santrafor kim Galatasaray'da? Evet. Dediğin gibi oldu. Tabii ki Allah korusun. Osimhen sakatlandı. Yani, bir buçuk ay
0: darbe
1: yok.
0: Aldı. Bir ay yok.
1: Yedi
0: üç hafta yok.
1: 7 hafta yok. Ne evet. Olacak?
0: Geçmiş olsun.
1: Barış santrafor mu olacak? Yani
0: eyvah.
1: Milli takımda görmedik mi mesela?
0: Eyvah yani. Hem Barış için eyvah hem Allah sabır versin Galatasaray taraftan.
1: Şimdi ön tarafa bu sefer kurguyu değiştiriyorsun. Yama yapıyorsun. Şalay'ı orada
0: işte
1: oynatıyorsun.
0: Yama yaptığın yerde bu sefer iyice. Yani.
1: Sefer Okan Hoca da tartışılacak belki.
0: Tabii
1: zaman
0: ki.
1: İçinde. Yani şu andaki yapılamayacak ya da yapılamayan aksiyonlar.
0: Tabii ki.
1: Bilmiyorum yani ciddi eleştiriler var. İyi akşamlar abi. Bu saydığınız isimler gündeme gelmiştir. Fakat oyuncular buraya gelmek istemiyor diyor sevgili Burak Tosun. Özellikle Bernardo ve Vlahovic ama size katılmamakta elde değil demiş bir Galatasaray taraftarı.
0: Evet.
1: Yani katılmamakta elde değil diyor ama ya çok fırsat transferi vardı ya. İnanılır gibi. Bir de hele Galatasaray'ın şu anda kadrosunu düşündüğü zaman hani geçen sene Singo'ya 35 milyon ödeyen bir kulüpten bahsediyorum.
0: Tabii ki. Uğurcan
1: ya Bernardo Silva. Bak geçen sene bak hatırla. Ya şurada resmen kendimizi parçadık ya. Bu kadar kaleci var gidin alın.
0: Alın artık.
1: Osimhen'e evet. Hani kaldı orada Galatasaray. Osimhen'de evet. Osimhen'de. Tamam büyük
0: tamam,
1: bir transfer.
0: Tamam onu zaten alacaksın zaten.
1: O zaten yürüsün evet. Ama evet. Bir kaleci alın. Evet. Ne oldu 35 milyon.
0: Son dakikada.
1: Ya ama Uğurcan'ı aldık ya. Tamam da 35 verdin.
0: Yani 15'e kapatabileceğim.
1: Ya 15'e belki kapatacaktın de. Yani belki o transferi. Doğru
0: evet,
1: mu?
0: Doğru zamanda. Evet.
1: Doğru zamanda. Şimdi yani şöyle düşün. Bu sene Şampiyonlar Ligi'nden aldın. Gelirin neredeyse tamamını Uğurcan'a verdin.
0: Doğru.
1: Değil mi?
0: Doğru.
1: Yani taraftarın haklı olarak eleştirmesi, daha doğrusu eleştirisi haklı değil mi bu durumda?
0: %100. Yani özellikle zamanlama tarafında ve sen de hiç doğru düzgün doneler vermiyorsun. Yani yaptığın ilk transfer Leslie transferi.
1: Evet.
0: Yani zaten taraftar diken üstünde.
1: Ya daha fazlasını isteyemez mi?
0: Zaten istiyor.
1: Galatasaray taraftarı
0: yani birincisi zaten daha fazlasını istemeli. İkincisi rakiplerin çok iyi transferler yapmaya başladı.
1: Yani geliyorlar. Evet.
0: Geliyorlar yani. Şimdi planlı programlı bir Beşiktaş var.
1: Trabzon.
0: Ki Beşiktaş da yarıştayken ciddi bir rakiptir. Onu söylemek lazım. İyi bir Trabzonspor kadrosu var. No name veya işte hani çok böyle duyulmamış isimler olsa da bazı mevkilerde o mevkilerin oyuncularını aldı
1: ya
0: Trabzonspor.
1: Hepsi de no name değil yani.
0: Ki hepsi de değil yani. Tabii tabii. Malinovski, Aral Şimşir falan. Yani bunların hepsi önemli oyuncular.
1: Onaçu var.
0: Onaçu var.
1: Muçi var.
0: Muçi var.
1: Onana
0: tabii.
1: var. Hani tabii. Hangi no name'den bahsediyorsun?
0: Yani işte, hani nispeten var. Nispeten no name diyelim.
1: Yapma.
0: Yani Fenerbahçe tarafında keza hani iyi isimler geliyor, gelecek deniyor vesaire.
1: Zaten iyi bir kadrosu
0: yani
1: vardı.
0: Sen gidiyorsun. İlk transfer Burnley'nin belki de Burnley'nin oynatmayacağı bir 8 numarayı gidiyorsun. Şampiyonlar Ligi hedefli bir takıma getiriyorsun yani. Yani bu ne perhis hani derler ya.
1: Evet. Yani bilmiyorum tabii. Biz kendi fikrimizi söylüyoruz. Selamlar, iyi yayınlar Caner kardeşim. Ne demiş? Archie Brown, Fred, İrfancan Kahveci, Osterwolde Fenerbahçe'de oynayacak seviyede değiller bence. Asensio mu hocam? Hoca mı? Hoca gitsin demiş. Yani. Yıllar sonra Kadıköy'de Galatasaray'dan 3, Beşiktaş'tan 4 gol yiyen hoca İsmail Hoca değil miydi diyor. O kadroda oynayan ve kalan futbolcular şimdi bu futbolcuları koruyor. Asensio'yu gözden çıkarmaya çalışıyor. Olacak iş değil. Her daim diyorum İsmail Hoca şu düşünceyle Fenerbahçe'de olmalı demiş. Sevgili Ali Sürek, böyle bir eleştirisi var. Geldin yine takımın başına İsmail Hoca. Asensio olmadan çıkılır mı bir maça? Geçmişi silememiş. Senin kafa şiir yazmış. Bırak git artık Fenerbahçe'mizi Allah aşkına demiş. Sevgili
0: çok iyi, çok
1: İstanbul'dan
0: iyi.
1: Şair Ali Sürek Bey.
0: Harika.
1: Böyle bir şiir yazmış.
0: Harika. Yani şiir harika.
1: İtirazını şiirle dile getirmiş.
0: Evet, evet,
1: bu da
0: bayıldım,
1: bir
0: bayıldım.
1: Şey şeklidir sonuçta. Duyguları ifade ediş şeklidir. Peki şairimiz Ali Bey'e de teşekkürler. Böyle bir
0: çok
1: itiraz
0: güzel.
1: Etmiş. Bence Musiala için Galatasaraylı bir oyun denildi demiş. Oyuncunun aklını karıştırma yönünde ve cevap bulamadılar. Sonra da çark ettiler demiş.
0: Yani 1 Ağustos'ta Musiala'yı ikna edemezsin. Barcelona olsan ikna edemezsin
1: ya,
0: yani.
1: Şimdi Cemal Musiala'yım ben. Tamam mı?
0: Yani Bayern Münih'in en çok kazanan
1: evet,
0: ikinci oyuncusu.
1: İkinci oyuncusuyum.
0: Göz yani, bebeğisin.
1: Bayern Münih'te bir mali problem yok.
0: Yok.
1: Yok. Saibari geldi ki bence Musiala'nın tırnağı olamaz.
0: Yani.
1: Kesinlikle yani öyle başka düşünüyorsak katılmıyorum sana.
0: Yani tabii
1: asla
0: ki
1: asla kıyaslamam.
0: Saibari'nin kendisi de öyle düşünüyor zaten
1: yani,
0: bu arada.
1: Ve yani. Hani şey olmam lazım böyle para manyağı falan olmam lazım.
0: İyi de kazanıyorsun 20 milyon euro.
1: 20 milyon euro kazanıyorsun ama hani deli falan olman lazım. Yani. Ya ben gideyim Galatasaray'dan işte sana benim eski arkadaşım burada 45 milyon euro falan veriyorlar demen falan lazım.
0: Yani 45 verseler yine gitmezsin biliyor musun?
1: Ya da 30 verecekler. Şimdi ya
0: 30 versen de gitmezsin.
1: Cemal Musiala'yım bir dakika dinle. Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor mu Bayern Münih?
0: Gidiyor.
1: Şampiyon oluyor mu? Oluyor.
0: Yani zaten.
1: Ya en kötü yarı finale çıkıyor.
0: Evet,
1: değil mi Şampiyonlar
0: evet.
1: Ligi'nde?
0: Evet.
1: Almanya'da neredeyse kaybettikleri yani bütün maç rekorları
0: yok.
1: Kırıyorlar.
0: Evet.
1: Kişisel istatistik anlamında herhalde en fazla istatistik yapacağın lig ve takımdasın.
0: Ve
1: değil mi?
0: Toparlayacaksan da öyle bir takımda toparlarsın.
1: Öyle bir takımda yani neredeyse evet. 35 metrede oynayan bir takımda oynuyorsun.
0: Evet, yani
1: faturanın her
0: sana
1: karşı.
0: Kesilmeyeceği bir takım yani.
1: Tabii tabii. Ha, dediğim gibi deli falan olmam lazım.
0: Evet.
1: Ya da işte Almanya'da mutsuz olacağım. O da olmaz çünkü Alman futbolcu.
0: Doğuştan Galatasaraylı olsan şu an gitmezsin gibi
1: tabii
0: bir durum
1: tabii yani. Ben şimdi Cemal Musiala'yım.
0: Yani bir iki sezon
1: yani.
0: Burada oynayayım öyle gideyim tabii. Dersin yani.
1: Yaşım da 22 falan olacak bu arada. Evet.
0: Yani işte mümkün değil yani.
1: Bilmiyorum yani.
0: İşte o yüzden bundan bahsediyorum. Ya Ağustos 1.
1: Yo, bu arada sadece Galatasaray
0: mümkün
1: demiyorum yani.
0: Yani.
1: Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor da olsa fark etmez.
0: Tabii canım. Tabii. Yani,
1: yani Bayern Münih'ten gelmem.
0: Ya bizim takımları
1: bir de bu
0: geçelim.
1: Seviyede, bu
0: Barcelona
1: yaşta.
0: Teklif yaptı. Yine gitmem.
1: Ya işte Barcelona'yı zorlayabilirsin.
0: Ya yine gitmem ama.
1: Ya dersin ya ki kardeş Bayern Münih gibi bir kulüp dersin. Evet. Bak Bayern Münih gibi bir kulüp dersin.
0: Evet.
1: Yani gidip orada Real Madrid'le rekabet edeceksin.
0: Yani.
1: Yani bunu kendi takımlarımızı küçümsemek için söylemiyorum. Sadece.
0: Ya orada daha düzgün bir rekabet var.
1: Tabii ki yani yaşamından tut da.
0: Mbappe
1: şimdi
0: var.
1: Klopp geldi mesela. Almanya milli takımının hocası. İster misin yani orada adam gelecek çayıyla beraber Allianz Arena'da maç izleyecek. Ya da Dortmund'un stadına gidecek eski takımına orada Cemal Musiala'yı izleyecek.
0: Yani evet.
1: Yani burada gelip de işte bizim bir deplasmana gidip de izlemek istemeyecektir yani.
0: Yani herhalde ama öyle deme ya.
1: Niçin?
0: Hani Erzurum deplasmanına gitse mesela çok güzel orada peynir vesaire falan. Hani...
1: Ha var canım.
0: İyi bir turistik gezi olur yani.
1: Kayseri olsaydı bir yağlama falan.
0: O tabii bastır. Aslında mantıklı ha. Kayseri deplasmanı Erzurum'a evet, çok güzel figürler deprem. Var bizim evet, şey tarafında. Evet.
1: Yani biraz bilmiyorum Bayern Münih de yalanladı bu arada transferi.
0: Doğal olarak yani.
1: Bu biraz sanki şeydi ya. Hani yazan da bu arada transferin hani bu haberin arkasındayım ısrarla diyor ama sen de yazabilirsin bu arada böyle. Mesela Beşiktaş'a örnek veriyorum. Galatasaray'a, Trabzonspor'a en ünlü yıldızları yazabilirsin mesela. Bir problem yok zaten.
0: Yani
1: haberin de arkasında durabilirsin. Problem yok. Yani biraz da taraftarın da aslında bu tepkisini biraz o yöne çevirmesi neden oluyor. Yani yönetim üzerinde de bu tepkilerin aslında belki de nedeni bu haberler.
0: Yani Sayın Terzi tarafında bu arada ben hani şunu eleştirmiyorum. Belki de gerçekten gidildi. Bilemeyiz yani.
1: Hayır gidilmiş yani olabilir.
0: Kaynağı vesaire şey falan ama yani benim eleştirdiğim nokta 1 Ağustos itibariyle bu oyuncuyu kovalamazsın. Bu kadar sorunsuz bir takımda oynayan bir oyuncuyu yani. Sorunsuz bir oyuncuyu. Yani senin şu an daha gerçekçi, daha net çözümlere gitmen lazım. Yani lig başlıyor. Lig evet. Başlıyor 10 numaran yok. Lig başlıyor merkez 8'in yok.
1: Santrafor'un?
0: Santrafor'un yedeği yok. Yani Allah korusun bir sakatlık yaşasa 2 haftayı ortalıktan kaybolsa o zaman kimle çıkacaksın sahaya? Hadi merkez orta sahaya Okan Hoca formda gözüküyor. O çıktı varsayalım. Hani Okan Buruk Torreira yaptın merkezi. Çıktın oynadın hani. Ama yani yok şu an yani.
1: Bak dinleyicimiz güzel bir kadro yollamış. Orta sahanın ortasına Renders ve Torreira'yı koymuş. Ön tarafında Cemal Musiala, solda Leo, önde Osimhen, sağda Sané.
0: Güzel bir kadro tabii.
1: Ya hayal etmek bile bayağı
0: güzel bir kadro.
1: Güzel
0: tabii.
1: Bir kadro. Ama yani, sağ bek kadronun... Şalay.
0: Ya işte bu kadronun en azından Leao'sunu getirmeli Galatasaray şu an. Yani.
1: Jakobs ve...
0: Ama orada da şöyle bir soru işareti var şimdi. Yani takım tarafında da kadro dengeler tarafında da yani Barış Alper Yılmaz satılmadığı durumda yedek kulübesinde de tutulacak bir oyuncu da değil.
1: Leao mu? Tabii.
0: Yani Leao'yu aldın mesela.
1: Oynatacaksın.
0: Nasıl olacak? Yani Leao yedekte mi duracak? Veya Barış Alper yedekte 20 maç 10 maç durur mu? Bence durmaz.
1: Bilmiyorum yani. Durduracaksın başka.
0: Yani zor.
1: Valla ben Galatasaray'ın sol ön oyuncuya ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum.
0: Ama mesela Noah Lang'ı tutarsın yedekte. İyi bir yedek yani.
1: Ben dediğim gibi bu benim fikrimdir. Galatasaray'ın şu anda birinci önceliğinin sol ön oyuncu olduğunu düşünmüyorum.
0: Kesinlikle öyle değil zaten. Evet, katılıyorum.
1: Yani şu anda Leo transferi olsun ya da olmasın. Ama Galatasaray'ın şu anda konuşulan Leo'ya teklif yaptığı kısmını ben kendi adıma kabul etmiyorum. Yani önce kendi ihtiyaçlarını bir santrafor bir getirsin.
0: Leo'yu getirdiğin yerde bu sefer o dengeyi bozuyorsun işte. O Barış Alper tabii, Yılmaz'ı ben nasıl değerlendireceğim?
1: Sağda oynat. Sané'yi ne yapacaksın? O zaman Sané'yi 10 numara düşün hoca.
0: İşte o zaman da hemen Yama işine giriyoruz.
1: O da olmadı ama yani, denedi. Yani. Yunus'la beraber. Ya da Yunus'u ne yapacaksın mesela?
0: Ya bir de şöyle bir durum var şimdi. Yunus, Sané. Ya bu oyuncular sağ önünde iyi oynuyorlar. Evet. Niye bozuyorsun yani? Yani bozmak zorunda mısın? Ya dünyada 10 numara mı bitti?
1: Bu arada Şalay da sol ön oyuncusu. Yani Şalay'ı da oynatabilirsin. Evet, tabii. Yani orada hani Barış'ın evet. Da bir backup'ı var evet. Aslında.
0: Evet.
1: Ama hani belki de taraftarın tepkisini şey nedir hani bir yerde aslında o enerjiyi yükseltmek için yıldız bir oyuncuya gidiyorlar ama
0: ne kadar doğru.
1: Vallahi ben Fenerbahçe için de aynı şeyi söylüyorum. Yani oynarsa Leo önemli bir oyuncu ama sene boyunca kaç maç üst düzey oynayacak kısmı büyük tartışma.
0: Ya iyi bir kadroda. Ya Fenerbahçe için tam olarak öyle değil. Şimdi Kerem Aktürkoğlu'na göre daha büyük bir katkı verir Leo. Bu kesin herhalde. Yani 100 kişiye sorsanız 100'ü de böyle. Ya Kerem'in kendisi de muhtemelen söyler. Yani Leo büyük oyuncudur.
1: Ama işte Kerem'in de geçen sene hani örnek bakıyorum 20'ye yakın gol ve asist katkısı
0: var. Kerem de böyle bir oyuncudur. Evet. İlk geldiğinde de hani eleştirilmişti de ben söylemiştim ya.
1: Kağıdı alıyoruz elimize. Leo'dan daha fazla katkı
0: adam
1: yapmış.
0: Adam yazıyor ya. Yani. Adam tabelacı bir adam tabiri caizse. Hani bunu yapıyor Kerem.
1: En kötü hali dediğimiz
0: tabii, en eleştirdiğimiz hali. En kötü hali. İşte top tutamıyor, gidemiyor evet. Falan dedilen halinde Kerem bunu yapıyor yani. Öyle bir artısı da var Kerem'in ki zaten ya bakın her oyuncunun karakteristik bir özelliği vardır. Kerem'in de karakteristik özelliği bu. Ya yani oyunu çok bir görsel şölen içermez. Kerem'in hiçbir zaman böyle olmadı. İşte eleştirmeye kalksan pek çok noktada eleştirirsin. Dersin ki işte first touch ilk dokunuşu çok iyi olan bir kanat değil. Pas kalitesi çok iyi olan bir kanat değil. Fiziksel olarak hani size'lı kuvvetli bir oyuncu değil. Pır pır hızlı bir oyuncu falan dersin ki son dönemde o kadar da hani hızlı da değil. falan filan. Yani bu şekilde eleştirirsin ama yani şimdi Kerem'in de geçmiş performansına baktığınız zaman ona gol katkısını alıyorsun. Benzer şekilde Barış Alper tarafında da mesela hani 9 numarada değerlendirmediğin durumda çizgiye attığın zaman oyuncu bir aslana kaplana dönüşüyor yani. Eziyor geçiyor. Hele ki bu lig tarafında ben kaç tane golünü ya da asistini hatırlıyorum ya da tabii, asist pasını hatırlıyorum. Barış Alper'in presiyle başlayan Galatasaray'ın.
1: Kilit pasını değil mi?
0: Yani tabii. Yani
1: ya şimdi, da o bölgeyi aslan ne kadar yıprattığını.
0: Tabii yani şimdi sen oraya biraz daha nasıl derler uykucu bir oyuncu getirdiğin zaman Zaha profilli bir oyuncudur Leao baktığın zaman. Narin bir oyuncudur yani.
1: Evet.
0: O zaman sistemi bozuyorsun.
1: Ya mesela Fenerbahçe için de ben dediğim gibi yani mesela Rashford alacaksan itiraz etmem ama Leo Kerem'den daha fazla skorer olur mu? Mesela geçen sene Kerem 15 gol atıp 10 asist yapmış.
0: 25
1: gol katkısı. Beğenmediğimiz hali bu.
0: Evet,
1: yani. Şimdi Leo'dan bunu göremeyeceğiz. Yani göremeyeceğiz.
0: Kariyerinde yok. Var mı? Yani. Yoktur. Yani.
1: Yok. Ya bakayım bak. Hemen.
0: Bir bakıver. Hemen yoktur şöyle. Yani. Maksimum 13-14 gol falan atmıştır Leo bir sezonda herhalde.
1: Hemen söyleyeyim sana. Geçen sene 10 gol 3 asist.
0: Ya mesela.
1: Önceki sezon 12 gol 11 asist. Evet. Bak hala Kerem'in gerisinde.
0: Evet, o en problem.
1: Bir önceki sezon 15 gol 12 asist. Evet. Bir önceki sezon 16 gol 11 asist.
0: Bu performans.
1: Bir önceki sezon 14 gol 10 asist.
0: Evet. Ondan 20-25 daha... gol katkısı yani evet. Temel olarak böyle bir oyuncu. Hani Leo da böyle Salah gibi bir oyuncu da değil yani uçup kaçıp böyle 30 gollere 40 gollere çıkamaz yani. Öyle bir oyuncu değil zaten Leo.
1: Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Aldığın oyuncu böyle çok Avrupa'da da ya da o daha önce oynadığı takımlarda şu anda elindekinden daha fazla katkı sağlayan bir oyuncu profili değil.
0: Değil ve sistemini de değiştirecek bir oyuncu. Leo'ya önden alına pres yaptıramazsın.
1: Evet mesela.
0: Ama Barış Alper'e yaptırırsın.
1: Barış Alper'e yaptırabilirsin.
0: Hem de nasıl yaptırırsın yani.
1: Hani bu biraz taraftarın gazını almak için mi gidilen ya da servis edilen bir isim mesela ben çok anlayamıyorum
0: ki,
1: mesela.
0: Ki hani bonservis bedeli tarafında da 40-45'ler konuşuluyor.
1: Şimdi onu oraya vereceğim.
0: Yani Can Uzun'u alırım yani.
1: Ya Santrafor alırım ya. Ya da Santrafor. Gidip Vlahovic'e veririm al 20 baba gel.
0: Evet. Vlahovic, De Bruyne, Can Uzun paketini çözmeye çalışırım
1: aynen
0: mesela.
1: Öyle ya. Giderim üçlü bir halde. Evet. Hazır İtalya'ya gitmişken sarın ikisini abi. İtalya'dan oradan da Almanya'dan.
0: Gardi ile beraber gelirim. Bir çay kahve orada. Espresso. Hani budur yani olması gereken.
1: Bilmiyorum. Bayağı bir Galatasaray'ı konuştuk. Mesajlar da var ama kısa bir reklam arasına birazdan gideceğim. Dönüşte biraz daha var mı Galatasaray'la alakalı? Gerçi hani sorular var.
0: Yani daha çok aslında perspektifi var Galatasaray'ın. Sadece transfer değil hani mevcut oyuncu tarafında da kim gidecek kim gelecek.
1: Belli değil.
0: Belli değil. Hani öyle bir durum da var. Biraz hani onların netleşmesi gerekiyor açık konuşmak gerekirse ama hazırlık karşılaşmalarında da mesela hiç değinmedik.
1: Hiç güven vermedi.
0: Çok kötü. Yani son dönemin
1: en kötü. Bir 10 dakika konuşalım. Evet. Mesajlar da var. Sonra Trabzonspor'u konuşalım. Şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Sevgili rejimize de şöyle bir bakalım. Sonra devam edelim.
2: ...314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam edecek.

0: dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
1: Son yıllarda hem basında hem spor basınında hep bir taraf olma çabası varken bu çabaya girmeyip aklınızı ve vicdanınızı dinleyerek bertaraf olmadığınız için seviyoruz.
2: Radyo Spor'u 2008 senesinden beri dinliyorum. En sevdiğim yönü demokratik bir radyo olması, hiçbir yere bağlı olmaması.
3: Tarlada çalışırken bir dost gibi işimi hafiflettiği için Radyo Spor'u seviyorum.
4: Radyo Spor'u dinliyorum çünkü bana iyi geliyor. Bazen yayına bağlanan taraftarların yorumlarına sinirlendiğim oluyor. Bazı programcıların yorumlarına, düşüncelerine kızdığım oluyor. Kanalı değiştiriyorum ama 15-20 dakika sonra kendimi yine Radyo Spor'da buluyorum. Bunun nedenini de gerçekten bilmiyorum.
0: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz. Radyo
5: Spor! Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
0: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun. Radyo Spor 0538 052 1487. Radyo Spor, sporun tek adresi. Radyo Spor iPhone ve Android uygulaması, sen neredeysen orada. Dünyanın neresinde olursan ol, telefon ve tabletinde Radyo Spor her an her yerde seninle. Radyo Spor! En güncel haberleri anında almak, yayınlara hemen ulaşmak, Radyo Spor'u takip etmek ve ilk bilen olmak için Radyo Spor uygulamasını App Store ve Google Play'den indirebilirsin. Radyo Spor, sporun tek adresi. Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe. Hafta sonu oynanan maçların yorumları, canlı telefon bağlantıları, futbolun usta isimleriyle güne dair analizler, güncel haberler ve daha fazlası. Futbola dair her şey bu programda. Ters Köşe. Ters Köşe. Radyo
6: Spor. Hocam, bu diyetisyenle ilgili şöyle bir bilgi geldi bana. Tabii bilmem doğru mu değil mi? İddia tabii ki bu. Yani futbolcudan isteğine göre veriyormuş yiyeceklerini, içeceklerini.
7: Evet.
6: Kimi patates çok seviyorsa patates yazıyor, atıyorum. Ne bir bilmem neyse şey falan filan diye. Ozyek döneminde ben bir gün ilk geldiği zaman kulübün yemekhanesinde bir baktım, Ozyek masaların üzerindeki içecekleri topluyordu. Neden diye sordum. Evet. Gazlı içecek futbolcu içemez. Yasak demişti o zaman. Ki yıllar önceki hikaye bu, en az 20 sene önceki hikaye. Ben demin ne dedim? Cumartesi yapabilirsen 5-7-9 yap. Bunu yapabilirler. Aynı saate iki takım maçının verilmesinin yanlış olduğunu söyledim. Sen şimdi dünya kadar para veriyorsun bütün maçları izlemek için. E şimdi ne yapacaksın? 5'te 2 tane maç var. Devamlı zapping mi yapacaksın? Bir alt kanal, bir üst kanal, bir alt kanal, bir üst kanal mı yapacaksın? Bunu düşün dedim. Doğru mu? Doğru mu? Doğru.
0: Ters Köşe. Aygün Özipek'le Ters Köşe hafta içi her gün saat 10'da Radyo Spor'da. Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe. 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam ediyor.
8: Bir dinleyicimiz demiş ki devam ediyoruz. Bir dakika, hemen söylüyorum. Abi, Barış'ın kaç asistini hatırlıyorsun? Lütfen doğru cevap ver ya da golünü. Peki ne demiş? Hangi kanattayken yapmış? Onu da hatırlatır mısın? Solda olmaz Barış demiş. Geçen sene Barış'ın 12 golü 14 asisti var.
9: Yani sanki vermiş gibi katkı.
8: Evet, 26 gole doğrudan katkıda bulunmuş. Hani hangisinde sağda oynamış, hangisinde solda oynamış? Tabii böyle birebir şunu solda oynamış hatırlıyorum dersem herhalde yanlış bilgi vermiş olurum ama 26 gole doğrudan katkıda bulunmuş.
9: Benim çok net hatırladığım pozisyonlar maçlarda var.
8: Yarışa gideyim, devam edeceğiz.
0: 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam edecek.
10: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
11: Start görevleri son turlarını attırıyor Tay için. Mehmet Doğan Safkan'dan az önce inmişti. Şimdi bir kez daha Safkan'ın yanına geldi Mehmet Doğan.

Evet, start görevleri çevik devran yanında. Yoğun bir çaba var şimdilik. Bakalım kulvarına doğru getirilecek mi 2 numaralı çevik devranı? Mehmet Doğan bir kez daha safkana bindi şimdi. Kullana yaklaştırıldı şimdi 2 numaralı çevik devranı. Biraz da yaklaştırıldı. Kapaklar kapanmak üzere. Start görevlerinin yoğun uğraşları sonucunda kapaklar kapandı ve 5. koşu Diyarbakır'da başladı. 3 numaralı Tonki Çiba çıkışa birlikte 4-5 boy kadar gecikti. Liderliği ortadan 10 numaralı Face of Freedom almaya çalışıyor. Bunu da şimdilik başardı. 1,5 boy kadar geride içeride 6 numaralı Zayedno var. Dışında 7 numaralı King General de ön gruba doğru hamlesini yaptı. 2 boy kadar geride içeride 1 numaralı King and Sister var. Dışında 8 numaralı Fandoros'u görüyorum. Bu ikiliden 1 boy kadar geride içeride 9 numaralı Sincero. Dışta 5 numaralı Sert Rüzgar. 1 boy kadar geride 4 numaralı Bad Boys. Ondan da 1,5 boy kadar geride 11 numaralı Divine Child grubun sonunda kaldığı 3 numaralı Tonki Chiba. Bu şekilde Taylar 1000 metre start yerine girdi. 6 numaralı Zayedno lider 1,5 boy kadar geride, 9 numaralı Sincero ikincilikte. Dışarıda 8 numaralı Fandoros şimdi ikinciliğe geldi. Daha gerilerden de değerli yarışseverler 5 numaralı Sert Rüzgar'ı görüyorum. O da ön gruba doğru yaklaştı. 2 boy kadar geride 7 numaralı King General var. Daha sonra en dışta da 11 numaralı Divine Child'ın atakları var. Ve bu şekilde Taylar viraja doğru gidiyor. 6 numaralı Zayedno lider dışına sokuldu. 5 numaralı Sert Rüzgar 2 boy kadar geride içeride. 7 numaralı King General'ın ataklarıyla Taylar virajı döndü. En dıştaki 5 numaralı Sert Rüzgar içerideki 6 numaralı Zayedno'yu yakaladı ve liderliği de aldı. Farkı da bir anda 1,5 boya kadar çıkardı. 6 numaralı Zayedno ikincilikte, gerilerden 3 numaralı Tonki Chiba'nın atakları da var. Bu şekilde safkanlar son yüze girdi. 5 numaralı Sert Rüzgar direniyor ancak 3 numaralı Tonki Chiba onu yakalamaya çalışıyor. 5 numaralı Sert Rüzgar rakibine direnip 5. koşuyu kazanıyor. 3 numaralı Tonki Chiba koşunun ikincisi oldu.

0: ebayi.org 300-314 Başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam ediyor.
1: Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler, sevgili Alper'le beraber. Az bir vaktimiz kaldı. Az önce söyledim ama dinleyicimize Barış'ın 12 gol 14 asisti varmış. Başka bir dinleyicimiz yazmış.
2: Ya bir de tabii Barış Alper Yılmaz'ı sadece gol asist olarak da değerlendirmemek lazım. Hani oyuncunun o diriliği, ön alan pres gücü, oynadığı bek veya kanadı kovalama özelliği. Bunlar çok değerli yetenekler Barış Alper tarafında. Yani bu oyuncuyu zaten bu seviyede oynatan da bunlar. Yani kimse Barış Alper'in tabii ki kadife bileğine aşık değil Galatasaray'da.
1: Metin Bey demiş ki iyi yayınlar, Barış Alper Yılmaz'ın 11 Şampiyonlar Ligi maçında bir gol bir asisti var. Benim için ligde yapmış olduğu ya da kupada yapmış olduğu attığı goller veya asistler kıstas değildir. Peki sizce kıstas mıdır? Sonuçta bunun sonucunda Kerem ve Barış Alper Yılmaz maalesef kötü oyunculardır demiş. Daha doğrusu vasat oyunculardır. Hiçbir zaman yaratıcılıklarını artıramayacaklar ve iyi oyuncu olamayacaklar. Türk zorunluluğu olmasa ikisi de ne Fenerbahçe'de ne de Galatasaray'da oynayabilecek oyuncular değillerdir diyor sevgili Metin Bey.
2: Ya Barış Alper Türk Dirkkayt'tır. Dirkkayt çok yaratıcı bir oyuncu muydu? Değildi. Çok iyi bir top tekniği mi vardı? Yoktu. Ne vardı Dirkkayt'ın? Devamlılığı vardı, çalışkanlığı vardı, temposu vardı, fiziği vardı. Ve Dirkkayt bir Liverpool oyuncusuydu. Ya Barış Alper'i de böyle değerlendirmek lazım.
1: Fiziksel kalitesi ön planda olan, değil mi?
2: Yani evet.
1: Orayı daha iyi kullanan ve hani bunun sonucunda da aslında sağ içine enerji katan bir oyuncu. Tabii ki asist veya golleri de ekstra oluyor.
2: Ya burada bu iş böyle bir yemek yapar gibi aslında. Yine yemeğe giriyorum ama.
1: Evet. Acıktın ya da bilmiyorum yani. Yemek tarifi bekliyorsun dinleyicilerimizden.
2: Yani hani o tencerenin içine her zaman baharat ekleyemezsiniz.
1: Olmuyor zaten.
2: Olmaz yani. Her zaman Leao, 11 tane Leao'dan iyi bir futbol takımı yaratamazsınız. Arada Felipe Melo'lar, Torreira'lar, Barış Alper'ler bunlar olmalı. Yani 11 tane yumuşak oyuncuyla siz bir yere varamazsınız. Yani Prime Barcelona'da bile bir Carles Puyol vardı. Puyol çok mu iyiydi? Yani mesela Pique ile karşılaştırdığınız zaman Pique ile Puyol'u karşılaştırın. Puyol'un ayağı çok mu iyiydi defansta, stoperdi? Topla değil çıkabilen de bir oyuncu muydu? Yani Kubarsi daha iyi bir oyuncu bu konuda.
1: Evet.
2: Ama Puyol çok büyük bir liderdi. O takımın o liderlik vasfını
1: enerjisi çok
2: alıyordu.
1: Yüksek.
2: Enerjisini alıyordu. Evet. Yani o sorumlulukları alıyordu. Barış Alper'in de Galatasaray tarafında aldığı bir takım sorumluluklar var. Her ne kadar estetik olmasa da bu sorumluluklar. Ama birilerinin alması gerekiyor işte. Yani sen iki tane Sané ile, iki tane Jakobs'la çık bakalım ne olacak? Hani top kapman veya rakibin peşinde koşman gereken bir maçta yeri gelince. Ha tabii merkezinde Neves'ler, Vitinha'lar falan filan olur. O zaman bir kanada Dembele'ye atarsın. Diğer kanada Kvaratskhelia'ya atarsın. Ki Kvaratskhelia'da bile var adam kovalama işi az çok. Ama hadi olmadığını varsayın. Désiré Doué falan oynasın orada. Hani bir kanatta Doué olsun, bir kanatta Dembele olsun. O zaman atarsın. Hani bekin Nuno Mendes'dir. İşte ne bileyim Hakimi vardır. O şu bu falan ama yani orada bile o sorumlulukları alan oyuncular varken senin takımında da o sorumlulukları alan, o pis işleri yapan oyuncular yani tabiri caizse kaba işleri yapan, estetikten uzak işleri yapan oyuncular da olmak zorunda yani.
1: Evet, dinleyicimiz daha kalitesi olması gerekiyor diyor. Tabii bu hani bizim fikrimiz. Ama işte hani dediğin gibi hep kaliteli oyunculardan kurulu bir kadro olmuyor. Hani başka takımları şimdi örnek vermiş de birazdan söylerim. Merhaba, kolay gelsin. Bülent Ertürk İstanbul'dan demiş. Galatasaraylıyım. Sorun transfer değil. Sorun yönetim. İstediğimiz oyuncuyu alırız. Kasamızda paramız var. Bütün futbolcular bize gelmek istiyor.
2: Evet, o algı deyip, çok yaratıldı. Evet.
1: Galatasaray futbolcuların maaşını krediyle ödeyen yönetim, beklentiye sokan yönetim, geçen sezon Sayın Dursun Özbek demedim Avrupa'da 10 takım arasına gireceğiz diye böyle mi gireceğiz
2: böyle
1: demiş.
2: Mi olacak? Evet.
1: İyi akşamlar.
2: Çok haklı. Çok haklı. Gerçekten çok
1: ama
2: haklı.
1: Ama işte böyle gireceğiz diyen Galatasaraylılar da var. Ben de bunu anlayamıyorum yani. Mesela şimdi dinleyicimiz gayet realist bir yaklaşım, evet, eleştiride bulunmuş değil mi? Evet. Böyle mi gireceğiz diyor.
2: Yani mümkün değil zaten.
1: Birçok

0: Ama mesela yarın ben bunu konuştuğum zaman en az 10 tane dinleyicimiz yazacak. Efendim Galatasaray'ı karıştırmaya çalışıyorsunuz. Hayır canım, ne
1: Estağfurullah.
0: münasebet yani, bizim öyle bir gücümüz yok. Evet, konuşabiliriz, ayrı konu ki normal işimiz de zaten bu, eleştirmek ya da işte bir şeyleri ortaya koymak.
1: Ya bir bizim haddimize değil zaten.
0: Yani evet, bir de hani
1: İki
0: böyle bir gücümüz de yok yani.
1: gücümüz olsa bile
0: Aynen öyle yani.
1: Galatasaray
0: Ne
1: çok ciddi büyük
0: münasebet
1: bir
0: yani.
1: camia
0: Tabii ki
1: yani
0: canım.
1: öyle bir şey mümkün değil.
0: Ama yani ben de onu söylüyorum. Yani söylenenlerle şu ana kadarki atılan adımlar arasında tutarsızlıklar var. Onu
1: Kesinlikle
0: söylüyorum.
1: öyle. Kesinlikle öyle evet.
0: Yani az önce de söyledim. Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın, Trabzonspor'un şu ana kadar yaptığı transferleri gördükten sonra, senin az önce söylediğin güzel bir şey. Şampiyonlar Ligi'ne katılmış, üst tura çıkmış, üst turda elemiş, bir daha
1: Yani.
0: çıkmış, içeride kazanmış. Yani bu gelirleri ekstra olan bir takımın şu ana kadar daha fazla,
1: İlk transfer Leslie Burnley'den.
0: Mesela
1: Yani.
0: haliyle ben şaşırıyorum.
1: Acaba
0: Düşünsene, ben
1: yani.
0: Galatasaraylı değilim. Allah Allah, ne oluyor ya bu kulübe diyorum
1: Yani
0: mesela.
1: şöyle uç bir örnek vereyim.
0: Ki
1: Sen
0: bu arada
1: Galatasaraylı
0: soruyorum bu
1: değilsin
0: arada.
1: mesela. Hani Galatasaraylı olmasan sana o yetkiyi versem yine bu oyuncuyu
0: Tabi
1: getirmezsin ilk
0: tabi,
1: transfer
0: onu
1: olarak.
0: söyleyeyim.
1: Yani
0: İlk
1: çok çok
0: transfer
1: dikkat
0: olarak
1: çeker dersin
0: mesela üçüncü
1: mesela.
0: transfer getiririm, derim ki evet
1: Evet.
0: benim.
1: Aradan sokarsın
0: Aynen.
1: mesela. Hani dersin
0: Mesela
1: ki
0: örnek veriyorum, Aral
1: tabiri caizse.
0: Şimşir gidebilir miydi Galatasaray?
1: Gidersin.
0: Hayır, 10 numarada oynayabilen bir oyuncu değil mi? Alırsın, yatırım transferi edersin. Ha, belki daha
1: Ya bu arada
0: iyisi
1: yine
0: varsa.
1: eleştirilir yani. Onu
0: Ha,
1: da söyleyeyim.
0: eleştirirsin ama hani o geldiyse, sonra belki Wesley gelse bu kadar tepki
1: Yani.
0: çekmeyebilir. Ya Danimarka'da yılın futbolcusuydu ya kardeşim bu adam, dersin.
1: Evet.
0: Ha, bir
1: Bir
0: şey,
1: yatırım yaptım dersin en kötü ihtimalle. Bir açıklaması olur. Hani
0: evet.
1: durumun.
0: Ha, bir de bir argümanın olur geçerli.
1: Evet. Evet.
0: Danimarka'nın en iyi futbolcusunu mesela Berke Özer'i getirse, örnek veriyorum, diyelim ki Beşiktaş getirseydi, kim ne diyebilirdi? Ya
1: Kimse bir şey
0: Fransa'da
1: diyemez.
0: yılın kalecisi seçildi. Hani
1: Evet.
0: Fransa'da. Yanlış anlamayın. Gerçi milli
1: Evet.
0: takımıza çağrılmadı ama yani seçildi bu adam. Birileri seçmiş. Futboldan anlayan ya da ortalama anlayan birileri
1: Evet.
0: seçmiş.
1: Evet.
0: Performansına göre herhalde.
1: Evet.
0: Ama gitti mesela, başka bir kaleciye gitti. Ya da Fenerbahçe şu anda getirse, tamam eleştirebilirsin. Herkesi eleştirebilirsin. Ama en azından oyuncu son sezonunda bir performans ortaya koymuş. Bunu söylemeye
1: Ya
0: çalışıyoruz.
1: bu temel yaklaşım Galatasaray tarafının hani yönetim ve transfer komitesinin şu anki yaklaşımı hiç doğru bir yaklaşım değil. Sürdürülebilir bir yaklaşım değil. Ve camia tarafında da ya bu camiaya yediremezsiniz.
0: Evet.
1: Açık ve net. Yani
0: Tabi
1: yemezler
0: aslında
1: yani.
0: birçok taraflar onu sorguluyor.
1: İşte yemezler yani.
0: Bak ne
1: Hani
0: güzel
1: olmaz
0: demiş.
1: yani.
0: Demiş ki bu konuşmayı yaptıktan sonra şu anda ortada somut bir şey yoksa ben eleştiririm.
1: Hakkıdır ki
0: Çünkü o beklentiye sen soktun diyor Sayın Başkan.
1: şöyle bir durum var. Yani daha önce de söyledim bunu. Galatasaray camiası eleştirir yeri gelince. Kabullenmez. Para yok ya yapacak bir şey yok demez. Kardeşim der 4 senedir 5 senedir şampiyon oluyor bu kulüp. Geçen sezon ciddi bir Şampiyonlar Ligi geliri oldu. Forma satışı var. O şu bu. Nasıl para yok der yani. Nasıl yok der yani. Hani tamam yok deyip boyun büküp Leslilere onlara şunlara bunlara okey demez yani. Yani bunları yaptığı için zaten Galatasaray başarılı. Bu refleksi gösterebildiği için
0: Evet.
1: yani. Yani dolayısıyla hani kaba tabirle yemezler yani. Hani daha iyisi gerekiyor. Ki o koltukları hani hakkını vermek gerekiyor. Öyle söyleyelim.
0: Sevgili Hüseyin abimiz bir meslektaşımız ama tabii müzik radyolarında yıllarca çalışmış bir üstadımız, bir radyocu. Sevgili Hüseyin Şener demiş ki, Sayın Aydaş iyi akşamlar. Dün akşam, bu arada ben eskiden çalışırken yani daha genç halimde çalışırken bütün maillerde soyadıyla başlardım. Sayın Gün, Sayın böyle. Bazen tepki de çekiyordum yani, niye böyle, ama hiç
1: Evet.
0: değiştirmedim 25 sene boyunca tarzımı. Şimdi benim tarzımda bana mesaj yazmış. Demiş ki dün mesajdan sonra radyoyu geçici olarak kapatmıştım. Beşiktaş'ımızın yeni rakibi için düşünceleri nelerdir? Selamlar Hüseyin Şener. Abi elemesi lazım Beşiktaş. Yani
1: Ya mümkünse elesin. Elemediği durumla çok kötü bir senaryoyla
0: zaten az önce
1: karşılaşıyor.
0: rakipleri söyledik.
1: Değerlendirdik evet.
0: Sanki Şampiyonlar Ligi önelemesi
1: İnanılmaz
0: oynuyor
1: yani.
0: gibi.
1: Atalantalar, Monakolar yani. Hayırdır burası
0: Brighton'lar.
1: konferans ya. Brighton'lar tabii.
0: Aman
1: Tabii.
0: aman hiç
1: Aman yani.
0: oralara bulaşmasın.
1: Evet.
0: Elemesi lazım yani. Çekya'nın beşincisi.
1: Evet.
0: Beşinci bitiren bir takımdan bahsediyoruz. Yani kadrosunda da Messi'ler, Ronaldo'lar falan yok
1: Ya evet.
0: gördüğümüz kadarıyla.
1: Evet.
0: O yüzden Beşiktaş'ın bu işi ciddiye alıp
1: Evet.
0: iyi bir hazırlık yapıp rakibi iyi analiz edip elemesi gerekiyor diye düşünüyorum Hüseyin abi.
1: Evet.
0: Ne demiş? Bak sevgili Metin Bey demiş ki İspanya'nın Barış Alper'i var mı ya da Fransa'da? Fransa'da
1: Torres var İspanya'da. Williams var. Yani nispeten.
0: Ferran Torres.
1: ya bir Alex Baena, bir Pedri, bir Yamal. Ya bu
0: Ya
1: seviyede
0: İspanya çok
1: kadife
0: uç
1: değil
0: bir
1: ya.
0: örnek de yani
1: Yani
0: Fransa'da zaten
1: Pedro vardı eski
0: çok
1: Barcelona'da.
0: Fransa'da olmadığı için zaten başarılı olamıyor. O ayrı konu.
1: Yani orada da
0: Ya
1: çok yumuşak
0: orta
1: hani.
0: saha
1: Evet.
0: şey gibi hani böyle ben bile olsam yani Fransa orta sahasını ekarte edebilirim ya şu yaşta yani böyle
1: Evet. Ki
0: iki pas.
1: konuşmuştuk nasıl
0: Tabii.
1: yapılacağına dair de birebir de olmuştu
0: Yani
1: yani.
0: Fransa'da yok. Hani bu Barış'ı biz şey demek istemiyoruz yani inanılmaz süper yıldız demiyoruz. Sadece hani Galatasaray enerji için Barış'ı kullanıyor. Tabii ki daha iyisi varsa, Rashford
1: Ya
0: alıyorlarsa ben
1: bu
0: yok demiyorum
1: arada
0: yani.
1: enerji konusunda bir yıldız Barış.
0: Evet, koyuyor
1: Ya
0: yani.
1: Avrupa'da 5 büyük lig tarafında Barış kadar yırtıcı bir kanat söyler misin bana?
0: Bak demiş Galatasaray'ı en az eleştiren mecrasınız hatta demiş bize.
1: Doğrudur.
0: Ay bir saattir eleştiriyoruz ya nasıl
1: Ya bu arada
0: eleştirmiyoruz
1: hani
0: ya?
1: yönetim tarafında da şunu söyleyelim. Hani yaptıklarını
0: Alper
1: yapmaya
0: Bey
1: devam
0: çünkü
1: ederlerse
0: Galatasaraylı falan. Ya
1: yaptıklarını
0: sen de
1: yapmaya
0: eleştir
1: devam
0: artık
1: ederlerse
0: kardeşim
1: zaten
0: yeter.
1: sorun yok. Ama
0: Yeter artık
1: yani
0: eleştir
1: şu
0: ya.
1: anki eleştiri tarafı eski yapılan transferlerin yakınından bile geçmiyor şu anki operasyon kalitesi. Yani ondan dolayı bir eleştiri durumu var. Ama daha önce dediğim gibi bu Dünya Kupası da araya girmiş olabilir. Kulüpler beni biraz soğuk kalmış olabilir transfere vesaire vesaire. Ama artık hani bu 15 Ağustos'a kadar en azından bu 15 günlük periyotta Galatasaray'ın muhakkak net hamleler yapıyor olması lazım.
0: Biraz bir
1: Geçmişte
0: oyuncu
1: yaptığı
0: getirmesi
1: gibi.
0: lazım.
1: Evet
0: Değil
1: yani
0: mi?
1: geçmişte yaptığı gibi tekrar altını çizelim yani. Yapıyor çünkü zaman olarak bakıldığında geçmişte var bunlar.
0: Barış da ancak Arjantin olursun demiş.
1: Arjantin bir numara zaten İspanya'dan sonra diyelim.
0: Onda da bütün dünya seni sevmez demiş. Galatasaray'ı en az eleştiren
1: Evet.
0: mecrasınız hatta demiş. Genel olarak konuştum.
1: Ya başarılı bir organizasyonun kuruluşu. Hani sırf eleştirmek için eleştirmemek lazım. O da bir durum.
0: Yani evet şimdi Galatasaray hani geçmiş yıllardaki şampiyonlukları hani sonuca baktığın zaman şampiyon bir takımı eleştirebileceğim mesela örnek veriyorum bu sene Olympiakos şampiyon oldu Euroleague'de.
1: Doğru.
0: Neyini eleştireyim?
1: Yani adam
0: Ya hocanın
1: şampiyon.
0: saçları ekme mi diyeyim? Ne diyeyim yani? Hoca
1: Yani.
0: saçını sürekli tarıyor bakıyorsun.
1: Yani.
0: Ama adam şampiyon oluyor mesela.
1: Şimdi bakıyorsun 4 sene 5 sene yani en eleştirilen şu anki yeni mevcut yönetim Sayın Dursun Özbey'in yönetimi
0: Şampiyon oluyor.
1: 4 senedir 5 senedir
0: Ya
1: ambargo
0: ona
1: koyuyor yani.
0: rağmen bu arada eleştiriyoruz şu ana kadar.
1: Tabii ki. Neden
0: Yani.
1: eleştiriliyor? Çünkü geçmiş seviyelerinde değiller şu an transfer
0: Evet.
1: tarafında. Ya yani bunu başardıkları durumda zaten eleştiriler övgüye dönecektir.
0: Ya da taraftara verdiği
1: Mesaj.
0: mesaj ve
1: Evet.
0: beklentiyi şu ana kadar karşılamadı.
1: Evet.
0: Haliyle ben bir aydır konuşuyorum. Bir ay önce konuşmuyordum çünkü Dünya Kupası
1: Evet,
0: vardı.
1: hani futbolcular tarafında formsuz deriz ya.
0: Evet.
1: Galatasaray yönetimi de bu konuda çok
0: Ya ben
1: formsuz
0: Alper sana bir şey soracağım da
1: şu an.
0: yaklaşık
1: Estağfurullah.
0: bir 25 dakikamız var. Biraz başarıyı orada herkes kendine mi çekmeye başladı hatırlarsan Beşiktaş. Yani bunu böyle bir şey bildiğinden
1: Ha,
0: değil.
1: öyle diyorsun.
0: Beşiktaş'ta Sayın Fikret Orman döneminde 3. yılda hatırlarsan herkes başarıyı bir yerden çekmeye çalıştı ve ne oldu? Gitti organizasyon.
1: Zaten
0: Hani belki lige 10 sene ambargo koyacaklardı. Öyle bir kadro
1: Zaten
0: kurdular.
1: kulüp tarihine bakıldığı zaman Galatasaray'da, Galatasaraylıları iyi bilir. Hep böyle bir 4-5 senelik sekanslar vardır. Sonrasında bir şekilde bir alaşağı edilme durumu vardır.
0: Yani acaba öyle bir şey mi var içeride?
1: Belki de o periyoda girildi, bilemeyiz yani. Ama 2000'lerin başındaki bu hani ciddi başarı, işte bestelerin yazıldığı Sayın Fatih
0: Evet.
1: Terim, İmparator Fatih Terim'in yönetimi altındaki o Cim Bombom. Hani sonrasındaki durumu gibi hani onlara bakıldığı zaman hatta Sayın Fatih Terim'den önceki duruma bakıldığı zaman hani Galatasaray zaten her zaman böyle bir sekansa girer çıkar girer çıkar ama hani zaten taraftarın ve camianın genel olarak tepkisi bu. Yani oraya girmeyelim diyorlar. Yani ben tekrar Taylanlar, Çıkaldağlar, Morutanlar görmek istemiyorum diyor taraftar. Hazır bu kadar imkan yakalamışım, bu kadar başarı, yani Bayern Münih olayım diyor yani
0: Evet.
1: haklı olarak. Hani ben
0: İyi
1: bunu
0: de bir kadro
1: yapabiliyorsam
0: kurmuşken değil
1: tabii
0: mi?
1: ya ben bunu yapabiliyorsam belli bir iskeletim varsa 3 sene 4 sene 5 sene bunu yaptıysam ya bir 5 sene daha gideyim diyor. Bir 10 sene daha gideyim diyor yani.
0: Doğru tabii ki yani.
1: Haklı olarak yani.
0: Haklı olarak bunu düşünmesi, istemesi
1: Yani
0: gayet
1: ki
0: normal.
1: yani dediğim gibi yaşı yetenler de bilir. Yani bu kulübün genlerinde de maalesef böyle bir durum da vardır. Yani 4 sene, 5 sene, 6 sene neyse başarılı bir şekilde gider Galatasaray.

0: sonrasında bir çöküş başlar. Anlamsız bir çöküş yani. 3 sene 4 yani şu kadrodan sonra eğer bu hani bu periyotsa o 2 sene sonra çok değişik bir kadro görebilirsiniz
1: Galatasaray. Mesela bu sene şampiyon olamazsa Galatasaray seneye muhtemelen birçok oyuncusunu kaybetmek zorunda.
0: Osimhen'i kaybettiğiniz durumda.
1: E tabii yani eyvah. Bir yerde yani. Artık döndüremez yani mesela. Tabii, örnek veriyorum. Şampiyon olamadı. Dördüncü oldu.
0: Ya sadece maddi de değil. Yani transfer başarısı tarafında da sorunların başladığı bir yerde. Tabii. Söz gelimi Osimhen'i gönderdiniz. Çok güvendiniz. Seferovic diye bir adam getirdiniz. Ciddi bir mali yük verdiniz mesela. Atıyorum Pavlidis'i getirdiniz. İsmi geçtiği için söylüyorum. Tutmadı Pavlidis. İyi de para verdiniz. Eyvah. Eyvah yani. Hani böyle durumları da var. Böyle sekansları da var Galatasaray'ın. En büyük örnek. Radamel Falcao.
1: Tabii.
0: Yani ne büyük umutlarla geldi, ne oldu?
1: Gibi. İyi bir oyuncuydu.
0: Ya da
1: ama
0: daha eskilere gidelim. Sevgili Arda Turan'ın transferi öncesindeki Galatasaray'ı bir hatırlayın. Milan Baroş, Arda Turan. Hani o dönem. Hani Arda'nın normalde gitmesini herhalde ne teknik direktörü istemiştir. Ki Terim'di galiba. Aynı Fatih Terim'di o dönemdeki hocada. Yanlış hatırlamıyorsam. Sayın Fatih Terim'di. Yani o dönemki kadro mesela çok ciddi bir başarı sağlayabilecek bir kadroydu. Yani. İyi bir kadroydu yani.
1: Ama bir yerde az.
0: Ama artık sonra Arda'sını kaybetti o kadro ve sonrasında olmadı yani. Yani böyle bir periyoda girebilir şeklinde bir endişe de olabilir Galatasaray taraftarında. Ya bunları yaşadı çünkü bu camia yani. Doğal olarak hani böyle bir tepki veriyor olması da çok doğal. Yani herkes başarı istiyor çünkü. Ya tabii ki Sayın Dursun Özbek ve yönetimi de başarı istiyordur ama bazen hani çok başarılı olduğunuzda bir uyuşma olur ya bünyede, insanız sonuçta, olur yani. Bunu Real Madrid'de Cristiano Ronaldo, Zinedine Zidane bile yaşadı yani. Adamlar Şampiyonlar Ligi'ni 2-3 sene üst üste aldı. Yani dediler ki tamam bitti yani burası. Hani ben birisi dedi ben Juventus'a gidiyorum. Diğeri teknik direktörlüğü bıraktı falan filan. Hani o şekilde şeyler oldu. Yani o hani başarının sürekliliği başarısızlıktan sonraki gelen ilk başarıdan daha zordur. O sürekliliği sağlamak çok zordur yani. Çünkü sizin bir rakipleriniz çok fazla artar. Sizi yenmek isterler. Şampiyonu yenmek isterler her zaman. Özellikle bizim coğrafyamızda. Son şampiyon Galatasaray diye mesela hani anlatılır maçlar. Yani gidip de 13. 14. bitirmiş Galatasaray'a karşı farklı oynarsınız ertesi sezon. Ama gidip de 4 senenin şampiyonu, 5 senenin şampiyonu Galatasaray'a karşı ben bu maçta nasıl bir taktikle, sistemle oynamalıyım diye kafayı yersiniz yani rakip olarak. Bu böyledir yani. Futbol iklimi de böyle. Dolayısıyla hani bu başarının devamlılığı konusu, bunu sürdürebilirlik sürdürmeyi sağlama konusu da ayrı zordur. Ya bunun farkındalığını yaratmaya çalışıyor camia şu an. Ha geçmiş dönemlerde bunu yapmış mıdır Sayın Dursun Özbek ve ekibi? Yapmıştır yani. Sonuçta Galatasaray şu an 2 sezonluk şampiyonluğun ardından bir 3. sezona girmiyor. Yani 4 sene 5 sene oldu bakıldığında.
1: Evet.
0: Yani dolayısıyla bunu yine yaparsa yönetim yapar. Yaparsa Okan Hoca yapar. Yaparsa futbolcular yapar ama bazı şeylerin de hani malumun ilanı derler ya. Yani 1 Ağustos'ta artık bu takımın da bir 10 numarası olmalı. Yani konuşulanlar bu zaten.
1: Bu da gayet bu arada makul bir beklenti.
0: Doğal olarak
1: yani. Bu kadar sürdürülebilir bir başarıdan sonra.
0: Tabii ki.
1: İstersen hani bu arada mali bir sürdürülebilirlik de var. Yine söylüyorum yani başarılarla muhakkak beraber.
0: Sponsorlar var, Şampiyonlar Ligi var.
1: Değil mi? Maç günü gelirleri, tabii. Senin kombine belki 4 yıldır kapalı gişe
0: satıyorsun. Kapalı gişe yani evet. Tabii.
1: Yani diğer takımlar sürekli kırılıyor.
0: Evet.
1: Bakıyorsun tam dolduramıyor ya da işte
0: reaksiyon veremiyor.
1: Avrupa'ya katılıyor, eğleniyor, geliyor, gidiyor. Mesela örnek veriyorum Beşiktaş'ta bakıyorum 2 sezondur yok Avrupa'da.
0: Yok,
1: doğru
0: tabii.
1: Düzgün. Yok. Şimdi bunların hepsi ek gelir mesela.
0: Tabii hoca değişiyor, tazminat, o şu bu falan.
1: Tabii. Şimdi yani. Sen 4 yıldır bunu neredeyse yaşamıyorsun.
0: Yani.
1: Şimdi üzerine tabii ki hani ben bir Galatasaray taraftarı olsam hocam yani sayın başkan.
0: Ya Ağustos 1 oldu dersin.
1: Seçim
0: ya.
1: Ne zamandı? Mayıs'ta. Evet. Tamam. Aldın mazbatayı. Tamam. Tamam. Aradan kaç ay geçti? Dünya Kupası var. Tamam,
0: tamam
1: efendim.
0: Ama
1: Dünya
0: yani
1: Kupası dünyadaki bütün kulüpler için vardı ama. Alan aldı.
0: Yani.
1: Bak Madrid 7 oyuncu aldı.
0: Yani.
1: Nasıl aldı?
0: Yani sen onlarla ışık atacaksan.
1: Ya bu arada o Madrid'in kadrosu senden çok daha yukarıda. Sen orada olacaksın bu arada. Senden daha yukarıda. Adam 7 tane oyuncu aldı.
0: Evet.
1: Bir de teknik direktör getirdi.
0: Evet.
1: Ya da işte bakıyorum İngiltere'de birileri aldı. Alıyor.
0: Evet,
1: Almanya'da Bayern Münih şu kadroya 2-3 tane ekleme yaptı.
0: Yani.
1: Hatta Dünya Kupası daha başlarken Saibari'yi aldı.
0: Evet direkt.
1: Ya bu kadar basit ya. Senin zaten Icardi gidecek miydi? Gidecekti kardeşim.
0: Belli zaten.
1: Belli zaten.

0: Evet.
1: Senin o santraforu şu anda
0: direkt Pavlidis'i alman
1: yani
0: gerekiyordu
1: ligi
0: mesela.
1: Ligi yetiştirmen gerekiyordu
0: yani
1: mesela.
0: Evanoviç'i alman lazım gibi
1: neyse
0: gibi.
1: Artık kimi
0: Yani kimse
1: istiyorsa.
0: yani.
1: Okan
0: Evet.
1: Hoca kimi istiyorsa. Yani buralarda az önce bahsettiğim ya dediğim gibi böyle bir şey olmayabilir. Sanki o başarı biraz
0: İşte uyuşturmuş çok az. Hani
1: evet.
0: Derler ya insanın doğasında var bu yani. Bunu tekrar söylüyorum. Hani bu kadar üst üste başarı başarı başarı başarı. Hani bir yerden sonra ya biz yaparız zaten. Hani bu bütün ekiplerde de olur. Hani iş hayatında da olur. Arkadaşlık dostluklarda da. Hatta çok enteresandır. Evliliklerde bile olur yani.
1: Evet.
0: Hani karşındakine biraz daha az özen göstermeye başlarsın. Artık iyice alışmışsındır çünkü yani. Ama yine de o özen konusu zamanında ve dozunda çok önemlidir. Yani bu doz ve zaman konusu her konuda, iş konusunda, eş konusunda, ilişkiler konusunda, işte futbolda bu transferler, oyuncu yönetimi, o şu bu bunlar yani dikkat edilmesi gereken konular ve zirveye yaklaştıkça çakılmanız da o kadar acı verir. Öyle bir durum da var.
1: Ya şimdi mesela Galatasaraylı taraftarlar haklı olarak diyor ki ya Fenerbahçe seçim yaşadı. Yeni bir teknik direktör getirdi. Kadroyu yeniden kuruyor.
0: Evet.
1: Beşiktaş yeni bir teknik direktör getirdi. Yeni oyuncular getiriyor.
0: Doğru.
1: Bana göre çok büyük dezavantajı var. En azından teknik direktörü 3-5 hafta kötü giderse
0: Ciddi sıkıntı.
1: taraftar kırılabilir.
0: Evet.
1: Fenerbahçe'de aynısı olabilir. Trabzonspor yani tırnak içinde söylüyorum. Benim ekarte edebileceğim bir rakip.
0: Ya bunlara mahal vermemek lazım.
1: Haliyle ben neden bu senede şampiyonluğun en güçlü
0: Aday
1: adayı
0: olmuyorum.
1: olmayayım
0: Tabii.
1: diyor haklı olarak.
0: Haklı olarak.
1: Değil
0: Tabii
1: mi?
0: ki.
1: Yani o tepkiyi de aslında anlamak lazım. Yani
0: Tabii
1: Sayın
0: ki.
1: Başkan bazen belki yani şey görebilir belki yöneticiler.
0: Hani
1: Ama
0: üzülüyorlardır
1: anlamak
0: vesaire de hani sonuçta 4 sene 5 sene şampiyon olmuş takımında başkanı hani biraz da benim
1: tabii.
0: kredim olsun
1: Haklı.
0: diye
1: Buna bir
0: olabilir.
1: şey
0: Haklı
1: demiyorum.
0: olarak tabii ki. Tabii ki.
1: Ama
0: Tabii ki.
1: taraftar olarak bakarsan,
0: Evet
1: yani
0: yani.
1: madem rakiplerini bu kadar büyük bir çıkmaza sokmuşken
0: Evet.
1: devam ettir
0: Devam
1: diyor.
0: ettir yani.
1: On,
0: Evet.
1: hani neden ben Ake'yi görüyorum uçağını ya da
0: Evet.
1: Trossard'ı görüyorum da ben niye
0: Ben niye
1: göremiyorum diyor.
0: görmüyorum diyor yani. Evet.
1: Ligde başladı bu arada. Yani
0: E
1: 13 gün
0: tabii
1: kaldı.
0: tabii tabii.
1: Haftaya Galatasaray'ın maçıyla hafta değil sonraki hafta
0: Tabii.
1: başlıyoruz işte.
0: Evet.
1: Ne oldu? 3 hafta kötü gittin. Ya
0: Ne
1: hatırla.
0: olacak yani bu sefer? Yani boşu boşuna baskı yaratmış
1: Tabii
0: olacaksın. Hem
1: onu
0: kendi
1: söylüyorum işte.
0: üzerinde.
1: Şu anda boşu boşuna bir
0: Evet.
1: baskıyla karşı karşıyalar.
0: Evet. Evet.
1: Hani en sorunsuz kulüp diyeceğimiz
0: Yani
1: kulüp.
0: buraya kadar yine kendileri getirdiler. Sayın yönetim ve ekibi. Sayın Başkan ve ekibi. Hani dolayısıyla ya bu krediyi bu şekilde harcamamak lazım.
1: Bir mesaj var. Kanada'dan sevgili dinleyicimiz yazmış. Kıymetli bir dinleyicimiz. Sağ olsun Ahmet Bey her zaman da yazar.
0: Çok selam olsun.
1: Ne demiş? Sayın Aziz Bey bugün bir açıklama yaptı. Türkiye'de altyapı oyuncusu yetişmiyor. Kanada'da oğlum futbol takımına seçildi diyor.
0: Maşallah diye.
1: Türkiye'de okulun beton bahçesinde oynuyordu. Burada bütün okulların çim sahası var. Yıl içinde devamlı spor yarışmaları yapıyorlar. Çoğu spor dalında demiş. Devamlı çocukları takip ediyorlar. Selamlar Kanada'da.
0: Evet.
1: Orada arazi falan çok vardır belki. Bizde çok şey olmuyor yani okullar. Bilmiyorum yani.
0: Ya bölge tarafında Türkiye kadar aslında güzel bir tarla yok. Futbol tarlasıyız aslında biz yani. Biz sadece şu an ürün yetiştirip hasat tarafında sıkıntı yaşıyoruz. Yani yetiştirmiyoruz da hasat da elde edemiyoruz dolayısıyla.
1: Ya şu,
0: Yani
1: Alper
0: Trabzon
1: katılıyorum sana.
0: bölgesi, Bursa
1: Ama sadece
0: bölgesi.
1: öyle bakma ya. Ben mesela şöyle düşünüyorum. Şimdi ben Beylikdüzü tarafında oturuyorum.
0: Evet.
1: Kendi oturduğum siteden bahsediyorum. Belki 500 tane çocuk var.
0: Evet.
1: Genç yani oğlumun yaşında. 8, 9, 10, 11 yaş grubunda.
0: Evet.
1: Mesela ben şimdi eve gideceğim. Hala site içinde hani güvenli bir yer olduğu için
0: Evet.
1: oyun oynuyorlar mesela. Mesela bizim sitenin halı sahası var. Örnek veriyorum. Halı saha bak adı üstünde halı.
0: Evet.
1: Şimdi çevrede bakıyorum mesela okullar var. Birçok okul var. Tamam futbol kulüpleri var. Nerede oynuyorlar? Salonda. Nasıl olacak?
0: Evet. Ya aslında bunlara bile gerek yok biliyor musun? Biraz biz kültürümüzü kaybettik abi. Yani bu benim en son ve belki ben yakalamışımdır jenerasyon tarafında 90 jenerasyonu. Sonrası tamamen döndü bu işte. Bu sokak futbol kültürü tamamen bitti bizde.
1: Bitti işte.
0: Yani özellikle bu 2000'ler veya işte hani o doğumlu insanların gençlerimizin çok fazla bu sokak kültürüne doğal olarak yani hem güvenlik tarafında maalesef çeşitli sıkıntılar oluyor hem de ya bu teknoloji çok girdi genç
1: Hayatımıza değil mi?
0: çocukların hayatına. Herkesin elinde bir tablet, telefon falan. Ya yani benim Ben 7-8 yaşında bırak telefonu tableti elimden futbol topumu bırakmazdım yani. Hani arkadaşlarım akşam ezanına kadar hani eskiler bilir.
1: Evet.
0: Akşam ezanı okunurdu.
1: Ezan
0: Artık
1: okundu hala çocuk yok ortalıkta.
0: artık böyle şeyden hani balkondan bağırılırdı yani. İsimler bağırılmaya başlanırdı böyle şey gibi. Ondan
1: Karanlık oldu,
0: sonra
1: değil mi?
0: karanlık oldu vesaire. O günler çok güzel günlerdi. Hatta böyle siteler arası, işte apartmanlar arası maçlar
1: Sokaklar
0: olurdu.
1: arası.
0: Tabii iki tane taş, dört tane taş koyduğumuz zaman tık tık iki tane kale tertemiz.
1: Hatta bir taraf kaldırım oluyordu, bir taraf taş
0: Tabii
1: oluyordu.
0: bir taraf kaldırım, bir taraf taş. Aynen öyle. Yani hani bu kültürden uzaklaştık biz. İşte o yüzden zaten Arda Turanlar çıkmıyor şu an için.
1: Ama işte şimdi diyorum mesela insanların imkanları da çok fazla ama şimdi de işte
0: Evet. O
1: hani
0: mantalite gitti işte.
1: sürekli bir şey
0: Evet.
1: nedir o?
0: Çok
1: Mesafe
0: dijital.
1: kat etmen lazım.
0: Evet.
1: Çocuklara tabii geçen senle konuşurken mi konuşmuştuk? Bir tane İngiliz mi söylemişti, Alman mı söylemişti? Hani bundan 10 sene, 15 sene önce türbinlere para verip oyuncu getirir,
0: Evet.
1: izleyici getireceksiniz diye.
0: Evet.
1: Sanırım bir İngiliz söylemişti. Hani
0: Evet.
1: futbolu siz böyle işte sürekli savunma yapan hani böyle oynamaya devam ederseniz taraftar bulamayacaksınız diye. Yeni jenerasyon çok kabul etmiyor artık şu andaki oyunu.
0: Evet. Yani şu andaki oyunu geçtim. Bu işte mevcut hani teknolojinin aşırı müdahale olmasıyla hayatımıza, müdahale olmasıyla
1: Yarışa gitmem lazım.
0: laf.
1: Sen teknolojiyle
0: Tabii.
1: konuşurken bir yarışa gidelim, devam edeceğiz.
2: Başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam edecek.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
4: Alıyor ve safkanlar son koşuya katılacak. Safkanlar box içinde hazır.

0: Son kontroller yapılıyor değerli yarı severler. Serhan Ateş'i görebildiğim kadarıyla bir problem yaşıyor. Ve start verildi. Diyarbakır'da son koşu başladı değerli yarı severler. 7 numaralı Şatun Alı jokeyini üzerinden düşürdü. İlgilerine ve jokeyine geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. 15 numaralı Avdancı çıkışla birlikte liderliği aldı. 1,5 boy kadar gerisinde 9 numaralı Urfa Kaplanı vardı. Urfa Kaplanı şimdi yüklendi. Öndeki Avdancı yakaladı yarışın yeni lideri o. 2 boy kadar geride değerli yarış severler. Şimdi en dışta 3 numaralı Enes Paşa var. 1 boy kadar geride içeride 4 numaralı Serhan Ateş'ini görüyorum. 2 boy kadar gerilerinde 12 numaralı Çizik Kardeşler var. O da 4.lükte ilerliyor. Daha sonra en dışta kır zincirlerini de görüyorum. Bu şekilde safkanlar viraja doğru gidiyor. 9 numaralı Urfa Kaplanı lider. En dıştan Enes Paşa, ortadan 4 numaralı Serhan Ateş'in atakları var. Bu şekilde safkanlar virajı döndü. En dıştaki 3 numaralı Enes Paşa liderliği az farkla aldı. 4 numaralı Serhan Ateş'i mücadeleyi bırakmıyor. Gerilerden 12 numaralı Çizik Kardeşler'in atakları var. Bu şekilde safkanlar son 300'e girdi. 3 numaralı Enes Paşa lider. Fark 4-5 boya kadar çıktı. Serhan Ateş'i ve dışında 12 numaralı Çizik Kardeşler'in atakları da olsa koşunun son 50 metresine doğru 3 numaralı Enes Paşa önde geliyor ve koşuyu da o kazanıyor. 12 numaralı Çizik Kardeşler koşunun ikincisi oldu. 4 numaralı Serhan Ateşi üçüncü. 15 numaralı Avdancı dördüncü olurken 10 numaralı Moskovalı Tanya ve 2 numaralı Emu Helil de 5.lik için aynayı yakın geçen isimler oluyor değerli yarışseverler. Diyarbakır'daki son koşuyu 3 numaralı Enes Paşa Necmi Altın'la kazandı.
1: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam ediyor.
2: Devam ediyoruz. Az bir süremiz.

0: kaldı. Young Boys 6 tane atmış Tuna Alper.
1: Bu acımamışlar. Ciddi adaylarından.
0: Geçen hafta ben biraz değerlendirdim ama en büyük şampiyonluk adayı dedim Young Boys.
1: Evet.
0: 10 gol atıp 2 gol yediler. Beni de pişman etmediler. 2 haftada 10 gol. Geçen hafta başlamıştı ligleri. Geçen sene biraz maçlarını izledim. Dediğim gibi reklam arasında da sana anlattım. Biraz sanki bu sene hazırlık yapıyorlardı. Öyle bir görüntüleri vardı. Son şampiyon Tuna 6 tane. Deplasmanda 6 gol. Çok da kolay işler
1: kolay değil.
0: Evet, geçen evet. sene bu Tun şampiyon oldu. Onu bir söyleyelim. Evet, şöyle bakıyorum. İsveç'te Haken Kalmar 1-1 bitti. Viking 3-0 kazandı ki dinleyicimiz
1: çok
0: için
1: ya,
0: üzüldük.
1: Evet.
0: Vallahi
1: 60 dakika
0: oranlı.
1: Gol olmadı.
0: Bir de 60 küsür mü 57 oranlı bir kuponu
1: ya,
0: gitti.
1: 3 maç.
0: Gerçekten üzüldük. Hani başka da maç var mı? Şöyle hazırlık maçları var.
1: Olmayınca olmuyor işte. Yani hani.
0: Çekya'da herhalde Beşiktaş'ın rakibi yarın oynayacak, öyle gözüküyor. Bugün yok çünkü maçı. Slavia Prag, Banik Ostrava'yı deplasmanda 4-0 yenmiş.
1: Net bir skor. Evet.
0: İyi bir skorla yenmiş. Peki Alper, az bir sürem kaldı artık. Bitireceğiz. Aslında Trabzonspor'u da uzun uzun konuşmak istiyordum seninle ama haftaya borcumuz olsun.
1: Öyle diyeyim.
0: Evet, sen tatlıyı da getirip telafi edersin. Hani ıslatma. kutlama öyle diyelim yani. Yeni şeyle alakalı bir kutlama yapalım.
1: İnşallah.
0: Seneye bakalım. Seneye değil, pardon, haftaya.
1: Haftaya.
0: Seneye oldu. Bakıyorum, mesaj var mı? Sevgili Mehmet demiş ki o sene bu sene Galatasaray şampiyon olamaz. Beşiktaş ve Trabzonspor geliyor demiş. Katılır mısın bu fikre?
1: Ya, sürpriz bir şekilde Trabzonspor iddialı olabilir bu sene. Ki geçen sezondan aslında ortaya koydukları bir yapı var. İç saha tarafını gerçekten çok iyi toparladı Trabzonspor. İç sahayı bir kale haline getirdi. Bu çok değerlidir. Şampiyon kulüplerimizde vardır yani bu pattern, bu iz. Dolayısıyla bu sene de güzel katkıları yaptılar transfer döneminde ama olayı kaybettiler. Orada onun yerine kim gelecek, o önemli. O
0: taraftan devam edecek sanırım. Almıyorlar yeni bir oyuncu, öyle gözüküyor.
1: Yani göreceğiz yani,
0: Polcarelli,
1: daha var.
0: Sanırım neydi? Bir oyuncu daha vardı Bey'le baştan. Neyse. Bukare diyeceğim ama Bukare'ydi, evet doğru.
1: Ha, Buşari, evet.
0: Buşari'ye da işte Okay var, Ozan var, Malinovski var. Bence burası yeterli olabilir ya. Malinovski de çünkü orada kullanıyor gibi gözüküyor.
1: Evet.
0: Sağ öne iyi bir oyuncu, orada Salah ismi geçiyor. Ne kadar şey bilmiyorum.
1: Pastanın çileği olur onlar için.
0: Yani Beşiktaş masadan kalktı, acaba Trabzon'a mı gelecek Muhammed Salah? Bilmiyorum.
1: Yakışır da. Yani Trabzonspor gibi bir camiaya da yakışır.
0: Vallahi yakışır yani. Evet. Onlar da yıldız bir oyuncu istiyor.
1: Hava da getirir.
0: Çok çok büyük, evet, hava getirir. Bakalım, onu da biraz yarın uzun uzun konuşuruz. Bitirdik. Ağzına sağlık.
1: Çok teşekkürler.
0: Güzel, keyifli bir sohbetti. Var mı son sözün? Var mı? Önümüzdeki hafta takımlarımız oynayacak.
1: Evet. Avrupa ve tarafında başarılar dileyelim.
0: Fenerbahçe.
1: Yani inşallah bu hafta güzel transferler olur. Haftaya
0: olur
1: keyifli keyifli konuşuruz. Olur gibi gözüküyor yani, çünkü Ağustos'un da artık ilk haftası, kulüplerin ciddi ciddi hani oyuncu alışı satışı tarafında hamleler yapacağı haftadır diye düşünüyorum ben. Ki Dünya Kupası'nı artık iyice geride bıraktık, yani dinlenme tarafında işte tatile giden oyuncular döndü, o şu bu. Yoğun bir hafta olabilir bu hafta mesai tarafında, transfer komitelerinde. Bakalım. Hayırlısı olsun.
0: Evet, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a da başarılar. Başakşehir maalesef elendi, konuşamadık da ama haftaya,
1: evet,
0: artık uzun uzun konuşuruz. Çok kabullenmediğimiz bir elenmeydi
1: maalesef
0: diyelim. Peki, bitiriyoruz sevgili dinleyiciler. Yarın saat 12'de tekrar karşınızda olacağım. Herkes ailesiyle birlikte güzel bir gece temenni ediyorum.
1: Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.
2: ...300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi